0: Günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah duyuyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 14.87 WhatsApp hattımız. Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Galibiyetle başladık. Brezilya etabındaki ikinci maç bugün 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya geleceğimiz söyleyelim. Fenerbahçe Beko yine geri döndü. Finale sadece bir adım kaldı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup etti ve durumu 2-0'a getirdi. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın. Bu kongre üyesi olarak renginiz belli oldu mu? Tercihinizde kriterleriniz ne oldu? Saygılar, ben Yaşar demiş. Evet Yaşar Bey, benim tercihim belli oldu. Benim rengim belli, sarı lacivert. Benim rengim sarı lacivert. Sevgili Yaşar kardeşimize Amsterdam'a da sevgilerimizi iletelim. Telefon hattımızı açtığımızı söyleyeyim. Ha pardon tamam, Batı bir dakika abi dedi. Hemen dinleyicilere alacağımızı söyleyelim. Günaydın Aygün Bey, Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Hakan Safi dün Suarez açıkladı. Güzel transfer ama Suarez'e bir sürü vaadi var. Ayrıntılara kadar anlattı. Başkan seçirse takımın diğer oyuncuları da baş kaldırmaz mı? Kaldırmazlar. Biz de isteriz. biz de isteriz demez mi demiş. Evet. İyi ki doğdun Serdar Akçer.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Büyük bir sürpriz oldu benim için.
0: Yayın var zannettin değil mi hocam?
1: Ha? Vallahi benim yayınım yoktu diye söylüyorum hatta.
0: Hattımızda FIFA eski hakem etmen, eski Süper Lig hakem ve bizim değerli konuğumuz, program dostumuz, arkadaşımız Serdar Akçer'in bugün doğum günü. Ona şöyle bir sürpriz yapalım dedik. Nice yaşlara diliyorum hocam. Doğum günün kutlu olsun bir kez daha.
1: Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz. Tüm Saran Medya ailesine çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam.
1: Gerçekten bütün dinleyenlerimize çok teşekkürler söyleyelim.
0: Peki hocam. Tamam, kendinize hocam, iyi bakın hocam. Görüşmek
1: kendinize
0: üzere.
1: Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.
0: Tekrar doğum günün kutlu olsun hocam. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Cengiz Bey'in mesajını okuyorduk. Telefon hattında açtığımızı söylüyoruz. Başkan seçti takımı diğer oyuncuları baş kaldırmaz. Öyle bir şey olmaz. Suarez'le anlaştım dersin, tamam. Alacağı diğer oyunculara da böyle vaatler mi verecek? Her futbolcu için tabii farklı ödeme sistemleri var. Yani kulüp içerisinde, takım içerisinde de bunlar oluyor. Çok acemice bir hareket demiş. Bir sene geçmeden takım batar çünkü vermenin sonu yok demiş. Cengiz Çetin kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Dün tabii biliyorsunuz Sayın Saadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran, HT Spor'da da çok da önemli açıklamalar yaptı. Yani Lokman transferi başta olmak üzere çok önemli konulara değindi. Gendozi, Kande, Sıdıkı, Şerif'le ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Birazdan onun detayına gireceğim zaten. İlk dinleyicimizi alalım. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Berkay ben abi. Nasılsın?
0: İyi misin? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin kardeşim.
2: Teşekkür ederim abicim. Yaz da olsa seni dinlemeye devam. Çalışıyorum kendime devam. Her şekilde devam ediyorum.
0: Allah razı olsun kardeşim benim.
2: Teşekkür ederim abi. Fenerbahçe taraftarıyım abi. Hasret bir sene daha sürdü senden. Bundan 3 ay 4 ay önce bir görüşme yapmıştık. O zaman daha şampiyonluk iddiamız da vardı. Ama gene nasip olmadı. Gene bekliyoruz. Yani seçim dönemine de girdik, gene transfer sezonunu gene şampiyon tamamlayıp inşallah bu sene de şampiyon oluruz. Onu temenni ediyoruz abi. Sana birkaç sorum olacak müsaitsen tabii.
0: Tabii kardeşim.
2: Abi şimdi Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken bölgeler sence neler? Ve Hakan Safi Bey'in yapmış olduğu, açıklamış olduğu transfer olan Mario Suarez Türkiye Ligi'ni kaldırabilecek bir topçu mu?
0: Suarez kaldırır tabii. Niye kaldıramasın?
2: Abi geçen sezon yani detaylı incelediğinde sonuçta şey yaptı. Hani İspanya 2. Ligi var. Gol Krallığı. Ve küçük bir dönemde Marsilya ve ondan öncesi de Kolombiya Ligi'nde geçmiş gibi gözüküyor. Bir de küçük bir Watford var. Hani yıldız transferinden kastı bu mu? Yani,
0: Lewandowski'yi de yanına getireceği konuşuluyor.
2: Lewandowski. Sizce yaşı geçmiş değil mi abi?
0: Abi o yani ne diyeyim ben şimdi sana? Adam 37 yaşında, şu an dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesi, doğru mu? Üzerine golcü anları saymaya kalksan kimleri sayabilirsin Lewandowski'nin üzerine? Yani Lewandowski Suarez yapmayı düşünüyor diye konuşuluyor Sayın Hakan Safi'nin. Forvet ikilisine.
2: Yani güzel şeyde isim olarak baktığımızda...
0: Şu an zaten Fenerbahçe'de öncelik tabii ki yaş itibariyle 37 yaşında ama adam kendine iyi bakıyor. Geçen sene atmış olduğu goller var. Şu anda birçok yerden teklifler de alıyor. Şu an şampiyonluk anlamına baktığın zaman doğru hamleler yapıldığını görüyoruz her iki aday açısından da.
2: Senin için öylesi, biz de seni desteklediğimiz için
0: abi. Ben için öyle değil. Yani ben...
2: O zaman bu sene hücum hattında Lewandowski'ler geçeceğiz abi.
0: Peki, peki. Çok teşekkürler kardeşim benim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Kendine
2: abi.
0: Çok iyi. Sağ olasın.
2: Çok görüşürüz.
0: Sağ ol. Aygün Bey, ben Galatasaray'ım ama Fenerbahçe Montella yakışmaz bu Dünya Kupası'ndan sonra. Biraz geç kalıyor ama Montella zaten milli takım bırakmayı düşünmüyor. Onu söyleyeyim. Birçok da teklifler varmış kendisine. Kulüp anlamında. Ama şu an takım çalıştırmayı düşünmüyormuş. İleriki dönemde de Montella'nın kafasına İtalya milli takım var diye konuşuluyor. Günaydın deli olan demiş. Ankara'dan Saffet ben. Teşekkürler Saffet Bey. Aygün Bey günaydın. Serdar Bey'in doğum günü kutlu olsun. Rabbim ona hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir yaşam nasip etsin demiş. Hemen dinleyicimize bakalım. Selami Urgansoy'a da sevgilerimizi iletelim. Alo günaydın. Günaydın.
3: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
3: Emre ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Emre değil mi? Yanlış duymadım.
3: Evet Emre doğru.
0: Buyurun Emre Bey hoş geldiniz.
3: Ya, yayına bağlanmadan önce aklımda birçok şey vardı. Şimdi
0: gittim bağlanınca
3: size. Unutuyorum. Yarısını unutuyorum ya.
0: Yarısını devam edelim. Yarısını devam edelim.
3: Ama o temelinde... Başkan adayım Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalar var. Yani şöyle ki yani beni şaşırtıyor kendisi. Her yaptığı açıklamayla biraz daha şaşırıyor. Her açıklamasında biraz yükseliyor. Her yükseldiğinde de ben biraz daha şaşırıyorum. Yani bilmiyorum ya yakıştıramıyorum.
0: Heyecanlı mı anlamına söylemeye çalışıyorsun?
3: Gereğinden fazla heyecanlı. Biz bu heyecanlı başkanları istemiyoruz artık ya. Dağıtın başında başkanları istiyoruz.
0: Anladım.
3: Temelinde şöyle bir eleştiri olmak istiyorum kendimce. Yani şimdi kendisi diyor ki işte bir daha Fenerbahçe bu hale getirenleri istemiyoruz. Gençliğimizdeki Fenerbahçe'yi istiyoruz. Hakan Safi çok yaşlı değildir. Gençliğindeki Fenerbahçe'yi kim yönetiyordu acaba? Ya tek vizyonu şu olmuş gibi sanki. Yani yanılıyor muyum? Oyuncu alacağım. Parayla oyuncu alacağım. Oyuncu alacağım. Parayla oyuncu. Bu mudur ya Fenerbahçe'nin sıkıntısı? Önce hatırlarsanız bir Milanlı oyuncuyu Rafael Leao'yu piyasaya sürdüler. Beklediği etkiyi alamadı. 15-20 gün bu konuşuldu bu isim. En son kendisi 3-5 gün önce dedi ki ya 10 dakika izledim Fenerbahçe'nin topçusu olmadığını anladım. Yani neden o zaman bu 15 gün boyunca konuşulmasına izin verdi? Bence beklediği etkiyi alamadı. Yıldız oyuncular bana bunu şeyi söyleyebilir misin? Mesela Porto'da forveti kim? Deniz Gül diyeceksiniz ama o değil bence. Bence şu an bizi dinleyenlerin yarısından fazlası Porto'nun golcüsünü bilmiyordur. Portekiz Ligi'nin şampiyonu. Ama biz Portekiz Ligi'nde Sporting Lisbon'dan bir oyuncuyla anlaşmış kendisi. Kaç kişi biliyor da Luis Suarez zaten herkes şeyli Barcelona'da oynamış Luis Suarez anlar. Ya bu oyuncuyu yıldız diye şu anda lanse ediliyor. İşte büyük paralar dönüyor. Yani bilmiyorum ya biz bunları çok duyduk, çok yaşadık. Bu mudur ya Fenerbahçe'nin vizyonu? Ya şimdi hemen bir kısaca vaktini verdim. Az Yıldırım'ı eleştiriyorlar. Az Yıldırım vizyonsuzlukla suçluyorlar. Yıl hatırlar mısınız bilmem bir aziz var mısın yok usak katılmış Fenerbahçe. O zamanki Fenerbahçe'nin antrenörü İspanya Ligi'nde antrenör olan işte şampiyon olmuş Dünya Kupası kazı Aragonés. Yarışmadaki yarışmacı Roberto Carlos. Orada bir sanatçı kutu açıyor. Ronaldinho açıyor. Diyor ki sizin için diyor, küçük bir kutu açtım diyor. Yöneticilerden biri de Ali Koç. Yani Fenerbahçe'nin vizyonu buydu. Luis Suarez midir ya da işte Lewandowski midir 40 yaşındaki? Yani bu adamları getirsin 30 yaşındaki birini getirsin ya da 26 yaşında bir oyuncu getirebiliyorsa sıkıntı yok. Mesela Galatasaray Can Uzun'u istiyor 45 milyon euroya. Onu alsınlar 50 milyon euroya. Daha büyük etki yaratır bende.
0: Anladım.
3: Yani Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinden daha büyük etkisi olur diye düşünüyorum. Bu daha bir vizyondur bence. Yani. Seçim kazanmak için sadece bütün tuşlara basıyor gibi bir hali var.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm Almanya'dan Uğur. Güzel Uğur güzel. Aygün abi seni çok seviyoruz. Fenerbahçe'm şampiyon olunca seni Cani Gölü'nden özelden tebrik edeceğim inşallah demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam edecek.
4: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.

0: Evet, günaydın, günaydın, alo, günaydın. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın,
1: alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Gaziantep'ten abi.

0: Ya, tamam, hoş. Herkes meramını anlatıyor, derdini anlatıyor. Şampiyon olamıyoruz, şampiyon oluyoruz. Yani burada diğer arkadaşların yani moralini, canını sıkmanın bir anlamı var mı? Ben geçen hafta aradığımda ben bazı arkadaşlar Ünal abiyle İsmail abi söylemişim. Ben kapattıktan sonra gelen kardeşim sağ olsun hani usuluna biraz dikkat etse daha iyi olacak da şahsi olaraktan bir şey söylemedim. Size hani benim söylememde saygıdan işte ne bileyim birkaç şeyden bahsetti. Herkes kendi takımını konuşsun. Ben bakmak istiyorum. Zaten iyi biliyorsun. Hı-hı, ben başka.
1: Doğru.
0: Yanında da şu an biri Beşiktaş, biri Galatasaraylı arkadaşlar var. Ne güzel sohbet ederdi. Seni dinleye gidiyoruz.
1: Onlara da selam
0: ama
1: olsun.
0: Kızdığım noktalar çok az. Bazen diyorum ki keşke canlı yayını kapatsa da sadece seni dinleseler ya. Yemin ediyorum vallahi kızıyorum bazen ya.
1: Peki.
0: Ben hepsini de çok seviyorum. Arayanları yani Beşiktaş'ından tut. Sarayın hepsini seviyorum. Ama kalp kırmadan üzül. Yani kimse üzmeye al.
1: Doğru.
0: Şimdi söyleyeceklerim transferler üzerineydi. Ben arayacak olan arkadaşlarımla donanma almak istemiyorum abi.
1: Peki abi.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Kendine çok iyi bak, görüşürüz. Birkaç dakika ara verelim Batı dinleyici kısmına. Sayın Saadettin Sanan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Sanan dün HT Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Başkan açıklamalarına bazı satır başları almak istiyorum. Hep şunu söyledim, mali açıdan da Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, gider yaratma sorunu yok, gider sorunu var dedi Sayın Saadettin Saran. Hatta son zamanlarda daha da kötüye gitti bu olay dedi. Kadroda olmayan, bakın kadroda olmayan, formayı giymeyen, oynamayan oyunculara çok maaş veriliyor ve böyle bir iki tane değil, çok oyuncu var. Önceki yıllardan kalan diyor. Fenerbahçe bir türlü omurgasını oturtamadı. Sürekli sil baştan bir kadro yapılaşması var. Biz buna engel olmaya çalıştık dedi Sayın Saadettin Saran. Şu ana itibariyle bakın Fenerbahçe Spor Kulübü şu an itibariyle iki tane hocaya, bizim zamanımızda iki hocaya tazminat ödeniyordu, maaş ödeniyordu. Bunların olmayacağı bir Fenerbahçe yaratmaya çalıştık dedi Sayın Saadettin Saran. Genduzi, Kante, Sıdıkı Şerif transferleri her ne kadar eleştirilsek de bu amaca hizmet için yapılan transferlerdi. Yani bugün Fenerbahçe'nin orta sahası sadece bugüne kadar gelmiş geçmiş Fenerbahçe'nin en iyi orta sahası değil, Türkiye'nin en iyi orta sahası ve 3-4 sene emanet edilebilecek bir orta saha dedi Sayın Saadettin Saran. Bizim zamanımız yetseydi, vaktimiz yetseydi bunu defans içinde yapacaktık. 3-4 sene emanet edeceğimiz bir takım oluşturacaktık. Kısmet olmadı dedi Sayın Saadettin Saran. Devam edelim. Adaylardan bir tanesi şunu söylüyor dedi. Bir iki tane takviye gayet güzel olur bu takım diye ki niyetimiz de vardı. Bizim belirlediğimiz oyuncuların çoğuyla da konuşuluyor. İki tarafta konuşuyor. Bence biz aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık. En çok Sıdıkı Şerif yüzünden konusuna eleştirildik dedi Sayın Saadettin Saran ama bunların hepsi bir plan çerçevesindeydi. Hem de teknik kadro ile konuşularak yapıldı dedi. Devam edelim şöyle. Ben bu oyuncuları biz almadık. Ben bunları tanımıyordum gibi bir şey demedim, demem dedi Sayın Saadettin Sanan. Tarzım değildir. Divan kurulunda çıktılar. Bu oyuncuları nereden bulmuşlar dediler bir hafta öncesinden. Bence hiç hoş olmadı bu. O benim tarzım değildir. En iyi hoca bizim hoca, en iyi oyuncu bizim oyuncu, en iyi takım bizim takımımız. Elimizdekiler bu. Bu da biz. Biz bir aileyiz. İlk günden beri onu vermeye çalıştım. Samandıra'daki toplantılarımızda hiçbir maç kaçırmadım. Deplasmanda her futbol maçına gittim. Her yerde de oyuncularımızla biz bir aileyiz hissini aşılamaya çalıştım. Herkes sonuçta üzerinden konuşuyor ama tabii ki bazı şeyleri değişik yapabilirdik. Tam ustalık dönemimize girmek üzereydik. Esasında ama sağlık olsun. Genel olarak vicdanımız rahat. Ben ve arkadaşlarımın dedi Sayın Saadettin Saran. Lokman konusuna geldiği zaman da Sayın Saadettin Saran'ın Lokman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. Özellikle bunu okumak istiyorum çünkü o dönemde Sayın Saadettin Saran'ı teminat mektubu üzerinden vurmaya çalışan troller vardı maalesef. O trollerin zaten kimler tarafından beslendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O işin aslı öyle değil dedi Saadettin Sayan. Ben olmasa da birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lokman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi. Hepsi yalan. Herkes istedi. Yok işte burada o evrak var, orada bu var. Hepsi

falan yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lokman'la buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden, bakın özellikle onu çiziyorum, bir itibar suikastına uğradı biliyorsunuz. Malum sebeplerden dolayı apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmaları onlar için de ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu dedi Sayın Saadettin Saran. Yani biz teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de transfer yürümeyecekti, olmayacak dedi Sayın Saadettin Saran. Galatasaray maçından sonra özellikle bu Tedesco'nun gönderilmesiyle ilgili de tabii ki biraz yoğun eleştiriler vardı Sayın Saadettin Saran'a ki ben burada defalarca bu konuyu anlatmaya çalıştım. Hoca ile bazı futbolcuların arasındaki sıkıntının olduğunu, sadece hocanın 6 tane futbolcuyla görüştüğünü ve takım yaptığını burada anlatmıştım ben defalarca. Sayın Saadettin Saran da bu konuyu biraz açıklamaya getirmiş. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor, hocamızla oyuncular arasında bugün arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Karar da doğru çıktı dedi ki burada da Sayın Saadettin Saran'ı tebrik etmemiz lazım Sayın Başkanı. Hakikaten çok büyük bir sıkıntı vardı Samandıra'da. Hocayla özellikle yerli futbolcular ve bazı yabancı futbolcular arasında sıkıntılar vardı. Şimdi ilk kez duyacağınız El Nesri konusunu açıyor Sayın Saadettin Saran. El Nesri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca onu 65 dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde El Nesri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuvalanmanın sosyal medya yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncuların karısı için de yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar, etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu öyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle Türk oyuncularımız kendi sahasında oynamak istemedi dedi. Burada özellikle hep belirtiyorduk Ederson üzerinden. Fenerbahçeli birçok, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere, El Nesri başta olmak üzere, İsmail'di, Ozan Oğuz'du, Şikrinyer'di, Mert'ti, hepsinin eşlerine, çoluklarına, çocuklarına, ailelerine yapılan hakaretlerin haddi hesabı olmadığını burada defalarca söyledik ve bunların yanlış olduğunu defalarca belirttik. Ve bakın görüyorsunuz değil mi? Futbolcular kendi sahasında oynamak istememişler. 2-0 mağlupken kendi evimizde yuhalandılar. Ama ondan öncesi de var. Bir sürü maçımızda çok kritik yerlerde yuhalanırım korkusuyla oynamadılar diye açıklamalarda bulundu Sayın Saadettin Saran. Bunlar çok genç çocuklar dedi Sayın Saadettin Saran. Koca koca insanlar etkileniyor. Sosyal medyada şunu demişler, bunu demişler diye. Hele de bir de eşine, çoluğuna, çocuğuna, nişanlısına adam oynayacağı varsa oynamıyor, istemiyor dedi Sayın Saadettin Saran. Hemen şu son kısımlara da bakalım. 8 aylık süreç bize 8 sene gibi geldi. Arkadaşlar da ne kadar yıprandın diyorlar. Tabii ki içimizde bazı şeyler kaldı. Geriye dönüp baktığımızda keşke hazırlık kampını beraber geçirebilseydik. Keşke bir yaz transfer, ki yaz transfer dönemi çok önemlidir. Yani devre arası transfer yapmak çok zordur. Çünkü takımlardaki futbolcuları getirmeniz mümkün değil. Özellikle ideal 11'inde oynayan veya kadroda bulunan, genellikle kadro dışı olan, yani teknik kadroyla sıkıntı olan, problemli olan futbolcular genellikle Ocak ayı transfer döneminde kendilerine kulüp bakıyorlar. Bu anlamda yaz transfer dönemini geçirmediğinin sıkıntısını belirtti Sayın Saadettin Saran. Ve tabii ki Fenerbahçe'de iklimin de değişmesi gerektiğini bir kez daha söyledi. Bir kere biz gelirken de ezber bozduk. Kimseye sataşmadık, kazandık. Gelirken de ezber bozuyoruz. Fenerbahçe şunu getirdik. Uzun yıllar burada aday olmak çok zordu. Gitmek de çok zordu. Biz artık bunun ikisini de kolaylaştırdık. Aday olmanın da zamana gelince gitmeyi de bilmenin en önemini bu camiaya getirdik diye düşünüyorum. Bizi eleştirdiler. Geçici yönetim dediler. Keşke bir takım insanlar da bu görevin geçici olduğunun farkında varsalar. Bizim hepimiz burada geçiciyiz. Tek kalıcı yer Fenerbahçe dedi Sayın Saadettin Saran. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Fenerbahçe'ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok da önemli işler yaptı. Ama tabii dediğimiz gibi maalesef hoş olmayan şeylerle de karşılaştığını tekrar belirtelim. Evet, devam edelim. WhatsApp'a telefon almaya da devam edeceğiz. 10.30'a kadar dinleyici alacağız. 10.30'dan sonra Nihat Erence Trabzon. Trabzon'da da transferler arka arkaya gelmeye başladı. Ve Orancan Beşiktaş. Orancan'la da Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ta hoca sıkıntısı günden güne büyüyor. Günaydın. Alo, günaydın.

0: Günaydın Aygün abi, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, sağ olsun, nasılsınız?
0: Sağ olun.
1: Alo. Yener Bey, hoş geldiniz. Buyurun, dinliyorum sizi. Alo. Alo. Yener Bey. Batı, Yener Bey nerede? Alo. Düştü mü, gitti mi? Düştü mü? Dinleyici almaya devam ediyor. Aygün abi, kolay gelsin. Yeniler diliyorum. Bayrampaşa'dan Cengiz, klimacı kardeşimize sevgilerimizi iletelim. İyi günler Aygün Bey. Ben Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftayım. Sayın Hakan Safi Bey aynı 80'li yıllardaki politikacılar gibi konuşuyor demiş. Peki, devam edelim. Alo, günaydın.
2: Günaydın.
1: Alo.
2: Merhaba.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Mustafa ismim, Ankara'dan.
1: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Bu seçim yarışı işte az kaldı, hafta sonu herhalde belli olacak.
1: Evet, hafta sonu bir seçim var Fenerbahçe'de.
2: Şey, merak ediyorum ben, Aziz Başkan yani adaylığını koyduktan sonra şöyle bir cümle kullandı mı? Hani Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı var, benim Fenerbahçe'ye ihtiyacım yok, işte gelirsem bir yıllığına bu işi düzene sokmak için geleceğim gibi bir cümle kullandı mı acaba?
1: Ya bir yılına geleceğim, bazı işleri düzeltmek için geleceğim, şampiyonluktan sonra bıraktım tarzı cümleler kullandı. Hı hı.
2: Ama şeyi dedi mi, yani bana Fenerbahçe'nin ihtiyacı var.
1: Böyle bir şey hatırlamıyorum ya. Eğer varsa da gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü o
2: yani
1: kadar çok konuşmalar oluyor ki.
2: Eğer o cümleyi kullandıysa az Yıldırım değişmemiş gene. Yani eski Aziz Yıldırım.
1: Bilemiyorum şimdi, yani hakikaten hatırlamıyorum.
2: Çünkü
1: Mustafa
2: denk
1: Bey.
2: Geldim de o çok gitti ya, bir yerlere katılıyor konuşmalar.
1: Çok konuşmalar yapılıyor her iki başkan
2: açısından.
1: Evet, işte
2: açısından yani. Hani orada ben dün Saadettin Saran'ı da dinledim. Hani bir şey
1: HT Spor'da.
2: Hani gayet açık dille anlattı. Bir tek Lukman'ın transferinde masadan kalktı dedi. Onu anlayamadım sadece.
1: O apar topar gelmesi gerekiyordu ya Türkiye'ye.
2: İşte yani o sorunlar.
1: O olaylardan dolayı. Aynen ondan dolayı. Karşı tarafta bunu şaşırdığını belirtmeye çalıştı.
2: Çok gidildiğini bahsetti. Yani en çok ona üzülmüş bence. Yani haksız yere.
1: Aynen.
2: O konu yüzünden hani Fenerbahçe'yi arkasına alıyor gibi değil. Ben bırakma kararı seçim kararını o zaman verdim dedi.
1: Doğru.
2: En azından sözünde duran bir başkan, öyle söyleyeyim.
1: Tabii ki canım. Evet.
2: Yani söz, verdiği sözleri
1: verdiği sözün arkasında duran getirdim. Bir insan, doğru.
2: Sadece şampiyonluğu da bence hani hatalar da vardı da, başka hatalar da vardı sahada. Neyse, onu konuşmayalım zaten.
1: Peki.
2: peki Hakan Safi'nin transfer vaatlerini gerçek görüyor musunuz? Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, futbolcular açıkladı. Luis Suarez, işte Lewandowski'yi anlaştım.
1: Dün şunu söyleyeyim. Suarez'in menajerinin dün akşam İstanbul'da olduğunu ve bir görüşme yaptığını duydum. Açık ve net söyleyeyim. Yani orada bir yalan bir durum yok. Onu tekrar belirteyim. Yani böyle bir şeyde tenezzül etmezler diye tahmin ediyorum. Çünkü menajeri buradaymış. Bir görüşme gerçekleşmiş. Hatta biliyorsunuz Fabrizio Romano da dün akşam bununla ilgili son dakika haberi olarak geçti.
2: Evet.
1: Ki bu da biliyorsunuz, o da transfer döneminde hakikaten önemli bir gazeteci. Futbolcular konuda anlaşmış. Aynen. Şöyle söyleyeyim, dün sosyal medyada biraz farklı rakamlar vardı. Benim almış olduğum bilgi, yani kulübüne 60 milyonu yatırırsan, serbest kalma bedelini yatırırsan, eğer futbolcuyla anlaşmışsan 60 yatırdığın zaman futbolcu geliyor. Onu söyleyeyim.
2: Benim
1: 60
2: dileğim,
1: milyon euroymuş.
2: Kimsesini birbirinin yanında olması. Öyle
1: ben de aynı yani, şekilde diyeyim. Aynen.
2: Yani
1: kazanan Fenerbahçe olsun, beraber hani hareket etsinler.
2: Saadettin Bey nasıl elimden geleni gene yapmaya devam ederim.
1: Tabii canım, gene her türlü desteği hazırım diyor. Her türlü desteği hazırım
2: yani
1: diyor.
2: İşte aynı şekilde iki başkanı da, Aziz Bey kazanırsa Hakan Safi yanında dursun. Aziz Yıldırım kazanamazsa Hakan Safi'nin yanında Aziz Bey'in
1: durması lazım.
2: İşte yani hani olmazsa biz işte bir yere gelemiyoruz yani, ben onu
1: doğru.
2: Demek.
1: Ne demek istediğini çok iyi anladım. Doğru söylüyorsunuz.
2: Yani iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Aygüme selamlar. Teknik direktör açıklanan başkan adayım olur. Biri açıklamaya korkuyor. Diğeri seçimden 5 gün kalmasına rağmen, demek ki hala bunu. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla yani gelen bilgiler bugün günlerden Perşembe. Yarın Hakan Bey'in bütün isimleri açıklayacağını duydum. Aziz Bey de açıklamalar yapacağını duydum. Onu tekrar söyleyeyim. Galiba bu akşam iki başkan NAV'a çıkıyor galiba. NAV kanalına çıkacaklar tahmin ediyorum. Ersin Düzen'in programı galiba. Oraya çıkacaklar. Yine bazı haberler vardı. O kadar çok kanallara, o kadar çok yerlere gittiler ki. Özellikle iki başkandan da şunu rica ediyorum. Yani 300'e yakın dernek oluşmuş ya Fenerbahçe'de. Yani 7 kişi, 8 kişi, 10 kişi kongre üyesi dernek kurmuş. Ondan dolayı da maalesef her derneğe de gitmek zorunda kalıyorlar. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani bu dernekleri bir şekilde azaltmak lazım. Ya bir kıstas koyacaksın, ne bileyim, en az 500 üye

0: üyesi olan, kongre üyesi olan. Onu özellikle belirtelim. Yani ben Fenerbahçeliyim, yok. Ben Fenerbahçeliyim, üye olayım, yok. Kongre üyesi olanlardan oluşan bir oluşum yapman gerekiyor. Çünkü abi 7 kişi kongre üyesi dernek kurmuş. 3 kişi dernek kurmuş. Gidiyorsun oraya, kalabalık var, tamam. Ama kongre sayısına bakın. Ben bununla ilgili de dün de YouTube'da da yayın yaptım. Kongre sayısı, oy atmaya giden kişi sayısı 6-7'yi geçmiyor. Onu geçmiyor. Yani bunlara bir çare bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bir yanda Fenerbahçe'de seçim çalışmaları, Sayın Az Yıldırım ve Sayın Hakan Safi seçim çalışmaları yürütürken bir yandan da Trabzonspor'da da çok çok önemli gelişmeler gerçekleşiyor. Transferler arka arkaya geliyor, takımdan ayrılanlar oluşuyor ve şu an attığımızda Karadeniz Gazspor Müdürü sevgili Nihat Erence var. Nihat abi, Trabzonspor'un hızına yetişemeyeceğiz galiba bu gidişle. Ne diyorsun?
2: Vallahi şöyle, 2022 eğer hatırlarsan sevgili Aygün, o 2022'de yani şampiyonluk sezonunda da yine böyle sezona çok erken başlanıldı. Transferler daha önceden belirlenmişti. Hemen hemen neredeyse kamp başladığında %85, evet, diyelim, hatta %90 da diyebiliriz.
0: %100'e yakındı hatta, böyle söyleyeyim ben sana.
2: Öyle yani. Doğru. İşte birkaç tane daha böyle takviye yapmışlardı. Ama geri kalan bütün oyuncuları hemen hemen transfer etmişlerdi. Kampa yetişti. Şimdi bu sezonki strateji de yine aynı şekilde. İşte hemen başlayalım. Muçi'yi zaten kiralıktı. Muçi'nin bonservisi alındı. 8,5 milyon euro verildi. Hemen devamında Ruslan Malinovski Cenova'dan ayrılmıştı. Onunla zaten sezon içi bir görüşme yapılmıştı. Yani bu ara transfer döneminde de bir ara adı geçti ama o zaman istemediler. Yani şeye bıraktılar, bonservissiz olarak alalım diye. Ki doğru hamleydi bence. O da tamam. Orta saha oyuncusu. İşte böyle oyunun her iki yönünü oynayabilen, biraz yaş olarak hani diğer oyunculara göre hep böyle bizde 17-21 aralığıydı şu anki yaş şeylerini böyle belirlemişti yönetim, ama o herhalde sanıyorum bir iki tane böyle deneyimli oyuncu olacak yine. Malinovski'yi de bitirdiler. Hem U19 milli takımında oynayan, Köln Akademisi'nden yetişen Thierry Karadeniz, baba Türk, anne yabancı. O da ondan da beklentiler çok büyük sevgili Aygün. Yani ben bir iki tane bizim akademide oynayan çocuklar da var. Onlarla da biraz konuştum. Hani o birebir milli takımda oynamışlar. Oyuncuyu çok beğeniyorlar. Çok hızlı, çabuk, çok kolay karar veriyor diyor. Driplingleri müthiş. Yani bizim şimdi izlemediğimiz için ancak ondan birlikte oynayan oyunculardan bilgi alıyoruz. Şimdi dün de Cabral geldi biliyorsun.
0: Evet.
2: Benfica'dan alındı. Yani hatırı sayılır bir bonservis, daha işte kap açıklaması belirlendikten sonra ne kadar kaç paraya mal olduğu daha net belli olacak ama oyuncu için işte özellikle Fatih Tekke çok ısrarcıydı. Milli takım kampından Yeşilburun Adaları'nda oynuyor. Milli takım kampından imza için getirdiler. Yani bu da çok önemli aslında. Şeye bekletmediler. Dünya Kupası'nın hani oynansın sonra alalım diye, o çünkü geçmiş yıllarda o tür sıkıntılar yaşandığı için oyuncuyla Dünya Kupası öncesi anlaşıyorsunuz. Ama oyuncu Dünya Kupası'nda öyle bir performans sergiliyor ki, yani hani diyelim 10 milyona anlaştınız, bir anda değeri 40'lara falan çıkıyor. Yani orada da akılcı bir politika uygulandı. Özellikle bir futbolcu, sol bek, sağ bek, sağ ön, sol ön, yani orta sahanın değişik pozisyonlarında da oynayabilen bir oyuncu. O da tamam. Tabii bundan da kalmıyor. Şimdi bugün itibariyle de ben yine bir iki tane transferin...
0: Gördüm abi, Nihat abi özür dilerim sözünü kestim. Dur bakayım hemen, Metehan'ı gördüm.
2: Metehan da tamam.
0: Mimaroğlu, Gençler Birliği'nden.
2: Evet, Metehan da çok güçlü bir futbolcu. Eğer izleme şansın olduysa, fizik olarak çok güçlü, evet. kolay kolay pes etmeyen, şeyci, böyle inatçı bir yapısı var. Bunlar da şimdi şöyle düşünmek lazım sevgili Aygün, yani bu sezon diyelim artık, bu sezon Trabzonspor 3 kulvarda birden oynayacak. Şimdi UEFA Avrupa Ligi, evet, play bunu geçtiği anda 8 tane maçı var. Bir de playoff'ta iki maç oynayacak. 10 maç. 10 tane Avrupa, sadece daha üst turlara gidemeseniz bile. Onun dışında 19 bir anda 19-38 34 hafta lig maçı.
0: Yani bir 50'yi geçiyor hocam.
2: Evet.
0: Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa maçları falan filan 50'leri geçiyor. Geçecek yani.
2: Böyle bir şeyde biraz alternatiflerinizin de çok olması lazım ki daha kolay, daha rahat. Çünkü bu sene aslında şöyle, Trabzonspor'a özellikle şampiyonluk konusunda da şans birkaç kez geldi. Seninle yine konuşmuştuk.
0: Evet, demek doğru bu
2: Galatasaray, sene. Galatasaray maçı kazanıldı. Sonrasındaki süreçte 4 maçta 9 puan kaybedildi. Belki orada böyle geniş, böyle rotasyonu yüksek bir kadro olsaydı elinde, alternatifler biraz fazla olsaydı çok daha farklı şeyler şimdi konuşuyor olabilir. Ama o dönem maalesef ve maalesef bir Onaçın'ın sakatlığı çok şeyi etkiledi. İşte o arada stoper hattında sıkıntılar oldu. Yani oldu da oldu. Bunun en büyük sıkıntısı da özellikle alternatif dediğimiz bir kadronun olmaması, alternatif oyuncuların olmamasıydı. Bu sezon o konuyu biraz daha ön planda tutuyorlar. Ve gerçekten şu ana kadar da çok akılcı bir plan
0: politika yürütüyorlar diyorsun.
2: Dün de şey vardı, muhtemelen onu da görmüşsündür. İstanbul'da bir toplantı vardı.
0: Evet, nedir o abi? Neler konuşuldu? Neler, neyle ilgili kararlar alındı sevgili Nihat abi?
2: Şöyle diyelim, o işte orada başkan vardı, sevgili Ziyad Kafkas vardı. Ondan sonra hoca var tabii ki. Bizim spor direktör de var. Yani böyle A takımı dediğimiz ekip oradaydı. Onlar kendi aralarında, zaten her sezon başı bizim böyle bir şey var. Mutlaka bu böyle bir toplantı gerçekleşiyor. Yani neler yapılacağı zaten daha önceden bunlar belirgin olmuş olsa bile, orada mesela eğer kaçırdıkları bazı konular varsa onları da tekrar konuşuyorlar. İşte Emrah Tok vardı. Yine İbrahim Şahinkaya da biliyorsun başkanın dayı tarafından şeyleri, akrabası. Hı hı hı. Yani tanıdık bir isim Şahinkayalardan. Şimdi böyle bir ekiple dün neleri konuştular? Öncelikli olarak tabii ki şöyle diyelim. Yani
0: finansal biraz bazı konular olabilir mi yani takımı, çünkü hakikaten ya, en büyük sıkıntılardan bir tanesi, Sayın Başkan'ın da devamlı aynı, Ertuğrul Bey'in de, yani finansal anlamda, ödemeler anlamında yaşanan sıkıntıları anlatıyor ki, niye anlatıyor onu da biliyorsun, sponsor anlamında sevgili Nihat abi, hem de böyle tribün gelirlerinin en az olduğu, doğru mu, ürün satışlarının çok az olduğu bir kulüplerden bir tanesi Trabzonspor. Aslında baksana tarihine çok büyük başarılar var ama ürün anlamında, sponsorluk anlamında, tribün gelir anlamında hakikaten biraz sıkıntı yaşıyor Trabzonspor.
2: Ya şöyle, ben şimdi mesela şampiyonluk sezonunu hatırlıyorum. Her maç 41 bine oynandı.
0: Evet, doğru.
2: Yani şimdi bir de işin hani realitesine de bakalım. Eğer siz başarılı bir kadro kurarsanız, ki şu anki görüntü öyle gözüküyor. İyi bir kadro. Zaten elinizde evet gidecek oyuncular var ki, bir tanesi gitti biliyorsun. Zubkov gitti. Ya kadro iyi ise Trabzonspor taraftarı takımını hayatta yalnız bırakmaz. Evet, çok sıkıntılar var. İşte stada gelmek kolay olmuyor. Şimdi eski seneleri hatırlarsın. Avni Aker tam Trabzon'un göbeğiydi. Yani gelmesi, gitmesi, ulaşması son derece kolaydı. Ama Akyazı o kadar kolay değil. Yani normal işte Sürmene'den, işte Araklı'dan, Arsin'den gelecek insanların oraya gelip dönmeleri kolay olmuyor. Hele ki bu sezon hatırlarsın 8-10 yapıldı maçlar. Yani düşün, pazartesi günü işine gidecek adam. 8'de başladı maç, 10'da bitiyor. En iyi şartta 10'da bitiyor. Birazcık sarksa 10 çeyrek. Stat'tan çıkması 10.30, araç bulması... o araca binmesi, gitmesi, yani birileri buluyor.
0: Doğru.
2: Zor da oluyor. Şimdi onu düşüneceğin adam diyor ki, ya maça gideceğim, otururum evde diyor. Ya da işte mevcut oradaki kahvelerde veya bir yerde oturuyor, maçı seyrediyor. Böyle tercihler de oldu. Ama şu var, başarının olduğu dönemde insanlar çok ciddi fedakarlıklar yapıyorlar. Ki ben bu sene

0: fedakarlıkların yine yapılacağını biliyorum. Hani sohbet ettiğimiz taraftarlarla yaptığım sohbetlerde de bunu görebiliyoruz. Yani her şey karşılıklı. Siz iyi bir kadro kurarsanız, insanlar o iyi kadroyu gördüklerinde, başarılar üst üste gelmeye başladığında gelip size o tribünleri doldururlar. Evet, tabii ki Trabzonspor'un handikapı fazla, şöyle fazla. Yani birincisi, evet tamam çok güçlü bir şehir takımısınız ama kolay sponsor bulamıyorsunuz. Eğer bu bulunan sponsorların çoğu da inanın ki Ertuğrul Doğan'ın çabaları sonrası bulduğu sponsorlar. Yani mesela İstanbul kulüplerinin sponsorlarının birçoğu sen de biliyorsun. İşte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, belki Beşiktaş'ın yani sponsorlar kendileri, evet, geliyorlar. Doğru. Şeylere, kulüplere size
1: sponsor olayım diye uğruyorlar, doğru.
0: Ama doğru. Trabzon'da öyle değil. Trabzon'da yani sponsoru bulduğunda, işte mesela ben yani sponsor ismi vermeyeceğim, son forma reklamının olduğu firma, orada ayaküstü kendisiyle sohbet etme imkanımız olmuştu. İstanbul'da yapılmıştı şey toplantı. Adamcağız yani şeyim diyor ki, yani Ertuğrul Bey'i diyor çok seviyoruz. Hani bize değer katacağı için Trabzonspor kabul ettik diyor. Yani gerçekten de bu sene o firmaya bayağı değer kattı. Yani Trabzonspor'un işte şampiyon, kupada şampiyon olması, ligde öyle ya da böyle ilk 3 sırayı alması, tabii sponsorları da biraz elini güçlendiriyor. Niye? Bir bildik bir takım, iyi bir takım, şampiyon olan bir takım, o takımın göğsünde siz kendinizi görüyorsunuz. Yani bu anlamda biraz daha bu sene tahmin ediyorum yani benim yine yeni aldığım duyumlar, yönetimde de 2-3 tane böyle biraz ekonomisi güçlü isimler düşünüyor. Ki bence doğru da yapar. Yani çünkü evet tamam, şu anki yönetici arkadaşların hepsi kendi, onların birçoğu da dostumuz, arkadaşımız, sohbet ediyoruz ama çok, yani doğrusunu söylemek gerekirse sevgili Aygün, çok yani öyle ceplerinden bir para çıkan yöneticiler değil bunlar.
1: Kulüplere de maalesef, kulüplerinde paralı yöneticilere ihtiyacı var. Doğru söylüyorsun.
0: Sen Fenerbahçe kulübünü yıllarca içindeydin.
1: Aynen.
0: Son dönem başta Saadettin Bey olmak üzere dünya paralar harcadılar kulübe.
1: Ciddi yani, rakamlar yani, dediğin doğru. Çok büyük ciddi öyle, rakamlar. Çok büyük rakamlar. Yani kaldırmam kolay değil o rakamları. İşte, söylemek gerekirse.
0: Şimdi en basit örneğini vereyim. Geçen yine böyle bir sohbette şöyle bir ifade kullandı. Bir Galatasaray muhabiri, Abdullah Biricik çocuğun ismi galiba. Dedi ki işte yeni sezon için Galatasaray şeyi normal çıtayı 27-30 arasında belirlemiş. Yani en düşük 27 milyon 30 milyon. Ya bizim bütün transferlerin hepsini topladığında o parayı tutmuyor. Sadece bir oyuncu için bizim geçen sezon harcadığımız paranın tamamı o kadar. Yani aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Ki bu sene mesela bazı oyuncular biraz böyle 8+2'ler falan kariyerde biraz çıkıldı. Ya biz onları yazarken, söylerken inan ki bir yandan da diyoruz ki inşallah hani ekonomik olarak sıkıntılar çekilmez diye. İşte burada yine birazcık Trabzonspor taraftarına iş düşüyor. Yani Trabzonspor şehrin her şeyi. Yani her şeyin ötesinde, siyasetin üstünde, şehrin üstünde. O yüzden buna taraftarların sahip çıkması gerekiyor ki ben çok yine 2022'den böyle biraz oradan örnek vereyim. Ben çok biliyordum mesela maç günleri şeylerden, Almanya'dan, Fransa'dan günübirlik gelip
1: gelen,
0: girenler vardı yani. Yani o sevgi, o sevda da...
1: Gene bana ama yani görüyorum ben, gurbetçi çok fazla gelen, gurbetten çok gelen var yurt dışından Trabzon'a, maçlara.
0: Ya, evet işte zaten hani böyle kombinelerin...
1: büyük kısmını onlar işte, alıyor değil mi aslında baktığın
0: evet,
1: zaman?
0: Evet, büyük bir bölümünü onlar alıyor. Veya büyük bir bölümünü işte İstanbul, Ankara, bazen işte şeyden İzmir, yani buralardan çok taraftarların şeyleri var. Kombine sahibi taraftarlar var. Geliyorlar, maçı izliyorlar, dönüyorlar. Yani bu senede ben yine özellikle kombine konusunda taraftarların biraz daha hassas olacağını düşünüyorum ki sevgili başkan da geçenlerde yani bu konuda hani sistem etmemeye çalışıyor.

0: ama tabii kolay değil. Yani tek başınıza o ekonomik gücü, o ekonomik sıkıntıyı karşılamanız mümkün değil. Çoğu yüzden de biraz böyle mesela sadece Ertuğrul Doğan veya işte orada Nevzat Kaya yardımcı oluyor. Yani zaman zaman diğer yöneticilerin yani ceplerinden biraz para çıkıyor ama onlar hiçbir zaman Trabzonspor'un o hani daha da yukarıya çıkmasını sağlayacak boyutta olmuyor. O yüzden biraz Trabzonspor'da şu anda elini cebine atacak 3-4 tane ki bizim aldığımız duyumlarda o yönde yönetici olacak. Olması da gerekir. Şimdi Ertuğrul Doğan ve yönetimi ne kadar güçlü olursa birçok alanda daha rahat hareket ederler. Şimdi bir sürü yeni planlama var. İşte arazilerle ilgili stadın dışına AVM yapımı konusu var. Yani önünde de yapması gereken ve planlanan şeyler var. Bunların olabilmesi de hep dönüyor dolaşıyor sevgili Aygün paraya. Para olduğu zaman hani diyor ya para var huzur var. Para olursa huzur biraz daha fazla olacak diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi ayrılan oyuncular diye başlamıştık. Sen soracaksın istiyorsan.
1: Aynen oradan başlayalım. Neden oradan başlayalım? Zubkov AEK'ya gitti. Demin de senin söylemiş olduğun 4 milyon euro bir açıklama yaptı zaten Trabzonspor. 4 milyon euro bir ödeme yapacak. AEK aynı zamanda galiba bir 500 bin euroluk bir bonus olacak. Bir de bir sonraki satışından da %10'luk bir para elde edecek Trabzonspor. Bence iyi bir satış. Ne diyorsun bu anlamda?
0: Yok be ben sevgili Aygün.
1: Ucuz yani, mu gitti diyorsun?
0: Çok. Ya bugün ben sana çok samimi söyleyeyim. Fenerbahçe'yi Zubkov'u satmaya kalksan 10 milyon euroya satar. Öyle değil mi?
1: Evet doğru.
0: Zubkov çok kaliteli bir oyun. Çok yani bir de oyunu sadece kanat olarak da oynamıyor. 10 numara oynatabilirsiniz. Çok oyun aklı çok yüksek. Hele ki kafası başka bir yerlerde değilse. Ya yani onun Zubkov'un ayrılma nedeni tamamen ailesel eşiyle ilgili. Çünkü geçtiğimiz sezon çok büyük sıkıntılar çekti. 2-3 defa ben biliyorum Fatih Tekke o eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle.
1: Şey anlamında mı? Yani sosyal medyadan dolayı mı sıkıntı yaşadı eşi? Çünkü biliyorsun büyük kulüplerde bunlar da yaşıyor. Fenerbahçe'de birçok futbolcunun ayrılmak isteme sebeplerinden bir tanesi bu işte. Sosyal medya taraftarlar biliyorsun linç ediyorlar. Ondan dolayı mı diyeyim? İstersen araya gidelim ondan sonra cevap versen çok sevinirim tamam. Nihat abi. Reklama gitmemiz lazımmış. Kısa bir aradan sonra Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erencel ile sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet Ters Köşe devam ediyor. Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erencel ile sohbetimiz devam ediyor. Zubkov eşi dedik Nihat abi neler söylersin? Buyur hocam. Tekrar söz sende
0: yani,
1: Nihat abi.
0: Öyle diyelim. Sevgili Aygün, eşi Trabzon'da kalmak istemedi. Biraz zaten sorumlu bir tip. Yani o Ukrayna medyası da çok sıkça gündeme getiriyordu. Hatta yani şeyde ülkede de çok kalmak isteyen bir tip. Özellikle böyle Orta Avrupa'yı çok istiyordu ki bunlar Daniel Scon'la çok iyi arkadaşlardı. Müthiş iki iyi arkadaştı ki zaten hatırlarsın. Birlikte transfer olmuşlardı.
1: Doğru.
0: İkisine de 6'şar milyon euro kontrat bedeli verildi. Yani hatta biz o dönem çok yüksek bulmuştuk bu bedeli. Ama Zubkov yani o aldığı bedelin çok üzerinde oynamaya başladı. Çıkan olmadı, tutmadı. Devre arasında gitmişti zaten. Anderlet'in Zubkov'u da istediğini biliyorum ama Anderlet çok çıkamadı rakam olarak. Yani en fazla işte 4 milyon euroya kadar falan çıktılar. Yani o bir sonraki satışla ilgili şeyleri kabul etmedi. Sonuçta da AEK'yla menajeri görüşmüştü Zubkov'un ve AEK'ya gitti, Yunanistan'a gitti. Ya bu oralarda bunların yaşam tarzları değişik tabii ki. Yani biz de şimdi Trabzon'da özellikle dışarıdan gelen oyuncuların yani mesela Forum denen alışveriş merkezimiz var. En çok insanların gittiği yer orası. Yani ilgi çok müthiş. Mesela bir oyuncu Onana şeye geliyor, foruma geliyor gezmeye, işte kahve içmeye, sohbet etmeye veya alışveriş yapmaya. Yani bizim taraftarlarımız bir anda bakıyorsunuz orası böyle şey olmuş, staff gibi olmuş. İlgi alakası yok. Bunlar biraz o konudan
1: rahatsızlık mı duydular?
0: Şey oldu, biraz sıkıntı yaşadılar. İşte dedim ya kadıncağızın biraz da kendi kişisel sıkıntıları da bunun üstüne eklenince böyle bir problem oluştu. Sonra ayrıldı gitti. Zubkov işte orada 2-3 kez Fatih Hoca'dan izin istedi gitti. O şeyleri çözebilmek için. En sonunda zaten sezon bitmeden de bir ara Zubkov'un performansı da çok düştü. Bayağı bir düştü bu yaşanan sıkıntılardan dolayı. Sonra kendini toparladı. Ama şeyden sözünü almış yani yönetiminden. Ya ben açık söyleyeyim, yönetimin yerinde olsam 10 milyon euronun altından bir kuruşa göndermezdim onu. Zaten 6 milyon euroya aldım ve biraz önce örnek de verdim. Yani bugün hani derler ya babanın oğluna 10 milyona satarsın diye. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Şimdi o tarzda bir oyuncuyu almak için tutuyorsun 10 milyon euroya yakın paralar harcıyorsun.
1: Ama kolay değil abi. Şimdi istemiyorsa da futbolcuyu tutmak da kolay değil be Nihat abi. Ha? Ya, ne diyorsun?
0: Aygün haklısın ama orada da şu var. Profesyonel bu şey değil ki, amatör futbolcu.
1: Sen de hemfikirim. Sen de hemfikirim yani. O %100 sen de hemfikirim bu konuda.
0: Yani sen parayı alırken hiç sesin çıkmıyor. Çatır çatır paranı alıyorsun. Sana kulüp bir gün dahi geciktirmemiş şeylerini, garanti
1: ödemelerini.
0: Tabii yani sen kulübün sana bunu yaptıysa tamam, senin de yaşadığın böyle bir şey var. Gitmek istiyorsun. Ona da eyvallah. Ona da hayır demezler ama hak ederek gideceksin yani. Bilmiyorum tabii ki orada bence o 4,5 milyon euroluk bedel bence çok az oldu. Neyse artık öyle bir karar alınmış. Öyle
1: yönetim öyle bir karar almış diyorsun.
0: Yani ama şunu da rahatlıkla
1: söyleyeyim. Zubkov ayağında bir futbolcu o rakamlara getirmen mümkün değil. Doğru söylüyorsun. Türkiye piyasasından 10-15'in altına vermezsin. Onda da haklısın. Doğru söylüyorsun.
0: Ya
1: doğru.
0: Şu anda işte mesela görüştükleri oyuncular var.
1: Kimler var mesela abi? Kimler
0: mesela
1: var?
0: Mesela 20... Bu 22 yaşındaki şey var. Noah Saviola. Bu da sol kanat, sağ kanat oynuyor. Oyuncu şu anda konuşulan rakamı söylüyorum sana. 11,5 milyon euro. Şimdi hesabı yapalım işte. Zubkov'u gönderdin. Onun yerine 11,5 milyon euroya oyuncu alıyorsun.
1: Burada yanıt doğru. Doğru.
0: Yani çok bence tamam. Belki Zubkov'u ona satsaydın, bunu 11,5'ü alsan derdin ki ya adam zaten kalmak istemiyordu, lanet olsun ondan uğraşacağına gönderdik en azından böyle bir para da. Ama 4 milyon euro, 4,5 milyon euro bence gerçekten çok az bir rakam. Yani ilerle bence daha böyle umarız yerine alınan oyuncular, işte söyledim ya bu oyuncuyu söyledim, Noah Saviola diye. Hı hı. Oyuncu yani çok hareketli, çabuk, yaş 22. Ama Zubkov geldiğinden itibaren iyi oynamaya başlamış. Şimdi bu oyuncunun takıma adaptasyonu var, şu var, bu var, bir sürü şeyler var. Veya acaba bir Zubkov etkisi yaratabilecek mi? Kafamızda o soru işaretleri de var.
1: Onun yani, da şey vardı, anladım ne demek
0: istedim. Bir de ödediğin paraya bakacaksın. 11,5 milyon euro. Onunla da sanıyorum 4+1 yıllık anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde oyuncu gelecek Trabzon'a. İmzayı attı. Sonra dönecek yani. Ama işte bak ne diyorum, bir oyuncu gönderdin 4-3'e, bir onun yerine sol kanat sağ kanat oynayabilecek oyuncu alıyorsun.
1: Bu transferler ekibin çalışması değil mi Nihat abi? Suat ekibin değil mi sizin?
0: Tabii. Noah Saviola uzunca bir süredir takip ediyordu zaten scout ekibi. Ya scout ekibi iyi. O Eren Mert gerçekten çok başarılı.
1: Evet, çok o ekiple ilgili çok güzel bilgiler geliyor çünkü.
0: Ya bir ara Galatasaray bayağı ciddi çocuğa çok asıldı.
1: İşte mesela, ekibi almak için mi? Çocuğu almak için. Transfer etmek için.
0: Çocuğa Trabzonspor'un verdiği işte maaşın 3 katı falan teklif edildi ki çocuk kendi de açıkladı. Ama Ertuğrul Doğan bırakmadı. Tabii biraz onun maaşını düzeltti. O ekibinin maaşını düzeltti. Zaten İstanbul'da görev yapıyorlar.
1: Doğru. Yani İstanbul'da bir ekip demiştin sen. Ertuğrul Bey'in orada bir ofis demiştin. Evet, galiba. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
0: O Zorlu Center'da yeri var. Orada bir odayı onlara ayırdı. O zaten çok fazla kalmıyorlar. Hani sıkça mesela şeylere dikkat edersen, hemen konu biraz dağıtmamak için hemen hızlıca söyleyeyim onu da. Mesela dünyada diyelim ki işte U17 Dünya Kupası var. Bak oraya sadece Trabzonspor var Türkiye'de.
1: Takip ediyorlar.
0: Yani işte çok iyi takip ediyorlar. Böyle, hal böyle olunca da tabii şeyleri, oyuncu seçimi, daha iyi oyuncuları orada görüp onlarla konuşma imkanı daha fazla oluyor. İşte bunların birkaç tane daha gene böyle belirledikleri isimler var.

0: Şimdi bir tabii ki bu bir dedikodu. Yani yönetimden biriyle sohbet ederken muhtemelen sen de görmüşsün.
1: Gene bir manşet kaptın.
0: Valla Marcus Rashford.
1: Rashford'u biliyorum. Onu gördüm ben. Karadeniz Gazetesi'ne de manşette gördüm. Nedir onun durumu? Onu sana soracaktım abi.
0: Ya şöyle, o geçen sene şeyde Barcelona'da kiralık oynadı.
1: Evet, doğru.
0: United'ın oyuncusu. Çok yani şimdi Marcus Rashford'u nasıl bir futbolcu diye
1: ayıp olur yani. Ayıp olur.
0: Müthiş. Hem kanat forvet oynuyor, santfor oynuyor. Yani önemli. Bir de hani şey vardır. Hani biraz önce dedin ya başkan şikayet ediyor işte forma az alınıyor, kombine çok olmuyor diye. İşte böyle bir transfer de gerekli sevgili Aygün. Yani bir tane böyle
1: yıldız, hani, yıldız transfer
0: insanlar
1: diyoruz ya.
0: Bir tane forma giyeceği ve belki birçok oyuncunun formasını giyebilirler ama öyle bir oyuncular vardır ki hep mesela şampiyonluk dönemine yine örnek veriyorum. Sokakta herkes Marekamşik.
1: Marekamşik doğru.
0: Tabii öyleydi yani. Öyle diğer oyuncuların da tabii ki taşıyanlar vardı ama şöyle baktığın zaman diyelim ki 10 tane formalı varsa en az 7 tanesi Marekamşik'ti.
1: Doğru söylüyorsun. Yani, doğru. Çok iyi hatırlıyorum. Yani, doğru.
0: Yani o yüzden de mesela bu Rashford hikayesi kiralık düşünüyorlar. Şeyle Manchester United'la bizimkilerin zaten bir
1: iyi ilişkisi var başkanın.
0: Yani ciddi bir şeyleri var. İrtibatları var. Hatta Onana için de hala pazarlık yapıyorlar.
1: Olma ihtimali ne? Son olarak onu sana sorayım Nihat abi. Olma ihtimali ya, ne Onana'nın?
0: Onana şu ana kadar kulüp bulamadı. Bulamazsa gelir bence.
1: O rakamlar gelir. Da kolay değil be abi.
0: Ya şey bonservisiyle değil ama.
1: Kiralık gene.
0: Kiralık yine. Hmm. Çok para alıyor sevgili Aygün. 5 milyon euro yani şu anda neredeyse.
1: Maaş anlamında ciddi bir rakam.
0: Trabzonspor'da 2 tane 3 tane futbolcunun maaşı kadar maaş alıyor ona. O yüzden öyle küçük paraya gelmedi yani. Hani geldi oynadı ama iyi para verildi. Manchester United o yükten kurtulmak için yani gönderdi. Şimdi ben tahmin ediyorum hani böyle o ilişki mesela bir anda 2 tane kiralık oyuncu da olabilir. Hem Rashford'ı eğer ki şu anda ben baktım mesela Avrupa'da Bayern Münih de istiyor. Onlar da yani hem kiralama hem bonservisiyle alma. Belki Barcelona'da devam edebilir. Ciddi de bir şey yapmış. 17 gollük katkı yapmış bu sene. Yani hani yürüyen Rashford 17 gol kazandırmış Barcelona'ya. Tabii ki yanındaki, sağındaki, solundaki oyuncuların kaliteleri de ayrı bir konuşulacak konu ama dediğim gibi bunlar olursa özellikle bu Rashford transferi eğer ki şey gibi biraz da fırsat transferi gibi olursa şey açısından da iyi olur. Hem kombine satışı hem forma satışı bence o konuda şu anda biraz şey de bekliyorlar. Hani tırnak içinde söyleyelim Aport'ta bekliyorlar. Eğer ki o böyle bir gelişme veya başka bir yıldız isim de olabilir. Onu da söyleyebilirim.
1: Hani bu akşam pazarı derler ya böyle son anda falan filan öyle. Şeyleri, sen bilirsin onu.
0: Hani bizdeki transfer biraz daha geç bitiyor. Şeyde daha
1: transfer Avrupa'da
0: daha erken oluyor.
1: Ona göre beklerler.
0: Fırsat transferlerinden bir tanesi evet. Olabilir diyorum. Başka sorun yoksa da.
1: Çok teşekkürler Nihat abi. Çok da keyifliydi. Özellikle çok da önemli bilgiler paylaştın sevgili Nihat Erence. Sizin söyleyeceğiniz son bir şey var mı Nihat abi?
0: Vallahi herkese selamlar olsun.
1: Çok sağ ol.
0: Güzel günleri olsun.
1: Görüşmek üzere. Evet hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü sevgili Nihat Erence vardı. Hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Sayın Orhan Can yeğenimiz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Günaydın.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Önce şeyden başlayayım sevgili Orhan abi. Fenerbahçe'den başlayayım. Seçim çalışmalarını nasıl görüyorsun? İşte isimler açıklanmaya başlandı. Hoca isimleri yavaş yavaş açıklanıyor. İşte birçok isimler konuşuluyor. Oradan başlayayım. Ondan sonra da Beşiktaş'a dönmek istiyorum sevgili Orhan Can.
2: Ya Fenerbahçe bütün seçimlerinde de böyle hep böyle açık adaylar açık bir şey yapar. Yani işte kimisi eskiden de olsa santroforunu getirir ben bununla yapacağım. Seçimi alırsam bununla
1: devam edeceğim.
2: Bu da çok güzel bir şey. Yani hem çok güzel bir demokrasi anlamında hem de vaat ettiklerini ispat etme açısından benim hoşuma gidiyor yani. Bu aynı zamanda Galatasaray'da da böyle. Galatasaray'da tabii bir Beşiktaş'ta her şey gizlenir. Son anda açıklanır falan. Söylerseniz de

0: gazetecilikle suçlanırsınız. Ciddi söylüyorum yani, ama Fenerbahçe'de öyle olmuyor. İşte adaylar açıklanıyor. Adaylar kendi çalışacakları elemanları yapıyor. Santroforları getiriyor, onlarla pozlar veriyor. Ya da futbolcuları getiriyor, işte ben şununla çalışacağım, sportif direktörle çalışacağım falan diye. Bu da benim hoşuma giden bir şey. Ama iki ağırlıklı merkez var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe kongre üyelerinin bir de biliyorsun şeyi var. Sen söyle şunun ismini, çok seçicidir.
1: Her isme onay vermez anlamda söylüyorsun.
0: Evet, evet. Her ismi ve geçmişi de unutmazlar. Yani böyle ufak tefek bir yemeğe götüreyim de kandıralım türünden kongre üyeleri değillerdir yani. Bunu da her seçimde ispat ederler. Ama bir taraftan da Fenerbahçe'de mutlak başarıya susamış bir kitle var.
1: Doğru. Yani 12 yıldır gelmeyen bir şampiyonluk da var. Onu da söyleyelim. Onun da vermiş olduğu bir şey. Evet. Baskı bu. Doğru. Peki bir şey soracağım Orhan abi. Tercih sence, yani bir yıllık geliyor başkanlar. Tercih yerli hocadan dolayı mı daha mantıklı olur? Yoksa yabancı hoca tercihin biraz daha mantıklı olur? Ne diyorsun? Yerlide de İsmail Kartal konuşuluyor biliyorsun. Evet. Ve Aykut Kocaman isimleri konuşuluyor.
0: Şimdi mesela Fenerbahçe'nin eski ayrılan hocası nereye gitti abi? Hemen iş buldu.
1: Evet, anında.
0: Anında iş buldu. Yani gerçekten de anlamak mümkün değil. Bunlar peki Türkiye'de niye başarılı olamıyorlar? Ama adam hemen aldı. Fakat Fenerbahçe'nin sezon başındaki kadrosunu hatırlayın. Devre arasında gidenler de bir anımsayın. Abi ona herkes normalde yürüyerek şampiyon olması lazım bu Fenerbahçe. Öyle değil mi? Çok iyi bir kadrosu vardı.
1: İyi bir kadro var, doğru.
0: Ama başarılı olamadı. Bu da çok enteresan, tartışılması gereken bir şey. Bir taraftan da geçen sene için söylüyorum, Emri Baki alınan yukarıdan paraşütle inen hocalar pek yararlı olmadı gördüğünüz gibi. O da hemen iş buldu ama gitti. Hatta şimdi daha büyük bir kulübe gidiyor var olandan. Mesela adaylardan birisi dedi ki ben Mourinho'ya getireceğim. Ali Bey ne yaptı? Mecbur kaldı onu getirmeye. Hı hı. Yani mecburiyetten gitti aldı. Yani seçimi almak için aldı. Şimdi böyle olduğu zaman da bu pratikte yürümüyor. Gerçeklerle uymuyor. Yani pratik başka bir şey oluyor. Türkiye pratiği ise bambaşka oluyor. Elbette şu, yine burada dönüp dolaşıp şu noktaya geliyoruz. Türkiye'de maç sonuçlarını bir kez daha altını söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Son birkaç yıldır özellikle, yani tek tek de maç maç bile söylenebilir bu. Hakemler belirliyor. İstedikleri kadar yok değil desinler, yok öyle değil de böyle desinler. Hakemler belirliyor yani. Ligin başında böyle biteceğini bilmiyor muyduk yani ay gün?
1: Ama şunu sana söyleyeyim ya yani şu Orhan abi. Yani şunu da göz ardı etmememiz lazım. Tamam, hakemler belirliyor diyoruz. Ama arkadaş kulüp başkanları da bunlara niye destek veriyor hala?
0: O zaten onu anlamak mümkün değil. Ve işte bakın, sporun içerisine siyaset girdiği zaman ekonomik bağımsızlık olmayan bağımsızlık girdiği zaman o zaman işte bu hallere düşersin. Bak birkaç tane Anadolu Kulübü'nün başkanının açıklamaları vardı. Bir evet. Tanesi Gençler Birliği'ydi. Ya diyor ki böyle bir prim olabilir mi? Hatırladınız mı? Yani
1: mağlubiyete prim vermiş ya.
0: Evet yani. Şimdi böyle iş bu ortamdaysa durum vahimdir. Çünkü neden? Sen bağımsız değilsin. Tıpkı bu ülkeler gibi. Bir yere bakkala sürekli borcum var abi. Bakkalın önünden geçerken ne olursun ödeyemiyorsun da. Yön değiştirirsin eve gelirken, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Başka sokaklardan gelirsin. Bu kadar basit. Büyük borçlarım var. TFF'ye muhtaçsın. Mecburen TFF'ye uymak zorundasın.
1: Doğru.
0: Her zaman iş dönüyor, dolaşıyor. Yani öyle konuşalım, böyle konuşalım, futbolu konuşalım, kuralları konuşalım. Tamam ama dönüyor, dolaşıyor iş. Ekonomik bağımsızlık da hakemlere geliyor. Doğru. Bu da ne oluyor? İşte spor sporda kalması lazım. Sporun dışına çıkmaması lazım. Herkesin bağımsız olması lazım. Olabildiğince. Mutlak tabii ki elbette ki bir sürü faktör var. Bağımsız olamazsınız ama olabildiğince en azından yapılabildiğince bağımsız olmak gerekiyor. Şimdi sizin ekonomik özgürlüğünüz varsa %90 zaten bağımsızsınız demek. Açıkça eleştirebilirsiniz. Şimdi sizin göbekten bağlısınız. Hem bankalara borcunuz var. Hem TFF'den gelecek olan paralara böyle
1: ihtiyacınız var.
0: Teleskopla bakıyorsunuz ki bir an önce gelsin. Ondan sonra maç sonunda çıkacaksınız. Yapılan hatalara bilmem nelere posta koyacaksınız. Yapamazsınız.
1: Yani bazı kulüplerin ikili oynadığını düşünüyoruz. Doğru mu anlıyorum?
0: Tabii ki. Aynen
1: tribüne
0: öyle.
1: Tribüne farklı. Yetkililere farklı. Tabii.
0: Geliyor. Şimdi siz de ikimiz sohbet ediyoruz. Ben dert yanıyorum ama kameralar karşısına geçtiğimizde ya başımıza bir iş gelmesin, bizim paraları keser. Paralar derken kişisel cebe atılan değil. Kulübe gönderecek. Kulübün borcu var. Ne yaparsa ne yapacak? Kulüp başkanı ne halt diyecek o zaman? O zaman susuyor, başka türlü konuşuyor. Hatta kaç başkan dedi ki bana böyle dediler. Ama kulüpler birliğinde başka konuştu başkanlar. Böyle durumlar da oldu. Başka türlü gidilip dilekçeler son anda değiştirildi.
1: Değiştirildi, geri alındı. Çekildi.
0: Geri alındı. Evet. Bunlar şimdi utanç verici şeyler değil mi abi?
1: Utanç verici şeyler tabii ki.
0: Peki bunu neden bir insan sözünün arkasında durur değil mi? Neden değiştiriyor? Ben dediğim bu nedenlerden dolayı değil. Neyse, konumuz Fenerbahçe'deydi. Biz yine geldik genel bir konuya.
1: Genel bir konuya geldik. Şöyle yapalım istersen. Kısa bir araya gidelim sevgili Orhancan. Bir reklam aramız var. Aradan sonra yavaş yavaş Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Müsaade edersen. Beşiktaş'ta hakikaten çok da fazla sorular geliyor. Orhan abi, Orhan Bey'e sorar mısınız? Hoca konusunu, Semih Kılıçsoy konularını hepsini soracağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, mesajlar geliyor. Beşiktaş'ta hoca konusu ne olacak soruları çok fazla var sevgili Orhan Can. Hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can var. Ne olacak hocam? Orhan abi, Beşiktaş'ta hoca konusu ne olacak?
0: Beşiktaş şimdi inanılmaz bir ortam yaşıyor. Bunu zaten taraftarlar da fark ediyorlardır. Bu futbolcu, devre arasında futbolcu alımlarında da yaşandı. Mesela Sergen Hoca'nın birinci, ikinci istediği adamlar değil de üç numaralı istedikleri alınabildi. Çünkü gelmek istemiyorlar. Kulüp artık o durumda.
1: Niye gelmek istemiyorlar? Çok fazla şey yapımından dolayı mı? Yani hoca tercihi yapımından dolayı mı? Neden gelmek istemiyorlar?
0: Hem hoca konuşur. Hem de güven duyulmuyor ki. Bilmem kaç tane başkan değiştirmişsiniz. Bilmem kaç tane hoca değiştirmişsiniz. Gelen futbolcular değerlendirilmemiş, küskün gitmişler. Küsmüş de. Adamlar isteyerek ay Beşiktaş'a geliyoruz diye gelmişler. Ama burada küsmüşler. Hayata küsüp geri gitmişler. Yani şimdi böyle bir ortamda ben geçen yayınımızda da söyledim. Ondan önce de sanıyor musunuz ki bunlar sadece yabancı futbolcuların kendi arasında işte Nevzat Demir'de kalıyor ya da Samandıra tesislerinde kalıyor. Dışarı sızmıyor bu şeyler.
1: Konular.
0: Evet. Hayır. Onlar bir yabancı futbolcular. Türkiye'deki gündemin olup biteni inanın bizim Türk futbolculardan daha fazla yakından takip ediyor. Anında çevirttiriyorlar, hemen şey yapıyorlar, Twitter'ı, sosyal medyasını, ne oluyor bitiyor çünkü yabancı ülkedeler. Bizden daha iyi takip edip ne olup bittiğini biliyorlar. Bir bakıyorsunuz mesela birisi küsmüş, öğrenmiştir onun hakkında bir halt söylediğinizi. Böyle oldu zaten Beşiktaş'ta da bazı şeyler. Yani o futbolcuların şimdi bu dalga dalga ne oluyor? Avrupa'ya yayılıyor. Doğru. Dünyaya yayılıyor, öyle diyeyim. Yani bu işte İtalya'sından da Fransa'da da şeyde de bu
1: konular,
0: Türkiye'de olup biten kulüp içerisinde ya da bire indirelim olayı. Kulüp içerisinde olup bitenler ne oluyor? Yayılıyor. Mesela buraya gelen transferlerde ne yapıyor? Ben diyor falancaya sordum da geldim diyor. Bazı futbolcular böyle diyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: O beni diyor ikna etti diyor, işte diyor daha önce burada oynamış. Tamam, ancak öyle yani, hep böyle geliyor. Şimdi Aygün, senin de bir ülkeye, tanımadığın bir ülkeye transfer, gel şu radyonun başına geçti.
1: Abi önce oradaki yani, arkadaşlarımızı ararım yani, şimdi topçular da onu yapıyor. Onu yapıyor ya, şimdi. Soruyor.
0: Orası, Niye sorarsın yani, ne oluyor bitiyor? İyi bir yer mi?

0: şeye gelmeyelim, amiyane tırnak içerisinde söylüyorum, Kele'ye gelmeyelim falan diye sorarsın yani, tanımadığım ülkeye gidiyor. Bu adamlar da soruyor, bunlar da genç adamlar. Kendi çaplarında başarılılar. Şimdi böyle bir ortamda, kaotik bir ortam, kaos değil, kaotik bir ortam da bu sefer ne oluyor? 1 liralık adam 5 lira oluyor abi. 2 lira değil, 3 lira değil. 5 lira oluyor. Riski göze alıyorum diyor, 5 lira. Bu 3. sınıf teknik direktörler için de geçerli. Onlar da fiyat arttırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz?
1: Son 4 yılda galiba 13 hocama değişmiş. Öyle bir şey vardı geçen de. Böyle bir yerde gördüm.
0: Evet. 13 galiba, sayısını unuttum.
1: 13.
0: Geçen programda söylemiştik. Tek tek de saymış mıydık?
1: Evet galiba 13 hoca ya. Evet. İnanır gibi 4 yılda.
0: Yani gel gönder. Tamam. Bu, şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi camialar başarıya endeksli camialar. Büyük camialar. Başarısız oldun mu bir yılda gönderirler abi. Bu kadar basit. Öyle işte Sergen diyor ya, 2 yıl 3 yılda ben seneyi planlıyorum ama büyük camia burası, büyük kulüp, dayanamadı. Peki yorumcuyken ne diyordu? Burası annem diyordu, Beşiktaş mümkün değil, 2 ay sonra 3 ay sonra gidersin. Gerçek yorum yorumcuyken doğru. Onu pratikte yaşadık, gördük yani. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpler başarıya endeksli kulüplerdir. Büyük kulüplerdir. Başarısızlığı kabul etmez. Ya da öyle bir top oynatacaksın ki ışık saçacak senin oynadığın futbol. O zaman belki taraftarı susturabilirsin, bastırabilirsin. Ama hiçbir şeyden, gelecekten, şeyden bir umut vermezsen sahadaki oynadığın topla, duruşunla, açıklamalarınla, her şeyinle birbirinden tutarsızsa, o zaman böyle farklı sonuçlar olur. Beşiktaş'ta da gayet normal bu kadar hocanın değişmesi. Çünkü başarıya endeksli burası. Büyük kulüp, başarı istiyor. Bakın 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu değil mi?
1: Evet.
0: 4'ü bir nesli kaçırıyor Galatasaray, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Yeni nesil çocukların hepsinin sırtında ne yazıyor abi? Icardi yazıyor.
1: Osimhen yazıyor. Senenin,
0: evet, Osimhen yazıyor. Hepsi yeni ilkokula giden çocuklara bakın abi, işte bir nesil yakalama dediğimiz olay bu. Şimdi o nesil gidecek ki Galatasaray forması alacak, tuttuğu takımın formasını alacak. Sen 4 yıl ıskalamışsın, başarın yok. Yani istediğin kadar acılara tutunma diye türküler söyle kendine. Forma satamazsın abi, bir yere kadar ya. Ama bir taraftan da başarı mutlak şart. Fenerbahçe için de bu geçerli. Beşiktaş için de yine bak, 4 yıl şampiyon olduğu halde Galatasaray için de. Bunlar başarıya endeksli kulüpler. Buraya geleceksen başarılı olacaksın. Olmayacaksan bavulun her zaman hazır olacak. Öyle gel sana 5 milyon euro vereyim, gel ye iç git, kebap yap, ondan sonra git. Böyle bir şey yok. Onun karşılığını vereceksin. Ama burada üzüntü verici olay, dedim ya, 1 liralık adamın 5 lira olması. Bak ben sana başka bir rezillik açıklayayım.
1: Vermesinler abi. Vermesin. Getirmek zorunda mısın?
0: O zaman da gelmiyor. İşte. Adam gelmiyor. Yabancı futbolcu alacaksın. Türkiye'de yok mesela. Bak şimdi Türkiye'de yabancı yasağı varken, daha az sayıdayken, hatırladın mı?
1: Evet.
0: Daha az, epey azdı. Şimdi çok eskiyi söylemiyorum. İki yabancının olduğu değil.
1: 6+1'ler falanları diyorsun sen.
0: Öyle yani, o dönemlerde. Yerli futbolcular kaç paraydı Aygün, hatırla?
1: Ciddi rakamlardı.
0: Evet, 6 milyon, 7 milyon. Hangi bir tanesi o kadar ediyordu ya? Allah aşkına, soygun düzenine bu sefer İbre öyle dönüyordu, öbür türlü değil. Şimdi yabancıdan yana dönüyor.
1: Ama yabancı bir kıstas koy sevgili Orhancan. Dersin ki İngiltere ne diyor, işte şu kadar milli olması lazım, şu yaş olması lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım gibi bir sürü kriter koyuyor. Bizde kriter yok ki. Kriter koysan kulüpler ona göre hareket etsin. Onu da koymuyor federasyon.
0: Abi şimdi ben serbest rekabetten yanayım. Yani şöyle, ya bugün Rus milli takımın da 1/3 zengin.

0: Almanya'daki gibi işte sağ bek galiba değil mi? Sağ bek ve kaleci.
1: Evet.
0: Almanya'da mesela zor yetişiyor ya bunlar.
1: Evet.
0: Sol bek pardon. Sol bek
1: ve kale.
0: kale. Bunlara sınır getiriyor mesela. Alttan yetiştir diyor. Alttan yetiştir. İngiltere'de de dediğin gibi onlar var. Premier Lig'de oynayabilmesi için müthiş kıstaslar var. Yoksa hemen adam mesela hadi ince Orhan Can gidip de Premier Lig'de oynayamıyor.
1: Doğru, doğru. Orhan abi, Beşiktaş'ta hoca ne olacak? Bak o sorular geliyor.
0: Ben sana işte bir tane skandal açıklayayım diyecektim. Yani şimdi bayramdan önce Portekiz'e gidildi. Büyük bak şimdi.
1: Önder Özen ve şey yönetici.
0: Evet. Gittiler büyük görüşmeye gidiyoruz diye de sosyal medyada trolleri attırdılar şeyleri. Abi oraya gittiler Aygün. Bu böyle
1: hocam
0: nasıl anlatsam kelimeleri de seçerek anlatıyorum. Hani
1: hocam yok.
0: Hoca görüşmedi bile bunlarla.
1: Nasıl? Randevusuz mu gitmişler?
0: Randevu yok. Adam bey şeyini menajerini gönderdi. Bir de dedi ki ben dedi işte şu kulüple anlaştım zaten. Niye geldiniz hesabı? Menajer, o meşhur menajer
1: Mendezler var ya, meşhur Mendezler.
0: Evet yani ya söyledim. Mendes'le yemek yiyip geri geldiler ya. Bunu kime anlatsanız gülerler. Koca Beşiktaş abi bu. Sizin ne hakkınız var ya?
1: Skandal.
0: Aldığınız yani. Rakam ne kadar yıllık?
1: Bilmiyorum.
0: Ben biliyorum.
1: Önder Özel'in anlamında mı söylüyorsun, genel anlamda mı söylüyorsun?
0: Yok, şey olarak, sportif direktör olarak.
1: Önder Özel'in aldığı rakamlar söylüyorsun.
0: Evet, yani yine söylemeyeceğim. Ciddi rakamlar yani.
1: 1 milyon üzerinde değil mi hocam? 1 milyon euro üzerinde, dolar üzerinde.
0: Abi, 1.600'ü de var.
1: Vay vay vay vay vay. Ve ortada sıfır. Şu anda yani 4 Haziran.
0: O zaman ondan sonra gidersin, Fenerbahçe'nin hocasının işbaşı yaptığı kulüpten atılan adamın peşine düşer.
1: Ha.
0: İtalyano
1: o Tedesco'nun gittiği şey diyorsun değil mi, anladığım kadarıyla?
0: Tabii. O boşa çıktı şimdi.
1: Onun peşindeler şu anda.
0: İşte o ortada dönülen
1: isim
0: o. İşte kabul edildi son şey o. Bunun da peki ama bak gelsin belki de çok iyi hoca, süper hoca. Bilmem ne. Orada değilim ben. Peki bu başarısız olduğu zaman buna verecek misiniz? Kaç para vereceksiniz? Şeffaf olmasına. 5 milyon veriyorsanız buna büyük sorun var demektir. O zaman yerli hoca şey yapın. İşte İsmail Kartal çok da başarısız değildi. Başarılı.
1: İsmail Kartal ismini ben birçok Beşiktaşlı arkadaşımda niye Beşiktaş yönetimi İsmail Kartal'la görüşmüyor diye duydum yani arkadaşlarımdan. Niye peki Beşiktaş yönetimi İsmail Kartal'ın kapısını çalmıyor?
0: Ya şöyle, Türkiye'de şu var mesela, bir Beşiktaşlı Fenerbahçe'yi çalıştırdığı zaman biliyorsun hazmi çok zor olur. Bir Fenerbahçeli'nin Beşiktaş'ı öyle öyle bir de Galatasaray'a Fenerbahçeli'nin gitmesi hazmı hepten şey olur. Türkiye'de böyle bir şey var, nasıl söyleyeyim, tırnak içerisinde vicdansız bir bakış açısı var. Üçüncü başarısız, hafif başarısız maçta bile büyük protestolara neden olabilir. Hmm. Yani ne derler ona, kredisi çabuk tükenir o şeyi.
1: Anladım ne demek istediğini.
0: Yani evet, İsmail Kartal gelir yürür, bir de düşünsene mesela Galatasaray'a ya da Galatasaraylı birisi geldi Fenerbahçe'yi yönetiyor ama böyle klinik vaka işte topçuluğunda şöyleydi böyleydi öyle bir isim Fenerbahçe takımının başına geldiğini düşünsene. Üçüncü önce bir kredi açarlar. Bir de omurdanı şey yapar. Üçüncü maçta dördüncü neydi? Parazi söylüyorum tabi bunu. Puan kaybında kıyameti kopartır Fenerbahçe taraftarı.
1: Doğru.
0: Yani öyle bir kredi kalmaz. Çabuk Türkiye'nin. Bu da bizim bu coğrafyanın gerçeği.
1: Maalesef bizim gerçeğimiz bu. Orhan abi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğin, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı sevgili Orhancan?
0: Abi bugün biraz hüzünlüyüm.
1: Hayırdır?
0: Bir büyük Beşiktaş.
1: Ha, Reha Muhtar.
0: Evladı Reha Muhtar'ı kaybettik.
1: Mekanı cennet olsun. Sen onunla çalıştın Reha, çünkü Reha Bey'le de.
0: Evet, Reha Bey'le ben arkadaştım. Ben 4 yıl onun haber müdürlüğünü yaptım. Show TV'de 96-2000 yılları.

0: 2000'den sonra biz Habertürk'ü kurduk. Habertürk'ün başındaydım ben. Ama yine de şeydi ve büyük bir spor adamı var.
1: Aynen.
0: Şeydi.
1: Veya muhtar. Allah rahmet eylesin. Yani, mekanı cennet olsun tekrar.
0: Spor severdi. Şu veya bu şekilde iyi ya da kötü. Gazetecilik anlamında en azından tarihe geçti. Bakıyorum arkasından dünya kadar şey söylüyorlar, atıyorlar, tutuyorlar, iyi şey söyleyen de var. Ya arkadaş, bu adam tarihe geçti. Siz ne yaptınız da tarihe geçtiniz? Dünya durdukça bu bir şeyler yaptı, anlattı. Bak ben de aslında biraz kırgındım dünyaya. Ama ben kötü bir şey söylemiyorum. Belki mekanı cennet olsun. Çok güzel bir futbol severdi.
1: Doğru.
0: İyi bir Beşiktaşlıydı. Onu da söyleyeyim. Futboldan da epey iyi anlardı yani. Futboldan da anlardı. Hem toplantılarımızda biliyoruz, hem işte haber merkezi olarak Şansal büyük ağanın işlerine karışırdık. Oradan da kavgalar çıkardı. Şansal abinin de kulaklarını üstüne atalım.
1: Tekrar mekanı cennet olsun abi.
0: Evet. Yani o yüzden biraz sonra da zaten
1: cenaze gideceksin.
0: Bugün size bağlanmayacağımı söylemiştim, biliyorsun.
1: Evet.
0: Ama cenaze ikindi olunca biraz sonra da yola çıkacağım. Cenazesine katılmaya gideceğim. Bir son kez uğurlayacağız. Bir Beşiktaşlı'yı, bir futbol severi öbür tarafa, cennete uğurlayacağız. Öyle diyeyim.
1: Tekrar mekanı cennet olsun. Orhan abi çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için. Tekrar saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte spor gündemini değerlendireceğiz. Mert Elam'la birlikteyiz. Mert, hoş geldin.
6: Hoş buldum Ali abi.
5: Bakayım şöyle bir %56.
6: O civardır. Biraz.
5: Ne oldu?
6: Dışarıdaydım ya, yeni geldim sayılır. Hı. Bazı işlerim vardı. Dışarısı da bayağı sıcak. Böyle kapalı alanda da bulundum, açık alanda da bulundum.
5: Bazı güneş işler, bize söylemediğim bazı işler.
6: Evet, bazı özel.
5: Halletmen gereken işler.
6: Aynen, onları yapmam gerekiyordu. Dışarısı
5: İnşallah gerçek karakolda imza atmamışsındır. Sürekli aynı saatte yok oluyorsun ortadan.
6: Ama bu saatte dönmüyorum ben. Çok daha erken
5: dönüyorum. Tamam, erken normalde. İmza bugün yatıp ondan dönüyorum. Sonra. Ha?
6: Bugün 1.30'da döndüm normalde. 12'de falan dönüyorum ben.
5: Tek memur mu çalışıyordu?
6: Niye? Tek memur
5: mu? İşte imza sırasına mı girdin?
6: Bu kadar sürüyor mu?
5: Bilmiyorum ki, hiç başıma gelmedi.
6: İşte ben de bilmiyorum. Ama öyle bir şey değil tabii de. Daha farklı şeyler.
5: Yani senin ikinci bir hayatın varmış bilmediğimiz.
6: Yani olabilir tabii böyle.
5: Bakayım bileğinde bir elektronik kelepçe falan. Ayak bileğinde.
6: Ayak bileğimde, kol yok, bileğimde saatim var.
5: İyi, tamam. Hep böyle uzun çorap falan giyiyorsun. Öyle
6: haftada
5: şey.
6: Kısa bakayım. Çorap.
5: Ha, tamam.
6: Kısa paçalı pantolon.
5: Ya ben emin olayım da hani.
6: Şu an yaz modunu açtım ben biraz.
5: Şeyi ihlal

0: yapmış olabilirsin. 62-22
1: Yani gitmeden değil mi?
0: gitmeden bir şey
1: Maça
0: yapmış
1: gitmeden.
0: olabilirsin.
1: Sosyal medyadaki paylaşımlarımla.
0: Sosyal medyadaki paylaşımlarımla.
1: Dünkü Trabzonspor tweetimin altına gelen yorumlara verdiğim agresif yorumlarla.
0: Ne oldu ya? O tweet, ben görmedim senin tweetini. Sen ne yazdın da bu kadar sabahtan beri onu söylüyorsun?
1: Bir şey yazmadım. Basit bir şey yazdım ben. İki cümle Trabzonspor'un.
0: İnsana peki niye o kadar şey yaptı bunu o zaman?
1: Bilmem
0: sen
1: ya.
0: Sen zaten insanları sinirlendirecek ne yazmış olabilirsin ki
1: yok,
0: yani?
1: Yok, insanları zaten sinirlendirmedim. İnsanlar Trabzonspor'u övmeme sinirlendiler. Yani benim tweetimde ne olacak? Ben ne yazabilirim ki zaten?
0: Soruyorum.
1: Agresif bir şey yazacak halim yok benim. Basit 2-3 cümlelik bir şey yazdım.
0: Hadi Göztepe, Samsun Spor'u falan anladık da Trabzonspor'un transferdeki değişim inanılır gibi değil. Bence çok doğru bir yolda gidiyorlar.
1: Bunu da Salim'in Meta Mimaroğlu'yla anlaştığı haberinin üzerine alıntılayarak yaptım. Yani Meta'nın haberi hoşuma gitti.
0: Bütün yazdığım bu yani.
1: Bu. İşte altına birkaç yorum geldi en başta. Böyle Trabzon'u eleştiren, tabii beni değil bu arada. Ama işte onlara verdiğim belki cevap mıdır artık. Sonra gece yürümüş tabii tweet alıp insanların herhalde daha fazla önüne düşmüş. Etkileşim sayısı yüksekti. Orada sonra bayağı bir insan yazmış. Millet birbirine cevaplar yetiştirmişler. Ben yetiştirdim. Şimdi geldim buraya. 1.30'da birkaç yazana cevap yazdım. Güzel oldu ama yani oradan da bazı şeyler devşirdim. Mesela Trabzon'un işte alt
0: mesela
1: yapıdan...
0: tweet atmaman gerektiği gerçeği. Yok. Değil mi? Sosyal medyaya çok bulaşmamak gerektiği
1: aslında
0: gerçeği.
1: Ben öyleydim de şu an biraz daha aktif kullanmaya çalışıyorum. Kullanacağım da. Ama dediğim gibi farklı fikirler de ortaya çıkıyor oradaki mesajlardan. Beni zenginleştiren de bir şey. O yüzden kullanmak da istiyorum. Ama mesela bir tanesi seni de etiketlemiş. İşte Beşiktaş karşı zaten antipatik yorumlar yapıyormuşum. Sabah dinleyiciye saygısızlık sınırında bir şeyler söylemişim. Bensiz olmalıymış program. Genco öyle çok iyiymiş sabah falan. Ona cevap yazmadım. Ama onun haricinde daha makul olanlara cevap yazmaya çalıştım.
0: Evet. Ben de ne oluyor dedim bu kadar. Hani gürültü nereden koptu? Bütün olay buymuş yani.
1: Bu yani basit bir tweet yani.
0: Daha bence fazla şey beklerdim. Mertelem yalnız değildir diye bir mesaj gelmiş hemen.
1: Hashtag.
0: Ama yalnız değilsin. Yalnız değil.
1: Yalnız.
0: Yalnız değilsin.
1: Yalnız
0: değilsin. Ona göre. Genco abi yine firarda mı diye bir mesaj gelmiş ama Genco perşembe günü yok. Genco yarın öğlen bir aksilik olmazsa bizle birlikte olacak.
1: Ama gelecek haftada
0: pazartesi,
1: salı burada olacak. Sonra yok herhalde.
0: Evet, pazartesi, salı ve cuma Genco'nun hat-trick günleri.
1: Haftaya ama işte itibaren cumada olmayacak. Genco abi evet. Haftaya perşembe Amerika.
0: Aynen. Çocuk bez fiyatları ne kadar oldu diye sana bir soru gelmiş.
1: Valla ben fiyat olarak tam aklımda kalmıyor kaça oldu. Spesifik bir rakam veremeyeceğim.
0: Yusuf Yel, Ali abi Mert'in şarjını biraz daha yükseltelim. 7 tane tur şirketine soruşturma açılmış.
1: Tur mu?
0: Demiş. Tatille alakalı olarak bağlamış.
1: Öyle mi?
0: Ahmet
1: fiyatlar düşecek mi yani?
0: Hat-trick tanıtımında haftanın olayı geçti. Gözyaşım pıt aktı demiş. Hat-trick tanıtımını sevmediğim kadar hiçbir tanıtımı sevmiyorum. O tanıtımı zaten şimdi söyleyecektim, söyleyeyim. O tanıtıma bir daha girmeyelim lütfen. Ben yeniltene kadar. Dünyanın en kötü tanıtımı olabilir yani. Dünyanın en kötü telefon numarasının yanında dünyanın en kötü tanıtımını yapmışlar hat-trick olarak. Onu bir daha girmeyelim.
1: Bazı goller hatalardan geldi.
0: Mert Elam.
1: Benim şeyim yok.
0: Mert Elam iş görüşmesine gitmiş demiş.
1: Oo,
0: Erkan. Güzel.
1: Güzel bir deneme.
0: Yalnız bugün bak biz şey yaptık diye söylemiyorum. Çekeceğiz diye söylemiyorum. Sana Dünya Kupası sorularım çok iyi. Yani iyi değil. Çok iyi sorular. Güleceksin de eğleneceksin de. Hı hı. Sana cevaplarda şeylik yaptım. Kıyaklar yaptım. Ciddi büyük kıyaklar yaptım. Yani 3 soruyu da bilebilirsin, merak etme.
1: Ha, onu soracaktım öyle.
0: Sana hikayeleri de anlatacağım.
1: Aha.
0: Ondan sonra hikayelerle ilgili fotoğraflar falan da buldum. Onları da vereceğiz. İnsanların biraz daha kafasında canlansın diye. Bugün çok iyi hazırlandım. Şeye. Sorular çok çok keyif alacaksın o bölümden. Anlattığım şeylerle, hikayelerle.
1: Benim de iki sorum galiba Dünya Kupası ile ilgili. Hmm. Bir sorum da Şampiyonlar Ligi ile ilgili. Hazırladım ama senin kadar keyif

0: diye bir iddiam yok sorularım. Ama güzel.
1: Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan, sorum şu: Beşiktaş teknik direktörünü kampa yetiştirecek mi demiş. Kampa yetiştirir Beşiktaş teknik
0: Ama
1: direktörünü.
0: pazar günü diyorlar en kötü işte. Pazara kadar açıklamak istiyorlar.
1: Aynen. Dünya Kupası özel tahmin oyunu ne zaman başlayacaksınız demiş. O da
0: Yakında.
1: tamam gibi. Onu
0: Duyurusu yakında
1: söyleyelim.
0: yapılır.
1: Benim 3 aylık kızım 3 numara kullanıyor demiş. 46'lısı 180 liraymış. Bu bilgiyi de paylaşalım.
0: Benim de 3 numara kullanıyor ama 3 küçük gelmeye başlıyor bize.
1: Can Uzun'un
0: 2 aylık.
1: kimle adı geçti?
0: Galatasaray'la.
1: Yeni bir şey mi çıktı, haber mi çıktı? Dinleyici mesaj atmış.
0: Bugün için ben bir şey
1: Ne
0: görmedim.
1: yalan söyleyeyim demiş. Can Uzun heyecanlandırdı beni yani. Can Uzun'un
0: Genel.
1: heyecanlandırması gerekir zaten bence de.
0: Bugüne sıcak bir gelişme görmedim ama genel herhalde Galatasaray'ın bilgisi olduğundan bahsediliyor birkaç gündür. Onunla alakalıdır. Bugün baktım haberlere. Benim takip ettiklerimde bir şey yoktu Can'la ilgili.
1: Evet. Klopp'un gözlüğünü hatırlıyor musun?
0: Tabii.
1: O dinleyicimizin adı Selim'miş. Antalya'dan. Ya demiş, geçmişteki X tayfayı, Klopp'un gözünü çok ayarsınız böyle demiş. Ne açıdan demiş bunu? Hani senin mesajına cevap verdikleri için söylemiş.
0: Herhalde X tayfa dediği. Aynen. Twitter tayfa.
1: Yani vallahi ben zaten zorunda kalmadıkça atmıyorum hiçbir şey sosyal medyadan. O yüzden rahatım.
0: En son ne attım mesela?
1: Bilmiyorum ki,
0: Hatırlamıyor
1: hiç
0: musun bile?
1: hatırlamıyorum bile yani. Bakayım ne attım, onu bile bilmiyorum
0: Gerçi
1: ben.
0: attığın şey ya benim tweetimi alıntıladın en son.
1: Ha
0: Döker
1: işte
0: analizdeki
1: şeyin,
0: şeyi.
1: ha, o tanıtımını yapmışımdır programın.
0: Aynen o. Ama bir şeyin yorumu olarak
1: Fikir olarak ne
0: sorarsan
1: yazdın dersen,
0: sen anlık reaksiyonlar maçlarda bazen veriyorsun hani oyuncu
1: aynen öyle.
0: performansı ile ilgili.
1: Bakayım ne yazdım. Ben de merak ettim ha, ne yazmışım diye. Mert Elam, tweet, Lucky Analiz, Lucky Analiz. Evet, şöyle yazmışım: Nicolas Jackson oyuna girdikten sonra Bayern'in oyun IQ'su 17 puan düştü yazmışım.
0: Aynen bir maç yorumu işte. Senin genelde öyle benim de hatırladım.
1: Nicolas Jackson'ı, özür diliyorum Nicolas Jackson'dan. Sinirlendiğim bir ana gelmiş.
0: Bir takıma yazdılar sanki Süper Lig'den ya. Beşiktaş olabilir mi?
1: Nicolas Jackson'ı mı?
0: Jackson sanki yazıldı bu
1: Nicolas Jackson da
0: son bir hafta
1: rahat
0: içerisinde.
1: transfer yapacak gibi gözüküyor.
0: İster misin? Diyeceğim bu tweetin üzerine Beşiktaş'ı istemezsin herhalde
1: Yok,
0: ama
1: istemem yani Nicolas
0: yani
1: Jackson'ı. Çok beğendiğim bir oyuncu değil yani.
0: sorduğum soruda şey.
1: Bence bayağı şey bir isim.
0: Overrated.
1: Bence öyle. Gerçekten öyle. Overrated diyebileceğim oyunculardan biri. Hani kötü oyuncu demiyorum ama hani böyle bu rakamlar, böyle Bayern Münih falan, Chelsea, Messi, o seviyeler değil bence. En azından şu an değil.
0: Peki Süper Lig'de fizik, boy, poz falan
1: Ya, Süper
0: yaramayamaz
1: Lig'de iş
0: mı?
1: yapar. Süper Lig'de iş yapar. Mert Elan ve Ali Yerim, Instagram'da takip ettiğim en ünlü kişilersiniz demiş. O zaman bu da bende nasıl bir fakirlik diyorum yani.
0: Benim
1: Bütün
0: takipçi sayım
1: Instagram dünyasında hani en ünlü takip ettiği kişiler bizsek.
0: benim takipçi sayım 6.000 falan da en son. Yani
1: Evet.
0: daha fazlası vardır herhalde ya.
1: Mustafa Dürüst de Twitter'ı kapatalı bir ay geçti demiş. Dünya varmış diye de eklemiş. Valla
0: Evet geçen de
1: katılıyorum ben de.
0: yazmıştı.
1: Güzel bir şey.
0: Güzel devam ettirmiş.
1: Güzel bir şey. Şimdi şöyle bir haber gördüm. Tabii bu haber yapılır da sorun Mertelem olacak. Osimhen'le alakalı olarak
0: Chelsea.
1: Chelsea yazılmış. İşte Chelsea'nin de habere göre 130 milyon euro bütçesi varmış Osimhen için. Şimdi haberde şöyle gelişmiş: satılması teklif dahi edilemez diyen Dursun Özbey'in bu olası teklif halinde sergileceği tutum merak konusu demiş. İşte Nijerya milli takım teknik direktörünün geçtiğimiz günlerde kulüp değiştirme ihtimali söz konusu, bu yüzden kadroyu almadım demesini hatırlatmış. Sonra Osimhen'in onu bir anlamda yalanlamasını, işte bağlamından koparıldı, fazlasıyla abartıldı demesini vermişler. Peki böyle yüksek bir rakam gelirse Galatasaray'a, 100 milyon, 110 milyon euro üzeri, ne dersin? Fikirler değişir mi?
0: Değişebilir bence. Ama hani Barış Alper Yılmaz'dan yola çıkarak bakarsak Galatasaray o dönem için de bayağı iyi bir teklif gelmişti. Galatasaray satışa sıcak bakmamıştı. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefimiz var. Kadromuzu korumak istiyoruz. Takviye yapmak istiyoruz üzerine diyordu. Eğer o bakış açısı devam edecekse Osimhen'e 130 da gelse satmaz. Çünkü Galatasaray'ın bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir hedefi var. Tabii burada bu işin bir kısmı ben bu mantığa da devam ederse bakmaz diyorum ama piyasada eğer Osimhen'i 130'a satıp biraz daha makul, 130'dan sonra 60-70'e biraz daha makul diyeceğim ama oralara o fiyatlara alınabilecek iyi bir yıldız varsa da belki o satışa tabii izin verme durumu da olabilir mi acaba diye düşünüyorum.
1: Peki herhangi bir kulübün sence 130-120 milyon euroluk bir teklif hayır deme ihtimali var mı?
0: Yani bilmiyorum. Sen yok diyorsun. O
1: Bence yok. Hani
0: ben de kabul ederim
1: Türkiye'de
0: bu
1: zaten
0: arada.
1: kesin yok. Avrupa'da da yani bir iki tane kulüp söyleyebilirsin ancak maksimum. Hani geçen sene oyuncuyu 75'e almışsın. Oyuncu neredeyse iki katına çıkmış. Valla Icardi ile birlikte gönderirim.
0: Ben de gönderirim. Ben
1: Yani
0: kesin
1: o
0: gönderirim.
1: rakama.
0: Ben Barış Alper'i de gönderdim de Galatasaray yönetimi biraz daha farklı baktığı için sonuçta kendini konumlandırdığı nokta bence şu an biraz farklı Galatasaray'ın. Hani oyuncuyu geliştirip parlatıp satayım, kar edeyim, o karla ben kulübü döndüreyim gibi bir mantalite ben görmediğim için biraz tereddütteyim. Yoksa 75'e aldığım bir oyuncuyu 130 kaç para kar ediyor? 55 milyon euro karla satmış olursun. Bir de performans almışsın zaten. Hem kiralık döneminde hem son döneminde. Çok mantıklı. Ama dediğim gibi yönetim biraz onların kafa farklı çalışıyor yani şu an.
1: Köyceğiz'den Ali Osman, Fenerbahçe başkanı kim olursa olsun Fenerbahçe için en hayırlısı olur mu demiş, olsun mu demiş, herhalde olsun
0: Olsun
1: demiştir.
0: temennidir.
1: Bir de adı geçen forvet oyuncular içinde en iyisi can gideri Fenerbahçe için.
0: Hangileri?
1: Evet, yani hangisini Fenerbahçe transfer etmeli? Mesela Luis Suarez ismi dün geceden sonra hayatımıza girdi. Mesela Luis Suarez ismini daha önceden duyan var mıydı?
0: Ne için?
1: Hani ilgileniyor. Şimdi örnek
0: Ha.
1: veriyorum. Vedat Muriç de Fenerbahçe'nin adayları arasında ya. Aziz Yıldırım'ın işte görüştüğü isimlerden biri olarak konuşuluyor. Daha önceden de gündeme gelmişti. Ama Luis Suarez'i ilk kez duydum ben. Değil mi? Hiç sızmadı.
0: Ben de görmedim. Bir Fabrizio Romano işte gün içinde tweet attı.
1: Yok yok, hani dün değil, dünü düşünme.
0: Ondan önce yok.
1: Ondan önce yoktu değil mi?
0: Dün duyduk ilk defa kendisinin ismini. Yani işte Greenwood, Lewandowski falan duyduk da kendisini ilk defa duyduk.
1: Emre Öztekin, Osimhen'i sat, 50 ver, onu aç uyu al.
0: 50.
1: Niye
0: 50 mi?
1: gülüyorsun?
0: Komik çünkü.
1: Yani
0: 50.
1: Uğurcan'a 35 verdi Galatasaray.
0: Güzel yani evet.
1: Yani söylüyorum sana
0: 50
1: rakamları
0: verilebilir
1: işte.
0: yani diyorsun.
1: Yapmaz mısın böyle bir hareket?
0: Onu aşağı gidebilirim de tabii 50 işin esprisi yani.
1: Esprisi değil bence, o rakamlar çıkar. Konuşulur.
0: 50.
1: Vallahi konuşulur.
0: Gerçi evet yani Uğurcan'da da 30'u ben gülerdim burada. Gülmüşümdür belki de. Olabilir tabii yani. Şimdi burası Türkiye olduğu için rakamlar uçup kaçabiliyor bazen olabilir. Ama tabii normalde olmaması gerek. Yani Uğurcan içinde 13-15'ler konuşurken 30 küsür faciaydı Galatasaray için o rakam. Onu açı içinde 50 yani çok iddialı olur.
1: Bence bu futbol ikliminde ve Türkiye şartlarında Osimhen bu fiyata satılır demiş. Zaten Osimhen bu sene satılmazsa büyük ihtimal, tahminim, Galatasaray ve kendine büyük zarar verecek. Geçen sene agresifliklerinde gösterilmeyen kartlar bu sene çıkacak demiş dinleyicimiz.
0: Olabilir. O riski de artık Galatasaray yönetimi düşünecek. Şu an zaten Barcelona konuşuldu. Chelsea
1: Bir ara Manchester United gündeme
0: konuşuluyor.
1: gelmişti.
0: United, Atletico Madrid, Alvarez satılırsa ki
1: Doğru, o gündeme geldi. O da
0: o
1: yabancı basından gündeme geldi,
0: evet yabancı As
1: değil mi?
0: kaynaklı İspanyol As gazetesi yazdı ama onlar da tabii satmayacak gibi yani Barcelona'ya çünkü o kadar dalga geçtikten sonra bir de satarlarsa çok enteresan olur. Başka bir kulübe gider mi tabii onu da bilmiyorum. Sonuçta Sidney de geldi. City dönmez herhalde. Bilmiyorum Premier Lig'de talipler olur mu? Chelsea ister mi? Santrfor onlar da hani belli ki bir Santrfor transferi yapacak. Bir de Chelsea'deki o Afrikalı oyuncu lobisi de eski oyuncular lobisi de hep Osimhen'i böyle kaç senedir Galatasaray döneminden beri, o kiralık döneminden beri
1: Chelsea'ye bir yanaştırıyorlar değil mi?
0: değil mi? Ben de öyle bir algı oluştu. Mesela net şekilde. Chelsea haberlerinde hep sanki onlar çıkarıyormuş gibi düşünüyorum. Ama Chelsea'ye de bakınca mesela João Pedro, Delap ve Guidu diye bir şu an üçlü santrfor rotasyonu var. João Pedro tam santrfor değildi aslında. Biraz daha tamamlayıcı bir rol oyuncusu.

0: Dilap tam Chelsea'nin aradığı böyle bir numaralı santrfor değil. Oraya Osimhen aslında Chelsea'nin harcadığı paraları düşününce çok anormal gelmiyor bana. Olabilecek bir transfer gibi geliyor. Yani
1: Olabilecek bir
0: Barcelona'ya
1: transfer gibi
0: kıyasla
1: geliyor.
0: daha mantıklı geliyor Chelsea
1: Ya
0: hamlesi.
1: işte geçen gün şey vardı ya, Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçilen oyuncu sayısı. Osimhen 6 mı? 8 maç oynamış galiba. 6'sında mı ne maçın adamı
0: Öyle
1: olmuş.
0: mi?
1: Acayip bir şey vardı, istatistiği vardı Osimhen'in. Yani bu sene lig performansından çok Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekti. Bayağı etkiliydi Şampiyonlar Ligi'nde. Zaten santraforda sıkıntılar var. Bir de fiyat etiketi, hani daha geçen sene 75 olduğu için hakikaten bu sene Galatasaray'a Osimhen için kapısını çalacak bir takım, hani Galatasaray 75 teklif etmez. O, yani başlayacağı minimum rakam 100 gözüküyor. O rakamlarda böyle bir transferde 1-2 milyon euro artmıyor. 5-10 milyon euro artıyor. 5-10 milyon euro geri çekiliyor. Hani Galatasaray'a Osimhen için bir resmi teklif gelirse, yani ben onun böyle 105-110 o civarlarda olacağını tahmin ediyorum. Ondan sonra belki yani Galatasaray biraz da arttır. Mesela bu haberdeki rakam çok şey değil. Çok anormal bir rakam değil. Yani Osimhen için pazarlığa otursan ve karşındaki kulübün ihtiyacı varsa o rakama ya yaklaşır, o rakamı çıkar diye düşünüyorum. Yani 120, 125, 130.
0: Bugün Elliot Anderson için City'nin ilgisinden bahsediliyor.
1: 80 milyon euro mu? Kaç?
0: Beklenti olarak 115-120 milyon
1: Yani
0: euro
1: işte
0: falan
1: düşünsene.
0: demişler. İngiltere için tabii bir transfer. Onlar kendi içinde fiyatlar çok
1: Doğru,
0: uçuklaşabiliyor ama
1: doğru. Ama oyuncu da Anderson yani.
0: tabii oyuncu da işte Anderson. Hani Osimhen o paraları eder. Anderson o kadar ettiği yerde demeye çalıştım o yani.
1: Evet, yani o bakımdan enteresan bir yazı olabilir eğer teklif gelirse. Bence satılır. Yani
0: Ben de
1: ben hiç şey yapmam bile.
0: yerine kim olabilir böyle alternatifleri düşününce Vlahovic
1: Evet,
0: Juventus'a
1: tabii.
0: sözleşme uzatmıyor. Boşa düşüyor mesela bir imza parasıyla bir Vlahovic nasıl olur diye
1: Olur.
0: düşündüm. Chelsea acaba ister mi diye Osimhen yerine daha makul bir opsiyon
1: Evet.
0: düşündüm.
1: Bayağı
0: Çok çıkar onu
1: rakamlar bu
0: haklısın
1: seviyelere çıkabilir. Peki ilk reklamı bayağı geciktirdik. Aramıza gidelim. 14-20 saatler aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyici demiş ki benim anlamadım demiş. Geçen sene Galatasaray bonservisi alırken neden talibi yoktu da bu sene 75 yerine 100 ve üzeri para ödesin Avrupa takımları? Bu kadar demiş. Hani orayı biraz şey yapayım, enayisini bulabilir miyiz? Ne diyorsun? Haklı mı dinleyici?
0: Yani geçen sezon serbest kalma bedeli vardı oyuncunun.
1: Hı.
0: Biraz haklı tabii, niye olmasın? O
1: Niye
0: dönem
1: olmasın mı?
0: yani, o zaman niye almadı bu takımlarda, şimdi geliyorlar yani, bu kadar ucuzken almadılar. Şimdi neredeyse iki katı fiyat çekecek Galatasaray. O takımlar için mantıksız aslında. Yani
1: Hmm.
0: bence kendi içinde bir haklılık payı var dinleyicimizin söyledi. Ama orada da herhalde şartlar, o dönem İşte Dilep'e, Pedro'ya yatırım yapmayı tercih etti belki Chelsea. İşte Barcelona'da Lewandowski vardı. Ferran Torres vardı. Şimdi Lewandowski'nin sözleşmesi bitti. Şu an bir santrfor arayışı var. O yüzden belki denk gelmemiştir o takımlar için. O dönem fırsat oluşmamıştır.
1: Mehmet Ünlü, Osimhen'in maaşı Avrupa'ya gitmesi için en büyük engel Osimhen'in indirime gitmesi gerekiyor demiş maaşında.
0: Zaten öyle bir takım gelirse Premier Lig'de oynamak istiyorsa o fedakarlığı da yapar herhalde Osimhen. Aynı parayı talep etmez diye düşünüyorum. Mesela Barcelona'ya giden futbolcuların çoğu sözleşmelerinde birçok indirimi şey yaptılar, göze aldılar giderken. Onu yapmak zorunda Osimhen yani, doğru.
1: Batuhan Ergüven, Galatasaray geçen sene transferi 130 milyon euro harcadı. Bu sene 150 ayırmış olsa, işte 130 da Osimhen'den gelse demiş, 50 milyon euro bandında 5 oyuncu bile alabilir ve çok iyi bir kadro kurulur demiş. Böyle bir şey var.
0: Ki bedavaya düşündüğü oyuncular da var. Bernardo Silva benzeri.
1: Geçen sene de olduğu gibi Osimhen'i Araplar dışında kimse talip olmaz. O paraları Araplar dışında kimseye satamazlar. Sağlıklı gözle izleyen hiçbir Avrupa kulübü o paraları transfer etmez demiş. Bir başka dinleyici Mustafa Dürüst, geçen sene ama bu konuşuldu, geçen sene takımların ihtiyacı yoktu demiş. Böyle bir transfer için.

0: Geçen sene mesela aslında Arsenal Gyökeres'i aldı. Liverpool Isak ve Ekitike'yi transfer etti. Aslında yok
1: Osimhen'i
0: değildi.
1: istedi.
0: Biz de hep konuştuk burada Osimhen olur mu? İşte adı geçti. Ama onlar mesela tercih etmediler Osimhen'i. Onun yerine o paralara yakın daha farklı isimleri tercih ettiler aslında. Şimdi benim aklıma gelen ilk örnekler bunlar. Daha da vardır belki.
1: Peki Osimhen'de sorunlu bir oyuncu imajı olabilir mi? Napoli'de hani kadro dışı kalması,
0: Biraz Napoli kaynaklıydı ama orada
1: evet
0: şey.
1: işte onun için söylüyorum işte hani Napoli'de kadro dışı kaldı ama daha çok Napoli ile alakalıydı. Hani böyle kavga dövüşten ziyade öyle bir karar almıştı Napoli. İşte maçlardaki agresyonu var. Bir Afrika Kupası'nda, Uluslar Kupası'nda
0: Lokman'la bir
1: Lukman'la bir şey
0: sıkıntısı oldu.
1: olmuştu.
0: Ama o daha yeni oldu mesela, hani o dönem yoktu o
1: Evet.
0: olay.
1: Hani tam böyle şey bir oyuncu değil tabii. Hani problemsiz bir oyuncu değil. Ama mesela bu problemler çok etkiler mi takımları?
0: İşte orada da hani ne bileyim Rooney bence eskiden problem miydi? İbrahimovic zor bir oyuncuydu. Kolay değildi yönetmesi. Yönetemedi de mesela Guardiola. Sonra transfer oldu bir sene kaldıktan sonra. Hani o yatırımı yine yapabilir takımlar. Yani çok büyük engel olacağını düşünmüyorum.
1: Evet, bir başka dinleyicimiz Kayseri'li herhalde. Chelsea 130 Osimhen'i alsın, en geç 2 seneye 30'a geri alırız demiş.
0: Sasha Boyd'da olduğu gibi. Sasha Boyd'da da değeri bayağı düştü ya şu an Galatasaray istese. 10-12'ye
1: Aynen.
0: falan alır herhalde. 30'a sattı.
1: Osimhen'i Chelsea isterse Drogba'nı ikna eder demiş. Sebep?
0: Afrikalı.
1: Evet.
0: Eski Chelsea'de, eski Galatasaray'da. Esyen de ikna
1: Osimhen
0: edebilir.
1: Chelsea'den Galatasaray'a geliyor olsa Drogba işe yarar da.
0: Para için ama herhalde. Chelsea o kadar yıllık ücret vermez diye düşünüyor herhalde. Çünkü şu an Osimhen'in gitmesi için maaşında belli bir indirime gitmesi bekleniyor ya, şu an problem orası.
1: Daha bu işin Mourinho ayağı var. Real'in başına geçerse Mourinho isteyebilir Osimhen'i diye bir mesaj gelmiş. Kocaeli'den Bülent, Osimhen'i isteyen takım önce hakem transfer etmeli Türkiye'den. Bu haliyle hiçbir yerde başarılı olamaz. Napoli'de böyle değildi demiş. Evet, bakalım. Tabii bu haberler çıkıyor da transfer döneminde olduğumuzu unutmayalım. İşte Chelsea'nin bir iddiası var dendi. İlgisi var dendi. Az önce anlattık. Manchester United yazılmıştı Osimhen'le alakalı olarak. Bundan sonra da başka takımlar çıkabilir. Fakat o mesela teknik direktörün söylediği şeyin pek bağlamından koparılma ihtimali yok normalde. Yani teknik direktör pat diye söylemiş söyleyeceğini. Nasıl bağlamdan koparacaksın onu? Böyle bir şey o biraz kafayı karıştırıyor açıkçası. Peki Osimhen'e teklif gelmesi çok garip mi? Hiç değil. Teklif gelebilir. Her önce teklif gelebilir. İşte o teklif resmiyet kazanırsa ondan sonra işte Osimhen'in ilgisini çekerse, Galatasaray'ın ilgisini çekerse de ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum bu rakamlara. Konuşulan rakamlar bunlarsa değerlendirilebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Değerlendirmezse de hata yapar diye düşünüyorum. Ama daha Osimhen'le alakalı olarak uzun bir yaz olabilir. Geçen yaz da uzundu.
0: Ben unuttum galiba Şeşko da geçen yaz değil mi transfer yaptı United'da Şeşko. United mesela Osimhen'i de tercih etmedi o dönem. Şeşko'yu tercih etti.
1: Evet, bak dinleyiciler alternatifleri buldu bile yani. Osimhen satışı olursa ona aç ödenmişti. Sörloth'u direkt alırım demiş bir
0: O da olur.
1: dinleyici.
0: Mantıklı.
1: Böyle bir şey. Merhaba demiş bir başka dinleyici Fenerbahçe ile alakalı olarak. Suarez 60 milyon euro artı maaş. Lewandowski 20 milyon euro maaş. Kante, Ederson vesaire.
0: Asensio, Talisca, Skriniar ben sayayım.
1: Yani bunlar imaj hakkıyla bile olacak şey değil diyor.
0: Vallahi bence de çok olur yok yani. Bu tam şey oluyor artık. Hepsi birlikte olursa bir Suudi Arabistan, bir Al Nassr, Al Hilal gibi neredeyse oluyor. Bana da çok ütopik geliyor hepsinin aynı anda olması. Ama bilmiyorum yani. Hakan Safi çok iddialı bu konuda. Sormak lazım yani nasıl yapacak. Bence de sadece imaj hakkıyla hepsini ikna etmek kolay olmasa gerek.
1: Evet. 14.30 saatlerimiz. Bu kez reklama geciktirmeyelim. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.33 saatlerimiz. Dün Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi dedi ki Sporting'in yıldızı Luis Suarez'le anlaştım. Luis Suarez geçen sene Portekiz Ligi'nde gol kralı oldu. Ondan önce İspanya 2'de çok iyi bir sezon geçirmişti. Kolombiyalı bir oyuncu ve ceza sahası içerisinde de oldukça etkili. İki sezonda, şimdi tekrar söyleyeceğim ama 57 mi gol sayısı, çok yüksek bir gol sayısı vardı son iki sezonda. Gol katkısı oynadığı maç sayısından da fazla, gol basit olarak düşündüğünüzde. Yani Luis Suarez böyle transfer olacağı takımın gol problemini çözebilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Şu son dönem formuyla kişisel konularda anlaştım dedi Luis Suarez için Hakan Safi. 1997 doğumlu bir oyuncu. Geçen sene Sporting'e transfer oluyor. 2030 yılına kadar Sporting'le sözleşmesi var. Geçen sezon ligde 32 maç 28 gol. Almeria'da önceki sezon 41 maç 27 gol. Yani 73 karşılaşmada 55 gol atmış. Üstüne 14'te asist yapmış. Müthiş 2 sezon geçiriyor. Ve oyuncu, az önce de söyledim, 1997 doğumlu bir oyuncu. Sabah Mert'te de konuşurken hani gene böyle bir santraforun, bir golcünün 27-28'den sonra gerçek kimliğini bulup patlama yaptığı şey aklıma geldi. Acaba tabii bunu devam ettirecek mi? Çünkü hani İspanya 2'den gelip Sporting'de geçtiğimiz seneye göre daha az maç oynayıp daha çok gol atmak böyle çok kolay bir iş değil. Oyuncunun son iki sezonda 16 toplam sarı kart görmesi bir dezavantaj olarak gözüküyor ama gol vuruşları çok temiz. Mert de sabah söyledi, öyle sağ sol kafa falan pek fark etmiyor. Bayağı temiz gol vuruşu olan bir oyuncu. Vallahi benim hoşuma giden bir profil Mert. Hı hı. Ben isterim, severim böyle oyuncuları. Bana gol atsın, ceza sahası içerisinde yakaladığını kaleye göndersin. Gol vuruşu temiz olsun, kaliteli olsun. Daha ne isterim diye düşünürüm. Ama sen dersin ki bu adam koşsun, mücadele etsin. Ondan sonra maç bittikten sonra sağ çizgilerini yenilesin. Sen istersin böyle şeyler. Topları taşısın.
1: Kadar para veriyorsam.
0: Aynen, takım otobüsünü park etsin. Hepsini istiyorsun sen. Benim için gol atması yeterli oluyor. Sen Luis Suarez ismini nasıl değerlendirdin?
1: Valla benim öyle radarımda olan bir oyuncu değildi. Hı. Zaten radarımızda olması için Portekiz ligini daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Yani varlığından haberdarım ben. Haberlerinde hep okudum Gyökeres sonrası. Almeria'dan bir transfer. Çok o zaman enteresan gelmişti. Yani Sporting inanılmaz bir performans aldı Gyökeres'ten. Gerçi onu da bir alt ligden almışlardı. Country'den, Championship'ten. Şimdi parlattılar. Yine ikincilikten, hani ne olursa olsun ikincilikten birinci santrafor olmak. Mesela şu an bir Türkiye'nin büyük takım bunu yapabilir mi?
0: Yapamaz.
1: Şimdi Portekiz'in büyüğü, bizim üç büyükler gibi, orada da işte Porto, Benfica, Sporting var. Ve ikincilikten bir oyuncuya 20 küsür milyon euro bonservis veriyor ve birinci santrafor yapıyor. Hı hı. Yani düşünüyorum, biz mümkün gelmiyor. Yani hı hı. Biz zaten
0: son derece de haklısın zaten.
1: Henüz ligde olup iyi olanları bile çok beğenmiyoruz. Hani bizde ne bileyim Abraham bile çok kabul
0: bu
1: göremedi.
0: Bu sene mesela
1: yani.
0: Yine Almeria'nın santraforu Arribas 25 gol atmış.
1: Yaş kaç?
0: Arribas'ın yaşı 24.
1: 24. Bir takım anlaşmış mesela, yoksa duruyor
0: 2029'a mu? Kadar söz, zaten şu an sezon devam ediyor.
1: Ha gerçi evet, İspanya 2'de de.
0: Real Madrid çıkışlı oyuncu. Real Madrid çıkışlı. Belki bunun geri alma şeyi vardır.
1: Olabilir.
0: Maddesi vardır.
1: Koyduruyorlar.
0: Almeria'daki 2 sezonunda da ondan önce 9'ar gol atmış. Bu sezon 25 gol 7 asist.
1: Vay vay vay.
0: 24 yaşında çiçek.
1: Seçim vaadi olsa Hakan Safi'nin mesela.
0: Sergio Arribas.
1: Beğenilmez bu kim ya, ikincilikten golcü mü alınır?
0: İstiyorsan Malaga'dan

0: Çupe diye okunuyordur bu herhalde.
1: Duymadım oyuncuyu.
0: Çehupe. Malaga'dan 24 gol atmış.
1: La Liga 21
0: yaşında.
1: 2 gol kaldığına mı bakıyorsun?
0: Evet. 21. Şu an scout yapıyorum senin için.
1: Güzel, mantıklı.
0: Ne diyorsun? Malaga B'den çıkmış. Geçen sene 4 golü var. Bu sene 24 gol atmış. Hı. 21 yaşında daha.
1: Bizde şey var. Sana Cagne verelim. Birinci ligde gol kalı oldu değil mi?
0: Cagne biraz ama yaşı var Cagne'nin.
1: Olsun canım.
0: Bak, bu oyuncuların biri 24, biri 21.
1: Ama Luis Suarez de 27 yaşında transfer.
0: Onu beğenmezsen Santander'de bir başka İspanyol 26 yaşında Andre Martin var.
1: Bunlar Trabzonspor'un kalemi futbolcular.
0: O da of of geçen sene 17 gol 18 asist.
1: Santrfor'dan 18 asist mi yapmış?
0: Bu sezon
1: değil herhalde bu.
0: Bu sezon 23 gol 9 asist.
1: Santrfor değil değil mi? Bu kadar yüksek
0: Santrfor'dur herhalde. Ne olacak?
1: Olmaz ya. Bir Santrfor
0: forvet diyor yani.
1: Bir daha ismini söyler misin abi?
0: Andres Martin.
1: Andres Martin, merak ettim.
0: Bakayım şimdi, ben de bakacağım.
1: Harry Kane bu kadar asist yapmıyor yani. Andres Martin kim? Santrfor olup bir de bu kadar.
0: Ama beğenmezler. Boyu bir 78'miş.
1: Kanatmış abi bu.
0: Bakayım.
1: Yani ana bölgesi en azından Transfermarkt'a göre kanat sağ diyor. Kanat gözüküyor burada.
0: Ama her yerde oynayabiliyor. 7 milyon euro da değeri var. Kanatta oynasın, bu kadar gol atıyorsa benim için bir sorun yok. Problem yok.
1: E tabii canım.
0: Sağ kanat sol ayak diyor.
1: Of. Çok iyi. Çok iyi bir kombinasyon.
0: Evet. Yaşta 26. Piyasa değeri de 7 milyon euro civarında.
1: Bu sezon bir maç hariç hep sağ kanat oynamış. Birinde de santrfor oynamış.
0: Tamam. Alalım mı La Liga 2'den?
1: Alalım. Bu duran topları da iyi kullanıyordur kesin. Asistlerin çoğu oradandır.
0: Yani
1: teknik.
0: Baksana orada bir tane şey var. Gion'da Otero var. 15 gol 12 asist yapmış adam ya. Juan Otero, bir de Kolombiyalı yani. Kolombiyalı dediğin zaman zaten 7 gol 7 asist garanti. Hı hı. O da 31 yaşında ama. Olsun.
1: Ha, o biraz fazla. Hollanda olduğu takımlarına gelebilir bizim. Oyuncu iyiymiş ya. 23 gol 9 asist. 41 maçta ligde.
0: Hangisi?
1: Şey bu senin Martin.
0: Martin.
1: Andres Martin.
0: Arribas daha güzel ya. Arribas Real Madrid çıkışlı ya bir de. O benim daha çok hoşuma gitti.
1: Evet, bu oyuncunun çıkışı ne acaba, ona bakmayayım. Yok, bunun çıkışı Cordoba, Rayo falan yok bu. Altyapı şey zayıf. Bu oyuncunun. Güzel, tamam, bir scouting yaptık. Takımlara duyurulur haberleri yoksa bu oyunculara.
0: Yani işin şaka tarafı
1: Luis Suarez'den çıktı bu arada.
0: Luis Suarez'den çıktı da senin sorun orada güzeldi. Yani bizde herhangi bir takım gerçekten böyle alt lige bakıp alt ligden bir oyuncuyu getirebilir mi? O cesareti var mı?
1: Yani birinci santrafor olacak ama.
0: Tabii tabii, büyük takım işte. Bir de büyük takım olacak. Bir tabii. De Sporting senin son iki sezonun şampiyonuydu.
1: Hı, şampiyon olup bir de bunu yapıyor.
0: Aynen. Ha mesela Galatasaray'ın işte Osimhen'i nasıl Gyökeres'i sattı Sporting. Bir numaralı santraforuydu. Osimhen'i satacak. Mesela çevirecek kafasını. Diyecek ki ben Osimhen'in yerine La Liga 2'de oynayan Arribas'ı getiriyorum.
1: Buna yakın bir örnek herhalde şimdi belki de gelmiştir dinleyicilerden, Saray'ı verebiliriz. Hmm. Gabriel Sara. Değil mi? Alt ligden gelip Galatasaray'ın ilk 11'i için alınan bir oyuncu. Mesela Sara aslında güzel bir örnek.
0: Sara alt ligden mi geldi?
1: Tabii, Norwich alt lig takımıydı. Championship takımıydı. Oradan geldi. O herhalde yakın dönemdeki en net örnek. Ama bir 8 numara yine. Santrfor ve 10 numarada bu çok iddialı olur. Alt ligden bir oyuncuyu birinci oyuncu olarak düşünmek kolay değil. Mesela Sıdiki Şerif geldi Fenerbahçe'ye Fransa'dan. Fransa'da üst ligden olması lazım Şerif değil mi? Alt ligden gelmedi.
0: Şerif mi?
1: Evet.
0: Yok, üst ligden geldi.
1: En üst ligden hı, geldi. Mesela o da hani çok...
0: Kulağı alt ligden geldi.
1: Evet. Doğru. Ama o da mesela direkt 11 için mi geldi, o formayı mı kaptı? Ha, o da tartışılabilir sonuçta. Yani performansıyla. Yani,
0: oyuncu iyi oyuncu işte. O nerede oynadığının o anda çok büyük bir önemi yok. Esas orayı görmek gerekiyor. Portekiz'den çıkan golcülerden hangisi şu an için aynı performansla devam ediyor? Gonçalo Ramos, Gyökeres, Núñez. Bence gittikleri liglerde aynı performansı devam ettiremiyorlar.
1: Hmm.
0: Portekiz'den golcü alınmaz.
1: Ya evet yani.
0: Böyle diyor dinleyici.
1: Gyökeres aslında Arsenal'da son dönemdeki santrfor transferleri arasında en iyi başlangıcı yapan oyuncu. İstatistik olarak. Gol adedi olarak. Hı hı.

0: O paylaşıldı. Ve o açıdan çok iyi aslında bakarsan. Ama mesela Şampiyonlar Ligi finalinde onun yerine Havertz tercih etti Arteta. Son dönemde de Havertz sağlıklıyken hep onu tercih etti. Gyökeres'e pek bakmadı. Tabii bu bir soru işareti. Nunez zaten şu an ne yapıyor? Boş şey kadro dışıydı değil mi? En son listeye mi yazılmamıştı Al-Hilal'de, öyle boşta geçirdi. Diğeri kimdi? Ramos. O da Luis Enrique'nin oyun anlayışından kurban oldu. O Dembele'yi tercih ettiği için Ramos'tan da pek katkı bulamadı. Ama bilmiyorum yani, bu yüzden de bir oyuncuya gitmemezlik yapar mıyım? Yapmam ya, yine de ben
1: Yapmaz.
0: oyuncuya bakarım. Luis Suarez şu an etkileyici gözüküyor.
1: Evet yani sen
0: Pavlidis mesela, gitmez misin Benfica'dan?
1: gidersin canım, niye gitmezsin?
0: Pavlidis de çok iyi bir oyuncu.
1: Gidersin.
0: Porto'da şu an bir numara, orada Samu'ydu, İspanyol. Ama Denizgül'e de gidersin mesela şu anda. Birinci oyuncu belki iddialı olur ama büyük ihtimal Denizgül de ileride bizim o iyi satışlardan biri olarak duyacağımız oyuncu olacak Porto'da.
1: Şahsen ben Portekizlilerden bıktım demiş. Ne futbolcu ne teknik adam görmek istemiyorum demiş
0: Fenerbahçeli bir
1: dinleyicimiz.
0: dinleyici mi?
1: Ne?
0: Fenerbahçeli bir dinleyici.
1: Fenerbahçeli.
0: Mourinho falan, Portekiz. Çok iyi şeyler çağrıştırmıyor o zaman.
1: Yani Portekiz futbolunda işin bir şey kısmı var. Hani böyle bir 10-15 milyon euroluk bir cila kısmı var. Orayı kabul etmek gerekiyor yani.
0: Öyle, menajer lobileri, basındaki bence lobileri güçlü, o kesin.
1: Teknik adam lobileri de iyi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani Benfica ve Porto'nun sattığı oyuncularda, özellikle işte son yıllarda rakamlar iyice yükseldi. Orada biraz böyle bir köpük var. Orası kesin. Ama yani niçin suçlayacaksınız?
0: Ama
1: Nasıl
0: işte
1: suçlayacaksınız?
0: Bruno Fernandes çıkıyor, Bernardo Silva,
1: Yani
0: Vitinha, João
1: tabii
0: Neves,
1: canım yani ne?
0: şimdi Nuno Mendes.
1: Aynen.
0: Şimdi bu oyuncular şu an mevkilerinin dünyadaki belki en iyi oyuncuları.
1: Aynen Leao'yu çıkartıyor adamlar yani hani.
0: Felix hani biraz düşüşe geçti ama hani yine de çok iyi isimler çıkıyor. Biraz
1: Evet.
0: köpük olsa da bu altı boş değil yani, altı dolu.
1: Evet yani hani örnek veriyorum 80 milyon euroluk oyuncu oluyor. Hani onun işte 15-20'sini atın ama gene oyuncu o öteki rakamları ediyor. Yani ve çoğu da başarılı oluyor.
0: Aynen.
1: Onu da unutmamak
0: Benim
1: lazım.
0: şimdi aklıma gelen ilk örneklerin hepsi başarılı örnekler.
1: Bir dinleyici Fenerbahçeli Hakan Safi'nin söyledikleri karşısında Aziz Yıldırım'ı eleştirmiş. Hakan Safi'nin ikramı Lewandowski demiş. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'ın ikramı baklava döner. Böyle bir eleştiri yapmış ama Aziz Yıldırım
0: Dünkü şey mi? Kalamış'taki buluşma için mi söylüyor? Baklava döner.
1: bilmiyorum ne oldu orayı, tam haberim yok ama hani Aziz Yıldırım seçim malzemesi yapmayacağız diyor. Hani bunu gerçekten mi inandığı için söylüyor?
0: Yoksa hazır bir transfer olmadığı için mi?
1: Evet, yoksa o mu bilmiyorum. Sonuçta ne dedi? Hani asıl olan Fenerbahçe, şahıslarla sözleşme yapılmıyor dedi. Sonuçta oyuncu kulüple sözleşme yapacak. Asıl olan Fenerbahçe'dir dedi. Biz bunu seçim malzemesi yapmayacağız dedi Aziz Yıldırım ama hani işte bugün yarın bir iki isim daha açıklanırsa belki Aziz Yıldırım da isim açıklamak durumunda kalacak. Yani oraya çok bir şey diyemem açıkçası.
0: Çünkü bugün de bir isim gelecek.
1: Öyle mi?
0: Akşam herhalde.
1: Bekleniyor mu?
0: Evet, bugün de bir isim gelecek. Cuma da bir isim gelecek. Hakan Safi cephesinden.
1: Evet. Hangi oyuncudan bahsetmiş Mehmet Ünlü? Oyuncu Portekizli'di ki Kolombiyalı.
0: Suarez.
1: Belki Portekiz Ligi'nde oynayan oyuncular Portekizliler.
0: Evet, onu
1: O da
0: kastetmiştir.
1: var,
0: Oradan
1: böyle
0: gelenleri de
1: genelleme
0: unutmuştur
1: olarak da
0: yani.
1: söyleyebilir. Yalnız tabii o kadar uzun bir lig ki çift tane yapan oyuncu sayısı La Liga 2'de 20 Mert.
0: Tabii 40 maçın üzeri şu anda.
1: 20 tane oyuncu 10 ve üzerinde gol atmış. Ama mesela ben yine Racing Santander'den bir tane oyuncu buldum size. Inigo Vicente. Neden
0: Kesin
1: Inigo
0: sol
1: Vicente'yi söyledim?
0: açıktır ya.
1: Yok, şöyle. Kral bu sezon 9 gol atmış, 20 asist yapmış. Bruno Fernandes'in şeyi ucuzu. Uygun maliyetli Bruno
0: Yan
1: Fernandes.
0: sanayi.
1: Aynen.
0: Bruno
1: Racing
0: Fernandes.
1: Santander'de geçen sezon 4 gol, 10 asist yapmış. Racing Santander'de önceki sezon 3 gol 12 asist yapmış. Bu arkadaş son 3 sezonda ligde 42 asist yapmış.
0: Mevki alabilir miyiz? Ben sol açık diye tam adı soyadı tam sol açık adı soyadı da.
1: Aynen öyle. Inigo Vicente. 28 yaşında.
0: Çok karizmatik at soyad kombinasyonu bu arada.
1: Bakayım tam olarak hangi tarafta oynuyor.
0: Tam topçu ya. İki ismi de çok severim ben.
1: Sol kanat gözüküyor.
0: Vallahi bak işte. Inigo Vicente.
1: Vallahi ben demek ki şey olsam böyle rakamlar üzerinden önce oyuncuları bulup sonra araştırıp sonra alırdım.
0: Sen rakam seviyorsun.
1: Ha, aynen.
0: Sen direkt rakama bakıyorsun.
1: Ben rakamlarla etkileniyorum. O da Bilbao çıkışlı oyuncu.
0: Bask.
1: Bilbao çıkışlı. Ama yani 3 sezonda 42-43 asist çok etkileyici değil mi ya?
0: Çok fazla evet.
1: Baktırmaz mı yani? Bu adam ne yapıyor, nasıl oynuyor diye. Ben izlerim yani hani adamı.
0: Zaten bu arada kulüplerde senin gibi bir şeyi vardır onların. Rakamdan bir uyarı böyle hani bu oyuncu
1: tabii,
0: tabii. Şu asist
1: olarak. İlk olarak hani baktım rakam ondan sonra bak profili nasıl.
0: Evet.
1: Şeyi nasıl, istikrar nasıl, sakatlık var mı? İşte o şu bu derken öyle gider.
0: Oyuna,
1: yani,
0: oyuna uygun mu?
1: Bence yani.
0: Bence de canım bunu niye gözden kaçırasın yani böyle bir performansı?
1: İsim search'ten aratmıyorlardır.
0: Yani.
1: Bir yerden yakalaman lazım.
0: İstatistikten bakıyorlardı doğru yani. 6 milyon euro piyasa değeri.
1: Evet aldık gitti. Kaç param kaldı?
0: Ne kadar vardı?
1: Ne? Ne bilmiyorum vardı. Bütçeyi sen belirliyorsun.
0: Osimhen'i sattın 130 10 gibi. Yani oradan...
1: Osimhen'i sattıysam oho İspanya 2'yi komple bugün getiririm. On, bugün... Bak İspanya 2'yi komple alır getiririm önüne senin.
0: Bugün onu sattık biz seninle.
1: 10 yabancım da La Liga 2'den olur benim o zaman.
0: Ama taraftar seni
1: ya, taraftar boşver taraftar ya.
0: La Liga 2'den bu kadar alırsam.
1: Saat 22.10'da bu gece Fransa Fildişi Sahili hazırlık karşılaşması var. Esport Plus'tan canlı olarak yayınlıyoruz. İzlemenizi tavsiye ederim. Fransa Fildişi Sahili karşılaşmasını.
0: Spiker yorumcu kombinasyonumuz.
1: Musa Kazım 3. Engin Kale.
0: Engin Kale güzel.
1: İspanya Irak var 22'de. Biraz daha tabii güç dengesi olarak farklı bir mücadele ama Irak'ta tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılıyor. Fransa Fildişi iki takım da katılıyor. Fransa'nın kadro kalitesi işte Deschamps'la beraber yakaladığı teknik adam istikrarı. Bayağı tabii Fransa İspanya aslında şöyle söylemek lazım. Herhalde yanlış bir şey söylemeyeceğim Mert. Fransa ve İspanya 1 ve 2 numaralı favoriler.
0: Öyle. Bir Fransa şu an 2 İspanya benim en son baktığım kaynakta öyle.
1: Yani Dünya Kupası'nın 1 ve 2 numaralı favori takımları bu akşam Esport Plus'ta takip edilebilir. İran'da bir şanssızlığı var. Yani Dünya Kupası gruplarında biliyor musun kimlerle eşleşmişler?
0: Baktım ama söylersen hatırlarım.
1: Norveç, Senegal, Fransa.
0: Zor.
1: Ya böyle bir grup mu olur ya? Irak.
0: Hepsi çok zor. Ya Norveç çok formda zaten. Senegal işte son şey bir şampiyon aslında şeyde ulusal.
1: Evet. Bir de Fransa yani.
0: Fransa.
1: Acayip zor bir gruba denk gelmişler. O yüzden mesela İspanya maçı mantıklı. Turnuva öncesinde o kadar zor bir grupta İspanya'ya oynamak mantıklı. Fransa fil dişinde de fil dişinde Diomande var. Mert'le beraber hani sadece ikimizin değil tabii birçok kişinin Dünya Kupası'ndaki hani yıldız adayı ya da böyle kendini iyice ispatlayacağı bir turnuva olarak beklenebilir. Tabii takımın da performans göstermesi gerekiyor ama Diomande de acayip bir oyuncu. Bakalım Fransa karşısında bir varlık gösterebilecek mi? Valla Fransa Fildişi Sahili 22.10'da tekrar söylüyorum bu akşam izlenebilecek bir mücadele olarak ön plana çıkıyor. Onu söylemiş olalım. Diğer yanda bugün basketbolda Beşiktaş Bahçeşehir Koleji karşılaşması var. Orada da ilk mücadeleyi Beşiktaş kazanmıştı. Ve seride 1-0 önde Beşiktaş. Diğer seride dün Fenerbahçe Anadolu Efes'i tek sayı farkla mağlup etmeyi başardı. Yine 18 sayı geriden geldi Fenerbahçe Beko. Onlar da çok enteresan. 18 sayı geriye düşmeyince başlamıyor Fenerbahçe oynamaya. Ama 2-0 öne geçmeyi başardılar. Bakalım Beşiktaş da bugün seriyi 2-0'a getirebilecek mi? Kendi sahasında oynuyor Beşiktaş. NBA'de de final serisi başladı.
0: Ben sabah bakmadım ya ne olduğuna. Amacım.
1: New York Knicks 105, San Antonio 95. Dün gecenin skoru.
0: New York Deplasmanda da olması lazım değil mi? Deplasmanda mı?

0: kazandı.
1: Evet, tersten okudum.
0: Tersten okudun değil mi?
1: San Antonio, New York Knicks.
0: Basmanda kazanması büyük iş o zaman.
1: Evet,
0: New York'un.
1: 1-0 öne geçti New York seride. New York'ta 99'dan sonra ilk kez NBA finaline yükselmeyi başarmıştı New York Knicks. Basketbolla ilgili de onu söylemiş olalım. Beşiktaş maçının saatini söyledim mi? 20 dedim galiba.
0: Olabilir. Yunanistan'da da dün final serisi başladı. O da yine Sport Plus'ta var diye biliyorum.
1: Aynen veriyoruz. O seriyi de veriyoruz.
0: Dün ilk maçta Olympiakos kazandı. Çok sürpriz değil bu sezon. Olympiakos çok iyi zaten. Ligde full gittiler. Euroligi kazandılar. Panathinaikos bir kriz içerisinde ve Ergin Ataman yerine de Jeliko Obradovic konuşuluyor yeni sezon için.
1: Doğru.
0: Final serisinde zaten kaybederse Ergin Ataman tekrar belki bir basketbol süper ligi Türkiye evet. yapabilir.
1: Kadınlarda Milletler Ligi başladı. Radyo Spor'dan da karşılaşmaları canlı olarak veriyoruz. Dün ben de radyodan dinledim. Eve giderken biraz geç çıktım. Açtım radyoyu, maçı dinledim. Dün Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmeyi başardık.
0: Tandığın oyuncu var mıydı dinlerken? Bunlar kim dedin mi?
1: neydi?
0: Yaprak Erkek var.
1: Yok, İlgin.
0: İlkin.
1: İlkin vardı. Aydın. İlkin vardı. Derisinden hiçbirini bilmiyordum.
0: Değil mi? Çok farklı bir kadroyla geldik buraya.
1: Bilmiyordum. Onları bugün Hollanda ile karşı karşıya geliyoruz. 22.30'da ikinci karşılaşmamızda. Şöyle bir bakıyorum. En son geçen sene Temmuz ayında Hollanda ile yine Milletler Ligi'nde karşı karşıya gelip 3-0 kazanmışız. Ondan önce olimpiyatlarda 3-2 Hollanda'yı yenmişiz. 2024'te yine 2024'ün Mayıs'ında Hollanda'yı 3-1 mağlup ettiğimizi görüyorum. Hollanda'da ilk karşılaşmasında Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuş. Bu karşılaşmayı da yine bu akşam 22.30 itibariyle Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. İzlemek isterseniz de Esport Plus'tan ve Esport'tan bu karşılaşmanın canlı yayını olduğunu hatırlatalım. Evet, bugünlük Hattrick'in sonuna geldik. Mert'e teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: ağzına sağlık diyoruz. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte sevgili Ercan Taner'le gündemi değerlendireceğiz. Gündemimiz yoğun, sıcak bir İstanbul sabahından güne başladık. Yaz bugün şiddetli bir şekilde geldi diyebiliriz herhalde. Hoş geldin abi.
6: Hoş bulduk. Biraz erken geldi. Önümüzdeki haftalara baktım. Yine Haziran normaline düşüyor.
5: Nem bugün beni çok yıprattı. Biraz fazlam olduğu için yorucu bir gün oldu benim için. Erken getirdik, bakalım biraz daha toparlanması lazım. Neyse ki Mayıs ayında yine bol yağışlı bir ilkbahar geçirdik. Ondan çok yazın sorun olmaz diye düşünüyorum ama tabii bu bol yağışlar şeye de delalet ediyor biliyorsun. Yazın çok nemli geçebilir.
6: Sıcak da fazla olabilir.
5: Bakalım.
6: O hep beraber göreceğiz.
5: Evet abi, gündemimiz keyifli. Birden fazla aslında Avrupa futbolundan da not ekledim. Şimdi başta yine konuşalım. Siz konuşmuşsunuzdur muhakkak haftanın önceki bölümünde ama Kuzey Makedonya karşısında çok net, kıymetli bir galibiyet. Güzel sinyaller verdi.
6: Evet, en azından şunu da gördük. Milli takımda banko 11 olmayan ama rotasyon içinde her zaman yer alabilecek çok oyuncu var. Orkun hariç diyelim tabii. Bu tarz oyuncular, daha sonra giren oyuncular. Bence hazırlar, iyiler. Kafa olarak esas benim gördüğüm bütün takım Dünya Kupası'na hazır. Zaten şimdi Venezuela maçımız var. Cumartesi pazara bağlayan gece. O maç oynadıktan sonra tamamen kupanın

0: Bakalım Venezuela maçı biraz daha gruptaki Paraguay, Amerika, Avustralya gibi takımlara karşı biraz daha bir makul bir test maçı olacaktır.
1: Katılıyorum. Güney Amerika takımları içinde Paraguay, çoğu zaman Arjantin, Brezilya, Uruguay ile karşı karşıya gelen belirli bir güç yapısına sahip. Bu takımları yenebilen, onlara karşı da iyi oynayabilen bir yapısı var. Paraguay da bir futbol ülkesi. Bu yüzden Venezuela ile oynamamız iyi bir düşünce, isabetli bir karar. Tabii ki bizim grupta bence kritik maçlarımızdan biri Paraguay maçı. Hepsi öyle de Paraguay bu grupta bizim gibi çıkmak ve üst sıralarda yer almak için uğraşacak.
0: Burada abi bu üç takımın çıktığı turnuva formatında biraz sanki Avustralya geri planda kalıyor gibi ama Paraguay ve Amerika'nın tehlikeli olduğu konusunda ben de katılıyorum.
1: Amerika'nın tehlikeli olmasının en büyük nedeni Avrupa'da çok oyuncusu var. Bunu biliyoruz. Avrupa futboluna uzak değiller. İkincisi, Dünya Kupalarında ev sahipleri ne olursa olsun bir avantaja sahiptir ilk maçlarda. İlerleyen turlarda bu tabii nasıl olur bilemem. Bu örneği de 2002'den verebilirim. Güney Kore'nin yarı finale kadar yükselmesi, İtalya ve İspanya'yı elemesi ve bu maçlardaki hakem kararları uzun süre eleştirilmişti mesela. Bu da Ho vardı, FIFA Genel Başkan Yardımcısı. Blatter'le beraber aralarındaki bir tartışmanın büyümesine yol açtı.
0: Burada yine Amerika'nın ev sahibi avantajıyla tehlikeli bir takım olduğuna katılırım. Yani senin de bahsettiğin gibi Avrupa'da çok oyuncuları var ve Avrupa futbolunu bilen de bir hocaları var. Mauricio Pochettino var
1: Hem
0: takımın
1: de
0: başında.
1: çok iyi. Kendisi bir de üst düzey takımlarda çalıştı. Paris Saint-Germain'de, İngiltere Premier Ligi'nde, Tottenham'da,
0: Chelsea'de de çalıştı galiba.
1: Chelsea'de de çalıştı Pochettino. Bu sebepten bütün Avrupa kıtasını çok iyi bilip ona göre taktikler hazırladığına eminim.
0: Ya bakalım Amerika milli takımında abi Belçika ile olan bir hazırlık maçını izlemiştim yakın geçmişte. Savunma olarak ciddi zafiyetler var ama atletik ve geçiş hücumunu iyi oynayan bir takım. Orada yani rakip yarı sahaya yerleştiğinde geçen programda da konuşmuştuk. Tempoyu iyi ayarlamak lazım.
1: Ayarlayamazsak bayağı zor durumlar yaşayabiliriz.
0: %100 katılıyorum. Bu arada dün bir transfer haberi patladı. Dün de önümüzde, şu anda da önümüzde olduğu için sana sormak isterim. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sporting Lizbon'dan Luis Suarez'le anlaşma sağladığını söyledi. Farklı konular da var ama görmüşken sorayım. Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 gol attı. Portekiz Ligi'nde gol kralı oldu. Grup aşamasında Sporting'in Paris'i 2-1 yendiği maçta 2 golle dikkat çekmişti. Hakikaten olursa ilginç bir transfer olur.
1: Olursa öyle, tabii ki oyuncu tarafıyla anlaştı diye tahmin ediyorum. Ya yani Sporting Lizbon cephesinden bir açıklama gelmedi. Bunu neden söyledim? Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Belirli bir bedeli var. O bedel de, yani Sporting Lizbon'un yazdığı bedel biraz yüksek bir bedel. Bu konuda herhalde Sporting Lizbon kulübüyle de bir görüşme yapmıştır diye tahmin ediyorum.
0: Serbest kalma maddesinin 60 milyon olduğu söyleniyor. Evet tabii şöyle bir şey var. Finansal fair play çerçevesinde 60 milyonum var veriyorum da yapabileceğim bir durum da değil. Orada belli ki bazı oyuncular elden çıkartılacak. Yoksa öyle bir bütçe oluşturmak da çok mümkün değil.
1: Doğru. Elinizde bulunan ve bonservis değeri yüksek olan birkaç oyuncudan feragat etmek zorundasınız. Ve bunları da net olarak senin de bahsettiğin gibi finansal fair play ölçülerinde satmanız gerekiyor. O maliyeti karşılamak için. Ya oyuncuyla anlaşabilirsiniz ama bahsettiğimiz bu hususları da unutmamak lazım. Tabii ki böyle bir açıklama yapıldı. Olur mu olmaz mı? Net olarak bunu göreceğiz. Anlaşabilirsiniz oyuncuyla. Oyuncu sizin verdiğiniz ücreti de kabul edebilir. Ya yani oyuncu temsilcisiyle görüşmüşsünüzdür. Direkt olarak zaten oyuncuyla görüşemiyorsunuz. Ancak temsilciyle olabilir bu görüşme.
0: Ki oyuncu şu an Amerika'da galiba Dünya Kupası için Kolombiya milli takımında olacak.
1: Evet,
0: Biliyoruz.
1: onu söyleyebiliriz. Bu sebepten beklemek ve görmek lazım diye düşünüyorum Burak.
0: Burada ilginç bir santrfor tercihi. Bu bildiğimiz Süper Lig'den alışılagelmiş 9 numaralardan ziyade biraz işte modern futbolda Alvarez olsun, Jonathan David olsun biraz daha gezen santrfor
1: Santrafor
0: familyasından. Aynen yani tek santrforda başarılı olur bilmiyorum ama yanına bir kule santrforla enteresan olabilir. Bunu Inter yapıyor, Atletico yapıyor biliyorsun son yıllarda.
1: bu ne katılıyorum. Böyle bir santrafor, gole yakın oyuncu, gezen oyuncu. Ama onun yanında ne olursa olsun senin bahsettiğin kule benim de şöyle tanımladığım klasik santrafor. Onunla beraber bu tarz oyuncuların gol yollarında takımı rahatlattığına eminim. Ve bunu da görüyoruz zaten.
0: Ya burada şey var işte yakın geçmişte. Inter'in Lautaro'lu, Dzeko'lu, sonra Thuram'ı koyduğu bir ikili var. Bu sene Atletico Madrid'de görüyoruz. Julian Alvarez'e

0: Charlotte'un sık sık yan yana kullanıldığı, yani kendi başına Süper Lig gibi kapalı savunmalara karşı çok faydalı olur mu bilmiyorum. Orada fizik üstünlüğünü de ele alman gerekiyor bana sorarsan.
1: Bana sorarsan da öyle. Bu tabii hücumun değişik prensipleri var. Duvar pasları, kaleye şut atma, kanatlardan atak geliştirme. Bunları bir maç içinde mutlaka denemeniz gerekiyor ki gol yollarında pozisyon bulma amacıyla bunları deniyorsunuz. Bu yüzden teknik direktörün oynatacağı oyun çok önemli oluyor bence Burak ve sistem.
0: Burada şimdi bu transferler konuşulurken, hani geçen hafta da seninle konuşmuştuk. Çok afaki kaldığı için aslında üzerinde durmuyoruz. Hala Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli değil mesela. Burada transferlerden bahsediyoruz. Çok dün ses getiren bir haber olduğu için özellikle bir araya sıkıştırma ihtiyacı duydum, ama daha teknik direktör dahi belli değilken, ki Hakan Safi'nin teknik direktörü de belli değil, bir açıklaması yok.
1: Evet, bir Conte konusu konuşuldu. Ondan bir ses çıkmadı, değil mi?
0: Henüz bir gelişme yok.
1: Hiçbir gelişme olmadı. Ben de tabii ki teknik direktörün acaba yarın mı açıklanır? Biz bu teknik direktörle anlaştık. Daha seçime var çünkü.
0: Pazar günü mü?
1: Yarın günlerden Cuma. Yarın önemli bir gün olabilir bu konuda da.
0: Ya burada teknik direktörün daha önceki seçimlerde ciddi bir seçim kozu olduğunu düşünüyorduk, ama şu an iki taraftan biri açıklarsa onu bir şekilde süspanse edebilecek karşı tarafa açıklama yapma vakti kalmayabilir. 2 gün kalıyor yani. Farklı bir, çok farklı Conte gibi bir isim iki adaydan biri ortaya atarsa şayet, onu dengeleyecek başka bir isim bulmak çok zor değil kalan 2 günde.
1: Değil, evet. Bu da zor bir 2 gün olduğunu bizlere gösteriyor.
0: Burada hafta sonu bayağı hareketli geçecek Fenerbahçe cephesi için, onu herhalde söylemek mümkün.
1: Evet.
0: Bakalım, seçim demişken ilginç şeyler de var abi. Real Madrid tarafında o kadar komik bir seçim süreci yönetiliyor ki, yani bundan 20 yıl sonra bile hatırladığında bir kahkaha attıracak cinsten. Biliyorsun orada Florentino Perez ikinci dönemin başında, 2009'dan bu yana yaklaşık
1: Evet.
0: 16 yıl oldu.
1: Los Galacticos'un yaratıcısı.
0: Tekrar aday. Enrique Riquelme diye genç bir aday var karşısında, 37 yaşında. Şimdi iki tarafın da ilginç olaylara vesile olduğunu gördük son günlerde. Riquelme'den başlayalım. Florentino Perez'in de enteresan hadiseleri var ama. Rodri transferi geldiğim gibi bitecek. Erling Haaland'ı da Real Madrid başkanı olduğum anda takıma katacağım dedi ve Erling Haaland cephesinden dün babasından bir açıklama geldi. Böyle bir durum yok diye Manchester City yalanlama yayınladı. Yani Florentino Perez karşısında ciddi kan kaybetti bu açıklamalarla bana sorarsan.
1: Karşı taraftan hemen böyle bir açıklama gelmesi bunun bir hayal olduğunu gösteriyor.
0: Talihsiz bir açıklama.
1: Tarihsiz bir açıklama. Çünkü Haaland'ın babası zaten Manchester City'nin de eski oyuncusu. Bu bir, ikinci kulüp tarafından ve kulüp de diyor ki yasal yollara başvuracağız. Başvurma hakkı neden var? Sen kulübün izni olmadan, yoksa izni ve transfer mevsimi açılmadan böyle bir girişimi bir Premier Lig oyuncusuna yapamazsın, biliyorsun.
0: Ki oyuncunun da haberi yok işin ilginci. Babasının açıklamasından da bu
1: Evet,
0: görüyor.
1: şöyle bir şey var. İngiltere'de menkul kıymetler borsası var. Kulüplerin hisse senetleri var. Yani bu kulüplerin hisse senetlerinde de oynamaya yol açabilir. Bu yüzden Premier Lig'e böyle yapamıyorsun.
0: Çok enteresan bir açıklama abi hakikaten. Yani Rodri açıklamasında da benzer bir şey görebiliriz bu arada. Orada da bir kesinlik yok.
1: Tabii. Yani Rodri açıklama. Rodri isteyen Perez de Rodri istiyordu. Ama ben Rodri'yi alacağım demedi.
0: Hiç öyle bir açıklaması yok. Oyuncu bazında en azından şimdiye kadar.
1: Hayır, Real Madrid'in, ben Marka'da okuyordum, listesinde hep olan bir oyuncu. Ama biz net olarak alacağız. Perez'in yaptığı en büyük transfer Figo. O da herhalde öyle bir girişimde bulunmak istedi rakibi.
0: Yani düşünüyorum abi. Şu son 2-3 gündür bu çıkan haberlerle birlikte herhalde Enrique Riquelme'nin şansı iyice tükendi Perez karşısında.
1: Bence de. Yani bir alamazsam diyor, üyelere şunu yapacağım, işte indirimler, şunlar bunlar, onlardan bahsediyor ama üyeler bunu kabul etmez ki. Neden? İki taraf da reddediyor. Hem kulüp hem oyuncu tarafı. Haaland tarafı.
0: Baya karikatürize oldu. Yani Florentino Perez gibi bir figürle yarışmak için çok akıllıca seçim stratejileri gütmen gerekirken gidip böyle iki oyuncuda da karavana atmak, aksi açıklamalar gelmesi. Seçim bu arada Real Madrid'de de pazar günü. Kaybetti diyebiliriz herhalde Riquelme için.
1: Bayağı zora girdi derim ben de.
0: Öyle gözüküyor. Florentino Perez tarafında da gelişmeler var abi. İstersen kısa bir araya gidelim, sonrasında onlara değinelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında sevgili Ercan Taner'le birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enrique Riquelme'den bahsettik. Florentino Perez tarafında da gelişmeler var. Onlar da biraz da farklı tabii, biliyorsun Florentino Perez ağır bir karakter böyle karikatürize olması çok mümkün değil ki.
1: Evet.
0: Tecrübeli de bir isim. Dün resmi seçim propagandasını yaptığı hesaptan Jose Mourinho ismini duyurdu. Orada da enteresan bir şey olmuş. Videoda Jose Mourinho'nun üstünde bir Real Madrid fotoğrafı gözüküyor. Portekiz'den Record gazetesinin haberine göre Benfica ile ailen sözleşmesi devam ettiği için Jose Mourinho orada biraz strese kapılıp Benfica yönetimine şöyle bir iddiada bulunmuş. Bu yapay zeka, ben formayı henüz giymedim diye.
1: Ya eski dönemdeki forma da olabilir mi?
0: Yani o sezondan sezona herhalde takip edilebilir bir şey. Onu yemeyebilirler ama. Ama yapay zeka gerçekten yani orada...
1: Olabilir, yapay zeka kurtarabilir.
0: Rui Costa yer mi bilemedim abi. O Mourinho'yu bence çok yakinen tanıyordur ya.
1: Yani yemese bile olur böyle şeyler der.
0: Onlar da bu arada Marco Silva'yı düşünüyormuş takımın başına yani.
1: Evet, sözleşmesinin bitmesini bekliyorlar işte.
0: İlginç bir devir teslim olacak.
1: Benfica her zaman önemli teknik direktörlerle çalışmayı bilen bir kulüp. Bunu da yine başarmak üzereler.
0: Peki abi, genel bunu daha önce de konuşmuşuzdur muhakkak ama Florentino Perez'in bu Real Madrid'e Mourinho'yu getirmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ben şöyle bakıyorum olaya. Bu teknik maksatla getirilmiş bir şey değil. Takımın artık medyaya karşı ilişkilerinin iyice zayıflamış olması, takım içi ilişkilerin ve ego yönetiminin iyice yıpranmış olmasından mütevellit biraz daha orada Mourinho'yu dengeyi sağlaması için getiriyor bence.
1: Bazı oyuncuların çok medyatik olmasından rahatsız oldu bence Real Madrid kulübü. Ve tabii başkan Florentino Perez. Burada ön plana medya ile olan ilişkilerde enteresan bir yapısı olan Jose Mourinho'yu çıkarmak istediler. Oyun anlamında belki bir şeyler yapar mı diye düşünüyorum. Bildiğimiz klasik Jose Mourinho. Güçlü bir takım oluşturacağı kanaatindeyim. Fakat medya konusunda oyuncular artık ön planda olamaz Mourinho'nun olduğu yerde. Onu söyleyebilirim. Bence en önemli hususlardan biri bu Burak.
0: Burada şöyle mi bakalım abi, peki olayı şöyle mi ele almak lazım? Yani Mourinho oyuncuları biraz daha üstüne basıp da biraz daha dizginleyip mi bu tava getirecek? Yoksa Mourinho yine kendi gibi davranıp aslında bütün odağı üzerine mi çekecek? Yani oyuncular yine olduğu gibi
1: davranacak. Bunun yarısını yapacak. Hem oyuncularla ilgili ama %100 olarak bu senin bahsettiğin iki maddeyi yapmayacak. Yarısını yapacak. %50-%50 düşünelim onu.
0: Yeterli olur
1: Stratejisi
0: mu?
1: Olacak. Bence olur. Ya zaten oyuncuların çoğu eğer başarılı olamaz derse yeni sezonda o formayı göremezler.
0: Burada mesela medyatik oyunculardan bahsetmişken yine dün yaptığı açıklamada Florentino Perez'in Mbappe, Bellingham ve Vinicius Junior'ın takımda kalacağını da açıkladı.
1: Bu oyuncular yani Mbappe olsun sıra dışı bir oyuncu. Bellingham hep konuşulan bir oyuncu. Vinicius da Brezilya'nın şu anda en önemli kozu. Ya bu oyuncuları da bırakmak ileride pişman olacağınız hareketlerdir diye düşünmüştür Florentino Perez. Ya ileride pişman oluruz bu. Mbappe gol kralı.
0: Çok da iyi oynadı aslında. Onun sağ dışı özellikleri biraz daha.
1: Evet, o konuşuldu. Sonra. Onu devre dışı bıraktıkları anda La Liga'nın gol kralı Mbappe. Daha ne yapacak Mbappe?
0: Ya burada dediğim gibi abi, Mbappe ile ilgili bir de şöyle bir lanet var ya. Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde o kadrolarla bir yere varmadıktan sonra Mbappe ayrılır ayrılmaz Real Madrid'in tökezlenip Paris'in o kupayı alması da oyuncudaki o negatif enerjiyi biraz arttırdı bence.
1: Ya Mbappe de Dünya Kupası aldı.
0: 2018.
1: Ya onu da söyleyeyim.
0: Bir tane de finalde kaçırdı.
1: Bir tane de finalde kaçırdı, bir tane Dünya Kupası aldı. Finalinde yıldızıydı. Onu söyleyebiliriz rahat rahat. Ben ona fazla kafayı takmamaları gerektiğine inanıyorum.
0: Oyuncunun genel takım içi dinamiklerini, takım içi ilişkilerini kötü etkilediğiyle ilgili bir algı oluştu. Peki buna katılır mısın abi?
1: Ya böyle bir şey olsa oyuncular bunu başkana iletirlerdi. Başkan da bunu öğrenirdi.
0: Buraya kalmaz diyorsun.
1: Kalmazdı. Ya ona katılmam. Ya şöyle, Mbappe'yi çok seviyoruz ama kulüple uyumu bir türlü sağlayamadı. Kendisine teşekkür ediyoruz diyebilirlerdi mesela.
0: Real Madrid bunu yapabilecek bir kulüp. Buna
1: ve çok yaptı daha önce de.
0: Ya burada bakalım, egosantrik oyuncular var. Onların egosunu dünyada ezebilecek bir teknik direktör varsa, biraz onları baskılayacak bir teknik direktör varsa onu da getirildi.
1: İyi bir strateji değil mi?
0: Ya burada herkes şey olarak bakıyor. Mourinho Fenerbahçe'de, Roma'da ne futbol oynattı ki? Ya burada mesele saha içi değil aslında. Biraz daha soyunma odasını Real Madrid'de toparlarsan saha içinde zaten iyi gözükecek bir kadro var.
1: Evet, daha iyi oynayabilecek bir kadro var.
0: Ya mesela bana sorarsan oynattığı futbol itibariyle hem göze hoş gelmez hem de pratiklik sonuç odaklı olarak Xabi Alonso daha iyi bir futbol oynatıyor yakın dönemde Mourinho'nun.
1: Ama soyunma odasını elinden kaçırdı.
0: Arbelo da aynı şekilde. Zor bir soyunma odası var Real Madrid.
1: Ya o belli oldu. Zaten Xabi'nin, Alonso'nun ayrılma sebebi o ödül töreni Ve ödül törenine oyuncuların gitmemesi.

0: hocanın dediklerini dinlememiz. Bence zaten orada Başkan Perez sen bırakırsan iyi olur dedi. Bana öyle geliyor.
1: Vallahi olabilir. İşin ilginci abi şöyle bir şey var. Mesela 2000'lerin başındaki bu Los Galacticos takımından bahsetmiştin ya, işte Beckham'lı, Figo'lu, Ronaldo'lu. O kadroya baktığımız zaman şeyi görüyorsun mesela, oyuncu karakterleri, oyuncu profilleri, Raul'a keza yine İspanyollardan bakacak
0: Casillas.
1: olursak, Casillas kalede. O oyuncu grubunda şey var abi, takım mağlup olsa teknik direktörden daha fazla içerlenecek, böyle biraz daha adanmış bir profil varken, şimdikilerin hepsi sosyal medya influencer profilinde oyuncular olduğu için. Yani bir kişilik farkı da var
0: O
1: eskilerden.
0: dönem tabii, o dönemde çok çok önemli olmayan bir sosyal medya.
1: Şimdi
0: Kaç yıl
1: Hollywood yıldızı
0: öncesinde.
1: gibi takılıyorlar.
0: Şimdi herkes bir film yıldızı. Sosyal medyada
1: Çok kötü,
0: herkes.
1: çok kötü.
0: İyi mi kötü mü vatandaş, yani bilmiyorum da birçok insan harika muhteşem demiyordur herhalde.
1: E şimdi şunu görüyorum abi, ben hani ben Z kuşağıyım, kendi kuşağımda da görüyorum. Sen daha rahat gözlemliyorsundur. Onun için seni bulmuşken sorayım. Mesela sosyal medyanın getirileri şu. Orada herkes bir vitrin olarak görüyor ya. Orada sürekli herkes her şeyin en iyisini gördüğü için, hani netice itibariyle kendi real hayatımızı bütün iyisiyle kötüsüyle yansıtmıyoruz ya. Bütün yeni nesilde şey algısı oluştu. Her şeyin en iyisini hak ettiğini düşünüyor herkes. Herkes kendini çok iyi noktalarda görüyor ama altı çok boş kalıyor bence.
0: Alt boş kalıyor. Z kuşağı olarak bu teşhisine kesin katılıyorum
1: Bir ferdi olarak Z kuşağın bunu görebiliyorum. Ya
0: ben
1: bende de vardır elbette zaman zaman, o şey değil yani, sadece dışa dönük bir
0: de.
1: eleştiri değil ama. Yani şey var işte, sürekli Twitter'da görüyorsundur mesela, 18-20 yaşında çocuklar ya da benim akranlarım çıkıp futbolcuları eleştiriyor. Ama onun orada bulunduğu psikoloji, onun oraya gelmesinde bir süreç var. Hani oturduğun yerden bunu yapmak çok kolay değil. Z kuşağında dediğim gibi kendi her şeyin en iyisine layık görme sendromu oluştu sosyal medyayla.
0: Sahaya çıktığın anda sahanın ne kadar büyük, kalenin de hiç de küçük olmadığını sahada net olarak maçtan oynandığı sahada görüyorsun. Yani sahaya çıktın, bir sahada gezeyim dedin. Tam nizami ölçüler içindeki futbol sahasında hiç de kolay bir yer olmadığını, esasında bu futbolu çok sevenler biliyorlar. Yani bir onları düşünerek biraz eleştiriye girip değerlendirmek lazım. Ya bir
1: Tabii ki.
0: oyuncudan 20 tane depar bekleyemezsin bir maçta. O sahayı gördükten sonra. Ya o kaleyi korumak işte kolay değil. Ayrı yeteneklerin olması gerekiyor.
1: Şeyi görüyoruz abi mesela, işte diyorum ya, yine kendi jenerasyonumdan gideyim. Bir çocuk çıkıp bugün Arda Güler'i eleştirebilir Twitter'dan, Instagram'dan ya da kendisiyle ilgili güzellemeler yapabilir. Ama sen okulda final sınavını ne yapacağım derdindeyken adam orada 100 bin kişinin önünde o baskıyla mesela mücadele etmeye çalışıyor. Aynı
0: Tabii.
1: şartlarda değilsin yani, dediğim gibi bu sosyal medyanın ben biraz Z kuşağını zehirlediğini düşünüyorum. Ben de dahil buna, bende de muhakkak etkileri
0: Ya
1: vardır.
0: katılmamak mümkün değil.
1: Bu kötü. Ve bu oyuncuların aslında dediğim, sen de söyledin ya, film yıldızı gibi bir yaklaşım içerisindeler. Ya eski oyunculara bakıyorum. Mesela Beckham belgeselini de izledik mesela. Ne kadar magazinel bir figür olmasına rağmen, o bile teknik direktörüyle kavga ettiği zaman, bir Uruguay şey Arjantin maçı var Dünya Kupası'nda, nasıl içerleniyor? Ben
0: Evet.
1: şimdiki oyuncuların aynı mindset'te, aynı psikolojide olduğunu düşünmüyorum.
0: O zaman da tabii ki o Beckham'ın kırmızı kartı
1: Simeone sağ olsun.
0: nasıl eleştirilmişti İngiliz medyasında. Gözümün önüne geliyor da Beckham uzun süre ortalarda gözükemedi.
1: Sonra zaten Real Madrid transferi var biliyorsun.
0: Evet.
1: Burada bu içselleştirme yok ya. Mesela yakın geçmişten, basketboldan iki örnek vereyim. Ben rahatsız olduğum için söylüyorum bunu. Gördüm ve rahatsız olduğum şeyler. Beşiktaş Euro Cup'ta final kaybettikten sonra, bu programda Mehmet Sevinç de size de bağlanmıştım o dönem.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın Jonah Matthews diye bir oyuncusu var. Burada 3. yılı, taraftar çok seviyor, aidiyeti var. Bir hafta sonra, yani bu ağır bir şey ya, çünkü sezon boyu onun için çabalıyorsun ve bitiyor. Tabii ki artık kulüplerin psikologları, oyuncu psikolojileri daha iyi yöntemlerle araştırılıyor, stabil tutuluyor, ama bir hafta sonra bir TikTok videosu attı. Yanında bir kız arkadaşıyla, bilmiyorum kim, bir TikTok akımını çekmişler. İşte Panathinaikos'tan ayrılayız. Takım Final Four'a veda etti. Yani Playoff'ta veda etti ve Final Four biliyorsun Atina'daydı. Bir gezi seyahat videosu paylaştı birkaç gün sonra. Bu mesela bana sağlıklı gelmiyor. Burada biz kurum olarak söyleyeyim, çuvallayıp batırsak ben gidip 3 gün sonra mesela tatilden video ya da fotoğraf atarken içerlenirim. Bana hitap etmiyor.
0: Ya da atılmaz.
1: Atmaman lazım.
0: Neden? Elenmişsin çünkü. Maçı kaybetmişsin. Şampiyonluğu kaybetmişsin. Veya küme düşmüşsün. Ya da kupayı kaybetmişsin. İşte o zaman bunu ayarlayamıyorlar. Dediğin doğru. Kulüplerde de bu konuları idare edecek görevliler var. Bunu oyunculara bizim gibi çok sıcakkanlı ülkelerde çok büyük tepkiler görüyorsun.
1: Aidiyet sorunu değil mi bu abi sence?
0: Bir de öyle. Ya sen 3 gün olmuş daha. Herkes kupayı Beşiktaş alacak, belki Euroleague'e gidecek diye düşünürken alamamışsın, kaybetmişsin. 3 gün sonra da bunun başka bir konuyla ilgili her şey unutulmuş gibi bir video yayınlıyorsun. Bu da tabii ki taraftar anlamında tepki çekilecek bir hareket.
1: Bunlar büyük kulüpler, aidiyet duygusunun bu kadar bilhassa yabancı oyunculardan kopuk olduğuna şaşırıyorum. Real Madrid'de de şey vardı, görmüşsündür. Bayern Münih'e elendikten sonra Mbappe'nin kız arkadaşıyla ya da Barcelona maçından sonra, yanlış hatırlamıyorsam, İtalya tatilinden fotoğrafları çıktı.
0: İşte bu kızdırdı zaten Real Madrid taraftarını. Bu Mbappe'den bir daha öyle paylaşımlar geleceğini hiç tahmin etmiyorum.
1: Ben taraftarı haklı buluyorum abi, açık söyleyeyim.
0: Ben ama bir daha da öyle paylaşımlar geleceğini hiç tahmin etmiyorum.
1: Peki bu eski nesile ya da eski nesil biraz daha aidiyetin yüksek olduğu yaklaşıma geri dönecek mi dünya sence spor?
0: Dönmez. Aynen devam.
1: Bu çok sağlıksız geliyor bana ya.
0: Sağlıksız da böyle ya bir günde gündemin unutulduğu, değiştiği her konuda böyle. Bu tabii ki sporun da bundan etkilenmemesi bence mümkün değil Burak. Yani bütün gündemler zor değişirse, zor unutulursa o zaman tamam dersin.
1: Ama bu kadar kolay gündem değişiyorken
0: Artık çok kolay değişiyor.
1: her gün her saniye.
0: Her türlü gündemin sporda, futbolda, transferde çok alıcısı var. Bunu kabul etmek lazım.
1: Bu sence de biraz şey değil mi? Bu kadar aidiyetten yoksun, aidiyetten arınmış olmak biraz nihilist bir yaklaşım değil mi yaptığın işe karşı?
0: Evet, öyle değerlendirebiliriz.
1: Ben dediğim gibi bu güncel spora, hayata karşı bu bakış açısına çok sıcak bakmıyorum. Bana hitap etmiyor yani.
0: Bana hiç etmiyor mesela.
1: Geçenlerde yine bahsettik ya burada abi, işte eski Milan, hatta şey de değil yani, 2000'ler herkesin bildiği Milan'da değil, 90'lardaki Sacchi Milan'da da mesela Gullit'ler, Van Basten'ler, Rijkaard'lar, o dönem aidiyet o kadar yüksekken, bütün futbolcular canını dişine takarken, ki hani sağlık şartları da bu kadar gelişmemiş, Van Basten sakatlıktan emekli oldu, herkes yüreğini bu kadar ortaya koyarken, şu an insanların bu kadar her şeye profesyonel meslek gözüyle bakıp hiçbir şekilde kendinden ödün vermemesi bana çok, bilmiyorum, antipatik geliyor. Eskisi kadar hani sen söylemiştin, futbol ve romantizm birbirinden ayrılamaz diye. Bu romantizmin tamamen elinden aldığını düşünüyorum bu durumun.
0: En azından çok azaldığını rahatlıkla bunu vurgulayabilirim.
1: Yani.
0: Ayrılmaması gerekiyor. Daha güzel oyun denilen futbol güzel oyun. 1970'te bunu Brezilya ortaya çıkarmıştı. Ve uzun süre kalmadı ama işte. Güzel oyun mu? Taraftarıyla, oyuncusuyla şu anda o kadar süper mi? Bu
1: Bence değil.
0: tabii tartışmaya açık bir husus. Değil mi?
1: Bence abi tamamen endüstriyle döndü. Tamamen taktiksel, fiziksel verilerin ön plana çıktığı, bilimin daha çok ön plana çıktığı bir futbol var ve bu da seyir zevkini eskisinden çok uzaklaştırıyor bana sorarsan.
0: Bunu bozmaya çalışan bir teknik direktör var. Hatta işi de diyebilirim. Biri Luis Enrique. Biri Kompany. Belki dönüşünde Guardiola olacak. Ve onları takip eden teknik direktörü olacak. Bunları bozmaya çalışan isimler var. Onu söyleyebilirim.
1: Bu isimlerin önce olması gerekiyor, ona katılıyorum.
0: Ve bu isimlerden yani Luis Enrique'nin oynatmak istediği o taktikten driplingli bir anda gol pozisyonuna girme, çabuk
1: Dikine.
0: oyundan, dikine oyundan en az bir 10-15 teknik direktör adayı ya da teknik direktör etkilenmiştir.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim abi.
0: Kampani'den de etkilenmiştir.
1: Kompany ve Luis Enrique aynı zamanda Pep Guardiola'nın eski yardımcı hocaları bu arada. Onu da
0: Evet.
1: söylemek lazım. Orada Guardiola'nın da bir figür olduğunu hatırlatmak lazım.
0: Onu doğru söylüyorsun. Ve dönüşü, Guardiola'nın dönüşü bambaşka. İşte futbol tekrar döndü. Nasıl top oynuyorlar? Harika bir taktik. Günlerine dönebiliriz.
1: Burada şeyi görür müyüz abi? Zamanında mesela şey vardı diye işte, bunu araştırıyoruz, okuyoruz işte. Bill Shankly'nin Liverpool'u, işte Bill Busby'nin Manchester United'ı, Sacchi'nin Milan'ı, İtalya milli takımı. Sonrasında böyle teknik direktör takımları vardı ya. 2000'ler sonrası Guardiola harici, ne de Ancelotti Milan belki dersin 2000 sonrası,
0: Klopp.
1: ama Klopp Liverpool denebilir. Çok fazla yok ama eskisi kadar ikon.
0: Maalesef yok. Conte'nin şu an ilk yılları
1: Inter mi Juventus mu?
0: Inter. Sonra Juve'de zaten yapamadı.
1: Yani 3-5-2 ile Inter'de farklı bir şey yarattı orada. Başarılı da oldu, evet.
0: Evet.
1: Ama böyle ikon hoca takımları görmüyoruz işte. Geçenlerde önerdiğin kitabı aldım, başladım da, futbolun devrimsel teknik
0: Evet.
1: direktörleri diye. Ya bakıyorum, Orada bahsedilen teknik direktörler, jenerasyonlar, takımlar şimdi öyle hatırlanmayacak mesela. Şu anki Paris mesela öyle hatırlanabilir ama

0: bakıyorum şu an şampiyona yine. Arteta Arsenal nasıl hatırlanacak emin değilim.
1: Hatırlanmayabilir. Şöyle can sıkıcı Arsenal olarak hatırlanabilir. Bunu Arsene Wenger'in de çoğu zaman oynattığı oyun tarzı olarak da vurgulamışlardı. Arsene Wenger dönemleri zaman zaman bu eleştiriler oldu.
0: Abi kısa bir aramız varmış. İstersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından birlikteyiz sevgili Ercan Taner'le. Evet abi, aslında biraz daha futbol ve hayata dair bir sorundan paylaşıyorduk. İnsanlar biraz daha hayatı çok pandemiyle birlikte dijitalleştirdi. Çok fazla duygular ön planda değil, aidiyet oldukça geri plana atılmış.
1: Doğru, sonra. Doğru.
0: Bir çıkış yolu görüyor musun yoksa böyle gider mi?
1: Ya her şeyin bir çıkışı vardır.
0: Nerede tak edebilir abi böyle bir durumda?
1: Yani futboldan bahsediyoruz biz genel anlamda. Tabii ki onun hayata yansıması. Ve ne diyoruz? Endüstriyel futbol. Bir yerde bu senenin örneğini vereceğim. Saint Germain Bayern Münih maçında dünyada futbolu sevenler biz böyle maçlar istiyoruz mesajını bence çok net verdiler.
0: Ta ki Arsenal'ın yani sosyal, gelene kadar.
1: Sosyal medyaya bakıldı. Orada bile ben baktığımda uluslararası işte paylaşım futbol bütün dili bir. Ya bu maç nerede, o maç nerede diyen çok yabancı da var.
0: Haklılar. Ya ilk 5-4'lük maç hakikaten futbol şöleni gibiydi ama Arsenal...
1: Ya gerçek final oydu bence bu senenin. Gerçek bir finaldi.
0: Yani hep söyleniyordu zaten.
1: Yani o gerçek derken şöyle, unutulmaz finaller arasına girmişti. Bu maç Şampiyonlar Ligi'nin zaten tarihinde en unutulmaz maçlarından biri oldu. Hatta bir numara diyebilir miyiz?
0: Yani yakın geçmişte bu kadar iki büyük takımın gollü maçları bir şey hatırlıyorum işte. Bu kadar kafa kafaya değildi ama Hans Flick'in çalıştırdığı dönem 8-2'lik bir
1: o 8-2. Yani.
0: Bu kafa kafaya 5-4.
1: Her an her şeyin olabileceği bir maç.
0: Bunun gibisini ben de çok hatırlamıyorum abi.
1: Bence çok önemli.
0: 2005 finali vardı biliyorsun. Milan'ın 3-0'dan İstanbul'da Liverpool'un 4-3 kazandığı. Belki onu ekleyebiliriz o listeye. Başka düşünüyorum.
1: Yok.
0: Bu kadar yok. Bu kadar yok.
1: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Finalde de Arsenal Arteta ile birlikte bu Catenaccio'yu herhalde 1960'lardan bu yana en net uygulayan takım oldu. Çok seyir zevkini mahvettiler.
1: Evet. Catenaccio esasında bir İtalyan buluşu değil biliyorsun.
0: Geçenlerde
1: İtalya, olmuş. Arjantin buluşu. Heleno Herrera Arjantinli. İtalya'da uygulanıyor. Sonra da İtalyanlar bunu geliştiriyorlar. Ve defansın futbolda ne kadar ama iyi yaparsan önemli olduğunu ispat eden bir sistemden bahsediyoruz. Ve Arteta da böyle giderse yalnız Arsenal taraftarı tarafından bile biz böyle oynamamalıyız tepkilerini biraz daha fazla alacaktır.
0: Bu sene bu 20 senelik şampiyonluk hasreti bertaraf edildiği için çok göze batmadı ama seneye bile homurdanmalar başlayabilir bu arada.
1: Onu başlar. Aynı şekilde devam ederse. Bazı maçlarda çünkü hücum yapabileceğini kendi evinde oynadığı Premier Lig maçlarında rakibi baskı altına alacağını gösterdi.
0: Öyle bir takımın elindeki hasretlerde bir becerisi var, bir potansiyeli var, evet.
1: Bu yüzden de bu şampiyonlukla ilgili diyelim ya da ikinci şampiyonluğu da böyle alabilirim düşüncesine kapıldı. Onun için bu iki oyunu izledik diyebilirim. Son haftalardaki lig ve final maçındaki performans. O da mutlaka eleştirilere kulağını kapatmamıştır.
0: Ya seneye de şimdi biliyorsun Chelsea'de hoca değişti, Liverpool'da değişti, Manchester City'de değişti. Orada biraz daha diğer takımların yeniden yapılanma, kendini bulma sürecinde yine avantaj sağlayabilir Arsenal.
1: Öyle gözüküyor. Şu an kağıt üzerinde ama.
0: Tabii yazın hamlelere bir bakmak lazım.
1: Ya Liverpool'da bu senenin İngiltere'de sezon başlarken en büyük favorisi Liverpool'du. Geçen sene de şampiyon olmuştu. Ve kadrosu güçlenmişti.
0: Yarım milyarlık transfer yaptılar.
1: Bayağı. Aynı düşüncede Arsenal kağıt üzerinde, evet senin dediğin gibi öyle. Ama muazzam başlayan bir Liverpool ve Manchester City olursa ya da Chelsea... Arsenal zorlanabilir.
0: İşin rengi değişebilir.
1: Evet.
0: Oyun anlayışında bir değişiklik bekliyor musun Arteta'nın? Yani hücum hattında biraz daha farklı şeyler. Yani orada bu arada şey de yok, farkında mısın abi? Hani Ödegaard'ı tenzih ediyorum. Belki Havertz'i eder misin bilmiyorum ama topa bastığında oyunu yönlendirecek orada kreatif bir oyuncu eksikliği var bence.
1: Evet. Ödegaard burada en önemli isimlerden biri. Onun dışında ben de göremiyorum. Havertz şöyle gol yollarının değişik oyuncusu.
0: Kokluyor.
1: Ya yani golü hisseden oyuncu. Ben öyle oyuncuları çok severim. Benle tabii aynı fikirde olmayan çok kişi olabilir. Ama

0: yani Havertz'in böyle kritik maçlarda, mesela turnuvalarda ön plana çıkabilecek kapasitede bir oyuncu olduğuna inananlardanım. Şimdi Dünya Kupası var, merakla bekliyorum. Eğer bu tezim doğru çıkarsa Havertz vazgeçilmez bir oyuncu olabilir.
1: Orada en üstte ben Havertz'in oynamasını bekliyorum bu arada Alman takımında. Ya Volta Maden'in olduğu ya da Deniz Unan'ın olduğu sisteme nazaran Havertz'i deneyebilir. Bir de Havertz uzun da bir oyuncu. Yani şey, orada bir size dezavantajı da yok ceza sahası içerisinde.
0: Dediğim gibi bu turnuva maçlarında çok kritik bir oyuncu.
1: Tehlikeli oyuncu.
0: Evet.
1: Valla bakalım, ben seneye Arsenal'ın oyununu değiştirmesini temenni ediyorum. Seviyorum Arsenal'ı.
0: Biliyorum. Aynı temenni ya futbol için de benim tarafımda. Yoksa böyle oynayarak Havertz'in oyunu tamam. Ama Arteta'nın bu taktiği bazı teknik direktörlere de örnek olabilir.
1: Allah korusun. Bir inovasyon olmasını asla temenni etmiyorum bunu.
0: Ama olabilir. Neden olmasın diye. Bu yüzden bu oyun yapısını belki değiştirirler.
1: Yani inşallah öncelikle örnek teşkil etmez onlar devam etse de. Yani bunu zaten senelerdir yapma teşebbüsünde olan Conte gibi, Allegri gibi hocalar var. İnşallah bunun öncüsü Arteta olmaz.
0: Evet.
1: Yani şeyi gördük, yarı final maçında izledik. Tam Arsenal şeyi oynadı, hani iyi bir futbol oynadı, şu açıdan söylüyorum bunu. Seyir zevki iyi değil ama Arsenal'ın oynamak istediği futbol doğrultusunda.
0: Evet.
1: İyi bir futbol oynadığını söyleyebiliriz. Hücumu daha fazla düşünebilirlerdi ama... İşte şimdi final izlerken bunu görmek istemiyorsun. Premier Lig'de de mesela ben şampiyon olsun istediğim için son hafta maçlarının hepsini izledim. Burnley maçı, West Ham maçı, hep kelle koltukta maç izlenmiyor abi.
0: Bir de şu var. Finalin bir adı olması lazım. Adı derken şunu kastediyorum. Ne finaldi? Ya mükemmel bir final izledik. Mesela 5 gün biz ya da bu programda bile hala o finali konuşmalıyız.
1: Mesela.
0: Finaller öyle olmalı. Ya futbol severler onu bekliyorlar.
1: Geçen seneki Paris-Inter finali. Çok tek taraflıydı ama güzel bir maçtı Paris'ten.
0: Şöyle bir final nasıl 5-0 olur diye bayağı konuştuk.
1: Mesela.
0: Ya da Paris Saint-Germain inanılmaz bir oyun sistemiyle mahvetti Inter'i dedik. Öyle değil mi?
1: Yani tarihte ilk bu arada 5 farklı bir galibiyet Şampiyonlar Ligi finalinde.
0: Ya bunu da unutmamak gerekiyor. Ha, Arteta şundan da etkilenmiş olabilir. Bu fikrini merak ediyorum. Ya bu adamlar geçen sene 5 attı finalde.
1: Temkin davranı diyorsun.
0: Ya psikolojik olarak bir değerlendirme ya da analizde ya biz bir daha buna yol açmayalım düşüncesine kapılmış da olabilir ekibiyle beraber.
1: Ya burada şeyi
0: çünkü kadro aynı.
1: Evet.
0: Kaleci hariç.
1: Bir kişi değişti. O da Donnarumma yerine Safon'a benzer profilli
0: Safon,
1: kaleci
0: evet.
1: Bu arada. Orada ben şeyi düşünüyorum abi. Şimdi Arsenal'ın maç öncesi ilk 11'ine baktığımda orta sahada Lewis Skelly'i gördüm. 6 numarada. Orijini sol bek olan bir oyuncu. Driplingçi, atletik, dikine gidebilen. Dedim ki herhalde kendi yarı sahasında kabullenecek oyunu. Tamam, Arsenal futbolu. Bu geçiş hücumu kovalayacak herhalde orada. Dikine topu hızlı çıkarabilecek bir oyuncu koydu. Onu bile denemediler. Yani golün belki de çok erken gelmesi Arsenal için iyi olmadı bile.
0: Tam belki düşündüklerine buna katılabilirim. Tam düşündükleri oyunu sahaya yayamadan 5. dakikada gol yiyince, gol atınca Arsenal şunu düşündü. Ben Premier Lig'de nasıl şampiyon oldum bilinçaltında? İyi savunmayla oldum. Ama penaltıyı yaparak o işi de bitirdiler.
1: Penaltı olmasa da maçı 1-0'a kapatabilirdi Arsenal.
0: %100 katılıyorum. Ne olduğunu anlamadan maç 1-0 bitebilirdi.
1: Bu arada şeyler vardı. Bir hafta sonu program yaptığımız kuşak ve penaltı değil de eleştirileri geldi. Yani çok özür diliyorum ama o pozisyon bizim ligimizde olsa müdahaleyi alan oyuncu airbag açardı. Öyle söyleyeyim yani. Bence çok net penaltı.
0: Penaltı.
1: Hak eden de kazandı diyebiliriz herhalde. Genel futbola daha çok hizmet etti bence sezon genelinde PSG.
0: Paris Saint-Germain gol pozisyonlarını ve oyunun zevkli tarafını daha çok düşünen bir ekip. O yüzden hak eden kazandı diyebiliriz.
1: Enrique Hoca'nın da ilginç bir hikayesi var biliyorsun. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra İspanya milli takımı bence çok iç açıcı bir serüven olmadı ama burada 2010'lu yılların başından beri İbrahimovic'ler, Cavani'ler, Lavezzi'ler, Messi'ler, Mbappe'ler, Neymar'lar çok büyük paralar harcandı ve ligini domine ettin. Ama Fransa Ligi'nin bu anlamda bir ağırlığı var mıdır? Tatmin sebebi midir? Harcanan paralara karşılık olarak değil. Luis Enrique bambaşka bir şey yaptı abi. 20'li yaşlarında João Neves'i aldı, Nuno Mendes'i aldı, Doué'yi aldı. Kvara'yı getirdi Napoli'den uygun bir meblağa. Orada da De Laurentiis'e yazıklar olsun. Yani Osimhen'i 75'e, Kvara'yı onu da galiba 65'e ya da 75'e sattı. Yani toplamda 400 milyon kazanabileceğin iki oyuncuyu 75 milyona bıraktın, enteresan.
0: eninde sonunda nasıl olsa bırakacağım diye. Zaten Osimhen'den beklemediği bir para aldı bence. Çünkü kimse vermiyordu o parayı.
1: O da enteresan.
0: Ya yüksek buluyorlardı Avrupa transfer borsası. Ya bir de oyuncuya maaş vereceğiz diyorlardı. İşte Napoli'ye vereceğimiz para büyük çoğunluğu peşin isteniyor.
1: Burada Galatasaray için piyango oldu bu tutum zaten.
0: Büyük piyango oldu.
1: Şu an herhalde Galatasaray 100 milyondan aşağı bırakmaz diye tahmin ediyorum ki talepte olacaktır. Şu an net bir 9 kıtlığı var.
0: Acaba tabii o 100 milyonu Napoli başkanının istediği gibi mi olacak? Yani %90'ına yakını peşin mi ödeni yatırılacak? Yoksa biliyorsun transferlerde öyle bu oyuncuyu 60 aldım diyorlar ya. Aha. O yayılıyor bir 2 yıla.
1: Enflasyon eriyor paranın bir kısmı zaten.
0: Ya euro olarak erimez de yayılıyor. En azından elinden büyük para çıkmıyor.
1: E tabi. Teminat mektupları, taksitler vesaire.
0: Evet.
1: Enteresan, PSG'ye dönecek olursak abi, bu kadar marka isimlerin geldiği ve artık o bir türlü finish çizgisini geçemediği denklemde Enrique çok fazla genç oyuncuyla çok başka bir futbol oynayarak, ki bu arada sadece futbolcu değil, Thomas Tuchel, Pochettino, bir sürü teknik direktör de yapamadı Paris'te. Unai Emery.
0: Yapamadı çünkü teknik direktörlerin dışında yönetim şunu düşünüyordu bence Paris'te: biz yıldızlar topluluğu meydana getireceğiz. Ya basketbolun All-Star'ı oluyor ya NBA'de. Ya da Real Madrid'e takılan lakap Los Galacticos. Biz de Fransa'nın Los Galacticos'unu meydana getireceğiz. Düşüncesi orada uzun süre devam etti. Olur. Buna da teknik direktörler bir şey diyemediler. Ya kimler forma giymedi ki? Ya Icardi'si, Messi'si, Mbappe'si, Neymar'ı,
1: Pastore, Lavezzi, Cavani,
0: Ramos. Kimler forma giymedi ki?
1: E tabi.
0: Ne oldu ama? Bir Avrupa şampiyonluğu olmadı.
1: Finale bile bir kere çıktılar 2020'de biliyorsun. Yani.
0: Ya bütün kupaları alması lazım.
1: Burada şimdi çok farklı bir metoda gittiler. Burada sence Luis Enrique mi yönetimi bununla ikna etti yoksa...
0: Bence Luis Enrique. Ya o ve geçen sene aldıkları kupayla tamamıyla evet Luis Enrique'ye bu işi sağladı, başardı ve onun dediklerini yapmak durumundayız stratejisine geçtiler.
1: Çok ciddi inovasyon bu arada.
0: Kesinlikle öyle.
1: O da kumardır bu arada. Luis Enrique PSG'de de başarısız olsaydı şayet, hani İspanya milli takımında da geçirdiği dönemin ardından bir daha üst düzeyde de takım bulması çok kolay olmayabilirdi bir süre.
0: Zorlanabilirdi.
1: Ama farklı bir futbol ortaya koydu. Mesela bu geçiş hücumlarının popüler olduğunu görüyorduk ama bu kadar dikine, atletizm odaklı bir kadro yapmak enteresan.
0: Ya geçişin dışında o rakibin birinci bölgesinde dribling yapabilen, elinde çok oyuncusu, iyi dribling yapan, süratli oyuncusu olduğu için ona geçişin dışında dribling sever bir takım diyebiliriz taktiksel olarak. Bu oyuncuları buldu. Şimdi dünyada sen istediğin kadar kapan. Diğer takımları kastediyorum. Paris Saint-Germain karşısında mutlaka bir boşluğu bulacaktır.
1: Birebir oynayan çok oyuncusu var.
0: İşte o birebir de yetenekli oyuncuları bulup kafasında böyle bir strateji meydana getirmek başarıdır.
1: Bir de çok kusursuz uyguluyor. Ya seneye de şimdi mesela Paris Saint-Germain'in en azından bugünün şartlarında, işte 4 Haziran 2025 şartlarında sezona favori olarak başlayacağını bence söyleyebiliriz Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Aynı kanaatteyim. Çünkü mutlaka yine o takım güçlenecek. Hatta ben basın toplantısında kendisinin bir açıklaması var. Oyuncuları fazla stres altına almayacaksın diyor. Soruyorlar ona. Ya oyuncunun saha içinde diyor, gerçekten özgürlüğün olması gerekir diyor. Oyuncuya bunu hissettirmen lazım diyor. Ya taktiksel olarak sen işte sola kesinlikle gitmeyeceksin. Seni orada görmeyeceğim. Yani
1: takıntılı hocalar var.
0: Öyle çok hoca var.
1: Çok.
0: Yani dünyada da var. Ya taktiği bozmuyoruz. Luis Enrique'nin o yönden de takımın içinde bayağı bir sevildiği kanaatindeyim. Bazı oyunculara yeteneklerini göstertiyor.
1: Kvara Napoli'de çok iyiydi. Burada bambaşka bir seviyeye çıktı. İyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Ama şimdi Ballon d'Or adayı mesela, bekler miydik bunu?
0: Bir top aldı maçın ikinci yarısında. O gol olsa, hatırlıyorsun değil mi? Aldı, driplingini yaptı, gitti. Çok önemli bir pozisyondu. Kvara'nın Arsenal karesinde.
1: Penaltıyı da aldırdı sonrasında.
0: Tabii tabii. Ya bence bayağı ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi.
1: Ballon d'Or aldı diyebilir miyiz abi? Dünya Kupası'nda yok ama yani inanılmaz bir sezon.
0: Ben yine de Dünya Kupası'nı bekleyelim derim.
1: Vitinha'ya evrilebilir mi? Ya da Dembele?
0: Yani değişik şeyler olabilir Dünya Kupası'nda.
1: Ben şeyi çok düşündüm abi. Bunu kafamda matematiğini yaptım. Çok saçma bir isim aklıma geldi. Genel sohbetlerde kabul görmediği için öyle söylüyorum. Şampiyonlar yine Arsenal'ın aldığı bir senaryoda Ballon d'Or kime giderdi abi? Ben Declan Rice diyorum.
0: Yani şampiyondan %100 Ballon d'Or çıkar.

0: Diye emin değilim.
1: Premier Lig'le kombinasyon olacağı için söyledim. Yani tek başına
0: şampiyon. Ya mecbur giderdi diyorsun değil mi?
1: Ayıp olmasın diye verirlerdi.
0: Orada Rice tabii isim ön plana çıkıyor.
1: Yani başka...
0: Başka kime vereceksin?
1: Hiç göze hoş gelmiyor abi. Yani başka
0: ya Sakan'ın bir... alacak hali yok.
1: Bu sene abi 7 gol katkısı var Sakan'ın. Yani skor bazında söylüyorum. Bir sağ kanat oyuncusu 7 gole katkı verir mi?
0: Bir de İngiltere milli takımında ne yapacak? 11'de başlar mı? O bile bende soru işareti.
1: Şüpheli. Rice'a gidebilirdi abi Arsenal'a.
0: Evet. Ya Saka'da büyük düşüş var bence.
1: Abi bal yapmayan arı gibi ya. Neden senin topla iyi gözüküyor ama gol ve asist katkısı çok sınırlı. Yani şimdi kanat oyuncularından Doku'dan, Semenyo'dan, City'nin aldığı katkılara bakıyorum. Liverpool'un senelerce Salah'dan Mane'den aldığı katkıyı gördük. Bir kanat oyuncusu bu kadar hücum anlamında kısır kalmamalı bence.
0: Bence de kalmamalı. Kanat oyuncularının futbolda işlerliğini biz Manchester City'de net olarak bir kez daha hissettik bence.
1: Çok iyi, çok iyi. Semenyo, Doku inanılmaz. Çerki çok başarılı.
0: Net olarak hissettik. Ya Çerki bir de o özgürlüğü de var dikkat edersen. Topla oynama.
1: Eski nesil bu oynarken göze hoş gelen oyunculardan nadir kalanlardan biri bu arada Çerki.
0: Ben eski nesil oynamayı seviyorum diyor röportajında.
1: Valla biz de izlemeyi seviyoruz. Ben kendi adıma
0: ya seviyorum. Eski nesil o oyunculara saygı duyuyorum diyor. Ve ben de birçoğunu örnek alıyorum diyor. O tarz şeyleri de seyircinin işte çalımları, rakibi geçmesi, taraftarların da diyor bu tarz oyun sistemimden kendisini kastediyor mutlu olduğuna eminim diyor mesela.
1: Mutlu bence taraftarlar.
0: Bence de. Ben mesela Çelik oynuyor mu diye baktığımda bakarım seyrederim.
1: %100 öyle bir oyuncu daha var bak, ikisi de aynı milli takımda olduğu için konu konu yaşlı. Ben Olise'nin de oyununu çok seyir zevki verdiğini düşünüyorum.
0: Muazzam değil mi? Topu alışı. Ön çizgiye yaklaşımı ve o çerçeveyi gördüğü anda da o usta vuruşu. Ya bence dünyada çok az oyuncu da var o yetenek.
1: Bambaşka bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum Oysa'yı.
0: Öyle değil mi?
1: Şimdi aynı milli takımda izleyeceğiz bir de ikisini.
0: Ya şöyle hatta iddialı bir şey de söyleyebilirim. Oysa Real Madrid'de olsaydı şu anda Real Madrid'in durumu daha farklı olurdu.
1: Ben şu an aktif en iyi sağ kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum.
0: Kesin.
1: Abi. Evet. Başka bilmiyorum hangi isimler ön plana çıkar ama aktif bence Due'den de iyi, hepsinden de daha iyi. En iyi sağ kanat oyuncusu bana sorarsan.
0: Bence de öyle.
1: Atletizm, çabukluk var, yetenek, bilek kabiliyeti var, şut var, orta kesme asist yapma olmayan hiçbir şey yok.
0: Komple çok iyi bir oyuncu.
1: Hakikaten komple çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'in de Crystal Palace'dan bulup erkenden kapatması, orada o kadar İngiliz takımı varken bence çok büyük iş.
0: Bu İngiliz takımlarının da scout diyelim ya da transfer yapmada sorumlu kişiler diyelim, orada uyumasını ben bir türlü anlayamadım. Büyük uyumuşlar bence.
1: Ya Olise şu an ki biliyorsun İngiltere milli takımı da kaçırdı. Fransa'da oynayacak İngiliz vatandaşlığı olmasına rağmen büyük kaçırdılar.
0: Büyük bir gol yeme bu. Öyle değerlendirebiliriz herhalde.
1: %100, %100. Yani burada mesela Arsenal perspektifinden bakıyorum. Eze'ye yapılan yatırım acaba geçen sene Olise'ye yapılsa ne olurdu?
0: Ya da ya oynayamaz herhalde. Bu kadar büyük performans gösteremez. Raporlarına mı inandılar? Mutlaka bazı düşünceler meydana gelmiştir kulüplerde onu almak için.
1: Ha, bu scout raporlarını yazan adamlar bazen böyle çok felaket transferlerin kıyısından dönülüyor. İşine son vermek lazım gerçekten ya.
0: Belki de verilmiştir, bilmiyoruz.
1: Olabilir, olabilir. Olise gibi bir oyuncunun kaçması. Şu an Bayern Münih'ten almaya kalksan yani belli bir paradan bahsetmiyorum. Satmazlar bence.
0: Tabii canım.
1: Bu arada eski futbol abinin babamdan bir mesaj gelmiş, onu paylaşmak isterim. Bir röportajda Hasan Şaş şunu demişti. Eskiden biz çok toplu oynuyoruz diye eleştirilirdik. Şimdi de adam eksilten futbolcu yok diye söyleniyorlar. Eskiden bizi eleştirenler şimdi bizim gibi topçu arıyorlar demişti.
0: Doğru değil mi?
1: Doğru biliyorum.
0: Adam eksilten oyuncuyu ben gördüğüm zaman o maçı daha büyük bir zevkle izliyorum.
1: Vallahi abi. Modern futbolda böyle bir şey var. Top oyuncular minimum sürede ayağında tutuyor. Ben bunu sevmiyorum işte. Bu biraz da olayın bilimselleştiği, analitikleştiği, biraz daha pragmatik hale geldiği denklem futbolun DNA'sına bence uymuyor.
0: Bence de.
1: Kısa bir aramız varmış abi bu arada, ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte. Abi istersen biraz mesajlara bakalım. Bayağı da bir mesajımız birikti. Neler varmış? Bir göz gezdirelim.
0: Hay hay.
1: Merhabalar Burak Bey, Ercan abi. Ben Mustafa Gaziantep'ten Fenerbahçeli olarak Galatasaray hakkında bir sorum olacak. Olası bir Osimhen ve Icardi ayrılığında forvet olarak isim ne olabilir acaba? Bizim geçen ara transferdeki forvetsiz duruma düşer mi Galatasaray, yoksa yine dünya yıldızı bir

0: mi, gelir mi, giderler mi, teşekkür ediyorum demiş.
1: Ya o ayrılık belki Icardi'de olur da Osimhen'le ben çok düşük bir ihtimal görüyorum.
0: Ya bir de şöyle
1: Ve kim olabilir? Yani dünyada yine arayacaklardır ya mutlaka olursa. Ama şu anda çok erken. Bu çok zor bir soru.
0: bence şu yüzden ters ayakta kalmaz abi Galatasaray. Hani Osimhen'in transferi hani şipşak Osimhen ben gidiyorum dedi, bir takım para verip alabileceği bir meblağ değil ya. Orada bir
1: Evet.
0: süreç olacak. Muhtemelen 100 milyon üzeri konuşuluyor. Galatasaray'ın bu ihtimale karşı hazırlık yapacak vakti olacaktır. Orada ters ayakta kalmaz diye düşünüyorum.
1: Genelde strateji böyle olur.
0: Burada da bu arada birkaç isim var. Mesela elindeki orada finansal güçle Galatasaray'ı tutup şimdi Everton'la anlaştığı söyleniyor ama Osimhen gidince Sörloth'u alsa mesela şaşırmam, yapabilirler bunu.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği bir de artık kulüp prestiji olarak da bir ikna ediciliği var Avrupa'da Galatasaray'ın, onu
1: O
0: görebiliyoruz.
1: var. Oyuncunun da mutlu olacağı bir şey var. Değil mi? Takım.
0: Yani
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
0: ligde favori.
1: Ya Everton Şampiyonlar Ligi'nde yok.
0: Seneye de olmaz muhtemelen, bir sürpriz
1: Avrupa
0: olmazsa.
1: kupalarında da yok.
0: Yani.
1: Oyuncular bazen böyle şeylere bakarlar.
0: Bir de Şampiyonlar Ligi her zaman vitrindir. Şey diyebilir, Premier Lig'de bir meydan okuma olsun. Maç adedi de azalıyor baktığın zaman. O da aslında oyuncunun için iyi olarak görülebilir ama.
1: Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz o konuda da bence. 31 yaşına geldi Sörloth. Evet, o meydan okuma yaşını yakaladı.
0: Yani artık meydan okuma
1: Ya
0: yaşını.
1: şimdi şöyle bir gerçek de var. Diyelim ki Everton'la 31 yaşında anlaştı. 4 yıllık sözleşme yaptı. Ya da 3 yıllık sözleşme tamamdır ondan sonra.
0: Güzel ikramiye.
1: Öyle değil mi?
0: Güzel ikramiye. Abi doğru da şey var tabii. İngiltere Premier Lig'de göstereceği bir sezon iyi performansının ardından bir üst klasman bir takıma da gidebilir mesela, Avrupa yapacak.
1: Tabii 28 gol attı diyelim.
0: Seneye Chelsea alabilir mesela.
1: 32 de alabilir.
0: Mesela.
1: Neden olmasın?
0: Örnekleri var, olabilir. Sevgili Burak, Genco'nun yaptığının aynısı darısı başına diyorum. Bir NBA finali neden olmasın? Genco abi ne yapmış? Benim bilgim yok ama NBA finali izlemeye mi gitmiş acaba?
1: Gelecek herhalde mi?
0: Vallahi darısı başımıza ama biraz daha zamana ihtiyacım var galiba böyle bir adam için.
1: Evet.
0: İyi yayınlar. Real Madrid'de Mourinho soyunma odasını toplar belki ama özellikle orta sahaya ciddi takviye yapılması lazım. Bence Modric ve Kroos'un boşluğu dolmadı demiş.
1: O yapıdan Modric ve Kroos çıkınca zorlanacakları doğru. Çok güzel bir yorum değerli dinleyicimizden. Bunu kendisi de gördü tahmin ediyorum. Real Madrid yönetimi. Yapabilirler.
0: Bu arada Florentino Perez yönetiminden iki de hamle geldi abi. Resmiyete kavuşacak seçim eğer Perez kazanırsa. İbrahima Konate Liverpool'da Real Madrid'e katılacak.
1: Konate kötü bir sezon yaşadı.
0: Liverpool o yüzden zaten hani sözleşme bitiminde bırakıyor. Yoksa
1: Evet. Değil
0: uzatırlar.
1: mi?
0: Genç bir oyuncu çünkü.
1: Genç oyuncu.
0: Öte yandan Inter'den de 20 milyon euro serbest kalma maddesiyle Denzel Dumfries'i sağlayacak, transfer
1: Dumfries
0: edecekler.
1: iyi bir hamle.
0: Trent olmadı abi. Trent olmadı. O yüzden Dumfries bence de iyi bir hamle.
1: Trent bazı oyuncular işte ısınamıyorlar. O sakatlık da yaşadı. Ve uzun vadede belki birlikte olamayız düşüncesini bence taşıdı Real Madrid üstünde.
0: Burada şey ne derdin abi? Mesela zamanında Philipp Lahm'a yapıldı. Joshua Kimmich'e yapıldı yine yakın geçmişte. 6 numara denilir mi Trent Alexander-Arnold? Kesicilik bir nebze var. İyi de ayakları var.
1: Ben biraz zor görüyorum Trent'te onu.
0: Fiziksel olarak mı diyorsun?
1: Evet. Ya ben öyle zor görüyorum. Belki denemişlerdir de antrenmanlarda.
0: Ha.
1: Ya mutlaka senin benim düşündüklerimi teknik kadroda düşünmüş olabilir. Ama biraz zor diyorum ben.
0: Ya bu fizikselliği, ikili mücadeleleri biraz daha etkin bir oyuncu olsaydı belki olabilirdi. Teknik olarak yeterli ama fiziksellikte biraz soru işareti var, katılırım. Planlar yolunda gitmez. Mourinho soyunma odasını kontrol edemezse sizce kaos büyür mü? Ben soyunma odasındaki egonun Mourinho'nun yönetebileceğinden daha büyük olduğunu tahmin ediyorum demiş.
1: Real Madrid'de egoları en son olarak şöyle hallederler, vedalaşırlar.
0: Orası öyle bir kulüp.
1: Yani ben zarar ettim, şu oldu, bu oldu diye bakılan bir kulüp değil Real Madrid. Vedalaşırlar. O ki oyuncular bunu biliyor.
0: Bir de şöyle bir şey var abi. Mourinho'nun dahi kontrol edemeyeceği düzeyde bir ego varsa onlarla ayrılmak lazım zaten.
1: Belki de ayrılacaklar. Şimdi Dünya Kupası, teknik direktör belli olsun. Nasıl söyleyeyim? Seçim yapılacak. Belki de kazandı Perez. Şu anda hiçbir şey söylemiyor ama hiç beklemediğim bazı oyuncularla ayrılabilirler belki.
0: Ya burada mesela ben Vinicius Junior'ın biraz sallantılı olduğunu düşünüyorum.
1: Yakın. Şimdi
0: Kötü bir dönem
1: kalacak
0: geçiriyor.
1: deniyor da Yani Mbappe gol kralı, belki o kalabilir. Fransa'nın kaptanı. De burada Vinicius'la Mbappe arasında bence oyun içinde bir anlaşmazlık var.
0: Benzer
1: oyun
0: profilli için. Oyuncular çünkü.
1: Evet. Oyun içinde öyle bir anlaşmazlık var.
0: Yani bakalım orada radikal hamleler gelebilir ki Mourinho da böyle şeyleri sever. Florentino Perez de böyle şeylere göz yumacak bir başkan olmadığı için, o ağırlığı olduğu için her şey olabilir Real Madrid'de.
1: Katılıyorum.
0: Bir Seattle sabahı hava serin, yine adım halim spor gazetesi sallama haberler yapıyor ya tutarsa diye. Seattle der ki Z kuşağı dedi, zombi kuşağı yani. Hatta öyle ki AI'sız düşünemeyenler var içerisinde. Hakikaten Z kuşağında bir AI bağımlılığı da oldu.
1: Oldu evet.
0: Ya hayatı kolaylaştırıyor ama bir şeyi de biraz araştırmakta, biraz onun için efor sarf etmekte bence fayda var. O bilginin biraz kıymetli olması için bu kadar kolay olmamalı hiçbir şey.
1: Ve onu iyice netleştirmek lazım bilgiyi.
0: Tabii.
1: Her bilgi doğru değil.
0: AI'da netice itibariyle Google'ın veri tabanından alıyor. Yani ne kadar güvenebilirsin? Orada 5000 tane seçenek var.
1: Ya onlara bakıp her şey doğru mu acaba diye onu bir kendi çalışmanla ve çabanla netleştirmen de gerekiyor.
0: Abi genel itibariyle insan
1: ya bilgi doğru olabilir, eksik olabilir ama.
0: Yanlış bile olabilir.
1: Yanlış olma ihtimali zaten mevcut.
0: Ya burada insanoğlunun bu tarz inovasyonları hep insanları tembelliğe sürüklüyor. Yani hayatı kolaylaştırmak için asansör yapılıyor, araba yapılıyor, AI yapılıyor. Hepsi insanoğlunun ama ömrünü kısaltan, genelde tembelliğe sürükleyen şeyler. Bir aramız varmış abi, ona gidelim sonra devam edelim istersen.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsan mesajlarla devam edelim Ercan abi. Bayağı bir mesajımız var. Her şeyi çok çabuk harcıyoruz demiş bir dinleyicimiz. Böyle bir serzenişte bulunmuş.
1: Dünyanın evet genel yapısına bakınca gündem değil ya, çok değişiyor. Eleştiriler, çabuk harcama. Bunlar bir anda ortaya çıkmış durumda maalesef.
0: Ya böyle olunca hayattan keyif de almıyorsun bu arada. Çok arzuladığın şeyleri de elde ettikten sonra çok kısa sürede anlamını yitiriyor. Ya bir... İnsanın yaşamak için gayesi olması lazım ya. Bir hedefin peşinden bir süre koşman lazım. Ömrü böyle tamamlıyorsun.
1: Ya çünkü hedefler önemli. Bir de hedefler diyorum, dikkat edersen. Çoğul konuştum.
0: Tabii.
1: Tek hedef üzerinden götürmeyeceksin olayı.
0: Hayat filmi de böyle değil mi abi? Hani belli bir hedefe ulaşmak için hayatının belli bir bölümünü harcıyorsun. Sonra yenisi. Ama bu kadar kısa süreli ve maymun iştahlılıkla nereye kadar gider bilmiyorum. O arayışların sonu çok hayırlı olmayabilir.
1: Zor.
0: Selamlar. Arteta da zamanında Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Diğer örnek olarak verdiğiniz iki teknik adama göre nasıl bir ilişki kurabiliriz kendisinin oynattığı futbolla? Demek ki her teknik adam yardımcılığını yaptığı kişinin izinden ilerlemiyor.
1: Arsenal'in hücum oynadığı maçlar ve dönemler var. Bundan sonuç alamayıp şampiyonluk kaybettiği dönem var. Bir kendisi de artık 7. yılı Arsenal'de. Onun da bazı değişiklikler yapacağı çok, çünkü deneyimli hale geldi.
0: Artık tecrübeli bir teknik adam.
1: Ya Premier Lig'de 7 yıl bir takımı çalıştırmak, onun da bazı arayışlar ve taktikler deneyeceği ve bulacağı kesin. O da şu anda ben böyle yapacağım ve şampiyon olacağım dedi. Ve şampiyon olduğu için de haklısın dediler.
0: Ve 3 sezon üst üste de ikinci oldu bu takım.
1: Evet. Ya onu da söylemek lazım.
0: Bir revizyona gidecektir. Seneye olur mu bilmiyorum ama ilerleyen dönemde bir revizyon olabilir futbolunda.
1: Ama şuna inanıyorum galiba. Ne dersin bilmiyorum Burak. İşte Arsenal Arsene Wenger'ini yine buldu.
0: Evet. Bayrak Hoca var şu anda.
1: Böyle uzun yıllar bizim ülkemizde çalışacak teknik direktörler olacak mı diye de çok merak ediyorum. Yani şimdi Okan Buruk 4 kere sene üst üste şampiyon yaptı. İnanılmaz eleştirildi. Hele bu sene.
0: Seneye yapamazsa ayrılır mesela. Bir şüphemiz yok değil mi bundan?
1: Acaba öyle mi olacak? Öyle mi olması lazım?
0: Öyle olmaması lazım ama bizim ülkemizin dinamikleri böyle. Hep şey söylüyoruz ya. Zico'dan beri 20 senedir yabancı hoca şampiyon olamadı. Adama sen ligi tanıdıktan sonra gerçekten kendini test etmesi için ikinci fırsatı hiç vermiyorsun ki. Gelen ikinci seneye kalmıyor abi. Yani burada bayrak hoca bulmak çok zor yani. Sen de tahmin ediyorsundur. Geç, açık konuşalım. Okan Buruk seneye şampiyon olamazsa Galatasaray yollara ayırabilir. Şaşırmayız.
1: Belki de kendi bırakır.
0: Belki
1: yeter, yeter artık deyip.
0: Belki de.
1: Bu yüzden dedim Arsene Wenger, Arteta örneklerini. Az ama futbolda başarının gelebileceği örnekler bunlar.
0: Ferguson dönemini gördük. United'da ilk 6 yılında şampiyonluğu yok Alex Ferguson'ın.
1: Evet, ve devam ettirdiler.
0: Sonrasında biliyorsun meşhur Manchester United dönemi, işte Aberdeen'de Dünya Kulüpler Şampiyonası alıp geldi. 6 sene bekledi Manchester United onu, ki Manchester United hani Manchester City gibi tarihinin belli bir döneminden sonra çıkış yapmış bir takım değil. 60'larda da Bill Busby, evet, George Best'li takımıyla zaten şampiyon kültürü olan bir takımdı ve 6 yıl dayandılar. Biz niye dayandık?

0: kazanıyoruz.
1: Burada olmuyor.
2: İlginç.
1: Ya mesela mini takımlar için de söyleyebiliriz bunu. Ya bazı birçok ülke bunu deniyor. İki Dünya Kupası şansı tanıyorlar teknik direktörlerine.
2: Bence gayet makul.
1: Tek Dünya Kupası'nda ya da tek Avrupa Şampiyonası'nda hadi güle güle demiyorlar.
2: Ha bir de futbol öyle bir şöyle bir oyun ki Dünya Kupası'nda zaten tek maçlı eliminasyon sistemi var. Onu zaten bir kenara bırakıyorum. Normal kulüp teknik direktöründe de ligde çok kırılım anlarında çok küçük detaylarla belki bıraktığın 2 puanla şampiyonluk gidiyorsan bu adamın ikinci şans hak etmediğini neye dayanarak savunabilirsin ki? Yazık gerçekten. Onun da emeğine yazık. Bir de başka teknik direktör geldiğinde aynı düzen devam etmiyor. Sil baştan her sene yap boz kadrolar, büyük maliyetler.
1: Ya başka teknik direktör aldığında bile şu düşünülüyor Avrupa futbolundaki üst düzey takımlarda. Bizim bir oyunumuz var. O oyunu devam ettirecek teknik direktör alıyorlar.
2: Gayet makul. Olması gereken de bu değil mi?
1: Ya biz bütün her şeyi değiştiriyoruz. Bütün sistemi değiştiriyoruz. Başka teknik direktör geliyor. Yok böyle oynanmaz diyor. Değiştiriyorsun. Bir sürü kulüp takımında bu örnekleri yaşıyoruz. Ortaya karışık sebze çorbası çıkıyor. Ve o başarı gelmiyor.
2: Şimdi mesela bu söylediğine çok güzel bir örnek. Conte gittikten sonra Inzaghi geldi. Birebir aynı 3-5-2'yi oynattı. Şimdi Manchester City'de Guardiola sonrası Maresca geldi. Chelsea döneminde hocanın verdiği ipuçlarına baktık. Çok uzak bir şey değil. Ona ayak uydurabilir. Bu yapılar yürüyor. Inzaghi ile de Conte sonrası Inter yürüdü. Şimdi Kivu devam ediyor aynı 3-5-2'ye. Yine takım şampiyon oluyor.
1: Değiştirmiyor. Kafasına göre yapmıyor olayı.
2: Muhtemelen City'de yürüyecek mesela.
1: Ya biz diyor 4-3-3 hemen dönelim dese Inter şampiyon olamazdı bu sene.
2: Dağılırdı.
1: Mümkün değil.
2: Biz bunu neden yapmıyoruz abi peki? Mesela bizde de kronik bir 4-2-3-1 var her bütün takımlarda ama oyun anlayışları farklı. Her teknik direktörde değişiyor. Kadro yapıları değişiyor. Oyuncu yapıları değişiyor.
1: Ya değişse antrenörler uzun süre kalır ve şu olur. Lig daha zevkli hale gelir biliyor musun?
2: %100.
1: O sistem oturmuş takımlarla oynamak futbolu güzelleştirir.
2: Bodo örneğini görüyoruz abi ne kadar renk attılar Şampiyonlar Ligi'nde. Düşsen ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor belli teknik direktörleri var. Onlar sürekli kendi geliştirip birbirleriyle yarışıyorlar. Ya bir de hep bir bilinmezlik şimdi. Tamamen atıyorum. Beşiktaş'a Vincenzo Italiano geldi. Fenerbahçe'ye Antonio Conte geldi. Galatasaray'ın ne yapacağı belli. Trabzonspor'un Fatih Tekke ile ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. 2 tane bilinmezle başlıyorsun sezona.
1: Ve o bilinmez ne yapacak acaba diyorsun. İyi oyun da hemen gelmez biliyorsun yeni teknik direktörle.
2: Ligi adapte.
1: Mucizedir.
2: Tabii canım. Ligi adapte olması.
1: Aa, çok iyi oynuyor takım demek mucizedir onu yakalarsa. Büyük iş yapmış demektir. Sadece sinyaller verebilir. İyi oynayacağına dair.
2: Ya bunun olma şartı şu abi bana sorarsan. Geçenlerde de konuşmuştuk ya seninle. Senin oynamak istediğin futbol modeline, elindeki kadroya uygun futbol modeline uygun bir hoca getirirsen bunu yapabilirsin. Ama öyle bir şey yok burada. Şey diyorlar, bu adam daha önce de ligada çalışmış, 40 yaşında 5 yıl çalıştırırız. Şöyle bir CV'si var, taraftar da buna fit olur, getirelim oluyor. 3-5-2 mi oynatıyor, 4-2-3-1 mi oynatıyor?
1: Ya da bizim takıma uyar mı, bu oyuncular bunu oynayabilir mi? Ya da o teknik direktöre sorulduğunda elindeki bu oyuncularla, çoğunu gönderemiyorsun çünkü, oynayabilir misin?
2: Öyle şeyler yok burada abi.
1: Yani o düşüncelere girmezsen işin zor olur.
2: Geçenlerde de konuştuk. Burada Feyenoord'la kupalar almış. Glasgow Rangers'a ya da şimdiki adıyla Rangers'a Avrupa finali oynamış. Van Bronckhorst oyun anlayışı gelene kadar 6-7 senedir geçiş hücumuydu. Burada tukaka yapıp yolladık adamı. Belliydi adam kötü hoca değil. Sen bunu istemiyorsan onu almayacaksın.
1: Ya bu tarz can sıkan oyunu istemiyorsan almayacaksın.
2: Yani. Ne talep ettiğine alakalı ama bunun bilincinde olmaması beni çok şaşırtıyor yönetimlere. Şu yüzden söylüyorum. Hoca gelir gider ama sen bunlar birine tazminat veriyorsun. Yazın getirdiğin hocaların istediği transferleri yapıyorsun. Onlar karavana gidiyor.
1: Tabii.
2: Bu kabaca söylüyorum abi herhalde tazminatla ve transferlerle birlikte her sene bir 15-20 milyon euro çöpe atıyorsun.
1: Ya böyle, bu işin sonu ne olacak? 5 senede 100 milyon euro oluyor eksi mesela.
2: İyi ihtimalle bu da.
1: Ben zaten iyi ihtimalle konuşuyorum.
2: İyi ihtimal 100 milyon euro olması da bir
1: kötü soğuk. Kötü ihtimal ne oldu artık bilemem.
2: Kötü ihtimalli FIFA söyler abi ona da hiç gerek yok bence.
1: Yazık.
2: Burada yöneticilerin bilinçsizliğine mi bağlamak lazım? Burada hata nerede peki?
1: Bence seçimde yani şöyle seçimde kadro oyuncu seçimi ve teknik direktör seçiminde. Bir teknik direktörle ne yaparsan yap sonuna kadar dayanman gerekiyor. Seçtiğin teknikleri. Ne yaparsan yap. Sonuna kadar dayanman lazım.
2: Sezonu bitirmen lazım bence de.
1: Ve yeni sezon için de hemen arayışlara geçmemen lazım. Teknik direktör bırakırsa ona bir şey diyemem.
2: Bu kendi tercihidir. Jesus örneğinde olduğu gibi.
1: Evet.

0: kapanan takım stoperi ise açık alanda, yani hücum yapan bir takımda başarılı olma ihtimali düşük.
1: Atıp geçerler.
0: Bir de ona bile bakacaksın.
1: Çok basit bir daha, yani üçlü formasyon, kapanan takım.
0: Ha bir de bu takım ne oynuyor? Biz bu oyuncuyu alıyoruz da ne oynuyorlar? İşte üçlü oynanıyor ama bu oyuncu bizde iş yapar düşüncesine ben karşıyım. Bizde iş yapamaz dersin. Demen lazım. Ya öyle futbol aklına sahip olman gerekiyor.
1: Yok ama abi, ilginç bir şekilde. Bu hataya da bütün takımlar düşüyor.
0: Ya oyuncu izlediğin zaman oyuncuyu zaten görüyorsun. Ya bu takım hep savunma yapıyor diyorsun. Ve tamam, bu savunmada hava toplarında iyi, rakip karşılamada iyi, bunları başarıyor diyorsun. Ama biz açık oynuyoruz. Bize hücum yapmamız lazım dediğinde o oyuncu zaten bir anda sudan çıkmış balığa dönüyor.
1: Bu Sais dediğimiz oyuncu abi, üçlü de o dönem Wolverhampton'da bak hatırlıyorum. Solunda Connor Cody, sağında Willy Boly vardı ya da tam tersi. İkisi de hamle stoperi. Sen dörtlü savunmada adamı merkeze koydun. Yanına hamle stoperi koysan da hantal. İyi oyun kuruyor tamam, ama sen onun savunma açığını kapatacak ne bir beke sahipsin ne de öyle bir stoper tandemin var. Bu adamı alırken nasıl başarılı olmasını bekliyorsun? Bir de yollarken tazminat ödüyorsun adama.
0: Ve yanlış transfer.
1: Bir sürü var ki, bu spesifik bir örnek diye bakmayalım yani. Bunu her takım
0: tabii
1: yapıyor.
0: Tabii tabii, bir sürü var.
1: Bu yaz da yapılacak bunlar. Bu akıl neden değişmiyor mesela?
0: Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya çok komik geliyor bana ama bilmiyorum.
1: Çok basit de bir
0: ya
1: şey.
0: Ya biz bunu karşılıklı biliyoruz mesela. Böyle olmaması gerektiğini.
1: Yani.
0: Bu transferlerin böyle yapılmaması gerektiğini biliyoruz. Bizi dinleyen değerli dinleyiciler de biliyor.
1: Yöneticiler mi bilmiyor? Galiba.
0: Bilmiyorum ki.
1: Galiba. Yani şeyi söyleyeyim abi bak, şu bile kabul edilebilir. Velev ki dörtlü savunma oynayacaksın ama gittin üçlüden oynayan bir tane oyuncu aldın. Oyuncu 22-23 yaşında, dersin ki ben bunu adapte ederim. Bak çabukluğu var, hamle özelliği var, bir şey dersin. Belki bir şekilde tutturabilirim dersin. Ya 32 yaşında adamın nasıl bir kariyerinde revizyona gitmesini bekliyorsun? Nasıl bir dönüşüm yaşamasını bekliyorsun da yıllık 2,5 milyon verip getiriyorsun bu şartlarda? Gönderemiyorsun, para veriyorsun üstüne, maaşını ödüyorsun.
0: Bana çok enteresan geliyor.
1: Ben çok pişmanım abi. Bu Chelsea örneğinde de bahsetmiştik seninle. Yani keşke futbolcu olsaydım. Keşke futbolcu olsaydım. Yani.
0: O uzun kontratları mı diyorsun?
1: Ya bir Chelsea gibi müebbet kontrat alabilirdim mesela 2035'e kadar. Ya da gidip şey olabilirdi işte, ne bileyim. Beni bir denerlerdi. Ben üçlü stoperiyim deyip işin içinden çıkabilirdim mesela. Tazminatımı alıp yoluma bakardım.
0: Evet. Ya da senden bir şeyler olabilir deyip de tutabilirlerdi.
1: Mesela. Boyu uzun, belki kaleye geçiririz falan diyebilirlerdi. Her şey olabilirdi abi yani. Yok. Hakikaten şaka bir yana, bunlar trajik şeyler. Çok büyük paralar harcanıyor ve genel dünya futbolunda da transfer kaşeleri, transfer piyasası arttığı için bu takımlarımız bilmiyorum nasıl toparlayacaklar. Gemiyi güvenli limana hep yanaştırıyorlar ama zarara sokacak bunlar ileride, çok ciddi.
0: Bu kesin %100. Böyle olacak.
1: Ya mesela bu bahsettiğimiz transferlerden üzülerek söyleyeyim, bu yazda çok fazla olacak.
0: Evet, öyle gözüküyor ve bu da ondan sonra diyecekler ki bu transferler niye böyle oldu?
1: Acaba niye?
0: Bu oyuncu niye böyle?
1: Ya mesela Luis Suarez isminden bahsettik ya. Afaki bir isim. Daha bir resmiyet kazanmış bir şey yok. Daha başkan bile belli değil. Teknik direktör belli değil ama. Şimdi Türkiye Ligi'nin şartlarında 1.79'luk biraz daha bu gezen forvet familyasından bir oyuncunun çok başarılı olacağını düşünüyor muyuz? Ben düşünmüyorum kendi başına oynarsa.
0: Nasıl başarılı olacak? Daha uzun bir santrafor. Klasik santraforla beraber. Kanatlar iyi. Öyle olmak zorunda. O zaman bir de orta alandan dikine çok iyi topların çıkması gerekiyor. O zaman bu oyuncu muazzam olur. Ya yani Sporting'de olduğu gibi.
1: 4-2-3-1 de yürümez bence mesela. Yanında Kerem ve Nene gibi biraz daha düşük sayıda oyuncularla çok zor işi kapalı savunmaya karşı.
0: İmkansız hatta. Mesela.
1: Ya şimdi bakıyorum, çok özür diliyorum. Hani biraz da espriyle karışık bir benzetme olacak ama şimdi stoperleri düşünüyorum. 1.85 yapılı adamlar yanında şirinler gibi kalacak onlar. Yani bu kapalı oynayan bir takıma karşı çok zor.
0: Çok zor tabii.
1: Yani bilmiyorum. Allah.
0: Çizgi film karakterlerinden örnek verdin.
1: Şirinler gibi hakikaten.
0: Evet.
1: Şimdi spesifik bir örnek vermek gerekirse işte ne bileyim. Agbadu'yu görüyoruz. Başka kim var böyle? Bir sürü oyuncu var işte. Davinson'u ben fiilen gördüm. Adam benden 8 santim kısa gözüküyor ama postürü o kadar düzgün ki benimle aynı boyda gibi mesela. Bakıyorum. Evet. Benim yanıma 1.78'lik bir forvet gelse tamam çabuktur vesaire ama savunmadaki o 4 kişi kalabalıkla kapanırsam ben onu çıkartmam orada.
0: Ya kapanmayı 4 olarak düşünme.
1: Orta
0: takım savunması gibi olarak düşün. 6-7 kişi kapandın.
1: Alan vermezsin ona. Boğuşursun.
0: Bitti olay. Nasıl etkili olacak?
1: Sporting bu arada geçiş hücumda oynayan bir takım. Bak o da çok göz ardı ediliyor bence bu Luis Suarez transferinde.
0: Ya bunu sen ben biliyoruz. Ya Sporting Lisbon'dan oyuncu. Tamam, muhteşem. Sporting ne oynuyor? Geçiş.
1: Sen ne oynuyorsun?
0: Sen rakibi karşısında üstün olun.

0: olmak, rakibi kendi yarı sahasına kapatmak, baskı kurmak üzerine bir sistemim var. Değil mi? Özellikle iç sahada.
1: Hatta çoğu deplasmanda bile.
0: Çoğu deplasmanda bile. Şimdi bu geçiş oyuncusu, oyuncu ve temsilcisi ona bakmaz, paraya bakar.
1: İmza parasına bakar, temsilci komisyonuna
0: Daha
1: bakar,
0: bakar.
1: maaşa bakar.
0: Onlara bakar.
1: Dün şey ifadesi vardı, görmüşsündür. Sayın Hakan Safi açıklıyor. Gol bonusunu 15 golden açalım dedik, 20 gol yapalım dedi oyuncu diyor. Oyuncu herhalde orada şartlar onu cezbetmiş olsa gerek ki onun heyecanına kapılıp mesela 5 gol daha 20'den açalım gol bonusunu demiş. Bilmiyorum burayı nasıl bir lig olarak görüyor ama.
0: Ben bu lig hakkında birçok oyuncunun çok bilgili olduğunu zannetmiyorum. Onu söyleyeyim.
1: Yani bence Portekiz Ligi tamam kötü bir lig değil ama burada 28 gol atmakla Portekiz Ligi'nde 28 gol atmak aynı şey değil bana sorarsan.
0: Ya Portekiz Ligi'nde takımların bir gerçeği var. O gerçeğin adını söyleyelim. Taktiksel sistemlere çok bağlılar. Son sıradaki takımın bile belirli bir sistemi ve taktiği var.
1: Ya mesela şeyi gördük bu
0: Ya
1: sene.
0: biz de o sistemlere bir türlü ulaşamıyoruz.
1: Bir örnek vereyim abi. Küme düştüler galiba son hafta. Bu sene birkaç maçlarını izledim. Adamlar tamamen pozitif futbol anlayışından caymadığı için küme düştüler mesela. Bir sistem var dediğin gibi. Adam ona aykırı yönde gitmiyor. Kendi sistemine saygı duyuyor, uyguluyor, mücadele ediyor.
0: Ya Rio Ave'nin bile bir sistemi var.
1: Burada sana söyleyeyim abi hemen. Kasapia'da düzeltiyorum. Estrada'dan bahsediyorum.
0: Esra, evet.
1: Maç başı neredeyse 1,5 gol kaydetmiş bu adamlar. Küme düştü ama bir sistemi var.
0: Belki de seneye gelecekler.
1: Mesela Heidenheim var mesela Bundesliga'da. Bizde öyle bir şey yok ki. Ha bir de şeyi söyleyeyim mesela orada Benfica, Porto ya da işte Sporting'le Kasapia arasındaki siklet farkı buradaki diğer takımlar arasında yok. Ya bir direnç koyabiliyorlar sana burada.
0: Tabii. Ya öyle inanılmaz farklılıklar meydana gelmiyor. Ya Bundesliga'da bile farklılıklar var alt sıralarla.
1: Var, var.
0: Onu yaşayabiliyorsun.
1: Şeyi gördün mü abi daha hani senin futbol arşivin benden çok daha geniş olduğu için söylüyorum. Süper Lig'de böyle başarılı olmuş gezen forvet profili gördün mü? Genelde hep daha size'lı çakılı 9'lar, tipik 9'a yakın profiller başarılı oluyor. Mesela Onana, Osimhen.
0: Ya ben daha önceki dönemlerde Serkan'ı görmüştüm Galatasaray'a gelen Samsunlu. Gezen.
1: Ne kadar sürdü peki bu?
0: Fazla sürmedi. Mesela çok uzun boylu değildi Tanju Çolak biliyorsun.
1: Tabii. Ahmet
0: Ama
1: Dursun da çok uzun boylu değildi.
0: gezip gol yollarını hisseden mükemmel bir içgüdüleri vardı. Altın ayakkabı aldı.
1: Zaten başka emsali yok tarihte.
0: Türkiye'de yok, evet. Ya böyle oyuncular şimdi bu oyuna yakın kim var? Bir türlü kendini tam gösteremedi. Trabzonspor'da da forma şansı bulamadı. Umut var.
1: Bozok.
0: Evet.
1: Umut Bozok bu sene iyi bir sezona geçirdi
0: İyi
1: Eyüpspor'da bu arada.
0: sezon
1: Onu
0: geçirdi
1: söylemek
0: tabii.
1: lazım.
0: Onu
1: Daha önce
0: söylemek.
1: Lorient'da gol kralı olmuş biri bu arada Lig 2'de. Yani iyi
0: Ama
1: golcü.
0: işte Trabzon'da olmadı.
1: Evet.
0: Ben bekliyordum Trabzon'da da bir şeyler yapabilir mi diye. Gezen böyle oyunu iyi yönlendirebilen, gol yollarında da etkili olabilen yapıya sahip bir oyuncu.
1: Ki son Eyüpspor'un ligde kaldığı maçta Fenerbahçe maçından bir hafta önce bir gol 3 asistle oynadı.
0: Çok önemli değil mi?
1: Takımı da tuttu mesela. Ohu sayabilir miyiz abi bu Yangi Ohu bu profil?
0: O ben biraz daha klasiğe alıyorum.
1: Fizikli de bir oyun. Çok uzun
0: Çok
1: değil ama kuvvetli.
0: fizikli. Yani öyle tamam geziyor, baskı yapıyor. Fakat o ince hareketleri bu sene göremedim ben ondan. Sen
1: Yok.
0: gördün mü? Biraz o tarz oyuncuların bileklerin kıvrak, hareketli ve oyunu zekasının çok fazla olması lazım.
1: Agüero gibi, Forlan gibi,
0: Tabii.
1: orijinal Luis Suarez gibi.
0: Ya öyle olması gerekiyor.
1: Valla bakalım. Yine bir sürü mesajımız var abi. Kısa bir aramız varmış. İstersen ona gidelim sonra devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ercan Taner'le abi bir sürü mesajımız var. Hazırsan biraz da onlara göz gezdirelim. Yine ara ara devam edeceğiz sohbetimize.
0: Hazırım.
1: Bakalım neler var. Hakikaten hayli sayıda mesajımız var. İyi yayınlar. Tek taraflı olsa da Barcelona'nın PSG'yi 4-0'ın rövanşında 6-1 elediği maç çok özeldi demiş Özgür Ak.
0: Katılıyorum. O maçı da tabii hemen hatırlayamadık.
1: İnanılmaz maç.
0: Bize hatırlattığı için değerli dinleyicimize çok teşekkür ederim.
1: Hakikaten inanılmaz maçtı. Merhabalar, Sedat Kaymaz ben İstanbul'dan. Öncelikle Ercan Taner Usta'ya selamlar.
0: Teşekkür ederim. Ben de selam söylüyorum.
1: Hull City sizce bu sene Premier Lig'de neler yapar?
0: Bir Luton Town gibi yaşamaz herhalde. Öyle bir son olmayacak gibi tahmin ediyorum.
1: biraz yaz hamlelerini görmek lazım. Şu an o kadro Premier League'de mücadele edecek düzeyde değil bence ama.
0: Değil. Zaten o kadro kaçıncı bitirdi Championship'i?
1: Playoff'un son sırasına girdiler.
0: 6. Öyle baktığın zaman Championship için bile süper yeterli bir kadro olarak değerlendiremeyiz. Tabii ki kadroda olacak olan değişimlere ya 5-6 oyuncu gelecektir diye tahmin ediyorum ilk aşamada. Ama oyuncular tutar mı?
1: Doğru
0: İş yapar mı? Doğru hamleler. Bunu değerlendirirler ya. Çünkü alacakları paralar, Premier Lig'e yükselme paraları, bunlar önemli hepsi.
1: Bir esneklik yaratır.
0: Evet.
1: Yani orada daha önce Süper Lig'den çok oyuncu alışverişi oldu biliyorsun. Mesela şu an Süper Lig'den oyuncu önersen kimler olur da? Benim aklımda iki isim canlanıyor. Olur olmaz bilmiyorum. Mesela Archie Brown'un Premier Lig temposunu çok iyi kaldırabileceğini düşünüyorum. Orta sahada da İsmail Yüksel'in mesela Fenerbahçe'den
0: olabilir.
1: Başarılı olabilir.
0: Başarılı olabilirler ya Premier Lig içinde. Fakat onlar tabii 6 oyuncuyla birden mücadele etmesi yani alması biraz daha Premier Lig havasını yaşamış oyunculara yönelebilirler. Burak öyle düşünüyorum.
1: Bitte kalmak için ihtiyaç var.
0: Evet ya Premier Lig havasını yaşamış, başarılı olmuş. Ya birinci süper transfer demiyorum ama yaşamış ve başarılı olmuş.
1: Deneyimli oyuncular.
0: Evet.
1: Burada lazım ama sene başında mesela şey yapılmış.
0: İyi bir santraforları var mesela İskoç.
1: Oliver McBurnie. Bu Dünya Kupası'nda da yok ilginç bir şekilde.
0: Ya inanamadım. Ben de takip etmediler mi acaba? Ya, İskoçya'da iş yapardı bence.
1: Ben şeyden beri izliyorum abi. Sheffield döneminde Premier League'de çok sakatlanmıştı. Geçen sene Las Palmas'ta çok beğenmedim ama Championship'te bu sene inanılmaz iyi gözüktü. Yani İskoç milli takım için bence büyük kayıp. Orada şeyi söylemek lazım. Sene başında Championship takımları arasında bir anket yapılıyor. Hangi takım ligi kaçıncı sırada bitirir diye. Kadro kalitesine binaen hostiyi düşme adayı olarak gösteriyorlar abi.
0: Ya, şu an itibariyle ama o.
1: Yok, Premier League için değil. Geçtiğimiz sezon Championship için.
0: Ha geçti tamam onu biliyorum. Enteresan. Zaten öyle konuşuluyordu. Adayların içinde yer alıyordu.
1: Yakirovic'in performansı için ne dersin abi? Kayseri Spor'dan hostiyi oradan Premier Lig'e.
0: Ben çok başarılı buluyorum. Yani kendi kariyeri açısından da bu sene ligde de tutarsa bayağı yollar açılır.
1: Güzel bir başarı hikayesi bu arada. Ya Kayseri Spor'dan Hull City'ye oradan Premier Lig'e kolay bir süreç diye çok bir benzerini görmüyoruz futbol dünyasında.
0: Ya 3 senede bunu başardı değil mi?
1: Bir açıklaması var bu şampiyonluk kutlamasında görmüşsündür belki.
0: Gördüm.
1: Sayın Acun Ilıcalı'ya takımı Championship'te tutacağıma söz vermiştim ama maalesef gerçekleştiremedim. Premier Lig'e gidiyoruz diye sempatik bir açıklaması var.
0: Esprili ve sempatik.
1: Ben bu arada Balkan insanlarını da seviyorum ya. Değişik bir neden var? Mizaçları var. Yani Yakirovic de bu yüzden beni çekiyor mesela.
0: Çalışkanlar ve takım sporlarında çok başarılı isimler yetiştiriyorlar.
1: İnanılmaz da bir aksanları var bu arada. İngilizcelerine de bayılıyorum. Evet. Onu da söylemek lazım. Final maçı için bir mesaj gelmiş. İzmir'den Ayhan iyi yayınlar. PSG final maçında %75 toplu oynadı. 806 isabetli pas ile %91 başarı oranı sağladılar. Gol beklentisi XG 2'ye yakın. 5 büyük şans yaratmış. Penaltı olmasa da bence bir şekilde golü bulurlardı. Ne dersiniz demiş.
0: Dakikalar geçtikçe o ihtimal düşebilip ani bir Arsenal hücumunda ikinci golü de yiyebilirlerdi.
1: Ki penaltı 76'da geldi. Erken bir dakika değil.
0: Ya dakika 76 hala mağlupsun. O 80. dakikada bu sefer bütün hatlarına yükleneceksin. 10 dakika var. O zaman da pozisyon verirsin.
1: Ki bir de burada şeyden bahsediyoruz ya. Paris toplu oynadı, iyi savunma, iyi hücum etti, tehlikeli şansı yarattı ama Arsenal da çok iyi savunma yaptı.
0: Evet.
1: Savunma tarafında iyilerdi. Onu söylemek lazım. İyi yayınlar diliyorum. Paris baştan sona hak etti. Katılıyorum. Finalde çıkan bir takım koca 90 dakikayı bir kornerle bitirdi. Paris 11 tane kullandı diye bir Arsenal eleştirisi gelmiş. Beni yaraladı bu eleştiri.
0: Ama doğru.
1: Doğru maalesef. Ki Arsenal'ın en büyük silahı bu. Yani neden bu kadar kısır kaldılar? Düşündürücü.
0: Korneri bile istedikleri gibi kullanamadılar. İki kornerleri var.
1: Biri süre bitti biliyorsun devre.
0: Evet.
1: Artık touch'ta bile zaman geçirdikleri için bir sarı kart çıktı hakem yeter artık beklemiyorum dedi kapattı iki yerden.
0: Artık touch'ta zaman geçirme olayı da sona erdi. Yani Dünya
1: neyse
0: Kupası.
1: Neyse ki.
0: Büyük geçmiş olsun ya 5 saniyen var.
1: Kaleci vuruşuna da galiba 5'e düşürdü.
0: Evet 5 saniye o top yere konduğu anda kale vuruşunda eğer 6 saniye olursa ki bu oldu Japonya-İzlanda maçında korner oluyor.
1: Bu arada 5 saniye de kısıtlı bir süre abi topu yerleştirdikten sonra doğru yaratmak için.
0: Hemen daha yerleştirmeden karar vermen lazım nereye atacağını. O paslaşarak çıkma bitebilir.
1: Bitmezse de o panik anında biraz tehlike yaratabilir. O bir, bir

0: süre sıkıntı yaratabilir takımlara pratik edinene kadar. Enteresan ama ben bu Dünya Kupası'na gelecek güncellemelere olumlu bakıyorum abi. Sakatlanan oyuncuların işte bir dakika saha kenarında kalması vesaire ya da oyundan
1: Bu tabii ki yorulan oyuncular için kötü haber.
0: zaman geçirmek isteyenler için de kötü haber.
1: İşte yorulan, zaman geçirmek, hani yatıyor ya, ayağım çok kötü diyor, hiçbir şey yok mesela. Oyuncu başına hakem geliyor. Ondan sonra doktor çağıralım mı diyor. Konuşuyorlar hakemde. Sonra bir bakıyorum ben 2,5 dakika geçmiş.
0: Seni kenara alalım diyorlar şimdi yeni kuralda.
1: Buyurun diyorlar. Tamam kal, ondan sonra da kenara git. Hem süre tutuyor hakem, sen gidene kadar da. Oyuncu değişiminde de 10 saniye.
0: Valla güzel bence.
1: O 10 saniye bence mükemmel oldu.
0: Güzel bir düzenleme.
1: Sahanın diyelim ki çok ters tarafındasın. Öbür taraftan çıkmak zorundasın. Yoksa arkadaşın giremiyor. Sen de çıkıyorsun.
0: 10 kişi devam ediyorsunuz.
1: 10 kişi devam ediyorsun.
0: Valla lazım da abi ama bu Arsenal futbolu mesela değişir mi diye seneye konuşuyorduk ya. Değişmesi için FIFA elinden geleni yapmış artık. Arsenal
1: Değil mi?
0: avantajları elinden olmuş gibi geldi bana.
1: Ya olayın bir de ikinci sarı kartlarında VAR'da incelenecek olması çok iyi.
0: Bence de iyi.
1: Kornerlere yine VAR'ın bakması iyi.
0: VAR'ın kapsamının arttırılması bence de biraz daha iyi oldu ama tabii VAR hakemleri ne kadar iyi onu da göreceğiz yani ülkemizde onlar kanayan
1: Ya
0: yara.
1: bazı pozisyonlar var. Top kornere net çıkıyor. Kaçırıyorlar.
0: Ben buradakiler için hep şeyi söylüyorum abi. Şahıs ya da isim hedef göstermediği. Ben ülkemizdeki VAR hakemlerin orada Riva'da bilmiyorum açık büfe mi var yoksa çay çorba derken sohbete kapılıp çok maçı takip etmiyorlarmış gibi geliyor bazen bana.
1: Yok canım, o kadar değildir de kaçırmamaları lazım.
0: Bazen neler kaçıyor abi yani. Onu görünce dediğim gibi bir şüphe ediyorum. Hani ne yapıyorlar acaba? Sohbete mi dalıyorlar?
1: Bir
0: Adam
1: pozisyon mu kaçtı? Evet.
0: çayını tazelerken pozisyonu mu kaçırıyor? Aslında kalabalıklarda bilmiyorum. Ben biraz kendilerine karşı ön yargılıyım yani. Ama o da onların suçu bence. Merhaba, Dünya Kupası'nda İngiltere finale kadar giderse Ballon d'Or'un en büyük adayı Harry Kane olur demiş. Toz koparandan Erman Bey. Şüpheleniyor.
1: Katılmak mümkün değil. Harry Kane de o açıklamayı yaptı. İngiltere'den çıkabilir dedi Ballon d'Or.
0: Fena bir fikir değil bu arada.
1: Tuchel'in bu oyun tarzına ne diyorsun? O da pek harika, nefis bir futbol ortaya koymuyor.
0: İzlerken acı çekiyorum abi. Yani İngiliz futbolunda hep şeyi görüyoruz ya. Çok iyi kadrolar oluyor İngiltere milli takımının ama 2010'ların başında Capello bence kötü bir futbol oynattı. Az önce de reklamda konuştuk. Almanya dörtlemişti onları. Sonra Gareth Southgate çok kötü bir futbol oynattı. Arada Roy Hodgson falan var. Onlar da aynı şekilde. Şimdi de Thomas Tuchel'den aynı futbolu görüyoruz. Yani pozitif futbol oynatacak bir hoca neden seçmiyor İngiltere Futbol Federasyonu merak
1: Ben de
0: ediyorum.
1: anlamıyorum. Bir gün bu Guardiola gelir mi İngiltere'nin başına? Olabilir mi bir gün?
0: Vallahi şu Dünya Kupası sonucuna bağlı olarak uzak bir tarihte olmayabilir. Yani Tuchel ikinci şans verilir mi bilmiyorum burada kötü bir sonuçta.
1: Beklenmedik bir sonuçta değil mi?
0: Şimdi
1: Çünkü bir Andorra maçı seyrettim ben İngiltere'nin.
0: 2-0'lık maç.
1: Ya o maçta örnek vereceğim takımlar. Mesela Almanya 7-0 yenebilirdi Andorra'yı. Hani öyle farklı galibiyetlere alıştığımız takım. İspanya aynı şekilde bir 7-8 atabilirdi.
0: Peki abi şunu sorayım. İngiltere'nin
1: Zar
0: mesela
1: zor 2-0 yendiler.
0: şu an Dünya Kupası'nda çeyrek finalde veda etmesi hayal kırıklığı sayılır mı? Bence bu kadroya sayılır çünkü.
1: Sayılır.
0: O zaman yollar ayrılır mı?
1: Ya, İngiltere'de o gelenek yine tutuyorlar ya. Biraz zor bir ihtimal olabilir. Ama gruptan çıkamadı mesela.
0: Yani 3 takımın çıktığı denklemde çıkamazsa bence Tuval'i sınır dışı ederler abi. Sadece teknik
1: Bence de.
0: direktörlük değil. Maç izlemeye bile
1: Ya da
0: gidemezler
1: zar zor
0: muhtemelen.
1: çıktı mesela.
0: Valla grubuna da bir bakmak istiyorum İngiltere'nin tekrardan. Yani burada Guardiola İngiltere fikri hiç aklıma gelmemişti. Hep şeyi düşünüyordum abi. Barcelona Flick'le uzattı. İspanya milli takımı De La Fuente ile gayet iyi ama İngiltere milli takımında bildiği de bir futbol iklimi şampiyon yapabilir abi biliyor musun? Ya yani Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda.
1: İngiltere'nin oyun anlayışını değiştirir değil mi? Milli takımın.
0: Yani şöyle söyleyeyim şu oyun anlayışı takıma sirayet ettiyse ve Guardiola bunu görürse bence kendi istifa eder. Ben buna tahmin ederim der. Zaten en şey bir noktada
1: Tabii
0: değil ya. Kendi ispat çabası içerisinde bir hoca olmadığı için. Neden böyle seçimler yapılıyor? Yani Gareth Southgate'den sonra tam daha güvenilir bir isim Tuchel ama bu kadar iyi bir kadro varken bu jenerasyon bittiğinde çok pişman olabilirler.
1: bence de olabilirler. Önce diyorlar savunma, değil mi? Takım savunmamızın çok iyi olması lazım diyorlar.
0: Bunu artık İtalyanlar bile yapmıyor abi. Nereden geliyor bu? Çok merak ediyorum gerçekten.
1: Böyle yerleşmiş İngiltere'ye bu.
0: Şu kadroya yazık olur gerçekten. Kadro şey grubunu da bulmaya çalışıyorum şu an Dünya Kupası'nda İngiltere'nin bütün grupları önümde. B grubu mu? Bir saniye. Hesaplar karıştı. Yani kadrodaki tercihleri de çok enteresan. Daha önce de konuştuk yani.
1: Alınmayan oyuncular hakkında bayağı eleştiriler aldı. Bunu herkes biliyor, bütün futbol severler.
0: Abi Hırvatistan, Gana, Panama İngiltere'nin grubu.
1: çıktı artık Panama herhalde. En son 6 tane yedi Brezilya.
0: Brezilya'dan. Hırvatistan geçmişin çok uzağında.
1: Evet.
0: Gana da öyle.
1: Artık bu gruptan çıkar herhalde.
0: Bu gruptan çıkamazsa zaten sadece Tuhal değil, bu Gabon'da olduğu gibi milli takımı falan kapatabilir İngiltere futbolu.
1: Evet, evet.
0: Radikal bir karar gelebilir. Ya çok iyi bir kadro var abi. Yani Guardiola'nın önünde, elinde bir düşündüm şu an sen söyleyince. Hakikaten beni heyecanlandıran bir fikir oldu.
1: Ya bence de çok başarılı ve iş yapabilecek bir kadro var. O yüzden de acaba dedim, ben de aklıma geldi. Guardiola da bıraktı ya.
0: Çok iyi fikir abi.
1: Acaba İngiltere'nin başına gelir mi?
0: Ya şeyi düşünüyorum şu an, İngiltere'nin kadroya almadığı oyuncular Palmer, Foden, Morgan Gibbs-White, işte Andy Wharton gibi oyuncuları alsan, böyle bütün Premier League'den alınmayan oyunculardan bir 18 kişi yapsan Pep Guardiola yarı final yapabilir bence Dünya Kupası'nda. İhtimaller dahilinde olur.
1: Ve mükemmel oynayan bir İngiltere görebiliriz. Bir hayal mi kuruyoruz? Hayır, Guardiola'nın daha önce yaptıklarını gördüğümüz için pek hayal değil bence bu ya.
0: Ki Guardiola'nın şimdiye kadar gittiği bütün takımlarda da kendi futbol anlayışını empoze ettiğini hatırlatmak lazım ve şey var. Bunu yaptığı takımlar da büyük kültürü olan takımlar.
1: Futbolda da hayal kurmak lazım değil mi?
0: Yoksa mesafe kat edemezsin ki. Bence.
1: Ya öyle bir oyun bu.
0: Ya hiç yapılmayan şeyler, mesela hep söylüyorlar ya. Johan Cruyff Sakki'den ilham aldığını, Guardiola da Sakki ve Cruyff'tan ilham aldığını söylüyor. Bir şeyler görüyorsun, bir şeyler hayal ediyorsun, geliştiriyorsun. Ama şu an mesela işte Enrique'nin yaptığı bunun belki bir sonraki adım ama... Bu İngiltere milli takımının bir revizyona ihtiyacı var. Neden olmasın? Bir hayal kurmakta fayda var.
1: Ben de o revizyon konusunda sana %100 katılıyorum.
0: Yani bu turnuvada bana mesela final adayım değil benim İngiltere. Tuchel futboluydu.
1: Evet. Şu anda gözüken. Ya bizim futbol adına gördüğümüz İspanya mesela daha çok final adayı. Fransa daha çok final adayı.
0: Portekiz de öyle mesela.
1: Portekiz, Arjantin. Ya İngiltere bir anda ilk dörde giremiyor bende.
0: İlk dört adaydan biri değil bence de. Yani oynadığı futbol olarak. Bir de mesela bu savunma futbolunu sen İspanya'ya karşı ya da ne bileyim Fransa'ya karşı uygulayamayabilirsin. Onlar o kilidi kırarsa ondan sonra senin için felaket olur.
1: Bir anda üç yiyebilirsin.
0: Erken bir golle. Yani final içinde söylemiştik ya mesela, o 6. dakikada gelen golü PSG atsaydı çok farklı bir maç görebilirdik. Arsenal dengeye oturmasa İngiltere milli takım için de aynısı olabilir. Ya,
1: çok doğru. Dakika 4 PSG 1-0 öne geçse 22. dakikada ikinci golü bulmuştu.
0: Belki 3. Burada bilmiyorum. Yani Gareth Southgate'den sonra neden Tuchel peki abi? Bu tercihin sence buradaki motivasyonu nedir?
1: Bence motivasyonu Southgate'in oyun yapısına yakın oynatacağına inandıkları için. Ve İngiltere'ye göre evet, Southgate'le biz bir şeyler başardık. Ya neyi başardı? İşte finale çıktı değil mi?
0: Ya Avrupa Şampiyonası'nda.
1: Ve kupayı alsak da ya İngiltere Southgate'i bırakmazdı. Ben sana söyleyeyim.
0: Yani bu arada abi o kupanın da alınması lazımdı ya. Yani...
1: Ya bırakmazdı. Tuchel'in de o önlemleri sağlayabilen bir teknik direktör olduğuna inandıkları için. Ya bu federasyonla ilgili bir karar. Yani ben başka bir şey söyleyemem buna.
0: Ya son finalde İngiltere kadrosunun ben daha deneyimli oyunculardan, daha iyi oyunculardan oluştuğunu düşünüyordum mesela İspanya'ya nazaran. Ama İspanya hak etti mi? Hak etti.
1: Hak etti.
0: İşte bunu görüp şey demediler mi acaba? Bak bizim kadromuz daha iyi. Biz neden böyle bir oyun oynamıyoruz demektense tam biz böyle devam edelim demek bana çok sağlıklı geldi.
1: Biz devam edelim, biz doğru yoldayız dediler bence.
0: Bu arada biliyorsun.
1: Bunu Dünya Kupası'nda göreceğiz.
0: Southgate de sonra iş bulamadı hala 2 yıldır.
1: Oynattığı oyunda biraz zor değil mi?
0: İster miydin abi Süper Lig'de bir takımın başına
1: görmek Southgate'i? İstemezdim açıkça söyleyeyim.
0: İzlemem o takımın maçlarını ben mesela.
1: Sıkıcı değil mi?
0: Sıkıcı değil, ızdırap gibi. Yani.
1: İşte sıkıcı.
0: Yani.
1: Ha Southgate'in takımımı ben izlemem derdim.
0: Izdırap gibi dememin sebebi de şuydu abi. Büyük kadrolu takımlarda çalıştığı için, işte İngiltere, Türkiye'de gelirse muhtemelen öyle bir takıma gelir diye tamamen varsayımda bulunuyorum. O takımın öyle oynadığını görmek bana ızdırap verir. Hani şey gibi, elinde çok güçlü bir araba var ama sen 40'ta gidiyorsun gibi bir durum var ya.
1: İyi örnek. Evet.
0: Olmaz. Yani.
1: Olmaması gerekiyor.
0: İnşallah bakalım Tuchel değişir mi? Değişmez ama bir Tuchel Guardiola değişikliği iyi olabilir turnuva sonrasında. Bu fikir benim çok içime sindi abi.
1: Ama bambaşka da bir İngiltere görebiliriz.
0: Domine edebilirler. Ki genç de bir jenerasyon.
1: Evet. Domine ya edebilir. O ihtimalleri de hiç unutmuyorum, bu Dünya Kupası.
0: Vallahi abi dediğim gibi beni aydınlattın, bu fikir hiç aklıma gelmemişti. Çok hoşuma gitti. Yani bunu hayal ettim ve beni heyecanlandırdı.
1: Mesele İngiltere'yi, federasyonu heyecanlandırıyor mu?
0: İngiltere Federasyonu bu garanticiliği bilmiyorum. Orada da bir federasyon.
1: Garanticilik var.
0: Garanticilik var. Ya bundan bütün dünya sıyrıldı bu arada. Artık İtalya'da bile böyle katı bir anlayış yokken İngiltere'nin bunu savunması, ki yani tarihi boyunca epey jenerasyonlar olan İngiltere'de herhalde hep böyle bir idari sıkıntı vardı ki sadece bir Dünya Kupası zaferi var. Avrupa

0: Şampiyonalarında başarısız.
1: Çok az. 1966 dışında Dünya Kupası alamamak. Ki ne deniyor? Evet doğru. Futbolun beşiği. Futbolu bulan, oynayan. Öyle değil mi?
0: Çok büyük futbolcular da geçti milli takımdan.
1: Tabii canım.
0: İlginç.
1: Tarihi takımlarının Avrupa kupalarını aldığı.
0: Bu
1: Eskiden
0: sene
1: o kadar
0: bile
1: çok yabancı yoktu. Yine Liverpool kupa 1'i alıyordu. Nottingham Forest alıyordu.
0: 20. yüzyıl, 21. yüzyılda hala örnekleri var. Bu sene 3 Avrupa
1: United
0: Kupası, ikisini
1: alıyordu.
0: aldılar.
1: Ya bunlar vardı. Enteresan. Milli takıma bir türlü yansıyamadı.
0: Valla bir Guardiola hamlesi burada da rüzgarı tersine de çevirebilir diye tahmin ediyorum. Yani bir hissiyat oluştu bende.
1: Olabilir. Neden olmasın?
0: Ben Doğan Karataş, Ercan Hocama selamlar. Çok güzel ikili olmuşsunuz, severek dinliyoruz demiş. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bursa'dan taksici Serhat, iyi yayınlar Burak Bey. Ercan abime de selamlar, sevgiler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Hakan Sayfi açıklamalarda bulunacaktı. Ben mi kaçırdım transferde? Dünküne binaen mi acaba, söyledi dinleyicimiz.
1: Herhalde dün. Bugünle ilgili bir şey gelmedi şu anda. Suarez söylendi.
0: Yarın akşam
1: Olabilir.
0: Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Sayfi arda arda aynı kanalda birer saat arayla çıkacaklar bu arada. O da Fenerbahçe taraftarlarının herhalde takip etmek isteyeceği bir şey olabilir.
1: Evet, yarın bir final açıklamaları görebiliriz. Neden olmasın?
0: Seçim öncesi yarın seçimden önce iyice taşları yerine oturtacak açıklamalar gelebilir bence de. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta delege sayısının çok olması sizce sorun mu, yoksa daha mı sağlıklı olur? Başkan adayları bildiğimiz siyasi seçim propagandaları gibi hareket ediyorlar. Vaatler havada uçuşuyor. Bir billboardları eksik kaldı. Belki onu da yapmışlardır demiş. Ya bu kadar fazla üye olması, delege olması sence iyi mi abi? Güzel bir soru mu?
1: Ya şimdi bu kadar çok üye olması, şöyle söyleyeceğim, Fenerbahçe'de asırlık çınar. Real
0: Tabii.
1: Madrid'in 100 bin üyesi var. Barcelona'nın da öyle yakın. Bunlar asırlık çınarlar.
0: Globalden de üyeleri var onların tabii.
1: Global'den de var. Ben normal karşılıyorum. Ya 1907'de kurulmuş bir, öyle değil mi?
0: 120. yılına girecek işte önümüzdeki yıl.
1: Bu yüzden ya üye olması, taraftar olması, oy kullanılması, başkan adaylarının seçim tanıtımı yapmaları ben normal karşılıyorum.
0: Galatasaray'daki yapı biraz farklı herhalde. Ona binaen
1: Tabii
0: bence bir şey.
1: ama orada da işte okul var.
0: Orada bir kulüp kültürü var, okulla entegre
1: Okul,
0: birbirine.
1: evet. Ya bu ayrı ekoller.
0: Hangisini daha sağlıklı buluyorsun abi?
1: Ben ikisini de bulabilirim.
0: Yani içinde bulunduğu şartlara göre değişkenlik
1: Evet,
0: gösterebilir
1: tabii
0: tabii
1: canım
0: ki.
1: yani. Yok şu iyi bu kötü denecek bir şey değil bu. İkisi de kendine göre özellikleri olan şartlar.
0: Burada ben bir tek şundan rahatsız oluyorum. Fenerbahçe özelinde bir eleştiri değil bu arada. Diğer takımlarda da seçim olduğunda. Bu seçim vaatlerinde, seçim propagandalarında kulübü biraz daha ayaklarını yere sağlam bastırmaktan ziyade biraz daha yüksekten uçan, çok maliyetli vaatler verilmesi beni çok rahatsız ediyor. Yani taraftarın artık bunlara kanmaması lazım bence.
1: Ama kanıyor.
0: Bu mesela Fenerbahçe seneye şampiyon olabilir hangi aday gelirse gelsin. Ama 5 sene sonra UEFA'dan gelecek cezalar, borçlar, mesela buna razı mıyız şampiyonluk için?
1: Yani öyle bir hava var ki sanki razılar. Ya da unutulacak UEFA.
0: Çok enteresan. Yani Sayın Hakan Safi'nin bir açıklaması var, biliyorsun, anlatmıştım, bir okumuşsundur da, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde yapılmayan bir şey yaptık, imaj haklarıyla kontrat yaptık, işte kendim karşıladım, güzel,
1: Evet.
0: ama FIFA ceza verdi bunun için Fenerbahçe'ye, 10
1: Tabii.
0: milyon euro.
1: Az da değil, değil mi?
0: Bu seçim propagandasında bence söylememesi gereken bir şey, çünkü hani para cezasını kendin karşılarsın, kulübe böyle bir destekte bulunabilirsin, ben yaptım dersin, ama ya Avrupa kupalarından ben cezası gelirse bir noktada.
1: Her türlü tehlike mevcut. Bu soruları gündeme getirmek gerekiyor.
0: Taraftarların bunları düşünmesi lazım bence.
1: Bence de.
0: Selam Ankara'dan, İlhan ben. Mourinho sonrası Arda'nın durumu ne olur sizce?
1: Bir
0: Yani
1: şey olmaz, devam eder. Arda Mourinho.
0: ya burada genel bir algı oluştu. Mourinho ile Arda'nın neden bu kadar birbiriyle çakışacağını düşüncesi var, onu anlamadım ben.
1: Ben de anlamadım.
0: Yani Mourinho daha önce çok böyle fiziksel gücü olmayan Mesut Özil gibi orta saha oyuncularını çok kullandı Real Madrid'de. Daha önce kariyerinde öyle oyuncular da gördük. İlla Mourinho Titan istemiyor orta sahada.
1: Tabii canım.
0: Ben Arda'nın bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
1: Mourinho oyun zekası yüksek futbolcular saha içinde. Teknik kapasitesi iyi oyuncular da vazgeçmez.
0: Mesut Özil var işte zamanında. İlk Real Madrid döneminde, ama örneği
1: Tabii.
0: söyleyebiliriz. Ya olur da ayrılırsa Arsenal'a gelse sevinirim, ama yalan yok. Arda'yı
1: Real
0: görmek isterim bir hücumda.
1: Madrid'in yeri ayrı ama ya. Bir marka ya ama çok büyük bir marka. Hatta en büyük markalardan biri.
0: Futbol olarak mı?
1: Kazandığı kupalar,
0: En büyük mü
1: dünyanın en
0: bence?
1: zengini.

0: Abi şöyle söyleyeyim, bana sorarsan bunu sadece futbol olarak da söylemiyorum. Futbol, basketbol, NBA, NFL, işte beyzboldaki genel spor kulüpleri arasında ben dünyada bir numara olduğunu
1: Bir
0: düşünüyorum.
1: numara. Yani bunu kabul etmek lazım.
0: Real Madrid bambaşka bir düzey yani. Orada olmak ayrıcalıktır. Arda'nın da orada mümkün olduğunca uzun süre kalmasını temenni ediyoruz. Biz de kısa bir aramız varmış, ona gidelim sonra devam edin.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan birlikteyiz sevgili Ercan Taner'le. Rejide de bir devir teslim oldu sevgili Yücel abi. Yerini Vedat abiye bıraktı. İlerleyen dakikalarda bir oyuncu değişikliği geldi. Bizim de yaklaşık bir 15 dakikamız kaldı. Hazırsan devam ediyorum abi.
1: Ben hazırım.
0: Merhaba, İstanbul'dan Faruk. Avrupa'daki maçlardan sonra teknik direktörler röportajları o ülkenin dilinde veriyorlar. Mesela Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra Enrique Fransızca konuştu. Aston Villa ve Crystal Palace hocaları İngilizce konuştu. Futbolcular da aynı şekilde ülkenin dilini konuştular. Biz de bunu ne zaman görürüz? Yani burada yabancı futbolcuların Türkçe konuşmasına yönelik
1: ya,
0: bir eleştirme.
1: Türkçe kolay bir dil değil.
0: Yani. Bir de burada şey de yok ki hani... Buraya gelen yabancı oyuncu burada 5 sene kalmadığı için Türkçe öğrenecek bir vakti de olmuyor.
1: Ya şimdi dünyada dil olayına girersek en çok konuşulan dil İspanyolca dünyada.
0: Zaten Latin dil ailesi İspanyolca, evet. İtalyanca aynı çekirdekten
1: şimdi,
0: çıkıyor.
1: Şimdi İngilizce. Yani bu diller kulağa aşina, öğrenilmesi çok zor olmayan diller.
0: Maruz kalıyorsun zaten çevresel faktörlerden sürekli olarak.
1: Evet. Fransızca zor. Konuşan az.
0: Aksan çok zor.
1: Aksan çok. Ama yine konuşuluyor. Almanca çok az. Dünyada kıtalar arası konuşulan bir dil değil Almanca.
0: Sadece
1: Avusturya, Almanya, İsviçre'nin bir bölümü, Lüksemburg'un bir bölümü diyelim.
0: Yakın coğrafyalarda.
1: Yakın coğrafyalarda Almanca.
0: Küresel dil.
1: Küresel bir dil değil.
0: Küresel dil, evet. Ya Türkçe'yi de o yüzden çok fazla, bilhassa yabancı oyunculardan beklemek çok kolay.
1: Ya küresel bir dil olarak değerlendiremiyorsun tabii.
0: Yok, o konuda İngilizcedir herhalde. İspanyolcayı belki arkasına yazar ama hepsi İngilizce konuşuyor oyuncuların. Özgür Meriç'ten bir soru gelmiş. Abi, bu gezen santrafor profilinden bugün de bahsetmiştik. Julian Alvarez kime yakışır, kim alır demiş. Burada biliyorsun Barcelona söylentileri vardı. Onlar Anthony Gordon'u aldı. O transferi de sana sorayım. Yani
1: enteresan bir transfer oldu.
0: Bence
1: Gordon.
0: De enteresan bir transfer.
1: Ve çok yüksek bir meblağ konuşuluyor.
0: 85 milyon euro.
1: Evet. Bu Rashford'u alamayacakları anlamına geliyor. Almayacakları.
0: Orada şeymiş abi, bu arada bir yanlış anlaşılma oldu. Rashford 30 milyonluk bir opsiyonu vardı. Barcelona bunu kullanmadı. Bu sene 25 gole katkı yapmış, Rashford'u almayıp gittiler. Gordon aldı vesaireden de, ama orada maaş bütçesiyle alakalı bir durum varmış. Rashford'un 13 milyon euroluk bir maaşı varmış yıllık.
1: O onlara daha yüksek geldi. Bu yüzden de Gordon tercihini yaptılar.
0: 9 oynayacak galiba Gordon. Yine bunu yeni nesil gezen 9'lardan. Ne diyorsun abi bu hamleye?
1: Ben kendisini beğenen bir futbol severim. Yani Newcastle'da. Hemen ön plana çıkabilen bir oyuncu. Bu yüzden Barcelona'nın ne oldu mesela? Barcelona'da dikkat et. İbrahimovic olmadı. Neden? Klasik bir santrafor olarak.
0: Bağlantı oyuncusu değildi o dönem.
1: Henry oldu ama, değil mi?
0: İnanılmaz oldu hem de. Fedakarlık da yaptı.
1: İsveçli kimdi? Larsson. Yaşlı olmasına rağmen, yaş almasına rağmen iş yapmadı mı? Yaptı. Gordon'un da David Villa. Unutulmaz gezen bir santrafor olarak konuşabiliriz. Bu yüzden de Gordon neden olmasın?
0: Bu arada orada Lewandowski de fena durmuyordu. Onun yerine acaba net bir 9 rotasyonu alacaklar mı?
1: Lewandowski'nin artık 38'e yaklaşıyor. O riske girmek istemediler.
0: Yenilemek değil de şey gibi düşündüm abi ben. Gordon'un arkasına ya da çeşitlilik olsun ya rotasyon, o tip bir oyuncu alınır mı?
1: Alma ihtimallerini ben yüksek görüyorum. Ya Barcelona genelde öyle yapar biliyorsun.
0: Emniyette giderler genelde, çok dar rotasyonlara başladılar.
1: Evet. Ya sadece Lewandowski gitti. Rashford olmuyor. Gordon'u aldın. Öyle bir oyuncu da yedeklemen gerekiyor. Ya da oynatman gerekiyor.
0: Kendin çıkarıp.
1: Evet.
0: Burada bu arada abi Anthony Gordon'ı Everton döneminde izlerken hiç bu noktalara geleceğini, bir gün Barcelona'ya, Real Madrid'e gideceğini hiç tahmin etmezdim bu arada. O konuda da yanılttı beni kendisi.
1: Gelişimin özelliği.
0: Başarılı bir oyuncu. Alex Ferguson sakız çiğnerken balon patlatan yardımcısına küfrediyor. Böyle bir görüntü vardı. Sakaryalı Çerkez Özgür yazmış.
1: Olabilir.
0: Meşhurdur Ferguson'ın sakızı da bu arada. Başkası evet. Çiğnesini istemiyor demek.
1: Sevmiyor demek ki, evet. Ben çiğnerim diyor.
0: Onun da ya şey, Manchester United'da hocalık döneminden sonra o danışmanlık verdiği 10 senede kulübün felakete sürüklenmesi çok enteresan.
1: Ya dediklerini dinlemediler. Ya da danışmanlıkta başarılı olamadı. Üçüncü şık yok.
0: Enteresan bir hocaydı abi. Yani 90'lardan itibaren benim çocukluğuma kadar artık tesir etmiş ki benden 2000 sonrası doğumlu biriyim. İnanılmaz bir Manchester United dönemi. O günün hala çok gerisinde Manchester United.
1: Ve çok iyi oyuncular bulduğunu da söyleyebilirim. Mesela Giggs gibi bir oyuncu var mı şu anda? Şu bence, anda olsa oynar.
0: Bence Scholes da oynar.
1: Ya iki tane oyuncu söyledim. Sen de Scholes'u ilave ettin. Ben de söyleyeyim. Bu iki oyuncu da şu günümüz futbolunda oynar.
0: Ya şeyi söyleyeyim mesela. Şu an Saliba, Gabriel'den çok bahsediyoruz. Vidic, Ferdinand ikilisi de mesela inanılmaz bir stoper tandemiydi.
1: Ya keşke bu arı, bence bu oyuncuları bahsi geçmiştir. Ya şu ikisi gibi bir oyuncu bulamadık demişlerdir.
0: Muhakkak. İnanılmaz bir jenerasyon vardı abi orada, yani hatırlıyorum yani Rooney'ler, Ronaldo geldi gitti, Nani Sporting'den getirdi. Hakikaten inanılmaz bir jenerasyon yakaladı 2000 sonrası Manu, ama 2010'lu yıllardan sonra o gelmedi. Yani Bruno Fernandes hariç şu an o takımlarda olsa yer alabilecek bir tane oyuncu yok bence.
1: Şu da var, dikkat ederse İngiltere içinden de o oyuncuları toparlayamadılar. Hep pahalı transferlerle bazı oyuncular geldi. Onlar da bir türlü takıma oturamadı.
0: Ya bunlar şeyi anlamak lazım. Süper Lig'de de var ya, atıyorum bir oyuncu orta sınıf ya da baş altı bir takımda patlama yapıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da İngiltere'de bu büyük altılı. Oyuncu bulunduğu takımda iyi oynuyor diye iyi oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Bu yanılgıya çok düşüyorlar bence.
1: Bu dünya futbolundaki hatalı davranış şekillerinden biri. Fakat buna da hemen karar veremezsin Burak.
0: Biraz zaman lazım.
1: O zaman da o oyuncuya şans veriyorsun işte. Manchester United'ın alıyorsun oyuncuyu diyelim Crystal Palace'ten. Muazzam bir sezon. 18 gol 8 asist. Harika diyorsun, alıyorsun. Bir bakıyorsun 15 hafta geçmiş 2 gol 1 asist. Şimdi bu olmuyor tabii.
0: Zirkzee örneği var işte biliyorsun.
1: Evet.
0: Yakın geçmişten Höylund örneği var. Burada oyunculara biraz daha zaman vermek lazım.
1: Sence iyi mi? Başarılı bir sezon mu geçirdi?
0: Bence çok kötü bir sezon geçirdi. Hele ki Leverkusen dönemine kıyasla.
1: Tabii oynadığı yerle de ilgili olabilir.
0: Ya da Arne Slot'la alakalı da olabilir.
1: Ya Arne Slot, Szoboszlai'nin İstanbul'da mesela sağ kanat savunma oynuyorsun. Ya ben o işi hala çözemedim.
0: Abi çok manasızdı ya. Bu sezon en anlamadığım şeylerden biri gene dünya futbolunda. Szoboszlai nasıl bek oynadı? Neden ya da?
1: Ben bulamadım mı ya da? Değil mi bir sağ kanat savunma?
0: Ya şöyle.
1: Atağa çıkması var mı? Yok.
0: Yok.
1: Rakibi karşılama iyi mi? Sıfır.
0: Öyle bir yeteneği yok zaten. Hiçbir zaman olmadı.
1: Her an faal yapabilir ki bir penaltı oldu. İstanbul'da. Değil mi?
0: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Oyuncunun iyi özelliklerini burada pasifize ediyorsun. Oyuncu çok iyi bir şutör. Ayakları çok iyi. Çok iyi bir pasör ama onu geriye çekiyorsun. Savunma özellikleri de kötü. Oyundan düşürüyorsun. Hiç oynatma o zaman.
1: Sanki bir kişi eksiliyorsun.
0: Hiç oynatma o zaman. Yanlış mı?
1: Ya bunu ikimiz söylemiyoruz. Burada şu anda yayında stüdyomuzda. Bunu İngiliz yazarlar da söyledi.
0: Jamie Carragher söylemiştir bunu televizyonda muhtemelen.
1: Yazarlar da söyledi bunu. Ya bir çözemedim ben o işi dedi.
0: Arne Slot kötü kullandı ikinci senesini.
1: Liverpool yönetimi de ona bence bayağı kafayı takmış olabilirler. Ya Szoboszlai nasıl ısrarla böyle sağ kanat savunmada devam etti diye. Bazı oyuncuların yeriyle oynamak Einstein olmak değil. Futbolda ona çok dikkat etmek gerekiyor. Ya o olmuyorsa ısrar etmeyeceksin.
0: Ya burada şeyi anlıyorum abi. Bu hibrit geçişlerde mesela bir kanat oyuncusunu en ucu attığında belki olabilir. Bir stoperi beke attığında ya da beki stoper attığında belki çözüm üretebilirsin ama bu kadar radikalliğe gerek yok bence. Bir santrafor libero oynatamıyorsan bir 10 numarayı bir 8 numarayı da sağ bek oynatmaman gerekiyor özelliğine
1: evet,
0: göre.
1: John Benjamin Toşak Beşiktaş'a geldiğinde santrafor hatırlarsan Ertuğrul Sağlam'ı son döneminde ne yaptı? Stopere çekti.
0: Çok radikal ama o dönem Fatih Terim'de falan da görülmüş bir şey bu.
1: Evet, stopere çekti. Oldu mu? Ne Ertuğrul Sağlam memnun oldu, ne taraftar tabii. Onu da söyleyebiliriz.
0: Bunlar çok radikal artık. Yani o kadar olmasa da bence gerek yok ya. Ya çünkü şey var abi, çok genç oyuncular da işte zamanında Pereira'nın Ferdi'de yaptığı gibi 18-20 yaşında bir oyuncuyu farklı bir şeye evriltebilirsin ama 25-30 yaşına gelmiş 15 senedir aynı bölgede oynayan oyuncuyu alt yaşlardan itibaren bu değişime
1: ya bu imkansıza yakın bir şey değil mi?
0: Oyuncunun da kariyerine zarar veriyorsun.
1: Bence de.
0: Burada dediğim gibi, burada benim için sınır 22-23 yaştır abi. 22-23 yaşa kadar Ferdi'de olduğu gibi, dediğim gibi. Böyle değişimler belki yapılabilir ama ondan sonra oyuncu serpildikten

0: alışkanlığı, oyun bilgisi edindikten sonra çok bu kadar radikal değişikliklere gerek yok bence, kaldırmaz.
1: %100 aynı kanaatteyim.
0: Ercan hocam, sizi severek dinliyorum. Yorumlarınız bir harika. Bir şey sormak istiyorum. Hocam, Dünya Kupası'nda bu zamana kadar bizim gelip geçen diğer hocalar da bu Montella'dan iyi değil miydi? Götüremediler Dünya Kupası'na. Montella kadar olamadılar.
1: Ve ben başarıya bakmak lazım futbolda.
0: Biraz sonuç odaklı olabilirsin bu gibi durumlarda, evet.
1: Ya takım mesela son maçında nasıl oynadı Kuzey Makedonya karşısında?
0: Maçın başından sonuna kadar mahvettiler Makedonya'yı. Full oyun üstünlüğü.
1: Hazırlık maçlarında bizim sıkıntımız neydi biliyor musun? Ya hazırlık maçlarında biz genelde iyi sonuçlar alamıyorduk. Bu bir hazırlık maçıydı. Ve 4'ten daha fazla olabilirdi.
0: Ve burada şu çok kıymetli abi, ideal 11 ile de oynamadık. Bekleyen oyuncuların ne kadar hazır olduğunu gördük.
1: Evet, yayının başında ilk açtığımızda Dünya Kupası'nı konuşurken de belirtmiştim. Kafa olarak hazırız.
0: Bence de. Bu jenerasyondan ben ilerleyen turnuvalarda da ümitliyim abi bu arada. Genç olmaları çok büyük avantaj. Yani bu jenerasyondan sonra bir sonraki turnuvaya yeni oyuncularla vesaire gitmek durumunda olsak mesela o kadar umutlu olmazdım. Oyuncu yetiştirmek konusunda bence açık söyleyeyim problemlerimiz var ama bu jenerasyon genç olduğu için ben umutluyum gelecek adına.
1: Ben de.
0: Bakalım bakalım. Çok fazla mesajımız var yetiştirebildiğimiz kadarıyla. İyi yayınlar. Bursa'dan selamlar Üstad Ercan abi. Önder Özen Beşiktaş için doğru hocayı bulabilir mi? Futbol bilgisine güveniniz nedir Önder Özen'in demiş.
1: Çok yakındır futbol bilgisine. Elinden geleni yapacaktır. Önemli olan tabii o hocanın istediği bazı isimler de olacak. Onlar da sağlanırsa ben başarılı olacağı kanaatindeyim.
0: Evet, ben de hemfikirim burada. Önder Özen'in futbol aklına güveniyorum. Ama dediğim gibi yönetimin kendisine bu konuda destek olması gerekiyor. Onun istediği yaptırımları uygulamasına en azından destek olmaları evet. Gerekiyor. Teofilo Gutierrez vardı. Gezen 9 numara olarak. Trabzonspor'da pek tutmamıştı. Portekiz'e dönmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam Porto'ya. Suarez tarz olarak ona benziyor demişti. Teofilo da galiba Kolombiyalıydı.
1: Kolombiya'daydı. Ya bu tarz oyuncular için dediğim gibi mutlaka uzun ve başarılı oyuncu bulman lazım.
0: Ya ben de dediğim gibi uzun santrfor dediğim biraz daha fizikli olması gerektiği kanısındayım hala. Biraz eski tip bir futbolcu ama baktığın zaman Süper Lig'de başarılı olan golcüler işte bu sezon örneğinde onu açığında Osimhen'de fiziksel durumlarını rakiplerine ne kadar avantaj sağladığını görüyoruz. Gezen 9'a karşı değilim ama yanında bir tane kule olması lazım.
1: %100.
0: Yani. Selamlar Kocaeli'den Bülent. Burak Bey, müthiş keyifli bir yayın dinletiyorsunuz. Bu sebeple yazma ihtiyacı duydum. Ercan Bey'e selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Buradan Bülent Bey'e selamlar.
1: Teşekkür ederiz. Sevgilerimizi yolluyoruz biz de.
0: İstanbul'dan Gürkan Salcı. Önceki Dünya Kupası'nda Arjantin Suudi Arabistan'a yenilerek kupayı almıştı. Bence bu kupanın da favorisi Arjantin. Arjantin Fransa finali olur mu sizce? İyi yayınlar. Trafikte çok iyi geliyorsunuz demiş.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Neden olmasın? Tekrar öyle bir şey yaşanabilir mi?
0: Yani Fransa'nın orada olmasını bekliyorum. Arjantin için kesin bir şey söyleyemiyorum şu anda. Yani bir kadroyu ben de biraz soru işareti yarattı abi.
1: Değil mi?
0: Yani Otamendi Allah uzun ömür verirse 2-3 Dünya Kupası'na daha oynayacak gibi. Scaloni Hoca.
1: O öyle bir hava var değil mi?
0: Asla vazgeçmiyor Scaloni Hoca. Yani bilmiyorum, Arjantin ruhu olan bir takım ama.
1: Ya Messi nasıl oynayacak? Esas ben onu merak ediyorum.
0: Son turnuvası olacak muhtemelen büyük turnuvalardan.
1: Ama nasıl olacak acaba?
0: Valla MLS'de fizik olarak çok geriye gittiğini düşünüyorum ama Messi olduğu için mevzu bahis geçen oyuncu. Belki başka biri olsa farklı olur ama.
1: Belki Dünya Kupası'na bakışı farklı olabilir.
0: Messi Messi'dir abi. O yine yapacağını yapabilir.
1: Yapabilir.
0: Bir de onun etrafında korumaları var biliyorsun. Başta Rodrigo De Paul olmak üzere.
1: Arjantin zaten tamamıyla ona yönelik bir futbol oynuyor. Ya yani Messi bir de futbolu koşarak değil... Aklıyla oynayan bir oyuncu. Ya saha içinde aktif dinlenmeyi çok iyi başaran bir futbolcudan bahsediyorum şu anda. Bu yüzden yine Messi'den bazı maçlarda şov görebiliriz.
0: Messi şöyle bir oyuncu gibi geliyor bana abi. Normal futbolcuların baktığı açıdan değil de sanki sahaya kuş bakışı bakıyormuş gibi.
1: Öyle... Aynen öyle. Burası çok iyi bir tanımlama oldu.
0: Savunma bloğunu kırıcı paslar atması, nerede nereye koşması.
1: Araya bırakması bir anda.
0: İnanılmaz bir oyuncu. Daha iyisini gördük mü abi? Ben bilmiyorum. Ben kendi ömrümde izlediklerimden Messi'den daha iyisini gördüğümü düşünmüyorum.
1: Var ya mıdır? Bana da öyle geliyor. Ya oyunu okuma anlamında değil mi?
0: Genel anlamda da yani. Çünkü oyun okuyor. Prime döneminde, en iyi döneminde ayak çabukluğu var, bitiricilik var.
1: Çok çabuk adam geçiyor.
0: Dribling kabiliyeti.
1: Hayır, şu anda yaşı olmasına rağmen

0: Ne çabuk adam geçiyor.
1: Bu enteresan bir özellik abi. Bu arada şey var, hani hem çabuk geçiyor hem de daralan becerisi de çok yüksek. Yürüyerek de adam geçtiğini görüyorsun mesela. Bambaşka
0: Tabii.
1: bir... Bir futbolcunun, bir hücum oyuncusunun sahip olması gereken, hatta hücum oyuncusu dediğim sağ kanat, sol kanat gibi değil, orta sahanın, ofans alanında yer alacak herhangi bir oyuncu, sağ kanat, 10 numara, forvet, hepsinin olması gereken özelliklere en üst düzeyde sahip.
0: Görüntüsü öyle.
1: Çok iyi. Hakikaten izlediğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Onun gibisi bir daha gelir mi onu da bilmiyorum.
0: Biraz zor şu anda.
1: Yamal için ne düşünüyorsun abi? Varisi midir?
0: Varisi olmasa bile dünyanın en çok konuşulacağı oyunculardan biri olarak düşünüyorum.
1: O da enteresan bir profil. Ama Messi kadar skora yakın olduğunu düşünmüyorum sadece.
0: Fakat o ayaklar çok iyi değil mi?
1: Ayakları iyi, atletizm Messi'den daha iri mesela. Daha fiziğini iyi
0: Tabii.
1: kullanıyor, daha süratli.
0: O da tarihe geçecek maçlar oynayacaktır.
1: Yine neyse ki futbol bize bir yenisini yolladı, Messi'nin farklı yönden de olsa. Ağzına sağlık abi, çok keyifli bir yayın oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de keyif aldım. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, spor kazanından bugünlük bu kadar diyelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben yine maçlarla başlayayım. Dün voleybolda Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ikinci maçına çıktı. Domini'yi 3-2 mağlup ettikten sonraki rakibimiz Hollanda'ydı. Ama Hollanda önünde set alamadık. Hollanda mücadeleyi 3-0'lık skorla galip tamamladı. İlk sette 25-23'lük bir üstünlük vardı Hollanda'da. İkinci set 25-17 ve son sette de 25-18'lik skor vardı. Defne başyolcu 12 sayıda millilerde en skorer oyuncu oldu. 2'de 1'le turnuvaya Milletler Ligi'ne başlamış olduk. Bu etapta Brezilya'da iki karşılaşmamız daha var. Onları da oynadıktan sonra ülkeye geri dönüş yapacak ve sonrasında da Türkiye'deki diğer etapla Filenin Sultanları yoluna devam edecek. Basketbolda Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gelin'le Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi ve Bahçeşehir Koleji mücadeleyi 101-79 tam 22 sayı farkla galip tamamlamayı başardı. 3. periyotta 31-16'lık bir skor, son periyot 27-15 yine Bahçeşehir lehine. Son 2 periyot 2. yarıdaki performansıyla Bahçeşehir aslında hani o bölüme bakarsak rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. Seride durum bu skorla birlikte 1-1'e geldi. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes serisi 2-0 Fenerbahçe Beko üstünlüğü var. Şimdi seriler Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji'nin tarafına geçecek. O takımların ev sahipliğinde maçlar yapılmaya başlanacak. 3 yapan takım da adını finale yazdıracak. Futbolda hazır karşılaşmaları dün de devam etti. Turnuvanın en büyük iki favorisi Fransa ve İspanya sırasıyla fil dişi sahili ve Irak'la karşı karşıya geldiler ve bu iki takım galibiyet çıkaramadı. Fransa fil dişi sahili önünde öne geçmesine rağmen ilk yarıda Cherki ile 2-1 kaybetti. İkinci yarıda Geladue Pepe'nin asistinde golü attı. 84'te de yine Due bu sefer asist yaptı. Amad Diallo'nun golüyle fil dişi sahili kazanmayı başardı. Fransa'da Désiré Doué kadroda olan isimlerden biri dün süre almadı. Abisi Geladue de fil dişi sahilinde oynuyor ve o da bir gol bir asistle karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi oldu. Ulayi Trabzonspor'dan bildiğimiz o da fil dişi sahili kadrosunda maça yedek kulübesine başladı. 68'de Kessié'nin yerine oyuna dahil oldu. N'Golo Kanté o da yedek kulübesine başladı Fransa'da karşılaşmaya. Fransa'da Deschamps, Tchouaméni, Rabiot ve Cherki'li bir orta saha kurguladı. Kante'yi de ikinci yarının başında hemen oyuna sürdü ve Kante de maçın sonuna kadar sahada kaldı. Diğer tarafta İspanya-Irak bu karşılaşmada 1-1'lik eşitlikte sona erdi. İspanya Ferran Torres'le 16'da öne geçti. 27'de Doski'nin golüyle Irak beraberliği buldu. Ve maçın sonuna kadar da sonuç değişmedi. 1-1'lik bir eşitlik çıktı. Diğer maçlarda İsveç 2, Yunanistan 2, İran 2, Mali 0, Kuzey İrlanda 1, Gine 0 sonuçları alındı. Peki şimdi dönelim yine ligimize, ülkemize. Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi dün de bir isim açıkladı. Merih Demiral. Geçen hafta İstanbul'da bir araya gelmiş ikili. Fotoğrafını da Hakan Safi paylaştı ve başkan seçilmesi halinde Merih Demiral'la da anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bir gün öncesinde Sporting Lisbon'un santrforu Luis Suarez'le anlaşmayı duyurmuştu. Dün bu isim Merih Demiral oldu. Her güne bir futbolcuyla yola devam ediyor Hakan Safi. Tabii Merih Demiral operasyonu kolay bir operasyon değil. Takımın bir bonservis beklentisi var. O da yaklaşık 20 milyon euro civarı.
Ve bu açıklamanın üzerine Al Ahli Kulübü'nden de bir sosyal medya paylaşımı da geldi. Merih'le alakalı olarak. Ondan da bahsedeceğim. Bu tabii bonservis pazarlığında Al Ahli'nin elini güçlendiriyor bu isimler böyle ortaya atıldığında. Eğer sözleşmelerinde bir serbest kalma bedeli yoksa ama bir taraftan da açıklıyor Hakan Safi. Bakalım bugün içerisinde hangi ismi açıklayacak. Orada da birkaç beklenti var. Dün Tahir Kun mesela Zeki Çelik'in de Hakan Safi'nin ofisinde olduğunu duymuş. Yeni isim de Zeki Çelik olabilir deniyor ki o daha kolay bir opsiyon bonservisi elinde olacağı için sözleşmesi bitiyor Roma kulübüyle. Diğer tarafta yine Hakan Çalhanoğlu konusu Hakan Safi tarafında gündemde. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım cephesinden Mahmut Uslu'nun dün TV Buda'ki açıklamaları dikkat çekiciydi. O da iki santrfor transferini bitirdiklerini söyledi. Ve takım içinden bazı yine haberler verdi. Onu da Fenerbahçe bölümünde konuşacağımızı söyleyelim. Trabzonspor'da Sidney Cabral İstanbul'a gelmişti. Dün kap açıklaması da geldi oyuncuyla alakalı olarak. Trabzonspor oyuncunun bonservisi için Benfica'ya 7 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacak. Bunu 3 taksitle yapacak. Oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Ve yıllık maaşı da 1,3 milyon euro olarak belirlendi. Sonraki satıştan da kardan %20 pay Benfica'ya gidecek. Noah Saviolo o da dün sabah gerçi haberlere şu an tam olarak bakamadım ama dün gece İstanbul'da olacağı bilgisi vardı. O da hafta sonu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor'la resmi imzayı atacak. Dün Başkan Ertuğrul Doğan da Efes Spor yayınında açıklamalarda bulundu.

O da normalde 6-7 transfer yapacağımızı düşünüyorduk ama sayı daha da fazla olacak diyor. 7 oyuncuya teklif olduğunu ama en fazla bir iki oyuncunun gidişine izin vereceklerini dile getiriyor. İlgilendikleri bir isimden bahsediyor. Bir ismi yalanlıyor. Transfere dair o da detayları paylaşmış. Onları da konuşuruz. Galatasaray'da Mauro Icardi konusunda hala bir netlik yok. Dün 25 valizle İstanbul'dan ayrıldığını yazdı Yağız Sabuncuoğlu. Ülkesi Arjantin'e gittiğini söyledi. Bu da biraz tabii kalmayacağının bir sinyali olarak düşünülüyor ama henüz orada resmi açıklamalar gelmiş değil. Galatasaray'ın Dursun Özbey'in Icardi'nin kalmasını istediği biliniyor. Bakalım oradaki süreci takip ediyoruz. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda artık sona gelindi gibi gözüküyor. Vincenzo Italiano, siyah beyazların yeni teknik direktörü olacak. Önder Özen'le görüşmeler yapıldı artık final aşamasında. Serdar Adal'ın da özel uçakla İtalya'ya gitti. Şu anda ekibin orada olduğu ve Italiano ile birlikte İstanbul'a geri dönüşün planlandığı söyleniyor. Yurt dışı kaynaklı bir yıllık ücret konusunda haber yapıldı. Çok tabii uçuk bence Italiano gibi bir teknik direktör için rakamlar yazıldı. 6 milyon euro dendi. Kendisi için, ekibi için de 2,5 milyon euro, yani 8,5 milyon euro'luk bir paket İtalyano için yazıldı İtalyan basında ama bizim Beşiktaşlı kaynaklar bunu yalanladılar. Bakalım Beşiktaş Kulübü burada bir kap açıklamasıyla o merakı da giderebilir. Son haber olarak da Avrupa'dan Liverpool'da Arne Slot sonrası yeni teknik direktör beklendiği gibi Andoni Iraola oldu Bournemouth'tan. O da çok iyi sezonlar geçirdi. Bu sezon da çok iyi işler yaptı. Dikkat çekiyordu. Futbolculuk döneminde de Liverpool'a transferi söz konusu olmuş. Ama o takımında kalmış. Şimdi teknik direktör olarak Liverpool'un başına geçti. Onu da son haber olarak paylaşıyorum. Araya gidiyorum. Aradan sonra gelişmelerle buradayız.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah burunda. Ali abiyle birlikteyiz yine. Aykut abi bugün olmayacak. Şimdiden hatırlatayım. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Aykut abi yine hangi organizasyon peşinde koşuyor?
1: Ya inan söylüyor da unutuyorum ya. Şuraya gidiyoruz diyor. Böyle bir gene bir organizasyon bir şey söylüyor. Sonra unutuyorum ben.
0: Sen oradan
1: sonra
0: önemli olan
1: diyorum.
0: Kısmı alıyorsun. Cuma günü yokum.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani ne için olmadığı
1: evet, çok evet. Bir yere gitti kalmıyor. Gene ama tam bilmiyorum.
0: Peki bugün sallayamayacak o zaman Aykut abi olmadığı için. Bulurdu bir şeyler büyük ihtimal ama çok malzeme var sonuçta gündemde. Nereden başlamak istersin? Dün maçları izledin mi? Onları konuşmak ister misin? Yoksa direkt Fenerbahçe'den başlayayım mı?
1: Dün izledim Fransa fil dişi karşılaşmasını ki mücadele için heyecanlıydım. Fransa Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden bir tanesi. Fil dişinde çok potansiyelli bir 11 var. Fransa acaba nasıl oynayacak? Çünkü Fransa ve İspanya'yı belki de Arjantin'i diğer takımlardan ayıran uzun süredir milli takımda kulüp takımı kimliği yaratmış olmaları. Bu çok önemli diye düşünüyorum. İspanya bir geleneği

0: devam ettiriyor. Teknik direktör öyle. Teknik direktör çok eski değil. Çok uzun süredir takımın başında değil. Ama yani bir geleneğin devamı olduğu için onlar aynı futbolu oynayabiliyorlar. İstedikleri futbolu oynayabiliyorlar. Kadro kalitelerine bakınca belki bir Fransa görmüyorsun. Orası kesin. Belki bir İngiltere görmüyorsun. Orası kesin. Ama o oyunu başka bir seviyede milli takımda yansıtabilmek çok kolay bir iş değil. Fakat Fransa sanki hepsinin bir karışımı gibi. Çok uzun süredir bir teknik direktör istikrarları var. Ki zaten Dünya Kupası sonrası o da bırakacak ama kaç 13 sene oldu herhalde. 2011 diye hatırlıyorum ben, belki ondan da fazla oldu da
1: Sen
0: şampiyon
1: 11'si 15.
0: geldiği. 2011 ya da 2013 olması lazım. Bunun yanında kadro kalitesi çok başka bir boyutta. Şimdi dün mesela Fransa 11'ini gördüm. Vay ya dedim, ne kadar iyi 11. Hakikaten bu adamlar bu 11 ile
1: Turam hariç herhalde.
0: efendim.
1: Turam hariç iyi bir 11.
0: Ya o Turam'ı da ben zaman zaman beğeniyorum. Ama
1: Beğeniyor
0: zaman
1: musun?
0: zaman. Yani çok az bir şeyde oluyor. Ne derler, kısımda oluyor. Ama yine hani çıkan 11'e baktığında etkileniyorsun. Fakat sonra bir yedek kulübesine zoom yapıyor. Yedek kulübesinde yani senin bilip unuttuğun isimler oluyor genelde Fransa'da. Doué mesela onlardan bir tanesi. Hani işte bu takıma mesela ilk 11 olarak kimi eklersin?
1: Dembele'yi.
0: Dembele'yi mi eklersin? Doué'yi mi eklersin? Mesela yani hepsi eklenebilecek kalitede oyuncular. O bakımdan Fransa
1: Duvaya yedek kalır bu takımda.
0: başka bir boyutta. Barcola var bu takımda.
1: Benim kafamda hani önde Mbappe, solda Dembele, merkezde Cherki, sağda Olise
0: Olise.
1: gibi bir düzen var.
0: Evet, merkezi ikili tutacağı belli. Cherki'ye yer ayırmak için. Mbappe'nin yeri tartışılmaz. Olise pek yerini kaybedecek gibi değil. Dembele de zaten bu takımda hani olur diye düşünüyorsun. İşte zaman zaman belki Mbappe ile Olise, Mbappe ile Dembele yer değiştirecek belki. Merkezde Rabiot ile Tchouaméni'ye dokunur mu?
1: Dokunmaz.
0: Dokunmaz gibi gözüküyor. Yani böyle bir kadro, işte yedeklere de baktığın zaman gerçekten etkileyici. Dün ilk yarıda Fransa'nın temposu çok yükselmedi. Topa daha fazla sahip olan taraf Fransa'ydı. Güvenli ve iyi şekilde pas yaptılar. Fakat böyle net gol pozisyonu üretmekte hani biraz beklentilerin altında kaldılar ama kendilerini de çok sıkmadıklarını gördük Fransız oyuncuların. Buna rağmen bir iki pozisyon girdiler. Bir pozisyonda Cherki istediği gibi kontrol edemedi. Tam da böyle o sırada karar da veremedi. Bir pozisyonda kim kaçırdı sağ tarafta? Güzel bir pozisyondu o. Orada vuruşu kalecinin üzerinde kaldı. Ondan sonra bir Cherki sihiriyle golü attılar. O da gerçekten dar alanda herhalde son dönemde çıkmış en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Dar alanda geçemeyeceği oyuncu yok gibi. Hani rahmetli Vedat Oker Yusuf için telefon kulübesinde çalım atar demişti. Cherki de o hesap. Ama bir itirafta bulunayım. Karşılaşmayı izlerken şöyle düşündüm. Acaba dedim Cherki Fransa milli takımını yavaşlatıyor mu? Böyle izliyorum. Topu ayağına aldığı zaman çünkü illa böyle bir durması, bir çalım atması. Hani Paris Saint-Germain'in şimdi ileri üçlüsünü düşün. Kim şu an ileri üçlüsü Paris Saint-Germain'in? Kvara var. Doué var. Dembele var. Onların yedekleri Barcola. Yani bu dört oyuncunun üçü zaten Fransa milli takımında. Mbappe eski bir Paris Saint-Germain'li. Hani orada Luis Enrique'nin yarattığı hız ve geçişleri düşünürsen böyle kafamda deli sorular Cherki ile alakalı olarak. Acaba yavaşlatıyor mu falan diye düşünüyorum. Pat diye böyle ceza sahası içerisinde anormal bir çalım attı. Ondan sonra golü attı. Dedi ki bana sen sus, sen çok konuşma. Ben böyle bir oyuncuyum. Bu tarz oyuncuların da işte seninle zaman zaman konuşuyoruz. Hani Dünya Kupası gibi işte kısa süreli oynadığın çözmen gereken karşılaşmalarda çok büyük katkısı oluyor. Onun dışında fil dişi takımında Agbadou ile Singo stoper tandeminde oynadılar. Diomande beklendiği kadar etkili değildi. Onu söylemek lazım. Ondan çok büyük beklenti var.

0: Kaleci Fofana işte ilk yarıda bir iki topta iyi işler yaptı. Onlar da ilk yarının sonunda güzel bir pozisyon buldular. Orada da Manyan, Fransız kaleci oldukça başarılıydı. Hatta orada Engin Kale de söyledi yani. Manyan'a neredeyse hiç düşmediği bir karşılaşmada. Güzel bir refleks ilk yarının sonuydu. 42-43'tü belki. Ya da o civarlar. Güzel bir kurtarış yaptı. Yani ilk yarıda Fransa milli takımı dengeli gözüktü. Savunmada güvenli gözüktü. Böyle biraz tempoyu arttırdığı zaman yetenek havuzuyla beraber pozisyona girebilir gibi düşündü. Yani çok büyük bir problemi yok. Hatta neredeyse problemi yok Fransa milli takımının. Öyle gözüküyor. Ama ikinci yarıda daha 46'da 5 tane değişiklik olunca ben tabii bildiğin gibi biraz hemen böyle karşılaşmadan soğudum. Ondan sonra hani önümde açıktı ama çok böyle dikkatli izlediğim söylenemez. Yani o hazırlık maçlarındaki değişiklikler beni çok vuruyor. 5 oyuncu birden değişince tamamen başka bir maç oluyor zaten. Başka oyun oluyor. Orada da Due'yi çok güzel kaçırdılar. Çok güzel bir organizasyonla ilk golü attı. Fildişi sahili. Due de maçın yıldızlarından biriydi. Tabii Fildişi sahili tüm oyuncular Fransızca konuşuyor. Hepsinin Fransız bağlantısı var. O bakımdan da enteresan bir karşılaşmaydı. Tribünler Nant'taydı karşılaşma. Ama Due'nin golü Fildişi sahilinin de hani zaman zaman neler yapabildiğini gösterdi. Biraz böyle rakibi merkeze çekip ondan sonra oyuncu kaçırma gibi bir planları gözüktü. Tabii bu Fransa'ya karşı uygulanmış bir plan. Yani Fildişi sahili de turnuvada herhalde öyle kolay kolay ilk turda sürpriz yaşamaz gibi gözüküyor.
1: Kaleci Fofana Rize'den, stoper ikilisini söyledin Galatasaray ve Beşiktaş'tan. Oyuna sonradan giren Ulay Trabzon'dan, Operi sol bek Başakşehir'den. Bayağı bizden Süper Lig'den oyuncusu da var
0: Evet.
1: Fildişi sahilinin. O açıdan takip etmesi keyifli bir
0: İlk
1: takım
0: yarıda
1: olabilir.
0: bir pozisyon vardı. Mbappe ile Singo birebir kaldı. Singo müthiş bir müdahaleyle Mbappe'nin önünden topa müdahale etti. Hızını gösterdi orada. O da iyiydi Singo adına. Yani sonuçta Mbappe ile birebir kalıyorsun. Bir koştular böyle. Ama Mbappe daha topa vurma, yani topa dokunma şeyi olmadan Singo kayarak bir müdahale yaptı. O da iyiydi.
1: Şimdi diğer karşılaşma İspanya maçı. O da yakın saatlerde başladı. 1-22-10 Fransa maçı, 22'de İspanya maçı. İspanya'nın rakibi Irak, tabii ki Fildişi sahine göre çok daha zayıf bir takım. Aslında daha rahat bir galibiyet alması beklenebilirdi İspanya'da ama galibiyet dayalamadı. Bırakın daha rahat galibiyeti. Birbirlik bir eşitlik var. Burada çıkan kadro mesela Fransa'nın kadrosuna göre biraz daha zayıf, biraz daha yedek ağırlıklı bir kadro olarak gözüküyor dün ilk 11'de çıkan kadro. Fransa'nın hani savunma hattı, kalecisi, orta sahası asa daha yakın. Yani 7 as falan vardı bence orada en az. Ama İspanya bu 11'den mesela Dünya Kupası'nda ana 11'de kaç kişi olur? Hiç olmayabilir diye düşünüyorum. Baktığımda tek tek. Kalede Garcia. Yine Simon'u mu tercih edecek?
0: Simon'u tercih eder.
1: Raya bu kadar iyi bir sezon geçirmişken Arsenal'da mesela hala Simon'u mu tercih ediyor? O da enteresan. Raya 3 sezondur Premier Lig'de yılın kalecisi ödülünü alıyor ama bu sezonda gerçekten çok kritik işler yaptı. Orada biraz Montella kafası da olabilir tabii.
0: Evet.
1: Hani bir
0: Yani
1: istikrardan
0: Simon'da mesela bir form düşüklüğü, bir sıkıntı yoksa herhalde onunla devam eder.
1: onların kulüp takımı ile ilgili sıkıntısı oldu bu sezon. Hani kendi kulüp takımında iyi bir dönem geçirmedi. Diğer tarafta yıllar sonra bir Premier Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi finali. Ama işte bakış açısı bu hocaların değişiyor. Orada da büyük ihtimal bizim gibi bir tartışma oluyordur eğer Simon oynayacaksa. Olur
0: İşte
1: yani.
0: hata yaparsa olur. Hani hata yapmadığı sürece
1: En başta da olur ya. Hani
0: efendim?
1: en başta da olur maçlar başlamadan. Olmaz mı? Yani niye Simon kalede, Raya değil?
0: Ya çünkü o oynuyor. Hani bir de İspanya milli takımı olduğu için biraz daha belki savunması kolay bir tercih olabilir Fuente için ama tartışma olur mu? Olur. Zaten hep konuşuyoruz seninle. Dünyanın her yerinde o tartışma oluyor. 3 sene üst üste hani Premier Lig'de böyle sezonlar önemli.
1: Yani Kasım ayındaki iki resmi maçta bize karşı da yine Unai Simon oynuyor. Hazırlık maçlarında oynamamış, işte dünkü maçta süre almamış ama büyük ihtimal yine o oynayacak gibi.

0: gözüküyor. Dün Garcia, Barcelona'nın kalecisi tercih edilmiş. Raya da tercih edilmemiş. Sol bek Grimaldo yedek olacak. Orada Kukureya olacak. Evet. Sağ bekte Porro oynamış ama orada ben Llorente'nin oynayacağını düşünüyorum. Savunmada Martin, Laporte gözüküyor ama bu ikili olur mu emin değilim. Orta sahada Bernal, Gavi ve Olmo tercih edilmiş. Bu üçlünün hiçbiri olmayacaktır. Solda Baena, sağda Ferran Torres, ileride de Borja Iglesias. Yani yedek artık bir kadro çıkarmış İspanya. Golü de atıyor aslında maçın başında. Sonra beraberlik golü geliyor ilk yarı bitmeden. İkinci yarı klasik. 46'da 4 değişiklik. İşte 59'da değişiklikler. 73'te bir posta daha değişikliklerle beraber maç bitiyor. Yedeklerden de öyle çok şey oyuncular girmiyor. Bu arada hani kadroda olmayacak oyuncular oynamış şeydi.
1: Evet, evet. İspanya'da. Evet, onu dün söyledi Can Öndüğü. Ben de karşılaşmayı... Yani,
0: Turrientes diye bir oyuncu oyuna giriyor. Bu Turrientes Dünya Kupası kadrosunda yok.
1: Aynen. O da enteresan bir
0: tane. Bu şey mi? Senin La Liga 2'den falan mı Turrientes?
1: Bilmiyorum. Ama dün onu şey söyledi. Ne derler? Can Öndüğü söyledi. Ben de işte Fransa maçının devre arasında bir döndüm. Ne oluyor diye. Karşılaşmaya.
0: Mesela Gonzalo Garcia oyuna girmiş Real Madrid'den. O kadroda yok bildiğim kadarıyla. Hı-hı. 26'da.
1: Bu ikinci yarının başında İspanya'nın daha doğrusu ikinci yarıda 6 tane şutu gözüküyor. O 6 şutun büyük ihtimalle 4 ya da 5'ini ikinci yarının başında attılar. Yani benim açtığım bölümde İspanya etkiliydi. Kaleye şutlar çekildi. Daha zaten maç başladı, bir şut çektiler. Ondan sonra bir 5-6 dakika kaleyi yokladılar. Ondan sonra hiçbir şey, aksiyon olmamış. Karşılaşmada İspanya maçında.
0: Değişiklikler olunca demek ki şey olmuş. Yani
1: dikkat edersen ikinci yarıda isabetli şutları yok. İran'da bir şut denemesi var. Bir isabeti var. Yani ikinci yarının başında bir 5-10 dakika aksiyon vardı. Ondan sonra karşılaşma çok beklentilerin altında kalmış. Irak için iyi tabii.
0: Onların rakipleri zorlu diyordun
1: İspanya
0: sen.
1: İspanya için de pek bir şeyi yok. Ne derler? Hani ölçü alabileceğim bir karşılaşma değil.
0: Irak kadro Dünya Kupası'nda Norveç, Fransa ve Senegal'le karşı karşıya gelecek. Bayağı zor. Fransa'yla oynayacaklar. İşte şimdi İspanya'yla kendilerini test ettiler. Ki gerçi İspanya'da asıl İspanya değildi. O yüzden tabii tam bir test olamadı belki ama yine de önemli bu tarz ekiplere karşı oynayıp bir de yenilmemek sonuçta. Peki 7.31 saatlerimiz var mı ekleyeceğin abi maçlarla alakalı?
1: Acaba diyorum böyle büyükler Fransa, İspanya, işte kısmen Almanya, Almanya'nın biraz daha önünde İngiltere yavaş başlangıç yapmayı tercih ederler mi Dünya Kupası'na? Hani grup aşamasında tempoyu çok yükseltmeden, kendilerini çok hırpalamadan mı gitmeyi tercih ederler? Onu merak ediyorum. Böyle çok yüksek bir şey beklemiyorum açıkçası. Bir giriş, böyle şaşalı bir giriş. Farklı galibiyetler olabilir ama ben oyun temposu olarak bahsediyorum. Çünkü grup aşamasında güç dengesi olarak çok farklı ülkeler birbiriyle oynayacak. Fakat çok böyle dediğim gibi tempo açısından zorlayarak başlamamalı ihtimalleri var. Uzun bir Dünya Kupası olacak.
0: Maraton gibi düşünürsen evet yani başlangıcı.
1: Uzun bir sezon oynandı. Maçların arasında boşluklar olacak. Dolayısıyla daha böyle yavaş başlangıçlar görebiliriz takımlardan.
0: Son bir haber vereyim Dünya Kupası ile ilgili. Yine sabah haberleri karıştırırken önüme düştü. Yine bir farklı uygulama geliyor FIFA'dan. The Athletic'in haberine göre, gerçi FIFA bunu zaten paylaşmış da, maç önü seremonilerinde artık orta sahadaki o yuvarlağın etrafında oyuncular dizilecekmiş. Yedekler de o yuvarlağın üzerinde olacaklarmış. Ulusal marşlar o şekilde söylenecekmiş sanıyorum, doğru anladıysam. Klasik şu andaki gibi yedekler yedek kulübesinde, aslar tek bir çizgi halinde, hakem ortada. Ulusal marşlar o şekilde okunuyordu. Şimdi bu habere göre o yuvarlakta toplanacak bütün takım yedeklerle birlikte ve o şekilde ulusal marşlar okunacak, böyle bir seremoni olacağı duyurulmuş FIFA tarafından.
1: Ne diyorsun buna?
0: Bilmiyorum, beni çok şey yapan, etkileyen bir değişiklik olmadı, bilmiyorum. Nötrüm yani, bir ne gibi bir dezavantajı, avantajı oldu bilmiyorum hani.
1: Sebebi ne olabilir?
0: Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum gerçekten. Hani yeni gördüm, bir şey de canlanmadı hani. Bu yönde bir şeyim yoktu açıkçası. ulusal maçlar böyle okunmamalı, orta yuvarlakta okunmalı gibi bir düşünce hiç belirmedi bugüne kadar. Kanıksadığım bir şey yani, hiç değişmesinin gerek duyulduğu bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama bilmiyorum, bu farklılığı neden düşündüler. Aklıma bir şey gelmiyor benim. Yani bununla ilgili bir gündem, bir şey değişsin diye bir şey yoktu zaten.
1: Yani protokolün önünde milli maçlar okunuyordu. Protokolün önüne yakın okunuyordu. Şimdi tüm stada eşit gibi dağıtıyorlar takımları. Merkezde, orta sahada.
0: İşte bir ara tek tek oyuncular Kulüpler Dünya Kupası'nda sahaya mı davet ediliyordu anonsta? NBA var yani, o tarz bir şey olur mu diye düşünüyordum. Olmayacakmış. Bu tarz bir uygulamaya gidiyormuş FIFA. Onu da hazır milli takımları konuşuyorken araya sıkıştırayım dedim. 7.34, araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
6: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu yaklaşık %60 bandını gördü. Anadolu'dan Avrupa'ya köprülerde Tem Ümraniye Kavacık hattında E5'te Çamlıca rampasından 1. köprüye giriş trafiği var. Avrasya Tüneli yavaş ancak zorlamaz. İki yöne doğru da kullanılabilir. Feribotlar ve Marmara Otoyolu ise iki yönlü de boş. Avrupa yakasında Ok Meydanı bağlantı yolunda

0: D5'e doğru bir araç arızası TEM'den bağlantı yoluna girişlere etkiledi. Aynı zamanda Vatan Caddesi çıkışında Taksim dönüş noktasında bir araç arızası var. Avrupa E5'te Avcılar ve Haliç'te yoğunluklar Topkapı yönünde etkiliyken TEM'de Isparta Kule'de ve Gazi Osman Paşa'da köprü yönünde dur kalklar var. Ayrıca şehrin batı çıkışında sürdürülen bir çalışma nedeniyle Hadımköy Çatalca arası TEM yoğunlaştı. Karaağaçköy yolu E5 ya da Kuzey Marmara Otoyolu bu noktada tercih edilebilir. Anadolu'ya döndük. Ankara'dayız. Trafik yoğunluğunu etkileyen kaza bölgeleri var. Dış kapı mevkiinde hastane önünde merkeze doğru kaza var. Kazım Karabekir Caddesi'nde Kozkep Köprüsü'nde merkeze doğru yine bir kaza var. Ve çok yoğun bir alandan bahsedeceğim. Trafik yoğunluğuna etkileyen bir kaza da söz konusu. Kutlu Gün Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi bağlantı noktasında kaza var. Göbeğe doğru 4 koldan Dikimevi bölgesinde oldukça yoğun bir trafik var. İzmir'e döndüm. Yoğunluk seviyesi çok üst seviyede değil. Ancak araç arızası ve kaza uyarısı burada da karşımızda. Özellikle Ankara Caddesi Kemalpaşa'ya doğru Ege Üniversitesi ayrımı öncesi sağ şeritte araç kaldı. Yoğunluk limana doğru sarktı. Ve yine Kamil Tunca Caddesi Pınarbaşı istikamette Altındağ Köprü altında bir trafik kazası var. Bölgeye başlıyor. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolda uygulamamızdan ve aynı zamanda web sitemizden takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleriyle bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.40 saatlerimiz şimdi Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de artık son düzlüğe giriliyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü kongre heyecanı yaşanacak. Cumartesi günü İbra oylamalarıyla geçecek. İşte oradaki olağan genel kurul ve hafta sonu pazar günü de seçim olacak ve Fenerbahçe yeni başkanı seçecek. Seçim yaklaşırken de adayların açıklamaları tabii her gün devam ediyor. Hakan Safi bir gün önce Luis Suarez'i açıklamıştı, anlaştıklarını söylemişti. Hatta dün eşiyle de bir araya geldiklerinden bahsetti. O konuyla ilgili birkaç ekstra detay da verdi ve yeni bir isim de açıkladı. Melih Demiral o isimde. Başkan seçilmesi halinde Melih Demiral'la da anlaşmaya vardıklarını ve onu takıma kazandıracaklarını söyledi. Hatta Melih Demiral'la geçen hafta İstanbul'da bir araya geldikleri fotoğrafı da üyelere gösterdi. Tabii sosyal medyaya da hemen düştü o fotoğraf karesi. Burada şöyle bir konu var Melih Demiral'la ilgili olarak. Daha yeni Aralık ayında oyuncu Al Ahli ile olan sözleşmesini uzatmıştı. 2029 yılına kadar bir sözleşmesi bulunuyor Melih Demiral'ın. Bu yüzden bonservis talebi olacak Al Ahli yönetiminin. Bu bonservis beklentisinin de Yağız Sabuncuoğlu'na göre 18-20 milyon euro bandında olduğu söyleniyor. Bu bir. İki, Al Ahli Melih'le ilgili paylaşımlar yaptı dün. Melih'in böyle takımda kalacağına dair sanki. İşte Demiral Ahli böyle Türk İngilizce çevrildiğinde Ahli first and last. Hani böyle denmiş, hani 10'sa kadar kalacak gibi herhalde, o tarz bir şey yani. Takımdan göndermeyi düşünmediklerini dile getiriyor Al Ahli cephesi. Hatta Suudi Arabistan basından Al-Riyad'a da yönetimden bir isim şöyle kısa bir açıklamada bulunmuş. Melih'le 2009'a kadar sözleşmemizi uzattığımız için onu bırakmayı düşünmüyoruz. Bizimle kalmaya devam edecek diyorlar bir taraftan. Milli takım şu anda kampta. Melih de tabii ki o kampta antrenmanlarına devam ediyor. Dün Fatih Doğan'ın tweetinden gördüm. Kendisi ve bir meslektaşı, iki meslektaşıyla birlikte Melih Demiral'a gidip Hakan Safi'nin açıklaması düştü, gördün mü diye sormuşlar. Melih Demiral da hayırlısı olsun demekle yetinmiş. Herhangi bir renk vermemiş ama yalanlamamış da bu şeyi, durumu. Melih Demiral hayırlısı olsun demekle yetinmiş. Zaten çok farklı bir şey çıkması beklenmez. Sonuçta hala Al Ahli Kulübü'nün sözleşmeli oyuncusu Melih Demiral. Bu tarz durumlarda oyuncular, menajerler zaten genelde yalanlama yoluna ya da böyle nötr konuşma yoluna gidiyorlar. Pozitif şeyler söylemekten

0: imtina ediyorlar. Bu da anlaşılabilir. Sonuçta orada devam eden sözleşmeye de saygı göstermek durumunda oyuncular. Merih de orada pek bir renk vermemiş ama yalanlamaması da bir tabii Fenerbahçe için olumlu bir işaret olarak da düşünülebilir. Yani şu ana kadar Hakan Safi cephesinden bir teknik direktör duyurusu yok. Onu sonra yapacağını zaten artık dile getiriyor. Seçimden sonra açıklayacak. Ama futbolcu olarak santrfora Luis Suarez, stopere de Merih Demiral'ı getirmeyi vaat ediyor. İki oyuncu da bonservisli olduğunu tekrar hatırlatayım. Luis Suarez için 60 küsür milyon euro en az. Merih için de konuşulan 18-20 ama Al-Ahli cephesi de bırakmayı düşünmüyoruz diyor bir taraftan.
1: Kolay ne düşündürdü sana olacak bu durum? Sağ içiyle beraber bütün hepsini düşündüğünde. Sen geçenlerde hani Skriniar da sağ stoper, Merih de sağ stoper diye başlamıştın. Şimdi Fenerbahçe'de Skriniar'ı herhalde yerinden oynatmak pek mümkün değil. Peki Merih Skriniar tandemi mi Fenerbahçe için? Yoksa artı bir sol stoper mi? Nasıl düşünmemiz lazım? Bu ilk sorum. İkinci sorum, Merih Skriniar tandemi olursa sol stoper kim oynar?
0: Valla Merih'in ben Al-Ahli'de sol stoper mi, sağ stoper mi oynadığını bilmiyorum. Şimdi bakacağım ama baktım kaynakta güvenilir olmayabilir sağ sol stoper konusunda. Mesela tek bir maçına baktım sağ stoper gözüküyor. Başka bir maçını daha bakayım. Orada da sağ stoper gözüküyor. Milli takımda zaten sağ stoper oynuyor Merih Demiral. Abdülkerim Bardakçı olduğu için. Hani oynamaz mı? Oynar. Sol stoperde Merih. Sonuçta dünya futbolunda iki sağ ayaklıdan kurulu stoper tandemleri var. Bu büyük bir problem değil yani. Oynayabilir. Onu aksini düşünmüyorum ama genelde de mümkünse teknik direktörler orada dengeyi tercih ediyorlar. Yani bir sol ayaklı bir sağ ayaklı. Mesela Aziz Yıldırım cephesinden gelen haberlerde hep sol ayaklı bir stoperden bahsediliyordu. Bir ara isimler de çıkmıştı. İşte Ake gibi, Malangsar gibi bir isim daha vardı. Aklıma gelmiyor ama onu düşünüyorum. Merih'i de gidip hani Skriniar'ın alternatif olarak da düşünmüyordur. İlk 11 için düşünüyordur. Yedek için hani bir sol stoper de alacağım. Merih de yedek olacak. Böyle bir planlama olacağını ben zannetmiyorum. Yani bana ilk etapta çok geçmedi ama sonuçta Merih de Fenerbahçe'den yetişmiş bir oyuncu. Fenerbahçe'de istediği tabii şeyi bulamadı. Portekiz'e gitti. Farklı bir yol. Milli takım oyuncusu. Yaş olarak da fena değil mi? Merih şu an 28 yaşında bir oyuncu. Stoper içinde en olgun dönemlerinde. Bu açıdan bakarsak tabii ki olumlu Merih transferi. Bilmiyorum öyle çok. Ben arada bırakan bir şey oldu Merih Demiral. Daha çok işte Hakan Safi'nin genel politikasını görünce belki onunla da alakalı. Hani çok ihtiyaca yönelik değil de biraz daha sansasyonel transferler gibi hissettiriyor. Hakan Çağnoğlu konusu da öyleydi. Hani Suarez tabii ki ihtiyaç ama orada da Lewandowski konuşuluyor bir taraftan. İkisi aynı anda nasıl olacak? Nasıl bir planlama düşünüyor? Ederson'u göndermeyi düşünecek bir taraftan kaleci alacak. Hani onu gördüğüm için belki biraz mesafeli yaklaşıyorum. Yoksa neden olmasın tabii ki. Yani Skriniar Meri ikilisi de oynar. Hani Van Dijk da sağ ayaklı sol stoper oynuyor taş gibi. Hani o çok büyük problem değil futbolda. Ama oyun kurulumu açısından dezavantaj yaratıyor zaman zaman. Onu belki teknik direktör çok da fazla önemsemeyecektir getirdi.
1: Peki bunun aynı zamanda Çağlar'ın kesin gidişi olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Çağlar'ın kesin gidişi.
1: Öyle söylenebilir mi?
0: Çağlar zaten artık yedek oyuncu yani. Çağlar Merih gelse de gelmese de kalabilir, gidebilir. Hani bu transferle şeyini çok çözemedim.
1: Bağlı. Yani şimdi Merih, Skriniar, Osterwold'e Çağlar mı olacak?
0: Bence Osterwold'e de satar. Zaten konuşuluyor. Bu sezonda konuşuldu Osterwold'e'nin gideceği. Söylendi yazın da gitmek
1: istedik. O zaman hiç söylüyor. Sol ayaklı stoper kalmayacak.
0: Belki bir takviye yapar.
1: Fenerbahçe'de. Evet. Milli takım oyuncusu getirmek tabii ki her zaman için iyi. Fakat milli takım oyuncusunu transfer ederken işte kendi takımındaki uyumu da ya da kendi takımındaki temel ihtiyacı da düşünmek gerekiyor. Skriniar'ın olduğu bir Fenerbahçe savunması bu sezon diğer oyuncuların da toparlanmış gözüktüğü, diğer oyuncuların da daha iyi performans verdiği bir hale geldi. Skriniar'ı çıkardığın zaman Fenerbahçe savunmasında Osterwolder'in de mesela zorlandığını gördük. Bek performansları da Fenerbahçe'de neredeyse sezon boyunca beklenen performansa ulaşamadı. Yani Fenerbahçe sezonu kapatırken Archie Brown, Levent Mercan, Mert Müldür, Semedo, böyle taraftarın aklında çok iyi izler bıraktı söyleyebilir misin? Pek söyleyemezsin Fenerbahçe için. Yani tüm sezon boyunca Fenerbahçe savunmasının yıldızı Skriniar oldu. Skriniar varken Osterwold'e daha rahat ettiği için bence beklere göre performansı daha iyiydi. Fakat Fenerbahçe taraftarını da şöyle bir dinlediğinde Osterwolde'yi de biraz böyle burun kıvırdıklarını görüyorsun. Mesela işte Konya Spor karşılaşmasında böyle dönmesi ve hani topun ona çarparak gitmesi. İşte stoper böyle topa sırtını dönmez, onu yapmaz demesi. İşte zaman zaman kaybettiği toplar, zaman zaman kademe hataları. Osterwolde'de hafif bir savruluk oluyor. Fakat Fenerbahçe takımının da sezonun sonuna doğru biraz oyun ve kadro istikrarından uzaklaştığını unutmamak gerekiyor. Yani Skriniar çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Skriniar sakatlık geçirdikten sonra biliyorsun fedakarlık yaparak oynadı bazı karşılaşmalarda, hiç oynamaması gerekirken bazı karşılaşmalarda tamamen yoktu. O ara yani Fenerbahçe savunmasını aslında biraz daha çok Fenerbahçe'nin merkezi ayakta tuttu. Hatta bu kötü örneklere net şekilde Ederson'u da ekleyebiliyorsun. Yani Fenerbahçe savunması bireysel anlamda savunmacılar beklenen performansı gösteremezken mesela orada Ederson da ön plana çıkamadı. Yani Ederson da savunmacılara uydu. Bireysel hatalar yaptı. Artı maçlara damga vurabilecek işler de yapmadı Ederson ona iş geldiğinde. Kısaca Fenerbahçe savunmasının iyi oyunculara ihtiyacı var. Orası net. Bugün Fenerbahçe takımında Archie Brown ve Levent Mercan sol bek rotasyonuyla sezona başlansa Fenerbahçe taraftarı pek mutlu olmayacaktır. Osterwolde'nin pek sol beke geçme niyeti yok gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Semedo, Mert Müldür bence kağıt üzerinde çok güçlü bir sağ bek rotasyonu. Fakat performans olarak aynı şeyi söylemek mümkün değil. Mert sezon içerisinde çok etkilendi. Belki o bile ayrılmak isteyebilir. Diğer tarafta Semedo için de hani sezon inişli çıkışlı geçti Fenerbahçe adına bence. O da sakatlıklar yaşadı. Zaman zaman iyi oynadı ama zaman zaman da ortada yoktu Semedo. Yani aslında orada genel anlamda ciddi bir soru işareti var. Peki Merih Demiral'ı oraya koyduğumuzda hani Merih Demiral neleri düzeltebilir dersen, hani Merih Demiral'ın müthiş fark yaratacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Skriniar'ın yanında oynayacak oyuncunun biraz daha benim düşüncem Osterwolde gibi bir atlet olması lazım. Yani fiziksel anlamda atletizmi Merih'ten bir kademe yüksek. O da Osterwolde gibi bir oyuncu olması lazım. Çünkü Skriniar zaman zaman topla ileri çıktığında dönüşlerde ve birebir kaldığında oyuncuya müdahalelerde zorluklar yaşıyor. Ama Osterwolde pek öyle değil. Osterwolde şimşek gibi gidebiliyor. Buna işte Semedo'yu da eklersen, ki Semedo da o tarz bir oyuncu değil. Hani direkt böyle müdahale yapabilecek bir oyuncu değil. Orada fiziksellik Archie Brown'la Osterwolde'ye kalıyordu. Bir de tabii işte merkezdeki Kante ve Gendüze'ye kalıyordu. O yüzden hani Merih Demiral dediğim gibi milli oyuncu, kaliteli oyuncu. İşte Fenerbahçe altyapısından çıkmış olması iyi. Ama Fenerbahçe'nin savunmasını Fenerbahçe'nin istediği seviyeye oynadığı anda çeker mi çok emin değilim ben.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
5: Kale kilit.
6: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.56 saatlerimiz Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin Melih Demiral'la anlaştığı haberi üzerinden konuştuk. Dün Hakan Safi, Luis Suarez'i seneye Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz seçildiğimiz takdirde diyor. Porto Başkanı Vyas Boas aradı, büyük bir iş başardın, ben alacaktım, nasıl başardın demiş Hakan Safi'ye kendi ifadesine göre. Haber olarak da yine Hakan Çağanoğlu ve temsilcisiyle dün bir görüşme yapıldı. Hakan'ın kulübüyle anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe transfer olmaya sıcak baktığını söylediği ama Inter'le henüz bir görüşme yapılmadığı ve teklif sunulmadığı yine Yağız tarafından paylaşılmış. Bununla beraber yönetim kurulunda yer alan Hakan Safi'nin Ömer Topbaş, Özgür Özaktaş ve menajer Cenk Melih Yazıcı İngiltere'de Mason Greenwood'da bir araya gelmişler. Orada da bir transfer zirvesi yapılıyormuş. Greenwood'u da Hakan Safi ikna etmek için şu anda ekibiyle birlikte görüşmeleri yürütüyor. Onun da Marsilya'dan çıkışı için çok ciddi bonservis ücretleri konuşuluyor. Hatta bonservisin %100'ü için değil, %60'ı için galiba, o çok ciddi rakamlar konuşuluyor Greenwood için. Ama Hakan Safi de o transferi yapmak için şu anda çabalıyor. Herhalde seçime kadar da açıklamak istediği oyunculardan biri Mason Greenwood. Diğer bir aday Lewandowski'ydi. Dün onunla ilgili herhangi bir haber çıkmadı gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe için. Ama Suudi Arabistan'dan önemli bir teklif aldığı söyleniyor hep Polonyalı oyuncunun. Orada henüz sona yaklaşılmış bir durum yok. Gerçi böyle bir anda da pat diye haberler, açıklamalar geliyor Hakan Safi cephesinden. Bugünü de merakla takip edeceğiz. Bugün açıklarsa eğer üst üste 3. günde bir oyuncu açıklamış olacak. Pazar günü de seçim var Fenerbahçe'de. Yani bugün bir açıklasa, cumartesi bir açıklasa 4 transferle seçime girebilir kendisi.
1: Soralım Fenerbahçeli taraftarlara. Şimdiye kadar açıklanan iki isim kongre üyelerinin fikrini değiştirir mi? Ne düşünüyorlar acaba? Ben merak ediyorum. Hı hı. Fenerbahçe kongre üyesi olduğunuzu düşünün. Belki de kongre üyesisiniz. Fenerbahçelisiniz. Oy atacaksınız. İki başkan adayına da aynı mesafede yaklaştınız. Şimdi biri isimleri açıklayacak.

0: oynamaya başladı. Zaten bugün ayın 5'i.
1: Hı.
0: 6-7. Yani iki isim daha gelebilir. Sen de öyle söyledin değil mi?
1: Yani birer gün, birer kere olacaksa evet iki isim
0: İki
1: gelebilir.
0: isim daha gelir. Acaba Fenerbahçe taraftarlar etkilendi mi? Ben merak ediyorum.
1: Dün işte Gizem'le, kayınvalidemle Alp'i böyle dışarıda hava alsın diye çıkardık bahçede. Komşular da vardı orada. Beni de biliyorlar. İşte futbol sohbeti yapıyoruz zaten karşılaştığımızda genelde. Fenerbahçeli bir komşum.
0: Aha.
1: Kongre üyesi.
0: Aha.
1: Aynı
0: Kongre üyesi.
1: zamanda yeni olmuş.
0: Ha.
1: Mesela onunla sohbet ettik işte. Yani ne düşünüyorsun? Kime oy vereceksin? Vallahi ben diyor beyaz liste hani. İkisi aday da çok içime sinmiyor. Diyor. Ama dedim hani birine vermen gerekse kime vereceksin falan. Hani şey yapamadı öyle bir şey ağzından çıkamadı mesela. Hani ne Aziz Yıldırım ne Hakan Safi böyle gönül rahatlığıyla bir isim söyleyemedi. İki aday da ikna etmiyor. Mesela yanında yine başka bir kardeşimiz vardı. O da Fenerbahçeli ama üye değil. O da öyle. Hani kim olsa bilmiyor o da. Çok içine sinmemiş yani iki adayın seçim kampanyası da. Benim etrafımdan hani birebir dün yaşadığım mesela böyle bir tabloydu.
0: Evet.
1: Şimdi gelen mesajlara
0: Bir bak
1: bakarız.
0: bakalım ne demiş insanlar. Geldi çünkü 5 tane 6 tane mesaj
1: Burak
0: geldi.
1: Duysak Greenwood'da açıklanırsa etkilenilir diyor. Demek ki hala Luis Suarez ve Melih'te pek etki olmamış gibi anlıyorum.
0: Evet.
1: Doğan Karataş, Aziz Yıldırım gelmeli. Diğer başka adayı gerçekçi değil bence demiş.
0: Ya da söyledikleriyle yaptıkları şu ana kadar pek böyle bir paralel gitmedi. Bence.
1: Söyledikleriyle yaptıkları
0: Yani
1: derken.
0: o kadar böyle bir şey bence anlatıldı ki ben daha yüksek profili transferler bekliyordum açıkçası. Hani Luis Suarez mesela alınmaz değil bence alınabilecek bir oyuncu. Fakat hani daha böyle yıldız kimliği oturmamış bir isim ya Luis Suarez. Hani gol sayıları çok yüksek ve iki sezonu var. Çok başarılı iki sezonu var. Fakat hani yıldız bir isim değil Luis Suarez. Yani Avrupa futbolunda Luis Suarez gerçeği ya da işte bir döneme damga vurmuş bir Luis Suarez dönemi yok. O yüzden bence şu an mesela hani Hakan Safi'nin kampanyası boyunca söyledikleriyle açıkladığı ilk iki isim arasında bence bir farklılık var.
1: Sinan Molla, o da Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu bence kötü yönde etkiler. Bile bize lazım olan isimler değil demiş. Hüseyin Kocabaş hiç değişmez demiş. Tek net yazmış. Kongre üyesi değilim ama çok yakından birçok arkadaşım var ve kafalarında çoktan isimler belli demiş ama hangi isim? Orada kastettiği onu da
0: Yani o şey
1: yazarsa.
0: diyor herhalde kararlarını verdiler bu
1: İşte kim
0: isimlerin
1: acaba?
0: açıklaması yok bir şey değiştirmiyor anlamında söylüyor herhalde.
1: Ama işte o zaman Aziz Yıldırım'ı mı destekliyorlar yani? Ya da
0: Hani Hakan Safi ise Hakan Safi
1: işte kim onu da
0: Aziz Yıldırım ise
1: yazarsa
0: Aziz Yıldırım hani kararını
1: dinleyicimiz
0: vermiş.
1: onu da belirtirse iyi olur. Onu sorduk. Başka bir mesaj Aziz Yıldırım bunlardan iyisini alır diye bir mesaj gelmiş. Nedim Küçük, Safi çok saçma bir kadro yapılanmasına gidiyor. Hayali işler diyor. Melih Karlık
0: Amma
1: Bursa'dan.
0: mesaj geldi ha.
1: Evet.
0: Öf.
1: Şu an 20
0: Herkes bunu bekliyormuş.
1: evet, 23 okunmamış mesaj var şu an
0: Eyvah eyvah.
1: önümde. Melih Karlık Bursa'dan Fenerbahçe'de güven problemi var diyor. Seçimden önce anlaştık diyorlar. Seçimden sonra futbolcuyla anlaşmıştık ama takımıyla anlaşamadık derlerse yine taraftarda hayal kırıklığı olacak diyor. Bence teknik direktör olmadan futbolcu almak doğru gelmiyor demiş. Önce teknik direktör açıklanmalı demiş. Ama burada iki aday da teknik direktör açıklamadı. O yüzden dinleyicimize
0: Taraftarın
1: göre bir şey yok burada.
0: ayakları yere daha mı çok basıyor? Başkan adaylarına göre.
1: Bakalım bir okuyorum. Şu ana kadar öyle gidiyoruz. Okuduğum
0: Taraftar
1: mesajlardan.
0: daha sakin, daha dengeli gözüküyor.
1: Aynen. Soner Bağcı, Hakan Safi'nin açıkladığı isimler değil de bir aksiyon halinde olması etkileyici. Aziz Yıldırım'ın bu kadar pasif kalması çok iyi değil demiş.
0: Tamam.
1: Öyle düşünüyor. Kesinlikle etkiledi Hakan Safi'nin hamleleri. Çok etkili. Umarım kazanır demiş Erkan Yanık.
0: Tamam.
1: İddialı bir yorum gelmiş.
0: O ne?
1: Hakan Safi'nin başkan olması Fenerbahçe intihardır demiş. O da fazla uçtuğunu herhalde transferlerde düşünüyor. Halil Bursa'dan Halil Şen,
0: Hakan... Maliyetler olarak

0: düşündü herhalde. İşte az önce sen söyledin, hani Merih yeni kontrat yapmıştı. Ondan sonra Luis Suarez için 60 milyon eurolar konuşuyor. Herhalde o anlamda söyledi.
1: Tahminimce öyle. Halil Şenbursa'dan Hakan Safi'nin antrenör belli olmadan transfer açıklaması mantıklı mı sizce demiş. Bu da bir şey ama Aziz Yıldırım'ı da hala onun da teknik direktörünün belli olmadığını ve pek belli olmadan onun da transferde belli isimlerle görüştüğünü unutmamak lazım. Açıklamadı ama o da eğer anlaşsaydı yarın öbür gün açıklardım dedi. Yani Aziz Yıldırım da çok farklı değil. O konuda ben ayrıştıklarını düşünmüyorum. Tek fark şu olabilir. Aziz Yıldırım perde arkasında Aykut Kocaman'la çoktan anlaşmıştır. Onun üzerinden bir transfer görüşmesi olabilir. Hakan Safi de perde arkasında öyle cepte bir aday yok şu anda benim anladığım kadarıyla. O belki iki aday arasında bir fark olabilir diye düşünüyorum. Kadir Çetinkaya Hakan Safi'nin açıkladığı isimler seçimi etki edecek isimler değil. Greenwood, Rashford tarzı adamlar Hakan Safi'yi bir adım öne geçirir seçimde demiş. Bence eski Luis Suarez'i getirse daha çok ses yapardı demiş bir başka dinleyicimiz. 41 okumamışa geldik. Başkan olduğunda dedikleri transferler olmazsa ne olur diye sormuş Ergün Bey Hakan Safi için. Onu artık kongreleri karar verir. Eğer olmazsa dedikleri takım kötü giderse erken seçim olur. Bir şey olur yani orada. Olabilir. İsmim Halil. Bu arada kongreyesiyim. Hakan Safi'nin anlaştığım dediği oyuncular imza atmadan benim için bitmiş değildir. O yüzden hala Aziz Yıldırım tarafındayım.
0: Tamam, güzel.
1: Çünkü Aziz Yıldırım da onlardan aşağı kalacak transferler yapmaz
0: Gene
1: bence dedi.
0: ayakları yere basan bir yorum. Hani önce ben ıslak imzayı göreyim. Değişirse fikrim ona göre değişir ama şu an ıslak bir imza yok diyor
1: Yok yok.
0: mesela dinleyici.
1: Aytekin Bey Beşiktaş'ta Hakan Safi'nin gelmesini isterim. Çünkü o da Hasan Arat gibi yapıyor demiş. Yani Hakan Safi'nin başarısı olacağını düşünüyor. Fırat Sopoğlu Aziz Başkan'ın genelde tarzıdır. Son dakika bombayı bırakır ve geri çekilir. Ben muhtemelen seçim öncesi konuşmalarda transfer açıklayabileceğini düşünüyorum
0: Tamam.
1: demiş. Tek tek böyle arada şey okuyorum. Arda arda okuyorum.
0: Oku
1: Hani
0: oku
1: herhangi
0: çok
1: bir
0: güzel çünkü çok
1: titrem
0: fazla
1: yok. Onu da
0: mesaj
1: söyleyeyim.
0: geldi. Dediğim gibi
1: Ölmeden
0: insanlar bu
1: üstüne
0: soruyu
1: soruyorum.
0: bekliyormuş demek ki.
1: Hüseyin Kaleli, Aziz Yıldırım'ın hali tavrı zaten Hakan Safi'nin kazanması için yeterli diyor.
0: İkisi çok farklı gözüküyor. Ama mesela Hakan Safi'yi izlediğin ya da dinlediğinde bence çok etkileyici değil. Tabii ki çok daha genç, çok daha dinamik. Ama bir hitabet yeteneği olduğunu ya da böyle camiayı konuştuğu zaman avucunun içine alabileceğini pek açıkçası ben görmedim.
1: O da herhalde o enerjisiyle,
0: Enerjisi
1: doğallığıyla bir şey yapacak.
0: tabii ki yani Aziz Yıldırım'a göre çok daha yüksek. Anlıyorum ne demek istediğini. Ama diğer tarafta da bilmiyorum çok etkileyici değil böyle bir ağırlık pek göremiyorum ben.
1: Onur Bey, o da Hakan Safi başka mevkilerde bir Kante Asensio yanında birini açıklaması lazım demiş. İbrahim Gökçe, Hakan Safi'nin açıkladığı futbolculardan etkilenmedim ama şunu biliyorum. Hakan Safi seçilirse ekonomik olarak Fenerbahçe kriz yaşayacak bence. UEFA'dan bile ceza gelebilir. Bu kadar yüksek bonservisleri maaşları kaldıramayabilir diye düşünüyorum demiş. Polat Altın'da nötrdüm. Artık Safi tarafındayım.
0: Ha
1: En
0: güzel.
1: azından vaat verip umutlandırıyor. Bu bir yıllık seçim. En kötü bir yıl kaybederiz. Aziz Yıldırım yaparız ederizden başka ortaya koymadı diyor mesela.
0: Tamam, güzel bir bakış açısı bu da.
1: Onda böyle bir şey canlanmış.
0: Kendi içinde tutarlı.
1: Mustafa Başar, hoca adaylarının net ortaya konması lazım. Özellikle Safi tarafı hoca adayını söylerse şansı olur diyor. Hala herhalde ortada bir dinleyici. Yahya Demirel, bence etkilenirler. Suarez ve Merih ligimize göre iyi transferler diyor Hakan Safi tarafında. İstanbul'dan İlhan Mamaş, bence bu kaotik ortamı Aziz Yıldırım yönetebilir. Hakan Safi Bey sağ dışında zayıf kalır diyor. Ki o
0: Tamam.
1: konuda da Hakan Safi çok iddialı ama demek dinleyicimize pek geçmemiş o açıklamaları.
0: Benim olduğum yerde yapı olmaz, yapıyı ben
1: Ben
0: kurarım
1: kurarım gerekirse diyor.
0: demişti.
1: Evet.
0: Hakan Safi dedi değil mi bunu?
1: Aynen öyle.
0: Tamam.
1: Erhan Gürsoy İzmir'den bir dinleyicimiz. Daha istekli, daha enerjik ve daha genç olduğu için Hakan Başkan öne çıkıyor bence. Yaptığı kadro planlaması Fenerbahçe'ye yakışıyor. Luis Suarez, Girassi ve Şerif santrfor hattı yetecektir. Arkalarında Greenwood, Asensio sağlıklı olursa

0: güzel şeyler hayal ettiriyor. Bir yıl Hakan Safi denenecektir diyor. Beni
1: Mert Elam tarihinde olmadığı kadar mesaj okudu. Sabah sporu tarihinde.
0: Kadar kısa sürede bir de. Şu an 7-8 dakikadır okuyorum herhalde.
1: Yoruldun mu?
0: Yok, iyi. Güzel. Kolay çünkü. De dinleyiciler böyle genelde ufak ufak azar azar yazmışlar.
1: Kısa kısa yazmışlar.
0: Kısa kısa, aynen. O da yormuyor. Erdem Eminköpoğlu beni değiştirmedi diyor. Hakan Safi'nin açıkladığı kişiler. Aziz Başkan'dan başka çare yok. Onun görüşü. Zeki Bey, Hakan Safi FFP'ye takılmadan nasıl bu paraları ödeyecek diye soruyor. İşte o konuda da ben Kerem Aktürkoğlu'nu Türkiye'de olmayan bir şekilde transfer ettim. Bana güvenin diyor Hakan Safi, ama işte insanlar...
1: Fenerbahçe cezayı o yüzden almadı diyor. Sizin aynen. Geçen sene kongrede onaylamadığınız maddeler yüzünden evet. Aldı diyor.
0: Aynen öyle. Ama tabii bunları demek var. Bunların bir de kongrelerine ve taraftara geçmesi var. Mantıklı gelmesi var. Yani o demek de sadece tabii olmuyor. İnsanların da bunu mantıklı bulması gerekiyor. Bulmayan da çok kişi çıkabiliyor tabii böyle. Berkay Taş'tan Hakan Safi bu isimleri açıklıyor ama bu isimlere verecek paralar nasıl hal olacak? UEFA'dan ceza konuşurken bir de böyle paranın harcanması bizleri tedirgin ediyor demiş. Hani taraftar çok fazla işin ekonomisine bakmazdı. Onlar yıldız isterdi. Bilmem ne, bu endişeli taraftar sayısı da arttı galiba. Değil mi? Normalde onlar hesap kitap yapmaz, yıldız ister, ne olursa olsun. Bize ne, biz mi kulübün ekonomisini tutacağız, başkan ayarlasın. Hani başkanlara atarlardı. Bilmiyorum, şu an sanki biraz daha fazla ekonomik tarafı fazla düşünüyorlar gibi. Bunda da herhalde bonservislerin falan yüksek olması mıdır? Hani taraftar 20'ye 30 alışmış da 60 falan denince mi?
1: Doğru, fakat mesela Hakan Safi'nin işte burada çıtayı çok yükseğe koyması da insanlarda bu duyguyu ön plana çıkarmış olabilir. Mesela Aziz Yıldırım'la alakalı olarak böyle bir endişe yok.
0: Yok.
1: Ama Hakan Safi olduğunca yani öyle bir para harcayacak ki biz zor durumda kalacağız. Yani hani böyle evin sorumsuz çocuğu vardır ya, gider böyle harcama yapar. Ondan sonra ödemek zorunda kalır aile. Fenerbahçeli taraftarlarda sanki o korku var yani. Bu adam çok para harcayacak. Ondan sonra biz başımız bir şey gelecek başımıza yani. Hani öyle bir şey var. O yüzden bence bu mesajlar geliyor.
0: Yani öyle de işte Galatasaray 75 milyon euro bir oyuncuya verdi mesela. Hani onu bir şekilde kotardı. Yıllık ücretler olağanüstü seviyede. Fenerbahçe hali hazırda zaten aslında çok para veriyor birçok oyuncuya. Hani onu katoruyor. Ama bir işte de bunun üzerine gelecek herhalde.
1: Üzerine gelecek. Bir de hani sürdürülebilir olması, hani bir sezon yaptın, başarı geldi, yaptın başarı gelmedi. Takımda o tarz kaç tane oyuncu var? Bunların hepsi bir denge içerisinde olması, bir ahenk içerisinde olması gerekiyor yani. Yoksa şimdi eskiden taraftarla alakalı olarak hani taraftar sürekli daha iyisini istiyordu. Şimdi mesela bir başkan adayı neredeyse 11 tane yıldız oyuncudan bir ilk 11 kurmak istiyor.
0: Başkan adayının taraftarı geçtiği bir dönemdeyiz.
1: Evet, yani sanki başkan adayı taraftardan daha heyecanlı gibi.
0: Daha taraftar gibi.
1: Evet. Evet. Evet.
0: Daha taraftar gibi.
1: Bence o da insanlarda bir dakika ya, hani tamam anladık parası var da hani bir de kulüp ne olacak sorusunu beraberinde getiriyor gibi. Mesajlardan onu anlıyorum ben.
0: Şu an 8.03'te gelen mesajları okuyorum. 8.12 saatim benim. 9 dakika ve okunmamış 72 mesajım var önümde daha. Sen konuştukça şey oldum. Gelen mesaj sayısı da böyle tık tık tık yine artmaya devam etti. Dinleyiciler bayağı bu konuyu dediğin gibi bekliyorlarmış demek ki. Ankara'dan Murat, transfer kongre üyelerini ikna edemez. Bunlar şova dayalı açıklamalar. Takım olmak gerekir diyor. Özetle açıklaması, mesajı bu. İstanbul'dan Oğuz, futbol sever olarak futbolun huzuru için Aziz Yıldırım'ın başkan olması lazım demiş.
1: Hakan Safi daha Şahin gibi görüyor o zaman.
0: Ama Aziz Yıldırım da aslında çok Şahin bir isim ama yani.
1: Aziz Yıldırım güvercin olmadığına göre.
0: Şu an Hakan Safi
1: iki Şahin arasında Hakan Safi demek ki daha üst tarafta görüyor. Daha kavga edebilir gibi yorumluyor herhalde.
0: Bana öyle hissettirmiyor da bilmiyorum, dinleyicimize öyle geçmiş. Ben hala Aziz Yıldırım sanki daha Şahin tarafta gibi hissettiriyor. Abdullah Yıldız Galatasaray taraftarıymış. Bence Hakan Bey yanlış yol çiziyor. Her iki kelimesinden biri para ve hocası yok. Başka

0: yardımcılarına da diyor ki yani teklif gelirse size başka yerde çalışabilirsiniz. Ben hocalık yapmayacağım diyor. Burada da hani yardımcı olacağı belli. Bir yabancından ziyade akıllara hemen Aykut Kocaman geliyor benim. Yani
1: Evet.
0: Aykut Kocaman hala mesela bu haberler çıkıyor ama Yunus Yıldırım bir yine çıktı. Demiş ki yine
1: Seçimden önce Aykut Kocaman'la konuştum ama kesin bir şey
0: söz
1: söylemedim.
0: vermedim. Yabancılarla da
1: Evet, yabancılarla
0: görüşüyorum
1: da
0: diyor.
1: olabilir dedi.
0: 3
1: Aynen.
0: senelik seçim olsaydı diyor bugün yabancı oyuncu hemen getirelim derdim ama bu senelik seçim işte yerli yabancı daha karar vermedik diyor. Ama haberlerde bir taraftan böyle. Enteresan o konu hala benim kafamda oturmadı. Ufuk İstanbul'dan Hakan Safi'nin yaptığı propaganda çok riskli diyor. Başkan seçildiği de bu kadar para harcayıp başarılı olamazsam seneyi kulübü batırıp başkanlığı bırakır olan yine Fenerbahçe olur diyor. İlker Ankara'dan Aziz Yıldırım çok daha planlı programlı geliyor. Çünkü teknik direktörü belli ve ne yapacağını biliyor. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman tek çare diyor. Bazı ifadeleri olanları okumuyorum. Onu da söyleyeyim.
1: İyi yapıyorsun.
0: Hani bazı kalıplar var böyle sosyal medya ağzı da yayın için okumak istemedim.
1: İyi yaptın.
0: Bursa Nilüfer'den
1: Ha,
0: Hüseyin
1: bizim komşu.
0: Koptagel.
1: Hüseyin Koptagel.
0: Koptagel yazıyor
1: Muhteşem bir
0: falan.
1: soyad. Hüseyin
0: Bilmiyorum.
1: Koptagel.
0: Direkt öyle yazmış. Kafa kafa yarışın ardından Aziz Yıldırım ufak bir farkla kazanır düşüncesindeyim demiş. Hakan Safi'nin herhangi bir etkileyici transfer açıklamadığını ifade ediyorsun ama buna karşılık Aziz Bey hangi transferi açıkladı? Hakan Bey'in ilk adaylığı diye daha etkileyici bir yaklaşım.
1: Yok, o bizim yorumumuz.
0: Tabii
1: O
0: tabii.
1: bizim düşüncemiz. Sizi soruyoruz zaten biz. Hani sizin için etkileyici olabilir. Zaten soru o.
0: Zaten bu arada senin için de etkileyici de senin bahsettiğin o kadar üst perdeden konuştu ki hani Luis Suarez'den daha da iyisini bekliyordu Ali abi. O yoksa kendi başına etkileyici zaten. Onu Ali abi de öyle düşünüyor. Sonuçta Portekiz Ligi'nin gol kralı mı oldu?
1: Evet.
0: Gol kralından bahsediyoruz. O sadece çıtayı yükselttiği için şu an biraz daha aşağısında
1: Bir de
0: gözüktüğünden
1: hani bu
0: bahsediyorum.
1: isimler mesela sizin fikrinizi değiştirir miydi seçimde?
0: Baki Temizler Hasan Arat da başka olmak için birçok kişiyle fotoğraf paylaşmıştı ama sonucunu herkes gördü diyor. Tabii Hakan Safi'nin farkı mesela Hasan Arat kendi zenginliğiyle para harcamasıyla ilgili ifadeler kullanmıyordu. O çevresiyle ilgili
1: Evet.
0: kullanıyordu. Kendi öyle çok zengin bir iş adamı değildi o zaman için. Bir uzun mesaj gelmiş. Ama net bir yorum olmadığı için okumayayım. İstanbul'dan Serkan Bey, bence kesinlikle Aziz Yıldırım gelmeli diyor. Fenerbahçe'nin üzerinde bir ruh hali var. Ölü toprağını kaldıracak tek kişi Aziz Yıldırım diyor. Hakan Safi'nin anlaştığı isimler üzerinden tam bir acemilik diyor. Sözleşmesi devam eden oyuncularla anlaştığını söylüyorsun ama daha pahalıya gelebilir o transferler seçildiğinde diyor. Aziz Bey elimiz gitmiyor, Safi Bey içimize sinmiyor demiş bir başka dinleyicimiz
1: Güzel bir
0: Kararsızlardan.
1: tek şey. Tek cümlelik bir tespit. İşte bu mesela senin az önce anlattığın komşularının ruh halinin
0: Tabii
1: hani tek
0: yansıması.
1: cümleye sığmış şey gibi. Açıklaması gibi.
0: Aziz Yıldırım seçimi kazanırsa kesin şampiyon olur muyuz bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Hakan Safi seçimi kazanırsa vay ki bu kulübün haline. Fenerbahçe'nin bittiğinin resmidir diyor. Valla bu ekonomik kısım Hakan Safi cephesinde taraftarın bir kısmını çok endişelendiriyor. Yani bu harcamalar,
1: İşte mesela
0: vaatler.
1: ekonomik olarak bu kadar güçlü olup bunu taraftara tam olarak geçirememekte Hakan Safi'nin stratejisiyle alakalı olarak düşünmek gerekiyor. Şimdi mesela Hakan Safi eşittir Hasan Arat mesajları geldi. En az 5-10 tane mesaj gelmiştir. Ama senin söylediğin gibi Hasan Arat ekonomik olarak güçlü bir başkan değildi. O biraz işte ben herkesi tanıyorum, ilişkilerim çok
0: Söylemle
1: iyi,
0: evet.
1: network'üm çok iyi tarzında devam ediyordu. Şimdi Hakan Safi ekonomik olarak güçlü. Ekonomik olarak bu kadar güçlü olup taraftarı endişeye sokabilecek bir seçim politikası ya da seçim süreci yönetmek de ciddi bir dezavantaj.
0: Tarihte ilktir herhalde ya bu kadar taraftarın ekonomik konuda endişe ettiği. Başkandan daha çok endişeli olan
1: Evet.
0: taraftar olması
1: Çok
0: başka adayından.
1: bu bence biraz trajik. Nasıl olabilir? Hani normalde taraftarın şu şekilde endişelenmesi gerekirdi. Ya bu adamın yeteri kadar parası var mı? Fener

0: Fenerbahçe'nin işte yüksek maaş yükünü çevirmek için, yüksek harcamaları çevirmek için. Mesela Saattin Bey geçen gün HT Spor'a yaptığı açıklamada oradan dem vurdu. Dediler ki dedi hani bu adam gelecek maaşları ödeyemeyecek. Saattin Bey ne dedi? Fenerbahçe'nin gelir problemi yok, gider problemi var dedi. Mesela düşün Saattin Saran gibi bir profil için bile Fenerbahçe taraftarının bazıları orada endişeleniyordu. Şimdi Hakan Safi tamamen parası üzerinden bir şey yapmış gibi oldu. Seçim kampanyası yapmış gibi oldu. Hani ben o kadar güçlüyüm, o kadar fazla param var. Ama bunun taraftardaki tam karşılığının gerçekleşmediğini görüyorsun. Yani taraftar böyle bir profilde nasıl eyvah der? Yani taraftarın rahat olması. Yani oh be falan ne güzel işte istediğimiz oyuncu gelecek diye o şekilde konuşması, o duyguda olması lazım. O duyguda değiller.
1: Vallahi çoğunluk değil ya.
0: Aman diyor frene basalım. Bu kadar hızlı gitme buralarda. Sonra bir sene sonra gidersin kulüp zor durumda kalır. Demek ki istenilen iletişim yeteri seviyede sağlanamamış ve Fenerbahçe taraftarının bir bölümüne geçmemiş.
1: 8:20 reklama gitmem gerekiyor. Şu an önümde okunmamış 84 mesaj daha kaldı. İlginiz için, mesajlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hepsini büyük ihtimal tabii ki yayında okuyamayacağız ama olabildiği kadar bu bölümde ben erittim. Bir reklama gidip dönelim. Yine oradan devam ederiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
8: Bilyoner. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
13: Şampiyonla son düzlükte.
12: Umran Oto Ekspertiz.
15: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
16: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
17: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
18: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
16: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
18: Akakçe.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendirinin kalbisi Milyoner.
19: Radyo Spor. Reklam.
20: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
21: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-25 saatlerimiz Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi. Ali abi bir soru sordu dinleyicilere, Fenerbahçelilere sordu. Gerçi bütün takım taraftarları yazıyorlar. Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile ilgili düşünceleri paylaşıyorlar. Onları da ben hızlı hızlı okudum reklamdan önce. Burada da yine başlayayım. Murat Gürsoy, Hakan Safi diyor, Cem Uzan'ı andırıyor. Yorumu bu kadar kısa olmuş. İzmir'den Cemalettin, hangisi gelirse gelsin Galatasaray taraftarı olarak çok eğlenceli olacak diyor. İşin bir de bu tarafı var. Benim de çevremde gördüğüm kadarıyla Galatasaraylar da hani Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi'nin de aslında çok başarılı olamayacaklarını düşünüyorlar. Aziz Yıldırım'ın işte zaten başkanlık döneminde de son 4 yıl şampiyonluk yok. Üzerinden yıllar geçti. Biraz daha yaş aldı. İşte Hakan Safi'nin açıklamaları çok Galatasaray tarafında da pek herhalde gerçekçi bulunmuyor. O yüzden hani Galatasaray'ın yine şampiyon olacağını düşünen çok sayıda insan olduğunu ben de etrafımda ya, görüyorum.
1: Galatasaray taraftarı uzaktan bakıyor. Duygusal bir yaklaşım yok. Uzaktan baktığında demek ki onların da büyük bölümü ikna olmuyor. Hani bir başkan adayı çıkar konuşur. Konuştuğunda İşte bu söylediğimiz gibi olmaz. Daha fazla geçer karşı tarafa. Bir endişe yaratır mesela. Pek öyle gözükmüyor.
0: Evet.
1: O yüzden de Galatasaray taraftarları böyle yorumlar yapıyor. Ama işte senle dünkü programda biraz konuştuk. Yani Türkiye'de futbol iklimi enteresan olduğu için bazı yanlış planlamalar bile şampiyonluk getirebiliyor. Yani böyle bir iklim. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bugüne kadar her şampiyon, ligde her şampiyon doğru işleri yapmadı. Ama ligin kendi içindeki dinamikleri, işte rakiplerin durumu böyle şeyler de sonuçlar da ortaya koyabiliyor. Yani bir taraftan Galatasaray taraftarlarının rahat olmasını anlıyorum ama bir taraftan da hani onlar da ligi biliyorlar. Çok garip bir futbol iklimimiz var. O yüzden bir hafif bir açık kapıda bırakmak
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii bu işler belli olmaz yani. Şimdi gülersin Hakan Safi'ye örnek veriyorum. Gelir şampiyon yapar. Bu yapabilir yani. Olmayacak iş değil. Aziz Yıldırım için de aynısı geçerli. Yani o da gelip tek senede şampiyon yapabilir. Yani bu olmaz diyemem ben de. Şükrü Özyaşar, Lewandowski seneye görüşürüz diye video atarsa eğer olay ancak değişir demiş. Yani Aziz Yıldırım'ı o da önde görüyor. Herkese günaydın. Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesiyim. Oral Güvenç'in mesajı. Benim gözlemim, oylamayı taraftar yapsa %100 Aziz Yıldırım kazanır. Kongre üyelerindeki durum şu şekilde diyor. Katılım 20 bin altında olursa Aziz Yıldırım, üstünde olursa Hakan Safi daha avantajlı diyor. Bu klasik zaten konuşulan bir şey. Ne kadar az olursa Aziz Yıldırım'ın o kadar lehine, ne kadar çok olursa oy sayısı o kadar Hakan Safi lehine. Ümraniye'den Mehmet, Hakan Safi beni etkiledi ama ters yönde diyor. Bol keseden vaat veren siyasetçi gibi demiş. Galatasaray'da bir dinleyicimiz Hakan Safi istediğini belirtmiş. Kulübü daha da kaosa götürebilir diyor mizacıyla birlikte. Diğer bir mesaj Melih Bey. Hakan Safi'nin iştahlı görünüyor olması güzel fakat takımın en önemli eksiği olan Solskjaer'le beraber herhangi bir girişimde bulunmaması kafamı karıştırdı. Aykut Kocaman da ısrar etmezse Aziz Yıldırım kazanır demiş. Ercüment Bey, Fenerbahçe taraftarı seneye Ali Koç için geri dön pankartı açar. Bu maliyetlerle başarı gelmez diyor. Bu arada Hakan Safi'nin şu anki seçim politikası tabii ki bu seçimi kazanmak üzerine ama Hakan Safi genç bir iş adamı, 53 yaşında. Önümüzdeki dönemlerde de tekrar başkanlık için gündeme gelebilir yani.

0: Bu bir başlangıç olarak, eğer kaybederse tabii ki bu söylediğim geçerli. Aziz Yıldırım başarısız olur. Bu sefer o 2020'deki seçimde biz işte Aziz Yıldırım'ı da denedik artık. Olmadı şampiyon. İşte Ali Koç denebilir, sen onu söylüyorsun. Ali Koç eğer girmezse mesela oradaki seçime, Hakan Safi belki o zamanın güçlü bir adayı da olabilir şartlar
1: Katılıyorum,
0: gereği.
1: katılıyorum.
0: Bunlar biraz geleceğe de yatırım bu isimlerde. Öyle de düşünmek
1: Aynen,
0: lazım.
1: güzel söyledin.
0: Atilla Korkmaz, futbolcu isimleri önemli değil. Aziz Bey 3 Temmuz kahramanıdır, mücadelecidir. Başkanlığa talip oluyorsa diğeri çekilmeli ve Aziz Bey başkan olmalıdır diyor. Böyle görmüş.
1: Tamam.
0: Ankara'dan Yalçın Bey, Antep sporlu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan çok üzerinde baskı var, şampiyonluk baskısı. Bunu halletmeleri lazım. Yoksa Galatasaray'la aynı sayıda gol atıyoruz, baskı oyuncuların ayağını titretiyor demiş. Ama adaylara dair bir sinyal yok. Hakan Safi hocasını açıklayarak Aziz Yıldırım'ı köşeye sıkıştırabilir. Aykut Kocaman'ın açıklanması Aziz Yıldırım'a oy kaybettirir diyor. Bu da artık dinleyicilerden gelen kalıp yorumlardan biri. Yani Aykut Kocaman'ın oy kaybettirebileceğini düşünen insan sayısı da fazla. Alper Bulut Pendik'ten bir Galatasaraylı olarak iki başka adayından da memnunuz demiş. 8.06'da bu arada mesaj. Ben hala 8.06'dan çıkamadım. Önümde 89 okunmamış mesaj var. Hakan Safi panikle isim açıklıyor. Bence iletişim problemi var. Aziz Yıldırım'ın CV'si ve tecrübesi kısa vade başarıda daha fazla güven veriyor demiş Konya'dan Selçuk dinleyicimiz. Her iki aday profili de gerçek ihtiyaç olan profil değil. Ağırlıkla basarız parayı futbolcu alırız kafasındalar. Özellikle Safi demiş Metin Filizci'nin yorumu. Galatasaraylı olarak Hakan Safi isteriz. Fenerbahçeli olsam Aziz Yıldırım'a oy verirdim diye bir başka mesaj gelmiş Zafer Şener'den. Hakan Safi eşittir Hasan Arat diye bir yorum yine önüme düştü. Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin elini gördü, mutlaka eli büyütecektir son dakikalarda, öyle düşünüyorum demiş Adem
1: İşte
0: Bey.
1: güzel, bu eli büyütmesi gerektirecek bir durum var mı?
0: Valla şu anki tabloya bakınca Aziz Yıldırım hiçbir
1: Pek
0: şey yapmasa
1: yok gibi, evet.
0: daha rahat kazanacak seçimi yani. Teknik direktör adayını da sona bıraksa, hiçbir oyuncu açıklamasa, bizim önümüze düşen tablodan gördüğümüz, ama tabii bu ne kadar gerçeği yansıtır kongreyi bilmiyoruz, ama bu tabloya göre çok bir şey yapmasına gerek yok yani. Mehmet Yusufoğlu, Ankara. Bir Beşiktaşlı olarak Aziz Yıldırım'ı destekliyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Hakan Safi'nin transferlerin iddia ettiği kadar da iyi olmadığını belirtmek istiyorum demiş. Bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım denince aklıma hep Ali Koç dönemindeki muhalefeti aklıma geliyor. Bir kez bile yönetimlerin yanında olmadı. O kadar davet edilmesine rağmen hiç yanlarında durmadı diyor. Mesela evet, bu Aziz Yıldırım'a yapılabilecek eleştirilerden biri. Mesela bu dönemde de Saadettin Saran da mesela Ali Koç'a ve Aziz Yıldırım'a en başta bir zeytin dalı uzattı. Ali Koç da zaten belli bir noktaya kadar bildiğim kadarıyla ilişkiler iyi şekilde gitti, ama Aziz Yıldırım'la hiç o şey olmadı, birlik. Mesela Aziz Yıldırım şu an birlik diyor, işte insanları çağırıyor, davet ediyor. Ama kendi mesela o çağrılara pek uymadı bundan önceki dönemde. Yani ancak herhalde kendi liderliğinde o birliğin sağlanabileceğini düşünüyor. Ama bence ben haklı bir tespit ve eleştiri olarak düşünüyorum. Daha kapsayıcı olabilirdi. Mesela bu dönem, Saadettin Saran döneminde de bir yanında olabilirdi o birlik için. Ama tercih etmedi.
1: Ya işte burada daha önceden de senle konuştuk. Yani Aziz Yıldırım'ın kendini Fenerbahçe içinde konumladığı ya da düşündüğü durumla gerçek pek örtüşmüyor. Yani bu seçim sürecinde de söyledi. Yani ben liderim. İşte başkanlık yapmaya değil liderlik yapmaya geliyorum dedi. İyi bir lider ben liderim demek zorunda kalmaz. Ben hiç görmedim. İyi bir yöneticinin ben çok iyi yöneticiyim diye ortada dolaştığını, çok iyi bir başkanın ben çok iyi bir başkanım, çok iyi bir liderim dediğini ya da bunu demek zorunda kaldığını ben pek görmedim hayatta. Ki hayatta herkesin etrafında gizli liderler de vardır. Onlar da o şekilde dolaşmazlar. Dolayısıyla Aziz Yıldırım

0: Benim kişisel görüşüm kendi Fenerbahçe üzerindeki etkinliğini biraz fazla görüyor. Biraz fazla şu an mevcut Fenerbahçe'nin gerçeklerinden uzak Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe ile alakalı kendi tespiti, kendi konumu. Tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım kendini konumladığı kadar güçlü olsaydı şu an mesela bu konu hakkında 150 tane mesaj gelmezdi. Yani Aziz Yıldırım'ın çok rahat bir şekilde Hakan Safi önünde seçimi kazanmış olması. Artık hani bu seçimin formalite gibi olması gerekirdi Aziz Yıldırım'ın kendini konumladığı şekilde olsaydı. Ama
1: Ama şu an öyle bir hava yok mu? Bende şu an öyle bir hava
0: tam bak
1: oluştu.
0: oradan nereye geleceğim? Oradan Hakan Safi'nin seçim stratejisiyle alakalı olarak yaptığı bazı hatalı iletişimin Aziz Yıldırım'a yaradığını görüyoruz. Yani Hakan Safi belki daha doğru bir strateji yapsaydı Aziz Yıldırım için işler çok daha farklı bir noktaya gibi bir seçim mağlubiyeti daha olabilirdi. Yani Hakan Safi öyle bir seçim stratejisi yürüttü ki Fenerbahçe taraftar eyvah yani batıyoruz bu adam bizi batıracak noktasına gelmiş durumda. Yani bu Aziz Yıldırım'ın değil Hakan Safi'nin şeyi oluyor. Aziz Yıldırım'a bir desteği oluyor adeta. Ama normalde hani Hakan Safi bu ekonomik gücüyle daha ayakları yere basan demek ki bir strateji yürütse Fenerbahçe taraftarlarından demek ki böyle bir mesaj gelmeyecek. Ya da böyle mesajlar gelmeyecek.
1: Ama bir taraftan da şu deniyordu ya, Hakan Safi'nin şansı olması için transferde işte daha iyi isimler açıklaması, teknik
0: Tabii ki,
1: direktörü daha iyi
0: tabii
1: olması
0: ki.
1: lazım
0: Onu ben de
1: deniyordu.
0: öyle düşünüyorum. Ben
1: Ama işte
0: de öyle
1: oradaki
0: düşünüyorum.
1: üslup herhalde
0: Evet,
1: çok şey
0: evet,
1: oldu.
0: evet.
1: Yoksa aslında yapması gerekeni özünde yapıyor
0: Kesinlikle
1: isim
0: ben de öyle
1: olarak.
0: düşünüyordum. Ama işte şimdi mesela geçtiğimiz hafta içinde artık bu haftanın sonuna geliyoruz. Bu hafta içerisinde bende de şöyle bir duygu oluşmaya başladı. Yani Hakan Safi paradan başka bir şey söylemiyor gibi. Yani dinlediğin zaman sadece karşında benim param var diyen bir adam görüyorsun gibi hissetmeye başladım ben de. Fenerbahçeli değilim, bir şey değilim. Hani kongre işlerini hiç sevmem. Ama bende öyle bir şey oluşturuyor. O zaman da olmasın öteki olsun
1: Geliyorsun.
0: noktasına geliyor insanlar. Yani bu Aziz Yıldırım'ın gücüyle alakalı değil. Hakan Safi'nin yaptıklarıyla bence
1: Tepki oyu
0: alakalı.
1: gibi böyle hani.
0: Tepki değil de yani yok bu adam yapamaz, beceremez. Tamam o zaman Aziz Yıldırım. Hani.
1: Yok şey için tepki oyu nereden düşündüm? Dursun Özbek, Mustafa Cengiz de mesela. Mustafa Cengiz çok güçlü bir profil değildi ama Dursun Özbek olmasın dendiği için o çıkmıştı. Ona oy verilmişti. Mustafa Cengiz olduğu
0: Ki hani
1: için değil.
0: denenmemiş bir adayın da bu noktada olmaması gerekir. Genç bir aday, ekonomik olarak güçlü bir aday, heyecan yaratabilecek bir aday. Ama bugün Cuma günü yani çok fazla mesaj geldi, çok fazla şey okuduk. Okuduğumuz kadarıyla işi zor.
1: Valla Hakan Safi Ali Koç yönetiminde de aslında böyleydi. Mesela Sercan Hamzoğlu'nun bir Osimhen haberi vardı devre arasında galiba. Yönetim kurulunda o zaman isim vermemişti ama bir yönetici çıkmış, ben Osimhen'i alacağım, alayım, yapalım bu işi falan demişti. Ben Acun Ilıcalı zannetmiştim önce o ismi. Sonra meğer Hakan Safi'ymiş. Yani aslında o tabiri caizse çılgınlığı yöneticiyken de kendisinin vardı. Şu anda da o yani aslında şey istikrarlı bir şeyi
0: Tutarlı
1: var.
0: mı gidiyor diyorsun?
1: Tutarlı gidiyor kendi yöneticilik döneminden de o haberleri bildiğim için. Ama işte taraftara geçmesi, burada yönetim şey üyelere geçmesi daha önemli. Şu ana kadar bizim de gözlemimiz gelen mesajlardan pek geçmemiş gibi. İzmir'den Alper, Hakan Safi oyuncularla anlaşıyor. Başkan seçildiği zaman kulüpler bu oyuncuları bırakmazsa ne olacak diye soruyor.
0: Biraz zorlanabilir. Belki biraz daha yüksek bir bedel ödeyebilir. Belki de başka oyunculara gider.
1: Ama o da ona eksi yazar başka oyunculara giderse de. Sezgin Türkel onun mesajıyla da reklam arasına gidelim. Hakan Safi diyor Fenerbahçe'yi intihara doğru götürüyor mesela. Onun da yorumu bu şekilde olmuş. Evet, ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Radyo
3: Spor. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-Fatura'dan E-Defter'e tüm E-Belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yarış severlere müjde.
2: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Radyo Spor. Reklam.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.42 saatlerimiz, iki bölümdür dinleyicilerimizden Fenerbahçe başkanlık seçimiyle ilgili gelen mesajları okumaya çalıştık hızlı hızlı. Fakat hala benim okuyamadığım, önümde şu an açık 95 mesaj var konuyla ilgili olarak. Ama dinleyicimize ilgileri için, mesajlar için teşekkür edelim. Hepsini okumamız mümkün değil, takdir edersiniz ki. Bu konuyu da bayağıdır konuştuk. O yüzden şimdilik bu mesajlara bir ara veriyorum. Yine Fenerbahçe'den devam edeceğim ama onu söyleyeyim. Dün çünkü Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu yine televizyon kanallarına konuk oldular. Oradan birkaç not var. Gerçi Aziz Yıldırım'la ilgili kısmı okudum. O 3 senelik seçim olsaydı yabancı hocayı hemen getirelim derdim kısmını. O zaman o şeyi de öyle açıklıyor. Ben Mourinho'yu duyurduğunda, hani o zaman niye Aykut Kocaman yoktu da Mourinho'ydu teknik direktör de, şimdi daha çok Aykut Kocaman, ne değişti de acaba Aykut Kocaman'a karar kıldı bu sezon diyordum. Ama orada da böyle bir ayrım yapmış. Hani 3 senelik şeyi farklı, 1 sene olunca farklı diyor. Aslında Fenerbahçe'nin ilk sene şampiyonluğa ihtiyacı var. 3 sene içinde şampiyonluğa değil yani. Değil mi? Fenerbahçe için biz 3. senede şampiyon yapacağız diye bir şey yok. Yani ilk sene yapamadığından da başarısız damgasını yiyorsun. O yüzden aslında o da çok mantıklı değil. 3 senelik olduğu zaman yabancı getireyim falan.
1: Ya işte Aziz Yıldırım da tam orayı açıklayamıyor. Yani Aykut Kocaman ismini açıklayamıyor mesela. Çünkü öteki tarafta bir şey var. Bir ihtimal var. Daha popüler bir hoca, daha büyük bir isim gelirse çekincesi var.
0: Farioli diyorlar bu arada o ismi. O

0: yüzden Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı adeta kenarda tutuyor. O yüzden de bir şeyler söylemesi lazım. Ama senin dediğin gibi çok bir mantığı yok.
1: Mahmut Uslu'nun açıklamalarından böyle ufak notlar önüme düştü. Şu an takımda tutmamız gereken bir oyuncu ayrılmak istiyormuş. Gidip konuşacağız ve burada kalması için ikna etmeye çalışacağız diyor. Asensio'nun öyle bir durumu yok. 10 numara ihtiyacımız yok. Onun sayesinde Talişka da var diyor. Bu isim Ederson herhalde diye ben düşündüm. Tutmamız gereken. Çünkü Ederson'u tutma tarafındaydı sanki
0: Ama
1: Aziz'in ertesi.
0: Ederson da hani gitmek isterse sonuçta kendi gitmek istediği için şartlar Fenerbahçe'nin çok da aleyhine olmaz. Ederson taraftarlar arasına kara kedi giren bir isim. O yüzden o isim Ederson olmayabilir diye düşünüyorum. Ederson'u tutmak zorunda değil Fenerbahçe.
1: Şikrin mi mesela kim? Asensio değil.
0: Tutmamız
1: Hiç.
0: gereken bir oyuncu dediği zaman
1: Guendouzi olabilir, Kante olabilir, Şikrin olabilir. Asensio değil diyor. Talisca'nın olacağını pek zannetmiyorum.
0: Talisca da değildir.
1: Değildir. Hani saydığım isimlerden biri o zaman yani. Ederson da değilse.
0: Evet.
1: Yeni yönetim kurulumuz diyor Mahmut Uslu. İsterse Mbappe'yi de alır. Öyle bir gücümüz var diyor. Dün Aziz Yıldırım da Bein'de Güntekin Onay'a konuk oldu. O da o tarz bir şey söylemiş. Hani ben de Mbappe diyeyim o zaman demiş. Hani ama işte ıslak imza almadan da bir şey olmuyor diyor. Ama para konusunda da biz de boş değiliz mesajı da veriyor Aziz Yıldırım
0: Biz de
1: cephesi.
0: deriniz diyorsun.
1: Evet onlar da derin. İki santrfor transferini bitirdik diyor mesela Mahmut Uslu. Mesela buna gerek var mı? Bitmediği belli değil mi bu transferlerinde şu anda? Hani bitirdik deyince çünkü hani oyuncuyla anlaştık tabii olabilir. Oyuncularla anlaşmışlardır ama kulüpleriyle anlaşma olmadığı zaten belli. Ne Mallorca ile ne Dortmund'da bir anlaşma şu an yok.
0: Aziz Yıldırım da hafta başından beri diyor işte golcüyle görüşüyoruz. Herhalde bitecek, yarın biter gibi gözüküyor. Ama bir şey yok ortada, evet.
1: O da bir strateji yani şu anda. O da bilmiyorum o da bana çok geçmiyor. Bir de bu Girassi ile ilgili Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Bir dün Aston Villa'nın da Girassi ile ilgilenmeye başladığını yazmış. Orada bir rakip ve güçlü de bir rakip. Bir Premier League takımı şu anda Girassi için devrede. O da bir not olarak paylaşayım. Bu kadar benim Fenerbahçe ile ilgili notlarım.
0: Evet, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bir başkan değişimi daha olacak hafta sonunda. Pazartesi günü de kısmetse burada artık Fenerbahçe'deki yeni gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz.
1: Pazartesi milli maç konuşacağız. Değil mi? Gece 1'de milli maçımız var bizim. Venezuela maçımız.
0: Pazartesi gecesi mi
1: Pazarı
0: oynamış mı olacak?
1: pazartesiyi bağlayan değil mi gece 1?
0: Oynamış olacak,
1: Tabii.
0: öyle mi? Hı, tamam, o da var.
1: Galiba.
0: Fenerbahçe seçimleri de var.
1: Malzeme çok olur bize pazartesi günü. Peki şimdi Trabzonspor'dan devam edeyim. Resmi olarak dün Trabzonspor bir transfer daha açıkladı. Sezonun ilk transferini Ernest Muçi ile açıklamıştı. Beşiktaş'tan bonservisi alınmıştı. Dün de Benfica'dan bek oyuncusu Sidney Lopez Cabral'ı duyurdu. Trabzon kap bildirimine göre oyuncunun bonservisi için 7 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapılacak. 3 taksitte olacak bu ödeme. Oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Yıllık maaşı 1,3 milyon euro. Sonraki satışta kârdan da %20 pay verecek Benfica kulübüne bu şartlarda takıma katılıyor. Sidney Lopez Cabral Trabzonspor'un dediğim gibi ikinci transferi oldu resmi olarak açıklanan. Şu ana kadar bonservis için Muçi ile birlikte 15,5 milyon euro ödemeyi taahhüt etti Bordo Maviller ki bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. Gelir olarak da sadece şu ana kadar Zubkov satıldı, resmiyete döküldü. 4 milyon euro oradan geldi. Şu anda eksi 11,5 milyon euro da Trabzonspor. Ama orada da Agüero ve Ulaine satışları konuşuluyor. Bilmiyorum başkan tabii bir iki oyuncunun en fazla gidişine izin vereceğiz diyor. İkisine birden onay verir mi ama verirse de oradan çok ciddi bir bonservis gelir beklentisi var Trabzonspor'un. Hele bir de Ulaine Dünya Kupası'nda iz bırakabilirse şu an yedek kadroda gözüküyor fil dişinde ama oyuna da ilk girebilecek isimlerden biri. Ki Afrika Ulusal Kupası'na yedek başlamış. Sona doğru da ilk 11'e de yerleşmişti oyuncu. Onu da söyleyeyim. Onun satışından da bir para elde edip transferlere oradaki bütçeden destek verebilir.

0: Trabzonspor. Planlama o şekilde gözüküyor. Ertuğrul Doğan dün HTSpor'da 6-7 transfer yapacağımızı düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak. Futbolcuların burada yaşamak istemesi ve ekonomi çok önemli. Hazırlıklarımızı biz çok önceden yaptık. 7 oyuncumuza teklifler var ama en fazla 1-2 oyuncu gider. Sigankov izleme ekibinin beğendiği bir oyuncu diyor. Onu doğrulamış ama İshak Vural gündemimizde yok diyor. O da İtalya Serie B takımı olacak artık yeni sezonda. Pisa'nın oyuncusu. Fenerbahçe'den belki hatırlarsınız. Genç yaşında gelmiş gitmişti. Ama gündemimizde yok diyor. Onana ile her gün görüşüyoruz. Maddi anlamda bir sıkıntı yaşamayız. Gereken fedakarlığı yapacağız. Aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum ama yaşanırsa da aynı kalitede başka bir kaleci buluruz diyor. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada Trabzonspor. Dün zaten ben uzun uzadıya övdüm Trabzonspor. Bugün pek övecek bir şey kalmadı ama dün söyleyemediğim şey biraz özünde şuydu aslında. Trabzonspor ya bu sezonda çok para harcayacak. Belki kendi bütçesi ölçeğini düşündüğünde. Çok para harcayacak, çok bonservis parası verecek ama eskiden farklı olarak artık son sözleşmesi olan oyuncu sayısı fazla olmayacak. O harcadığı paraların en azından geri dönüş ihtimali var. Yani tabii ki bunun da bir garantisi yok. Sonuçta futbol bu, sakatlık olur, performans düşüklüğü olur, takım kötü gider. Ama en azından genç potansiyelli isimler alınıyor ve çok da zarar etmeden. İşte mesela Zubkov hem performans aldın 1,5 sene içerisinde. 2 milyon euro zararla sattın yani. Bu bence kabul edilebilir bir şey. Ne bileyim işte Oleg Beden Konya'ya sattın. Çok büyük bir zarar yok. Çok katkı alamasan da. En azından hani yıllık ücretlerin çok yüksek olduğu o sözleşmelerden Trabzonspor'da çok fazla yok. Bence bu büyük bir artı Trabzonspor için. Yani aynı parayı belki harcayacak geçmişteki dönemlerdeki gibi totalde. Ama o paraların geri dönüşü yoktu Trabzonspor'da. Başarı da zaten çok fazla yoktu işte. Bir şampiyonluk var. Şimdi en azından bir başarı ihtimali var. Ve üzerine bu oyunculardan kar etme, kulübü döndürme ihtimali var. Yani gidip de mesela Cabral olmadı, ben oyuncunun sözleşmesini feshedeyim diye bir şey olmaz. Cabral'a bir talip çıkar gibi. Çıkmıyorsa da feshedeceksen de maliyeti diğer o yıldız oyunculara göre çok daha ucuz olacak. Yani bu bence Trabzonspor'da şu an farklı. Yoksa evet çok az para harcıyor diyemem Trabzonspor için. Yine çok para harcıyor. Yani daha iki transfer, 15 milyon euro bonservis. Ki bu Saviolo denen oyuncu için 11,5 milyon euro konuşuluyor. Üzerine o eklenecek. Üzerine işte daha çok transfer yapacaklarını başkan da kendi söylüyor. Daha da fazla olacak. Ama dediğim gibi en azından onların bir geri dönüşü olma ihtimali var. Performans alırken satma ihtimali olan da oyuncular bunlar.
1: Doğru, katılıyorum tüm söylediklerine. Belki şunu da ekleyebiliriz. Artık herhalde futbol piyasasında böyle 1-2 milyon euroluk transferler çok az olacak bu seviyede. Hani sonuçta Trabzonspor'da bu ülkenin büyük takımlarından bir tanesi. Gittiği oyuncular potansiyelli oyuncular olsa da hani çok da böyle şimdi sonuçta Cabral nereden geldi?
0: Benfica'dan
1: geldi. Tamam, Benfica'da çok uzun süre kalmadı ama Benfica'nın tercih ettiği oyunculardan bir tanesi. O yüzden de hani şimdi 7-8 milyon euro bandı, 5 milyon euro bandı artık futbol piyasasında eskinin 1-2 milyon eurosu gibi belki de düşünmek gerekiyor. Hani bundan belki 5-6 sene önce işte 1 milyon euro, 2 milyon euroya daha potansiyel oyuncular bulma ihtimaliniz vardı. Fakat o devirde biraz geride kaldı. Özellikle bizim kulüpler için. Hani bu gene Avrupa'da başka kulüpler adına başka liglerde, başka liglerin ekonomisinde hala olabilir. Ama bizde artık bir tık geride kaldı gibi gözüküyor. Artı hani hala o rakamlara oyuncu bulsan da şu organizasyonlarla işin çok kolay değil. Daha organize bir şeye sahip olman gerekiyor. Yani Trabzonspor o yolda bir adım attı. Belki bundan sonraki süreçte o yapılan çalışmalar Trabzonspor'a bir katkı sağlar. Ama şu an hani bu bonservis bedellerinin çok anormal olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Normal. Normal.
0: 8.54 bir araya daha gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ister ol.
10: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
19: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
20: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
21: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
20: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam.
22: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
23: Radyo Spor.
22: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.58 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Beşiktaş bugünü hareketli geçirebilir. Neden geçirebilir? Çünkü teknik direktörlük konusunda Vincenzo Italiano ile bir prensip anlaşmasına varıldı. Dün Beşiktaş'lı muhabirler tarafından paylaşıldı. Öyle ki artık iş belli bir noktaya gelince Başkan Serdar Aralı da çarşamba akşamı sanıyorum İtalya'nın yolunu tutuyor. Dün görüşmeler yapılıyor tekrar Italiano ile ve bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. Bu saatten sonra benim için de sürpriz olur başka bir ismin gelmesi. Dün okuduklarımdan artık ben bu işin bittiğini düşünüyorum. Bugün de belki bir uçaktan bir fotoğraf, bir poz, bir tweet Beşiktaş'tan gelebilir diye anlıyorum. Beşiktaş hoca konusunu Haziran ayının ilk haftasında çözmüş gibi gözüküyor. Zaten hafta içi konuşulan şey şuydu. Cuma'ya kadar açıklanacak. Pazara kadar açıklanacak. Bu hafta sondu Beşiktaş için. Sonuçta Beşiktaş da yeni sezonu erken açacak takımlardan biri. Bir transfer planlaması olacak yeni teknik direktörle birlikte. O yüzden de geç kalmaması gerekiyordu. Belli bir süre aldı. Belli isimlere gidildi. Çok yüksek beklentisi olan, işte başka ligleri düşünen teknik direktörler oldu ve en sonunda da Italiano da karar kılındı. Italiano

0: Onun tabii şu anda boşta olması da bir avantajdı. Bologna ile yollar ayrılmıştı sezon bitiminde. İtalya içinden de demek ki pek istediği bir teklif gelmedi diye anlıyorum. Çünkü İtalya'da şu anda Milan'da bir teknik direktör arayışı vardı. İşte Napoli Allegri ile anlaştı. Lazio'da bir arayış var ama belki o İtalyanın çok ilgisini de çekmemiş olabilir. Lazio eski Lazio değil. Daha kötü. O yüzden Milan'da istemediği için Beşiktaş'ta da şu anda anlaşmış gözüküyor. Premier Lig'den ya da diğer Avrupa'nın büyüklüklerinden de bir haber görmedim açıkçası İtalyano ile ilgili. O yüzden Beşiktaş burada hocaya bir yoğun baskı yapıyor. Plan, proje, vaatler. Maaş olarak da herhalde kötü bir maaş teklifi yok. Dün Alfredo Pedulla diye bir İtalyan gazeteci var. O İtalyano'ya yıllık 6 milyon euro, ekibine de 2,5 milyon euro net maaş diyor. Yani tek senelik maliyet 8,5 milyon euro gibi yazmış. Ama tabii sonra bu bizim basındaki muhabirler tarafından yalanlandı ama mesela HT Spor'da gördüm sanıyorum. Yıllık yine bir böyle 4,5 milyon euroluk bir maaş söyleniyor Vincenzo Italiano için. Artık burada bilmiyorum Beşiktaş taraftarı da çok paraya takılmayacaktır. Para kısmı çünkü hani Fenerbahçe'deki gibi böyle tamam teknik direktör için belki yüksek ama böyle çok yüksek bir çift taneli rakam da değil. O işin bence detayı kalır. Ama hoca bakalım taraftarı heyecanlandıracak mı? Hazırlık maçlarında göstereceği performans takımın nasıl olacak? Nasıl bir dönem olacak? Solskjaer gibi, Van Bronckhorst gibi, Santos gibi mi olacak? Yoksa daha uzun soluklu bir dönem mi göreceğiz? Italiano'da bunları tabii zaman gösterecek bize. Sezon boyu bize konuşacak çok malzeme çıkacaktır. İtalyano Beşiktaş birlikteliğinden.
1: Çok malzeme çıkacaktır diye bekliyorsun.
0: Tabii iyi olursa da çok malzeme çıkar. Bu takımı ne yaptı, şahlandırdı, aradığı adam buymuş. Kötü olursa yine mi olmadı, ne olacak? Giderse ne olur falan. Hani illa bir şey çıkar Beşiktaş'tan.
1: Şimdi Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen bir karar vermiş gibi gözüküyor. İtalyano kararı. Eğer senin söylediğin gibi Beşiktaş ıslak imzayı da arttırırsa artık bundan sonraki süreçte İtalyano'yla uzun süreli düşünmeli. En az 2 sezon, belki 3 sezonluk bir yapılanma düşünmeli Beşiktaş. Tabii İtalyano kulübe uyarsa, hani o beklentileri karşılayacak ışıkları gösterirse, başlangıç kötü, işte ilişkiler kötü, o kötü, ondan bahsetmiyorum ama bir uyum yakalanabilirse artık biraz günlük sonuçlardan çıkıp Beşiktaş geleceğini inşa edecek düzene yolu açmalı. Bu noktada da Önder Özen'e, başkana, taraftara, oyunculara büyük sorumluluk düşecek. Artık Beşiktaş o 15-20 maçlık teknik direktör sarmalından kurtulmalı. Doruk Keskin'in anlattığına göre İtalyano'nun oyun anlayışı büyüklerin oyun anlayışına, bizde istenen oyun anlayışına uygun bir anlayış. Bu ciddi bir artı. Bunun yanında yine Doruk Keskin'in söylediğine göre İtalyano'nun futbola dair çözümleri de modern futbolun son yıllarda istediklerini karşılıyor. Bu da iyi.
0: Peki bu Süper Lig için iyi bir şey mi? Biz böyle antin kuntin denemeleri
1: İşte
0: pek kabul eden bir
1: oradan
0: millet
1: çık yani,
0: değiliz.
1: ama şey olarak söylüyor bunu.
0: Çünkü stoperi orta saha oynatmayı İtalyan için mi söylemişti? Stoperden orta saha yaratma gibi ya da bekten orta saha gibi şeyleri İtalyan
1: Hani
0: için
1: onu
0: söylemişti galiba.
1: hatırlayamadım ama şeyden bahsetmişti. Hani önde konumlanma,
0: Tabii, onlar
1: baskı,
0: var.
1: onlardan bahsetmişti. Zaten işin diğer tarafı işte Önder Özen'in sorumluluğunda olan taraf. Yani sen hemen ne dedin? Burada geçer akçe mi bunlar dedin. Orada da Önder Özen'in devreye girmesi lazım. Aman hoca, aman diye belki zaman zaman İtalyano'yu frenleyecek isim Önder Özen olacak. Orada işte bir denge, bir ahenk gerekiyor Beşiktaş'a. Yani sadece bir kişiyi getirip, bir kişiye bütün sorumluluğu verip, ondan sonra işler iyi gitmediğinde sen çok kötüsün, sen çok beceriksizsin, sen git başkası gelsin mantığı zaten Beşiktaş'ı buralara getirdi. O yüzden kolektif bir yapıya ihtiyaç var. birbirini tamamlayacak insanlara ihtiyacı

0: ihtiyaç var. Birbirinin ayağına basmayacak insanlara ihtiyaç var. Ve Beşiktaş için çalışacak insanlara ihtiyaç var. Kendi egosu için, kendi hakimiyet alanı için çalışmayacak. Beşiktaş için çalışacak insanlara ihtiyaç var. Hocanın yaşı, hocanın ileride daha büyük bir isim olma ihtimali, Beşiktaş'la beraber büyüme ihtimali, Beşiktaş'la beraber yürüme ihtimali de bence olumlu. 48 yaşında bir teknik direktör. Henüz İtalya'da büyük bir takım çalıştırmamış. Avrupa'da bilinen ama çok fazla radarda olan bir isim değil. Yani bu takımla beraber çalışıp bir şeyleri büyütüp ondan sonra Beşiktaş'ı bir adım, bir basamak gibi görme ihtimali de bence olumlu. Yani hırslı bir teknik adam olmasını beklersin buraya geldiğinde. Bu da olumlu. İşte Doruk'un söylediği o rotasyon konusu, rotasyonu çok sık yapma konusu. Dün sen bir istatistik vermiştin. 100 kaç maçtı? 143 maç
1: Fiorentina'da
0: mıydı?
1: 140 küsür, Bologna'da 110 küsür maç üst üste farklı 11'ler tercih
0: Evet.
1: etmiş.
0: Burası ciddi bir soru işareti. Türkiye için, Türkiye'deki yedek oyuncuların performansı için. Ama bakarsın o dokunuşta Beşiktaş'taki yedeklerin performansını belli bir seviyeye çeker. Belki bu kadar fazla rotasyon yapan bir teknik direktörün takımında tam olarak yedek kavramından bahsedemeyeceğin için oyuncuların da belki motivasyonu zaten biz oynayabiliriz.
1: Herkes daha hazır olmak zorunda. Bana forma şansı gelebilir diye
0: Evet,
1: hazır
0: onu
1: tutmak
0: düşünerek
1: zorunda.
0: belki bir yararı olabilir. Fakat bunun hayata geçebilmesi için skorları alması gerekiyor. Yani skorları alamadığı noktada Aşil tendon orası gibi gözüküyor. İtalyano'nun Türkiye'yi düşündüğünde. Bunun yanında farz et İtalyano olmadı. Beşiktaş için çok mu geç? Hayır, çok geç değil. Bugün Haziran'ın 5'i. Bence onun 15'ine kadar Beşiktaş'ın yine aslında normal bir şeyi var. Süresi var. Haziran sonu açacaklardır diye düşünüyorum yeni sezonu. O yüzden hani bir İtalyano operasyonu başarısız olursa gene bir 10 günlük süresi oluyor Beşiktaş'ın.
1: Dün de Ertan Süzgün Belçika'da Genk teknik direktörü Niki Hayen'le görüştüğünü söylemiş. Ancak bu ismin olacağını düşünmüyorum demiş. Hani belki olası bir anlaşmazlıkta bir BC planı yine
0: Evet.
1: düşünmüş ama gerek de
0: Tabii düşünmek
1: kalmayabilir.
0: gerekir. 15'i sonrası, Haziran'ın 15'i sonrası geç kalmış olarak yorumlamak yanlış olmaz Beşiktaş'ın teknik direktör hamlesinde. Genel olarak benim düşüncelerim bunlar.
1: Parayla ilgili herhangi
0: Parası
1: bir
0: yüksek. Konuşulan rakamlar yüksek bu teknik direktörler için. Ama ne yazık ki işte o rakamlar veriliyor. Yani yoksa söylediğin ikinci rakam bile yüksek.
1: 4-4,5
0: Evet,
1: milyon euro.
0: o bile çok yüksek bir rakam. Yani ben Italiano'nun Fiorentina ve Bologna'da bu rakamların bayağı uzağında olduğunu düşünüyorum. Belki yarısı, belki üçte biridir aldığı, kazandığı paralar. Orayla ilgili bana göre rakamlar yüksek.
1: Bence de daha düşük olabilir ama burada mesela şeyi de bilmek lazım. Mesela başka ilgilenen takımlar var da biz onların elinden kapıyoruz o yüzden fazla veriyoruz mu diyor acaba Beşiktaş yönetimi
0: Başka
1: yoksa
0: ilgilenen takımlar vardır.
1: ama kim mesela hani?
0: Ama başka ilgilenen takımların mesela oynadığı ligde şampiyonluk adayı olup olmadığı, Beşiktaş kadar büyük bir camiye olup olmadığı soru işaretidir. Bizim yani kesinlikle eşit şartlarda bile daha fazla para verdiğimizi düşünüyorum. Hani benim söylediğim olmasın. Başka bir ligden, bize yakın bir ligden şampiyonluk adayı bir takım İtalyan'ın kapısını çalsa, camialar arasında bir eşitlik görsek ya da çok büyük bir fark görmesek bile biz daha fazla parayı veriyoruz. Ben öyle düşünüyorum yani. Rakamlar çünkü zaman zaman işte yurt dışındaki hesaplarda, gazetelerde, dergilerde böyle takımların maaş skalaları, teknik direktörlerin maaş skalaları gözüküyor. Hani neredeyse öyle rakamlara alıştırmışlar ki bizi. Bakıyorsun hani Bologna takımı asgari ücrete oynuyormuş gibi hissettiriyor sana. Hani yardım kampanyası yapalım Radyo Spor'da Bologna'ya gönderelim gibi hissettiriyor. Yani 400 bin euro maaşlar, 700 bin euro maaşlar, 1 milyon euro maaşlar. Böyle arada bir tane 1-1,5 milyon gördüğün zaman oyuncuyu merak ediyorsun. Ya bu adam kim de bu kadar para vermiş bu takım diye. bizi böyle sessizce, sedasızca o şeye alıştırdılar ne yazık ki. Seninle konuşuyorduk burada. Hatırla, bu örneği de verdim ama geçerli bir örnek. Hani ikimizden biri 5 milyon euro dediği zaman öteki ya ne yaptın 5 milyon euro çok büyük bir para falan, hani o para verilir mi denirken, şu an 5 milyon euro herhangi bir oyuncuya verildiği zaman fakire bak noktasına getirildi.
1: Ben bu düzene karşı çıkmaya çalışıyordum burada Barış abiyle varken, sürekli para para para. Bana karşı çıkıyordunuz. Sürekli para konuşuyorsun diye. Hı. Ben normalleşmemesi için çalıştım. Siz normalleştirdiniz bunları. Sizin evet, yüzünüzden oldu bunlar.
0: Biz onu normalleştirmeye çalışmadık. Biz şunu sorduk. Takımda öyle oyuncular olabilir dedik. Bütün takımı öyle kurmak zorundasınız demedik. Sen de orada bizim hakkımızı ver.
1: Ama toplam bir, harcanan parayı da çok yüksekti.
0: Bir oyuncuya verilebilir dedik. Eğer bir çok önemli bir yıldız istiyorsan o oyuncuya verebilirsin. Herkesin maaşı aynı olmamalı. Olmaz dedik. Çok ekstra bir isim istiyorsan o paralara çıkabilirsin dedik. Ama kalkıp da 5 milyon euroyu takımda taban maaş yapın demedik. Ağzımızdan öyle bir şey çıkmadı. Öyle onları, 11'leri, 12'leri normalleştirelim. İşte 5 milyon euroyu alana fakir muamelesi yapalım. Ağzımızdan çıkmadı. Tek oyuncuya verilebilir dedik. Onu tartıştık seninle burada. Yani Falcao'ydu mesela o zaman. Hı-hı. Konuşulan oyuncu. Falcao'ya ver. Eğer o katkıyı verebileceğini düşünüyorsan bir tane takımda öyle bir oyuncu olabilir. İki tane olabilir bütçene göre. Ama kalkıp da işte bugün gelinen noktayı ben de desteklemiyorum, savunmuyorum. O yüzden de hani bu paralar veriliyor artık. Ne yapayım Mert? Yani veriyorlar.
1: Teknik ben de o noktada artık yani ne yapacağız yani konuştuk da yani ne değişti, bir şey değişmedi. Hala içimize sinmiyor bizim ama ben o yüzden dün burada kaç dakika Trabzonspor övdüm. Hı. Hani Trabzon'da para harcamıyor değil ama en azından daha geri dönüşü olabilecek para harcadığı için diğer takımların önünde görüyorum. Onların daha başarılı olmasını istiyorum. 9-11 saatlerimiz Beşiktaş'taki gündemde böyle. İtalyano gündemi. Bugün bakalım bir resmi açıklama, bir fotoğraf paylaşımı görebileceğimizi düşünüyorum. Gün içinde onları da takip edeceğiz diyelim. Araya gidelim. Aradan sonra iki kuşağımız var. Onları yapalım. Sonra da Galatasaray'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yarışseverlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
8: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
9: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 62.100

0: TL olarak da
1: Neyi
0: fiyatı.
1: alıyorsun kardeşim dedi hesabımda bana.
0: Ha, yok mu?
1: Hesabımdaki parada neyi alıyorsun kardeşim sen dedi.
0: Vaz mı geçtin? TL fiyatı da 2.869.105'te şu
1: Evet.
0: anda Bitcoin'in. Ekleyeceğin bir şey var mı Ali Ağbaş?
1: Yok.
0: Peki o zaman geçelim.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 luckyshopiddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9-16 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Günün maçlarına bakınca tabii dünkü karşılaşmalara, dünkü takımlara kıyasla bugün maç yapacak takımların seviyesi biraz daha düşük kalıyor. Bugünün mesela en öne çıkan eşleşmesi, maçı hangisi diye soracak olursanız herhalde Macaristan-Finlandiya mı?
1: Evet.
0: Saat 20.45. 1.40'lık bir Macaristan galibiyet oranı var. Slovakya-Karadağ var. Saat 19.30'da. Gürcistan-Bahreyn görüyorum iddiada. Şu an öne çıkan maçlardan. Moldova-Bulgaristan var. Azerbaycan-Malta. Benim gördüğüm iddianın öne çıkardığı karşılaşmalar bunlar.
1: Evet, biraz milli maç fikstüründe zayıf bugün. Onu kabul etmek gerekiyor. Hatta Macaristan-Finlandiya'da yine Dünya Kupası düşünüldüğünde zayıf bir fikstür olarak kalıyor. Biz de en iyi maç olarak onu gördüğümüz için onu Esport Plus'tan yayınlayacağız. Ama sanki bugün futbol açısından iddia oynayacakların çok da bir şey yapması gereken bir gün değil. Biraz daha sakin kalabilecekleri bir gün.
0: Yarın güzel bir gün.
1: Yarın daha güzel bir gün. Aynen, yarın daha güzel karşılaşmalar var.
0: Yarın Portekiz Şili'yi görüyorum. ABD Almanya ile oynayacak.
1: Evet, o güzel maç.
0: İsviçre Avustralya ile oynayacak.
1: Aynen.
0: Rakiplerimizin rakipleri de çok iyi takımlar. İngiltere, Yeni Zelanda var. Panama, Bosna Hersek var. Var bunlar.
1: Yarın var. Güzel gerçekten. Yarın daha çok iyi karşılaşma var. O yüzden bütçeler yarına saklanabilir.
0: Pazar gecesi de Venezuela, Türkiye gece 1'de o karşılaşma olacak. Brezilya, Mısır yine gece 1'de olacak o gün için. O günün akşamında pazar Hırvatistan, Slovenya'yı ve Danimarka, Ukrayna'yı görüyorum. Öne çıkan maçlar. Fas Norveç keza güzel bir maç.
1: Perşembe değil mi Dünya Kupası'nın başlangıç günü?
0: 11 Haziran evet.
1: Perşembe mi oluyor?
0: Perşembe de Perşembe. Bugün Cuma, 6 gün var. Perşembe evet. Başlayacak. Perşembe de Meksika'nın maçı olması lazım. Meksika, Güney Afrika. Saat 22'de bu karşılaşma olacak. İlk maçımız o. Peki iddiada bugün basketbolda mesela Yunanistan'daki final serisinde ikinci karşılaşma oynanacak. Saat 21'de şu anda oranlar açık. Panathinaikos, Olympiakos. İlk maçı Olympiakos kendi evinde kazanmıştı. Şu an oranlarda Panathinaikos favori gözüküyor. Olympiakos önünde. Enteresan. Beklemezdim. NBA'de final serisinde ikinci karşılaşma gece 3.30'da oynanacak. San Antonio New York Knicks'i konuk ediyor. İlk maçı New York deplasmanda kazanmıştı. Burada Spurs artık birbire getirmek için kazanmak zorunda. Onu söyleyelim. Orada oranlar açık. Basketbol Süper Ligi'ndeki oranlar şu an için açık değil ama orada da bu dönemde maçlar var biliyorsunuz. Çeyrek final serileri.
1: Dün 1-1'e geldi.
0: Evet, dün Beşiktaş
1: serisi. Fenerbahçe 2-0 önde.
0: Hı hı. Evet, durum bu iddiada. Bugünü pas geçebilirsiniz diyelim ve şimdi veda edelim.
2: 300-056 luckyshopiddia.com bayi günün maçlarını sundu. Radyo

0: Dursun Özbek, Okan Buruk çok kısa kameralar önünde konuştular ama tabii Icardi konusu orada gündeme gelmedi. Dün Ali Naci Küçük'ün programından bazı Icardi ile ilgili detaylar önüme düştü. Dursun Özbek diyor, samimi olarak Icardi'nin kalmasını istiyor. Icardi'ye yaptığı dostlar alışverişte görsün teklifi değil. Başkan en az bir iki hafta daha Icardi'nin kararının beklenilmesini ekibine iletti. Icardi kararını vermeden kontenjanın dolmaması için yabancı oyuncu transferi konusunda beklenilmesini söyledi diyor. Ve maddi olarak da iki taraf arasında çok büyük farklar olmadığını, Galatasaray'ın 4 artı 1 önerdiğini, Icardi'nin de 4 artı 3 istediğini söylemiş istihbaratı o şekilde. Ali Naci Küçük'ün kulübü sonuçta yakından takip eden isimlerden biri. Yani Icardi konusunda hala olay pozitife dönebilir gibi gözüküyor. Ama Yağız Sabuncuoğlu dün bir haber paylaştı. Dedi ki Icardi 25 valizle az önce İstanbul'dan ayrıldı. Icardi ülkesine Arjantin'e gidiyor dedi. Şimdi 25 valiz deyince sanki komple bir taşınma gibi oluyor. 25 valiz. Biz de tatile gidiyoruz da hani kişi başı birer valizle gidip dönüyoruz.
1: Sen Icardi değilsin. Adam özel uçakla da gidiyor. Anlıyorum tabii senin söylediğini. Oradan bir şey çıkartılabilir mi diye düşünüyorsun. Ama uzun süre kalabilir. Orada görüşmeleri oradan yapabilir. Falan filan bilemiyorum.
0: Icardi'nin orada da bir evi vardır canım.
1: Ya
0: Buradan
1: vardır da
0: valize
1: belki en sevdiği eşyaları buradadır. Bilemiyorum şimdi.
0: 25
1: Bir şey
0: valize
1: diyemem. Hani
0: yok ya, bence bu bilmiyorum. Başka türlü yoramadım.
1: başka türlü yoramadın. O zaman
0: 25 olunca sayı yani.
1: hani o zaman da benim aklıma şu şeytan avukatlığı geliyor. Yine rol yapılıyor. Yani Ali Naci'nin söylediği de Galatasaray yönetiminin söyletmek istediği o zaman. Eğer senin düşündüğün gibiyse. Ben de buradan yaklaşayım.
0: Peki Icardi bu işin neresinde? Hadi yönetim rol yapıyor. Icardi bir şey demiyor mesela şu ana kadar. Hala bir renk vermedi o da. Transferiyle, sözleşmesiyle ilgili olarak.
1: Icardi cephesinden en son duyduğumuz, Icardi oynamak istiyor. Daha fazla süre almak istiyor.
0: Bir garanti istediği söylendi.
1: Evet, para ikinci planda. Biraz daha sahada kalmak istiyor şeyini duymuştuk. Bu noktada Galatasaray Osimhen Icardi çift santrafor pozisyonuna geçmeyeceğine göre Icardi'nin ne olduğunu anlamıştır. Yani Icardi'nin Osimhen'in olduğu bir takımda daha fazla süre alma ihtimali yok. Geçen seneye göre. Geçen sene az mı süre aldı? Çok az süre almadı. Ama onu arttırma ihtimali yok. Ki Osimhen belki bu sene daha istikrarlı bir şekilde sahada bile kalabilir.
0: Sezon içi bir Afrika Uluslar Kupası yok mesela.
1: Evet. Geçen sene de bayağı irili ufaklı sakatlıklar da yaşadı. İşte kolu falan kırıldı adamın yani. Çok kolay olacak şeyler değil. O yüzden de Icardi'nin aslında Galatasaray'da alıp alabileceği süre belli. O rolü kabul etmek ister mi bu rakamlara? O da olabilir Icardi açısından. Fakat zaten normal şartlarda kimse kusura bakmasın ama her iki taraf için de söylüyorum. Yani bu kadar uzaması gereken bir durum değil Icardi konusu Galatasaray'da. Yani geçtiğimiz Eylül-Ekim'den beri konuşulan bir konu. Ekim 10. ay olsa geldik 6. aya. Yani 8 ayda Galatasaray artık bunun kararını nasıl veremez? Geçen gün sen bu konuyla alakalı olarak ne söyledin? Lewandowski veda etti. Bernardo Silva veda etti. Konate veda etti. Griezmann veda etti. Yani kararlar alındı. Herkes işine gücüne bakıyor. Yani
0: Robertson gitti, işte
1: Robertson
0: Salah'ı
1: gitti.
0: söyledin mi?
1: Evet, Salah söylemedim. Doğru.
0: İşte
1: Yani
0: onlar
1: saydığın
0: hepsi.
1: zaman bile unutuyorsun. Yani Avrupa'da üst düzey takımların
0: Stones veda etti. Şimdi ben
1: aynen
0: Goretzka veda etti.
1: yaptığı vedaları. Şimdi yani bu neyin bilinmezliği? Hani neyin bu kadar uzuyor Icardi ile alakalı olarak? Hani Icardi yeni bir oyuncu olur. İkna etmeye çalışırsın. Gel bak İstanbul çok güzel. Şurada oturacaksın. Burada oynayacaksın. Burada antrenman yapacaksın. Burada yaşayacaksın. Bir zaman alır. Icardi ailesiyle konuşur. Ya adamlar çok iyi bir teklif yaptı. İşte güzel bir yer, ben geldim. Hadi bir de siz gelin. Bu bir zamandır, bu bir süreçtir de. Yani Icardi ile alakalı ne bu kadar bekleniyor? Konu ne? O yüzden Ben hala çok emin değilim. Yani Ali Naci'nin söylediği gibi olmadığını düşünüyorum.
0: Ahmet Hakan dinleyicimiz de Arjantin'e değil abi İtalya'ya gidiyor dedi Yağız demiş. Valla benim aldığım kaynakta
1: tamam, İtalya'ya gitsin, İspanya'ya gitsin önemli değil. Sonuçta adam tatilinde şu an, istediği yere gider. İsterse 25 valizle gider, isterse 2 valizle gider. Orayı düşünmeyin yani, konu o değil ki. Konu Icardi yani, Icardi seni biliyor, beni biliyor. Türkçe bile anlıyordur artık yani Icardi. Kaç senedir burada? Kaçıncı senesi bu Icardi?
0: 4 bitti işte.
1: 4 bitti. Yani Japonya'ya gitsen Japonca konuşursun 4 senede. Artık Icardi'ye bir şey anlatmak, bir şey ispat etmek zorunda değilsin. Artık Icardi ile yeni sözleşme. Ne kadar istiyorsun? Bu kadar. Bak takımdaki rolüm bu. Bu kadar verebilirim. Bu kadar oynayabilirsin. Okey mi okey mi? Ya da biz seninle devam etmek istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok büyük emek verdin. Okey. Tamam, eğer o değilse, o olmadığını anlıyoruz da bu süreç niye bu kadar uzuyor? Yani Galatasaray'ın zamanının olması demek. Hani dün bahsettik, Galatasaray'ın çok ciddi önünde bir zaman var. Ama bu zamanı hani Icardi konusunda bu kadar uzatmakla kullanmasına da gerek yok.
0: Mesela kaleci konusunda da Muslera'nın gideceği belliydi. Önünde çok uzun bir zaman vardı. Zaman geçti, geçti, geçti. Transfer döneminin son günlerine kaldı.
1: Pahalıya patladı.
0: Tabii bir de pahalıya patladı.
1: Pahalıya patladı. Ya oraları ben hala anlamış değilim. Yani bana bıraksan en geç Şubat'ta, Mart'ta belli olması gerekirdi. Hani çünkü Şubat'ta, Mart'ta sorduğunda devam eden bir sezon, işte performanslara bakacağız. Ya o zaman da performans belliydi. Yani Icardi'nin performansının artık Galatasaray seviyesinde olmadığı, Galatasaray'ın arzuladığı seviyede olmadığı, Galatasaray'ın ilk santraforunu çıtayı çok yükseğe koyduğu için artık o çıtaya Icardi'nin yaklaşamadığı çok belliydi. Yani Galatasaray'ın Icardi'nin kalmasını istediği nokta şu olabilir. Hala Süper Lig için geçer Akçe, hala Süper Lig'de gol atar bu adam, tutalım. Yani Osimhen'le Icardi'yi kıyaslamaya artık gerek yok. Osimhen zaten standartı çizdi. Ama Icardi de bu. Icardi tamam okey. Ona da okey. Yani bu bir görüş. Olabilir. Kabul de edebilirsin. İtiraz etmiyorum. Ama onu da çöz bari. Hani o zaman onu çöz değil mi? İstiyorsan o zaman anlaş. Oyuncuyu bırak. Gitmesini istiyorsan da gitsin. Yani 8 ayda neyi çözemedi Galatasaray? Icardi ile alakalı olarak.
0: Aklıma şimdi iki şey geldi. Ne dersin? Bir, Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimali konuşuluyor bir tamam. Şekilde. Osimhen yalanlasa da işte tekliflerden bahsediliyor. Galatasaray aynı dönemde iki santrforunu birden göndermek istemiyor olabilir mi? Osimhen'in sürecinin çözülmesini bekliyor olabilir mi? Eğer Osimhen giderse biz Icardi'yi bir tutalım. Hı-hı. Ama kalırsa da belki hani kalacağı kesinleşirse, o da gerçi çok zor bir şey. O zaman Icardi'nin gidişine onay verebiliriz gibi bir olabilir mi?
1: Tamam,
0: bir,
1: iki, olabilir.
0: Okan Buruk'un çok istemediği biliniyor artık Icardi. Yani haberleri de çıktı, işte Muriç tarzı bir oyuncu. Osimhen yokken aynı oyunu oynayabileceği bir ismi istedi. Artık bilinen bir gerçek. Acaba Okan Buruk'a bir teklif var da mesela onun gidip gitmeyeceği mi belli değil Icardi ile ilgili? Konuda da bu kadar bu süreç uzuyor. Okan Buruk giderse Icardi kalır. Okan Buruk kalırsa Icardi gider gibi bir denklem mi var da bu kadar uzuyor? Yani gerçekten ben de merak ediyorum bu kadar. Çünkü uzayacak bir şey ben de görmüyorum. Bu iki şey aklıma geldi şimdi.
1: Olabilir, ikisi de olabilir. İkisi de olabilir. Yani iki senede hiç öyle çok fazla hayır öyle değildir diyebileceğim hiçbir şey söylemedin. İkisi de olabilir.
0: Bunlar benim aklıma gelenler, bakalım. Galatasaray'da.
1: Ama ikisi de Galatasaray'ların isteyeceği bir senaryo değil.
0: Senin, Osimhen'in gitmesi ve Okan Buruk'un gitmesi
1: senin
0: oluyor.
1: Senin çizdiğin senaryolar yani Galatasaray için hoş senaryolar değil ama hani Icardi'nin işte kenarda tutulma ya da sürecin çözülmemesiyle alakalı olarak, bu kadar uzamasıyla alakalı olarak akla yatkın senaryolar.
0: 9.29 bir mesaj okuyayım. Enver Sinan Bardak, Icardi konusunu çok basite indirgediniz diyor. Taraftan hassas noktası olduğu için kalırsa ucuza, kalmazsa taraftarın anlayacağı şekilde olmalı. Size kalsa Şubat Mart diyorsunuz ama şampiyonluk yolunda bu işin yapılmayacağını biliyor olmanız lazım. Adamla devam etmiyoruz deyip Şubat'ta Osimhen kolu kırıldığında Icardi'yi motive edememe imkanı çok yüksek.
1: Icardi motive miydi yani? Dinleyicimizin söylediğinde bir mantık yok. Icardi sezonu motive mi bitirdi? Icardi ile konuşmadı Galatasaray'da, durumunu söylemedi de Icardi çok mu mutluydu sezon sonunda Galatasaray'da?
0: Belirsizlik bence her zaman daha kötü. Yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir ya, mesela burada da en kötü karar ne Icardi için? Sözleşme uzatmıyoruz. Bence uzatacaklar mı uzatmayacak mı düşünmekten daha net. Kafan net en azından. Hani bozulursun, Sonra toparlarsın ama

9.19 saatlerimiz Galatasaray'dan devam ediyoruz. Galatasaray'da Mauro Icardi'ye önerilen yeni sözleşmeyle alakalı hala bir resmi açıklama gelmedi. Dün

0: Böyle olunca bütün sezon boyunca belki kafanda arkada çalışacak o. Kalacak mıyım, gidecek miyim, kalacak mıyım, gidecek miyim? Öbür türlü net. Tekte bozuldu mu bozuldun. Sonra bak işine. Bence daha net bir şey bu.
1: Yok bir de zaten hani bu dinleyicinin söylediği olmadı ki. Yani gene Icardi afralı tafralı o şekilde düşük form düzeyiyle sezonu bitirdi yani. Hani ben kalmalıyım. Zaten Galatasaray'da sezon boyunca neyi konuştuk? Icardi'den biraz Galatasaray tarafı o çabayı görseydi zaten çoktan iş biterdi. O çabayı görmediği için de konu o kadar uzadı. Icardi bütün sezon boyunca kilo veremedi ya. Geçen sezonu çabuk unutmayın yani. Adam bütün sezonu 10 kilo fazlayla oynadı.
0: Evet, 9.31. O zaman Galatasaray bölümünden benim öne çıkaracağım gelişme bugün Icardi konusuydu. Transfer konusunda zaten Ali Naci de bahsetti. Artık Galatasaray yani Icardi konusunun önce çözülmesini bekliyor. Ondan sonra bir hareket yapacak. Can Uzun orada Galatasaray'ın şu anda en çok istediği oyuncu gibi gözüküyor. Can Uzun'un yeni Mertens olabileceğini düşünüyormuş Ali Naci Küçük'ün yine aktardığına göre Okan Buruk. Orada da en az bir 40 milyonluk bonservis konuşuluyor. Daha da konuşulur diyelim ve reklama gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklam.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 9.35 saatlerimiz programın son bölümüne geçiş yaptık. Bu hafta sonu Real Madrid'de de bir başkanlık seçimi olacak. Florentino Perez, Riquelme ile diğer başkanıyla karşı karşıya geliyor. Orada da aslında seçim dönemi bizdeki dönemden çok farklı tonda ilerlemiyor. Orada da yüksek maliyetler, yıldız isimler, işte Riquelme cephesi, Rodri ve Haaland'dan bahsetti. Dün Florentino Perez de görüyorum dedi ve arttırdı. Dedi ki Perez salı günü bir Şampiyonlar Ligi takımından harika bir oyuncu için 150 milyon euroluk bir teklif yapacağım dedi. Teklif yapacağım oyuncu Cristiano Ronaldo gibi bir süperstar. İnsanlar buna inanamayacak dedi. Ve bunu söyledikten sonra da tabii ki hemen böyle orada da bilmiyorum nasıl bir ortamda bu açıklamayı yaptı ama işte o lise mi yok şu mu bu mu herkesin kafasını tabii bazı isimler belirdi. O lise değil demiş Florentino Perez ve teklif yaptığı ismin de detaylarını şöyle vermiş. Yine isim vermemiş ama demiş ki orta saha oyuncusu, genç bir futbolcu, 150 milyon euro, Premier Lig'den değil, Şampiyonlar Ligi'nden bir kulüpte oynuyor. Haaland, Doku, Kane, Olise değil demiş. Zaten orta saha deyince bu şıklar kendinden eleniyordu da Florentino Perez de kendi elemiş. Böyle deyince aklınıza gelen bir isim kim olur bilemiyorum ama benim net şekilde João Neves geldi. Sonuçta Portekizli, Mourinho geliyor, orta saha oyuncusu, genç, 150 milyon euro.
1: Niye Vitinha gelmiyor da Neves geliyor?
0: Vitinha genç bir orta saha değil, genç bir futbolcu değil çünkü şu an.
1: Vitinha kaç yaşında? 24-25 değil mi?
0: Bence daha fazla diye düşündüm. Ben o yüzden Vitinha eledim kafanı. Bakalım. Seni mi kıralım? 26. Neves'e bakalım. Arada çok yaş farkı var mı? 21.
1: Şimdi tabii Perez 26 yaşındaki bir oyuncuya genç demez.
0: Ya, bence de.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Ya benim de bilmiyorum Neves 27-28 diye düşünüyordum. Vitinha da ondan gençmiş ama Neves'e kıyasla yaşlı. 5 yaş fark var arada.
1: Evet.
0: O yüzden João Neves yani başka bir isim.
1: Real Madrid bir de oyuncunun suyunu çıkardığı için hani 21 yaşında alır, 10 sene kullanır, 31'de de 40 milyon euroya başka bir takıma satar. O yüzden Neves daha mantıklı.
0: Yani Vitinha da kendi içinde olsa müthiş olur ama Neves bu profile en çok uyan isim gibi gözüküyor.
1: Ama
0: başka.
1: Rodri konuşulmuyor mu?
0: Perez'de konuşulmuyor olabilir. Diğer adayda konuşuluyor Rodri.
1: Diğer adaydı mı konuşuluyordu?
0: Tabii.
1: Ha, tamam.
0: O Riquelme'nin tamam adayıydı.
1: Zaten Rodri konuşulursa şey de olmaz. Çünkü Vitinha da olmaz yani. Hı hı.
0: Ama hani hangisi heyecan verir? Hangisi daha mantıklı? Rodri'nin son dönemde sakatlık problemleri biraz dikkat çekici. Vitinha Neves çok daha gözde gibi gözüküyor şu an. Rodri eski havasında değil sanki bu sezon için.
1: Takımla da biraz alakalı ama dediğim bireysel gibi de. Bireysel anlamda da öyle. Yani ikisi beraber çok şey olmadığı için, etkileyici olmadığı için. Doğru söylüyorsun.
0: Ama burada da tabii şimdi bu açıklama hani başka isim bilmem aklınıza geliyorsa yazın. 150 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi takımından, Premier Lig'den değil, genç bir orta saha oyuncusu. Yani burada tüm oklar bir de Mourinho'yu düşününce Portekiz bağlantısı.
1: Bir dinleyici Musiela yazmış.
0: 150 olmaz Musiela şu anda. Sakatlıktan sonraki Musiela 150'lik bir Musiela değil. Alta gelen yorumlara ben baktım bazı mesajlarda. Oğuzhan Özyakup. Yok Orkun Kökçü için yeterli değil o para gibi. Bizim taraftarlarımız da güzel şeyler yazmışlar. Saradır o demişler. Yok bilmem ne. Komik ama Musiala bana şey geçmedi. Sana?
1: Şimdi sen Musiala'yı çok ezdin, büktün, parçaladın. Tabii Musiala olduğu zaman Arda ne oluyor diye bir soru da akla gelir.
0: İhtiyaca göre düşün. Bellingham var, Arda var takımda. Çünkü sen Musiala'yı mı alırsın?
1: Şu an Musiala'nın da yani Transfermarkt'taki değil 100 milyon euro gözüküyor. Hı hı. Hani sen etmez dedin ama.
0: Ben vermem şu an
1: Musiala'yı. Tamam sen vermezsin de hani oyuncunun şeyi 3 aşağı 5 yukarı hani 100 milyondan başlar onun pazarlığı. Belki 150 vermez de 130 verir, 120 verir Musiala. O civarda bir transfer. Ama işte Musiala'yı aldığın zaman Arda Güler, dediğin gibi Bellingham gibi iki tane oyuncu, o zaman çok zorluyorsun işi. Mantıklı değil.
0: Hı hı. Barış Alper yazmış.
1: Nevesine Şu an okey.
0: Desiree Doué konuşuyor demiş ama merkez orta saha olacak. Kenan Yıldız abi bakmayın orta saha dediğine diyor. Vallahi ama Juventus da Şampiyonlar Ligi takımı değil seneye ama bu sezonu kastediyorsa olabilir. Kim gelirse gelsin Ronaldo etkisi yapamaz demiş. Şu an Yamal'ı ya da Olise'yi getiremiyorsan evet yani Ronaldo etkisi yapması pek mümkün değil gibi. Olise bence demiş ama Olise'yi direkt dün zaten başkan anında yalanlamış. Olise denince Olise değil o isim. Genelde benim en çok mantığıma yatan isim Neves oldu. Başka da öyle merkez orta saha bir aday yok. Daha çok hücum ederek işte isimler ortaya atılıyor. Lennart Carr demiş Twitter'dan bir dinleyicimiz. 150 milyonluk bu Lennart Carr değil. Hatta benim gittiğim statta izlediğim maçta çok felaket bir performansı vardı. Sonra zaten şeyi düştü. Carr'ın da performansı biraz geriye gitti. Buraya yazıyorum demiş dinleyicimiz. Kesin Ulayi. Evet Ulayi güzel bir denemeydi ama Şampiyonlar Ligi takımı değil. Neves'i demek ki transfer etmeye çalışacak Florentino Perez. Yani orada da bizdeki seçim gibi yani gördüğünüz gibi şu anda mevcut başkan Perez de böyle seçim öncesi bir heyecan yaratıyor. Ronaldo gibi etki yaratacak diyor. Şampiyonlar Ligi oyuncusu diyor. Genç diyor. 150 milyon euro diyor. Ama tabii burada ne bir oyuncuyla anlaşmadan bahsediyor ne kulübüyle bir anlaşmadan bahsediyor. Sonuçta Paris Saint Germain'siniz. 2 yıldır Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyorsunuz. Joao Neves gibi bir parçayı bırakmak ister misiniz? Parası ne olursa olsun. Ki Paris Saint Germain öyle şu anda finansal durum için oyuncu satışına ihtiyacı var gibi şeyler de okumuyorum. Hani öyle bir şey olsa belki. Bir de belki tabii Neves'in ayrılma isteği burada tabii ağır basabilir. Ama sonuçta Neves bir Mbappe de değil. Mesela o kadar kulübü zorlayacak bir profil gibi de gelmiyor bana. O da kolay gelmiyor yani. Onu bırakmak istemez. Hani oyuncu gitmek istese bile bir şekilde ikna edilir gibi geliyor. Bana çok mantıklı bir şey gelmedi. Operasyon gelmedi açıkçası.
1: Yani daha önceden de konuştuk ama bence Real Madrid çağırdığında oyuncuların bakış açısı değişiyor. Barcelona çağırdığında oyuncuların bakış açısı değişiyor. Üst üste iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra burada yapacağımı yaptım diye de düşünebilir oyuncular. O da bir başka bence faktör. Hani çünkü ne yapacaksın? Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5 kere kazanamayacaksın. Şampiyonlar Ligi'ni kazandın. Üstelik 2 kere üst üste kazandın. Fransa Ligi'ndeki rekabet, Fransa Ligi'ndeki şartlar dolayısıyla zaten Lig 1 şampiyonluğu garanti gibi. O yüzden de bazı oyuncularda hani tamam biz burada yapacağımızı yaptık. Artık başka teklifler varsa başka bir mücadeleye girebilir, duygusu oluşabilir. 21 yaşındaki bir oyuncuda bu duygu oluşabilir mi? O daha zor tabii. Hı hı. O çünkü örnek veriyorum daha çok böyle biraz daha tecrübeli. İşte 26-27 yaşındaki oyuncular, 28 yaşındaki oyuncular hani bir büyük transfer yapmak isteyen o yaşlarda oyuncular için daha makul gözüküyor. Fakat ne olursa olsun işte işin ucunda gerçekten Real Madrid ve Barcelona olduğu zaman oyuncular da o fırsatı pek kaçırmak istemiyorlar. Real Madrid'in merkezinde Tchouaméni ve Camavinga ile alakalı olarak en sık yapılan eleştiri ne?
0: Ne?
1: Toplu olan ilişkileri. Toplu olan ilişkilerinin yeterli seviyede olmadığı düşünülüyor iki oyuncunun da. O yüzden Neves aslında senin söylediğin profilde orada Real Madrid'in de tabii teknik direktörün bakış açısı da önemli ama istediği bir profil gibi gözüküyor. Yani genç, merkezde her işi yapabilen bir oyuncu. O yüzden ben senin kadar uzak değilim. Eğer oyuncu Neves'se Real Madrid istediği için Real Madrid'e gidebilir diye düşünüyorum.
0: Evet bakalım giderse de bayağı iyi bir hamle olur Real Madrid için. Real Madrid orta sahasını toparlayabilir. Paris Saint Germain'de Zaire Emery var orta sahada. Fabian Ruiz, Vitinha yine.
1: Fabian Ruiz de biraz sıkıntılı gözüküyor. O da pek sakatlıktan sonra ritmini bulamadı gibi. Hatta sen finalde beğendiğimi bilmiyorum ama final

0: İçinde ben aynı şeyi düşündüm. Yani Neves'le Vitinha'nın çok uzağında gözüküyor artık.
1: Hı.
0: Aslında o üçü müthiş bir şeydi, makineydi. Ama Ruiz de sanki o denklemden çıkabilir gibi gözüküyor yani. Emery'e mesela formasını kaybederse ya da takımdan ayrılırsa ben de çok fazla şaşırmam.
1: O zaman Paris Saint-Germain'de bir dünya ünlü iyi bir orta sahaya ya da genç belki potansiyelli bir orta sahaya gider. Neves giderse.
0: Yani işte onların da en büyük şansı Luis Enrique. Luis Enrique bu takımı kendi yarattı adeta. Bu futbolu o seviyeye Luis Enrique döneminde çıkardı Paris Saint-Germain. Tabii oradaki oyuncular da hani böyle kalkıp da onlar da 3-5 milyon euro oyuncu almadı. Yani onların zaten hepsi geldiklerinde 40-50 milyon euroluk oyunculardı. Bunu seninle konuşmuştuk. Hani Paris Saint-Germain bir değişim geçirdi ama değişim geçirirken de aldığı oyuncuların kalitesi öyle sürpriz kaliteler değildi. Zaten görüyorsun kadrodaki oyuncu kalitesini. Onu da unutmamak lazım. O yüzden onların da şansı Luis Enrique artı tabii Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları. Şimdi orada belki lig bir cazibe merkezi değil ama Paris Saint-Germain şimdi başarılarıyla oynadığı futbolla bir onlar da cazibe merkezi oldu. Belki eskisine göre çok daha kolay isimleri ikna edecekler.
1: Peki şimdi Real Madrid ile ilgili ekstra bir oyuncu gelmedi hala orta saha için. Genelde herkes yine şeyleri yazmış. Kanat oyuncularını yazmış ama
0: Declan Rice yazmışlar ama şey
1: o
0: demiş.
1: da
0: Premier
1: genç.
0: Lig'den değil demiş zaten.
1: Hem de bir de genç olması lazım. Rice de genç bir oyuncu değil. Şimdi Avrupa'dan devam edecek olursak Liverpool'da da Andoni Iraola takımın Arne Slot'tan sonraki yeni teknik direktörü oldu. Beklenen bir gelişmeydi zaten. Konuşuluyordu, yakıştırılıyordu. İspanyol çalıştırıcı ve 1 Temmuz itibariyle o da resmi olarak Liverpool'da göreve başlayacak. Son 3 sezonu Bournemouth'ta geçirdi hoca. Genç sayılabilecek bir yaş aslında 43 yaş teknik direktörlük içinde. 3 yıldır da Premier Lig tecrübesi yaşamış bir isim. Liverpool'un zaten tanıdığı, bildiği, gördüğü, oynattığı oyuna yakından şahit olduğu bir isim. Çok da düşündüklerini zannetmiyorum Slot sonrası. Tek aday vardı ve büyük takım olmanın da bazen böyle bir şeyi var değil mi?
0: Avantajı var.
1: Tek aday. Tahminim öyle yani. Iraola çıktı direkt. Iraola'yla da anlaştılar. Herhangi başka bir adayın ismi gündeme gelmedi bile. Liverpool için. Iraola'nın kariyerine baktın mı hiç? Bournemouth'a gelmeden önce hangi takımları çalıştırmış, ne yapmıştı?
0: Bakmıştım ama hatırlamıyorum.
1: 2018'de başlıyor teknik direktörlük kariyerine. Yani 36-35 yaşında başlıyor ve Ajax Larnaka'da başlıyor. Güney Kıbrıs'ta. Teknik direktörü kariyerine başlıyor.
0: Bunu hatırlamadım.
1: Futbolu Amerika'da MLS'de New York'ta bitirmiş. 1,5 yıl Atletik Bilbao macerasından sonra orada oynuyor. Oradan sonra da 1,5 yıl yine boşta kalıp Ajax Larnaka'yla teknik direktör olarak başlıyor. Orada sezonu tamamlayamıyor. Ocak döneminde gönderiliyor. Sonra o sezon bitiyor. Yeni sezonda Mirandes'in başına geçiyor ki Mirandes de bir alt lig ekibi İspanya'da. Orada bir sezon kalıyor. Ayrılıyor. Yeni sezonda Rayo Vallecano'nun başına geçiyor. Orada 3 yıllık bir istikrar sağlıyor. Herhalde çoğu La Liga'dır diye
0: Tabii.
1: düşünüyorum. Alt lig değildir. Ve oradaki performansı da Bournemouth'un dikkatini çekiyor. 2023'te Bournemouth'un başına geçiyor. Orada da işte ne oluyor? 3 sezon mu? Ben 4 mi demedim? 3
0: 3
1: sezon
0: sezon dedi.
1: boyunca orada kalıyor ve şimdi de Liverpool'un teknik direktörü oluyor. Yani kademe kademe yükselen bir grafiği var. Normalde bir teknik direktörün başlangıcı ayaklarına olup bu seviyelere çıkması çok olağan bir şey değil ama İrano'nun da avantajı eski bir futbolcu olması, milli futbolcu da olması, İspanyol olması. Orada ona İspanya kapılarını açıyor. İspanya'daki performansı oranın büyüklerinin dikkatini belki çekiyordu ama belki bir fırsat yoktu. Sonuçta Atletico yıllardır Simeone ile Real için olmazdı. Barcelona için çok kolay bir opsiyon değildi. Atletik mesela kendi aslında oynadığı kulüp mesela gündeme gelmemiş. Orayı çalıştırmamış. O da enteresan geldi bak şimdi düşününce. Çünkü Atletik Bilbao'da da 2003 ile 2015 arası tam 12 yıl orada forma giyiyor. Ama onun teknik direktörü olmuyor. Premier Lig'e gidiyor. Premier Lig'de de zaten geldiği noktada artık oradan da bir sıçrama yapacağı zaten biliniyordu. Yani Liverpool olmasa büyük ihtimal Milan olacaktı. Öyle bir kariyer gelişimi güzel bir hikaye yaratıyor Andoni Iraola. Özellikle bu sezon birçok iyi oyuncuyu gönderip hala belli bir standardı koruması takımıyla işte yeni Yenilmezlik serileri falan.

0: Avrupa kupaları başarısı çok çok başarılı. Bakalım Liverpool'da ben de merakla bekliyorum. Orada nasıl bir iz bırakacak?
1: Belki de Bournemouth seviyesinde bir takımda başarılabilecek en zor görev takımı belli bir noktaya çıkardıktan sonra o seviyede tutabilmek. Zaten aslında bu sene bir ara dalgalandı. Ama ondan sonra tekrar bir çıkış yakaladı. O çıkış da hep devam etti. Bunu ben hep anlatırım. Yani takımlar sezon içerisinde belli bir noktaya geliyor ama ondan daha zor olan o nokta geldikten sonra ya onu devam ettirmek ya da bir tık üstüne çıkabilmek. İşte Bournemouth'taki o oyun istikrarı, skor istikrarına da genel olarak yansıdı. Tabii bizde olduğu gibi tek yenilgi ya da birkaç maçlık seriyle çok fazla etkilenmiyorlar. Onlar genel sürece bakıyorlar. O süreçte de Bournemouth'un gerçekten izlediğin zaman ortada çok iyi bir futbol takımı görüyordum. Senin dediğin gibi çok önemli parçalar gitti. Ayrıldı o takımdan. İşte mesela geçen sene Kerkez bu takımın çok önemli parçalarından, önceki sene oldu artık. Çok önemli parçalarından biriydi. Yani hücuma çıkışları zaten o da o performansla Liverpool'a gitti. O da durup dururken gitmedi. Yani o Bournemouth takımını izlediğin zaman vay be adamların sol bekine bak. Bu adamı nereden bulmuşlar? Sana dedirtiyordu. O yüzden Liverpool onu tercih etti. Onun dışında başka oyuncular da kaybettiler. Stoperlerini Real Madrid'e verdiler. Yani bunlar öyle çok basit işler değil. Sen sol bekini düşün yani. Real Madrid stoperini şeyden alıyor. Bournemouth'tan alıyor. Liverpool sol bekini Bournemouth'tan alıyor. Çok kolay işler değil bunlar. Bournemouth seviyesinde bir takım için. Diğer stoperini Paris Saint Germain alıyor. Yani adeta yağmalamışlar Avrupa'nın devleri. Bu hocanın yarattığı takımı. Ama oyuncular gittikten sonra bile oyun olarak hala belli bir seviyede görüyorsun ki o şey santraforları da zaman zaman çok iyi goller atsa da çok net goller de kaçırıyor Brezilyalı. Neydi adı? Ne Sandu?
0: Ne?
1: Söyleyeceğim şimdi.
0: Sandu mu?
1: Yok, Evanilson muydu? Bir şeyleri var.
0: Evanilson var bir tane ama.
1: Brezilyalı santraforları.
0: Evanilson.
1: O işte. Hani böyle çok şeyleri de kaçırıyor yani. Ne derler? İyi attığı goller olmasına da rağmen mesela o biraz daha iyi bir bitirici olsa zaman zaman çok daha ekstra olabilir. İşte Semenyo gerçeği var. Yine bu takımda. Onu da Manchester City aldı. Sonuçta gözlerin önünde olan bir teknik direktör. Lige iyi uyum sağlamış. Ligde iyi futbol oynatan bir teknik direktör. Ama mesela kupa kazanmamış bir teknik direktör. Liverpool için. Baktığında Arne Slot'u da Feyenoord'daki iyi oyunuyla transfer etmişlerdi, almışlardı. Neticede eğer hani işin soyunma odası kısmını, işte basın medya kısmını, taraftar kısmını halledebilirse, yani o Liverpool'un büyüklük şeyi şu an için kariyerinde öyle bir takım yok. Yani yanına yaklaşan bir takım yok. Çünkü Bournemouth en mütevazi kulüplerden biri. Premier Lig'deki.
0: Stadıyla falan değil mi?
1: Her anlamda öyle. Liverpool başka bir olay tabii onun için. Eğer oraları halledebilirse sağ içini de halleder gibi gözüküyor.
0: Son haber, programın sonuna geldik. Leverkusen'in de yeni teknik direktörü belli oldu. Bir ara Felipe Luis ismi gündemdeydi ama onlar sürpriz bir isme gittiler. Bir İspanyola aslında yine gidildi. İspanyollar da son dönemde çok gözde. Toulouse'un İspanyol çalıştırıcısı Carles Martinez'de anlaşmışlar. 2 yıllıkta bir sözleşme imzalanmış. Bu bahsettiğim isim çok uzun yıllardır aslında futbol piyasası içinde ama genelde altyapı antrenörü, altyapılarda teknik direktörlük yapmış.
1: Evanilson.
0: Bir isim. Evet, ben de Evanilson dedim.
1: Evanilson. 36 maçta 6 gol atabilmiş Mert.
0: Hı
1: hı. Bütün maçlarda oynamış. 6 golü var yani. Aldığı sürede 2700 dakikanın üzerinde.
0: As oyuncu yani bayağı.
1: Evet.
0: Bu arada bir son dakikamız var programı kapatmadan. Ben Leverkusen dedim de Vincenzo Italiano Beşiktaş için geliyor diye bir alt bant var Alspor'da şu anda.
1: Erteleme bak, böyle bir haber bekliyorum demişti.
0: Evet, Beşiktaş Başkanı Adalı ve İtalyan Teknik Direktör saat 15'te İstanbul'da olacak denmiş. Ben hemen kendi kaynaklarıma da bir bakayım, onlardan bir tweet gelmiş mi ama yok. Daha Beşiktaş muhabirlerinden bir tweet yok. Alspor'da şu anda bir alt bant var. Italiano bugün saat 15'te Beşiktaş için İstanbul'da olacak denmiş. Biz artık programı bitiriyoruz. Aygün abiden daha farklı detayları da konu için alabilirsiniz diyelim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesi %60. Anadolu yakası TEM Samandıra'da Taşehir'e doğru araç arızası var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde de Anadolu'ya doğru araç arızası söz konusu. Finans kent önünde bir şerit daraldığı için TEM Ataşehir hattına doğru finans kent önü yoğunlaşmaya devam ediyor. Avrupa yakası E5 Avcılar'da Şükrü Bey'de Beylikdüzü önünde araç arızası var. Topkapı yönünde kronik sabah trafiği var. Ayrıca Atatürk Havalimanı'nda sıfır atık festivali gerçekleştirilecek 4-7 Haziran tarihlerinde ve şu anda giriş trafiği çok yoğun. Basın Ekspres'in girişinden çıkışına havalimanı istikametli duraklamalar devam ediyor. Ayrıca Marmara Otoyolu da rahat ve boş diyelim. Döndük Ankara'ya ve İzmir'e. Ankara'da trafik yoğunluğuna etki eden kazalar kaldırıldı ancak merkezde Turgut Özal Bulvarı Ankamol gerisinde yoğunluk sürdürüyor. Aynı zamanda İzmir'de de ilk araç arızası uyarısı var. Anadolu Caddesi limanında Naldöken Köprüsü öncesi sağ şeritte araç arızası var. Çevre yolunda Bornova'ya doğru Cengiz Han Kavşağı öncesi orta şeritte kalan bir araç yoğunluk yaratırken eski İzmir Caddesi çevre yolu yönünde pazar yeri sonrası sağ şeritte bir kaza oldu. Buraya da dikkat. Ve yine Aydın Otoyolu'nda Torbalı bağlantı noktasında gişeler sonrası sağ şeritte bir trafik kazası var. Ayrıntıların hepsini radyo trafik uygulamasından takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
9: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerim şu anda 10.05'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oluyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneveri, düşünceler için 0212-363-0434. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487. 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Son dakika gelişmesini hemen verelim. Vincenzo Italiano Beşiktaş için geliyor. Beşiktaş'ın başkanı Sayın Serdar Adalı ve İtalyan teknik direktör saat 15'te İstanbul'da olacak. Haberleri şu anda son dakika olarak bütün televizyon kanallarında açıklanmaya başlandı. Altyazı olarak geçmeye başladı. Saat 15'te Beşiktaş başkanı Sayın Serdar Adalı ve yeni teknik direktör Vincenzo Italiano Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Biliyorsunuz Önder Özen uzun süredir yurt dışındaydı ve bazı görüşmeler yapmıştı. En sonunda Vincenzo Italiano ile ilgili de görüşmeler birkaç gündür sıkı bir şekilde devam ediyordu. Bugün saat 15'te de İstanbul'da olacakmış. Beşiktaş'a da hayırlı olsun diyelim. Detayına zaten birazdan gireceğimizi söyleyelim. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında Başakşehir Koleji Beşiktaş Gain'i deplasmanda 101-79 yendi ve seriyi eşitledi. 1-1'e getirdiğini tekrar söyleyelim. Dün itibariyle baktığımız zaman biliyorsunuz yarın Fenerbahçe'de kongre 6 ve 7 Haziran itibariyle yarın Fenerbahçe'de kongre var. Yarın 6'sında başkan adaylarının açıklamaları var. 7'sinde de Fenerbahçe kulübünde oylamalar var. Dün Hakan Safi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan adaylarından Hakan Safi ikinci transferinde açıkladı. Milli oyuncu Merih Demiral'ın transferinin yapılacağını açıkladı. Onun da detayına birazdan gireceğiz. Trabzonspor'da Cabral transferi kapa bildirildi. Maaş ve bonservisi belli oldu. Detayını birazdan aktaracağız. Daha önce biliyorsunuz Sayın Hakan Safi Sporting forması giyen ünlü oyuncu Luis Suarez'le anlaşma sağladığını açıklamıştı. Birazdan zaten bunların hepsini sizlerle konuşacağız diyelim. Çok kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
8: Reklam.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
11: Birikim yapmak yetmiyor.
12: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
13: Bunu al, şunu sat.
12: Bu kadar mesai harcayamam ben.
13: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
16: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
19: Bana göre yenilikçi olmalı.
20: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
21: Bana göre vizyoner olmalı.
22: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
23: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
24: Sağlam bankacılık.
25: Umran Oto Ekspertiz.
26: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik.

0: Buna tam kadro hazır olun.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Yok pardon, şimdi bir yandan mesajı okuyordum da Almanya'dan Devrim kardeşimiz diyor ki bu hafta sonu kesin başkan belli olacak mı diyor, yoksa katılım az olursa haftaya mı ertelenecek diye demiş. O biliyorsun mali genel kurullarda ve olağanüstü mali genel kurullarda bu hafta sonu, zaten geçen hafta biliyorsun yeterli çoğunluk olunup olunmadığı bakılmıştı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bu haftaya ertelenmişti. Artık bu dakikadan sonra hafta sonu Fenerbahçe'de kongrenin yapılacağını söyleyelim. Demin de söylemiş olduğum gibi ayın 6'sında cumartesi günü hem başkan adayları açıklamalarda bulunacak, hem de kongreleri, ismini yazdıran kongreleri de konularla ilgili açıklamalarda bulunacaklar. Pazar günü de sabah saatlerinden itibaren Fenerbahçe'ye de yaklaşık 44 bin küsür kişi, 44 500 civarında kişi oy atmak için sandığa gidecek. Akşam saatlerinde de sandıklar açıldıktan sonra hala tahmin ediyorum 7-8 civarı hangi adayın kazandığını öğrenmiş oluruz. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın Aygün abi. Ben senaryocu Uğur abi.
4: Uğur, hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin Aygün
4: sen
5: abi?
4: Sen nasılsın? İyi misin Uğur?
5: Şimdi İyiyim
4: ne senaryo yazdın şimdi?
5: Abi senaryo yazmak değil de şimdi artık ben hangi takımı tutuyorsun diyenlere tuttuğum takımı söylemiyorum. Ne sen sor ne ben söyleyeyim diyorum. Anlıyor, ha Fenerbahçelisin diyor.
4: Anladım.
5: Yani anlıyor. Hı-hı. Aygün abi. Hı-hı. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Hı-hı. Ya heyecanlanamıyoruz bir Aygün abi ya.
4: Niye?
5: Fenerbahçe seçimlerini mi takip edeceğiz? Dünya Kupası'nı mı takip edeceğiz?
4: Seçimlerde bittikten sonra yavaş yavaş Dünya Kupası'na döneceğiz ve transferler ve Dünya Kupası gidecek bu ara. Öyle değil.
5: Ne bileyim, daha çok önceden havasına girmemiz gerekiyor Dünya Kupası'nın normalde. Yani doğru, 24 yıldır katılmıyoruz. 28 yaşında genç bir vatandaşmışım ben katıldığımızda Aygün abi ya. O heyecanı tekrar yaşamak istiyorum Aygün abi. Dünya Kupası'na da renk katacağımıza inanıyorum abi. Bizim sayemizde Dünya Kupası şenlenecek.
4: Peki.
5: Neden şenlenecek biliyor musun Aygün
4: Niye?
5: Abi?
4: Niye?
5: Şimdi bakıyorsun bak. Şimdi kuvvetli takımlar yok ya, onların yerine kuvvetli biz varız. Kim yok? Örneğin İtalya yok değil mi abi? Başka kim yoktu abi? Unuttum. Bir tane daha vardı kuvvetli takım. Çekya mıydı? Katılamayan.
4: Evet.
5: Onlar kuvvetli takım. Onların yerine biz katılıyoruz abi. Biz abi Dünya Kupası'na renk getireceğiz, şenlendireceğiz abi. İnşallah başarılı geleceğiz Aydın abi. Her maça da bir marş yazmaya devam edeceğim Dünya Kupası'nda abi.
4: Hadi bakalım, inşallah senden teşekkür de bekliyoruz bayraklardan sonra. Kendine iyi bak Uğur. Görüşmek üzere.
5: Teşekkür ederim abi. Vaktini aldım.
4: İstanbul olur mu ya şey? Saçmalama öyle şey olur mu ya? Ne demek?
5: Teşekkür ederim abi. Yayınlar.
4: Görüşürüz. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Hayırlı cumalar. Keşke başkan adayları ters köşeye konuk alsaydın. Konuk aldığını varsayarak sorun ne olurdu? Saygılar, ben Yaşar. Benim zaten sorum belli. Sağ dışıyla ilgili soru sorardım. Sağ dışındaki yapıyla ilgili mücadeleniz nasıl vereceksiniz diye sorardım. Şahane bir fotoğraf geldi. Of, Nektar. İşini en iyi yapanlara hayırlı cumalar. Abi senin hakkın her zaman baki demiş. O arkadaşımız da şimdi sevgili kardeşimiz de Eyüp Bacaksız da şu anda bahçede nektarları topluyorlar. Hadi inşallah bakalım ya. Şahane bir görüntü. Maşallah ya. Alo, günaydın. Günaydın.
6: Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar.
4: Sağ olun. Kimle görüşüyoruz?
6: Ben Ankara'dan Murat.
4: Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Aygün Bey. Beşiktaş taraftarıyım her zamanki gibi.
4: Hayırlı olsun yeni hocanız.
6: Valla Aygün Bey, CV'sine bakılırsa, oynattığı futbola bakılırsa güzel bir hoca tercihi de bakalım bize ne yapacak. Biliyorsunuz burası Türkiye, burada...
4: Buradan çıkış yok.
6: her şey değişir yani saniyelik.
4: Doğru söylüyorsun.
6: Şimdi... Ya bu bakıyorum şöyle, en az para harcayan transferi Trabzonspor. Ama onlar bile iki futbolcuya 15 milyon euro falan verdiler. Bu şampiyon olan, mesela bu sene şampiyon olan Galatasaray ne kadar para aldı?
4: Vallahi tahmin ediyorum. Şöyle sana söyleyeyim. Herhalde yani dolar anlamına baksana herhalde 4-5 milyon dolar civarında bir paradır.
6: Yani şampiyon bu kadar para alıyor.
4: Aynen.
6: Bu UEFA'dan falan da desek 10-15'te 20'de UEFA'dan alsa 20-25 milyon ya... Zaten harcamalar en kötü 70-80 milyon oluyor.
4: Bunlar o yüzden sonra... açık veriyorlar ya zaten.
6: Aynen, bu ondan sonra takımlar batıyor. Şudur budur şeyleri yapıyorlar.

0: veya oralarda olsa bize saat anlamında da çok fazla sıkıntı yaşatmasa diyordun değil mi? O anlamda söylüyorsun, tahmin ediyorum.
1: Aynen Aygün Bey. Yani böyle saat akşam 5, 6, 7, 9 o şekilde olsa daha güzel olur izlenmesi falan da. Yani sabah 5'te 6'da işe mi gideceğiz, doğru, maç mı izleyeceğiz? Doğru.
0: Peki.
1: Oldu Aygün Bey, sağ olun ya. İyi günler, iyi cumalar.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Sana da hayırlı cumalar sevgili kardeşimiz. Evet, UEFA Pro lisansı görev süresi en son Kasrüe'deymiş. Doğum yeri Kasrüe'ymiş. İtalyan hoca 4-2-3-1 oynatıyor. Vincenzo Italiano, bakalım şöyle bir baktığımız zaman detaylı. En son biliyorsunuz zaten Tedesco'nun gittiği, anlaştığı Bologna takımındaydı. Şöyle kariyerine baktığım zaman Fiorentina, Bologna, Vigentino, uzunca bir süre Vigentino'da çalışmış. Oradan sonra Arzignano, Trapani, Colsia, oradan Fiorentina ve Bologna'ya gelmiş. Şimdi de Beşiktaş'a geldiğini söyleyelim. 4-2-3-1 oynatıyor. Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Mustafa Münih'ten.
0: Mustafa Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Vallahi hemen ilk aramamda çıktı. Bugün herhalde Cuma'nın Cuma. Hayırlı oldu.
0: Hayırlı cumalar. Buyurun.
2: Ya da hayırlı cumalar.
0: Sağ olun.
2: Evet. Şimdi bildiğiniz gibi koyu bir Fenerbahçeliyim de ben de...
0: Geliyor musunuz kongreye? Gelecek misiniz? Oy atmak yok. Var mı? Kongre üyesi misiniz yoksa?
2: Yok, değilim. Değilim.
0: Anladım, buyurun.
2: Hayır, değilim ama şey, bir totem yaptım bu sene. Dedim ki 30 senedir gözlük kullanıyorum ve o gözlükleri dedim herhalde dedim artık atacağım. Hı. Bir dedim totem olsun, gözlüksüz Fenerbahçe'yi seyretmek istiyorum artık dedim. Belki öyle bir
0: şans. Ha, bir totem yaptın. Ha.
2: Evet, gözümüzü akıllı mercek taktırdım. Türkiye'de.
0: Hayırlı olsun.
2: Önce. Bakalım gözlüksüz Fenerbahçe'mizin nasıl...
0: Gittiniz mi ondan sonra şeye uğradınız mı? Stada falan uğradınız mı?
2: Stada uğradım, evet. Ama maçı seyredemedim. Giremedim.
0: Hayır, anladım. Şey anlamında yani bir totem anlamında işte Fenerium'a uğrayıp orada formalara bakmak, stadı gezmek anlamında.
2: Evet. Oraları hepsine baktım. Gözlüksüz formaları baktık.
0: Hadi aldık. Bakalım inşallah. İnşallah diyelim.
2: İnşallah hem Dünya Kupası'nı hem de Fenerbahçe'mizi gözlüksüz geri diyeceğiz inşallah.
0: Hadi bakalım inşallah totem tutar. Öyle diyelim.
2: Ve burada da Münih'te de çok büyük derneklerimiz.
0: Münih Fenerbahçeler Derneği, doğru. Münih Fenerbahçeler Derneği.
2: Evet. Hem Dünya Kupası'nı hem de Fenerbahçe maçlarında çok büyük etkinliklerimiz olacak.
0: Ya Dünya Herhalde Kupası zaten Almanya'da izlemek ayrı bir keyif. Ben birkaç kez yaşadım onu, evet. Kupaları. Yani büyük şehrin çeşitli yerlerine devre kanların açılması falan filan, hakikaten Almanya bu anlamda çok farklı ya. Çok güzel. Organizasyonlar evet. Yapıyor.
2: Evet. Okey. O zaman size çok iyi günler diliyorum.
0: Teşekkürler. Sezon sonu da bekliyoruz telefonunuz o zaman.
2: İnşallah.
0: Peki, anladınız ne demek istediğim benim.
2: Görüşürüz.
0: Görüşürüz, kendinize bakın. Totem. Merhaba Aygün Bey. Vincenzo Italiano acilen istifa etmeli. Bu takım böyle oynamaz. İlk ben söylemek istedim. İyi günler Göztepe'li Hayrettin. Ha, böyle de başlarlar şimdi 3 maç sonra. Ha? Getire getire bunu mu getirdiniz? Bu kim? Bunu nereden buldunuz? Vincenzo kim? Buna yazılmış La Chantami Italiano diye şarkılar var galiba ya. Onun artık şey yapar Beşiktaş tribünleri. Günaydın Aygün abi. Nasılsın? Ben Muhammed Kemal, Aziz Başkan'ın gelmesine son 2 gün demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkürler sevgili kardeşim. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
3: Günaydın Aygün Bey.
0: Abi benim canım mı sıkın? Enerjin düşük geliyor demiş bir dinleyicimiz. Bir dakika dur, kimmiş hemen bakayım. Benim canım mı sıkılmış ya? Ne oldu? Benim canım mı sıkın? Mehmet Cihan Turan yazmış. Günaydın, günaydın. Benim canım mı sıkkın ya? Enerjim düşük gelmiş. İyi mi?
3: Aygün Bey, gayet iyi geliyor sesiniz.
0: Sevgili kardeşimize de teşekkür ederim, Mehmet Cihan kardeşimiz, ama sesim iyi ya. Bir sıkıntı yok kardeşim benim. Buyurun, kimle görüşüyoruz efendim? Buyurun, kimle görüşüyoruz?
3: Ankara'dan Eren ben Aygün Bey, nasılsınız?
0: İyiyim Eren Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz, buyurun.
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya bu şey dikkatimi çektiği için söylüyorum. Şimdi bazı taraftarlarımız, Türkiye'den yazanlar, sizin programınıza da ulaşanların bence atladığı bir şey var bu milli maç saatleri konusunda. Amerika'da yaz mevsimi ve çok sıcak yerlerde oynanacak bu maçlar. Ve bizdeki saat dilimiyle sabah 5'te ve 7'de oynanan maçlar gerek futbolcu sağ

0: kulübü için gerekse performans açısından bence
1: bizim için avantaj diyorsun.
0: Çok
1: avantaj.
0: Daha iyi olacak. Tabii çünkü akşam saat 10'da 11'de oynanacak maçlar
1: daha sıcak.
0: Sıcağında çöl ikliminde öğlen sıcağında öğlen 12'de 1'de oynanacak maçlar olacak bunlar.
1: Ondan bence, dolayı avantaj.
0: Bizler için çok daha büyük avantaj olacağını düşünüyorum ben. Mars'ın kileşini biz çekelim. Tamam 5'te kalkalım ama milli takımımız başarılı olsun bence.
1: Doğru söylüyorsun. Büyük avantaj bizler için. Doğru. Doğru.
0: Ben onu belirtmek için aramıştım. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek sağ üzere olsun, sevgili kardeşim. Sağ olasın. Çok sağ ol. Bu mesajı geçtik. Canımız sıkkın olmadığını söyledik. Günaydın Aydın, Aygün Efeler Diyarı'ndan Hakan demiş. Galatasaray taraftarım. Tahminim Fenerbahçe'nin başkanı Hakan Safi olacak gibi demiş. Yemyeşil bir yerden mi? Yoldan bir fotoğraf geldi yurt dışından. Yeşil Fransa'nın Alp Dağları'nın eteklerinde Grenoble şehrinden selamlar. Ben Mehmet Vedat Özden. Her sabah sizi dinliyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Vallahi şu an saat itibariyle 10.16 ve çok rahat bir trafik var. Şu an İstanbul'da olmanı tavsiye etmem 10.16 trafiği. Kornalar çalıyor, yandan önüne girmeye çalışanlar. neymiş ya? Bu ne demek? Anlayamadım bu konuyu. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
2: Aygün Bey, günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den Korzay ben. Daha önce bağlanmıştım.
1: Korzay Bey, hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim. Öncelikle sizin tarafsız olmanıza bayılıyorum. Gerçekten iyi bir Fenerbahçelisiniz ama çok tarafsızsınız, objektifsiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu konuda tebrik ediyorum. Çünkü bazı programlarda, bazı radyolarda, isim vermeyeceğim, genelde fanatiklik oluyor ne yazık ki. Ben bir Göztepe taraftarıyım Aygün Bey.
1: Vay Göztepe. Vay. Göz Göztepe'm geldi.
2: Evet.
1: Şimdi ama Kaf Karşıyaka'm da var, unutmayayım. Altay'ım da var, evet. Onu da söyleyeyim yani. Ha, buyurun, buyurun.
2: Onlar da önümüzdeki sene
1: İnşallah.
2: Şimdi Göztepe'de bizim kombine süreci devam edeceğiz. Kombine bir sürü takımı çıkmaya başladı ama Göztepe daha açıklamadı. Muhtemelen her sene bize %100 zam yapıyorlar. Muhtemelen yine yapacaklar.
1: Geçen sene ne kadar, hatırlıyor musun?
2: Ya biz geçen sene ben VIP'deydim, biraz pahalıydı ama öyle şöyle söyleyeyim. Yani her sene bir %50-%60 zam yapıyorlar açıkçası Göztepe'de. Bartın yapsınlar. Bizim biliyorsunuz kulüp olarak başkanımız yabancı.
1: Evet. Finansal anlamda iyi, çok iyi durumda.
2: Sıkıntı yok ama mesela geçen sene biliyorsunuz Romulo'yu sattık, yerini dolduramadık. Bence yerine Romulo olsaydı ya, Göztepe şu an Avrupa'daydı.
1: Çok farklı olurdu.
2: Avrupa'daydı. Doğru. Ama onların da takdir ediyorum, bir stratejileri var. Şimdi bizde de biliyorsunuz İbrahim Sabra diye bir oyuncumuz vardı. Ürdün evet. Milli takımı seçildi. Biz bu sene onu kullanamadık. Ne yazık ki Stoyla onu kiraya verdi. Ama bizim kiraya verdiğimiz adam bile düşünün yani milli takıma gidebiliyor. Şimdi Göztepe Aygün Bey çok güzel transferler yapmaya başladı. İngiltere'den, ikincilikten. Bence şampiyonşip Türkiye için bulunmaz bir nimet. Oradan çok güzel bir transfer yaptı. Forvet yaptı. Ben inanıyorum birkaç daha güzel transfer yaptı.
1: Armstrong muydu? Öyle bir şeydi galiba, değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
2: Sinclair Armstrong, evet.
1: Doğru. Sinclair Armstrong.
2: Evet.
1: Doğru.
2: Evet. Birkaç transfer daha yapacaklar gibi gözüküyor. Ama ben şeyi anlamıyorum Aygün Bey. Mesela Metehan Mimaroğlu. Trabzonspor bedavaya aldı. Çok güzel, çok iyi bir adam. Ama ben Trabzon'da Metehan Mimaroğlu'nu çok fazla kullanacaklarını düşünmüyorum.
1: Mesela ya orada Fatih Hoca biraz enteresan, biliyorsun yani. Fatih Hoca bu tip değerlere çok önem veriyor. Yani baktığın zaman Muçi mesela Beşiktaş'ta hiçbir şey yapmadı. Muçi Trabzonspor'a geldiği andan itibaren inanılmaz katkılar sağladı. O anlamda söylüyorum.
2: Aygün Bey, zaten Metehan Mimaroğlu da bence Muçi'ye yakın bir etki yapar normalde. Ama mesela Göztepe'de olsaydı direkt ilk 11'de oynardı. Biz geçen sene hatırlar mısınız bilmiyorum. Doğan Alemdar'la Bertu Türkiye'ye gelmeden önce Göztepe'ye de çok yazıldı. Göztepe'ye de çok gidecekler, gelecekler dedi.
1: Anladım.
2: Tribünün önündeydi. Bertu'yu gördüm. Ya dedim, niye Göztepe'ye gelmediniz? Başakşehir maçıydı. İstemediler ki dedi. Anlatabildim mi?
1: Anladım.
2: Biz alçaydık. Doğan da Bertu da biz de ilk 11'de oynardı. Lizire satardık, örnek veriyorum. Bir yabancıdan da kurtulurduk. Daha fazla Türk Doğan kaleci olarak oynardı. Şimdi Doğan'ı görüyoruz. Başakşehir'de oynamıyor mesela. Ben bu transferleri de anlamıyorum. Hadi Göztepe şey diyebilirsiniz. Para olarak vermiyordu. Bu sene biraz kesenin ağzını bizim başkan açmaya başladı. İlk defa 750 bin euro dolar maaş skalasına çıkmaya başladı ki çıkmıyordu, inanın. Vermiyordu yani para. Bu yüzden de çok futbolcu kaçırdık. Ama ben bu sene Göztepe'den inanıyorum. Yani inşallah Avrupa'ya gidecek bir kadro
1: i̇nşallah,
2: kuracağız.
1: İnşallah. Çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için. Kendine çok yap. Çok da güzel detaylı bir Göztepe analizi yaptık seninle. Çok teşekkürler tekrar katkılarından dolayı. Bir canlı yayına gidelim. Fenerbahçe Başkanı adaylarından eski başkan Sayın Aziz Yıldırım TRT'de ve A Spor başta olmak üzere Anadolu Ajansı'nın spor masasında konuk oldu. Biraz onu dinleyelim, sonra ters köşe tüm hızıyla devam edecek.
3: Projesi kapsamında Anadolu çok yerde hem bina yaptık birkaç tane ve araziler aldık. Yani buna bir yapmak için başkan geldin, önüne bir şey getirirler, tamam yaparsın. Ama sen bunu yaratıyorsan o zaman bir vizyon olması lazım. O vizyon da liderde olur. Öyle başkanda olmaz yani. Başkan da olmaz, gelir idare eder gider. Biz öyle değiliz. Onun için de zaten 20 sene başkanlık yaptım, bıraktıktan sonra da insanların sevgisi eline her zaman mazhar oluyorum.
4: Başkanım, bunu tahmin ettiğimiz için tam olarak şöyle soracağım. Peki gerçek lider geri dönmek zorunda kalan kişi midir? Yoksa kendisinden sonra da liderler çıkaran kişi mi?
3: Şimdi camianın ihtiyacı olduğu zaman da geri dönebilirsiniz. Geri dönebilirsiniz. Ama benden sonra da, yani ben liderden sonra da lider çıkaramazsınız. Bakın lider çıkaran ama başkan yapabilirsiniz. Lider çünkü doğuştan olur yani. O kabiliyetler, ondaki hisler doğuştandır. Yani sonradan eğitimle veya herhangi bir şeyle onu şahsa, kişiye giydiremezsiniz. Onun için bizden sonra başkanlar tabii ki zaten oluyor, olacaktır da.
4: Teşekkür ederim.
5: Sayın Başkan, siz de söylediniz. Tabii 12 yıldır şampiyonluk gelmiyor kulübe, camiaya ve çocuklar sıkıntı. Ağlıyor dediniz. Bu 12 yılın 4 yılı da sizin sürenizde, döneminizde.
3: Doğru.
5: Bu 4 yıllık dönemin siz seçimde size bir yansıması olacağını düşünüyor musunuz?
3: Evet, olmaz. Zaten öz eleştiri yapıyoruz. Hı hı. Yani onu düşünenler şunu düşünsünler. Fenerbahçe tarihinde 19 şampiyonluk var. 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılmış. 6. %35'e yakını, yani Fenerbahçe tarihinin şampiyonluk öyküsünün %35'i bize ait. 3'te son dakika kaçırdığımız son maçta kaybettiğimiz şey var. Onları da koyarsanız %50'lere gelir. Yani biz Fenerbahçe tarihinin %50'sinde varız yani. İyi düşünürseniz bu gerçek. Şimdi bizim kaybedecek veya üzülecek bir şeyimiz kalmadı. Hem kaybettik hem üzüldük. Son 4 yıl biz mahkemelerle uğraştık. Aslında 2012'den itibaren başlayan mahkemeler 2021'e kadar devam etti. Yani 8-10 sene biz mahkemelerle uğraştık. O arada bir şampiyonluk kazandık 2014'te. Ama mahkemeler öyle bildiğiniz gibi normal bir mahkeme değil. Örgütün organizasyonunda olan mahkemelerde yargılandık. Yani biz bugünkü mahkeme, hakim, savcılarla yargılanmadık. Yani lütfen herkes bunları iyi görsün. Biz sabah geliyorlar, diyorlar ki gayet iyi gidiyor Yargıtay'da dava. Akşam geliyor, diyorlar ki ya bu dava terse döndü. Şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar. Biz bunlarla yaşadık. Biz
4: yani
3: motive olamadık.
4: Moralimiz
3: bozuk, motivasyon yok. Buyurun.
4: O dönemde takıma odaklanamadınız.
3: Ya,
4: yani o yıllardaki başarısızlığın sebebi.
3: Bir de ikinci bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe tarihine baktığınız zaman her 3 yılda bir ortalama şampiyonluğu var. Ve hiç arka arkaya 3 senesi yok. Hep 2 sene.
5: 2 sene kırılıyor.
3: Var. O da yani 2-3 yani 3'ü geçmez. Bu biz halbuki 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 Denizli. Orada olsak arkadan 2007'de şampiyon olduk.
5: Evet.
3: Yani 4 sene şampiyon olmuş olacak. Araya bir şampiyonluk girmediği için 2+1 gibi oldu. Onun için ne yapmamız lazım? Bu sene şampiyon olmamız lazım.
4: Sayın Başkan, kadın yönetici konusunda size yönelik bir eleştiriye hanımefendi savaşa gidiyoruz, savaşa yanıtını vermiştiniz.
3: Şaka yaptım, evet.
4: Ya, rakibinizin, yani Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olmasında bu belirttiğiniz ifadenin bir ilgisi var mı?
3: Yok, olmadı. Orada espri yapmak için söyledim. Ama kadın bir üyemiz var.
4: Evet.
3: Karşı listede yok galiba benim bildiğim kadarıyla. Geçmişte hep benim listelerimde kadın oldu. Mesela buradan hep anmıyoruz, anayım. Zeynep Sayın hanımefendi Zeynep Sabancı bizim ilk Fenerbium'la bir kurulurken stadın altındaki Fenerbium'u o yaptı. Her şeyle. Bakın her şeyle o yaptı. Ve ondan şey alınarak bütün

0: Türkiye'deki Fenerbahçe'de o şekilde yapılmasını sağladık. Ona buradan teşekkür ediyorum ki o Fenerbahçe markasının hem binasının hem içinin doldurulmasını o tarihte, dediğim tarihte 2000'ler, 2000 kaçtı, 2001 filan.
1: 2001
0: Yani
1: 2002 o
0: 2000-2001
1: dönemlerde.
0: yıllarıydı. Yani onu da anmak lazım. Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'ye hem bina olarak hem de içindeki malzemeler olarak o sağladı, o doldurdu. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe büyüdü, geçti. Kadındı, o da bizde çalıştı. Beraber aynı yönetimde bulunduk. Sonra yine bayanlar, yani Yasemin Mevşil avukat bizimle beraber oldu. Şimdi de Yasemin Hanım var. O da bir iyi bir hukukçu. Hayvan haklarını koruyucu meslek olarak oraya yakın bir insan. Yani bizde var, o kadınlar zaten şimdi komiteler kuracağız. Şimdi Fenerbahçe'nin çabuk olarak toparlanması lazım. Bu toparlanma da bir kere ilk başta 5 yıllık bir plan yapmak lazım. Sonra hatta onu genişletip 10 yıllık. Fenerbahçe'de 10 yılda, 5 yılda ne yapılması lazım? Yani bunu yalnız futbol takımı olarak düşünmeyelim. Bunu diğer branşlarda da ve kulübün genel planı içerisinde de kendisi içinde bir planlama yapmak lazım. Tesisleşme ne zaman ne yapmak lazım? Finansal olarak ne yapmak lazım? Bütçeleri hangi yıllarda nerelere getirmek lazım? Yani bir kurumsal çalışma yapmak lazım. Bir de ayrıca kulüpçülüğü yapacağız. Kulüpçülük, her insan gelen bütün tesisler, ne kadar tesisimiz var, oradan kulüp üyeleri faydalanacak. Girecek çıkacak. Yasak yok. Yasak yok. Herkes kulübün bütün yerlerinden, sosyal tesislerinden faydalanacak. Statta bilet organizasyonu, bizim Barış Bey, Bursa Dernek Başkanımız Barış Bey bu konuda ve İsmail Bey sorumlu olacaklar veya başka bir arkadaş koyacağız daha. Bunlarla beraber çalışacaklar. Bütün şeyleri, kombineleri yeniden ele alacağız, organize edeceğiz. Mesela E-Tribün'den şikayet var. Onu alacağız. Nedir getirisi? Kaldırırsak ne götürü olur? Nedir imkanlarla ne yapabiliriz? Bakacağız. Yani biz, burası mabet. İyi duysun Fenerbahçe. Burası Kadıköy, çıkış olmayan nokta. Ama 20 sene Galatasaray takımı bizim oradan sevinerek çıkamadı. 20 sene hep üzülerek gittiler. Ama biz geçen sene bir bir kaldık, son saniyeler, dakikalarda gol attık. Bizim oyuncular sevindiler. Bunu kabul etmiyorum. Etmek de mümkün değil. Bizim sahada yeneceğiz. Ya da beraber, ya iyi oynayacağız, beraber kaldık. Ama biz sevinmeyeceğiz. Üzülerek soyunma odasına gideceğiz.
1: Sayın Başkan, bu
0: Bunu yaratacağız.
1: 5 ya da 10 yıllık plan dediniz ya.
0: Evet.
1: Şimdi göreve de 1 yılına talipsiniz.
0: Ama hemen oturacağız, komiteleri kuracağız,
1: Onu
0: hazırlık
1: soracaktım.
0: yapacağız.
1: Yani siz bu noktada nerede olacaksınız?
0: Efendim?
1: Çünkü siz bu noktada nerede
0: Ben
1: olacaksınız ya
0: dışarıda
1: da
0: olacağım. Ben olmayacağım.
1: sonuçta bir
0: Ben
1: onursal
0: şampiyon
1: başkan
0: yapınca bak, ben şampiyon yapınca kararımızı o zaman bütün arkadaşlara toplanır veririz. Benim şu bütün hedefim 1 yıl. 1 yıl sonra zaten seçim var. Siz kazanamazsanız gelip de hangi yüzle diyeceksiniz ya bizi seçin.
1: Tabii ki.
0: Ben gelmem bir kere.
1: Tabii ki.
0: Ben bütün bak 20 sene kazançlarımı, artılarımı, eksilerimi veya hayat duruşumu her şeyimi getirip buraya koyuyorum. Sırf Fenerbahçe için koyuyorum, bunu da bilsinler. Benim şahsımla ilgili bir derdim yok. Her yerde gidiyorum, saygı görüyorum, sağ olsunlar insanlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim bir sorunum yok yani. Ben geleyim başkan olayım, bir şey kazanayım şeyinde değilim. Ben kazanamam zaten. Çünkü kazanmışım kazanacağımı. Saygıyı her yerde görüyorum. Sevgiyi görüyorum. O zaman ben niye geliyorum?
2: Yani şunu mu diyorsunuz Sayın Başkan? 5 yıllık, 10 yıllık planlar olacak.
0: Onları
2: Benden
0: yapacağız.
2: sonra.
0: Ha, ben tamamlayabilirim veya benden sonra gelenler
1: Ya
0: tamamlarlar.
1: sizden...
0: Ama bir ana yol, ana yol koyacağız.
2: Ya sizden sonra gelen kişi
0: tabii,
2: rahat rahat
0: tabii,
2: projesi hazır
0: kişiler,
2: olacak, işi hazır olacak,
0: tabii,
2: ne yapması
0: onlar
2: gereken
0: da takviye yapacağız.
2: İmzayı atarak bırakacak
0: devlet
2: yani.
0: Planlamanın geçmişte yaptıklarını yapacağız yani. Bizim hiçbir şeyimiz yok önünde. Vizyon diyorsun, 98 Aziz Yıldırım geliyor. Aziz Yıldırım lider olduğu için yapıyor bir şeyleri. Kulübe yapıyor. Bugün de oturup bu kulübün nedir ihtiyaçları bakıp onları yapmak lazım. Arsa mı almak lazım? Arsa alacağız. Efendim gayri yatırım ortaklığı mı yapacağız? şirketleşme mi yapacağız?

0: ne yapacaksak bununla bir gelir getirici anlamda bunları da yapacağız. Şu anda arkadaşlar iki projede çalışıyor. Buradan söylüyorum. Ben seçildikten sonra insanlar diyorlar ki sponsor olmak istiyoruz. Bu şekilde ifadeleri var. Hepsi gelsin kulübe. Projesi olan gelsin. Hepsini getiririz bir araya. Sonra onlardan bir tane rapor çıkartıp koyarız oraya. Gelen arkadaş onları okur, devam eder.
1: Şayet ki seçilemediniz. Bu projeleri Sayın Hakan Safi seçilirse ona verir misiniz?
0: Veririz ama şöyle. İstemesi mi gerekiyor yoksa siz verir misiniz? Tam oluşturamadık ki. Seçeyim, seçilelim, onu nasıl oluşturacağız? Onun için ham. Tamam, ama onların da herhalde böyle projeleri vardır.
2: Sayın Başkan, peki Galatasaray'ın üst üste şampiyon olmasında Fenerbahçe'nin de hatalarının olduğu konuşuluyor. Bu hatalar sizce sportif mi yoksa yönetimsel miydi? Sizin olmadığınız dönemde.
0: Sportif be ya.
2: Yönetimsel.
0: Yani tabii sonuçta sahada başarı yoksa yönetim suçludur. Her zaman yani benim için de geçerli bu. Yani sahada başarı yoksa yönetim...
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
12: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili gazeteci kardeşimiz Süleyman Arat'ta da sohbetimiz devam ediyor. Spor İzle Süleyman Arat'ta. Günaydın Süleyman. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Yani, yoğun bir gün, iki gün, ne diyelim, 48 saat bizleri bekliyor.
13: Evet, evet. Çok yoğun. Yılın artık en önemli günlerine giriyoruz. Hem Fenerbahçe, ardından da milli takımla bütün günlerimiz geçecek. Zaten bunu ben biliyorsun, aylardır söylüyorum sana. Müthiş final olacak yani. Gerçekten Fenerbahçe adına çok önemli iki güne giriyoruz önce. Başkan seçimi gerçekleşecek önce. Onun ardından teknik direktör açıklanacak. Onun ardından Fenerbahçe'nin çölde vaha gibi arayış içinde beklediği golcüler açıklanacak. Ardından stoper açıklanacak. Bir kanat bekleniyor. Sağ kanat özellikle. Dolayısıyla yeniden kadro şekillenmiş olacak. Ardından 15 gün sonra kamp başlayacak. Onun ardından yeni kadro, yeni teknik direktör, yeni başkan hazırlık başlarına çıkacaklar. Yani 22'sinde de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe. Yani çok sıkışık bir trafik var. Yoğun bir maç ve yoğun bir çalışma trafiğiyle birlikte Fenerbahçe bu sene, bu sezonu açmış olacak. Bir yıllık bir seçim bu, biliyorsunuz. Başkanlık seçimi bir yıllık, çünkü 2027'de olağan seçim var. Önümüzdeki yıl yeniden aynı atmosferi bir kez daha yaşayacak Fenerbahçe camiası. Bir yandan bakıldığında sevgili Aygun, bu aslında çok iyi bir şey değil. Çünkü Fenerbahçeliler sürekli bu atmosferle yaşamaktan bıktılar. Çünkü biliyorsunuz geçen sene de bir seçim vardı. Ondan önceki sene de bir seçim vardı. Şimdi önümüzdeki yılda bir seçim var. Dolayısıyla bu kadar sık bu atmosferi yaşamak biraz bezginliğe de sebep oldu. O yüzden de yeni gelen başkanın başarılı olması durumunda önümüzdeki yıl belki daha sakin bir seçim atmosferi de olacak. Yani başarı nedir Fenerbahçe'de? Kriter şampiyonluk. Eğer yeni seçilen başkan şampiyon olursa ben önümüzde de önümüzdeki yılda büyük bir favori ve büyük bir açık farkla yeniden başkan seçileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Sayın Aziz Yıldırım ben bir seneliğine geliyorum dese de bence takım şampiyon olursa onu taraftar da bırakmaz. Kendisi de kolay kolay bırakmaz o koltuğu. O yüzden Sayın Hakan Sabri kazanır, o da takımı şampiyon yaparsa aynı durum onun için de geçerli. O yüzden takımın şampiyon olması veya başarılı olması durumunda Fenerbahçe'de önümüzdeki yıl başkanlık seçimi yapacak ama belki bu seneki gibi heyecanlı ve renkli olmayabilir. Ama şöyle bir şey var ki, şöyle bir gerçek var ki Fenerbahçe sürekli seçim atmosferiyle yaşamaktan gerçekten yoruldu. Kongre üyeleri biraz bıktı. İşte bu acaba sandığa nasıl yansıyacak sevgili Aygün? Ya cumartesi günü konuşmalar yapılacak, pazar günü de bir sandığa gidecek insanlar. Yani bu bıkan kongre üyeleri ne kadar gelecek şimdi seçime bilmiyoruz onu. O çok önemli bir sebep. Neden buna önemsiyorum? Çünkü ben aylardır bunu söylüyorum. Ne kadar çok katılım olursa Sayın Hakan Sabri'nin şansı o kadar artar. Ne kadar minimuma inerse seçimde oy kullanma sayısı, o da Sayın Aziz Yıldırım'ın seçimdeki şansını artırır. O nedenle katılım çok çok önemli. 45.500 kişi oy kullanabilecek hakka sahip, aidatlarını yatırmışlar.
12: Evet.
13: Bu rakamda ben 20.000 civarında beklediğimi söylemiştim. 20-21.000, 22.000. Eğer buralarda kalırsa, yani yarısı gelip oy kullanırsa, çünkü yaz ayı olması insanların tatil beldelerine, bayramın hemen ardına denk geliyor çünkü. Bayram için tatil beldelerine, yazlıklarına giden kişiler, özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişiler orada kalabilirler ve dönüş yapmayıp oy kullanmaya gelmeyebilirler. Bu da katılımın düşük olmasına sebep olabilir. Öyle bir tehlike var. Yani 45.500 oy kullanacak Fenerbahçeli'den 20-22.000 bandında bir katılım olursa, o zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın şansının yüksek olduğu bir gerçek. Ama eğer artarsa 25 bine 26 bine uzanırsa o zaman da demek ki gençler de geliyor anlamı çıkar bundan. Sayın Ali Koç'u oy yatan geçmişte kongre üyeleri de sandığa geldi demektir. O zaman da Sayın Hakan Safi'nin şansı artar diye düşünüyorum.
12: Evet, hafta sonu yoğun bir kongre programı Fenerbahçelere bekliyor. Tabii iki tarafta şimdi son olarak bugün tahmin ediyorum Sayın Aziz Yıldırım Anadolu Ajansı'nın yayınında saat 3'te de Sayın Hakan Safi yine Anadolu Ajansı'nın konuğu olacak. TRT televizyonlarda şu an canlı olarak bu iki başkan adaylarının da açıklamalarını veriyor. Nasıl görüyorsun seçimi? Sence yani A ve B diyelim istersen veya Y ve Z diyelim, fark etmez, böyle seçim birbirine yakın mı gider yoksa fark mı olur arada?
13: Şimdi burada tabii ki biz öngörü olarak ne söylersek söyleyelim, buradaki kongre üyelerinin düşünceleri çok önemli, çok değerli. Ama gördüğümüz kadarıyla ben birçoğunun toplantılarını da izledim, gezilerine de gittim. En son işte Faruk Ilgaz'da Sayın Aziz Yıldırım'ın etkinliğine de gittim. Bu akşam da Sayın Hakan Safi'nin orada aynı yerde etkinliği olacak. Kısmet olursa ona da gitmek istiyorum. Şöyle ki insanlar yani kararsızlar. Birçok insanla görüşüyorum. Ben buraya oy vereceğim ama senin de belirttiğin gibi ilk adaya oy vereceğim ama son dakikada vazgeçip Y'ye de atabilirim şeklinde düşüncede olanlar da var. Bir de kemikleşmeye doğru giden kongre üyeleri de var. Yani ben şu nedenle buraya vereceğim diyor. Yani baktığın zaman bir tanesi tecrübesiyle ve ben bu işi daha önce yaptım, yeniden yaparım, bana güvenin. Zaten bir yılına geliyorum. Benim hayatım güzel. Ben evimde gayet mutluyum. İş hayatım çok iyi. Ben kendimden vereceğim Fenerbahçe'ye gelince. Çok büyük zaman ayıracağım Fenerbahçe'ye. Bu benim için aslında handikap ama ben bunu Fenerbahçe için yapıyorum diyor. Diğer aday ise mesela para saçıyor. Nedir o mesela? Şunu da alacağım, bunu da alacağım, onu da getireceğim. Böyle baktığınız zaman şimdi burada Fenerbahçe taraftarı burada kendi kararını verecek. Hangi tarzda başkan istiyor? Yani iyi yöneten mi? Yoksa iyi transferler yapan mı? Bunun kararını verecek olan kongre üyeleri burada neyin gerçekçi olduğu da önemli. Mesela Sayın Aziz Yıldırım mesela ne dedi? Merih Demiral'la görüşmüşler dedi. Daha yeni yaptığı açıklama bu. Merih Demiral'la görüşmüşler ama dedi Merih Demiral'ın kulübü böyle bir şey
6: olamaz. Bir göndermiş.
12: Şöyle

0: sana söyleyeyim. Luis Suarez de aynı şekilde. Yani bu futbolcuların sözleşmelerinde
1: Bir de
0: serbest kalma bedelleri var. Yani eğer futbolcu ikna edersen, futbolcu okey verirsen, sen o bedeli yatırdığın zaman kulübe çok fazla ihtiyacın yok. Yani Merih Demiral'da da aynı, Luis Suarez'de de aynı. Onu söyleyeyim sana sevgili Süleyman. O yüzden iki
1: tabii.
0: futbolcuyla anlaşmalar yapıldı, menajerlerle görüşüldüğü konuşuluyor sevgili Süleyman.
1: Evet, ama ben yine de
0: yani o bedeli yatırdığın zaman çok etkili olmuyor. Yani şimdi şey için 60 milyon euro yazıyormuş şeyin bonservis serbest kalma bedeli Luis Suarez'in.
1: O zaman her futbolcuyu parayı bastırdığın zaman kulübüyle görüşmeden alabilirsin.
0: Tabii ki alabilirsin. Yani o hakkın var senin.
1: Durmuş canım. Yani
0: orada önemli olan futbolcu ikna etmen. Eğer futbolcu okey derse serbest kalma bedelini yatırdığın takdirde hiç kimse, yani kulüpler hiçbir şey yapamaz Süleyman. Bu dünyanın her yerine geçerli. Yani Fenerbahçe'de bugün bir sözleşmesi, diyelim ki serbest kalma bedeli olan bir futbolcu eğer gitmek istiyorsa tutamazsın onu.
1: Senle 2 yıllık 3 yıllık kontrat alan bir oyuncu parayı da sen verdiğine göre bir sorunun da yoksa parayı da veriyorsan
0: İşte ama orada işte önemli olan futbolcunun ikna olması sevgili Süleyman. Eğer futbolcuyu sen ikna ediyorsan serbest kalma bedeli de varsa o parayı yatırıyorsun, alıyorsun.
1: Mahkemelik olursan karar nasıl olur onu da bilemiyorum yani.
0: Yok
1: Ben
0: yok,
1: bunu hiç
0: orada mahkemelik olma diye durum yok. Şimdi sözde
1: ben hiç
0: sezon
1: görmedim.
0: bitti. Hayır,
1: Hiç
0: sezon
1: bir tane de böyle bir örnek görmedim yani.
0: yok yok, var örnekler var, Türkiye'de de var. Sezon bitti diyelim mesela sevgili Süleyman. Sezon bittikten sonra futbolcuyla oturdum masaya. Adamın 2 yıllık daha sözleşmesi var ama adamın da serbest kalma bedeli var. Eğer futbolcu ben evet gitmek istiyorum diye seninle anlaşırsa sen o bedeli yatırdığın takdirde kulüp hiçbir şey yapamıyor.
1: Yani kulübü diretirse bence karşı taraf hiçbir şey yapamaz. Ama kulübü vermiyorum der o paraya da. Ben
0: Öyle bir
1: kontratım
0: şey
1: var
0: yapamıyor abi, işte onun sonra söylüyorum sevgili Süleyman.
1: ben.
0: Serbest
1: Neyse.
0: kalma bedelleri konduğu zaman ona sevgi şey gene bakarız, sen de bakarsın ben de bakarım da benim bildiğim kadarıyla o parayı yatırdığın an kulübün söz hakkı ortadan kalkıyor. Öyle bir durum var. Ondan dolayı zaten futbolcularla yapılan anlaşmaları açıklıyor Sayın Hakan Safi.
1: Evet, olabilir ama yani şu o zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın söyledikleri o zaman da yanlış olmuş oluyor.
0: Zaten büyük ihtimalle tahmin edin bugün 3'te Sayın Hakan Safi'nin Anadolu Ajansı ile bir açıklaması var. O da
1: Evet.
0: konuk olacak. Belki burada onlar ona soracaklar. Yani ben olsam sorarım. Böyle bir şey dedi Aziz Bey. Nedir, ne değildir? Siz yanlış mı yönlendiriyorsunuz insanları diye sorarım ben. Ben
1: Evet.
0: olsam. Doğru mu?
1: Tabii en çok sorulacak
0: En
1: soru
0: önemli
1: bu.
0: soru bu zaten.
1: Zaten bir sonraki röportajı da Sayın Aziz Yıldırım'la yapılacak. Eğer burada böyle bir açıklama gelmezse aynı kelimeleri Sayın Aziz Yıldırım bir daha tekrar edecek anlamı çıkabilir
0: Tabii bu
1: buradan.
0: akşam galiba bir yere daha çıkacaklar. NAV'a çıkacaklar tahmin ediyorum. Birazdan bakalım ben tekrar, öyle bir hatırlıyorum. NAV Spor'a çıkacak iki başkan adayı. Biri 9'da biri 10'da. Onu da timden tekrar söyleyelim.
1: Yani netice itibariyle baktığın zaman yani
0: Samsunspor'a Musaba transferi sizin söylediğiniz şekilde yapıldı. Çıkış bedelini yatırdı Fenerbahçe Spor. 6 milyon hatırlıyorsun değil mi Musaba, en son Musaba transferi.
1: evet.
0: Samsunspor kulüp başkanı hatta Fenerbahçe anlaşmış yapacak bir şey yok diye de açıklama yaptı Yüksel Yıldırım. Hatırladın değil mi? Şimdi bak
1: Evet.
0: dinleyicimiz hatırlattı bana.
1: Ama orada serbest kalma şeyi var. Her oyuncuda yok diye biliyorum ben
0: İşte
1: böyle
0: hayır, her
1: açıklamalar.
0: oyuncuda yok dediğin doğru ama Merih'te 20 milyon, Luis Suarez'de 60 milyon serbest kalma bedeli. O yüzden sana söyledim sevgili Süleyman.
1: Eğer oyuncu kontratı yaparken bunu koydurmuşsa eğer
0: Evet.
1: ancak olabilir.
0: Kulüpler de bazen koyuyor Süleyman. Yani bedel koyuyor kulüplerde. Bekir
1: Evet.
0: Aslan bunu söylemiş. Teşekkürler sevgili Bekir.
1: Yani
0: Evet.
1: şunu da söylüyorum. Özetle benim dediğim zaten o onu alamaz veya bu onu alması yanlıştır şeklinde bir ibare değil. Ben demek istediğim burada iki tane başkan adayı var. Biri diyor ki ben isim açıklamayacağım son ana kadar belki bir veya iki tane golcü açıklarım diyor. Onu da kesin kararımızı vermedik diyor. Teknik adamı seçildikten sonra ve planımı, programımı, her şeyimi seçildikten sonra bir hayata geçirerek yapacağım diyor. Öbür tarafta ise az önce de belirttiğim gibi şunu aldık, bunu aldık, bunu da alacağız, daha bunu da alacağız. Hatta bu taraf şunu getireceğiz şeklinde artık isimler de başlayacak sanıyorum yarın, bugün ve yarın.
0: Bence bugün büyük ihtimalle bugün açıklamalar yapar diye düşünüyorum iki
1: Evet
0: tarafta.
1: ben yani şunu demek istedim ben altını bir kez daha çizerek iki tane ayrı bir başkan profili var. Yani biri bütün kesenin ağzını Fenerbahçe'nin kadrosunun değiştirilmesine harcayacağını belirten öbür tarafta da daha minimum harcamalarla kadro kuracağını ve takımın başına da Türkiye'yi bilen bir teknik adam getireceğini, hızla toparlayacak bir teknik adam getireceğini açıklayan bir başkan adayı var. Burada kongre üyeleri burada seçimini yapacaklar. Ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum sevgili Aygün. Yani bu benim tam sayım kaçıncı seçimim ama sanıyorum herhalde bir 20. olmuştur diye düşünüyorum veya 15 o civarlarda seçim izledim.

0: Fenerbahçe'de. Bu son cumartesi günü yapılan konuşmalar çok etkili oldu.
1: Doğru, doğru, doğru.
0: Stadyuma gelenler daha önceden biliyorsunuz.
1: Kararsızlar ülker, diyorsun onu. İşte kararsızlar da çok.
0: Tabii Ülker Spor Arena'da yapılıyordu daha önce. Yok, kararlılarda bile değişebilir. Şöyle ki daha önce Ülker Spor Arena'da yapılıyordu. Ondan önce Faruk Ilgaz'da yapılıyordu. Yani buraya gelen insanlar sayısı kaç mesela? Diyelim 5000 kişi geldi izlemeye veya 15000 kişi geldi diyelim izlemeye. Bu izleyenlerin hepsi oy kullanacak kişiler. Yani şimdi mesela bize yorum yazanlar veya fikir beyan edenler, yolda konuştuklarımız, bunlar taraftar genellikle. Kongre üyeleri çok az içlerinde ve onların fikri çok önem taşımıyor. Yani taraftarlar tabii, onlara da saygımız sonsuz ama oy hakları yok, yani onu demek istiyorum. Ama oraya girecek 10.000 kişi, 15.000 kişi mutlak surette oy atacak kişi. Orada bir lafa, bir harekete, bir vaade veya bir konuşmadan etkilenerek fikrini değiştirme durumu olabiliyor. Yani bir önceki seçimde bunu gördük mesela. Orada bu ibralarda mesela veya konuşmalar sırasında yapılan ifadelerde bir kelime söylendi mesela. Sanıyorum ben bir önceki seçimde 3 Temmuz'a çok fazla girilmesi ve çok bu konu hakkında çok uzun konuşulması insanları bezdirdi, uyuttu ve uzun bir konuşma insanların dikkatinin dağılmasına sebep oldu. Sayın Saadettin Saran biliyorsunuz çok kısa ve öz konuştu. Coşkuyla konuştu ve oyları orada biraz döndürdü kendine doğru.
1: Doğru.
0: Zaten 250 civarında bir oyla seçildi. Hani demem o ki son gün yapılacak konuşmalar çok kıymetli, çok önemli. Çünkü burada etkileyeceğiniz kitle buradan mesela 150 kişi etkilendi diyelim. 150 buradan alıyor, öbür tarafa 150 artı yazıyor. Yani 300 oya tekabül ediyor. Bir dönüş yani.
1: Doğru.
0: 5 kişi dönüşse 10 oy bu tarafa
1: alır
0: demek.
1: Doğru, doğru. Ben, ciddi bir olan. Doğru, doğru. Evet.
0: Cumartesi günkü konuşmalar çok çok önem taşıyor. Bunu bence başkan adayları da gayet net biçimde biliyor. Kendilerine söylendiler. O yüzden cumartesi günü yapılacak konuşmalar çok önemli, çok değerli. Oradaki atmosfer çok önemli. Şimdi her ne kadar iki tarafın bindirilmiş kıtaları gelecek oraya tabii.
1: Evet. Tezahüratlar,
0: tempolar yapılacak. O burada nümayiş çıkmaması da çok önemli. Yani o da oy değiştirebilir mesela bir taraftan bir tarafa kaymasına. Bir kavga, bir terslik, bir itiş.
1: İnşallah tarafa... tabii ki. İnşallah olmaz. Şu an çok kısa bir reklama gidebilirim. Gitmem gerekiyor. Süremi açtım çünkü. Kısa bir aradan sonra Süleyman Hatta sohbetimiz devam edecek. Bu kısım çok önemli. Süleyman dediği kısım. Onu konuşacağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Süleyman Hatta sohbetimiz devam ediyor. Tabii yarın iki tarafında ne diyelim, taraftarları diyelim, sevdalıları da gelecek. Orada tabii çok da dikkat edilmesi gerekiyor diyelim. Sevgili sözü Süleyman'a tekrar verelim, sevgili Süleyman'a.
5: Evet, yani geçmiş yıllarda gördük bunu. Karşılıklı tempolar, tezahüratlar oluyor. Bir yere kadar ilerliyor gerilim. Ondan sonra ilerlemiyor Fenerbahçe'de ki ne güzel ne mutlu. Ama eğer bir tartışma, bir itişme, kakışma veya benzeri şeyler olursa bence onu yaratan, onu başlatan başkan adayına da çok olumsuz yansır diye düşünüyorum sandıkta. Çünkü insanlar Fenerbahçe'de kavga istemiyor. Yani gerilimler olabiliyor konuşma esnasında, ne bileyim ıslıklamalar şu falan, bunu anlayışla karşılayabilirsiniz Fenerbahçe'nin kongre üyeleri. Ama bunun ötesinde yani kavgaya varacak, fiziki temasa varacak hamleleri hata olarak görür ve sandıkta karşı tarafa oy bir anda dönebilir. O yüzden bence böyle bir şey de yaşanmayacak zaten. Bugüne kadar pek yaşanmadı. Çok küçük böyle bir veya iki kişinin tartışması dışında bir şey olmadı Fenerbahçe camiasında. Geçmişte ben bunlarla ilgili kendi YouTube kanalımda röportajlar yaptım Fenerbahçe'nin büyükleriyle. Her kişi dedi ki Fenerbahçe'de böyle bir şey hiçbir zaman olmamıştır, yine olmaz dedi. Çünkü çok gerilimi yüksek seçimler de izledik. Yine olacağını zannetmiyorum ben. O yüzden konuşmalara çok fazla dikkat edecek Fenerbahçe kongre üyeleri. Kimin ne dediğine dikkat edecek. Tavrına, hareketlerine dikkat edecek. Ve ondan sonra da kararını verecek. Hayırlısı olsun Fenerbahçe için. Bu seçim çok önemli. Neden çok önemli? 12 yıla uzanan bir şampiyonluk özlemi var. İki başkan adayı da şampiyon yapmayı vaat ediyor Fenerbahçe'ye. Ve Fenerbahçe'nin gerçekten taraftarları şampiyon olmayı çok özlediler. Çok istiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı, şampiyon olmayı. Çocuklar büyüdüler, şampiyonluk göremeden büyüyen çocuklar bugün 20 yaşındaki çocukların hiçbiri hemen hemen şampiyonluğunu hatırlamıyor. 12 yıl uzandı ama daha önceki yaşları küçük olduğu için onlar hiçbiri hatırlamıyor. Dolayısıyla da Fenerbahçe için şampiyonluk gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Bunun için de kadro çok önemli. Yani her ne kadar söz verirsen ver, her ne kadar ben takımı şampiyon yapacağım dersen de karşında çok ciddi bir rakip var. Yani Galatasaray'ın kadrosu oturmuş durumda. Yapacağı nokta birkaç transfer dışında teknik direktörü aynı, başkanı aynı, kadrosu hemen hemen aynı olacak. Dolayısıyla da çok avantajlı girecek yeniden sezona. O yüzden Fenerbahçe'nin yapacağı kadro bu yükü taşıyabilecek rakibi alt edebilecek bir kadro olmalı. Bu da kolay değil açıkçası. Başkanlar tabii vaatte bulunuyorlar ama gerçekten işleri de kolay değil. Bunu da bir kenara koymak lazım. Şimdi mesela Beşiktaş da mesela yeni bir teknik direktör getiriyor. Bunun yanı sıra yeni transferler yapacak. Beşiktaş da bu sene geçtiğimiz senelere oranla baktığın zaman kolay yutulur bir lokma durumunda olmayacak. O da yarışın içinde olacak. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin işi de bir o kadar zor. Ha, belki başka açıdan bakıldığında Beşiktaş'ın olması Fenerbahçe'nin işine yarar. O da yani rakiplerinden puan alma ve o da şampiyonluk potasında olması Fenerbahçe'nin yani şampiyonluk yarışının üçlü, dörtlü olması Galatasaray'ın işini daha da zorlaştırır ve Fenerbahçe'ye güç katabilir tabii ki. Ama neticede baktığım zaman iyi bir kadro gerekiyor. Zaten Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Oralara transferlerle nokta atışları yapılacak şimdi. Şimdi eksik olan yerlere bir daha kanat, bir golcü, Hatta iki golcü isteniyor zaten. Golcüsü olmadığı için büyük çile ve stres yaşadı. Bunun yanı sıra bir stoper, bir de Ederson'la devam edilecekse onunla anlaşmayı bekliyor. Mesela sağ bek sorunu var Fenerbahçe'nin. Çünkü iki sağ beki de biri Portekiz milli takımında, öbürü Türk milli takımında. Dünya Kupası'nı yaşayacaklar. Onlar oradan tatile gidecekler ama o süre içinde Fenerbahçe bir Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak. Sağ beki olmadan olmaz. Buraya idare edebilecek en azından bir oyuncu gerekli veya belki de bu iki sağ bekten de vazgeçip oraya yepyeni bir sağ bek transferi yapılması da gerekebilir. Çünkü ne Semedo'yla ne Mert Müldür'le yıldız çok barışmadı Fenerbahçe'nin. Yani halletmesi gereken sorunlar var. Yani sağ beki halletmesi lazım. Ederson'la devam edip etmeyeceğinin kararını vermesi lazım. Oyuncuyla, menajeriyle her şekilde görüşülüp bu kararı da uygulamaya geçirmesi lazım. Eğer Ederson'la devam edilmeyecekse önemli bir kaleci transferi de gerekiyor. Tüm bunlarla baktığınız zaman bir sol stoper şart olduğunu zaten biliyoruz bu sene. Yenilen gollerin hemen hemen hepsinde Osterwalde'nin hatası var. Osterwalde iyi bir oyuncu ama kendi gerçek mevkiinde oynamadığı için, devşirme bir sol stoper olarak görev yaptığı için yine elinden geleni yaptı ama birçok maçta da hatalı hareketleri nedeniyle Fenerbahçe'nin gol yemesine sebep oldu. Yani bu çağlarla dolayı bunu gördü. Fenerbahçe Yiğit Efe'yle de olmuyor. O yüzden sol stoper diyoruz. Aynı stoper'e baktığın zaman orada da Archie Brown ve Levent yetersiz yok Fenerbahçe tarafında. Şimdi yani sol stoper alınırsa Osterwalde sol döner mi? Yoksa farklı bir transfer, farklı
4: Süleyman, yer mi değiştirdin evde veya bulunduğun yerde? Biraz

0: silip geliyor çünkü.
1: Yok.
0: Ha şu an iyi. Şu an iyi. Tamam. Bir ara gitti geldi ses de ondan dedim. Ha.
1: Ondan sonra yani demek istediğim belki bir belki de iki stoper gerekebilir Fenerbahçe.
2: Doğru. Çünkü doğru.
1: Yani yol ayrımı yaşanırsa bazı oyuncularla ama baktığım zaman net 5 transfere ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu 6 da olursa kimse buna hayır demez. Yani tabii nedir bu 6 deyip yani Fenerbahçe'nin zaten mali yapısı belli, 60 milyon euro harcama durumu var ama bazı oyunculardan ayrılınan da bilinir. Eğer onlardan yol ayrımı yaşanırsa gelecek rakamlarla da bu 60 milyon euro biraz daha artabilir. O yüzden de neyin ne olacağı da işin en kötü tarafı Dünya Kupası'nın olması. Dünya Kupası nedeniyle oyuncuyla görüşmek, menajeriyle görüşmek, yeni transferler yapabilmek gerçekten çok çok zor. O yüzden bakalım neler yaşayacak Fenerbahçe taraftarları. Yani işler bu vaatlerle veyahut da onu alacağım, bunu alacağım veya şampiyon yapacağım demekle olmuyor. Hiç de kolay değil. Yani oturmuş kadrosu olan bir Galatasaray yine bir adım önde başlayacak gibi gözüküyor lige. O yüzden altını doldurmak için çok çalışması gerekiyor Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin.
0: Evet. Sevgili Süleyman, araya gitmem lazım. Çok teşekkürler. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Sevgili
1: Yok,
0: Süleyman.
1: Hepimiz gözümüz yarın yapılacak konuşmalara çevrildi. Bir de bugün Sayın Başkan adaylarının yapacağı son konuşmaları dikkatle izleyeceğiz. Ve insanlar yarın stadyumda biraz havayı bize koklatacaklar. Biz oradan yani yarın kimi kazanacağı konusunda net bir fikrimiz zihnimizde oluşacak bence.
0: Çok teşekkürler.
1: Sevgiler, herkese iyi hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
0: Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
5: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yakalayışı düşecekleri için 3. köprüde bir problem görülmüyor. 2. köprüde Avrupa Anadolu geçişi rahat ancak Hasal trafiğinde sıkıntılar var. Aksiyonda ise Çavuşbaşı köprü hattında aralıklarla yoğunluk var. 1. köprü Avrupa Anadolu yönü fena değil. Aksiyonda Çamlıca rampadan itibaren hala yoğunluk var. Sirkeci Carem Avrasya tünelinde ise her iki yakaya geçişlerde sorun yok. Ankara trafiği büyük oranda rahatladı. Başta çevre yolları olmak üzere durum iyi gözüküyor. İzmir trafiğine baktığımızda işte bir uyarı noktamız var. Akçay Caddesi Karabağlar yönlü. Gazi Emir alt geçidi sol şerit kaza noktası olarak arkadaşlarımız tarafından not düşülmüş. Bölge trafiği bir aylık yoğun vaziyette. Aksi yönde de bir peyzaj çalışması olduğu için bu bölge aslında her iki yönde de sıkıntılı vaziyette. Gazi Emir trafiği hem havalimanından hem merkezden gelenler için. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı veriler Radyo Trafik mobil uygulamamızda olacak. Uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Herkese yolculuklar, hoşçakalın.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Aygün abicim yayından Antalya'dan Beste ben. İlginç bir nokta var demiş. Tedesco hoca İtalya doğumlu Alman ve soyadı İtalyanca dilinde Alman demek. İtalyano hoca Almanya doğumlu soyadı İtalyan demek. Ya Beste. Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan Can, yayınımıza hoş geldin.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Vincenzo Italiano bugün saat 15'te Sayın Başkan'la beraber İstanbul'da olacak. İstersen oradan başlayalım. Hoca tercihiyle ilgili neler söylersin? İlk tercih miydi sevgili Orhan Can?
6: İlk tercih değildi, bunu biliyoruz. İşte bir Portekiz faciası yaşandı. Şeye gitti, sen söyle... Portekiz'e kadar gittiler arkadaşlar, ilgili arkadaşlar.
0: Önder Özen başta olmak üzere.
6: Evet, alınmak istenen teknik adam, ben sizde görüşmüyorum dedi. Resmen böyle dedi, yani mealini söylüyorum ve görüşmedi zaten. Onun üzerine işte İbrahim şeye döndü. Düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e kadar gidiyor.

0: gidiyorsunuz. Menajeriyle yemek yiyip geri geliyorsunuz. Ya insan sorar niye gittiniz o zaman oraya diye.
1: O da çok ilginç ya. Yani nasıl peki adam başka bir takımla mı anlaştı teknik direktör yoksa? Hı.
0: Tabii tabii işte.
1: Anlaştıklarından da haberi yok gidenlerin. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Anlaştıklarından da yok. Adam Monaco'ya gidiyor. Yani. Ve görüşmüyor da. Bu hakaret yani.
1: Evet büyük hak şey.
0: Ya yalnız. Da gidenlerin işi bilmemesi. Yani her bunu başka türlü bunu yorumlamamız mümkün değil. Ne o şey bu geriye de kaldı. Peki bu atılımları da ama ne Sergen Hoca'ya ne de Serkan Rensper'e verdiler böyle şeyleri. Deneme yanılma yöntemiyle alınma. Deneme yanılma yöntemiyle İtalya gibi oldu. Boşta. Neden? Fenerbahçe'nin eski hocası gitti. Bak bu söz konusu İtalyan'ın ismi soyadı çok şey ya. Ne diyeyim? Şükseli. Türkiye'de çok manşetler oturur soyadından dolayı.
1: Çok da şarkılar var biliyorsun.
0: Evet. Meşhur neydi? İtalyan şarkıcı İtaliano diye öyle bir şarkı evet şimdi
1: La Chanta mi cantare sona La Chanta mi cantare sona ti valor mero öyle bir şarkı işte.
0: Evet bizim gençliğimizin şarkıları.
1: Sono l'Italiano bak La Chanta mi cantare sono l'Italiano. Demek ki bu şarkıyla mı çıkacak stada? Tribünler böyle bir şey mi yapacak? Vincenzo İtalyano.
0: Onda mutlaka uyarlamalar yapılır mutlaka ama burada benim eleştirdiğim noktalar şimdi gelir gelmez de hani böyle taarruz yapmayalım ama eleştiriye de herkesin açık olması lazım. Aldığı para Sergen Hoca neden mesela söz konusuysa tam net değil daha da ana bahsedilen para 6 milyon euro.
1: 2 yıllık anlaşma onu da söyleyelim.
0: Yıllık bu.
1: 2 yıllık da anlaşma yapmış yani. Yani 12 milyon euro. Anlaşma 2 yıllık.
0: Tam 2 yıllık işte onu 6 çarpı 2 ay gün. Yani peki Sergen Hoca ne kadar alıyordu? 2,5 lira. Yani kusura bakmayın şimdi Kasım'da başarılı.
1: Ekibine de 2,5 milyon euro önerilmiş onu da söyleyeyim sana. Şimdi gazete haberine baktım ben. Ekibi de 2,5 milyon euro alacakmış. Ekibiyle gelecek. Yani yıllık 8,5 milyon euroya mal oluyor.
0: Evet.
1: Beşiktaş'a.
0: Söylenen o. Yıllık o şey. İşler tert giderse ne olacak? Babanızın parasını mı veriyorsunuz bunu? Hani şeylere hazırlanıyordunuz. Yani eleştirilecek çok şey var. Buradaki adama yapacaklarına bakacağız. İşte İtalya Ligi'nde bu gelen abinin bir başarısı yok. Bir kupa var. İtalya Kupası'nı aldı. Milan'ı 1-0 yendiler galiba. Bir tek bu var. Ondan sonra düşünebiliyor musun? Bak bunu yapmış bir adamı bu kulüp gönderdi. Blokta. Onun yerine Fenerbahçe'nin ayrılan Todeschi'yi aldı.
1: Evet. Tedesco ile anlaştı.
0: Hemen. Anında adam orada işe başladı hemen. Fenerbahçe'den ayrılmış. 3-4 gün sonra orayla aldı. Yani bunlar çok enteresan yani. Bence hocamı bitti. Bu adamın mantığı Beşiktaş'a uyacak mı? Bunlara bakıldı mı? Yoksa pazara girdik abi ilk tezgahtan şey var ucuzluk var deyip de onu mu aldılar? İşte ben açık açık söylüyorum yani.
1: Biraz eller daralmış olabilir onu da sana söyleyeyim. Yani çok fazla şu anda boşta teknik direktör kalmadı.
0: O zaman yerliye bakacaksın. Bir sürü aday var yani.
1: Yerlinin önünü kapattı ama başkan dedi ki Şenol Güneş dedi istemiyorum ben dedi.
0: İşte yani kapatmayacaksın abi. Alternatifler olacak. Kapattığın zaman alırsın işte böyle yıllık 8,5 maliyetli bir grup. Kapatırsan böyle olur. Şenol Hoca'yı alsaydın ne olurdu? 2,5 liraya alırdın. Belki de durumumuz daha şey derdin. Çünkü Şenol Hoca da doymuş bir adam. Belki daha da uyguna şey yapabilirdin. Ve bize uzun vadeli çalış diyecektin. Tıpkı Lucescu'nun milli takıma gelip milli takımı bakın Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Milli takıma geldi hatırladınız mı? Şenol Hoca'yı kimler yedi milli takımda? Milli takım başındaydı Şenol Hoca. Orada kimler yedi? Futbolcular yedi. Dolayısıyla menajerler yedi. Onu resmen gönderdiler. Biz küme düştük hatırlıyorum.
1: Toto Cotugno'nun şarkısı. 80'lerin şarkısı. Şimdi dinleyicimiz atmış. Doğru söylüyor. 80'lerin. Semih Cesur.
0: Ben şeydi, İtalyan bir kadınla bir karı koca söylüyorlardı.
1: Biliyorum kim olduğunu, şimdi isim aklıma gelmedi.
0: Romina bir Albano mu?
1: Romina Albano çifti, doğru. Öyle bir şeydi, doğru. Bir öyle bakacağım ben, şimdi internette bakacağım.
0: TRT vardı, hep boyuna bunu çalardı.
1: Sabah akşam bunu dinlerdik. Ya evet, ben üniversite sınavına giderken bu şarkı benim dilime dolandı. Ya soru çözemiyorum. La chanta mi cantare, sona chitarra in mano. La chanta mi cantare, sona l'italiano. Doğru mu?
0: Ya. Evet, doğru.
1: Bak nasıl hatırladım, gördüm üniversite sınavına girerken.
0: Beşiktaş galip geldikçe bunları o zaman çok duyacağız. Ama işler kötü gittiğinde de başka türlü olacak. İşte dediğim gibi soyadı çok sükseli bir soyad. Türkiye'de de çok iş yapacak. Reklama müsait bir soyad. Yani ne derler, fonetiği uygun, fonetik, diksiyon falan tam böyle oturuyor yani. Hı-hı. İnşallah kuracağı 11'ler, kuracağı takım da olur. Ama bak bir daha söylüyorum, İtalya Ligi'nde bir başarısı yok hocanın.
1: Evet, yok. Hoca
0: şeydi işte, kupayı almış.
1: Belki burada da bir çıkış yakalayabilir. Nasıl olabilir, Montella geldi burada bir çıkış yakaladı. Tedesco bakma sen, yani burada bir çıkış yakaladı. Belki burada bir uzunca bir süre şampiyonluk getirip çok daha farklı noktalar. Onun için de bir kariyer açısından da bir şey olabilir burası. Bir basamak olabilir. Ne diyorsun?
0: Olabilir ama çok şeylerimiz var. Yani şüphelerimiz var. Ona bakarsan o zaman Sergen Hoca'ya tahammül edecektiniz. Şenol Hoca boşta duruyordu. Adam sadece bir telefon kadar uzaktı. Daha kafadan Şenol Hoca'nın üstünü çizdiniz. Dedim bak, Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Şenol Hoca'yı milli takımda yediler. Futbolcular yedi. Resmen top oynamıyorlardı. Hatırladın mı? Türk milli takımı küme düştüydü. Uluslar bir şeyine, bir alt kümeye düştüydük. Hatırladın mı? Şenol Hoca'nın olduğu zaman. Hı-hı. Evet. Sonra Lücescu geldi. Ne yaptı? Bütün o futbolcuların hepsini 3'te 2'sini kadro dışı bıraktı. Bitirdi. Avrupa'dan gencecik çocukları aldı. Ölmeden önce de bunu söyledi. Bunlar, hani bize Türkiye'ye maça geldi. Ölmeden önce Lücescu.
1: Evet.
0: Dedi ki bunları ben seçtim zaten dedi. Ben buldum dedi.
1: Ayaküstü
0: röportajında.
1: Doğru.
0: Yani böyle olduğu gibi yeniledi. Şimdi işte Sergen Hoca'nın hatası neydi? Gelir gelmez bu futbolcular kötü, bu bilmem ne, ben almadım ki. Şimdi bak bu adam gelecek, öyle demeyecek ama. Bu futbolcuları ben almadım ki demeyecek. Var olan, eldeki var olan helvayla neydi? Güzel bir helva yapmak isteyecek yani.
1: Unla beraber helva yapacak ama oradan evet, bir kısa araya gitmem gerekiyor müsaade edersen. Reklam aramız var değil mi? Çok kısa bir ara, aradan sonra sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek.
0: Milli takımı da konuşalım.
1: Milli takımı konuşacağız zaten aradan sonra.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

cihaz ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: gitti. Formunun zirvesinde olan Aral'ı almadı. Garanti kadroya. Yine Amerika'ya gittiler ama onu da söyleyelim. Muhammed'le, kaleci Muhammed'le Aral da gitti. Yeni Dünya Kupası kurallarına göre kaleci Dünya Kupası boyunca yedeği yedeği olarak kalabiliyor. Bu Dünya Kupası'nda geçerli. Ben mesela daha öncekilerde yoktu bu. Yani Muhammed Dünya Kupası'nın sonuna kadar milli takımda Amerika'da kalacak. Yani biz milli takımda tabii yürüyebildiği kadar maçlarda aldığı galibiyet ve puanlara kadar Amerika'da ne kadar kalacaksa o kadar o da kalacak. Aral ise ilk kadroda olmadığı için bir tercih sakatla ilk maça kadar sakatlanma durumu olursa bir milli takımdan bir kişi çıkartılacak, Aral yerine girecek. Bu da ilk maça kadar geçerli. Turnuva başladıktan sonra Aral'ın hala alınmadıysa milli takım ana kadrosuna, Aral Amerika'dan Türkiye'ye dönecek. Onun için bitecek Dünya Kupası. Lütfen götürdü beyefendi. Lütfen. Kusura bakmasın abi. Aral'ın yerine seçtiği insanların lig performansı ortada. Tepkiler de zaten buna. O zaman bize Montella'ya niye biraz daha yakındı bizim gibi şeyler? Yani destekliyorduk biz. Bravo, kimsenin baskısı altında kalma yürü. Menajer yabancı olduğu için menajer baskısından uzak duruyor diyorduk. Çünkü yerli olduğu zaman bunu hoca, diyelim ki yerli hocası sensin milli takımın başı Aygün. Siyasiler arıyor, bakanlar arıyor.
1: Doğru, doğru.
0: Bizim şurada Ahmet de var, onu da bir değerlendirsen. Falan sporda şu var, tamam mı yani abi?
1: Evet.
0: Bu baskıyı zaten TFF'ye gittiğinde hissedersin zaten. Yani Rio'ya gittiğinde seyredersin abi. Çünkü yarı siyasi. Ve bir de menajer baskıları var işte. Benim topçumu al. Vitrine çıkacak. Bu 4 yılda bir gelen bir vitrin şansı. O futbolcusunu vitrine çıkartacak ki satacak. Belki kendi açılarından o da belki doğru olabilir ama milli takımın genel çıkarları açısından yanlış. Şimdi yerli hoca olduğu zaman ne yapıyorduk? Bundan önce yaşamadık mı? İsim vermeyeyim. Şimdi hemen zaten sen ilk zikrederken aklına gelebilecek. Falancaya'nın menajerliğine geçmezsen.
1: Ha, onlar yaşandı ama yaşandı tabii. Menajerler baskısıyla alınan, hiç oynamamış kaleciler bile alındı bu ülkede. Kusura bakma, yalan mı?
0: Doğru. Doğru,
1: milli yapıldı. Zaten. Milli yapılmak için alındı.
0: Ve kocaman milli takımın hocası, eskilerden bahsediyorum, falancaya geçmezsen menajer olarak seni milli takıma almam. Aynen bunu. Sonra da çocuklar futbolu bıraktıktan sonra bunları açıkladılar hep yani. Ha böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olur mu şimdi? Bu şimdi Montella'nın bu yaptığı da asla beni şahsen hayal kırıklığına uğrattı orada. Aral tam zirvesinde çok da güzel top oynadı. Son hazırlık maçında.
1: Evet.
0: Belli zaten Mayas'ında iyi topçuydu. Oynadığı şeyde Avrupa'da adam seçilmiş. En iyi futbolculardan biri seçilmiş. Yani işte o zaman tartışırız abi yani. Onun yerine doğru düzgün maç yapmamış, kötü performansın üstüne kötü performans yapan iki futbolcuyu tercih ediyorsun yani. İşte bu ayıp bir şey yani. Ayıp bak şimdi. Hocalığın eksiği puanının dışında ayıp yani. Haksızlık. Forma adaleti deniyor yani. Bizim spor medyası hep der ki forma
1: adaleti.
0: Hı hı. Evet, forma adaleti. Forma adaletini yok ettin be hoca yani. Bu çocuklar bir de gencecik çocuklar, 23 yaşında mesela Aral. Yani milli takımda da böyle var inşallah.
1: Orhan abi, milli takımdan bir de bir şey daha dönmek istiyorum. Aslında Beşiktaş'ta da bir de kalede de sıkıntı var. Kale krizi nasıl çözecek? Yani Ersin'in durumu da belirsiz. Yani Beşiktaş'ta kale şimdi problemi Ersin, nasıl çözülecek?
0: Evet, pamuk ipliğine bağlı Ersin. Şöyle, Ersin bana göre iyi bir geçirdi. İyi bir sezon pardon. Hı hı. Baştan protesto değdiyse ama altyapıdan yetişmiş olsa bile çocuk abi taraftarla bir şeyi yok mu? Bozuldu o kılsın. Şimdi mesela son maçlarında ne goller çıkarttı. Gol olacak olan

0: yalanları çıkarttı. Düzgün cümle kuralım. Hepsini Ersin kurtardı birçoğunu.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın üçlük dörtlük yapabilecekleri pozisyonlarda Ersin çıkarttı. Protestolar kesildi. Kesildi ama bu kalecidir. Gol yediği zaman ne olacak? Yeniden mi bağıracaksınız? Ersin bilmem ne diye git diye. Protesto edeceksiniz. Şimdi top oynadın sen de yani. Bir saha kenarında bırak, 3 kişinin bile sana bağırması seni tamamen deforme ederdi. Demoralizeceklerdi.
1: Doğru, doğru.
0: Yani kusura bakmasınlar. O da pamuk ipliğiyle bağlı. Şimdi Beşiktaş yönetimi gitme diyor. Uzatmak istiyor. Uzatmak istiyor. Çünkü yerine şu anda tam bir alternatif yok. Ama o kararı tabii ki Ersin verecek. Söylediğim gibi pamuk ipliğine bağlı olur. Her maç. Her maç böyle olur.
1: Tribünlerle tabii sıkıntı varsa futbolcunun da biraz daha böyle toparlanması zor oluyor. Bu hep yaşandı.
0: Bir de şimdi kalecidir, bu gol yiyecek yani. Bırak adamlar sağ beki sol beki ıslıklıyorlar sağdan çıkarken. Çocuklar neydi, topu kime atacaklarını şaşırıyorlar yani. Böyle bir artık o eski taraftar profili de yok. Eski taraftar profili de yok. Bambaşka bir şey var ve %100 başarı bekleyen bir profil var. Hemen ıslık diyorlar. Adamın eli ayağı birbirine karışıyor çocuklar. Bunlar da gencecik çocuklar yani. 20 yaş ile 30 yaş arasındaki insanlar bunlar yani. İşte Ersin'in böyle bir problemi var. Kararı o verecek. Milli maç bekleniyordu. Yani Dünya Kupası. Ersin'i son anda almadı biliyorsun. Dostlar alışverişte görüşürüz.
1: Önder Özen'le ilgili Deniz'den Atilla, Beşiktaş taraftarı Atilla Bey'in biraz senin sözlerine biraz tepkisi var Önder Özen'le ilgili söylediğin, ama Önder Özen'in ben aldığı rakam açık değil mi arkadaşlar? Söyleyeyim mi Orhan abi?
0: Söyle.
1: 1.6 milyon dolar.
0: Aynı imkan Serkan Rençber'e verilmedi. Git pazardan ilk bulduğunu al denmedi.
1: 1.6 milyon dolar. Dolar değil mi? Ben yanlış bilmiyorum değil mi? Dolar mı euro mu? Ben artık dolar euro birbirine yakın zaten de fark etmiyor da 1.6.
0: Birbirine yakın.
1: 1.6 milyon dolar olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Böyle iddialar var. Söyleyeyim, ben de duydum bunu. Bilmiyorum Orhan abi, sen duydun mu böyle bir şey? Önder Özen'le ilgili bu rakamları. Böyle bir şey duydun mu?
0: Evet duydum.
1: 1.6 milyon dolar arkadaşlar.
0: Yıllık 12'ye bölsünler işte. Aylık maaşı çıkarır zaman. Serkan ne kadar alıyordu Serkan Renk'e?
1: Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum.
0: Söyleyeyim onu da. 2.
1: 2 milyon TL. TL.
0: Aylık.
1: Aylık. Abi 24 milyon 24 milyon TL yapıyor. Yani Beşiktaş kulübü ne yapıyor? Çok büyük paralar bunlar ya.
0: Evet, bütün bütçeyi veriyorlar yani demek ki. Ve bak, bu imkanlar şeylere tanınmadı diğerleri. Bunun nedir? İtalya'ya gidiyorsun. Bunun anlamı şu budur meali. Pazardan ilk bulduğun elmayı al gel. Portekiz olmadı, İtalya'ya gidiyorsun. Bunu alıyorsun. İnşallah uyar. Anlayışı uyar. İşte ama arkadaşı anlattık şeyini. Zaten hemen şimdi başarısızlık dilemeyiz hiç kimseye. Hiç kimseye, hangi takıma gelirse gelsin. Başarılı olsunlar. Biz de zevk alalım maçlardan.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Güzel sportif oyunlar olsun. Hak edenler kazansın.
1: Doğru. Orhan abi, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Orhancan?
0: Çok teşekkür ediyorum. Dün işte Reha Muhtar'ı, büyük futbol sevdalısı ve Beşiktaşlı Reha Muhtar'ı yolcu ettik.
1: Allah rahmet eylesin. Dünkü
0: yayından sonra gittim ben orada. Orada da tabii Beşiktaş kulübünde yöneticilik yapmış birisiydi. Bir başkan yardımcısı Hakan Daltaban geldi. Halini gördüm. O kadar da çok ilgi olmadı. O yüzden de biraz üzüldüm. Öyle bir senin cenazesinde böyle bir kulüp tarafından ilgisizliğin. Belki de yurt dışındaydı.
1: Başkan yurt dışındaymış ama bugün 3'te dönüyor ya şeyden, hoca ile beraber geliyor.
0: Hakan Bey geldi. Yani dün de öyle bir iş yaptık. O da Beşiktaş'a hizmet etmiş birisi. Ama onun döneminde başkan olan insanlar gelebilirlerdi ya da yönetimde olduğu arkadaşları gelebilirlerdi. Ondan hiçbiri gelmedi.
1: Anladım, peki. Çok teşekkürler Orhancan, yayınımıza bağlandığın için. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te, 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş, öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Reklam.

0: şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. 5 Haziran 2026 Cuma gününde günün yarışlarını konuşacağımız programımıza başladık. Bursa İstanbul yarışları var. Ben Ufuk Çakır. Sizlere destek vermeye, yardımcı olmaya çalışacağız bu programda. Son Düzlük'te yine kampanyalarımız devam ediyor. Hemen onları başta söyleyeyim. Sonra da Aykut Balcı ile Bursa'yı değerlendireceğiz. Yeni üyeler özel 2500 lira kampanyamız yine Son Düzlük'te devam ediyor. Hiç bahis yapmadıysanız ilk kupon yapacak üyeler özel. Günlük 500, toplamda da 2500 lira hediye kazanma ihtimaliniz, şansınız var. Ve 5'te kalan kuponlarınıza Son Düzlük'te kampanyalara katılıp 5'te kalan kuponlarınıza da %25 iade var. Günlük yine oradan da 500 lira Son Düzlük puan alabiliyorsunuz. Bir sonraki gün hesabınıza yatmış oluyor. Aykut da hattımızda. Aykut hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk abicim. Nasılsın?
0: İyi. Dün için seni tebrik ediyorum. Çok güzel altınlardı. Çok basit bir verdin. Evet. Ankara ilk altılıyı. Çok kolay şekilde yarış severleri hem radyoda hem sitede kazandırma şansını yakaladın. Tebrik ediyorum. Güzeldi. Normalde 30 liraya buldun altılıyı. 800 evet. Küsür lira verdi. Yani işte misli bulunabilecek bir tahmindi seninki.
1: Ben misli buldum abi.
0: Aferin sana. Aferin sana.
1: Şimdi, hep beraber inşallah. Buyur abi.
0: Ama bugün Bursa öyle değil. Yani bugün Bursa devre kadar.
1: Allah'lık abi bugün Bursa.
0: Şimdi bu tabii ki şeyden dolayı böyle. İzmir'deki çim yarışları iptal olduktan sonra Bursa'ya çim yarışlarına çok kalabalık bir rağbet oluyor. Çok kalabalık yarışlar oluyor ve böyle bir programda bahis yapmak bana da çok mantıklı gelmiyor. Ama oynayacak yarışseverler için görüşlerimizi paylaşacağız. Birinci koşuda da satış 2 koşusuyla 1400 çimde 3 yaş İngilizler sahne alacak. Bursa'nın ilk koşusu saat 14'te başlayacak. Ne diyorsun, burada kimleri tutuyorsun?
1: Abi gerçekten zor program ama tabii bizlerimiz, yani bizim üstünde düşen de bu zor programı kolaya çevirmek. Gerçekten çok kalabalık. İlk defa böyle bir programla karşı karşıya kalıyorum. Uzun zamandır söyleyebileceğim. Ama şöyle yarı severe kolaylaştırmak adına söyleyeceğim. Bugün birinci koşuda starttan iyi çıkıp önlerde hemen hamle yaparsa 17 numara Lady Klasma beyaz bayrak, yani öne düştüğü zaman Ufuk abi bunu yakalayamazlar diye düşünüyorum. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Hani riski sevenler tek bire yazabilirler. Ben açık ve net söylüyorum. İzmanlarını çok beğendim. Uzun ara sonrası bir yarış gören 2 numara Espirito rakibi olacaktır. Form durumu iyi olan 11 numara Savior Tears ve 15 numara Pat Pat gün üzerinde yeter gibi duruyor. Geniş oynayanlar 12 numara Shenron ve 1 numara El Aklan'ı ekleyebilirler abi.
0: Evet, zor bir koşu ama 17 numara Lady Klasman özellikle ön plana çıkardığın isim. Kazanabilir, öne düştüğü anda bitirebilir dedin. Belki burada işi birazcık kolaylaştırdık yarışseverler için. 15 Safkan'ın katılacağı Maiden'da 9 numaralı Vaella ve 15 numaralı Sierra ekürü koşacaklar. Birinde Mustafa Çiçek, birinde Nevzat Avcı var. Öyle olunca da %37'ye varan bir toplamda AGF oranı yakalamışlar. Ne diyorsun bu koşta?
1: Evet, ikisi de iyi durumda aslında ekibilerin ama 9 numara Bayer'la idman görüntüsüne bayıldım. Çok çok iyi, sonlarda kuvvetli geliyor. Tamam, eyvallah, ondan yana sıkıntımız yok, yazılır. Ama 4 numara Hart. Abi startı biraz ağır aldı. Kum koştu, çim koştu. İlk çim koştuğunda startı biraz ağır aldı. Gerilerdeydi. Sonlarda çok diri girdi. Çok ciddi rakibi olacaktır ekibilerin. Bir de idmanlarını çok çok beğendim. 8 numara Restimok'la 3 isimle geçilebilir diye düşünüyorum.
0: 3 isimle geçeceğimiz bir yarış. Ekürler başta, sonra Harp ve Red Red Smoke. 8 numaralı Red Smoke dedik. Evet. Böylece 3 safkanla geçtik. 9, 4, 8 buradaki sıralamamız oldu. Geldik 5 şartlı 5 yarışa. King Ferit bir türlü kazandıramadık. Şanlıurfa'da kazandı. Sonra Kocaeli koştuğu yarışlarda ilk 2 koşusunda bir türlü kazanamadı. Son yarışında da yarıştan çıktı kısa vadede 8'de. Ne

0: Diyorsun Bursa'da Mustafa Çiçek'le birinciliğe uzanabilecek mi?
1: Ben zor bir yarış gördüm abi. 500 meyer verdim. Aslında ben İzman görüntüsüne baktığım zaman Sharespring benim alternatif bankom çıktı ama çok çok böyle hani güvenilir bir tek mi deseniz asla değil. 2 numara Kingfellit dediğin gibi çok çok formda. 1 numara Furless Dragon, o da çok iyi durumda abi. 4 numara Sigüeme, son olarak da 6 numara Raymond David diyeceğim. Hani ben 5 isimde geçme taraftarıyım. Bu yarış bence karışık geldi. 3-2-1-4-6 yazımını tavsiye ediyorum abi.
0: 3-2-1-4-6 çok at yazdık. Zor bir yarış dedik ki az atlı ama zor yarışlardan biri. Kingfellit %46 AGF yine geçilirse yine altınları cazip duruma getirebilecek bir isim. Yine sürpriz olabilecek ayaklardan biri dedi Aykut Balcı burası için. Yedli Plesa ayağıydı, Yedli Ganyan ayağıydı ve geldik 4. koşu altılı Ganyan'ın başlangıç ayağına. Maiden'a 1800 çimde koşulacak yarışta. 15 safkan var. 15 safkanın koşacağı koşuda California Fire 1 numaralı safkanda Maiden'a çıkmaya en yakın aday gibi görmüş. Yarışsever %34 AGF belirlemişler. 60 kilo olan bu safkan için sen kimleri tutuyorsun?
1: Abi California Fire evet gün üzerinde benim de bankom ama şöyle son yarışında kumda 3. oldu. Bir önceki yarışında çim yarışında 2. oldu. Evet. Çok faal yedi. Dışarılara doğru açıldı. Mesafe uzaması da lehine gözüküyor. İdmanlarına bak. Her şey olumlu. Bugün geçmemesi için hiçbir neden yok. Ben günün en sağlam bankosu olarak 1 numara California Fire diyeceğim abi. Benim net bankom.
0: 1 numaralı California Fire bankosuyla Tolga Yıldız 60 kilo olmasına rağmen istikrarlı safkanı banko olarak önerdik. İkinci altılıya bir banko ile başlamış olduk. Beşinci koşuya geldik. Handikap 16, 2200 metre çimde koşulacak bir yarış. 20 safkan var. 20 safkan var ve 2200. Ha nasıl bir tempo olur? Kim öne gider? Kim bekler? Orası her şey yarış içinde belli olacak ama sen nasıl bir koşu bekliyorsun?
1: Ben bir banko daha yazacağım.
0: Banko.
1: Sürpriz bir banko. Evet, sürpriz bir banko yazacağım abi. Ben takibimde olan bir isim. Son İstanbul yarışı benim için asla ölçü değil ki. Zaten önlere hamle yaptı. 2 defa 3 defa faal yedi. Pişman biniyordu üstünde. Atı bıraktı kendi halinde. Belki sonuncu oldu o gün ama. Bugün hemen startla beraber önlere gelecekti. Kaçan atların arkasında da gidebilir. Öne çok yakın da gidebilir. Ama düzlükte rakiplerini avlayacak 3 numara Kaptan Aras benim net bankom abi.
0: Evet o gün pist de ağırdı. O 1600 metre çimde koştuğu yarışta İşman Çizik'le sonlarda hiç sıkılmadan, üzülmeden dön dolaş. Gitti geldi ve bugün o İzmir'deki çimdeki, İzmir'in çimindeki son çimlerdeki elde ettiği başarıların bir yenisini yapar dedik. Kaptan Aras banko olarak önerdik. 3 numaralı Kaptan Aras banko olarak önerdik ki Ali Canici de safkanı gayet iyi tanıyor. Bugün daha önce koştular, kazandılar ve bu yarışa geldiler.
1: Çok iyi durumda abi Kaptan Aras. Bak idmanların da uçuyor. Ben size söylüyorum yani.
0: Tamam. Ve 20 safkanın katılacağı bir şartlı 19. Bu da şartlı 19. 4 yaş şarapların hiç kazanmamışları 2000 metre çime çıkıyorlar. Burada da çim başarısı sınırlı. Çim yarışları sınırlı isimler. 20 safkan var. En az 14-15 tanesinin çimi az. Ne diyorsun? Nasıl bir koşu bekliyorsun?
1: Abi burada sıralama versem olur mu? Olur mu? Gerçekten çok zor. Harbiden yani sen de söyledin şimdi. Biz söylesek de yarışsever saatler evet, bütçesinde ben numarasını söylesem.
0: Tabii
1: yani gerçekten çok
0: ben
1: zor.
0: Görüyorum, görüyorum şimdi sitede de yazdıklarını.
1: Hiç yarış kazanmamış isimlerin bir arada ben gerçekten çıkamadım işin içinden. Çok zor bir yarış, kalabalık
0: tabii
1: bir yarış.
0: Söyle.
1: Yani söyleyeceğim 18 numara kafada 17, 3, 1, 4, 12, 9, 15, 11 abi. Yani buraya ben 2, 4, 6, 8, 9 atla geçmek zorundayım.
0: 18, 17, 3, 1, 4, 12, 9, 15 ve 11 şeklinde burayı çok kalabalık tuttuk ki yazdığın, ilk sıraya yazdığın Birgeda çimde bir yarış koşmuş bu safkan geri gelmiş ama şu anda AGF'de %1 bir isimle başladın. Eğer o geri %1 bile değilmiş. Birinci altılda.
1: Takibimde abi. Her an bombayı patlatabilir.
0: Birinci altılda 0.53, ikinci altılda 0.72 AGF'si varmış.
1: Yükselme var abi olsun sıkıntı yok.
0: Tamam. Gelirse zaten böyle bir altılda bu atın gelmesi yakışır bu zorlukta. Şartlı 5 yarışa 7. koşuya geldik. 2000 metre kuma geldik. 11 safkanın katılacağı yarışta Miss Conqueror %34 AGF ile 9 numaralı safkan Nevzat Avcı ile ilk sırada. Kumda sen kimleri tutuyorsun?
1: Abi şimdi tamam Miss Conrocker yazılabilir, yazılmaz diye bir şey yok ama yakın ara koşuyor. Benim kafamı kurcalayan o. Ben etkileneceğini düşünüyorum ama ben bugün tüm yarışları ölçü olmayan bir numara pehlivan yıldızı benim net favorim. Son yarışı çok çok iyi olan Tornado Maiden ve Duchance Miller muhakkak onlarda bulunmalı. Sürprizde Jim Dema yazarlarsa da Miss Conrocker'ı yazabilirler. Ama ben 1-3-2-7 sonra 9 diyorum abi.
0: 1-3-2-7 öncelikle 4 safkan sonra yazarsak. Yerimiz kalırsa 9 numaralı Miss Conqueror diyelim. Favoriyi de en sona koyalım. 8. koşuya geldik ki 9 koşulu yarış gününün en son 2 koşusu. Gerçekten zor koşular. Yine çok kalabalık ve sürpriz şansı olma ihtimali yüksek koşular. Buradalar. Handikap 15 yarış 1700 çimde koşulacak. Günün 8. koşusunda da 20 safkan var.
1: Evet abi. Şimdi son yarışını izlemek lazım. Tekrar izledim ben. Kadrajda olmayan bir Gürcehum vardı. İnanılmaz bir sprint atıp koşuyu kazanmıştı fotoda. 6 numara Gürcehum. Bence o yani kazandığı yarıştan daha iyi durumda. Yarışta süratli gidecek gibi gözüküyor. Gene sonlarda gelip ben kazanacağını düşünüyorum. Benim alternatif bankomdu. Rakip yazmak isteyenler sıralama vereyim gene abi. Tamam. 20, 13, 8, 7, 3 ve 5 diyeceğim abi. Ama 6 numara çok çok önde kazanmasını bekliyorum.
0: Gürceyun son yarışındaki başarılı performansını yine ortaya koyabilir ve kazanabilir. Dedik ki Görkem Özçelik o gün Muhammed Birbilgin raporlu olunca Görkem Özçelik binmişti. Görkem Özçelik'le de iyi bir uyum sağlayıp kazanmayı başarmıştı bu safkan. Bugün de yine Görkem'le birinciliği atabilir dedi kendini. Aykut Balcı öncelikli isim olarak verdi. Tek de değerlendirebilirsiniz dedi ama at yazacaksanız 20, 13, 8, 7, 3, 5 buradaki rakipleri ya tek ya çok at şeklinde 8. koşuyu geçtik. Geldik 9. koşuya Maiden'a Mr. Echo ve Sümer Kraliçesi Ekürü. 14 safkan var. 1800 çim var yine ve ilk defa kazanacak ismi bulmaya çalışıyoruz. Kolay bulabiliyor muyuz yoksa kalabalık mı tutuyoruz?
1: Ya aslında bir isim vardı aklımda abi. Onu 3. sıradan verdim. Çünkü şimdi performans çok çok önemli olduğu için söylüyorum. O isimden bahsedeceğim ben ama. Şimdi 2 yarış koşmuş bir 12 numara lüküm var ki 4. oldu son yarışında. Sonlarda kuvvetli geldi. Yani ben beğendim bu atın 4.'lüğünü. Yarışın favorisi olmakta da hak ediyor. İyi duruma gelen bir Besten Test var 11 numara. Yazacağım. İşte benim bahsettiğim bu at çiftçi sterli 800 numara. Ya idmanların yarışı yansıtamıyor abi. Tam bana göre tam bir çim atı. Bugün farklı koşmasını bekliyorum. Hatta kazanır da tutuyorum. Muhakkak yazacağım. Geniş oynayanlar 1 numara Mr. Fix'i de ekleyebilirler. Ondan sonra yarı sever kendi tutu atı varsa ekleyebilirler abi. Ama ben 12, 11, 8, 1 ayrımsız yazacağım.
0: Evet 4 safkan. 12, Lupin, 11, Best and Fast. Özellikle takip atın 8 numaralı çiftçi Stella ve 1 numaralı Mr. Fix. 4 safkan özellikle olsun dedi. Aykut Balcı yine yarı sever ilavesi varsa yapabilir ki çok zor bir yarış gününde. İkinci altılıya 2 tane bankoyla başladı. 1 numaralı safkan California Fire özellikle ilk altılıda bankosu sonra da Kaptan Aras ikinci ayaktaki 3 numaralı Kaptan Aras da bankoyu verince
1: 2 altılıya da denk geliyor abi 2 tane evet. O yüzden avantajlı oldu. Ufak bütçelerle gitmelerini yarışlevere tavsiye ediyorum abi ben kendi adıma.
0: Evet teşekkür ediyoruz Aykut. Bol şanslar diliyoruz. Zor bir bursayı bizim için kolaylaştırmaya çalıştığın için.
1: Ben teşekkür ederim abi. Şimdiden size iyi yayınlar. Herkese bol şanslar diyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın abi.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet Bursa'yı Aykut Balcı'dan aldık ki çok zor bir yarış günü. İzmir'deki çim pist yarışları iptal olunca Bursa'daki bütün çim pist yarışları artık böyle oluyor. Ve devre kadar gidebilecek bir yarış programı var benim gözümde. Ama İstanbul o kadar zor değil. İstanbul birazcık daha kolay, birazcık daha oynanabilir, birazcık daha düşük bütçelerle denenebilir durumda. İstanbul'da birinci koşuda yine bir maiden koşu var. Karşımızda burada da 3 yaş şaraplar 1300 çim pistte start alacaklar. Burada da iki safkan ön planda. Bir tanesi 4 numaralı Taşkın Kral. Taşkın Kral 1900 metre çimde koştuğu ilk yarışında, o Ankara'daki yarışında çok dillenmiş, çok konuşulmuş, çok ön plana çıkarılmış bir isimdi. Ondan sonra bir İstanbul'a şartlı 19 yarışa yazdılar. Nevzat Avcı ile koşacaktı. Yarıştan çıkarıldı. Mayıs ayının ortasında. Bugün buraya Halis Karataş'la geliyor ki iyi de

0: Ankara'da çok iyi hazırlanmış olarak geliyor. Ankara'da bir tane galobunu Ahmet Çelik yapmıştı. Oradan hatırlıyorum, Ahmet Çelik bile Safkan için olumlu rapor vermişti. Bugün Taşkın Kral AGF'nin ilk sırasında olmayı hak ediyor ki %28'de oranla çok çok ön plan çıkarılmamış durumda ama ilk sırada. Rakibi 2 numaralı Ergiden olur. Ergiden'in ilk iki yarışı İzmir Kumu'ndaydı. Sonra İzmir Çim'inde bir ikincilik aldı. Murat Geçeci ile o ikinciliği aldığı yarışı da dikkat çekiciydi. Yarım boy farkla yarışın favorisine kaybetmişti. Bugün Taşkın Kral'ın tek ciddi rakibi bence Ergiden olur. 4-2 yazılıp birinci koşu 2 safkanla geçilebilir diye düşünüyorum. İkinci koşu şartı 4 yarış 2 yaş İngilizler 1100 metre çime çıkacaklar. Çimde burada değişik bir durum var. Bellezza var. %65 AGF almış. İlk iki yarışını kazanmış ve son yarışını kazanırken yine Ahırdaş diyebileceğimiz Absaroke büyük favoriymiş. Onu geçmeye çalışmış Gülizar Yanık, İshak Şahin ekürleri Ahırdaş diyebiliriz ve favori olan Ahırdaş'ını geçmiş, kazanmış. Bugün Bellezza büyük favori %65 ve Dum Spiro Spero o da yine Gülizar Yanık ekürsünün safkanı. Bu da %17 ekürsü ile birlikte hadi 18 AGF almış durumda. Ama iki safkan da birbirine yakın performanslar gösterebilecek isimler. Bellezza da Dum Spiro Spero da yarış içinde oluşabilecek taktiksel anlayışa göre şansını eşitleyebilecek isimler. Hangisi bugün daha şanslıysa o kazanacak. Bence 1-3 yazmakta fayda var. İlk ayağı 2-4, ikinci ayağı 1-3 şeklinde ikinci koşuyu 1-3 şeklinde geçebiliriz. İlk altılının üçüncü koşusu ikinci altılının da birinci ayağı oluyor. Burası birazcık tehlikeli, burası birazcık zor. Hani ikinci altının başlangıç ayakları hep sürpriz oluyor. Burada da sürpriz olma ihtimali var. Özellikle 10 numaralı Mariscal'dan bahsedeceğim. 47 kilo. Zülfikar Aydoğdu Apprentice ile birlikte son yarışları 0-0 olunca, 8.lik, 6.lik olunca bugün çok dikkat çekmemiş bu Kaneko temsilcisi. Fakat ben bu safkandan çok takipteyim. İyi bir yarış bekliyorum. İstanbul Kumu'nda iç pistte yaptığı çalışmalarında da iyiye doğru gittiği bilgisi var. 10 numaralı Mariska başa yazalım. Daha sonra 7 numaralı Noble Princess diyelim ki o da 2 yarış önce kazanmıştı. Son yarışı dördüncülük bugün yine şanslı olabilir. 2 numaralı Crazy Tease iyi koşacak olanlardan biri. 9 numaralı Pehlivan Kızım yine yazılacak olanlardan biri. 17-2-9 bizim her kuponumuzda olsun. 17-2-9. Daha sonra 1 numaralı Theater. Ağır kilo ama Murat Geçici ile anlaşıyor. Birinciliği beraber var. Sonra 6 numaralı Ox Strike. Bugün AGF'nin ilk sırasında. Ben de birazcık geride çıktı ve 5 numaralı Herkan Star diyeceğim. 17-2-9'dan sonra 1-6-5 ile bu koşuyu sağlam alabiliriz. Sağlam tutabiliriz. Cazip bir isim burada bekleyebiliriz. Dördüncü koşu şartı 4 koşu yamaklara ait bir koşu. Yamak yarışları her zaman sürpriz olmaya aday. 3 numaralı Girdab'ın oğlu bugün ilk defa binen İsmail Yıldırım'la start alacak. Bu Baba Memlüt yavrusu İstanbul'da son yarışlarında gayet başarılıydı, istikrarlı. İkinci son hani o çimde dokuzunculuğu var ama o yarışı çok dikkate almıyorum. Ondan önceki koşuları gayet iyi ve 3 numaralı Girdab'ın oğlu bugün başta yazılacak isim olsun. Daha sonra 5 numaralı Özü Doğru şans verdim. O da onun da apprentisi bugün ilk defa Efe Akpınar ilk defa bu safkana biniyor. 8.liği çimdeydi ondan önce. İstanbul'da uzun mesafede şartlı 4 yarışta birinci olmuştu. En ciddi rakip olur 5 numaralı Özü Doğru favori olan Girdab'ın oğluna. Sonra 6 numaralı Baba Tuna, 2 numaralı Efe Mete Bey, 1 numaralı Cazgır Yaşar ve 5 numaralı Özü Doğru. Yani 1'den 6'ya kadar olan isimler burada kuponlarda mutlaka olmalı. Bir sürpriz ismim 9 numaralı Ufkun Ötesi. Bu da bizim takip atlarımdan biri. Bir türlü kazanamadı Ufuk bir yavrusu. Atamadım son yarışlarında birinciliği ama bugün sürprizi yapabilir. Hani burada da mümkünse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ayrımsız kuponlara yazılsın diye tavsiye edebilirim. Beşinci koşu Maiden, 3 yaş şaraplar 1300 çimde koşacaklar ve burada da abimsin. Günün en güvenilir isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Akın Sözen'in bineceği Safkan 3. kez biniyor, bu sefer hata yapmaz, kazanır dedim. Çok geride de beklemez, günün en güvenilir ismi olarak 1 numaralı abimsin değerlendirdim. Burayı da banko olarak geçtim Maiden'ı. 6. koşu Avram Barakos koşusunda 1600 çimde 2 Safkan. 2 numaralı Cazanır önde. Kendi temposunu bulursa çıkar, bitirir, kimseye yakalanmaz. Ama önde rahatsız edilirse 3 numaralı Direwolf devreye girer. Bu yarışı da yarışın gidişatı sonucu belirleyeceği için ayrımsız 2-3 yazdım ve geçtim. İlk altılda ilk ayak 2 at, ikinci ayak 2 at, 3. 4. ayaklar kalabalık, 5. ayak 1 numaralı abimsin tek. 6. koşuda da yine 2-3 yazarak bir kurgu yapabiliriz. Yani 2. altının ilk 2 ayağı birazcık zor gibi görünüyor, gerisi kolay. 7. koşuda 4 numaralı yüksek cazibe Gökhan Kocakaya ile ilk yarışını kazanmıştı. Bugün de kazanabilir ama o gün çim çok ağırdı. Bugün sentetiğe geliyor. Belki pist değişikliği Safkan'a bir sorun teşkil edebilir. Onun için 1 numaralı Albastıtay, 3 numaralı Umut Dolu, ekürlerden Umut Dolu ve 6 numaralı Güzel Çamlı yazdık. 4-1-3-6 günün 7. koşusunda sizlere önereceğimiz isimler olabilir. Burada Haydi Seyda'yı dışarı bırakmayalım, aradaki pencereyi kapayalım diyenlere bir şey demem. Hani 4-1-3-6-2 5 Safkanlı da burası geçilebilir. Son ayak birazcık zor. Dişilere ait bir yarış. 1400 metre sentetikte süratli gidecek bir yarış. Ekürlerden Semra Kaya %41 AGF almış. Ekürüsü Yeşil Kaya 2, yani toplamda %43 AGF almışlar. Ekürler ön planda olması gereken isimler ki zaten Semra Kaya istikrarlı bir isim. Son yarışında aradan sonra geldikten sonra 2 yarış gördü. Vedat Abiş de son yarışında 61 kilocu ağır kiloyla koşmuştu. Ağır kiloyla Gece Güzeli 4. olurken bu Safkan 5. kalmıştı. Bugün Gece Güzeli çok tutulmuyor ama bu Safkan da Mehmet Kaya ile iyi koşabilecek isimlerden biri. Semra Kaya'nın en ciddi rakibi, 8 numaralı Semra Kaya'nın en ciddi rakibi 4 numaralı Gece Güzeli olacak. Daha sonra 2 numaralı Sakız Adası önde kendini atabilirse, yalnız kalabilirse bu gümbür gümbür temsilcisi şanslı olabilir, direnebilir, sonlara kadar gelebilir. Zaman zaman bunları yapıyor. Yalnız bu yarış çok kalabalık olduğu için önde temposu bozdursa sonlarda düşecek temposuyla yarışta belli bir yere kadar gelip durabilir. Yazalım ama çok da risk almayalım. Sonra iki tane de sürpriz isim tutuyorum. Bir tanesi iki yarış koşan fakat bu iki yarışta da kendini, son iki yarışında kendini yavaş yavaş gösteren, ondan sonra 300 günlük aradan gelen 12 numaralı Zaman Harika olacak. Zaman Harika'dan ters bir yarış gelebilir. Dinçlikle iyi bir performans sergileyebilir. 10 ay arası var ama Yasin Demirkıran İstanbul'da Safkan'ı iyi hazırladı. Dereceli galopları var. Unutmayalım. Onu da kupona yazmaya çalışalım ve 13 numaralı Nergislik Day'la da koşuyu bitirelim ki burası da zor bir koşu. 8 başta Semra Kaya, sonra 4 numaralı Gece Güzeli, sonra 2 numaralı Sakız Adası ve 12 Zaman Harika, 13 Nergislik Day şeklinde 5 safkanla değerlendirebileceğimiz, geçebileceğimiz bir koşu olacak burası. Evet, günün özelinde ilk ayak 2 isim. 2 ve 4 numaralı safkanlar ayrılıyor. Ergiden Taşkın Kral. 2. ayak Belleza. Ekürlerden Dum Spiro Spero ayrılıyor. 5. koştaki 1 numaralı abimsin artık kazanır, banko olarak önerilebilir. Cazanır Direwolf yine 2 isimle geçilebilir günün 6. koşusu. Ama diğer 4 koşu biraz kalabalık, biraz tehlikeli yarışlar. Oralarda da sürprizleri aradık, bir kupon yaptık. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz ve Son Düzgün'de yine uzman yorumları, hazır kuponlar sizleri bekliyor. Bursa, İstanbul, Karmaltılı, Fairway ve Epsom Downs. Benim Fairway ve Epsom Downs tahminlerimde, yurt dışı tahminlerimde şu anda sondüzgün.com'da yayınlanmış durumda. Buradan bakabilirsiniz, kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Kampanyalar sayfasını incelemeyi ve kampanyalara katılım yapmayı unutmayalım diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Yarın yine buradayız. Görüşmek üzere diyelim. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Umran Oto Ekspertiz. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
9: Şampiyonlar son düzlükte.
10: Radyo Spor.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayın

oynanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenlere. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim anda mesajlar gelmeye başladı. Bir son dakika gelişmesi var. Vincenzo Italiano Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam bugün saat 15'te İstanbul'da olacak. Vincenzo Italiano Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. 48 yaşındaki

0: İtalyan teknik adam bugün saat 15'te İstanbul'da olacak. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Bugün İstanbul'a geliyor Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano ile birlikte Sayın Başkan Serdar Adalı ile birlikte Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun temsilcileri, sevgili dinleyenler, temsilcileri İstanbul'da olacak. Son görüşmeler yapılacak ve resmi imzalar atılacak. Bunu da paylaşmış olalım. Vincenzo Italiano son olarak Bologna'da çalıştı. Hemen Vincenzo Italiano'yu da inceleyelim. Son olarak Bologna'da çalıştı kendisi. 48 yaşında. CV'sine baktığımız zaman, sevgili dinleyenler, Bologna'dan önce Fiorentina'da çalıştı. Daha önce Spezia, Trapani gibi kulüplerde teknik direktör olarak görev yaptı. Antrenörlük hayatına 2014 Ağustos 2014'te başladı. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Vincenzo Italiano bugün İstanbul'da olacak. Saat 15'te detayları konuşacağız. İlerleyen bölümde hattımızda konuğumuz Sözcü gazetesinden Doğan Gündoğdu olacak. Doğan Gündoğdu Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Doğan Gündoğdu ile birlikte Vincenzo Italiano konusunu, bu görüşmelerin detaylarını konuşacağız sevgili dinleyenler. Bologna'da da yeni teknik direktör belli oldu. Bologna'nın yeni teknik direktörü de son olarak Fenerbahçe'de çalışan Domenico Tedesco oldu. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Domenico Tedesco Bologna'nın yeni hocası oldu. Bologna'nın eski hocası Vincenzo Italiano da Beşiktaş'a geldi. Vincenzo Italiano Bologna takımında İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Bologna'da toplamda 107 maçta görev aldı. 107 maçtaki son çalıştırdığı takım için Bologna'dan örnek veriyorum sevgili dinleyenler. Bologna'da 107 maçta 47 galibiyet, 29 beraberlik, 31 mağlubiyet aldı. 170 puan topladı. 1,59 puan ortalamasını tutturdu Vincenzo Italiano sevgili dinleyenler. Bologna'daki performansı bu şekilde. Bunun da altını çizmiş olalım. Bologna'da İtalya Kupası'nı da kazandı kendisi. Sevgili dinleyenler, Bologna İtalya Kupası'nda eşleşmelere bakıyorum. Çeyrek finalde Atalanta'yı, yarı finalde Empoli'yi, finalde ise Milan'ı mağlup etti. Oynattığı oyun sistemine de göz attığımızda, sevgili dinleyenler, oynattığı oyun sistemine göz attığımda 4-3-3 ofansif, 4-2-3-1, 3-4-3 dizilişleriyle zaman zaman bakıyorum 4-4-2 oynadığı maçlar da olmuş. Genellikle 4-2-3-1 ve 4-3-3 Domenico Tedesco'nun tercih ettiği taktik diziliş sevgili dinleyenler. Transfermarkt verilerini incelediğimde maçlara göre oynattığı oyunu gördüğümde bunu görebiliyorum. Bologna ligin son haftasında İtalya Serie A'da İsta'da Inter'le 3-3 berabere kalmıştı. Bunun da altını çizelim. Beşiktaş için hayırlı olsun diyelim. Bu saatten sonra bu anlaşmanın geri döneceğini düşünmüyorum. Bu anlaşmanın sağlandığını düşünüyorum. Kaldı ki İstanbul'a geliyor hoca. Tüm detaylar konuşulmadan, herhangi bir anlaşma sağlanmadan hoca İstanbul'a gelmezdi. Burada sadece resmi prosedürler olacaktır. Ben Hüseyin Mecit. Selamlar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Batıkan kardeşime selam olsun. Tüm konuklarına selamlar demiş. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ederim Hüseyin. Bugün Batıkan var. Dün de Batıkan'a selam gönderdin. Dün yönetmen koltuğunda Yücel abi vardı. Bugün Batıkan kardeşimiz var. Selamını ilettim Batıkan'a. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar Salim, hoş geldin. Öncelikle Reha Muhtar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ben de aynı dilekleri paylaşıyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Dünya Kupası'nda da futbola basketbol kanunları geldiği için mutluyum. Örneğin 5 saniyede taç atılması gibi ülkemde 5 saniyede taç atılması gibi bir kural geldi. Güzel ülkemde nasıl olacak? Takımlara göre mi belirlenecek? Biz kalecilerin 85. dakikada sarı kart gördüklerini biliyoruz demiş. Evet, ne yazık ki bizim ülkemizde futbol çok duruyor Yunus abi. Topun sahada kalma oranı çok çok az. Seninle burada aynı fikirdeyim. Değişen futbol kuralları adeta basketbola benzetti futbolu. Bence olması gereken. Çünkü futbola çok ciddi paralar harcanıyor. Futbol sektörüne çok ciddi paralar harcanıyor. Topun sahada kalma süresi, futbolun oynanması çok çok önemli. İnsanlar gidip fedakarlık yapıyor. Hem maddi hem manevi anlamda fedakarlık yapıyor ülkemizde. Bir futbol kulübünün maçını takip ediyor. Hafta sonunda, hafta sonları, hafta içleri fark etmeksizin ülkemiz futbola aşık bir ülke. Ülke insanımız futbolu çok seviyor. Tuttukları takımın maçlarına gidiyorlar. Gittikleri zaman güzel futbol görmek istiyorlar. Maddi manevi fedakarlık yapıyorlar. Fakat gittiklerinde futbol maçı izleyemiyorlar. Görsel anlamda tatmin olduklarını düşünmüyorum. Bu kuralların değişmesi çok çok önemli. Umarım bu kurala topun sahada kalma oranı açısından umarım hem hakemlerimiz uyar hem de futbolcularımız uyar. Teknik direktörlerimiz uyar. Yani çünkü ülkemizde oyun çok duruyor. Oyunun durmasıyla birlikte oyuncular kendisini direkt yere atıyor. Zaman geçirmek için davranışlarda bulunuyor. Ben bunların da etik olduğunu düşünmüyorum. Çıkarsın futbolunu oynarsın. Ben burada direkt bakış açım şu. Ben de tribünlerde maçlar izledim. Öğrencilik yıllarımda. Üniversitede okurken. Basın sektörüne girdiğim andan itibaren akreditasyonla maçları takip ediyorum. Akreditasyon kartımla maçları takip ediyorum. Fakat daha öncesinde empati yapabiliyorum. Onu yaşadım çünkü. Maddi manevi fedakarlık yapıyorsun. En önemlisi zamanını veriyorsun. Hafta sonunda çocuğunla pikniğe gitmek yerine, çocuğunla, ailenle vakit geçirmek yerine bir futbol maçına gidiyorsun. Gittiğin zaman futbol oynanmıyor. Yani ülke ekonomisini de düşündüğümüzde, sadece ülke ekonomisini değil, dünya ekonomisini düşündüğümüzde, sadece bizim ülkemizdeki vatandaşlarımız için değil, dünyanın her yerindeki insanlar için önemli bir fedakarlık. Yani parayı kazanırsın. Fakat zamanı geri getiremezsin. Zamansal anlamda fedakarlık yapıyorsun. Gittiğin zaman izlediğin sadece bir ikinci bölgede mücadele. İkincilik, üçüncülük maçlarını saymıyorum bile. Yani Süper Lig bazında futbol kalitesinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Birincilik, ikincilik, üçüncülük daha içler acısı. Yani şöyle bir avantaj oluyor. Tribünleri güzel takımlarımız var. Tribünleri güzel takımlarımızın maçlarına gittiğimde daha çok yani maçı izlerken gözüm tribünlere kayıyor. Öyle zamanlar oluyor ki tribünler daha güzel oynanan futboldan. Emeklerine sağlık tribün emekçilerinin de diyerek reklam arasına gidelim.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kale kilit.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Sözcü Gazetesi'nden ve Tibubu Spor'dan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Doğan Gündoğdu. Doğan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş buldum Salim. Selamlar kardeşim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Transfer dönemlerinde kırmıyorsun, yayınımıza bağlanıyorsun ve önemli gelişmeleri de aktarıyorsun Doğan. Bugün de paylaşımlarını gördüm. Vincenzo Italiano konusunda son detaylar nelerdir? Havalimanına gidecek misin?
1: Yok, gidemeyeceğim. Benim de yayınım var çünkü o saatlerde. Ama süreci zaten yakından takip ettiğini biliyorsun. Teşekkür ederim güzel sözlerin için bu arada. Çok sağ ol. Yani şöyle Salim, Önder Özen yaklaşık 5 gündür yurt dışında belli başlı temaslarda bulunuyordu. Çarşamba günü İtalya'ya geçti. İtalya'ya geçmeden önce de zaten Vincenzo Italiano'yla bir telefon görüşmesi yapıldı. Sonrasında randevu ulaşıldı. Çarşamba günü akşam saatlerinde Önder Özen İtalya'ya geçti. Perşembe günü ise Vincenzo Italiano, Önder Özen ve Başkan Serdal Adalı bir görüşme yaptı. Başkan İstanbul'dan kendisi gitti İtalyano'yla görüşmek için. Önder Özen'le orada buluştular. Italiano'yla masaya oturttular. Masada konuşulan konulardan biri hem Italiano'yu aslında Beşiktaş'a gelmek için ikna etmek, süreci anlatmak, hem de İtalyano'yla eğer anlaşma çıkması durumunda da mevcut planlamayı, 2 yıllık planlamayı konuşmak üzerine bir toplantı gerçekleşti. 1,5 saat sürdü toplantı. Bu süre içerisinde hem mali detaylar, hem takımdaki eksikler, hem takımdaki mevcut oyuncularla alakalı Önder Özen de bir sunum gerçekleştirdi. Şu an itibariyle zaten dün akşam itibariyle artık prensip anlaşmasına varılmıştı. Bugün itibariyle de artık resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz ki zaten bugün de duyurduğum haberde saat 15 sularında Başkan Serdar Adalı, Önder Özen ve Vincenzo Italiano İstanbul'a inmiş olacak. Artık bize sadece hayırlı olsun demek düşer ama Beşiktaşlara şunu da anlatmanın faydası var. Beşiktaş'ın 5 yıldır özellikle hem oyuncu anlamında, hem yönetim anlamında, hem de teknik direktör anlamında yaşamış olduğu sürekli değişim ve olumsuz tablo aslında süreçleri zorlaştıran en önemli etkendi Salim. Tabii ki bu süreçler bu kadar zorlaşırken teknik direktör bulmakta da zorlanıyorsunuz. Ama şöyle bir düşündüğümüzde Sergen Yalçın görevden ayrılalı 14-15 gün oldu ve bu süreçte Beşiktaş teknik direktörünü buldu. Gerçekten kolay iş değil. Bunu konuyu övmek ya da iyi bir hale getirmek için söylemiyorum. Beşiktaş'a gelme konusunda birçok teknik adamın şüpheleri vardı. Ama bu şüpheleri özellikle Başkan Serdar Adalı ve Önder Özen Vincenzo Italiano görüşmesinde giderdi ve artık anlaşma sağlandı diyebiliriz.
0: Yani bu şüpheler şundan kaynaklanıyor değil mi? Son dönemde bakıldığında Beşiktaş yılda 3-4 zaman zaman geçici teknik direktörlerle birlikte 5 tane hoca değiştirmiş.
1: Tabii ki. Ya bu direkt kaynağı bu aslında. Yani Salim, sadece değişen hocalar değil bu arada. Oyuncu da öyle. Yani Beşiktaş'ta son 5 yılda 80'e yakın oyuncu gitmiş gelmiş. Yani bu mükemmel bir rakam. Yani olumsuz anlamda bir hoca gelirken bunlara bakar ki Serdar Toprak'ın 3-4 kere geldiğini varsayarsak, yani Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Fernando Santos, Johan Van Broncos, Ola Güne Solşayer, Sergen Yalçın, aralarda Serdar Topraktepe'nin gelmesiyle 9-10 kere değişim yaşandı aslında. Yani hem puan ortalaması kötü, hem takımın mevcut hali kötü, hem mevcut teknik direktör seçimlerinde hatalar vardı. Ama ben özellikle şunu belirtebilirim burada. Önder Özen, Vincenzo Italiano seçiminde çok etkili oldu. Çünkü hoca, Önder Hoca, Italiano'nun Bologna'da, Spezia'da, Fiorentina'da oynattığı futbolun Beşiktaş'a da karşılık olabileceğini düşünüp böyle bir seçim yaptılar aslında.
0: Ben inceledim az önce, dinleyenlerimizle de paylaştım. Oynatmış olduğu futbol 4-3-3 ofansif ya da 4-2-3-1. Bu dizilişleri deniyor hoca.
1: Tabii

0: Top rakipteyken 4-1-4-1 deniyor.
1: Top rakipteyken 4-1-4-1 deniyor. Beşiktaş için de uygun oyun modellerinden birisi 4-1-4-1.
0: Ya aslında Salih, Beşiktaş'ın uygun oyun modeli ama Beşiktaş'ın bu modele uygun oyuncuları var mı? Asıl soru o. Yani hani evet biz bugün teknik direktörü konuşuyoruz ama konu sadece teknik direktörle bitmeyecek. Yani burada yapılacak transferler Vincenzo Italiano'nun bu oyunu oynatmasına sağlayacak mı? Önemli olan konu bu. Yani biz bugün 14 gündür gündem teknik direktör olduğu için bu isimler üzerinde konuşuyoruz ama bu saatten sonra yapılacak transferler aslında süreci belirleyecek. Eğer burada bir iyi bir teknik direktör getirseniz bile siz iyi oyuncular getirmediğiniz sürece başarılı olma şansınız çok düşük. Yani buna en iyi örnek verecek olursam Vincenzo Italiano ayağı iyi olan bir kaleci ister. Vincenzo Italiano ayağı iyi olan bir sol stoper ister. Lider bir sol stoper ister. Vincenzo Italiano regista dediğimiz uzun kısa pasları direkt adrese teslim atan Atiba gibi bir 6 numara ister. Italiano çok iyi bir sol kanat ister çizgiye basan. O yüzden sadece Italiano'nun gelişini aslında iyi olarak değerlendirmek için burada transferleri de görüp total olarak konuma ve yapılandırmaya bakmamız lazım.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Doğan Gündoğdu. Doğan, transfer gelişmeleri de başlayacak. Anguissa ismi gündemde. Ne dersin bu oyuncuyla alakalı?
0: Şimdi Anguissa ismi daha Vincenzo Italiano ismi çıkmadan önce yaklaşık 3 hafta önce
1: de konuşuldu. Tam, ya tabii. Transfer döneminde de.
0: Tabii geçen yaz transfer döneminde Napoli ile artık Anguissa görüşmeleri yapılıyordu. Ucundan döndü o iş. Napoli oyuncunun sözleşmeleri ve maaşını revize etti. Devre arasında gündeme geldi. Olmadı ama bundan sonra artık Anguissa'da net bir şekilde aday diyebiliriz. Zaten hocanın İtalya'dan gelmiş olması, Anguissa'yı Italiano'nun biliyor olması süreç anlamında bize daha olumlu doneler verir. Burada da Anguissa, yani bilgi olarak paylaşayım, 3,5 milyon euro kazanıyor Napoli'de. Yani 4 milyon euro seviyelerine oyuncu okey diyebilir ama tabii Napoli'nin burada isteyeceği rakam da önemli Salim. Çünkü Napoli bonservis olarak ne kadar talep edecek, o da süreci belirleyecek etkenlerden biri.
1: Vincenzo Italiano hayırlı olsun diyelim. Saat 15'te geliyor. Resmi sözleşmeler imzalanacak. Kulüp takımlarında çalışan son İtalyan teknik direktör ülkemizde Vincenzo Montella'ydı. Şu anda milli takım teknik direktörü, Adana Demirspor'da da iyi işlere imza atmıştı. Vincenzo Montella ile bir görüşmesi olmuş mu İtalyano'nun?
0: Benim de bu konuyu sorduğumu tahmin ediyorsundur. Yani çünkü biliyorsun böyle hani İtalya gibi bir ulusal kimliği olan bir ülkenin teknik direktörlerinden birinin Montella'yı araması olağan. Benim için de bu güzel bir haber olur. Evet. Ben de araştıracağım Salim ama henüz onunla alakalı.
1: Kim erken yok davranırsa.
0: Aynen, artık kime nasipse diyelim.
1: Haber işi nasip işi. Yani ben de merak ettim direkt. İsimleri de birbirine çok benziyor. Bir de kaldı ki Vincenzo Montella ülkemizi ne kadar sevdiğini her defasında vurguluyor ve İtalya'da da her ne kadar Adana Demirspor'a gelmeden önce üst sezon takım çalıştırmasa da İtalya'da çok önemli kulüplerde çalıştı. Milan, Sampdoria, Fiorentina.
0: Tabii ki. Yani bunların hepsi bizim için done. Evet. Şimdi Spezia'da transfer tahtası kapalıyken Spezia'yı, o kadroyu ligde tuttu. Bologna ile 50 yıl sonra kupa kazandı. Fiorentina ile iki kere iki kere konferans ligi finali oynattı. Yani bunlar önemli doneler. Şimdi yüksek başarı kazanmış hocaları almak da bir yerde risktir. İşte Mourinho'yu gördük zaten. Ama böyle özellikle Beşiktaş kimliğine yakışır aç bir hocayla, yani başarıya aç bir hocayla anlaşmak bence önemli döne ki buradaki bizim elimizdeki en güzel ve olumlu dönelerden biri aslında Türkiye'de çok denenmedi ama Adana Demirspor'un denemesiyle başlayan Vincenzo Montella denemesi ve ardından milli takımda yaşanan olumlu gelişmeler aslında süreci bizim daha doğru okumamızı sağlıyor. Tabii ki biraz oyun tarzları da benziyor Salim, mesela şöyle bir düşündüğümüzde hücum anlamındaki oyun tarzları da benziyor. İkisi de mesela çok pivot dediğimiz, yani sabit bir santrofor talep eden hoca değil. İkisi de çok iyi bir sol kanat istiyor. İkisi de bağlantı oyunu yapan sağ kanat istiyor. İkisi de 10 numaralarını, yani 2-8 gibi oynatıyor ama 8'lerden birini 10 numara gibi oynatan bir oyun tarzı var. Burada Orkun özellikle bu denklemde ciddi bir katkı sağlayacaktır. Onun dışında ben çok net transferler isteyeceğini söyleyebilirim Vincenzo Italiano'nun.
1: Yani burada önemli olan şu. Aynı bakış açısına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Teknik direktörleri değerlendirirken maliyet fayda anlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Vincenzo Italiano'da Bologna performansı, Fiorentina Spezia performansına baktığımızda içinde bulunduğu konumda elindeki mevcut kadroyla en iyisini başarmış bir teknik direktör.
0: Doğru. Bu aslında
1: yani
0: biraz...
1: Bu bakış açısına sahip olması şu anda Önder Hoca'nın, Serdar Bey'in bence olumlu bir artı Türk futbol adına. Artık ben Türk futbolunda da bu zihniyetin oturduğunu düşünüyorum. Mesela örnek verelim. Klopp Liverpool'da çalıştı değil mi?
0: Tabii ki.
1: Klopp Liverpool'da çok önemli başarılara imza attı. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp'un bu Liverpool'a gitmeden önce CV'sine baktığımızda ilk o teknik direktörlüğe başladığı andan itibaren baktığımızda direkt hemen kontrol edelim. Mainz'da Bundesliga 2'de yaşadığı şampiyonluk var diyebiliyorum. Oradaki şampiyonluktan sonra Dortmund ve ardından Liverpool. Liverpool efsaneleri arasında yer alan bir teknik direktör. Yani burada önemli olan bence içinde bulunduğu konumdan, oynattığı futboldan yola çıkılıp tercih edilmesi. Ve o oynatılan futbolun sizin kulüp kimyanıza uyması, kulüp geleneğinize uyması.
0: Yani öyle düşünüyorum. Çok uzağa gitmeye gerek yok yani. Evet. Buna en iyi örneklerden biri Okan Buruk mesela. Akhisar, evet. İşte Çaykur Rizespor, Başakşehir, Galatasaray. Yani Okan Hoca da mesela bunları yaparak buraya kadar geldi. En aşağıdan başlayarak. Evet. En aşağıdan başlamak bence bir tek direktör için çok önemli bir deneyim. Oraları da bilmek. Lakin İtalyano'nun mesela ben hem İtalyan medyasında hem hocanın mevcut taktik planı hakkında araştırmalar da yaptım. Burada şunu da söyleyebilirim. Yani hoca muhtemel 11'lerini ya da ilk 11'lerini değiştirerek kullanıyor. Ama mesela savunma dörtlüsünü çok değiştirmiyor. 6 numarasını çok değiştirmiyor. Yani biraz hücum anlamında değişiklik diyor ve Beşiktaş'ın kimliğine uyan aslında şampiyonluk dönemlerine baktığımızda Salim 15-18 arası kemik oyuncusu vardı. Beşiktaş'ın her zaman. Vincenzo Italiano da öyle. Ki Vincenzo Montella de böyle bir hoca. 15-18 tane oyuncusunu kafadan sayabilirsiniz. Milli takım aday kadrosu açıklanmadan önce. Bunlar önemli doneler ama mevcut lig potansiyelinde tabii ki hem hakem kararları hem Vincenzo Italiano'nun uyum sağlayıp sağlamayacağı hem de Italiano'nun talep edeceği transferler en önemli belirleyicisi olacak.
1: Çok teşekkür ederim Doğan Gündoğdu aktarımların için. Çok çok sağ ol. Dünya Kupası'na gidiyor musun?
0: Yok kardeşim, buradayım, gidemiyorum.
1: Evet, yani yoğun bir bizim de yayın takvimimiz var. Giden arkadaşlarımıza da kolaylık dileyelim. Milli takımımıza başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim kardeşim.
1: İçin görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: İyi yayınlar. Hoşça kal.
1: Sevgili dinleyenler, Doğan Gündoğdu hattımızda, konuğumuzdu. Vincenzo Italiano İstanbul'a geliyor Beşiktaş için. Saat 15'te İstanbul'da olacak. Bu bilgiyi paylaşalım. Gelen sorular var. Bu soruları cevaplayıp araya gideceğim. Bugün Dünya Çevre Günü'ymüş. Teşekkür ederim hatırlattığın için Derfin Yunustane. Salim Bey, Ankara'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim. Fenerbahçe başkan adaylarının başkanlığı kesinleşmeden transfer edecekleri futbolcu isimlerinin açıklamalarını doğru buluyor musunuz? Bence hem kendilerini hem de futbolcuları yıpratıyorlar. Selam ve sevgiler demiş Serdar Bey. Ankara'dan yazmış. Hemen şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'deki seçim sürecini takip ediyorum. Seçim süreci boyunca açıklamalar yapılıyor. Açıklamalar yapılırken de şöyle bir durum söz konusu. Kulübüyle sözleşmesi devam eden oyuncularla ilgili fotoğraflar yansıyor. Bu aslında, mesela örnek verelim. Dün Merih Demiral'ın fotoğrafı yansıdı. Anlaşılma yapıldığına dair bilgiler paylaşıldı. Hakan Bey bunu açıkladı. Her iki cepheden de transferlerle ilgili açıklamalar yapılıyor. Fakat transferde usul şudur. Bonservisi devam eden oyuncu, kulübü olan oyuncunun önce kulübüyle anlaşılır. Sonra futbolcuyla anlaşılır. Bu FIFA kurallarına göre bir suç teşkil eder. Kolay gelsin Burak Çakırlı. Ben Galatasaray taraftarıyım. Umarım hakemlerimizin de kondisyonu hızlanır. Futbola ayak uydururlar. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Salim Bey, iyi yayınlar diliyorum. Anadolu'daki maçlarda seyirci sayısının genelde düşük kalması sorununu nasıl çözeceğiz? Çünkü futbol taraftarla güzel. Nasıl çözeceğiz? İlk bölümde bahsettim. Futbolumuzu kaliteli hale kaliteli yapacağız. Futbolumuz kaliteli olacak. Futbolumuz kaliteli olurken burada sadece futbolcuların oynadığı futbolla ilgili değil bu. Hakemlerimiz, futbolcular, biz basın mensupları, yöneticiler her anlamda etik değerlere uyarak kaliteyi yükselteceğiz. Böyle artar. Abi, bu senelikten düşecek kesin takım Gaziantep Futbol Kulübü. Transfer tahtası

0: kapalı başkanının yanında sponsorlar da çekildi. Başkan kongre kararı aldı. Yani büyük ihtimal %99 bu sene Gaziantep bir şey yapamayacak gibi. Taraftarı da yok. Ben her sene kombine alıyorum. Maçların girişi çıkışı büyük takımlar geldiğinde o yer kavgaları yani yakıştıramıyorum demiş. Yani bu bir gerçek ya. Bunu değiştiremezsin kardeşim. Gaziantep'e selamlar, Burak Bey'e selamlarımızı iletelim. Yani bunu değiştiremeyiz. Yani önemli takım Anadolu'ya gittiği zaman o maçlar doluyor ve genellikle de o takımı destekleyenler direkt geliyor maçlara. Bunu belirtelim. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi? Radyo Spor.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mehmet Altıparmak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam en son bayramdan önce bağlandığımızda Sakarya'yla evet. görüşmeleriniz vardı. Sonuçlandı mı hocam? Orada da bir yönetim belirsizliği var.
1: Evet, o yönetim bir belirsizliği var. Onlar bir neticelensin bakalım. Yani biz şu anda çoğu takımın kongreleri var. Herkes kongresiyle uğraşıyor. Onlar bittikten sonra bununla alakalı herhalde bir gelişme olur. Şu ana kadar herhangi bir şey yok. Biz de aynı şekilde gelişmeleri bekliyoruz.
0: Hocam bu sezon hem Sivas Spor'da hem de Ahmet Spor'da görev aldınız. Sizin adınıza nasıl evet. geçti sezon?
1: Valla bizim adımıza şöyle, Ahmet Spor'da zaten kadroyu biz kurduk.
0: Evet.
1: Gerçekten çok büyük bir uğraş verdik orada. Sezon başında, çünkü sezon başı takım kurmak o...

0: yakalamak çok zor. Bir de hedef direkt şampiyonluğa oynayan bir hedef olduğunda açıkçası sezon başında çok fazla çalıştık, çok iş yaptık. Türkiye'ye ya birinci lige gelmez denen oyuncular, özellikle Cagney gibi, Diasaba gibi oyuncular mümkün değil gelmez dendi. Ama biz ikili ilişkilerle bunları oraya getirdik. Ya güzel bir oluşum oldu. Şampiyon oynayan bir kadro kurulmuştu açıkçası ve o kadro zaten sezon sonunda şampiyon oldu. Tabii orada belli bir süre çalıştıktan sonra bazen Türkiye'de biliyorsun iyi veya kötüye bakılmıyor. Ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Biz de oradan ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da Sivasspor'a gittik. Sivasspor gerçekten Türkiye'nin çalışılacak en güzel camialarından biri. Hem kulüp olarak, kulüp düzeni olarak. Ama tabii eski şaşalı o Sivasspor ne yazık ki şu anda yok. Özellikle mali anlamda biraz problemler var. Takım kurgusunda özellikle sezon başındaki takım ve sonrasındaki takımla alakalı maddi durumlardan dolayı orada çok istediğimiz şeyler tabii olmadı ama mevcut bir kadro vardı. Kötü olmayan. Biz o kadroyla elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. İyi işler yaptık. Futbol anlamında çok iyi oynadık çoğu maçı. Ama özellikle en büyük sorun olan forvet sorunu vardı biz özellikle gittiğimizde. Devre arası bunu belki manayla çözüldü ama manayla çok hazır gelmediği için anca o kadar katkı sağladı ve sonra sakatlandı zaten. Manay'ın sakatlığından sonra da takım oyun olarak bir şeyler yaptı, iyi işler yapıldı ama neticede bazen düşme potasına gelindi. Bazen playoff potasına çok yaklaşıldı. Ama ikisi de olmadı ve sezonu öyle tamamlandı.
1: Hocam şimdi bir Dünya Kupası var.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'na gitti milli takımımız. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah. Dünya Kupası ile ilgili neler söylersiniz hocam? Milli takımımızın güncel performansı ile ilgili ümidiniz var mı? Umudunuz var mı?
0: Yani şöyle, şimdi biz D grubundayız. Rakiplerimiz iyi rakiplere karşı, yani Dünya Kupası'na gelen takımların hepsi iyi takımlar. Belki çoğunu yakın takip etmediğimiz için hani Paraguay'ı, Amerika'yı ve Avustralya'yı çok fazla takip edemiyor açıkçası. Türkiye'de bunlar çok takip edilmiyor ama biz her şeyi takip ettiğimiz için normalde çok farklı tipte futbol oynayan takımlar geldi bize. Amerika zaten orada düzenlendiği için Amerika çok farklı hazırlanacak ve tamamen taraftarı kendisinde olacak. Ondan dolayı Amerika onunla oynamak biraz zor olacak. Paraguay ve Avustralya takımları da bu şeyler için normalde çok iyi takımlar. Paraguay takımının sistemi belli zaten. Paraguay takımı tamamen gol yememeyi oynayan, gol yemedikçe bunu dakikaları şey yapan ve sonrasında da gol atmaya çalışan bir takım. Çünkü çok fazla gol yiyen bir takım değil. Kendi şeylerinde de herhalde 8-10 tanemine gol yediler. Evet. Çok fazla. Zaten son sırada geldiler Dünya Kupası'na. Onunla oynayacağımız maç çok farklı olacak. Tabii Amerika ile oynadığımız karşılaşma çok farklı olacak. Ama bizim için bence birinci öncelik şu anda Avustralya maçı olmalı. Çünkü hani çok iyi başlamamız lazım. İyi başladığımız Avustralya maçını kazandığımız takdirde hem Dünya Kupası'na iyi başlayacağız hem de gruptan çıkma avantajını yakalayacağız. Avustralya takımı da son özellikle 5-6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan, Dünya Kupası'nın şeyini bilen bir kadroya karşı oynayacağız. Geçen sene, bundan önceki Dünya Kupası'nda oynayan 13-14 tane oyuncuları var. Yani çok sistemli, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Tabii hocalarının daha önce herhalde 8-9 sene önce Karabük Spor'da da hocalık yaptı. Türkiye'yi, Türkiye'nin atmosferini bilen bir hocaları var. Ama bizim için önemli olan milli takımın ne yapacağı. Biz kadro ve kadro kalitesi olarak şu anda çoğu takımdan çok üstünüz. Özellikle yurt dışında oynayan oyuncularımız, oynadıkları takımlar, bu sene yaptıkları işlerle çok ön plana çıktık. Burada tabii bizim oyuncularımızın artık maç içindeki karakteri, sahaya koydukları karakter maçların sonucunu belirleyecektir diye düşünüyorum. Biz bu üç maçta da favori olan taraf olacağız. Bana göre grubun da favorilerindeniz. Bu grubu inşallah geçeceğimizi düşünüyorum. Buradan çıkıp 32'nin içine gireceğimizi düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak, sohbetimiz devam ediyor. Mehmet Hocam, milli takımımız dışında sürpriz gördüğünüz takım var mı?
0: Ya ben çok fazla bu sene sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani Dünya Kupası'nda çok fazla aşırı derecede sürpriz olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi milli takımlar var. Benim özellikle yani en çok beğendiğim takım olduğu için İspanya bana göre ve Fransa takımı Dünya Kupası'nda çok öne çıkıyorlar bu iki takım. Ama benim favorilerimden biri de İngiltere. Belki bilmiyorum hala alınıyor alınmıyor ama İngiltere takımı ve Okuta'da olduğu için de ve birkaç maçını da seyrettiğim için de en beğendiğim takımlardan biri de Arjantin. Arjantin olacağını düşünüyorum. Yani sürpriz olur mu? Bunların içine girerse işte Portekiz takımı bu grubun içine girebilir diye düşünüyorum. Brezilya her zaman olacaktır bu şampiyonada, bu üst taraflarda. Almanya ekol takımı bunların içinde olacaktır. Yani buralara çok fazla bizim her zaman söylediğimiz bir takım vardır, Belçika, ama bir türlü o şeyi yakalayamıyor. Eğer sürpriz yaparsa da Belçika, ya Türkiye ile birlikte Belçika'yı düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gidecek misiniz hocam?
0: Efendim?
1: Gidecek misiniz Dünya Kupası'na?
0: Yok, oraya gidemeyeceğiz. Burada daha çok işimiz var. Ondan dolayı bu Dünya Kupası'nda olamayacağız. Ama canı gönülden milli takımımızı destekliyoruz. Sonsuz başarılar diliyoruz. İnşallah hepimizin kalbindeki, isteğindeki şeyi gerçekleştirirler. Çünkü iyi bir takımımız var, iyi bir kadromuz var. İnşallah iyi futbolla da bunu en üstlere kadar götürürüz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak'tı. Birazdan müsait olursa Giray Bulak bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları da kontrol ediyorum. Kontrol ettiğimde mesajları, Yakup Bey hayırlı cumalar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Bir dinleyenimiz yazmış. Erhan Bey, Ames Spor şampiyon olmadı, ligi ikinci tamamladı demiş. Aslında şöyle bir durum var. Mesela ligi ikinci tamamlayan takımlarda teknik direktörlerin profiline girdiğim zaman şampiyonluk kupası görülmüyor. Fakat birincilikte hem lider hem de ikinci takıma kupalar veriliyor. Transfermarkt'a girdiğim zaman, mesela ligi ikinci bitiren teknik direktörün profiline girdiğim zaman şampiyonluk ibaresi yer almıyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
2: İyi, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sizin nasıl?
1: İyi. Bizler de iyiyiz hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Hocam, Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Trabzonspor'la ilgili neler söylersiniz hocam? Yapılanmasıyla ilgili Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazandı.
2: Şimdi tabii Trabzonspor başarılı olunca Salim, gözler oraya doğru çevrildi. Onun oyuncularına çevrildi.
1: Evet.
2: Trabzonspor da bunun tedbirini almak zorunda. Trabzonspor'un çok büyük bir avantajı var. Galatasaray gibi hocasıyla devam edecek, yönetimiyle devam edecek. Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta bu belirsizlik var biliyorsun. Fenerbahçe'de hem yönetim belirsizliği var, hem hoca belirsizliği var.
1: Hocam hoca belli oldu Beşiktaş'ta.
2: Anlaştılar mı?
1: Anlaştılar hocam. Vincenzo Italiano oldu.
2: İyi, hayırlısı olsun.
1: Fenerbahçe'de de bir

0: seçim süreci var.
1: Evet.
0: Galatasaray'da zaten Dursun Bey yeniden başkan seçildi. Tek adaylı bir kongre olmuştu.
1: Evet. Şimdi Trabzonspor tabii önce birkaç tane oyuncusu ayrıldı.
0: Evet.
1: Ayrılan oyuncuların yerine oyuncu bulmak zorunda kaldı. Ve ayrılan oyuncular da yani Zutlo ve Vakayeme çok önemli oyuncular. Bunlar belki gittikleri yerde işte başka şeyde karşılaşacaklar bilemiyoruz. Ama Trabzonspor'a yine Augusto ve olayı gibi karşısına çıkacak transfer beklentileri var. Yani bu sıkıntılar Trabzonspor'u yoracak. Hatta Onano belirsizliği var. Onano olacak mı, olmayacak mı? Trabzonspor da buna göre tedbir alıyor. Yani hem transfer yapıyor, 6-7 tane transfer yaptı. Hem de 2-3 tane bekletiyor veya işte onlarla görüşmeleri devam ediyor. Trabzonspor'un da böyle bir sorunu var. Yani iki Muci ile anlaştırdığı Muci işini bitirdi Trabzonspor.
0: Evet.
1: İşte Solbek işini halletti ki çok iyi bir Solbek aldı. İki ayaklı, iki tarafta oynayabilen, hem kanat bek hem kanat açık oynayabilen önemli bir milli oyuncu, genç oyuncu. Sağ tarafında Zutko'nun yerine yine vatandaşı olan oyuncuyla beraber anlaştırıldı. Bitecek mi bitmeyecek mi o da bugün yarın belli olur. Trabzonspor kanat işlerini halletti. Trabzonspor'un şimdi Avusto'yla olayı giderse göbekte transferlerin ne olabilir diye sorunu var. Onu da işte İtalyanlarla çözmeye çalışıyor. Yine Portekiz'den önemli bir kanat oyuncusu daha alındı. O da imza aşamasında onunla da anlaşacak. O da çok önemli bir oyuncu. Çabuk, seri, adam geçen, adam eksikten ama gol yollarında sıkıntısı olan bir oyuncu. Fakat gelişebilecek oyuncu, genç oyuncular bunlar. Trabzonspor bunları hep avantajlı bir şekilde, hoca bir yönetim devamlılığıyla beraber, istikrarıyla beraber çözen bir takım. Ama başarı bu sefer sizde de oyuncuları ön plana çıkartıyor. Onlara yaklaşılıyor. 3 tane orada sorunu var Trabzonspor'un. İşte Onana olayı ve Augusto gibi. Bunları da Trabzonspor aşabilirse şimdi bir başa elinde takviye karşı karşıya kalacak. 16-4. Yabancı transferini dolduruyorsunuz. Yabancı kontenjanını dolduruyorsunuz. Artı fazla olmaya başlıyor. Bu sefer yerli transferine yöneleceksiniz. İşte Metehanlar, işte Adiller, Emreler, hep bu anlamda Ahmetler, stoper Ahmet ki gelirse çok çok iyi olur. Trabzonspor'un böyle bir sıkıntısı var. Adil'in mukavelesi devam ediyor. Olur mu olmaz mı belli değil. Bu sefer Trabzonspor yerli oyuncuya da yönelik bu 16-4'ü kendine lehine, kendi lehine çevrilmesi lazım. Çünkü önümüzdeki yıl işte Türkiye Kupası, Avrupa Kupası, Türkiye Ligi devam edecek. Aşağı yukarı 50 maç barajına yaklaşacaksınız. Belki de 50 maçın üzerine çıkacak. Böyle bir geniş kadro kurmanız lazım. Bu sorunlarla Trabzonspor boğuşuyor. Hatta bir santrafor arkası Ağustos'ta giderse almak durumundasınız. Buna göre de Trabzonspor tedbirlerini alıyor. Görüştüğü oyuncular var. Ama yapılan ve hedeflenen planlama bana göre makro açısından çok önemli. İyi şeyler yapıyor Trabzonspor. Tebrik ediyorum.
0: Hocam siz Adil Demirbağ'ı hatırlıyorum. Buca Spor'dan Adana Demirspor'a transfer etmiştiniz.
1: Evet.
0: Adil Demirbağ'ın gelişimini de yakından takip ediyorsunuz.
1: Evet. Adil elastikiyeti olmayan çok supleksi olmayan, rotasyonu olamayan bir oyuncu ama fizik gücü çok iyi. Kafa hakimiyeti, doğal yapısı, güçlü. Dönüşlerde belki sorunu var, toparlanmada sorunu var. Ama adil, agresif, kazanmaması son derece yüksek bir oyuncu. Almasa Trabzonspor'a katkı sağlar tabii yani. Tarihleri de iyi bir çocuktur yani.
0: Trabzonspor'a katkı sağlar diyorsunuz hocam genel anlamda.
1: Tabii ki.
0: Peki hocam.
1: Ama Trabzonspor Adil'in bir yılı daha olduğu için orada işte başka alternatifler de düşünüyor. Hem yerli hem yabancı işte Ahmet de bunlardan bir tanesi belki o olabilir.

0: eski oyuncumuz, dönebilir geriye gibi gibi.
1: Peki hocam, Trabzonspor'un yapılanmasını nasıl buluyorsunuz? Metehan Mimaroğlu da anlaşılan isimlerden.
0: Evet, Metehan Adandemirspor'dan gelen bir çocuk. İşte Gençler Birliği iyi. Ama Metehan tabii yaş itibariyle şimdi biraz ilerledi doğru. Çünkü genç olsaydı çok daha fazla olurdu. Ama bu genç dönemde bunlar yakalanmayan oyuncular. Bizim gibi hocaların Türkiye'de avantajı buydu. Bunları genç yaşta yakalıyorduk, oynatıp geliştiriyorduk. Ama bu çocuklar yabancı hoca Türkiye'yi bilmediği zaman ona yakalanıyor. Maalesef geç kalıyorlar. Metehan'la geç keşfedilen, büyük takıma geç gelen bir oyuncu görüntüsünde Gençler Birliği'nden.
1: Peki hocam, Metehan Mimaroğlu da sözleşmesini feshetti. Free olarak çıktı Gençler Birliği'nden. Bunu da paylaşmış olalım. Fesih talebini TFF işleme aldı. Oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçecek. Güzel. Peki hocam, Metehan'la ilgili sizin yorumunuz bu. Adil'le ilgili yorumunuz bu. Milli takımımızla ilgili neler söylersiniz?
0: Milli takımımız tabii biz playoff'tan geç çıktığımız için kamp yeri tam iyi tespit edilemedi. Geç kaldık. Dolayısıyla sıcak bir bölgeye düştük. Biz genelde doğal fizik gücü yüksek olan bir takım özelliğinden teknik gücü yüksek bir takım takıma evrildik. Dolayısıyla bu sıcak ortam bizi bu top ayağımıza dolaştırmaya bir avantajı olabilir mi? Çünkü rakipler genelde 3-4-3 şeklinde oynayabilen ekipler. Bu anlamda bunun anlamı, manası şudur. Önde baskı, orta sahada baskı yapıp bizim de savunmada iyi oyun kuramadığımızı hesaba katarak bize üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Bu bizim bir handikapımız ama bir avantajımız da eksik yakalayacak olduğumuz rakiplere çok önemli pas trafiğini oluşturabilecek ve skor üretebilecek hızlı çabuk oyuncularımız var orada. Gerçi milli takımımız yani aşağı yukarı 4-5 hızlı oyuncu üzerine kurulu. Diğer oyuncularımız o kadar çok çabuk, çok hızlı değil. Yani ilk 11'i düşündüğümüzde işte Ferdi'yi bir taraftan alırsanız, Kenan'ı, Alper'i alırsanız, Kerem'i alırsanız böyle bir hızlı trafiğimiz olur. Yoksa orta sahada eğer Hakan, Arda, Orkun oynarsak oralarda çok hızlı değiliz ama orada pas trafiğini yapan bir takım görüntümüz var. Ama oyuna sonra Yunus katılabilir, başka evet, daha çabuk oyuncuları katılırsa olabilir ama işte stoperlerde çok hızlı değiliz. Doğru ama önemli deneyime sahip işte Şampiyonlar Ligi oynamış bir Abdülkerim, işte Avrupa futbolunu iyi bilen bir Meri, yine Avrupa futbolunu iyi bilen bir Zeki Hakan, Orkun bize çok katkı sağlayacaklardır. Kenan'ın çabukluğu, Selim'le Arda'nın formu, Barış'ın Şampiyonlar Ligi'nde çok üst seviyede oynaması çok çok iyi. Burada Kerem bir parça geri kalmıştı. Ama evet, orada da Deniz diye bir çocuğumuz var. İyi bir santrafor yakaladık. İnşallah,
1: evet, İnşallah
0: Can iyi geliyor. Can sakatlanmasaydı ben Can'dan çok çok çok ümitliydim. Evet. Yani Can'ın sakatlığı bizi parça geri yaptı ama savunmada da yine stoper olarak Ozan, o da bir sakatlık geçirdi aşağı yukarı. Ozan da 1,5 yıl yoktu. Ama onun da toparlaması, son maçlarda oynaması
1: güzel oldu.
0: Kadro derinliğinde büyük derinlik sağlayacaktır.
1: Evet.
0: İşte hoca yani işte niye şu oyuncular alınsaydı daha iyi olurdu. Genç oyuncular, yaşlı oyuncular evet, alındı. Milli takım kampında abilere de ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Orada panik olduğu zaman o abiler o gençlerin etrafında onları bir yaranın kabuğu gibi örer, sarar.
1: Evet.
0: Orada öyle yok işte Çağlar niye alındı? Evet. İşte Kaan niye alındı?
1: Evet.
0: Yani bunlar İrfan Can niye alındı diye söylenmek lazım.
1: Evet,
0: oyuncuların oyunun içinde olduğundan daha çok dışına ihtiyaç var. Milli evet. takım bütünlüğü çok de buna teşekkür, da
1: evet. var. Çok teşekkür ediyorum Giray Hocam değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sağ olun.
0: Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Giray Bulak'tı. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. 9 koşulu bir program var, 4. koşu ile. Gün 2. altını Ganyan'a başlayacak. Oldukça kalabalık yarışlar, zorlu yarışlar bizleri bekliyor. 3 yaşlı İngilizlerin Bölünen Maiden yarışı 1800 Kim'de koşulacak. 1 numaralı California Fire ve 10 numaralı Halep Mektubu. Son yarışları sürekli tabela içinde olan bu ikisi Afgan vasat isimleri arasında öne çıkıyor. 1 ve 10 yazarak küçük oyunlar bu aya geçebilirler. Geniş oyunlar için 14 numaralı Lunatic Time ve 3 numaralı First May'i sürprizde öğrenebilirim. İkinci ayakta 4 yaşlı Arapların Handikap 16 yarışı 2200 Çim'de koşulacak. Bu yarışta da yine 6 numaralı Demir Yiğit son 3 yarışındakilden düşmedi. Ön plana çıkıyor ama 8 numaralı Toz Yuttıran'ın son yarışını çok beğendim. Keza 1 numaralı Hadiye de yine son yarışını kazandı, çok formda. 6-8-1 kuponlarda mutlaka olmalı. Sürpriz aramak isteyenler 4 numaralı Serin Tepe, 3 numaralı Kaptan Aras, 5 numaralı Soğuk Tabi, 2 numaralı Şansı Bol Bey'i de kuponlara ekleyebilirler. 3. ayakta 4 yaşlı Arapların Şartlı 19 2000 Çim'de koşulacak. Hiç yarış kazanmamış safkanlardan biri ilk defa bu yarışı kazanarak meydana veda edecektir. Zorlu bir yarış olarak görüyorum. Bu yarışta da 17 numaralı Taya Kadın ilk plandan önereceğim isim olacaktır. 4 numaralı Mah Çiçek ve 1 numaralı Aksoy Lucan da rakip gördüğüm isimler. 4. aya geldiğimizde bu ayakta yine zorlu bir yarış bizleri bekliyor. 2000 kumda 3 garingizlerin şartlı 5 yarışı dişi safkanların start alacağı bir yarış. Form olarak rakiplerinden daha istikrarlı 9 numaralı Miss Conqueror kazanmaya yakın görüyorum ve alternatif banko olarak öneriyorum. 1 numaralı Pehlivan Yıldızı, 2 numaralı Dukins Müller,

0: 3 numaralı Tornado Maiden, 7 numaralı Jim Dema ve 10 numaralı Amoni. 9'un rakipleri 1, 2, 3, 7, 10 dileyen banko olarak tercih edebilir 9 numaralı Miss Conqueror'u. 5. ayakta Handicap 15 yarış, 4 yukarı Arapların 1700 çimde start alacağı bir yarış olacak. Denk güçte formda isimler yine bir arada, 6 numaralı Gürceyhun, 7 numaralı Şampiyon Gümbür, 13 numaralı Alsakip ve 15 numaralı Oğul Fatih. Ben bu 4 safkanı ayıramadım. 6, 7, 13, 15 yazarak bu ayağa geçebilir. Son ayağa geldiğimizde bankomuz bu ayakta. Bir yarış gördükten sonra ikinci yarısında çok etkili koşup tabela yapan 12 numaralı Lupin'in bu kez kazanıp Maiden'e veda etmesini bekliyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Evet, selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri 6. adama. Hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizle birlikte orijinal günümüzde saatler 13-14 aralığında birlikte olacağız. Futbol gündemine küçük bir virgül atıp biraz da basketboldan değineceğiz. Bugün yine tıpkı dünkü gibi sevgili Alperen Erdoğan'la birlikteyiz. Selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, herkese iyi günler.
0: Evet, sezonun da bitmesiyle beraber kendini yenilemeyen bir basketbol gündemi var. Doğru mu?
1: Tabii ki. Dünden bugüne hiçbir şey değişmedi.
0: Bu durumda ne yapıyoruz? Dün bir Beşiktaş-Bahçeşehir maçı oynandı. Ona değiniriz. Dinleyicilerimize burada pası atalım. Şu yüzden söylüyorum. Sezonun bitmesine çok az kaldı. Takımlarınızdan transfer beklentileriniz var. Burada bu arada biz de bir sürü transfer haberi duyuyoruz. Malum işimiz bu. O sebepten ötürü sorularınızı burada yanıtlamaya çalışacağız. Yine soru cevap sohbet kıvamında bir interaktif program olacak. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelen mesajları süremiz yettiğince malumunuz değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Dün Beşiktaş Gain seride ikinci maçta evinde konuk etti. İlk maçı Beşiktaş zorlanarak kazanmıştı, hatırlarsın. Bahçeşehir Koleji'ne 79-101'lik skorla mağlup oldu.
1: Kendi evinde böyle bir hata yapmasını beklemiyordum aslında Beşiktaş'ın, ama Bahçeşehir çok iyi bir takım, bunu da söylemiştik ve bu seride en az bir maç çalabileceğinden de bahsetmiştik seninle dün. Burada o yüzden beni şaşırtan bir sonuç çıkmadı. 100 sayıyla kaybetmesi beni tabii şaşırttı, çünkü Beşiktaş çok iyi savunma yapan bir takım.
0: 22 sayı fark yediler.
1: Oradaki fark da tabii ki çok önemli. Beşiktaş'ın buradaki yemiş olduğu 101 sayı beni şaşırtmadı desem yalan olur.
0: Şimdi serinin akıbetini ciddi anlamda etkileyecek bir gelişmeden bahsedeyim. Antezis için omzunda bir yırtık oldu ve sezonu kapatacağı söyleniyor. Burada şöyle bir durum var. Diyeceksiniz bir sakatlık ne kadar etkileyebilir? Fakat Beşiktaş'ta biliyorsunuz İsmail Kamagate de sakatlığı nedeniyle sezonu tamamlamıştı. Burada Sertaç Şanlı ve dörtten devşirme olarak Connor Morgan alternatifleri kaldı. Ya Bahçeşehir karşısında bu Beşiktaş'ı bayağı zorlayacaktır. Orada Trevion Williams gibi, Furkan Altalı gibi,

0: Koprovitsa gibi fizikli 5 numaralar var. Öte yandan olası bir Fenerbahçe Beko ya da Anadolu Efes eşleşmesinde de bu Beşiktaş'ta ciddi bir handikap yaratacaktır.
1: E tabi Anadolu Efes'te de bir uzun sakatlığı oldu. Poirier sakatlandı.
0: O çok daha ağır bir sakatlık.
1: 8-9 ay olmayacağı konuşuluyor. O sonraki sezonda bile büyük bir kısmında olamayacak takımla beraber. Beşiktaş'ın kaderi bir tık Real Madrid gibi oldu. Tam eleme maçlarındayken uzunlarını kaybettiler bir anda. Çok kötü bir şey bu. Ama Beşiktaş bunun altından kalkabilir mi? Kalkar. Burada en önemli olan şey Bahçeşehir deplasmanındaki o iki maçlık seride neler yapacağı Beşiktaş'ın. Orada zaten ilk maçı kaybederse Beşiktaş büyük sıkıntılar yaşayacaktır gibi geliyor bana.
0: Yani şöyle, Beşiktaş'ı ben Galatasaray serisinden bu yana çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kazanmasına rağmen biliyorsun 2-1'lik bir galibiyetle seriden çıkmıştı Beşiktaş ama oyun olarak tatmin etmemişti. Hatta son kazandığı 71-68'lik maçta yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 18'de 2 üçlük isabeti bulmuştu. Yani uzunların olmamasından bahsediyoruz ama Beşiktaş'ta ciddi de bir şut sıkıntısı vardı. Dün bu arada Matt Thomas'ın da performansıyla birlikte bu yukarı çekildi. Bunda bir problem yok. Dün %48'de attı Beşiktaş ama buna rağmen yetmedi. Bu sefer de boyalı alanda Beşiktaş çok tutuk kaldı. Ya dediğim gibi Euro Cup finalinden sonra bir düşüş vardı Beşiktaş'ta. Dün sevgili Özgür Özçelik'le konuşurken öğle saatlerinde, Özgür abiyle tanırsın. Ben Bahçeşehir'in bugün kazanabilir düşüncesi içerisinde olduğunu ona da söylemiştim. Hatta şaka yolu tabii ki bir oranları da kontrol ettik. 3.36'lık bir oranı vardı Bahçeşehir Koleji'nin. Dedim oynamayayım hadi neyse. Onlarda da bir koç değişikliği var çünkü biliyorsun. Marco Barak sezonu tamamlayacak ama gelecek sezon için takımın başına Sasha Djordjevic'i getirmişler. Dedim orada herhalde sezonu bitirdiler mi kafacı ama dün Bahçeşehir Koleji beni şaşırttı demeyeyim. Kazanmasını bekliyordum ama beklediğimden daha net bir galibiyet aldı. Beşiktaş için bundan sonrası çok kolay olmayacak. Ben hatta bu sadece ev sahibi avantajını almasından mütevellit değil. Bahçeşehir Koleji'nde genel oyun ve form durumu olarak Beşiktaş'ın önünde görüyorum final adına.
1: Demin de dediğim gibi zaten burada evde oynanacak ilk maç bazı şeylerin zaten nasıl sonuçlanabileceğini bize gösterecektir. 6 Haziran'da oynanacak maçta eğer aynı bu şekilde bir galibiyet alırsa Bahçeşehir, Beşiktaş son maç stresiyle bence çok zor bir maça çıkar.
0: Beşiktaş'ta bir dağılış da görebiliriz bu arada. Maalesef bunun sinyalleri var biliyorsun. Dušan Olimpijević'in menajeri Miško Rajnatović'in kendisini Euroleague'e göndermek üzerine bir arzusu olduğunu açıkça dile getirdi. Açıkça demeyelim ama en azından anlaşılabilir bir biçimde dile getirdi. Dušan Olimpijević son zamanlarda yaptığı açıklamalarda Beşiktaş taraftarını asla unutmayacağım, Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var diye sanki veda ihtimaline göz kırpan açıklamaları var. Yiğit Arslan'ın Galatasaray'la anlaştığı konuşuluyor. Sene sonunda Beşiktaş'ta bayrak isimler ayrılırsa bilmiyorum nasıl bir yeniden yapılanma sürecine gidilecek.
1: Şöyle, yönetimden bakacağımız zaman futbolda çok iyi bir aslında teknik adam gelecek Beşiktaş'a. O yüzden yönetim burada artık isimden ziyade gerçekten sistem oturtabilecek insanları idareye koymak istiyor gibi bir sinyal aldım ben İtalyano ismini duyduktan sonra futbol şubesinde. O yüzden Olimpijević gitse bile oraya gerçekten bir sistem oturtabilecek, bir oyun anlayışı yansıtabilecek sahaya bir hoca getireceklerini düşünüyorum.
0: Ya Vincenzo Italiano ismi bende de aynı hissiyatı yarattı. Hatta yani konudan bağımsız İtalyanlar mesela şeyi yapmış. Twitter üzerinden çok fazla gördüm. İşte Vincenzo Italiano niye Beşiktaş'a gitti? İtalya'da bu kadar takım vardı. Orada potansiyel görülen bir hoca çünkü. Ve şey işte Espanyol'a ya da Levante'ye gitse bile daha iyiydi diye bir Beşiktaş eleştirisi vardı. Ama bunu söyleyen İtalyanların tarihindeki en büyük futbolculardan mesela Giuseppe Meazza. Zamanında Beşiktaş'ta çalıştı 1948'de yarım sezonluğuna. Yani İtalyanlar ne söylediğini çok farkında değil açıkça, onu söylemek lazım. Ben dediğim gibi İtalyano hamlesinden sonra bilmiyorum, basketbolda ilk öncelik bence Dušan Olimpijević'in kalması yönünde olmalı ama ya orada koç olarak kim gelir bilmiyorum gerçekten. Ya benim aklımda bir isim var, olur mu bilmiyorum. Mesela futbolda yine Nevio Scala da zamanında eski bir Milan Inter efsanesidir, Beşiktaş'ı çalıştırmıştı 2000-2001'de. O yüzden çok bir şaşıracak bir durum yok bana sorarsanız İtalyanların düşüncesi aksine. Vincenzo Italiano'nun gelmesine. Basketbolda da dediğim gibi ilk öncelik Dušan'ın kalması olmalı. Benim ikincil olarak bir adayım var. Beşiktaş'ta başarılı olabileceğini bir düşündüğüm bir isim.
1: Kimdir
0: var.
1: Kimdir peki?
0: Tahminin var mı? Yerli bir hoca.
1: Yerli bir hoca. Vallahi aklıma gelmedi şu an. Ya birkaç isim geliyor ama kafamda kimi netleştirdiğini tam olarak.
0: Ben Yakup Sekizkök diyorum.
1: Yakup Hoca da çok iyi bir hocadır bu arada. Severim ama ben Beşiktaş'a bu saatten sonra yerli bir hocanın gelmesini mantıklı bulmuyorum.
0: Ya Dušan gibi baştan yapı inşa etme durumu yok artık. Beşiktaş'ın hazır oturmuş bir 3 senedir basketbol sistemi var ama Dušan gibi bir hoca bulunabilir mi bilmiyorum yabancılarda.
1: Ya Euroleague kartvizitli bir hoca getirilebilir bu arada.
0: Zamanında şey çok meşhurdur bak, bilinmez mesela. Fikret Orman'ın Yiğit Erol'u söylemişti bunu. Eski adıyla Vodafone Arena'da stadyumda Bartsokas'la bir görüşmesi vardı 2018'de. O olmayınca Duško Ivanović'e dönülmüştü mesela. Yani Beşiktaş'ın zamanında öyle çılgın Euroleague hocası hamle denemeleri de olmuştu. Ha, bilmiyorum, inşallah Duşan kalır. İlk öncelik bu benim gözümde ama aksi takdirde dediğim gibi Yakup Hoca fena bir deneme olmaz. Benim oraya hak ettiğini düşündüğüm hocalardan biri.
1: Trinkieri boşta mı mesela şu an?
0: PAOK'un başına geçecek.
1: PAOK'a geçecek. Ya Trinkieri mesela çok yakışırdı Beşiktaş'a.
0: Trinkieri yakışabilirdi PAOK'un. Bu arada Euro Cup'tan da birazdan bahsedeceğiz. Aris takımın başına Spanulis'i getiriyor. PAOK Trinkieri'yi getiriyor. Transferlere baktığımız zaman Ben Forster'ı getirdiler. Düzeltiyorum, Marcus Forster'ı getirdi PAOK. Nick Calates'le anlaştılar. Clyburn'e bir ilgi var. Aris tarafında Malachi Flynn'i istiyorlar. Antezis için listede olduğu söyleniyor. Yunan takımları sene Euro Cup almak çok zor oldu. Onu söyleyebiliriz. Tenerife de geliyor İspanya'dan. Yani bu sene Beşiktaş, Telekom ve Bahçeşehir Kolejisi çok büyük bir fırsat tepti diyebiliriz.
1: Tabii ki, çünkü orada bir altın jenerasyon vardı oynayan ekipte Yunanistan'da. Artık o ekip büyüdü ve teknik adam olacak seviyeye geldiler ve teker teker yerleşiyorlar takımlara. Onlara büyük bir bütçe veriliyor. Büyük isimler, basketboldan çok iyi anlayan isimler. Ellerinde çok iyi bir bütçeyle çok büyük işler yapacaklardır. Ben de sana katılıyorum. Seneye Euro Cup'ta gerçekten hıncanış bir mücadele bizi bekliyor.
0: Ya bu sene dediğim gibi çok kolay bir gündem var. Seneye Rus takımlarının dönmesi de gündeme gelebilir. Onu bir bilgi olarak dipnot düşeyim. Kesinlik vaat etmiyorum ama bir ihtimaller dahilinde. Ya bu sene gerçekten, yani Hapoel Yerusalem hariç orada ağır yerinden oynatamayacağım bir taş yoktu. Onu da Telekom eledi. Yani bu sene kupayı kaçırdığımız 3 temsilcimiz adına söylüyorum. Evet. Çok acı verici oldu diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra bir reklama gidelim. Bugün bol bol mesaj yanıtlayacağız. Gündem takdir edersiniz ki çok yoğun değil. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. Radyo.

0: Deniz Mark soruyor.
1: Ne var sırada diye.
0: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Deniz Bank burada. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
9: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte mesajlarımıza ufaktan bir göz gezdirelim. Sonrasında Beşiktaş'ın Euroleague ihtimaliyle alakalı önemli bir gelişme var. En azından önemli bir açıklama var. Ona bakacağız. Merhaba, iyi yayınlar. Beşiktaş basketbol takımının son 4 maçtaki şut istatistikleri hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sanki birçok oyuncu takımı bırakmış gibi gözüküyor. Antrenör de sağ kenarında çaresizce çırpınıyor. Yani ben dediğim gibi sezonun Beşiktaşlı oyuncular nezdinde en azından mental olarak Euro Cup finalinden sonra bittiğini düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Üzülerek söylüyorum bunu.
10: Ben dün zaten Fenerbahçe için aynısını söylemiştim. Avrupa'da büyük hedef koyduğun takımlarda bu tarz hedeflerin bir yere bağlanmaması,

Ben sosyal medyadan baktığımda Türkiye tabii grupta birincilik için en büyük rakipleri. Yani onlar da farkında Türkiye'nin biraz daha favori olduğunu. Genelde eski Amerikalı futbolcuların gruptaki şansları değerlendirmeleri ile karşılaştığımda videolarda Türkiye'yi daha ön plana çıkartıyorlar. Tabii bunun zamanı gelince konuşacağız Dünya Kupası programlarında. Ama ben hep söylüyorum, şimdi de söyleyeyim. Bence grupta son maçımızı Amerika ile oynuyor olmamız bence çok önemli bir avantaj. Neden? Şimdi boyu çok kısa bir turnuvadan bahsediyoruz. Dünya Kupası ve heyecanı oyunculara elenme korkusunun en üst seviyede o korkuyu yaşatan, ona göre önlem aldıran bir turnuva. Şimdi Avustralya karşısında ilk maçımızı kazanırsak zaten neredeyse elenmekten kurtulacağız. Neredeyse elenmekten kurtulacağız. Paraguay ile berabere bile kaldığımız takdirde, ki ben kazanmamızı bekliyorum, ama en kötü berabere kaldık diyelim. Yine artık elenme olayı çok büyük bir ihtimalle, çok istisnai bir şey olmazsa ortadan kalkacak. Hele ki Paraguay'ı kazanırsak zaten grup liderliği için, elenme korkusu olmadan grup liderliği için korkusuzca mücadele edebileceğiz. İşte o zaman hani turnuvanın ev sahiplerinden biriyle elenme maçına çıkmak, liderlik maçına çıkmaktan tabii ki çok daha büyük bir dezavantaj olurdu. Yani ilk maçımızı Amerika ile oynayıp mesela kaybetsek ev sahibine karşı, kalan iki maçta eyvah, olası bir puan kaybı elenmemize sebep olabilir deyip bizi acayip prangalara bağlayabilirdi oyunumuzu. Ama dediğim gibi ilk iki maçtan olumlu sonuç aldığımız takdirde Amerika ile liderlik için oynayacağımız maçta çok daha iyi, çok daha rahat, istediğimiz sahaya oyunu yansıtabileceğimiz bir oyun oynayabiliriz gibi düşünüyorum ben. İsviçre, Avustralya tabii ki gruptaki rakiplerimizden bir tanesi. O maçı da izleme şansımız varsa ben tabii ki izleyeceğim. Ben yavaş yavaş, çünkü Dünya Kupası eleme maçlarını izlemeye başladım. Mesela Danimarka Kongo maçını izledim. İsveç Norveç maçını izledim. Bir maç daha izledim ama aklıma gelmiyor şimdi. Yani son 2 günde 3 tane milli maç, hazırlık maçı izledim. Onu söyleyeyim. İngiltere Yeni Zelanda, ilginç bir karşılaşma. Paraguay var mı diye bakıyorum ama Paraguay bulamadım. Yarın da işte önemli maçlar. Paraguay bu sabah karşı Nikaragua ile oynuyor. Göz ucuyla tabii ki bakarız. Şimdi mesajlara geçelim. Bir dinleyicimiz demiş ki, ilk gelen mesaja bakıyorum. Yusuf, iyi yayınlar. Yalnız değilsin. Biz de buradayız. Arjantin'in yenilenmesine ihtiyacı var bence. Kadro yaşlandı gibi düşünüyorum. Ne dersin demiş. Valla Arjantin milli takımı bence şu anki mevcut kadrosu, tabii ki bazı yaşı ilerlemiş oyuncular var ama hani kimsenin bence ses çıkarmayacağı bir kadro bu. Mesela Messi'ye herhalde kimse ses çıkarmaz. Tabii son Dünya Kupası. Orta sahaya baktığımızda ben orta sahasını çok beğeniyorum. Şimdi önümde de açık Dünya Kupası kadrosu. Paredes 31 yaşında. Muhtemelen ilk 11 çıkmaz ama De Paul 32 yaşında. Ya gayet bunlar olgun yaşlar. Enzo Fernandez, Chelsea'li isim, 25 yaşında. Lo Celso, Betis'te oynuyor. Palacios 27 yaşında. Atletico Madrid'de oynayan Thiago 25 yaşında. Nico Paz futbolun yeni yıldızlarından Como'da oynuyor. Ve McAllister 27 yaşında, takımın lokomotif ismi, hem Liverpool'da hem Arjantin milli takımında. Hücum hattında Lautaro Martinez Messi ile beraber oynayacak desek, tamam Messi 38 ama yani onda şiir gibi 198 maçta 116 golü var Lionel Messi'nin. Martinez'e baktığımızda 28 yaşında. Savunmadaki isimlere baktığımızda burada 30 yaş var ama işte Otamendi, o da Messi kontenjanından olabilir. Çok tecrübeli bir isim. 38 yaşında. Tagliafico, Lisandro Martinez, bakın o 28 yaşında. Romero 28 yaşında. Gerçi bu sezon çok sakatlandı Romero. Bakalım milli takımda sakatlanması halinde
tatsızlık olur. Önemli bir isim çünkü. Emiliano Martinez, onun da muhtemelen son

0: Dünya Kupası olur. 59 kez milli olmuş. 33 yaşında Arjantin milli takımı için çok önemli bir isim. Şimdi bir mesaj geldi. Sıradan gitmek istiyordum ama bayılıyorum böyle mesajlara. Genci hoca indirmiş Beşiktaş, sen Kongo maçını anlatıyorsun diyor. Arkadaşlar, radyonuzu yeni açtıysanız İtalyano ile ilgili ilk 10 dakika İtalyano ile ilgili konuştum. 60 dakika konuşmayacağım. Radyonuzu yeni açtıysanız bu benim suçum değil, sizin suçunuz. Dilerseniz başka bir kanalda İtalyano varsa onu açabilirsiniz. Ben 10 dakika İtalyano ile ilgili çünkü konuştum. Devam. Şimdi sıraya gidelim tekrar. Genci abi, bir espri vardır ya. Ahmet Bey, teşekkürler. Bakalım. Biz de Osmanlı konseptiyle gideceğiz, Mehter Marşı'yla. Ama biz gittik artık Amerika'ya. Bilmiyorum orada Mehter Marşı çalınır mı eder mi bilmiyorum ama Norveç'in Viking'i gayet güzeldi bence. Genci abi, sen de genelde böyle kupalarda özel bahisleri tercih ediyorsun. Türkiye gruptaki tüm maçlarda gol atar. Aa, güzel. Ben onlara bu hafta sonu bakmaya başlayacağım. Çok güzel özel etkinlikler geldi, farkındayım. Türkiye tüm maçlarda gol atar da çok güzelmiş. Meksika deyince aklıma bir kişi gelir diyor. O da Hugo Sanchez. Tabi Hugo Sanchez'i ben de izledim. Çocuktum ama önemli bir isimdi. Ravaşataları çok meşhurdu. Hugo Sanchez deyince benim aklıma sadece Ravaşata gelir. Acayip Ravaşata çekerdi ya. Yani bir oyuncunun özelliği. Mesela Tanju Çolak da öyleydi. Acayip Ravaşata atarlardı ama Hugo Sanchez. Ya Tanju da çok iyi Ravaşata atardı ama ya Hugo Sanchez non-stop Ravaşata atardı. Çok acayip bir isimdi. Tabii benim de Meksika deyince iki önceki jenerasyonda Hugo Sanchez tabii ki aklıma geliyor ama son dönemde benim aklımda kalan iki çok önemli isim Ochoa ile Marquez, Rafael Marquez. Meksika dedim mi büyük bir ihtimalle bu isimleri birçok Meksikalı da benim gibi sayacaktır. Genco, Beşiktaş Allah akıl fikir versin. 8 milyon euro bence verilecek bir hoca değil diyor. Vallahi işte tartışmaya açık bunlar. Yapacak bir şey yok. Karar alındı. Dediğim gibi ben yani ofansif oynatmayı seven bir hocaya karşı gelmem. Eminim çok ince elenip sık dokunmuştur. Ve bu karar alınmıştır ama dediğim gibi yani duyduğum o rotasyon haberleri ya, Türkiye'de geçmez. Yani ona bir frenleme gelir diye düşünüyorum. Ben Hakan, Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye geldiği zamanı nasıl unuttunuz? Vallahi doğru söylüyorsunuz ya. Hakikaten öyle. Hatta Robinho da var. Ama ya Roberto Carlos bambaşkaydı. Ben o kadar heyecanlanmıştım ki Roberto Carlos Fenerbahçe'ye geldiğinde. Hatta şey demiştim. Bilmiyorum olmuş mudur ama Türkiye'de birçok bek oyuncusu çıkabilir Roberto Carlos'u örnek alıp Türkiye'ye geldikten sonra. Hani maçlarda ben Roberto Carlos'um. Hani mahalle maçlarında kim gelirse öyle bir moda girilirdi, hatırlarsınız. Mahalle maçı yapanlar. Mesela Roberto Carlos gelir. Ben bek oynayacağım. Ben Roberto Carlos'um. Ya da işte golcü gelir. Ondan sonra Eto gelsin diyelim. İşte Drogba gelsin diyelim. Ben Drogba'yım. Ben forvet oynayacağım. Gibi. Acaba kaç tane minik çocuğumuz Roberto Carlos'un gelmesinden sonra bek oynayıp belki profesyonel anlamda da bu gelişimde futbol hayatlarına devam edip çıkmıştır diye düşünüyorum. Öyle söylemiştim radyoda ama teşekkür ederim Roberto Carlos hatırlatması için. Şimdi Fenerbahçe seçimiyle ilgili bir yorum gelmiş. Hakan Safi'nin konuşmaları Ali Koç konuşmalarına benziyor. Umarım Aziz Yıldırım başkanımız olacak ve her şey yıldız oyuncu değildir'i düşünüyoruz demiş. Kaç sezondur yıldız oyuncular gelmesine rağmen başarı gelmedi. Sistem oyuncusu lazım. Ama yani şimdi Aziz Yıldırım da yıldız diyor. Yani yıldız başkanlık için önemli bir veri. Önemli bir seçim vaadi. Göreceğiz hep beraber. Bir dinleyicimiz diyor ki Recep Bey, Real Madrid kulübü başkanının Arda'yı soyunma odasından çıkarıp sen bu konuşmayı duymak zorunda değilsin diyerek diğer takım arkadaşlarını azarlaması beni çok gururlandırıyor. Dinlerken bile heyecanlanıyorum. Helal olsun Arda'ya. Teşekkür ediyoruz bu küçük çocuğa demiş. Yani gerçekten Arda, bakın hep vallahi tahtaya vuruyorum. Ferdi ile ilgili, Arda ile ilgili o kadar özel isimler ki yani bu iki isim benim Dünya Kupası'nda en bizi yukarıya taşıyabilecek olduğuna inandığım isimler. Arda ve Ferdi. Bak bir daha vurayım tahtaya. Nazar değmesin, sakın sakatlanmasınlar. Ben de heyecanla bu ikisinin performansını bekliyorum. Genco abim, senin sesini duyunca enerjimiz artıyor. Selam verelim istedik diyor. Cüneyt Bey çok teşekkürler. Galatasaray Real Madrid'den Conceição'yu almıştı. Yani evet, aslında o dönem için önemli bir isimdi Conceição ama böyle çok da nasıl diyeyim, iz bırakmadı bence. Ya çok önemli bir isim gerçekten. Yani Real Madrid'in 6 numarasını almak hakikaten çok önemli. Ama dediğim gibi Türkiye'de çok da fazla iz bırakmamıştı. Aygün abinin yayınında söylendi. Yıllık 6 milyondan 2 yıllık anlaşma yapılmış Vincenzo Italiano'nun. Peki, teşekkür ederim bu bilgi için. Ama sizce 8 diyen de var. Bakalım gelsin, imzalasın, hep beraber bakarız. Malaga'dan Ertuğrul Bey demiş ki, takımlar turnuvaya veda ettikten sonra bazı oyuncular Amerika'da kalır mı? Yani oyuncular değil de seyirciler olabilir. Yani seyirciler olabilir. Ama eminim Amerika artık yavaş yavaş sınır kapılarındaki güvenlikleri, işte pasaport kontrolleri falan. Ben son gittiğimde bayağı sorguya çekilmiştim. Hani öyle sıradan bir sorgu da değil yani. Beni bayağı odaya aldılar. Ben de dedim yani hani neden beni sorguluyorsunuz? Bariz buraya tatile geldim, gideceğim, spor yazarıyım, şöyleyim, böyleyim. Hani yapın sorgunuzu ama yani çok komik şeyler soruyorsunuz dedim. En sonunda zaten onlara karşı bir ağır bir kozum var benim. Onu söyleyince özür dileyip beni bıraktılar, geçler. O kozu da söyleyeyim şimdi, merak etmeyin. Benim babam Amerikan vatandaşı. Büyük babam Dünya Savaşı esnasında askerken Amerika'ya eğitime gönderiliyor Deniz Kuvvetleri tarafından. Fakat savaş çıkınca tabii çok uzun süre ülkeye dönemiyorlar eğitim bittikten sonra. O sırada da babam Amerika'da doğuyor. Babamın Amerikan pasaportu var. Yani Türk ama Amerikan pasaportu var. Hiç Amerika'ya öyle gitmişliği etmişliği yok doğumu haricinde. Ben de o polislere dedim ki, ya arkadaşlar dedim, benim babam Amerikalı. Siz kimi sorguya çekiyorsunuz dedim. Ben istersen buraya gelirim, siz de beni durduramazsınız. Ben Amerikan pasaportu da alabilirdim dedim. Onlar da baktılar hakikaten Social Security Number'dan babama. Buyurun geçin dediler. Öyle hadi, bu da bir benden size bir anı olsun. Benim selamımı söyleyin Amerika'da kapıda kalırsanız. Peki. Ben Luis Suarez'i YouTube'dan seyrettim. Süper Lig'e uygun bir forvet oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Ben olsam Benfica'dan Pavlidis'i alırdım demiş. Valla Pavlidis'in ben de tabii ki Türkiye'ye daha uygun olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Yani Pavlidis biraz daha Türkiye Ligi'ne işte daha cüsseli. Yani biliyorsunuz Türkiye'de biraz daha böyle iri oyuncuların hücum hattında daha etkili olduğunu, daha başarılı olduğunu gördük. Genco abi, Amerika'ya gittiğin zaman bizim maçların sabah olması bence güzel. Amerika'da akşam oluyor. Otomatik olarak sıcak olmayacak. Bizim için çok iyi oldu bu diyor Mücahit Bey. Valla yani daha önceki bir programda da söyledim arkadaşlar. Ben San Francisco'ya gittim. Ve tam bu dönem gittim. 10-28 Haziran arasında San Francisco'ya gittim. Arkadaşlar akşam bildiğiniz kışlık montla, yani Erciyes'te dağda duracağınız montla durdum. Yani San Francisco'nun akşamları o kadar soğuk oluyor Haziran ayında. Öğlen sıcak, doğru. Ya çok ilginç bir iklimi var San Francisco'nun. Öğlen bildiğiniz tişörtle geziyorsunuz. Bildiğiniz tişörtle, Bermuda şortla. Ama güneş battığı an pantolonunuzu giyeceksiniz ve bir tane Erciyes'te, Kartalkaya'da, bir dağda, Uludağ'da giyeceğiniz bir mont giyeceksiniz. Yoksa net hasta oluyorsunuz. O açıdan hakikaten o iklimde hasta olmamak çok önemli. Dinleyicimiz ne demiş? Amerika'nın neyinden keyif alıyorsun anlamadım demiş. Bir şeyinden keyif almıyorum işte. 3-5 senede bir gidiyorum. Bu da muhtemelen son gidişim olacak. O da Dünya Kupası olduğu için. Genco Bey, ben milli takımımızın galibiyet alamayacağını düşünüyorum demiş. Yani şimdi arkadaşlar, dünya futbolunu takip eden biri olarak hani önce bir nedenini sorarım size. Neden bu pesimist, karamsar yaklaşım? Onu merak ederim. Avustralya baya kötü durumda. Paraguay tabii ki bir futbol kültürüdür, önemlidir. Yeri geldiğinde detaylı konuşacağız. Yani Paraguay deyip geçmeyin. Şimdi Latin Amerika takımı olmak, Latin Amerika grubunda olmak çok büyük bir tecrübe. Her sene kariyerinizde iki kere Arjantin'le, iki kere Brezilya'yla, iki kere Uruguay'la, iki kere Kolombiya'yla, işte Ekvador'la oynama. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani her sene Dünya Kupası'nın, her 4 senede bir Dünya Kupası'nın en büyük iki favorisiyle hep maç yapıyorsunuz. Yani bu da sizi belli bir çıtayı yükseltmeniz anlamına geliyor. Yani Paraguay'ı hiçbir zaman kadrosu iyiydi, kötüydü, boş göremeyiz arkadaşlar. Ya bu takımlar, ya biz işte 2-3 senede bir aynı grupta, birinci grup takımı işte İngiltere'yle, Almanya'yla, onlarla bir kere oynuyoruz. Ama onlar 4 senede bir iki kere Arjantin'le, Brezilya'yla, dediğim gibi Uruguay'la, Bolivya deplasmanı. Arkadaşlar bu çok sert bir kıtanın temsilcisi. O yüzden asla bir Latin Amerika temsilcisini hafife alamayız, almamalıyız. Zaten pazar günü de Venezuela maçında bunu nispeten göreceğiz diye düşünüyorum ben. Reklama geçmemiz gerekiyor ama bakıyorum. Milli takımımızın maçı varken siz Beşiktaş teknik direktörü konuşuyorsunuz demiş. Tersten şey yapmış, tamam. 20 dakika milli takımı konuşmuştunuz. Galatasaray'a geçince biri böyle mesaj atmıştı. Ya valla oluyor, çıkıyor. Bir reklamı verelim, mesajlar etmeye devam edeceğiz.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
2: Reklam.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
3: kredi? Radyo Spor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
3: Birlikteliğimiz devam ediyor. Esenyurt'tan Hüseyin Bey, nostaljik bir mesaj. Ben de çok yapardım çünkü. 60 diyor ki, Dünya Kupası olduğu zamanlar futbolcu kartları ve stickerları olurdu bakkallarda. Çocukken çok hissederdik o heyecanı. Hala var mı bunlar bilmiyorum demiş. Var Hüseyin Bey. Ben alacağım. İçimizdeki çocuk bizim. Ölmez. 47 yaşındayım ama hele ki Türkiye'nin katıldığı bu Dünya Kupası'nın Panini markası stickerları, kitabı alacağım ve yapıştırmalara başlayacağım. İlk yaptığım Panini stickerı 11 yaşındaydım. İtalya 90'dı. Meksika 86 ve İspanya 82 Dünya Kupaları. Abim İspanya 82 doğru. İspanya 82 ve Meksika 86'yı abim yapmıştı. Hatırlıyorum. 90-94 ben yapmıştım. 98'i de yapmıştım. 2002'yi tabii ki yapmıştım, Türkiye'nin katıldığı Dünya Kupası. 2006'dan sonra galiba bıraktım ama sırf kitabı aldım. Yani hangi oyuncular var diye. Ama bunu alacağım. Bunu alacağım. İçinizdeki çocuğu bence üzmeyin. Çocukken yaptığınız şeyleri yapmaya devam edin. Kendinizi Okan Hoca'nın yerine koyun. Bu yaz Inter'den teklif geldi. Inter'e mi giderdiniz? Yoksa kalıp belki de kimsenin göremeyeceği üst üste 5 şampiyonluk için tarihe mi geçmek isterdiniz diyor Turgay Bey. Yani. Ben İreola derim. Başka bir şey demem. Çok istiyordum Galatasaray'a İreola'yı ama Liverpool'a transfer oldu. İreola. Bournemouth'un teknik direktörü. Bakalım kendisine başarılar dileyelim. Önder Bey diyor ki, Ravaşata denince Ümit Karan'dan başkasını tanımam. Valla evet, Ümit Karan da bir Ravaşatacıydı ama ben Hugo Sanchez ve Tanju Çolak'ı onun önüne koyarım. Genco abi, mesajımı sen yanlış anladın diyor. Mehter Marşı'nı dönüşte çalacağız. Heh, tamam, şimdi oldu. Şimdi Beşiktaşlar sana kızacak Guti'yi unuttuğun için. Doğru. Guti de unutulacak bir isim değil yani. Bir Real Madrid efsanesi gerçekten. Guti. Negrete vardı 86 Dünya Kupası'nda. Yılmaz Bey, Negrete de hakikaten çok sağlam bir oyuncuydu. Genco Bey, Fenerbahçe seçimini tarafsız bir gözle kim kazanır diye düşünüyorsunuz? Valla seçim mi katılım belirleyecek. Katılım çok olursa ben Hakan Safi'nin kazanmasını bekliyorum. Katılım az olursa, belli bir sayının altında olursa Aziz Yıldırım'ın kazanmasını bekliyorum. Bence çok ortada bir seçim. Bir Beşiktaşlı olarak şunu söyleyeceğim. Italiano 10 haftada gider diyor. Bence iyi bir teknik direktör ama kesinlikle seçimleri ve taktikleri bu lig için uygun değil demiş. Sadık Bey ilk kez mesaj atıyor. Jardel derim diyor. Ravaşata deyince muhtemelen. İzmir'den selamlar. Taksici Veli. Of, İzmir'de ne sıcaktır şimdi. Kolaylıklar dilerim trafiktekilere. Antalya'dan Beste Hanım. Turnuvayı heyecanla bekliyoruz. Ahtapot Pol geldi aklıma. Evet, o zamanlar NTV Spor'daydım ben. Ahtapot Pol. Bak, Mehmet Semih de içeride. Mehmet Semih, Ahtapot Pol'ü hatırlıyoruz değil mi? Benim mesleğimi elimden alacaktı Ahtapot Pol. Vallahi her şeyi bilmişti ya. Hepsini bilmişti Ahtapot Pol. Acayip bir şeydi ya. Hakikaten şaka değil ya. Çeyrek final, yarı finalde Ahtapot Pol'e bakıyordum ben yani. Ne dedi diye. Öyle bir şeydi yani. Peki. Oo, Mehmet Sevinç geldi. Sonra da aynısını bir atla mı yaptılar? Ha. Gel Mehmet Sevinç, misafirimiz ol.
4: Açık mı mikrofon, bilmiyorum.
3: Mikrofon açık değil ama neyse. Açıldığında şey yaparız. Peki, Ahtapot Pol. Özeldi Ahtapot Pol. Özel bahisleri vermeni sabırsızlıkla bekliyorum diyor bir dinleyicimiz. Pepe'yi de unuttun diyor. Vallahi Real Madrid'den de amma insan unutmuşum ben. Seattle'dan selamlar.
4: İnsan genci.
3: İnsan genci. Ahtapot Pol insan genci. Genci abi, Trabzonspor ön alan presi için Onauçu yerine başka bir forvet arıyor bilgileri geliyor. Onauçu'ya iyi bir teklif gelmesi halinde satılabilir bilgisi var. Yani Trabzonspor'un kasası iyi bir para kazanacaksa yani herkes gidebilir, ama şu anda Onauçu'nun bu takıma olan katkısı ve bu katkının da devam edeceği o kadar ortada ki, ya ben olsam Onauçu gitmek istemiyorsa Onauçu'yu satmazdım. Ve Trabzonspor'un da Onauçu gitmek istemiyorsa satacağını düşünmüyorum. Trabzonspor transfer olaylarında gerçekten çok başarılı ilerliyor. Ben öyle düşünüyorum. Yine bu sezonda hemen daha ligler biter bitmez oyuncu isimleri çıktı. Transferler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Trabzon bu konuda gerçekten bence en başarılı takımlardan bir tanesi. Genco abi, arkadaş kusuruna bakmayın diyor. Türkiye bence İspanya ve Fransa'nın arkasında hakikaten Dünya Kupası'nı zorlayabilecek bir takım. Ya ben çeyrek final bekliyorum arkadaşlar. İşte konuştuk ya. Ben çeyrek final bekliyorum. Umarım işte çapraz eşleşmelerde güzel bir kura çıkar. Kura değil de işte güzel bir çapraz eşleşme olur diyelim. Bakalım. Genco, ben Zeki, bak bakalım Ferdi'ye kadroda var mı? Var tabii arkadaşlar. Yok canım. Ferdi sakat değil. Aman diyeyim. Başka ne haberler var? Biz Avrupa takımı çıkana kadar gelene gidene 3 atarız. Ama Avrupa takımı çıktığı zaman zorlanabiliriz. Bir de tabii ev sahibi Amerika'yı da unutmamak lazım diyor. Milli takım sayısı 48 olmasaydı Dünya Kupası'na katılabilir miydik? Bence katılabilirdik. Dinleyicimiz, tek kaldığınız zaman hep Galatasaray konuşuyorsunuz diyor, ama ya umarım espri yapmıştır. Güldüm yani çünkü. Genco Bey, anlattığın San Francisco değil, bildiğin Ardahan. Gündüz 25, akşam -5. Göle'den Yusuf Bey selamlar diyor. Vallahi öyle. Gerçekten öyle. Akşamki maçta Ercan Osmani. Oo, olabilir. Güzel bir seri. 2-0 oldu. İkisi de son saniyede. Birer sayıyla Fenerbahçe kazandı. 90 doğumluyum. 2002 Türkiye'nin katılmasını saymazsam eğer, en sevdiğim Dünya Kupası 98'di diyor. Ben İtalya 90'ı çok sevmiştim. Yani Meksika 86 benim ilk kendimi bildim bileli izlediğim, hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hatta Brezilya Fransa'ya elendiğinde ağlamıştım. Bayağı ağlamıştım. Çocuktum, ne yapayım. Çünkü Zico'yu çok seviyordum. Sokrates'i inanılmaz seviyordum. Yani Sokrates'i ben televizyondan bayağı izlemiş biriyim. Çok da şanslı hissediyorum kendim bu yüzden. Keza Zico da öyle. Zico ve Sokrates'in olduğu Brezilya Fransa'ya penaltı atışlarında elendiğinde, ki Fransa'nın kalecisi Joël Batz'tı. Adam bütün penaltıları kurtarmıştı. Hayatının maçını oynamıştı Joël Batz. Bayağı ağlamıştım Brezilya elendiğinde. Ama benim en sevdiğim Dünya Kupası galiba İtalya 90. O da Kamerun'dan dolayı. Acayip bir Kamerun mucizesi yaşanmıştı. Çeyrek finale yükselmişlerdi. Çeyrek finalde uzatmalarda İngiltere'ye 3-2 elenmişti. Açılış maçında Arjantin'i yenmişlerdi. 9 kişi kalmışlardı. 2 tane oyuncu kırmızı kart görmüştü Kamerun'dan. O benim valla aklımda kalan çok güzel bir Dünya Kupası'dır. Genco, senle aynı yaştayız. Senin anılarını ve anekdotlarını dinlerken acaba biz gençken arkadaş mıydık diyorum. Sadece ben hatırlıyorumdur dediğim pek çok şeyi sen de hatırlıyorsun. Sevgiler demiş. Bu da ilk mesajıymış kanalımıza İbrahim Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yayını takip ettiğim okuyamadığın mesajın devamında belli. Ben de anlayamadım ki. Ne? Yayını takip ettiğim okuyamadığın mesajın devamında belli. Ya gerçekten çok komiksiniz ya. Yani sizi bloklardım da hadi neyse. Yani kaşınıyorsunuz ama öyle söyleyeyim. Bir Beşiktaşlı olarak Musa Sow da çok iyi bir rövaşatacıydı diyor. Doğru ama yani rövaşata golleri var ama rövaşatacı der miydim? Bilemedim. Ama Manchester United'da mı rövaşata gol atmıştı? Öyle bir acayip bir golü var tabii akıllarda kalan. Higuita'nın kurtarışı hala aklımdadır. Akrep kurtarışı. Kolombiya kalecisi. Akrep kurtarışı. Vallahi Musa Sow bir sürü geldi. Musa Sow unutmayın diye. Ben Üsküdar'dan Mustafa Milli Takım'la ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Fenerbahçeli olarak Kaan, Ayhan, Çağlar'ı kadroda görmek beni üzüyor. Daha iyi ve genç Anadolu'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan oyuncular olabilirdi bence demiş. Safi Başkan olursa Fenerbahçe şampiyon olur mu? Vallahi işte amaç o. Fenerbahçe'nin başkan adaylarının en büyük amacı, hedefi bu. Bizim iş yerinde bir arkadaş var. Lakabı Ahtapot Pol. Ama hiç bilemiyormuş bu. Bence Dünya Kupası'ndaki kilit oyuncumuz Kenan Yıldız olacaktır diyor ve soruyor. Dünya Kupası mı yoksa Avrupa Şampiyonası mı daha zor bir turnuva demiş. Avrupa Şampiyonası daha zor arkadaşlar. Yani Dünya Kupası dediğiniz zaman şimdi Avrupa Şampiyonası'nda sırf Avrupa kıtasının kulüpleri oluyor ki yani Avrupa'nın 12. seri başı takımı bile ya da 18. seri başı takımı bile Avrupa'nın hani Dünya Kupası'nda yer alan birçok Okyanusya, Asya, Afrika ve Latin Amerika takımından iyi. Yani Dünya Kupası dediğiniz zaman akla iki takım geliyor ekstra heyecan katan. O da Latin Amerika'dan Brezilya ve Arjantin. Tabii ki bazı Afrika takımları dönemsel olarak çok ciddi çıkış yakalayıp sürpriz yapabiliyor. Mesela işte Okoçalı, Uçeli, Amokachili, Nijerya bunlardan bir tanesi 94 ve 98 Dünya Kupası'nda. Sonra 2006 ve 2010 yılında Drogba'lı, Kalulu, John Obi Mikel'li, fil dişi sahili inanılmaz bir Afrika temsilcisiydi. Etolu, Kamerun her zaman çok özel bir takımdır benim için de. Ben Kamerun'u da beğenirim ama yani bir Kamerun dediğinizde, bir fil dişi dediğinizde yani bunlar Avrupa'nın 15. 16. seri başı takımlarıyla zor başa baş oynarlar. Yani hani o istisnalar dışında. Onlar istisnai takımlardı. Peki, mesajlar gelmeye devam ediyor. Panini kitapçığını ben de aldım diyor. Çıkartmaları nereden bulabiliriz diyor. Valla bir yer, benim aklımda satılan bir yer var ama söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Var bir kitapçı, hani meşhur bir kitapçı, orada çıkartmaları var. Ben Ümit Karan'la bir kere plaj voleybolu oynamıştım. Servisleri bile rövaşatayla atıyordu diyor. Güzel. Bakalım. Kolay kolay yenilmez. Benim korktuğum bireysel defansif hatalar diyor dinleyicimiz. San Francisco akşamları bir başka oluyor diye bir şey mi yapacağız diyor. Tsubasa'yı rövaşatada tek geçerim diyor. Amerika dönüşü lokum pişmaniye var mı? Olur, olmaz olur mu? Bence 3'te 3 şansımız çok yüksek demiş Necati Bey. 86 Dünya Kupası Kolombiya'daydı. İç karışıklık dolayısıyla FIFA son anda Meksika'yı aldı diyor. Rövaşata konusunda da Klaus Fischer'in yanında kimse yaklaşamaz. Bence en büyük final 74 finalidir diyor. Valla Klaus Fischer'i izlemedim ama duydum. Hatta Klaus Fischer'in bir Alman kanalında 56 yaşında mı 57 yaşında mı ne çıkıp ona rövaşata attırdılar ve inanılmaz bir rövaşata attı adam. 56-57 yaşında bir rövaşata attı Alman televizyon programında. Ya dedim bu neymiş dedim gerçekten. Sokrates sakalı diye bir olay oldu Dünya Kupası'ndan sonra. Tabii 82 ve 86'da Sokrates gerçeği vardı. Kırklık golcü vardı diyor. Roger Mila'dan mı bahsediyorsunuz acaba? Zannederim 9-30 aldıkları maçta 3 gol galiba, hatırlamıyorum ama Roger Mila, evet doğru, siz de yazmışsınız. Roger Mila'ydı. 42 yaşında Onun hikayesini de biliyorum, anlatayım size. Roger Milla aslında 82 Dünya Kupası'nın Kamerun'un golcüsüydü. Ve Kamerun'un gelmiş geçmiş en büyük golcüsüydü. Roger Milla, Kamerun İtalya 90 Dünya Kupası'na kalmadan önce 6 ay önce futbolu bıraktı 42 yaşında. Ve Dünya Kupası'na Kamerun kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle futbola dönüp senin bu takımın başında olmanızı istiyorum diyor Kamerun Cumhurbaşkanı Roger Milla'ya. Ve özel antrenmanlar yaparak Roger Milla İtalya 90 Dünya Kupası'na katılıyor. 38 yaşındaydı. 42'ye Amerika 94'te girdi. 38 yaşındaydı. Ya da 46 mıydı? Şimdi yaşları yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya 42-46 ya da 38-42. İtalya 90 ve Amerika 94'te. 6 ay çalışarak özel idmanla Dünya Kupası İtalya 90'a katılıyor. Daha sonra da sırf rekor kırmak için 94 Dünya Kupası'na katılıyor Roger Milla. 42 yaşındaydı galiba ve gol atıyor. Oyuna girer girmez Rusya maçında Roger Milla gol atıyordu. Kamerun'un zaten o Dünya Kupası'ndaki en büyük olayıydı. Roger Milla'nın Rusya maçında oyuna girip 2-3 dakika sonra gol atmasıydı. Zaten Dünya Kupası tarihinde en yaşlı gol atan oyuncu oldu Roger Milla. İlk olduğundan mıdır bilmiyorum ama Amerika 94'ü çok sevmiştim. Tabii ki sonra 2002 Dünya Kupası. Barthez'i hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? İngiltere'de Manchester'daki lakabı zeytinyağıymış. Hiçbir topu tutamadığı için. İtalya 90 Paolo Rossi. İtalya 90'da yoktu ama Rossi. 82 yılında Paolo Rossi vardı. O da 2 sene ceza almıştı FIFA'dan. 2 sene ceza almıştı. Tam cezasının bittiği ay Dünya Kupası başlıyordu. Hatta o sene, o dönemde İtalya'da çok eleştirilmiş. 2 sene futbol oynamayan bir oyuncuyu nasıl Dünya Kupası'na götürürsünüz şeklinde, ama adam 82 Dünya Kupası'nda Brezilya maçında hat-trick yapmıştı 3-2 yendikleri maçta. Sokratesli Zico Brezilya'yı resmen Paolo Rossi yıkmıştı. Kemal Bey, radyoyu yeni açtım, İtalyano ile ilgili ne düşünüyorsunuz demiş. Vallahi arkadaşlar, İtalyano, şimdi ilk 10 dakika onu konuştum. Zaten yayının da sonuna geldik. 82 Dünya Kupası'nı izlemeyenler Dünya Kupası seyrettim demesin bence diyor. Yani ben özetleri izledim. Babamda çok güzel bir 82 nostalji video kaseti vardı. Brezilya'nın tüm maçlarını izledim. İskoçya'yı yendikleri maçı izledim. Brezilya-İtalya 3-2'lik maçı izledim. Finali izledim. Yani bayağı güzel maçlar vardı. O yüzden ben de Dünya Kupası izledim diye sayabilirim kendimi. Pijamalı kaleci yok mu? Pijamalı kaleci kimdi Macaristan? Gabor Krali. Gabor Krali. O yok. Pijamalı kaleci. Pijama dediniz de eşofman. Ama öyle kalmış hakikaten. İbrahim Bey diyor ki o anların çoğu yanlış demek ki. O dönem öyleymiş diyor. Bir dinleyicimiz diyor ki bakın ben de gördüm o videoyu. Senegal milli takımı Amerika'da kamp yaptığı bir statta antrenman yapıyorlar. Topu havaya atıyor Senegalli oyuncular ve top sekmiyor. Bununla da ilgili bayağı bir haber yapıldı. Buna alışmak kolay olmayabilir şeklinde bir haber var. Bakalım bakalım. Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi, siz kalkmış İtalyano'yu konuşuyorsunuz diyor. Tabii işte bak böyle şey olur. Tüm kıtaların şampiyonu bir turnuva yapar mı? Vay, güzel fikir. Ama artık daha da fazla turnuva yapılmasın bence. Sokrates'in ismi nereden geliyor biliyorsunuz değil mi? Profesördü kendisi. Aynen öyle, profesördü. Ya müthiş bir hikayesi var Sokrates'in. Vaktim kalmadı ama şöyle söyleyeyim. Kendisi gerçek hayatta bir doktor. Ve Brezilya'nın kendi takımında oynarken deplasmanlara gittiğinde o kadar fakir bir yer ki Brezilya 80'lerde 70'lerin sonunda Sokrates köylere gidip çocukları, hastaları, yaşlıları tedavi ediyormuş. Yani antrenmanlara çıkmıyormuş. Brezilya'nın fakir köylerinde hastaneye gitme durumu olmayan ya da hastanesi bile olmayan fakir köylerin yerlerine gidip orada işte insanlara doktorluk vazifesini gerçekleştiriyordu. Çok çok kutsal, çok özel bir adamdır Sokrates gerçekten. Yani acayip bir adam ya. Acayip bir adam. Okumanızı tavsiye ederim Sokrates'in hayatını. Bizden sonra en çok Japonya'nın heyecan katmasını bekliyorum demiş. Valla çok güzel mesajlar geliyor ama maalesef birçok mesajı eritmeye çalıştığım halde 26 mesajı okuyamadım. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama siz Radyo Spor'da kalmaya devam ediyorsunuz. Yarın yine saat 14-15 arasında ben sizlerle birlikte bu sefer İddia Kuşağı'nda olacağım. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Genco Boran'a da teşekkür ediyoruz. Mikrofonu kendisinden devraldık. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Ercan abi hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler.
3: Evet, önümüzde uzun dakikalar var. Rahat rahat gündemi değerlendirebiliriz. Evet. Çok fazla yeni transfer haberi var. Bir kısmının doğruluğu şüpheli olsa da konuşuruz tabii ki üzerine. Dünya Kupası artık kıyımıza kadar geldi. Dünya Kupası'nı da tabii ki konuşacağız. Ve bir başka önemli gündem maddesi sıcak gelişme. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Beşiktaş İtalyano'yla söz kesti. İtalyano da saat 16 sularında İstanbul'a geliyor. Şimdi Beşiktaş taraftarı için Vincenzo Italiano ne ifade ediyor? Beşiktaş taraftarına soralım. Vincenzo Italiano'yu tanıyanlar var mı? Oyun sistemini beğeniyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz bu seçimi? Evet Ercan abi, biz konuşmuştuk seninle Vincenzo Italiano'yu. Bu haber netleşince ben de biraz derinlemesine analiz yaptım. Biraz İtalyan kaynaklarını da karıştırdım. Onunla ilgili bilgileri de dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Öncelikle senin görüşün nedir Italiano tercihi konusunda?
4: Italiano Fiorentina'da 3 sene çalışmış. 2 defa UEFA Konferans Ligi finali oynamış. Kazanamamış ama önemli değil. Bologna ile İtalya Kupası kazanmış. Italiano derler ya, tırnaklarıyla çabalayarak, çalışarak Serie A'ya kadar yükselmiş bir teknik adam.
3: Serie C'den
4: evet. Serie A'ya kadar yükselen bir teknik adam. Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. İki oyun sistemini benimsiyor. Bunlar tabii kağıt üzerinde 4-3-3, 4-3-2-1 olarak adlandırılıyorlar. Ama Italiano'nun ne olursa olsun hücum anlayışının çok fazla olduğu, pres yaptığı, oynattığı takımlara ve hücum anlamında üstün olmak istediği maçlar çoğunlukla böyle oyunları seviyor. Hırslı bir teknik direktör. Oyuncularıyla ilişkileri iyi. Ve şu anda hatta İtalya'da, İtalya medyasında sen de baktın gördün. Bayağı şaşkınlıkla karşılandı.
3: Evet, yükselişte bir teknik direktör olarak görülüyor İtalyan futbolunda.
4: Demek ki kendisinin şöyle bir haberi çıkmıştı daha önce. Allegri Napoli'ye gitmeden. Napoli alacak İtalyano'yu diye. Sonra Allegri Milan'a bırakınca deneyimi tercih etti Napoli. Bunlar da yazıldı İtalya'da ama Italiano demek ki Önder Özen'le ve Başkan Serdal Adalı'yla konuştular, anlaştılar. Dün akşam zaten geç saatlerde bu anlaşma gerçekleşmişti. Hı hı. Artık hayırlı olsun. Şu anda Italiano'nun mutlaka talep edeceği isimler var. Onlar da alınırsa ortaya bakalım nasıl bir oyun sistemi çıkacak.
3: Şimdi bakacağız. Henüz kap bildirimi yapılmadı ama konuşulan yıllık ücretler de var. Biraz yüksek geldi bana ama Beşiktaş önce açıklasın sonra bunun.
4: Bazıları da bu ücretlerin yüksek, ya yani yazılanların öyle olmadığını, çok daha düşük bir maliyetle geldiğini yazanlar da var. Hı hı. Bunu değerlendirenler de var. Burada gerçek olan Beşiktaş kulübünün yapacağı kap bildirimi.
3: Kap bildirimini evet. Bekleyeceğiz dolayısıyla. Şimdi İtalyanlar diyor ki Vincenzo Italiano günümüz İtalyan futbolunun en modern ve yükselişteki teknik direktörlerden biri diyorlar. Italiano'yu böyle değerlendiriyorlar. Özellikle hücum futbolunu seven taraftarlar için biçilmiş bir kaftan, cazip bir profil evet. diyorlar. Vincenzo Italiano için, yani bizim takımlarımız için, büyük takımlarımız için ideal görünüyor şu anki çizilen profil. Sen de söyledin. Serie C'den başlayan, Serie A'ya kadar yükselen bir kariyer. İki konferans finali ve devamında Fiorentina ile ve Bologna ile yaşadığı başarılar, İtalya Kupası şampiyonluğu aslında onun son yıllarda popüler bir teknik direktör olduğunun da bir başka göstergesi, evet, kanıtı. Şimdi şöyle bir baktım. Nasıl anlatıyorlar İtalyanlar Vincenzo Italiano'yu? Bir kere hücum odaklı ve cesur futbol oynatıyor diyorlar. Sen de bahsettin, en çok tercih ettiği diziliş 4-3-3, ikinci tercihi 4-2-3-1. Evet. Dörtlü savunma oynatıyor. Yoğun bir ön alan baskısı onun futbolunda var. Yüksek savunma çizgisi, orta sahaya kadar savunma çizgini çıkaran, yine bizim büyük takımlarımızın ve taraftarının istediği oyun tarzına uygun, topa sahip olmayı seven, beklerin hücuma aktif katılımını destekleyen,
4: her zaman olmasını isteyen,
3: sürekli hareket ve dikine oyun isteyen, yani sabit oyuncu istemiyor, sürekli hareketli oyuncu istiyor, hızlı geçişler ve agresif pres tarzını benimsemiş bir teknik direktör diyorlar. Evet. Vincenzo Italiano için oyun felsefesi de kaybetmemek için değil, kazanmak için oynayan bir teknik direktör diyorlar. Yani berabere kalmayayım ben, kazanayım tarzını daha çok benimsiyor. Kaybetmemek için oynamıyor, kazanmak için oynuyor. Bütün oyuncularının da hücum organizasyonuna katılması gerektiğini savunuyor Vincenzo Italiano. Tarzı bu şekilde. Hangi teknik direktörlerden etkilendiği konusunda da şunu söylüyorlar. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Maurizio Sarri, Luis Enrique. Bu teknik direktörlerden de ilham alıyor.
4: Yani bunların çoğu da ofansif oyunu benimsemiş genelde teknik direktörler.
3: Evet. Ve bazı İtalyan futbol adamları onu küçük Guardiola olarak tanımlamışlar Ercan abi.
4: Demek ki denemesi fazla.
3: Evet, denemesi, hücum futbolu bir hayli fazla gibi görünüyor. Büyük takımlara karşı peki nasıl oyun oynuyor? Zaten büyük bir takıma geldi şu anda ama tabii çalıştırdığı takımlar, şu ana kadar çalıştırdığı takımlar baktığımızda işte Juventus'la oynadığında, Napoli ile oynadığında, Inter'le oynadığında nasıl bir futbol anlayışını benimsemiş? Orada da şöyle bir yorum var. Büyük takımlara karşı savunmaya çekilmiyor, kendi oyununu oynamaya çalışıyor.
4: Atağa devam.
3: Atağa devam. Kazanırsak kazanırız, kaybedersek kaybederiz. Ama biz kendi felsefemizden taviz vermeyelim diyor Vincenzo Italiano.
4: Oyun şeklini değiştirmiyor.
3: Disiplinli bir teknik direktör diyorlar. Takımlarının fiziksel seviyesi ve saha içi organizasyonu genelde üst düzeyde oluyor diyorlar Italiano için. Oyuncularla iletişimi güçlü, soyunma odası yönetimi güçlü, motivasyon konusunda olumlu yorumlar almış. Çalışkan ve detaycı diyorlar. Belki de hani sen dedin ya Guardiola.
4: Evet.
3: Küçük Guardiola demelerinin nedeni belki de detaycı olması.
4: Detay ve çok tekrar demek.
3: Çok tekrar. Taktik hazırlık konusunda yoğun çalışan bir teknik direktör diyorlar.
4: Önemli.
3: Gününün büyük bölümünü takım üzerine düşünerek geçiriyormuş. Bu bölümü de La Nazione'den aldım. La Nazione böyle tanımlamış Vincenzo Italiano'yu. Risk almayı seviyor ama bazen fazla risk alıyor diyenler de var.
4: Yapacak bir şey yok.
3: Büyük takım teknik direktörü risk alır. Yüksek savunma çizgisi nedeniyle arkada boşluklar bırakabiliyor. Negatif yönlerini de aldım. Tabii her zaman pozitif yönlerini konuşacak halimiz yok. Negatif yönleri, eleştirilen yönleri de var İtalyan basınında. Ama bu büyük takımların ortak handikapıdır Ercan abi. Yani ortak City'de bu var.
4: Hepsinde var.
3: Liverpool'da da bu var.
4: Mutlaka şimdi Beşiktaş'ın oynadığı maçları da seyretmiştir bu arada.
3: Bakmıştır. Mutlaka, mutlaka tabii.
4: Yani şunu demek isteyeceğim burada. Süper Lig'i tanıma. Takımlar nasıl oynuyor? Genel anlamda oyun yapıları ne? Bunlara mutlaka bakacaktır.
3: Mutlaka bakacak.
4: Ya bu değerlendirmeleri ona göre yapacak.
3: En az bir 8-10 maçını izlediğini ben düşünüyorum, tahmin ediyorum. Detaycı bir teknik direktör olduğu için mutlaka izler, ona göre kararını verir. Çünkü beklentinin büyük olduğunu biliyor. Buraya da gelip o yükselen kariyerini mahvetmek istemez Vincenzo Italiano. Demek ki bazı pozitif noktalarda gördüğü Beşiktaş'ta.
4: Kaybedeceksek ayakta savaşarak kaybedelim.
3: Evet.
4: Diyor mesela.
3: Değil mi? Doğru. Kesinlikle öyle.
4: Yani yerlerde sürünüp kaybedeceğimi ayakta savaşarak kaybederim diyor. Mesela.
3: Türk futbol sever, Türk taraftar ayakta kaybetmeyi sever.
4: Bence dünyadaki sevmez. Futbol severler de sever.
3: Kaybetmeyi sevmez ama mücadele etti takım.
4: Yani uğraştı.
3: Forma sırılsıklam oldu. Kaybetti. Buna bir şey demez. Ama mücadele etmedin, bıraktın, pes ettin, hücuma çıkmadın, savunmaya gelmedin, onu istemez Türk futbol seyircisi. Ama sırılsıklam forma, yine yenildin, bunu kabul eder. Hep böyle olmuştur. Şimdi eleştirilen yönlerinden biri, bu kendisiyle alakalı değil, oyuncu yeteneğiyle alakalı diye düşünüyorum. Diyor ki topa sahip olduğu bazı maçlarda fırsatları gole çevirmekte zorlanan takımlar ortaya çıkarıyor.
4: Topa biraz sahip oyuncuyla oluyor. İlgili.
3: Oyuncuyla ilgili. Topa sahip
4: yani
3: oluyor.
4: Yani şimdi bu gidip İtalyan'a gole atacak değil. O takımlarda olan oyuncularla ilgili bu. Hı hı. Yani gol yollarında etkili olan bir oyuncusu varsa o zaman neden böyle bir problem olsun? Oyuncularla çalışsa.
3: Hı hı.
4: Ya gol pozisyonuna girdim mi? Ya özel olarak atmayın. Ben İtalyan'ı sevmiyorum böyle gol atmayı demeyecek.
3: Demeyecek yani. Tabii. Bir de şu var. Mesela Fiorentina döneminde 3 final üst üste kaybedince kritik anlarda kırılgan olduğu eleştirileri yapılmış.
4: Her teknik direktör için bu söylenebilir.
3: Ama şunu unutmayalım. Bu takımı finale çıkaran da o teknik direktör.
4: Ya o Fiorentina yıllardır da bitik.
3: Bitik. Ekonomik olarak da bitik. Evet. Sonuçta evet. Hep...
4: Ya bu sene neredeyse bir ara küme düşüyordu. Öyle değil mi?
3: Tabii. Son anda kurtuldular. Şimdi şöyle bir durum var. Bir yere kadar getirirsin işte 8-9 maç kazanırsın. 10. maç final kaybedersin eleştirilirsin. Ama 9 maçı kazandığın konuşulmaz.
4: Böyledir bu işin kaderi.
3: Bu iş böyle. Tabii. Italiano da finallere getiriyor. Finalde kaybediyor. Kaybettiği zaman... Eleştirilmiş, eleştiri nedenleri de işte acaba finallerde takımı yeterince iyi hazırlayamıyor mu? Kritik anlarda takımı
4: Bologna'yla
3: kırılıyor
4: mu? Bologna'yla kazanmış ama.
3: Ama Bologna'yla da kazanmış. Yani bunu da unutmamak lazım. Her zaman son maça bakmak çok doğru değil diye düşünüyorum ve Batıkan'a dönüyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Reklam.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor. İlk kez mesaj atıyorum diyen bir dinleyicimiz var, Barış Kaya. Objektif yorumlarınız efsane. Ercan abiye de selamlar, saygılar demiş.
6: Teşekkür ederiz. Teşekkürler.
5: Mehmet Bey, bütün teknik direktörler İtalyano gibi düşünür ama sonuç genelde hüsran olur demiş.
6: İtalya'da çalıştığı süre içinde çalıştırdığı takımlarda bakıldığında genelde oyuncuları ve hep rakipler sahada daha çok gözüküyor. Onu söyleyeyim. Bu sistemde Beşiktaş'a yerleştirmek isteyecek. Ama şöyle bir düşüncem var. İtalyano'nun 2 yıl sözleşmesi var. Kesinlikle bu olmayacak galiba diye hiç kimse öyle bir düşünceye kapılmamalı.
5: Taraftar bence burada önemli. Yani taraftar tepki vermemeli işler kötü gittiğinde diye düşünüyorum.
6: Aynı kanaatteyim. Çünkü olmuyor. Ne kadar tepki versen bir şey düzelmiyor. Daha kötüye gidiyor. Ve böylece 4 senede de 10 teknik direktör değiştirdin. Teknik direktörler değiştikçe de bir şey kazanmadığın ortada. Hı hı. Ne oyun yapılanması, ne oyun sistemi. Hiçbir şey kazanamıyorsun.
5: Maalesef, maalesef. Yani Türkiye'de eleştiri kültürü bir sistem kurulmasının önündeki en büyük engellerden biri gibi.
6: Ya o sistemin kurulmasına taraftarların izin vermesi ve teknik direktör ekibine kolaylık sağlaması lazım bütün takımlar için.
5: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi. Şimdi bakıyorum Bologna'da puan ortalaması. Son çalıştırdığı takım Bologna, 107 maç 1.59.
6: İtalya Ligi'ndeki Bologna'nın durumuna göre fena değil, değil mi? Fena değil. Bologna yıldızlar topluluğu değil.
5: Fiorentina'da 1.67, daha iyi bir ortalama var.
6: Evet.
5: Ondan önce de zaten Spezia, Trapani, Arzignano gibi ekiplerde, alt liglerde.
6: Spezia'da zaten kendini gösteren bir teknik direktör.
5: Kendini gösterdi, evet.
6: Evet, ben iyi bir teknik direktör olacağım düşüncesiyle Spezia'da oyun sistemini benimsetti. Ve İtalya'da Serie C'den Serie A'ya yükseliş başladı.
5: Şimdi hoşuma giden bir başka nokta, öyle hani kısa dönemde teknik direktör değil.
6: Evet.
5: 3 yıl Fiorentina'yı çalıştırmış, son 2 yılda Bologna'yı çalıştırmış.
6: Ya 5 yılda

0: sporlarından bahsediyorum. Teknik direktörünü değiştirdiğin zaman ya bireysel sporlar için de bu geçerli. Ya teniste bile koç değiştiğinde antrenör oyuncu bir düşüş yaşayabiliyor tenisçi.
1: Evet.
0: Yeni bir koç geliyor çünkü onunla çalışıyor. Hı-hı. Şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Hemen daha bu takımın haline şudur budur diye başlamamak lazım. Biraz sabır rica ediyorum ben. Bütün yani spora aşık olanlardan.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Yani o acaba değişim meydana geldiğinde mutlaka bir istikrar yolunda beklemek gerekiyor.
1: İtalyano'da işte az önce örneklerini verdik. Son 7 yılda 3 takım çalıştırmış. 2 yıl Spezia, 3 yıl Fiorentina, 2 sezon Bologna. Dolayısıyla şu 2 yıllık bir anlaşma ya, 2 yılın sonuna kadar bekleyelim. Ne oluyor bir görelim.
0: Ve şu var, diyelim ki 2 yılda önemli oldu. İyi bir sistem kuruldu, başarılı olundu. Fakat İtalyan'ın dedi ki ben memlekete geri döneceğim mesela.
1: Mesela.
0: 2 sene sonra. Hı hı. Aynı sistemi benimsemiş teknik direktörle devam etmen gerekiyor. O zaman kesin başarı gelir. Kesin.
1: Peki biz bunu niye yapamıyoruz Ercan abi? Soru bu. Yıllardır.
0: Ya biz bunu yapmak için, ya bu son derece basit bir şey söylüyorum. 2 kere 2 4. Hı hı. Bu değişmeyeceğine göre. Bunun böyle yapılması gerekiyor.
1: Sabır.
0: Nasıl ki Fenerbahçe Obradoviç gittikten sonra Obradoviç gibi bir koç ancak Yaskiewicz'la bulabildi. Hı hı. Ona yakın bir koç bulamıyorsun. Yapısıyla, oyuncular ilişkisiyle, öyle değil mi? Hı hı. Basketbol örneği verdim. Şimdi ben merak ediyorum mesela. Manchester City'de Guardiola gitti. Acaba yeni gelecek olan teknik direktör o meşhur Guardiola sistemiyle oynayacak mı?
1: Zannetmiyorum.
0: Oynarsa hemen kaybeder.
1: Herkes kendi hakim olduğu, en çok bildiği sistemle oynar Ercan abi. Mesela satrançta da böyledir. Kendi bildiğin, yani uzmanı olduğun bir açılış vardır. Genelde onunla oynamayı tercih edersin.
0: Evet.
1: Ne bileyim, uzmanı olduğun bir savunma vardır. Rakibin açılışına göre o savunmayı yaparsın vesaire. Şimdi uzmanı olmadığın bir sisteme... Ben hani Guardiola'nın sistemine hakim değilim ama Guardiola lasti başarı yakalamış, ben de öyle devam edeyim dersen tökezleyebilirsin. Tökezleme ihtimalin çok yüksek. Hakim olman lazım bir kere sisteme.
0: Bu yüzden da, de şu var, teknik direktör tabii ki takıma baktı. Uyum sağlayacağı oyuncuları bir değerlendirmeye aldı. Bunlar önemli. Şu anda onlar da konuşulmuştur.
1: Konuşulmuştur. Bir de yanlış anlaşılmasın, biz burada İtalyano güzellemesi falan da yapmıyoruz. Öyle bir mesaj da gelmedi bu arada. Biz sadece biraz sabıra, kim gelirse gelsin.
0: Ben isim söylemedim. Ben
1: sabra ihtiyacı olduğunu
0: hangi
1: söylüyoruz.
0: Hangi teknik direktör gelirse gelsin. Hı-hı. Mutlaka sabır konusu devreye girmezse. Zaten gelen teknik direktör ben bir yılına geliyorum derse ondan kesin başarı bekleniyordur. Mesela Jesus. Hı-hı. Ya da şöyle söyleyeceğim. Conte ilk yıllarında genelde başarı getirir.
1: Evet, ilk sezonlarında.
0: Öyle söyleniyor biliyorsun. Ha. Ve öyle de gerçekten.
1: Başarı getirmesiyle bilinir.
0: Ama İtalyano'dan hemen ilk sene geldi. Hani başarı.
1: Ki başarıyı getirebilir bu arada.
0: Getirebilir, mucize olur. Hı hı. O başarıyı da getirebilir.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yine tarafsız kaliteli yayıncılığınız için teşekkür ederiz demiş. Teşekkürler. Şimdi... İzmir çok sıcakmış Ercan abi.
0: Dün İstanbul'da çok sıcaktı. Bugün bir esinti var. Ama İzmir artık tamamdır.
1: Evet, İzmir galiba, evet. Yani ama denizler ısınmamış. Ben Kıbrıs'a giden arkadaşım vardı, sordum. Denizler hala soğuk dedi.
0: Denizler genelde 15-20 Haziran'dan sonra.
1: Bir de hava da geç ısındığı için denizin ısınması da biraz sarkacak gibi görünüyor. İzmir'e de selam olsun. Şimdi Beşiktaş Avrupa Ligi yerine konferansa gitmeli. Eminim orada daha başarılı olur demiş dinleyicimiz.
0: Bu tabii teknik direktöre ve takımın sistemi nasıl oturacak, hepsi onlara bağlı.
1: Şimdi İtalyano ve Beşiktaş için en kritik dönem 23 Temmuz'daki Avrupa Ligi ön elemeleri. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne, en kötü konferans ligine katılamaması, yani geçen seneki senaryoyu

0: aşaması hem hoca hem de yönetim için ciddi sıkıntı olur demiş dinleyicimiz. Şimdi burada kafalarda başka sorular da doğuyor bu yorumun ardından. Şimdi bazı yorumcular, hatta bazı yöneticiler de, şampiyonluğa hasret takımların yöneticileri de diyor ki Avrupa'da hırpalanmayalım, lige odaklanalım.
1: Ya katılabiliyorsan katılırsın. Bütün gücünle mücadele edersin. O zaman taraftar da evet istedik bu sene olmadı demenin mesajını göstermen lazım. Böyle çok kötü oyunu geçen sene hatırlıyor musun? Shakhtar maçını.
0: Hı hı.
1: Çok bitik bir oyun vardı. Solskjaer döneminde.
0: Evet.
1: Sezon başı.
0: İnanamadık hatta gözlerimize. Takım bitmişti resmen.
1: Çok bitik bir görüntü vardı. Hı hı. Şimdi böyle maçlar oynadığın zaman o yüklenmeyi de ona göre yapacaksın. Yüklemeyi. Şimdi burada göreceğiz bakalım takımın durumu, oyuncular, transferler. Bir de kura şansı önemli. UEFA Avrupa Ligi'nde.
0: İtalyan onu başarır gibi geliyor bana ya. O bence planlamayı de başarır gibi geliyor. Yani iki tane konferans ligi finali görmüş teknik direktör onu yapmıştır. Yani onu biliyordur bence o planlamayı, yükleme planlamasını.
1: Bir de Serie A'da 5 yıl arka arkaya çalışıyorsun.
0: Evet.
1: Yani zor bir lig. Kolay bir lig.
0: Ve de git gel yapmıyorsun. Kovmuyorlar seni yani.
1: Evet. O çok önemli.
0: Hı-hı. Başarılı İtalyan bu konuda. İstikrarlı bir teknik direktör. Ama ben ya bir büyük takımın Avrupa'yı boş verelim, lige odaklanalım kafasında olmasını da yakıştıramıyorum.
1: Ben ona fazla da inanmak istemiyorum. Öyle olmamalı diyorum. Ya bu da benim kendi şahsi kanaatim.
0: Yani Avrupa önemlidir, her zaman önemlidir her takım için. Ya işte biz şampiyon olamadık 3 senedir, 5 senedir, 10 senedir her neyse. İşte Avrupa'yı bırakalım da lige odaklanalım. Ligin de garantisi yok ya.
1: Ya da kupanın.
0: Kupanın da garantisi yok.
1: Yani kupayı alacağız dersin. Hı-hı. Alamıyorsun işte. Alamadın mı ne oluyor?
0: Bir de Avrupa'da isim yapmak, ne bileyim bir yerlere gitmek, konferans gibi olsa bile çeyrek final, yarı final yapmak, final yapmak bence değerli.
1: Ya artık öyle bir sezon oldu ki hem Avrupa'da oynayacaksın, hem liginde oynayacaksın, hem liginin işte kupasını ona göre ayarlayacaksın kadronu. Artık bu dönem var. Ya şunu sallayalım, işte buna önem verelim. Kadronu ona göre oluşturduğun zaman her kategoride oynarsın.
0: Kadro planlamasının buna göre yapılması lazım.
1: Kesin.
0: İşte PSG'yi başarıya götüren etkenlerden biri de bu bence. Çünkü her pozisyonda 2-3 tane oyuncuları var.
1: Buna göre de oynuyorlar.
0: Mesela Kvara ligde %50'nin altında süre almış mesela. Dembele hiç süre almamış. Diğer oyunculara bakıyorum %40, %35.
1: Ona göre hazırlıyorlar oyuncuları.
0: %60 süre almış ligde. Yani o geniş kadro tamamen kendini büyük ölçüde diyelim Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamış. Ama
1: bu Dembele örneğini geçen programda da konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Senle beraber. İşte Kavara'yı da sen de söyledin. Ama artık o lüksün lüksü.
0: O büyük lüks, evet. Hani ama biz de daha geniş kadro kurabiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Çok yüksek tabii kalite belki oyuncu alamayız PSG gibi o takımlarımız olarak ama o kaliteyi bulamazsak da yüksek kaliteyi sayı olarak belli bir standartta oyuncuyu kadrosunda bulundurması gerekiyor Avrupa'da oynayan takımların. Geçen sene bunun handikapını yaşayan ekiplerimiz oldu. İşte USG maçında oyuncu değiştiremedi. Okan Buruk mesela.
1: Evet evet, son haftalara doğru şampiyon oldu Galatasaray, tamam, ama
0: çok zorlandı.
1: Bayağı bir yorgunluk ortaya çıkmıştı.
0: Çok zorlandı.
1: Hı-hı. Bunu kabul ederim.
0: Şimdi sistem önemli demiş Halil Bey Bağcılar'dan.
1: Doğru söylüyor Halil Bey.
0: Ama futbolcuya göre sistem de kurmak gerekebilir. Bazen o yüzden hocaların bunu da göz önünde tutması gerektiğini düşünüyorum.
1: Zaten tutuyorlar. Haklı dinleyicimiz. Hocalar da ona göre karar veriyorlar.
0: Yani şöyle diyor anladığım kadarıyla, benim sistemim budur, burada oynayamayan gitsin değil de elindeki oyunculara göre bir sistem ortaya çıkarsın.
1: Tabii tabii.
0: İyi teknik direktörler zaten bunu yapar.
1: Ya bütün takımı gönderecek halin yok.
0: Ya her teknik direktör için de yeni kadro kuramazsın. Buna para yetmez.
1: Ama önde oynamayı zaman zaman gerçekleştirmek istedi Beşiktaş'ta. Olmadı. Yani rakip yarı sahada. Bu konularda da İtalyano uzman bir isim.
0: Ya bu önde oynama işi büyük oranda fiziksel güce bağlı.
1: O iyi fiziksel antrenman gücü, evet. Ve yardımcıları, kondisyoner.
0: Evet, yani iyi antrenman, iyi kondisyoner, iyi fizyoterapist, iyi diyetisyen bunları sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani önde oynamak evet herkes ister ama bu ciddi bir fizik güç gerektiriyor.
1: Böyle şansları verdi mi teknik direktörler, ekipler, oyunculara? Hı-hı. Oyuncular da başarılı olacağına inanırsa o zaman tamamıyla takıma konsantrasyonları artar.
0: Ya bir de şu var. Tabii yıldızlarla dolu bir kadroyla işiniz daha kolay olabilir ama işte çok verdik bu örneği. İşte Lucescu örneğini mesela hep veriyoruz. Evet. Elinde yıldızlar olmasa da sonuca gidecek takımlar yaratabiliyorsun. Bu da senin futbol bilginle alakalı, becerinle alakalı.
1: Mesele böyle bir teknik direktörü bulmak.
0: Evet, böyle bir teknik direktörü.
1: Yakalamak, bulmak.
0: İşte biraz sabırla belki olacak işler olabilir bunlar. Ya,
1: Inter'in maçlarını işte oynadığı zaman da Milano'daki stadına Giuseppe Meazza oluyor ya. Hı hı. Giuseppe Meazza biliyorsun Beşiktaş'ın ilk İtalyan teknik direktörü.
0: Evet.
1: Ya bu beşinci oluyor teknik direktör. İtalyanlarla ilk tanışan o.
0: Beşiktaş.
1: Pupo var. Hı-hı. Milli takımı da çalıştırdı. Beşiktaş'ı da çalıştırdı iki dönem. Scala var.
0: Scala.
1: Nevio Scala. Bunlar önemli isimler.
0: Şimdi İzmir'in neresi sıcak? 26 derece demiş dinleyicimiz. Bazısına göre sıcak olabilir 26. Kişiden kişiye değişir.
1: Tabii çalışma şartları ve kişiden kişiye.
0: Belki açık alanda çalışıyordur evet. Diğer dinleyicimiz. Şimdi bu sene çok yağmur yağdı, dağlara çok kar yağdı, denizleri besleyen soğuk akan akarsular denizi çok besledi ve hala da besliyor. O yüzden bu sene deniz biraz serin olur demiş.
1: Olabilir.
0: Alanya'dan Mahir Bey.
1: Olabilir.
0: Güzel bir analiz yapmış deniz sularıyla ilgili. Alanya şehir olacak mı Mahir Bey? Şehir olma kriterlerini
1: var.
0: Sağlıyor şu anda Alanya. Bakalım benim çok sevdiğim bir yerdir.
1: Güzeldir Alanya.
0: Alanya çok güzeldir. Gerçekten. Bakalım Alanya şehir olur mu olmaz mı? Havalimanı da var artık. Neden olmasın?
1: Zaten vardı.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ama bu kadar aktif kullanılmıyordu Gazipaşa eskiden sanki. Daha nadir iniyordu uçaklar. Daha aktif olmaya başladı.
1: Şimdi
0: son yıllarda
1: iyi.
0: Çok evet. Aktif oldu. Genelde Alanya'ya gidenlerin de çoğunun Antalya'ya indiğini ben çünkü biliyorum. Ama son dönemde bayağı aktif. Şimdi deniz o kadar soğuk değil. Plajdan bir fotoğraf geldi Ercan abi. Oh
1: çok
0: ne güzel,
1: şey,
0: çok
1: ne
0: güzel.
1: Güzel.
0: İşte hem şimdi hem deniz hem önde laptop çalışıyor.
1: Devam.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Fethiye'den selamlar. Aa Fethiye'ye de bayılırım. Ama biraz son dönemde ekstra mı büyümüş? Ne oldu? Biraz o Fethiye.
1: Çok büyüdü.
0: Fethiye Fethiyelik'ten çıkmış gibi geldi ben.
1: Şehir gibi oldu değil mi Fethiye?
0: Büyüdü bayağı değil mi? Şehir gibi oldu.
1: Evet.
0: Ve de yabancı sayısı da arttı anladığım kadarıyla. Ama benim o işte 10 yıl önce gittiğim Fethiye ile şu anki Fethiye bambaşka. Ama Fethiye de başka bir güzelliktir.
1: Ege Akdeniz'de çok güzel yerlerimiz var gerçekten.
0: Selamlar, selamlar olsun.
1: Sevgiler.
0: İyi bir kadro olmadığı sürece iyi hoca bence bir şey getirmez demiş dinleyicimiz. Aslında işte bunun karşıt örnekleri de var. İşte Lucescu örneğini verdik. İyi kadro olmasa bile sizi sonuca götüren bir teknik direktör de bulabiliyorsunuz.
1: Perez ile Florkin'li bir kadro var.
0: Evet. Yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bir boy kadar gerilerinde 5 numaralı Pond of You sırasıyla... Safkanlar 1200 metre start yerinden çıkmak üzere. 3 numaralı First May yarışa liderlik yapıyor. 3 boy gerisinde 10 numaralı Halep Mektubu var. Yarım boy geride içeride 2 numaralı Call Me Brave. Ondan yarım boy geride 1 numaralı California Fire. Dışında 14 numaralı Lunatic Time. 1,5 boy geride 6 numaralı Sosan. Yanında 11 numaralı All Alone. 2 boy kadar geride 7 numaralı Youngstar E. Onun yarım boy gerisinde 5 numaralı Pond of You. 2,5 boy geride 4 numaralı Karabayrak sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. Liderlik 3 numaralı First May'de fark 3 boy kadar. İkincilikte 10 numaralı Halep Mektubu var. 2 boy geride içeride 2 numaralı Call Me Brave. Yarım boy gerisinde dışarıda 1 numaralı California Fire. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Sosan, içeride 7 numaralı Youngstar, dışında 14 numaralı Lunatic Time sırasıyla son düzeye çıkıyor Taylar. 3 numaralı First Made üzeri lider çıktı. 3 boy farklı önde. 10 numaralı Halep Mektubu arayı azaltmaya çalışıyor. İçeriden 7 numaralı Youngstar'ın çabaları var. Şimdi Halep Mektubu gelip liderliği aldı. Yarım boy kadar fark yaptı. 3 numaralı First Made, 7 numaralı Youngstar'ın gerilerden 2 numaralı Colm Brevin Endish Kulvardo'nun 3 numaralı Eko Get'in çabaları var. Ancak 4 boy oldu fark. 10 numaralı Halep Mektubu. Koşunun lideri geriden Sosa'nın, Eko Get'in çabaları var. 10 numaralı Halep Mektubu kazanıyor. 13 numaralı Eko Get ikinci. 6 numaralı Sosa'nın üçüncü. 1 numaralı California Fire dördüncü. 2 numaralı Call Me Brave de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Halep Mektubu ilk çim yarışında kazandı. Jockey Muhammed Mirbilgin'le.
3: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Reklam.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi İtalyano lige erken havlu atmazsa seneye de kalır ama yoksa devam edemez demiş bir dinleyicimiz.
8: Böyle düşünmemek lazım. Dinleyicimiz tamam, Türkiye gerçeğini söylüyor. Ama buna artık birilerinin son vermesi lazım. Süper Lig'de. Hı-hı. Devam. Bizim en başta programı açarken de söylediğimiz önemli konulardan biri bu.
7: Evet, evet.
8: Yok, başka türlü sisteme ve istikrara kavuşmanız mümkün değil. Mümkün değil.
7: Hı hı. Şimdi Alanya'da da 8 Haziran'da plaj voleybolu dünya serisi başlıyormuş. Takip edelim demiş dinleyicimiz Mahir Bey. Alanya'ya bir kez daha sevgiler, saygılar. Sevdiğimiz bir yer Alanya.
8: Evet.
7: Şimdi bakıyorum. Milli takım şapkalısıyla fotoğraf göndermiş bir dinleyicimiz var. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın hoca problemi yok, kadro kuramama problemi var. Başka bir şimdi bakış açısı.
8: Başka açı, doğru. Fakat burada şimdi transfer daha açılmadı. Beşiktaş şu anda stratejik olarak iyi gidiyor.
7: Evet, doğru.
8: Şunu yapacaklar şimdi. Teknik direktörle oturup çalışmaya çoktan başladılar. Sadece anlaşma şartları konuşulmamıştır. Oyun tarzı için kimleri alabiliriz, ne yapabiliriz diye ilk konuşmalar da başlamıştır. Ve bunlar da devam edecektir. Bu yüzden bayağı bekleniyordu değil mi? Artık bir ay sürer daha, bir buçuk ay sürer teknik direktör olayı. Öyle konuşmalar oldu. Öyle yazılanlar da vardı biliyorsun.
7: Hı hı.
8: Bunu hallettiler. Bu hafta bitecek dendi bayramdan sonra.
7: Evet, hafta bitti. Sonuna kadar bitecek diyorlardı. Bugün bitti.
8: Yani bayramdan sonra bu iş bitecek diyorlardı.
7: Hı hı. Evet.
8: Ve bitti.
7: Ve bitti. Saat işte 16 civarında İstanbul'da olması bekleniyor. İtalyano'nun Beşiktaş'ta duyurdu bu anlaşmayı. Hatta bir fotoğraf da paylaşıldı. Önder Özen, Serdal Adalı, Vincenzo Italiano uçağın önündelerdi. Uçağa binmeden önce çekilmiş bir fotoğraf. Vincenzo Italiano Beşiktaş için geliyor. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ilerleyen dakikalarda İstanbul'da olacak. Bir açıklama olursa sizlerle tabii ki paylaşacağız. Muhtemelen Beşiktaş muhabirleri havalimanında bekliyor olacaktır. Belki bir grup taraftarın da gitmesi beklenebilir. Göreceğiz hep birlikte. Rize'den Zeki Bey bir mesaj atmış. Hemşin'den. Şimdi Hemşin deyince de Hemşin muazzam bir manzara fotoğrafı atmış Ercan abi. Ya,
8: güzeldir.
7: Ben Karadeniz turu da yaptım.
8: Ben de bayağı iyi bilirim.
7: Efsane yani.
8: Bir doğa harikasıdır Karadeniz'de.
7: İnanılmaz.
8: Evet.
7: İnanılmaz. Yani yaylaya çıkıyorsun, denize iniyorsun. Havası inanılmaz. Temiz, dinç uyanıyorsun. Ya bayılmıştım ben. İstanbul'dan yola çıkarak böyle yavaş yavaş ta işte Batum'a kadar gitmiştik.
8: Yani şu var, 1983'te mesleğe başladım. Herhalde 300-400 kere Karadeniz'e gitmişimdir. Değişik. Samsun, Trabzon, Rize, Giresun.
7: Hmm. Ordu.
8: Ordu. Rahatlıkla işte o bahsettiğin Rize'nin sonrası yaylalar. Bayağı sahil kenarları.
7: Ya hepsinin havası farklı Ercan abi. Çok güzel. Mevsim, Ordu'ya da bayıldım ben mesela.
8: Evet, mevsim biraz kısa olmasa tam bir turizm, denize girme anlamında da söylüyorum ama mevsim biraz kısa.
7: Şimdi Kaçkar Turizm Fuarı yapıldı bu sene. Ya biraz turizme de bence kapıların açmalı Karadeniz diye düşünüyorum. Açmaya çalışıyorlar. Yani biraz evet, tanıtıma ihtiyacı var. Mesela o bölgenin tanıtımı bence yeterince yapılmıyor.
8: Bence de yapılmıyor.
7: Olağanüstü bir doğal güzelliği var. Yani kayak yaparken Kaçkar'da denizi seyredebiliyorsun Ercan abi. Dünyada galiba bir tane daha yerde var bu.
8: Büyük bir olay.
7: İnanılmaz ya. İnanılmaz bir keyif. Gerçekten. Yani Karadeniz'in de apayrı bir güzelliği var. Ülkemizin o kadar güzel köşeleri var ki her noktası birbirinden ayrı güzel. Şimdi Hemşin'den de manzara muazzam. Sizi dinlemek büyük zevk demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz Recep Bey'e. Şimdi 49 yaşındayım demiş. Sosyal medyada yazanların yaşları genç diye düşünüyorum. Montella hocayı linç etmeye çalışıyorlar. Bense tam tersini düşünüyorum. Devam edebildiğimiz kadar devam etmeliyiz. Ya
8: şimdi bir dinleyicimiz önemli bir konuyu açtı esasında.
7: Çok güzel bir konu.
8: Onu söyleyeyim. Bir milli takım düşünün, 24 yıldır Dünya Kupası'nda yok. Hı hı. Hep de evde kalmış. Biz futbolu sevenler, sporu sevenler de televizyondan Dünya Kupası izlemişiz. Milli takımımızın yer aldığı Dünya Kupası'nı izlemenin keyfi başka. Yer almadığı Dünya Kupası izlemenin keyfi sadece takımlara bakıyorsun işte.
7: Hiç keyfi olmuyor.
8: Öyle Brezilya mı, Arjantin mi, Omağdır, İtalya'nın yok artık onlar da Dünya Kupası'nda bu sefer. Hı hı. İşte Fransa'nın hücum gücü çok kuvvetli. Konuşmalarıyla bir Dünya Kupası esasla sönük geçiyor.
7: Sönük, kesinlikle aynen.
8: Ama sadece bizi seviyoruz ya.
7: Evet. İşte
8: takımlar ama çoğunluk o ilgiyi gösteremiyor kupaya. Hı hı. 24 sene böyle geçti.
7: Yani son Dünya Kupası'na katıldığımızda Kenan Yıldız ve Arda Güler hayatta yoktu.
8: Düşün. Daha bir turnuva takımı bile olamadık. Bu yüzden ya Montella'nın seçimleri, onlar konuşulabilir, takımın oyunu değerlendirilebilir. Ama şunun keyfini çıkartmamız lazım. Dünya Kupası'ndayız. Hı hı. Montella Hoca da aldı bu takımı. İyi kötü. Bence de fena oynamadık çoğu maçta. Bir İspanya maçı var.
7: İyice oturttu bence sistemini.
8: Bence de. Ne oldu? İşte Dünya Kupası'ndayız.
7: Yani şimdi Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki oyun daha bir tatmin edici hale geldi bence. Oyuncular daha çok adapte oldular.
8: Ya sisteme iyice adapte oldular. Milli takımımızın bir oyun sistemi var en azından.
7: Hı hı.
8: Bu yüzden daha turnuva bile başlamamış. Bu takım gruptan çıkacak. Belki tek maçlarda her türlü sonuç alınabilir. Vay nasıl elendik diye ortaya çıkmamak gerekiyor. Tek maçlar böyledir.
7: Evet.
8: Gruptan çıktıktan sonra. İki tane de öyle maç oynayacağız. Ya elerse? Ya çeyrek final olursa? Her şeyin olabileceği.
7: Olur.
8: Bir kupa yaşıyoruz. Ya bu kupalar böyledir.
7: Olma ihtimali çok düşük değil. Çeyrek final.
8: Çok bütün takımların teknik direktörlerine baktım. Açıklamalarına. Amerika'nın, Paraguay'ın, Avustralya teknik direktörü biraz daha temkinli konuşuyor. Ama iki teknik direktör de biz bayağı iddialıyız diyorlar.
7: Herkes iddialı. Dünya Kupası burası.
8: Dünya Kupası bu. O yüzden eleştiriler için ben bayağı zamansız olarak görüyorum.
7: Hı hı. Ve de evet, sosyal medyada yaşlar genelde küçük olduğu için genelde ne dediğini bilmeyen kesim de çok. Her şeyi eleştiren bir nesil var, bir kuşak var. O dinleyicimiz biraz onlardan da yakınmış.
8: O da doğru.
7: Anladığım kadarıyla.
8: Ama şu var, hayat sosyal medyadan oluşmuyor.
7: Evet, bir de hayatın gerçekleri var.
8: Dışarıda klavyeden daha farklı bir hayat var. Hı-hı.
7: Şimdi Van Bronckhorst çok övüldü. Lansmanlar yapıldı ama sonu hüsran oldu demiş.
8: Van Bronckhorst'un oyun tarzı tamamıyla geçiş üzerine kuruluydu. Beşiktaş bunu denedi. Sonra işte eleştiriler oldu. Deplasmanda da evinde de. Hı hı. Samsun'la lig maçı oynuyorsun. Kendi yarı sahandasın. Kapanmışsın. İlk maçlarından birinden bahsediyorum. Bir ala topta İşte diyelim Semih veriyor pası, Rafa Silva gitti golü attı mesela.
7: Mesela.
8: Öyle bir oyun tarzı vardı. Bunu biliyorlar mıydı alırken? Herhalde bilmiyorlardı. Böyle oynuyordu Van Bronckhorst.
7: İşte bilmeden almışsan daha kötü. Bilmen lazım nasıl oyun oynattığını.
8: Rangers'ta böyle oynanıyordu. Oynuyordu. Yani senin keyfine göre, ben madem böyle istiyorsunuz tamamen hücum oynayalım değil. Benim oyun tarzım bu. Böyle oynuyorum. Mantığına, seçeceğin hocaya baktığında dersin ki o zaman biz bunu almayalım. Öyle değil mi? Hı hı. İsimler değil, sistemler iş yapar. Ya Beşiktaş'a uygun mu? O lansmanlar tamam yapılıyor da biz bilenler diyorduk herhalde sistemi değiştirecek. Rangers'taki sistemini.
7: Değişmedi. Ama dediğim gibi her yiğidin yoğurt yiyişi farklı Ercan abi. Yani o, onun uzmanlık alanı o futbol. Onu benimsemiş.
8: Ve onda başarılı olacağına tamamen inanıyor ve sistemini değiştirmiyor. Ya bir de başarısız sonuçlar almaya başlayınca, eğer yönetim tarafından destek göremiyorsa teknik direktör, bunu oyuncular da anlar ve oyuncunun da teknik direktöre olan inancı ve bağlılığı kaybolur. O zaman arka arkaya başarısız sonuçlar alırsın.
7: Hı hı.
8: Teknik direktör başarısızlığı budur. Oyuncu bunu anladığı anda geçmiş olsun.
7: Şimdi Yusuf Kenan demiş ki Rafa ve Getson kalsaydı Beşiktaş daha iyi durumda olurdu.
8: Yani Rafa kendisi dedi ben kalmak istemiyorum diye. Bunu öyle değil mi?
7: Getson'dan da para kazandı Beşiktaş.
8: Getson'da ben iyi para kazanacağım ve gitmek istiyorum dedi.
7: Hı hı. Yani zorla da gitmek isteyeni tutamıyorsun. Örnekleri çok.
8: Yani Rusya'da olsa fark etmez. Bana çok iyi maaş önerdiler. Ben gitmek istiyorum dedi.
7: Şimdi tabii Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili yorumlar da geliyor. Birazdan Fenerbahçe'ye de tabii ki geçeceğiz. Fenerbahçe'de çok kritik saatler, artık günler değil saatler yaşanıyor. Yeni başkanı kim olacak? Fenerbahçe'nin bakıyorum genelde Fenerbahçe yorumları da gelmeye başladı. Son bölümde Fenerbahçe'ye dediğim gibi geçeceğiz. Kastamonu'da Horma kanyonu varmış. Kastamonu'ya gittim ben de o kanyona gidemedik. Ben, sen biliyor musun Ercan abi Horma kanyonu?
8: Pek bilmiyorum.
7: Ben Kastamonu'ya da gittim ama şehir merkezindeydik. Devamında daha batıya doğru, daha doğuya doğru daha düzelteyim gittik. Hatırlamıyorum ben, ben gitmedim oraya.
8: Yalnız Kastamonu'nun mesela herkes Kayseri pastırmasından bahseder.
7: Hı hı.
8: Kastamonu'da da iyi pastırma var.
7: Kastamonu pastırması değil mi?
8: Evet. Döner var.
7: Döner var, pastırma var Kastamonu'da.
8: Ya o işler de çok iyi.
7: Sarımsağı ünlü.
8: Meşhur.
7: Meşhur.
8: Taşköprü müydü?
7: Taşköprü. Getirirler bizim komşu Kastamonulu. Evet. Her sene getirir sağ olsun. Şu son derece lezzetli. Sarımsaksız da yemek pek zevk vermiyor bana Ercan abi. Yemeğin içine atacağım biraz.
8: Evet.
7: Kışın iyi gidiyor.
8: Kışın çok önemli.
7: Evet. Doğal antibiyotik galiba değil mi?
8: Tabii tabii. Bağışıklık için önemli.
7: Önemli.
8: Olduğu söyleniyor herhalde öyledir.
7: Oo, çok güzel bir teklif geldi Ercan abi. Hemşinliyim demiş. Gitmek isterseniz evin anahtarını vereyim. Çok, çok sağ olsunlar. Ediyoruz.
8: Bizim için bir gidin tekrar güzel hava almaya devam edin.
7: Sevgiler, saygılar.
8: Sevgiler.
7: Tüm Karadeniz'e. Ankara'dan İlhan Bey, o da hemşinliymiş. Selam olsun Ankara'ya da. Şimdi bir dinleyicimiz... Şimdi biz daha önce geçen haftaydı galiba seninle konuştuk. Ottore Hagel.
8: Evet.
7: Yani Yunanistan Avrupa şampiyonu yaptı değil mi?
8: Doğru.
7: Çok iyi bir futbol mu oynattı? Hayır. Sonuca giden futbol oynattı. Yani şöyle, bazı teknik direktörler böyledir.
8: Yunanistan tamamen defansif kurguya dayanıp oynadığı oyunla tarihinde ilk defa hem açılışta hem de final maçında Portekiz'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
7: Evet.
8: Bazen 3 korner kullandı. O 3'ün kornerden birinde bir kafa vuruldu. İşte Zagorakis diye bir Karagounis diye oyuncularıyla, Karasteas santraforuyla. Bir baktık Yunanistan finalde Avrupa şampiyonu oldu. Hiç şans verilmiyordu Yunanistan'a.
7: Hiç. Kimsenin konuştuğu bir takım değildi.
8: Bir de turnuva Portekiz'de diyorlardı ki ev sahibi bu kupayı buradan
7: alır bırakmaz.
8: Bırakmaz. E ne oldu? Olmadı.
7: İki kere yendiler Portekiz'i evet. Yunanistan iki kere yendi Portekiz'i şampiyonluk yolunda. 97 yılında diyor Kaiserslautern'in teknik direktörüydü. Takımı aldı ikinci ligden Bundesliga'ya taşıdı ve Bundesliga'da da şampiyon yaptı diyor Otto Rehagel. Bir teknik direktörün önemi buradan anlaşılabilir demiş.
8: Kesinlikle öyle.
7: Biz de Avrupa şampiyonluğu örneğini verdik. Büyük teknik direktördü gerçekten Otto Rehagel.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Radyo Spor.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, bir dinleyicimiz demiş ki Denizli'den Emre Bey, İki kere final oynatması bence değerli.
5: Bence de.
4: Beşiktaş için neden yine final olmasın demiş.
5: Bence de değerli. Yani bu turnuvada ve oyuncuların buna inanmasında. Çünkü Fiorentina gerçekten çok kötü yıllar yaşadı. Mali krizlerden dolayı.
4: Doğru. Bayağı sıkıntılar yaşadılar Ercan abi. Hatta bir ara transfer tahtalarının kapanması gündemdeydi.
5: Evet. Şimdi tekrar stat yapıyorlar. Ama bu sene bile küme düşmenin önemli adayları arasında uzun süre kaldılar.
4: Parça parça yeniliyorlar Artemio Franchi'yi. O da büyük bir meblağ tabii. Çok 100 yıllık.
5: Kendileri yaptığı için.
4: 100 yıl aşkın bir stadyum. Eski stadyumlardan biri. Yabancı kuralının değişme ihtimali var mı sizce demiş. Bu saatten sonra bence değişmemeli artık. Yani ben bu kuralın hep karşısındaydım ama ya da değişecekse bir an önce değişmeli yani sezon açılmadan transfer sezonu.
5: Sezon açılmadan en mantıklısı. Ondan sonra zor.
4: Son günlerde değiştirmenin bir anlamı olmayacak çünkü.
5: Ama 23 barajının da 50-60 milyon euro olduğunu herkes gördü.
4: Herkes gördü, anladı bunu. Aykut Kocaman defansif mi oynatıyor yoksa bu bir algı mı demiş Mersin'den Sercan Bey.
5: Defansif değil, takım savunmasına önem veren bir yapısı vardır. Ya ben o yıllarda aktif olarak stadyumda maçı anlatırken de bir Benfica maçı var İstanbul'da. 3 oluyordu. Fenerbahçe 3-0 öne geçecekti neredeyse. Benfica ne olduğunu anlamamıştı. Evet. Orada bir defansif, hemen aklıma gelen örnek olduğu için onu söyledim.
4: Bu tamamen bir algı, ben onu
5: direklerden
4: söyleyeyim.
5: Direklerden döndü, penaltı kaçtı.
4: Bunun bir algı olduğunu biz geçtiğimiz haftalarda bu yayında dile getirmiştik. Fenerbahçe Aykut Kocaman'la şampiyon olduğunda ligin açık ara en fazla gol atan takımıydı.
5: Evet. Yani bunu da kabul edelim.
4: Ya bunu net bir şekilde biz burada anlatmıştık. Yani Fenerbahçe
5: defansif oyun nedir? Yani defansı sağlam tutmak Arteta'nın oyunudur.
4: Arteta'nın oyunudur.
5: Bunu Premier Lig'de gördük.
4: O yüzden yani bu algılar kabul de görüyor. Yani bu algıların bu kadar çabuk kabullenilmesi de beni şaşırtıyor Ercan abi.
5: Evet, haklısınız diye değil mi?
4: Evet evet. Biri diyor ki Aykut Kocaman defans futbol oynatıyor. Diğerleri de kabul ediyor bunu mesela. Aa evet, doğru. Ama öyle bir şey yok. Bunun tamamen bir algı olduğunu yani kabul etmek, anlamak.
5: Bunu bayağı iyi değerlendirmek lazım.
4: Ya mesela şimdi Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda attığı gol sayısı 84.
5: Ya defans yapan bir takım 84 gol atar mı? Defansif oynayan.
4: İkinci Trabzonspor'dan 15 gol fazla atmış.
5: Evet.
4: Üçüncü Bursaspor'dan 34 gol fazla atmış. Dördüncü Antep'ten 40 gol fazla atmış Fenerbahçe.
5: Bu defansla ilgisi yok.
4: Defansif mi oynatmış? Aykut Kocaman. Ya bu bunlar çabuk da kabul görüyor, bilmiyorum yani. Türk insanı demek ki yani şey, algıya aç, hemen bir şey veriyorsun, kabul ediyor.
5: Araştırma
4: sıfır.
5: Biraz araştırması gerekiyor.
4: Her denilene inanmamak lazım.
5: Az önce yayınımızda verdiğimiz örnek önemli. Şampiyon olduğu yıldaki.
4: Yani ikinci takımdan 15 gol fazla atmış mesela.
5: Daha ne olsun?
4: Daha ne kadar fazla atacak? Şimdi bakalım. Hamburg'a davet geldi Ercan abi. Balık ekmek var demiş.
5: Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.
4: Hamburg'da ben gitmedim, sen gitmişsin.
5: Ben gittim.
4: Var mı balık ekmek kültürü, öyle bir şey var mı?
5: Yani balık var da balık ekmek gelişmiş demek ki.
4: Hamburg'un Eminönü semtinde olabilir. Ay. Ordu'ya da selam olsun. Perşembe Yaylası. Oradan Menderesleri görmenizi isterim demiş Ercan Bey.
5: Ordu başka bir yer tabii.
4: Bünyamin Bey, sana da selam söyleyeyim.
5: Teşekkür ederim.
4: Ordu da çok güzel. Ordu'da teleferik daha açılmamıştı. Ben gittiğimde milli maçlar için gitmiştim. Rica ettik, daha teleferiğin açılmasına 2-3 gün var. Çalışıyor mu dedik. Çalışıyor dediler. Dedik çıkabilir miyiz? Sağ olsunlar bizi de tanımışlardı. İşte NTV Spor'da çalışıyorduk o zaman. Çıkmıştık teleferikle tepeye. İlk kullananlardan biri biz olduk o teleferiği Ordu'da.
5: Ordu ve güzel bir teleferik anısı olmuş.
4: Güzel bir teleferik anısı oldu. Daha açılmadan kullandık. Tokat da çok güzel. Erbağ,
5: evet,
4: değil mi?
5: Tokat.
4: Evet. Her yerimiz güzel ya.
5: Her yerin kendine güzellik, ait güzelliği ve bambaşka havası var.
4: Umuyoruz ki bu güzellikler sonsuza dek de korunur bu güzel ülkemizde. Muhteşem bir doğaya sahip Kastamonu Ilıca Şelalesi'nden bir görüntü. Ne kadar güzel. Şimdi sabırlı olmalıyız demiş. Bizde ne futbolcu ne de hoca istikrarı var demiş bir dinleyicimiz.
5: Artık o sabrı...
4: Futbolcuya da değinmiş mesela.
5: Çok güzel. Gerçekten güzel bir yorum. Artık o sabrı almamız gerekiyor. Sporun içine de.
4: Buna ihtiyacımız var.
5: Yani bunun olması gerekiyor.
4: Takımlar bu sabırsızlık konusunda bir yere de varamıyorlar Ercan abi. Yani hem ekonomik olarak zarar ediyorlar hem de mental anlamda.
5: Yazıyor. Hep eksi yazıyor.
4: Hep eksi.
5: Eksi.
4: Biri sabretse 2-3 sene aynı teknik direktörle gitse, şampiyon olamasa da mesela, devam etse bakalım ne olacak. Hiç görmedik. Örneği yok Türkiye'de.
5: Evet.
4: Mesela 2 yıl üst üste şampiyon olamadı. 3. yılda da o teknik direktörle başlasa mesela. Hiç öyle bir şey olmadı.
5: Hiç de düşünülmedi. Ama takım iyi oynasa değil mi?
4: Takım iyi oynayacak tabii, o ayrı bir konu. Yani bir umut olacak.
5: Takım iyi oynayacak.
4: Bir umut olacak, bir ışık göreceksin takımda. Şampiyon olamadın ama bir şeyler var. Sen devam et denmeli. Ama olmadı. Şimdi Beşiktaş şampiyonluk parolasıyla yola çıkmazsa yeni teknik direktörüne de diğerlerinden fazla tolerans gösterilirse yeni Bilic'ini bulmuş olabilir diyor dinleyicimiz.
5: Tanımlama enteresan değil mi?
4: Evet, yeni Bilic. Bilic hala Beşiktaş taraftarının gönlünde bir yere sahip ama.
5: Evet, o yalnız teknik direktörlük olayından biraz uzak kaldı. Son iki yılda.
4: Ama oynattığı futbol beğeniliyordu.
5: Çok.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
8: Numarada Serin Tepe lider. Yarım boy gerisinde ikincilikte 15 numarada Güleycanoğlu var. 2 boy 3 boy kadar geride 20 numarada Çağdaş'ım üçüncülükte ilerlerken. İlk virajdan çıkılmak üzere 5 boy kadar geride 18 numarada Taykut'un oğlu 4. ilerliyor. Dışında 5 numarada Soğukdağ. 1,5 boy geride 19 numarada Anadolu Muhafızı. Onun 1 boy gerisinde 7 numarada Tatar Uşağı. Yanında 3 numarada Kaptan Aras. 2 boy geride 2 numarada Şansı Bolbey hemen dışına doğru dolandı. 6 numarada Demir Yiğit bu şekilde 1400 metre start yerini geçmek üzere atlar. Temposunu yükselten 15 numaralı Güleycanoğlu şimdi başa geçti. Farkı da 4 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Serin Tepe ikincilikte, 5 numaralı Soğuktağ üçüncülüğe geldi. 1 boy geride 20 numaralı Çağdaş'ın dördüncülükte, onun 1 boy gerisinde 19 numaralı Anadolu Muhafızı. 1,5 boy kadar geride 18 numaralı Taykut'un oğlu, yanında 3 numaralı Kaptan Aras. 1 boy geride 7 numaralı Tatar Uşağı, ondan 1 boy geride 2 numaralı Şansı Bol Bey, içinde 1 numaralı Hadiye. 1 boy kadar geride orta kulvarda 9 numaralı Ege Kartalı. Yarım boy gerisinde 6 numaralı Demir Yiğit. Ondan 1 boy kadar geride orta kulvarda 11 numaralı Dilaver Can sırasıyla safkanlar bu şekilde son 800 metreye ulaşmak üzere. 15 numaralı Güleycanoğlu liderliğini sürdürüyor. Şimdi ikincilikteki 4 numaralı Serin Tepe yeniden ataklarını artırdı. 2 boy geride dışta 19 numaralı Anadolu Muhafızı. Yarım boy geride içeride 5 numaralı Soğuktağ. 3 boy geride 20 numaralı Çağdaş'ın yanında 18 numaralı Taykut'un oğlu. 1,5 boy geride 7 numaralı Tatar Uşağı. Yanında 3 numaralı Kaptan Aras, içeride 1 numaralı Hadiye sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. 15 numaralı Güleycanoğlu virajı da bir boy farklı lider döndü. Son 400 metrede lider geliyor. 4 numaralı Serin Tepe'de ikincilikte, daha geride üçüncülükte 5 numaralı Soğuktağ var, ortaya da 1 numaralı Adiye geldi. Son 400 metreye girildikten sonra farklar azalıyor. 15 numaralı Güleycanoğlu liderliğini sürdürüyor. 4 numaralı Serin Tepe'nin, 1 numaralı Adiye'nin ve 5 numaralı Soğuktağ'ın, içeriden de 9 numaralı Ege Kartal'ın atakları var. Orta kulvardan 1 numaralı Hadiye geliyor şimdi. Liderliği rakiplerinden aldı farkı da. 2,5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Adiye kazandı. 9 numaralı Ege Kartal ikinci oldu. 15 numaralı Güleycanoğlu ve 10 numaralı oğlum Gürkan üçüncülük için fotoyu beraber geçti. 5 numaralı Soğuktağ da yarışı 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Hadiye Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: İlk bölümü bitirdik. Biraz Beşiktaş konuştuk. Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Vincenzo Italiano ilerleyen dakikalarda inmiş olacak İstanbul'a. Oradan bir açıklama olursa tabii ki sizlerle buluşturacağız. Şimdi biraz Fenerbahçe'ye değinelim. Fenerbahçe ile ilgili sorular da vardı. Sonra Beşiktaş'a döneriz tabii ki. Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki Fenerbahçe'de seçim için kimi şanslı görüyorsunuz? Bu sorular çok var ama üyeler karar verecek artık bu dakikadan sonra.
5: Yani şunu görüyoruz, bunu görüyoruz demesinden sandık karar veriyor.
4: Evet, sandıklar karar yani verecek.
5: İki başkan adayı da artık son açıklamalarını, değerlendirmelerini seçim öncesinde yapıyorlar. Hangisi seçilirse göreceğiz.
4: Mesela İzmir'den Kürşat Bey kendi görüşünü dile getirmiş. Diyor ki çok para harcamak şampiyon yapmıyor. Öyle olsaydı Ali Koç şampiyon yapardı diyor mesela. İzmir'den Kürşat Bey'in yorumu.
5: Kürşat Bey, evet. Bazen inanılmaz para harcasan da olmuyor başarı.
4: Başarı olmuyor. Bir yerde bir nokta eksik kalabiliyor. Şimdi bu hafta sonu çok kritik bizim için demiş Orhan Bey. Fenerbahçeli kendisi. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bir ifadesi vardı. Ya biz kazanacağız ve Fenerbahçe kazanacak, ya biz kaybedeceğiz ve Fenerbahçe kaybedecek şeklinde. Bu da iddialı bir açıklama gibi geldi bana. Çünkü kendisinin kazanmaması durumunda Fenerbahçe'nin kaybedeceğini düşünüyor Sayın Aziz Yıldırım. Şimdi dinleyicimiz de demiş ki Fenerbahçe'de üyeler bir karar vermek durumunda önümüzdeki 4 yıl içinde 3 şampiyonluk mu yoksa tek şampiyonluk mu, buna karar vermeleri lazım.
5: Ya şimdi
4: hiçbir şeyin garantisi de yok ki yani.
5: Garanti yok bir. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Bunu değerlendirebiliriz. Bir sene sonra yine kongre var. Ya bugünle yarınki kongre, cumartesi pazardan sonra bitmiyor ki iş.
4: Aziz Yıldırım'a bu soruldu. Seneye aday olacak mısınız sorusu. Buna şu anda cevap vermem mümkün görünmüyor. O zamanki şartlara bakmamız lazım ama bugün itibariyle aday olmayı düşünmüyorum diyor. Bugün itibariyle.
5: O tabii ki
4: bir seneliğine gelip şampiyon yapmak istiyor mesela.
5: Ama şampiyon olduktan sonra da tabii eğer olursa o zaman fikirler değişebilir.
4: Tabii.
5: Çok oraya... erken bence şu anın konusu bu değil. Şu anın konusu iki başkan adayı da diyor ki biz şampiyon yapmak istiyoruz. Hı hı. Teknik direktör, alınacak oyuncular. Şu anın konusu sanki bu.
4: Şu anın konusu bu gibi görünüyor. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin futbolcu vaatlerinin gerçekliği konusunda ne düşünüyorsunuz demiş Hakan Yenişen.
5: Ya şimdi oyuncuların serbest kalma bedeli üzerinden bunun oyuncularla ben anlaştım diyorsa bonservislerini ödeyip alacak. Bunu da tabii nasıl hallediyorsa finansal fair play'den bahsediyorum. Hı hı. Onu da mutlaka düşünmüştür.
4: Mutlaka.
5: Ona göre bir girişimde bulunacaktır. Hep beraber göreceğiz bunu. Ama limitler aşılır mı? Bu paralar konuşuluyor. Bu paralar konuşulunca aşılıyor zaten.
4: Limitler aşılıyor evet. O konuda nasıl bir çözüm bulacak Sayın Hakan Safi bilemiyoruz. Ama anlaştım diyorsa anlaşmıştır herhalde yani.
5: Ya öyle diyorsa öyledir.
4: Öyle diyorsa öyledir. Şimdi Luis Suarez konusu serbest kalma maddesi 80 milyon euro Luis Suarez'in ama takımı 60 milyona ben Luis Suarez'i bırakırım noktasındaymış. Hani bazı gazeteci arkadaşlarımız dedi ya bu adamın 80 milyon işte serbest kalma maddesi var nasıl 60 alıyorsunuz diye. Bunun da pazarlığı bu şekilde yapılmış.
5: Demek ki bu konuşuldu.
4: Demek ki konuşulmuş evet.
5: Yani 60. Vereceğim ben sana 60'ı. 60. Alacağım oyuncuyu.
4: Aha. Oyuncu cephesiyle de anlaşılmış anladığım kadarıyla. Milli oyuncular konusu var. Yine Hakan Safi'nin anlaştığını söylediği. Belki bugün bilemiyorum teknik direktörünü de açıklayabilir. Açıklamadı.
5: Açıklayabilir tabii.
4: Açıklayabilir. Bunların neticesinde üyelerden o istiyor Sayın Hakan Safi. Aynı şekilde Sayın Aziz Yıldırım da üyelerden o istiyor. Ve üyeler karar verecek şu an için. Bunun yorumunu yapmamız pek mümkün değil. Ben hiç seçimde takip etmiş biri değilim.
5: Evet.
4: Ben bilmiyorum.
5: De, yani seçimler yüzden... bir de farklıdır ne olacağı ne biteceği öyle değil mi?
4: Ya işte şöyle diyorlar. Ben hiçbir seçimi takip etmediğim için işte Beşiktaş'ın kongresinin işte dinamikleri şöyledir. Galatasaray'ınki böyledir. Fenerbahçe'ninki de şöyledir diye yorumlar hep duyuyoruz, görüyoruz, izliyoruz arkadaşlarımızla.
5: Bazen ama dinamikler bile değişebilir.
4: Dinamikler değişebiliyor. Mesela işte en net örneklerinden biri büyük favori olarak seçime girdi Sayın Dursun Özbek ama kaybetmişti mesela. Ceketimi koysam kazanırım dediği seçimi kendi istedi ama kaybetmişti.
5: Evet, evet.
4: Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Böyle şeyler de olabiliyor. Şu anda artık son saatler herkes büyük ölçüde oyunu belirlemiştir diye düşünüyorum.
5: Tabii.
4: Bir de şu var Ercan abi şimdi bizden tabii yorum istiyor dinleyicilerimiz haklılardır ona bir şey demiyorum ama seçimler konusunda son vagona atlamak diye bir tabir var sosyolojide. Şimdi son vagona atlamak nedir? Kararsızlar genelde kazanacak adaya oy verme eğilimindelerdir.
5: Evet.
4: Biz
5: doğru.
4: Bugün burada işte X önde dersek belki kararsızları da yönlendirmiş olabiliriz.
5: Onun için her zaman bu konularda şöyle söylemeyi tercih edenlerdenim ben. Sen de öylesin. Sandık sonucu çıkar. Ona göre bakarız.
4: Evet. O yüzden o kararsızların da oyunu etkilemek istemiyoruz. Biz burada artık üyeler karar verecekler. Şimdi
5: ya esasında o kararsızların da çoğu kafasında kararı vermiştir de ben hala düşünüyorum diyenlerdir.
4: O da olabilir. Ya da son gün gidecek o tribünlerdeki havayı soluyacak, bakacak.
5: Bakacak evet. Ona göre bir değerlendirme yapacak.
4: Ona göre bir değerlendirme yapacak.
5: Az kaldı artık. Hı-hı. Tahmin değil de kongre sonucu önemli.
4: Şimdi Bursa'dan Mehmet Bey'in bir yorumu var. Diyor ki Beşiktaş'la ilgili ve İtalyano'yla ilgili. Diyor ki İtalyano'nun ilk vedalaşmak isteyeceği oyunculardan birisi Endidi olacaktır. Kendi yorumu. Çok sağlam bir 6 numara, sol stoper ve sol bek transferi istemiştir diyor.
5: Yani en azından evet böyle oyuncuları isteyebilirim. Şu şöyle olsun diye konuşmuştur. Fakat şu anda tabii yansıyan hiçbir şey yok.
4: Yani teknik direktör. Önce bir İstanbul'a gelsin değil mi İtalyan?
5: Yansıyan hiçbir şey yok. Olabilir. Belki Endidi'den daha değişik faydalanmayı düşünüyordur. Hmm. O da bir ihtimal. Ya da vazgeçecektir değerli dinleyicimizin söylediği gibi. Ama hoca bir basın toplantısını yapsın bir görelim değil mi?
4: Bir gelsin bir takımla ilgili değerlendirmesini bir dinleyelim. Şimdi uçağına bakıyoruz bir yandan. Vincenzo Italiano'nun henüz Arnavutluğa bile varmadı. Daha bayağı bir yolu var Ercan abi.
5: Evet yani şöyle diyebilirim 17 suları değil mi?
4: Evet 17'den önce gelmesi mümkün değil. İtalyan
5: ama bu jet olduğu için daha çabuk da gelebilir.
4: Ama tabii. Daha Arnavutluk var, Yunanistan var, iniş var. Ya, 17 dediğinde 45 dakika. Evet. Var 45'i var. Biraz takip edeceğiz biz de.
5: Evet.
4: Vincenzo Italiano'nun inişini. Şimdi uzun yıllardır da bir İtalyan gelmemişti herhalde Türkiye'ye bak. Düşünüyorum var mı Mancini. Senin aklında? Mancini'den sonra.
5: Daha sonra Prandelli geldi ama Galatasaray'a geldiler tabii değil
4: Prandelli,
5: mi?
4: Prandelli, Mancini Galatasaray'a geldi. Onlar da
5: Farioli de kariyerden gitti.
4: Evet Türkiye'den gitti. Pek verimli olamadılar. Bu İtalyano da verimli olamayacak anlamına gelmiyor tabii. Şimdi bir araya gidelim diyor Batıkan. Araya gidelim devam edeceğiz.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
9: Radyo Spor. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi? Radyo Spor. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonlar son düzlükte.
12: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, biraz da haberlere bakalım, güncel haberlere. Tabii ki Italiano en önemli güncel haber.
5: Sıcak haber.
4: Sıcak haber. Italiano'nun dediğim gibi uçağını da takip ediyoruz. İndiğinde bir açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız. Şimdi Fatih Terim A milli takım için açıklamalarda bulundu Ercan abi.
5: Okudum. Senle tabii paylaşmak istersin bunu mutlaka.
4: Yani Tutto Mercato'ya konuştu. İtalyan basınına konuştu Fatih Terim. Diyor ki Dünya Kupası'nın sürprizi olarak görüyor birçok kişi Türkiye'yi. Soru bu. Siz de aynı fikirde misiniz diye soruldu Fatih Terim'e. Hem evet hem hayır dedi. Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi takımların doğal favoriler olarak görülüyor. Turnuvada bizim çeyrek finale ya da ötesine çıkmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olurdu. Ama ben bu takıma da güveniyorum, çıkabileceklerine de inanıyorum diyor.
5: Evet.
4: Fatih Terim.
5: Hepimizin gönlündekini söylemiş Sayın Terim.
4: Evet. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Dolayısıyla bu potansiyelin sahaya yansıdığını görmek de şaşırtıcı olmayacaktır. Son 3 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Bu hedef çok önemliydi. Bunu başardık. İstikrar sağladıkça başarı da gelecektir diyor. Yani hep biz bu turnuvalarda olmalıyız diyor.
5: Evet.
4: Fatih Terim.
5: Neden olmasın değil mi?
4: Aslında bunun yani Galatasaray'ın başındayken de bu istikrarın altını hep çizmişti. Mesela bir Real Madrid maçı hatırlıyorum. Galatasaray işte Burak Yılmaz'ın bileğine basılıyor. Burak sarı kart görüyor. Mesela Ramos geliyor basıyor. İşte Pepe Burak'ı indiriyor. İşte oyun devam ediyor. Penaltılar verilmiyor. İşte Ronaldo offside'dan atıyor vesaire.

0: takımlardan özellikle antrenman tesislerinin koşullarını çok eleştiriyor takımlar.
1: Mesela Japonya.
0: Senegal'i gördün mü?
1: Gördüm.
0: Top sence sekmiyor.
1: Japonya'nın da hiç memnun kalmamış Semih'den.
0: Evet.
1: Değiştirmişler hemen.
0: Japonya da memnun değil. Senegal de memnun değil. Bizden bir haber gelmedi negatif.
1: Biz daha gidemedik Arizona'ya. Hı hı. Şu anda Florida'dayız.
0: Florida'da şu anda herhangi bir haber yok mu?
1: Ya daha gibi önceden bakmışlardır herhalde. Japonya bakmamış mıdır? Herhalde bakmamışlar. İyidir diye düşünmüşler.
0: Ama işte gidip bir topu almak lazım. Bir zemine basmak lazım ya, o yüzden.
1: İşte zemine gideceğim, topu bir sektireceğim.
0: Önce mi gitmeleri lazım? Ya,
1: hayır, takımın değil. Ha. Takım oraya kampa gidecek. Sen oraya yardımcılarından birini yollayacaksın, ikisini. Bir bakacaklar.
0: Ki Japonlarla ben çalıştığım çok şeylerdir onlar. Önlemlerini alırlar yani. Her şeyin ikinci, üçüncü yedekleri vardır.
1: Demek
0: her
1: ki bakmamışlar.
0: Şeyin. Bu sefer galiba Tonga'ya bastılar.
1: Ya Amerika'da çok iyidir falan diye düşünmüşler.
0: Herhalde evet. Ya Senegal'i ben izledim, topu atıyorlar. 10 metre yukarıya atıyor. Tak, düştüğü yerde top kalıyor mesela.
1: Nasıl çalışacak o
0: top? Öyle bir zemin vermişler adamlara. Büyük problem var.
1: Kendi zeminin ya da kendi çalışma şartının için ayrı para vereceksin.
0: Bir de yeterince saha var mı?
1: Vardır saha da. Ama kendine işte hem konaklayacağın yer çok iyi olacak. Hı hı. Kafa olarak iyi rahat edeceksin orada. Hem de zemin mükemmel olacak. Ve dünya kupaları da genelde öyle olur biliyorsun.
0: Geçen sene zeminlerle ilgili problem var mıydı kulüpler dünya kupasında? Hatırlıyor musun?
1: Pek şikayet olmadı.
0: Sahada. Saha zeminleriyle ilgili bir şikayet görmedim. Hava hatırlamıyorum ya da. Hava şartları ile ilgili vardı.
1: Onu gördük zaten.
0: Hava çok değişkendi.
1: Aynı hava durumu olur mu bilemem. O geçen seneye mahsus da olabilir.
0: Ama ani zemin oldu. Çok önemli bir problem. Sakatlar insanı.
1: Tabi.
0: Alışkın olmadığın çok farklı bir zemin. Sekmeyen, topun sekmediği zemin.
1: Ne yapacaksın o zaman? Nasıl çalışacaksın?
0: Çalışamazsın. Ayağını da içine gömüyorsun. O nasıl bir zeminse anlamadım ben.
1: Suyun içim herhalde. Zemin öyle. Tahmin ediyorum.
0: İşte Japonya, Senegal, Güney Afrikalıların bazıları, işte Afrika'dan gelen takımların bazıları mesela problemi yaşamış, vize problemi yaşamış.
1: Bu tabi o kabul edecek bir husus değil. Ya yani o FIFA'nın o konuyu hemen halletmesi gerekiyordu. Daha turnuva başlamadan önce böyle bir şey olmaz. Orada anlaşmada alıyor ya ülke. Hı hı. Madde koyacaksın oraya. Öyle katılan ülke ne olursa olsun bize de problem yaşamaz diye.
0: Yaşayanlar olmuş. Bazı oyuncuları almış, bazıları alamamış. Sonra bir sürü problem yaşamışlar. Sıkıntı olmuş açıkçası.
1: Ya Dünya Kupası için o vize veren konsoloslukların ayrı kabul merkezi kurması gerekiyor. Bu Dünya Kupası. Yani oraya gidecek hem kafile hem de gazeteciler için.
0: İşte bu oyuncu gelir bir daha dönmez. Amerika'ya gelmişken burada kalabilir. Şüphesiyle bazılarına vize vermemiş.
1: O zaman Dünya Kupası'na talip olmayacaksın. Değil mi?
0: Ya da takip et, deport et sonra.
1: Evet.
0: Yani ver vizeni, çocuk gelsin, oynasın. Ya kaldı mı? Deport edersin.
1: Bulursun.
0: Yani bulursun. Saklanacak hali yok herhalde. Bir şekilde.
1: Ben beğenmedim olayı. Sen?
0: Evet, yani o vize problemi de büyük skandal bence. Ve zeminler de büyük skandal. Ben izledim görüntüleri, şoke oldum. Yani top sekmiyor. Çocuklar atıyor topu. Bir seksin vuralım diye top hop yapışıyor yere.
1: Evet, o Japonya içinde
0: sıkıntı. Senegal'de de sıkıntı ki bu gördüğümüz takımlar başka takımlarda vardır muhtemelen.
1: Yine çıkar.
0: Çıkar. Problem yaşamış takımlar çıkar. Bugün biraz Fenerbahçe, biraz Beşiktaş, biraz Dünya Kupası, biraz Galatasaray konuştuk. Edirne üzerindeydi son olarak Italiano. Birazdan İstanbul'a inmesini de bekliyoruz. Artık Italiano'nun, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün açıklama gelirse de bundan sonraki yayınlarda sevgili partnerlerimiz, arkadaşlarımız sizlere ulaştıracaktır. Ercan'a bağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi akşamlar.
0: İyi hafta sonları, iyi akşamlar. Katılım içinde, mesajlar içinde hepsini okuyamadık ama çok teşekkür

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: o. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
11: Sahi hayatımızda ne var sırada? Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
12: Ne var sırada Denizbank burada.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
15: Nesine Saatlerinden herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Günün maçlarını konuşacağız, hafta sonunun maçlarını konuşacağız, önemli gelişmeleri konuşacağız. Tabii ki gündemdeki en önemli gelişmelerden biri de tabii ki Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilmesi düşünülen Vincenzo Italiano'nun İstanbul'a indirilmesi oldu. Kulüp gerekli açıklamaları da yaptı. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonki teknik direktörü olarak açıklandı. Tabii ileriye giden, kendini geliştiren, son senelerde hep yükselişte olan bir hoca. Son olarak Bologna'yı çalıştırmıştı. Italiano daha önce Fiorentina, Spezia gibi kulüplerde hatırladığımız bir hocaydı. Genel olarak oyun tarzı anlamında Süper Lig gerçeklerine uygun bir anlayışa sahip olduğunu söyleyelim. Yani bu ne demek? Dörtlü savunmayı tercih eden, genelde Süper Lig hocalarının çok kullandığı ve Süper Lig'de de açıkçası tutan bir formasyon olan 4-2-3-1'i ağırlıklı olarak uygulayan bir hoca. İtalya Ligi'nde senelerdir görev yapıyor olması tabii biraz akıllarda, acaba son dönemdeki o İtalya Ligi'ndeki sıkıcı futbolu Beşiktaş'a getirecek mi sorusunu da canlandırıyor olabilir. Ama ben orada biraz daha Italiano'nun ayrıştığını söyleyebilirim. Daha doğrusu Italiano takımlarının diğer rakiplerine göre biraz ayrıştığını söyleyebilirim. Özellikle Bologna'dayken aldığı sonuçlara baktığımızda, Bologna'nın yukarı doğru ivmelenirken oynadığı futbola baktığımızda daha çok gollü skorlara imza atan bir takım olduğunu, attığını ve yediğini görüyoruz. Sonuç olarak Beşiktaş'ta da yine ofansif bir anlayışla hoca takımı sahaya sürecekmiş gibi gözüküyor. Yine atıp yiyen, birazcık da bazı maçlarda savunma güvenliğini belki de ikinci plana atacak bir oyun anlayışıyla Beşiktaş'ı yeni sezona hazırlayacak bir İtalyano var. Yani şunu anlatmak istiyorum. Keyifli bir futbol izleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bir at yarışı var. Yarıştan sonra birlikteyiz.
14: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Yerini aldı Bandırmalı. Akare Dağı'da içeride son safkan 20 numaralı Baba Güntay. Şimdi starttaki yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve koşu başladı. 18 numaralı Nurbanu Sultan ve 5 numaralı Ali Ergül'ü 3'er boy geciktiler. Yarışın liderliğini 3 numaralı Çilek Hüma alıp 1,5 boya kadar fark yaparken ikinciye 8 numarada Akar Eda ve 2 numarada Bandırmalı girdiler. 1 boy kadar gerilerinde içeride 1 numarada 2 Kay var. 1 boy geride 12 numarada Kenshin 5. ilerliyor. Ondan 1 boy kadar geride 6 numarada Gür Ceyhun. Yarım boy geride içeride 17 numaralı Dıldağ var. Dıldağ'ın 1,5 boya kadar gerisinde iç kulvarda 13 numaralı Al Sakip koşuyor. Onların hemen dışına doğru 9 numaralı Sultan Beşir dolandı. 1 boy kadar gerilerinde 7 numarada Şampiyon Gümbür yanlarında 10 numaralı Fırtınadan Doğan var ve bu şekilde safkanlar 1000 metre startına doğru koşuyor. Yarışın liderliği 3 numaralı Çilek Yuma'da. Takipte 2 numaralı Bandırmalı var bu takibe. 9 numaralı Sultan Beşir de dahil oldu. 2 boy geride iç kulvara yakın 2 Gay. 1 numaralı 2 Gay. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Akar Eda. 1,5 boy geride 17 numaralı Dıldağ. Dışında 10 numaralı Fırtınadan Doğan. 1 boy geride 12 numaralı Kenshin. Ondan 1 boy geride iç kulvara yakın 13 numaralı Al Sakip. Yanında 6 numaralı Gür Ceyhun. Dışta 5 numaralı Aller Gülü. İçeride 11 numaralı Baş Aktör. Yanında 20 numaralı Baba Güntay. Ortada ise 7 numaralı Şampiyon Gümbür. İçeride de kısa kürek sırasıyla safkanlar son düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Çilek Yuma yarım boy farkta önde. 2 numaralı Bandırmalı ikincilikte 1 boy geride dışta 9 numaralı Sultan Beşir içeride 1 numaralı Kigay sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 3 numaralı Çilek Yuma son düzlükte lider. İçeriden 1 numaralı 2 Gay'ın atakları var. Ortadan 2 numaralı Bandırmalı'nın dışarıdan 6 numaralı Gür Ceyhun'un atakları başladı. Son 300 metreye girildi. Dışarıdan 6 numaralı Gür Ceyhun geldi. Rakiplerinden liderliği aldı. Pistin ortasında bu safkan 1,5 boy farklı önde. İçeriden 2 Gay'ın yanından Çilek Yuma'nın çabaları var ancak fark 3 boya kadar çıktı. 6 numaralı Gür Ceyhun koşunun lideri ve koşuyu da kazandı. 1 numaralı 2 Gay ikinci oldu. Koşunun üçüncüsü 13 numaralı Al Sakip. Dördüncüsü 15 numaralı Oğul Fatih olurken 3 numaralı Çilek Yuma. 11 numaralı Baş Aktör. 5 numaralı Aller Gülü de tabelanın son basamağı için son çizgiyi birlikte geçti. 6 numaralı Gür Ceyhun Görkem Özçelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Vincenzo Italiano'dan ve Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Keyifli gollü maçlar izleyeceğimizden bahsediyorduk. Biraz daha böyle kanat oyuncularından skor katkısı alma potansiyelinin de yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Italiano'nun özellikle geçen sezon Bologna'da iki kanat oyuncusu Orsolini ve Danendoy'dan gerçekten ciddi anlamda bir skor katkısı aldığını da hatırlatalım. Bakalım Beşiktaş'ta nasıl bir kadro kurulacak, buna uygun bir kadro kurulacak mı? Şimdi hattımızda sevgili Anıl Yazar var, Nesne editörlerinden. Anıl hoş geldin.
5: İyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Nasılsın?
5: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Şimdi seninle bağlanmadan önce Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında biraz yorum yaptım. Senin de görüşlerini merak ediyorum.
5: Yani İtalyan bir hoca olması nedeniyle tabii ki yani aslında yabancı hoca tercihi her zaman bizim ülkemizde bir kumardır. Yani yine büyük ihtimal bunun etkilerini Beşiktaş uzun bir süre yaşayabilir. Yani bizim ülkemizde yabancı oyuncu hocaların çok başarılı olamadığını son dönemde hatırladığımızda tabii ki yabancı hoca tercihi bu anlamda bir risk barındırıyor. Ama Vincenzo Italiano özellikle Fiorentina'nın başında çok başarılı işler imzalatmıştı. İki kez Konferans Ligi, bir kez de İtalya Kupası finali oynamıştı. Daha sonra Bologna'ya tabii geçmişti Italiano. Yani burada Italiano'nun oynatmaya çalıştığı oyun da aslında tam direkt olarak homojen bir oyun oynattığını, direkt bir felsefeye bağlı olduğunu da tam anlamıyla söyleyemeyebiliriz. Yani zaman zaman kısa paslarda savunmadan çıkmayı da tercih eden bir hoca. Zaman zaman uzun oynatan da bir hoca. Yani savunmadan uzun toplarla çıkıp oyunu uzun toplarla rakip yarı sahaya yıkmaya çalışan da bir hoca aynı zamanda.
4: Biraz da rakibe göre bunu sanki uyguluyor.
5: Evet. Yani bu anlamda proaktif bir hoca diyebiliriz senin söylediğin gibi. Yani biraz rakibe göre açıkçası değiştirebiliyor felsefesini. Ama cesur oynatan bir hoca diyebiliriz genel anlamda. Yani o klasik İtalyan futbolu ve klasik İtalyan teknik direktörlerini düşündüğümüzde aslında bence bana kalırsa en azından benim kendi naçizane gözlememe göre klasik bir İtalyan hocasına göre bir hayli cesur ve açık futbol oynatan bir teknik direktör diyebiliriz İtalyano için. Burada tabii ki işte takımla, camiayla, kulüple dokusunun tutması çok önemli. Bunun yanında tabii ki hala Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir kadroda gediğinin de olduğunu söyleyebiliriz. Yani mümkün olduğunca takımın hala ciddi oranda takviye edilmesi gerekiyor. Bu takviyelerin kalitesi de yine İtalyano'nun Beşiktaş'taki kaderini belirleyecek etkenlerden biri.
4: Biraz da şu var, şimdi hocaya uygun bir kadro kurmak gerekiyor. İşte az önce kanat oyuncularından aldığı skor katkısından bahsetmiştim. Mesela bu skor katkısını verebilecek kanat oyuncularına Beşiktaş'ın mutlaka kadroda yer vermesi gerekiyor. Bir de hocaya koyacak hedefler önemli. Şimdi son sezonlara baktığımızda en az 2 hoca, yeri geldiğinde bir sezonda 3 hoca değiştirdiğini görüyoruz Beşiktaş'ın. Artık böyle dönemleri de bir şekilde atlatmaları, geride bırakmaları gerekiyor. Ve yani İtalyano ile sezonu tamamlayacak bir performans yakalama konusunda yönetimin gerekli kadroyu da hocanın eline verip gerekli uygulamaları yapması lazım. Ama bu sene şampiyonluk hedefi koymak çok gerçekçi gelmez bana göre. Yani sanki böyle bir 2-3 senelik bir plan dahilinde şampiyonluğu hedeflemeleri daha doğru gibi. Yoksa hani gerçekçi bir hedef olmayacak şampiyonluk. Tabii ki ilk senede şampiyon olursan bambaşka, o ayrı bir güzellik, ama bu hedefle başlarlarsa yine çok böyle mutlu sona ulaşacaklarını ben zannetmiyorum. Sen de herhalde benzer düşünüyorsundur.
5: Evet, yani çünkü Galatasaray'ın 4 sene arda arda şampiyon olmuş bir kadrosu var. İskelet çok sağlam. Fenerbahçe her ne olursa olsun yönetim krizleri sürekli yaşasa da her sene açıkçası şu anda da bir seçim süreci var. Ama Fenerbahçe'de her sene çok güçlü kadrolar kurmayı başarabiliyor bir şekilde. Trabzonspor geçen sezon dar bir kadroyla iyi bir iş başarmıştı, ama bu sezon Trabzonspor'un da bence şu anda hatta transfer çalışmalarına baktığımızda
4: Çıtayı bir adım yukarı taşıyabilme ihtimalleri var.
5: Evet, kesinlikle yine Trabzonspor için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O yüzden Beşiktaş'ın direkt olarak bir sene içerisinde, hani bunu Galatasaray bir sene içerisinde yapmıştı. Yani 13. olduğu sezonun ardından Okan Buruk'un ilk sezonunu hatırladığımızda kadroyu neredeyse baştan aşağı değiştirip bunu başarmıştı. Ama Beşiktaş'ın şu anda bunu ekonomik olarak bu kadar kısa sürede ve radikal bir şekilde yapabilmesi kolay değil. O yüzden önceki senelerdeki hataların aksine senin de söylediğin gibi daha uzun vadeli sağlıklı bir planlama burada Beşiktaş için çok daha iyi olacaktır. Yani belki bu sene direkt olarak bir şampiyonluk yarışı verilemeyebilir, ama mutlaka bir şekilde işte Trabzonspor'un olduğu gibi bu yarışın bir şekilde içinde olmak, son haftalara kadar taşıyabilmek ya da ilk dördün içerisinde o yarışı sürdürebilmek önemli. Sonraki yıllarda tabii ki üzerine koyarak daha iddialı kadrolarla Beşiktaş'ın da bu anlamda kesinlikle söz sahibi olacaktır.
4: Her şeyden öte istikrar ilk sezonda önemli olan. Senin de dediğin gibi şampiyonluk yarışında son haftalara kadar en azından bulunabilmek, istikrarlı bir şekilde sonuçlar alabilmek ve en azından bir sonraki sene ben şu hedefi koyarım diyebilmek. Onun dışında çok da böyle gerçekçi olmaktan uzak hedeflerden Beşiktaş'ın kendisini uzak tutması şart gibi gözüküyor. Bakalım, umarım Italiano başarılı olur. Çünkü İtalya'da Serie A'da oynattığı futbol benim hoşuma gidiyordu. Ben Bologna'yı beğenerek izliyordum. Evet. Senin de dediğin gibi Fiorentina'da başarılı dönemi var. Spezia dönemini bile hatta iyi bir dönem olarak sayabiliriz. Spezia çünkü çok zayıf bir takımdı. Evet. Orada bile çok enteresan işler yaptığını hatırlıyoruz hocanın. Umarım Beşiktaş'ta da başarılı olur. Beşiktaş'ın da buna ihtiyacı var. Renk olur her şeyden öte ve rekabete Beşiktaş'ın da katılması Avrupa'da da bence kulüplerimizin başarılı olması açısından önemli bir katkı sunar. Şimdi istersen günün maçlarına geçelim. Ben basketbolla başlamak istiyorum. Tabii ki Basketbol Süper Ligi'nde playoff maçları devam ediyor. Saat 20'de Anadolu Efes'te Fenerbahçe karşılaşacak. Son maçı Fenerbahçe 73-72'lik skorla kazanmıştı. Müthiş bir rekabete sahne olmuştu mücadele. Ondan önce de bir 60-59'luk Fenerbahçe galibiyeti hatırlıyoruz. Bu karşılaşma için neler söylersin?
5: Anadolu Efes için son şans. Yani aslında Anadolu Efes'in bu kadar iyi bir seriyi oynayabileceğini tahmin etmiyordum ben genel anlamda. Hatta genel şu anda bizim ülkemizdeki Basketbol Süper Ligi'nin playofflarını incelediğimizde bana kalırsa en iyi basketbol oynayan iki takım Bahçeşehir Kolejiyle ile Anadolu Efes. Yani hem önceki çeyrek final turlarını da buna dahil ediyorum hem de yarı final turlarını dahil ediyorum. İlk maç dediğin gibi yani Efes çok büyük bir aslında ilk iki maç birbirine çok yakındı. Yani uzun süre oyunun kontrolünü önde götüren, skoru önde tutan, götüren, tempoyu kontrol eden bir Anadolu Efes vardı ama işte maç sonlarını özellikle Anadolu Efes kartlarının hem Dojiyon hem Larkin'in çok iyi oynamadığı iki maç izledik. Yani her iki maçı da Efes biraz bu sebeplerden kaybetti. Biri ilk maçta da Fuari'nin sakatlığı, sonrasında Pablo'sunun bana kalırsa hatalı rotasyonu, yani Orish Schmidt'i tercih etmesi, son çeyrektekine bence birkaç hatalı oyuncu değişiklikleriyle birlikte Fenerbahçe bir geri dönüşü imza atmıştı. İkinci maçta da Efes'in elinde iki defa maç geldi ama yine dediğim gibi yani orada Fenerbahçe kısalarına baktığımızda işte elini orta takır ilk maçı kazandıran sayıyı buldu. İkinci maçta yine Biberovic'e çok kritik bir şutu vardı ama Anadolu Efes kısaları aynı etkiyi gösteremedi ilk iki maçta ve bu sebeple aslında Anadolu Efes biraz maç sonlarını kötü oynadı. Gardlarının düşük performansı nedeniyle şimdi bugün karşılaşma son şansı Anadolu Efes'in. Fenerbahçe kazanıp seriyi bitirmek istiyor Efes. Anadolu Efes seride hayatta kalmaya çalışacak. İlk iki maç çok sert geçti. Seninle konuşmuştuk hatta ilk maç üzerinde düşük bir skor beklediğimizi konuşmuştuk ama bizim beklentimizin de hatta üstünde ne çekti bu sertlik. Daha doğrusu sertlik demeyelim buna. Evet beklediğimiz gibi skor düşük kaldı ama iki takım da çok kötü hücum etti diyebiliriz özellikle ilk maç. İkinci maçta da yine Anadolu Efes'in çok kötü bir son çeyrek oynadığını benzer şekilde söyleyebiliriz. Bu nedenle düşük kalmıştı. Bugün de ben yine aynı benzer bir maç beklediğimi söyleyebilirim. Yani genel olarak şu anda Baran 61.5'a kadar çıkmış durumda. Ben 160.5'tan 159.5'tan yine alt tercihini ilk tercih olarak bu maça önermek isterim. Bunun yanında en yüksek skorlu periyotta 46.5 alt tercihi yine bence mantıklı bir bahis olarak duruyor. Başa baş geçmesini beklediğim bir mücadele diyebilirim. Yine çok yakın skorlu bitmesini beklediğim bir maç. O yüzden Anadolu Efes'in iç sahada handikapla birlikte değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 3.5 handikapı yanıma alabilirim ya da 4.5 handikapı yanıma alarak maç sonu bir tercihi de burada değerlendirilebilir.
4: Peki bir şey soracağım. Şimdi iki takımın da böyle oyun yapısına aldıkları sonuçlara daha önceki sonuçlara da baktığında Fenerbahçe'nin biraz daha yüksek skorlu maçlar çıkartmaya alışkın bir takım olduğunu görüyoruz.
5: Evet.
4: Kolay sayı bulabilen bir takım.

0: Anadolu Efes'te çok yüksek sayı limitlerine ulaşamayan bir takım oldu bu sene. Ve Fenerbahçe aslında biraz daha böyle düşük sayılarda tutma, savunma anlamında bir performans ortaya koyma mecburiyeti vardı. İlk iki maçta aslında bence bu konuda başarılı oldu. Ama hücumda bir türlü aşması gereken eşiği aşamadığı için biraz sanki problem yaşamış gibi görüyorum. Katılıyor musun?
1: Evet. Fenerbahçe çok iyi savunma yaptı. Özellikle ilk maç yani her iki maçı da söyleyebiliriz ama ilk maçta 3. çeyrekli bir uyanışı vardı Fenerbahçe'nin. Son maçta ise 4. çeyrekli bir uyanış gerçekleşti. Yani o klasik Fenerbahçe Beko savunmasını sahaya yansıtacak ki aslında Fenerbahçe Beko'nun takım karakteristiğinin en önemli özelliği zaten savunma. Yani Fenerbahçe aslında hücum takımından çok aslında bir savunma takımı diyebiliriz. Onu yansıttınca tamamen ibre değiştirdi. Bir de işte az önce bahsettiğim gibi Anadolu Efes kısalarının özellikle Larkin'in, Dozier'ın son toplardaki, son bölümdeki hatalı tercihleri, son bölümleri iyi oynayamaması, karar anlarını iyi oynayamaması burada Anadolu Efes için de çok büyük bir handikap oluşturdu. Şimdi Dozier'i de Poirier'i de kaybetti Anadolu Efes. Tabii ki çok büyük bir dezavantaj bu. Hani boyalı alanda belki de sırtı dönük Ercan'la birlikte oradan bir de kendi pozisyonunu yaratabilecek, etkinlik yaratabilecek tek oyuncuydu. Şimdi tamamen artık boyalı alandaki etkinliği Anadolu Efes'in, hani Ercan'ın sırtı dönükleri, post-up'larını bir kenara bırakırsak Dezer ve Kai Jones genellikle kilo oyunlar üzerinden oynamayı seven oyuncular. Yani direkt olarak bir post-up'ı çok fazla olan oyuncular değil. Fenerbahçe'nin de bu ikili oyun savunmalarının ilk iki maçta dönem sıkıntı yaşadığını gördük ama savunma konsantrasyonunu arttırdığında yine bunları da savunduğunu gördük. Anadolu Efes'i bu noktada da nötralize ettiğini gördük. O yüzden bu maçta yine Fenerbahçe'nin bu seriyi daha fazla uzatmadan bitirmesi için onların da konsantre olacağını yine bu nedenle de savunma performansıyla da birlikte genel anlamda skorun düşük kalacağını bekliyorum. Yani Fenerbahçe'de bu arada EuroLeague Final Four'undan sonra hani Beşiktaş için konuşuyoruz hep EuroCup finalindeki hayal kırıklığından sonra Beşiktaş bir hayli mental olarak kontağı kapatmıştı kafacı. Fenerbahçe için de çok yorgun ve konsantresi düşük diyebiliriz Final Four'dan sonra. Yani Safi Port Erok Spor serisinde bu çok belli olmadı ama Anadolu Efes serisinde çok
0: biraz daha dişli bir rakibe karşı belli oluyor sanki.
1: Evet.
0: Yani kesinlikle. Şöyle bir şey var şimdi. Fenerbahçe gibi 80 sayıları 90 sayıları bulmaya alışkın bir takımı 60 sayıda tutuyorsun. Evet. Ama sen 59 sayıda kalıyorsun. Bu olmaz yani. Sanki burada biraz da sanki Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'in kısıtlı sayıdaki böyle oyun setine karşı iyi bir hazırlık yaptığını, savunma hazırlığı yaptığını da görüyoruz. Yani sadece Fenerbahçe burada bir hücum takımı demek de Fenerbahçe'ye haksızlık oluyor. Savunma konusunda da Sarı Lacivertlerin ne kadar aslında iyi bir takım olduklarını Anadolu Efes karşısında gördük ki. Tamam, evet. Anadolu Efes belki çok iyi bir hücum takımı değil ama onların olan elindeki hücum setleri de Fenerbahçe tarafından iyi çalışılmış ve çözülmüş gözüküyor. Yani bu karşılaşmada da sanki Fenerbahçe eğer galip gelirse herhalde finalde de çok fazla bir sıkıntı yaşamayacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen o konuda ne dersin?
1: Yani Beşiktaş iyi bir seri oynamıyor. Yani hatta biz seninle konuşmuştuk abi. Ben aslında Bahçeşehir'in Beşiktaş karşısında maç alabileceğini düşünmüştüm. Söylemiştim seninle yaptığımız sohbet.
0: Evet, evet.
1: İkinci maçı, dünkü maçı Bahçeşehir kazanmayı başardı ve çok iyi oynayarak kazandı. Aslında serinin ilk maçında Bahçeşehir iyi oynadı. Orada dediğim gibi Beşiktaş EuroCup sonrası ciddi bir konsantrasyon düşüklüğü yaşıyor. Bunu çok fazla çeyrek finalde belki Galatasaray maçının ilk maç çok sıradışı oynadıkları için hissedilmedi ama ikinci, üçüncü maçları da orada da oynamamışlardı. Yani gergin de bir seri olacağını söylemiştim. Hatta dünkü maçta da böyle ufak gerginlikler yaşanmadı değil, yaşandı. Bahçeşehir'in çünkü ben açıkçası biraz da EuroCup'taki eşleşmenin rövanşı olarak gördüğünü düşünüyorum bu eşleşmeyi. Ve şimdi sağ avantajı da Bahçeşehir'e geçti. Hala Beşiktaş yine biraz önde olabilir ama yani kağıt üzerinde ama Bahçeşehir'in sağ avantajıyla birlikte şu anda seriyi biraz ortaya getirdiğini de düşünmüyor değilim. Çünkü Beşiktaş gerçekten iyi oynamıyor. Özellikle Şitonami Etius'ta çok büyük bir form düşüklüğü var.
0: Bir de sanki sona yaklaştıkça Beşiktaşlı oyuncular biraz daha geriliyormuş gibi.
1: Fazlasıyla yani dünkü maçta bir de 101 sayı yiyerek iddiada sen 79 sayıda kalıyorsun. Son bölümü çok kötü oynadı. Hiçbir cevap veremediler Bahçeşehir'e.
0: Aslında çok büyük bir potansiyel var ama yansıtamıyorlar sahaya.
1: Kesinlikle ama yanlış yani biraz sanki Beşiktaş'ın kadrosunda da açıkçası yanlış Planlamalar da biraz sezon başında çok tabii bu ortaya çıktı değil sonuçlar gelirken ama son dönemde biraz yanlış planlamalar oldu da sanki sezon kadro planlamasında gözüktü gibi. Yani bir Sertaç transferi çok sanki mantıklı gibi durmadı. Tabii o esnada başka Avrupa'da gidilebilecek uzun da çok azdı. Zidiş transferi, Zidiş çok iyi bir oyuncu ama Beşiktaş'ın yani Olympiakos'un oynatmak istediği yüksek tempoda o yavaş ayaklarıyla birlikte hem savunmada hem de hücumda getirdikleri götürdüklerinden düzeltiyorum. Götürdüğü getirdiğinden zaman zaman çok daha fazla oluyor. Sanki Zidiş transferini yani Beşiktaş'ın oynamak istediği o yüksek tempoyu düşündüğümüzde biraz orada bir uyumsuz parça gibi geliyor bana en azından bu noktada. Dediğim gibi çok fazla bireysel performanslara ciddi bir düşüş var. Mesela Vito Buran gibi yine bir transfer gerçekleştirdi ama son dönemde hiç kullanılamıyor. Kamagate'nin zaten sakatlığı tamamen Beşiktaş'ın bence işte burada boyalı alandaki o yavaş ayakları ki Bahçeşehir'in bu seride hep zaman zaman uzunlar üzerinden ikili oyunlar üzerinden siz için işte Tertaç'ın yavaş ayaklarına fazlasıyla atak ettiğini gördük. Bunun sıkıntısını çok yaşadı Beşiktaş. Biraz son dönemde işte bu hedeften esas hedefe ulaşılamama diyelim daha doğrusu Euro Cup'a ve sonrasındaki süreçte Beşiktaş'ın da mental olarak aynı Fenerbahçe gibi bu Beşiktaş'ta çok daha bence belirgin ve bariz büyük bir düşüş, büyük bir geriye gidiş olduğunu söyleyebilirim. Burada işte bireysel performanslar da Matthews'un çok önemli bir oyuncu olduğunu ama son dönemde Matthews'un da form olarak oldukça geriye gittiğini söyleyebiliriz.
0: Peki şimdi herhalde kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: At yarışı heyecanı yeniden Milyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Milyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
10: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
11: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
16: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
17: Nesne Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Tansu Gürsel ben. Hattımızda Anıl Yazar var. Anıl'la basketbol Süper Lig playoff serisini konuştuk. Futbola geçelim. Şimdi tabii artık ligler bitti. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Önümüzdeki Perşembe sabaha karşı başlayacak. Ama ülkelerinde tabii hazırlık maçları devam ediyor. İstersen hazırlık maçlarından şöyle bir yolumuza devam edelim Anıl. Saat 19'da İki tane maç var. Gürcistan, Bahreyn ve Belarus, Suriye maçları. İstersen Gürcistan, Bahreyn maçıyla başlayalım.
18: Burada tabii ki Avrupa takımı olması sebebiyle, Avrupa ekibi olması sebebiyle Gürcistan'ı ön plana çıkarmak gerekiyor. Sanırım Gürcistan bu hafta içerisinde Romanya ile de bir hazırlık maçı oynamıştı ama o maçta biraz böyle yedek ağırlıklı bir kadro vardı. Kvara Şenli'ye hatta sanırım ilk 11'de başlamamıştı. Tabii ilk 11'leri de görmek lazım. Bahreyn sanırım bu Arap Kupası'nda en son mücadele etmişti. Onlar da açıkçası şimdi hazırlık karşılaşması olduğu için burada tabii ki bir de Avrupa ekibi, bir Gürcistan galibiyetini öne çıkarmak mantıklı ama oranı çok da yüksek değil. Burada ben biraz daha yüksek oranını farklı bir şekilde yakalayabilmek adına Gürcistan'ın da 11'ini tabii görmek gerekiyor burada. Özellikle ev sahibi tarafından bir bahis yönelteceğim. O da ev sahibi, iki yarıda da gol atar bahsi olacak. 1.58 oranı var şu anda. Bu da bahis denenebilir diye düşünüyorum. Bunun yanında hani oranı belki biraz daha yükselirse bir ilk yarı galibiyeti de yine Gürcistan adına denenebilir diye düşünüyorum.
17: Ben de kendi kuponumda ev sahibi her iki yarıda da gol atar tercihini değerlendirdim. Gürcistan galibiyeti 1.05 gibi gerçekten çok düşük bir oran vaat ediyor ki normaldir. Hem uluslararası tecrübesi olması itibariyle hem de Avrupa takımı seviyesi daha yüksek bir takım Bahreyn'e göre. Yani bu oran normal. İlk yarı birinde oranı 1.38, 1.39'dan 1.38'e gerilemiş olduğunu da söyleyelim. Yine aynı saatte Belarus-Suriye maçı yine benim aslına bakarsan hani çok güçlü bir takım değil Belarus ama Belarus'un kazanmasını beklediğim bir maç. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
18: Ben de aynı fikirdeyim abi. Yani burada bir Belarus galibiyetine yönelmek daha mantıklı. 1.50 oranı var şu anda bakıldığında.
17: Düşmüş oran bu arada. Ben evet. 1.56'lardan almıştım.
18: Yani burada açıkçası bir Belarus galibiyetine yönelmek daha mantıklı. Çünkü yani Suriye hakkında zaten çok fazla yorum yapamayız. Bir kapalı kutlu bir takım. Ama işte Belarus'un az önce Gürcistan için söylediğimiz bir durumdan dolayı açıkçası hem ev sahibi avantajı hem de bu hazırlık maçlarını biraz daha yedek oyuncular oynatsa bile yüksek bir motivasyon unsuru olarak değerlendirmeleri açısından farklı bir Belarus'u izleyebiliriz. Yani o güç farkının yedeklerde sahada olsa sahaya yansıyacağını ben düşünüyorum yine Belarus lehine. O yüzden direkt bir Belarus galibiyetini burada öne çıkarabiliriz.
17: Yani aslına bakarsan tabii ki burada taraf bahsi ön plana çıkıyor ama karşılıklı gol 1.80 gibi de bir orana sahip. Yani sürpriz bir Suriye golü arayacak olan izleyicilerimiz vardı, dinleyicilerimiz vardır. Ben bunun da gelebileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki Belarus'un dediğim gibi ben galibiyetini kuponuma ekledim ama Suriye'de yani gol bulabilir gibi geliyor bana. Çünkü onların da enteresan oyuncuları var açıkçası. Evet. Dolayısıyla 1.80 oran hiç fena gözükmedi gözüme. Karşılıklı bir gollerde alternatif olarak düşünebilir.
18: Son dönemdeki hazırlık maçları performansı da fena gitmiyor. Tabii ki evet. Mart ayında oynamışlardı. Hani bu maçtan 2 ay kadar önce oynamışlardı ama yani Güney Kıbrıs'ı yenmişlerdi, Ermenistan'ı yenmişlerdi. İyi bir hazırlık dönemi geçiyorlar en azından. Bu süreci de işte bu karşılaşmadan sonra Burkina Faso ile oynayacaklar. Yani en azından bu süreci, bu hazırlık maçları sürecini iyi tamamlamak isteyeceklerdir.
17: Evet evet. Keyifli bir maç bekliyoruz. Hazırlık maçları gollere de açık. Belarus'un da son dönemki yükselen performansı ortada. Saat 19.30'da Slovakya-Karadağ karşılaşması var. Ben yine çok yüksek bir oran olmasa da 1.40'tı düşmüş. Slovakya galibiyetini değerlendirdim. Zorlanarak kazanacağını düşünüyorum. Alternatif olarak yüksek oran arayanlar için 2.97'den handikap 0. Yani tek farklı Slovakya galibiyetinde gelebileceğini düşünüyorum. Aral'ın da düşüncesini merak ediyorum.
18: Yani ben de açıkçası handikap 0'ı burada öneceğim. Yani tek farklı bir Slovakya galibiyeti. Karadağ'ın işte geçen hafta Karadağ galibiyetini önermiştik bir önceki sohbetimizde. Bizi yanıltmadı. Tek farklı kazanmayı başarmıştı Karadağ. Burada yani Slovakya'nın yine tek farklı galibiyeti bence çok mantıklı olacak. Evet, bu arada Slovakya'da da sanırım Lobotka sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Eksikler de gözüküyor Slovakya'da. Ama işte son Malta maçında da çok iyi değillerdi. Belki iyi gözükmediler ama burada yine de Karadağ karşısında tek farklı bir Slovakya galibiyetini orandan ötürü deneyebiliriz. Bunun yanında karşılıklı gol var tercihi de bence maç genelinde yine denenebilecek bir bahis olarak gözüktüğünü düşünüyorum.
17: Hiç fena evet. Oran değil yani. Peki şimdi San Marino Bangladeş'e hiç girmiyorum bile. Ne olacağı hiç belli olmayacak. Yazı tura gibi bir maç bence. Ama Moldova Bulgaristan maçı bence konuşmaya değer.
18: Evet yani Moldova yani Moldova açısından çok Bulgaristan tarafından tabii değerlendirilebilecek bir maç. Yani daha kadro kalitesi daha yüksek olan Avrupa deneyimi Avrupa'da ve uluslararası arenada daha fazla deneyime sahip olan takım burada Bulgaristan. Açıkçası yine Bulgaristan galibiyetini burada önermek mantıklı geliyor bana. 1.89 oranı var ama bir hazırlık maçı olduğu için de tabii ki yine ilk 11'leri de görmemiz gerekiyor düşünüyorum ama mevcut oyuncu kadro kalitesi ve son dönemdeki aldıkları sonuçlara baktığımızda hazırlık maçlarında özellikle burada biraz da yine Bulgaristan'ı ön plana çıkardığımı ben söyleyebilirim. Yani geçen hafta Bulgaristan Karadağ maçına çok kısa bir süre bakabilmiştim. Fena oynamadı yani. Tek gol yenildi Bulgaristan Karadağ ama açıkçası bu hazırlık maçında kadro kalitesiyle biraz daha Bulgaristan'ı ben öne çıkardığımı söyleyebilirim.
17: Aslında iki takım da son senelerde gerçekten çok derin bir düşüş içerisinde. İki düşüşteki takımın, iki böyle çıkış arayan, yeni yapılanmaya çalışan takımın mücadelesi olacak. Rusya Burkina Faso'yu ağırlayacak saat 20'de.
18: Yani Rusya tabii uluslararası arenada şu anda yer alamadığı için evet. Son dönemde Rusya hakkında kolay kolay da bir fikir elde edebilmemiz çok kolay değil onlar adına. Burada tabii Burkina Faso özellikle yani biraz Burkina Faso'yu Afrika Kupası'nda izleme şansımız olmuştu. Onlar da açıkçası kötü bir takım değil yani Burkina Faso'nun belki hatta işte Demokratik Kongo'yu vesaire diğer takımla düşündüğümüz Dünya Kupası'na katılan Burkina Faso'nun da ben aslında kalite olarak o takımlardan çok da aşağıda olduğunu düşünmüyorum ama bu karşılaşma öncesinde Burkina Faso'nun da eksiklerine baktığımız yani bir hazırlık maçı ama bunun yanında işte kalede Kofi'nin durumunun belirsizliği gözüküyor. Yine Lastina ve Bertrand Traoré ki Bertrand Traoré bence zaten Burkina Faso'nun her şeyi diyebiliriz. Bu isimler bir de kadroda yoklar. Bu da açıkçası Burkina Faso tarafından çok biraz daha bizi yani Rusya tarafına yöneltiyor diyebilirim ama oranı çok düşük Rusya galibiyetinin de bu noktada. Sanki burada açıkçası biraz yine orana gidebiliriz gibi geliyor bana. Oran yüksek bir oran da aramak adına yani tek fark düzeltiyorum. Bir Rusya galibiyetinin yanında ben açıkçası 1.5 üstü ilk olarak biraz da güzel olarak önerebilirim. Bunun yanında da sanki Rusya galibiyeti ve karşılıklı gol yok. Yani ilk yarıdan yine bu denenebilir. Maç sonu 1, yani hem ilk yarı hem ikinci yarı. Maç sonu 1 ve karşılıklı gol yok tercihi de burada bence kuponlarda yer alabilir. Yani Rusya galibiyeti ama bir Burkina Faso golü de beklemiyorum diyebilirim. 2.24 oranı var
17: şu anda. Yani ilk yarı biri tek başına aldığında da 1.80 gibi gerçekten cazip bir oran karşımıza çıkıyor. Onun dışında 1 ve 1.5 üstte de %100 hemfikirim seninle. Niye? Ne olursa olsun Rusya'nın maçları gollü geçme konusunda daha böyle potansiyel sahibi. Gollü maçlar oynuyor. Tabii ki bu çok tartamıyoruz hazırlık maçı olduğu için hepsini ama genelde gollü skorlar alıyor Rusya. Bu maçta da neden olmasın? Saat 20.45'te Macaristan-Finlandiya maçı var.
18: Burada da açıkçası ben bir karşılıklı gol var tercihine yine yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii iki takım yine Dünya Kupası'nda yok ve asıl hedefleri açıkçası sanırım Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi bu iki takımında. O yüzden biraz hani bu dönem hazırlık maçı oynayarak içinde kalmaya çalışarak geçiriyor iki takımda. Bu nedenle benim ilk tercihim bu karşılaşmaya dair karşılıklı gol var tercihi olacaktır.
17: Karşılıklı gol var. Ben de biraz sanki Macaristan'ın ilk yarı atacağı bir gole biraz sıcağım. Onu söyleyeyim. Azerbaycan Malta ile karşılaşıyor. İki gol atar mı Azerbaycan?
18: Ya Malta enteresan bir takım abi. Dünya Kupası elemelerinde iddiada şu anda hatırlayamadım ama Polonya'ya karşıydı galiba. İnanılmaz bir top oynamışlardı. O maçı izlemiştim.
17: Finlandiya deplasmanında galip geldiklerini söyleyelim.
18: Evet, şimdi sen hatırlattın. Yani çok ilginç bir takım. Son dönemde futbolu yükselişte olan bir takım ve bunu genellikle de aslında kontra atak geçiş hücumlarıyla yapmaya çalışan bir takım. Bu anlamda Azerbaycan galibiyeti önerebilirim. Tabii ki oranı çok iyi ama 1.59 oran bence çok karşılamıyor. Burada oranı diye düşünüyorum. Biraz hazırlık maçı olmasından da ötürü acaba açık bir Malta futbolu yine olur mu diye düşünüyorum. Burada da biraz hani hem maç sonu bir hem de KG var tercihini aslında belki yönlendirebilir miydi bir Malta golü. 4-0-2 oranı var. Ama bunun yanında tabii ki Azerbaycan galibiyeti daha muhtemel 1.9 ama biraz böyle sürprizli bir oran aramak isteyenler için Azerbaycan galibiyetiyle birlikte Malta golünü de ekliyorum. Yani Azerbaycan kazanır ama karşılıklı golünü de izleriz. Yani 4-0-2'den maç sonu 1 ve var tercihi değerlendirilebilir.
17: 2.5 üst ve KG varın oranı da 2.41 bu arada. Onu
18: evet, o da çok iyi bir oran.
17: Belirtelim. Yani Azerbaycan'da tabii eskiden daha iyi bir iç saha takımıydı mesela. İşte Azerbaycan deplasmanına giden takımlar zorlanırdı. Daha çok zorlanırdı. Kaldı ki kulüp takımları hala daha ne kadar artık böyle kazanılması zor bir deplasman olduğunu, Azerbaycan deplasmanlarının kazanılması zor bir deplasman olduğunu Avrupa takımlarına yaşatıyorlar. Karabağ başta olmak üzere. Ama milli takımda bir düşüş var. Onu kabul etmek gerekiyor. Ben de Malta'nın bugün karşılık verebileceğini açıkçası düşünüyorum. Benin Nijer'le karşılaşıyor saat 21'de. Sanki biraz daha böyle denk güçlerin mücadelesiymiş gibi. Ben bir beraberlik kuponuma, daha doğrusu yüksek oran kuponuma tek farklı bir Benin galibiyeti aldım. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun bu maçla alakalı?
18: Yani tabii bu iki takımla ilgilen son dönemde çok fazla açıkçası Doni'ye de çok sahip değiliz ama işte Dünya Kupası eleme gruplarındaki performanslarına bakabiliriz genel anlamda. Burada Nijer pasın arkasında kalmıştı. Benin ise Afrika elemelerinde yani, tabii ki doğal yani Nijerya'nın işte zaten Güney Afrika turnuva bileti aldı. Onların arkasında kalmıştı. Burada açıkçası sen biraz da Benin tarafındayım dedim. Ben de biraz yine Benin galibiyeti oranı fena değil. 1.87 oranı var. Bu denenebilir diye düşünüyorum. Yine bir maç sonu 1 ve 1.5 üstte bence kuponlarda yer alabilir diye düşünüyorum.
17: Bu da mümkün. Bana da mantıklı geldi açıkçası. Saat 22'de Angola-Moritanya maçı var. Angola biraz daha böyle Portekiz ekolünden etkilenen bir takım. O liglerde de oyuncular var Angola takımında. Moritanya karşısında ben biraz daha şanslı olduklarını düşünüyorum. Sen ne düşünürsün?
18: Ben de aynı fikirdeyim abi. Yani Uluslar Kupası'nda izlemiştim ben Angola'nın maçlarını. Yani tamam orada o an Ados galibiyet alamamışlardı, elenmişlerdi ama fena bir futbol oynamıyorlar. Dengeli bir futbol oynuyorlardı. Hatta sanırım Burkina Faso ile mi oynamışlardı? Şimdi çok fazla maçı dediğimiz için bazı maçları da hatırlayamıyorum. Son bölüme de önde girmişlerdi. Ellerindeki maçı vermişlerdi. Moritanya karşısında ben de Angola'ya özellikle ilk 45 dakikadan mesela ilk yarıdan bir Angola galibiyeti de fena bir orana sahip değil.
17: İlk kere Angola golü mesela yine sadece.
18: İlk kere Angola golü, Angola galibiyeti yüksek oran nedeniyle bu hani biraz böyle kapalı kupa olan bu hazırlık maçlarında en azından yüksek orana gidebilmek adına yani böyle yüksek tercihleri biraz daha yüksek orana gitmeyi ben de tercih ediyorum. O yüzden Angola'nın ilk yarıdan golü ve ilk yarıdan Angola galibiyeti denenebilir.
17: Peki Dünya Kupası'ndaki grup rakiplerimizden birisi Paraguay, Nikaragua'yla karşılaşacak hazırlık maçında. Paraguay'ın bir galibiyet oranı yok. Aslında yani çok da güçlü bir takım olduklarını söyleyemem. Ama Nikaragua da çok tabii zayıf bir takım. Paraguay karşısında çok varlık göstermelerini beklemem. Yani ne alınabilir bu maça dersen ilk yarı 1.5 üst bile hani böyle elim gitmez ama şöyle bir baktığında 2-3 gol aralığında bir skor mesela bekleyebilirim ben. Bilmiyorum senin farklı bir düşüncen var mı bu maçla alakalı?
18: Ben de yani senin de söylediğin gibi Paraguay çok sert bir takım zaten. Böyle fizik gücüyle oynayan, oyunu fizikselliği yıkmaya çalışan bir takım. Tabii iyi oyuncular da var. İşte Almiron var, Enciso var Paraguay'da. Ki bence bizim milli takımımızın maçında ben bu anlamda Paraguay'a karşı zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok sert.
17: Kilit açmakta yani, bir zorlanabiliriz.
18: Evet. Güney Amerika'dan gelecek her takım bence sıkıntılıdır. Yani mesela bir Kolombiya'da yine aynı şekilde Portekiz'e bir sıkıntı yaratabilir. Paraguay'da aynı zorluğu bence bizim takımımıza yaratabilir diye ben düşünüyorum. Burada açıkçası ben biraz yine yüksek oranı olduğu için ciddi bir kalite farkı, ciddi bir güç farkı da olduğunu düşünüyorum. İki yarıda da 1.5 üst tercihini denerdim 3-0-4'te.
17: İki yarıda da 1.5 üst tercihi dedim. Peki her iki yarıda Paraguay gol atar diye bir seçenek açık mıydı? Bir de ona bakalım. O da 1.39. Çok da sevmedim yani. Hani 1.60'larda olsa belki o da değerlendirilebilir gibi gelebilirdi ama 1.39'dan değerlendirmem açıkçası. Saat 2'de Suudi Arabistan'la Porto Rico karşılaşacak. Yani ilk yarı Suudi Arabistan galibiyeti veya Suudi Arabistan'ın her iki yarıda atacağı goller sanki alınabilir gibi. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
18: Ben de aynı fikirim. Biraz da seninle bu konuya yani Suudi Arabistan tarafından bir bahis almak daha mantıklı geliyor bana da. Yani Suudi Arabistan galibiyetin oranı zaten çok düşük. O yüzden ben de yani biraz böyle Suudi Arabistan'ın da hani genel gücüne baktığımızda, oyun gücüne baktığımızda Dünya Kupası öncesi de bu arada bir oyuncu değişikliği de var aslında. Her bir Renard'la yollar ayrıldı. O da aslında çok radikal bir ayrılık onlar adına. Biraz bu maçın böyle 2-3 gol aralığında kalabileceğini ben düşünüyorum. Hani Porto Rico açıkçası zayıf bir takım. Çok da Suudi Arabistan yani bu seviyelerde bir takım değil. Suudi Arabistan ağır basıyor ama daha çok oran açısından baktığımda beni tatmin eden oran 2-3 gol aralığı diyebilirim.
17: Kanada ile İrlanda karşılaşacak. Yine bu gecenin maçlarından sabaha karşı oynanacak maçlardan biri 0-2-30'da. Kanada galibiyetinin oranı 1.39. Yani İrlanda da birazcık böyle savunmayı önceleyen bir takım aslına bakarsan. En az 2 gollü bir Kanada galibiyeti bekliyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
18: Ben de Kanada galibiyeti bekliyorum diyebilirim. Maç sonu 1-1.5 üst burada. Bence değerlendirilebilir. Evet. Hatta Özbekistan'ı mağlup etti Kanada'da hazırlık maçında yine. Şimdi burada İrlanda rakip. İrlanda'da aslında fena bir Dünya Kupası elemesi geçirmedi. Yani Çekke'yi onlar da kaybetmişlerdi playoff'ta ama fena bir eleme süreci ve playoff'lara dahil edersek fena bir playoff geçirmemişlerdi o anlamda. Burada belki dediğim gibi maç sonu 1 ve 1.5 üst tercihinin ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Yine Kanada'nın zor gol yiyen bir takım olduğunu düşünüyorum. Açıkçası en azından bir ilk yarı Kanada golü izlersek maç sonu ilk yarı 1 ve karşılıklı gol yok tercihi de burada kuponlarda yer alabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kanada genel anlamda biraz yine savunma performansıyla sanki Dünya Kupası'nda da böyle ayakta durmaya çalışacak takımlardan biri gibi geliyor bana.
17: Peki senle son maçımızı o zaman konuşalım. Gece 3'te Haiti ile Peru karşılaşacak. Haiti enteresan. Bence son dönemde biraz çıkışta yakalama çabasında. İzlanda ile 1-1 beraber kaldığı bir hazırlık maçı var. Yani nereden baksan bir Avrupa takımıyla. Haiti gibi aslında dünya futbolunda çok sözü geçmeyen bir takımın beraber kalması bence önemli bir sonuç. Az önce bahsettiğimiz Nikaragua'yı yenmişler ki Nikaragua'nın aslında zayıf bir takım olduğunu biliyoruz. Diğer tarafta Peru'ya baktığımızda eski halinden hiç eser olmayan bir Peru var. Bana biraz beraberlik maçı gibi geldi. Bir beraberlik denemesi yaparım ben. Sen bu karşılaşmayla ilgili ne düşünüyorsun?
18: Beraberlik denemesi evet. Bir de Haiti'nin hani son dönemdeki formu turnuvaya da çok iyi geliyorlar. Biraz sanki ben burada açıkçası Peru'nun da son dönemdeki performansından ötürü bir Haiti galibiyeti denerdim. Yani büyük bir üçlük var, sen de bahsettin. IT galibiyeti benim daha çok açıkçası öne çıkarmak istediğim tercih. 2.39. Yani bunun yanında karşılıklı gol var tercihi de fena değil ama. Yani bir karşılıklı gol de izleyebiliriz diye düşünüyorum genel anlamda. Çünkü hazırlık maçı olması nedeniyle işte Peru'da da orada bir teknik adam değişikliği oldu. Yeni bir yapılanma var. Belki daha burada gollü bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var tercihi ve Haiti galibi diyebilirim.
17: Peki sevgili Anıl, çok teşekkür ederim.
18: Ben yayına teşekkür
17: değer kattın. Anıl Yazar'la birlikteydik. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.
16: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
13: Radyo Spor. Reklam.
15: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi
3: Bilyoner. Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
4: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen Bitalih'e gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin ilk adresi
1: Bilyoner. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinden tekrar herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Şimdi tabii ki Anıl Yazar'la günün maçlarını konuştuk, basketbolu konuştuk, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu konuştuk. Yarına geçelim. Yarın Japonya'da Vizyon Ligi'nin son maçları oynanacak. Vizyon Ligi neydi? 100 yıl Vizyon Ligi diye geçen bir organizasyon yaptılar. Japonya'da artık sonbaharda ligin başlayacak olmasından ötürü normalde Şubat ayında başlar, Aralık ayında biterdi. Fakat normal artık yine Avrupa Ligleri gibi sonbaharda başlayıp ilkbaharda bitecek bir sezon takvimine geçiyorlar. Ve aradaki doğuşluğu da lig kupası yerini dolduracak olan bu organizasyonla doldurdular. Aslında bir lig organizasyonu değildi bu. İki gruba bölündüler Doğu ve Batı olmak üzere ve 90 dakikalık bölümlerde alınan beraberliklerin ardından direkt penaltı atışlarına geçilen bir organizasyona gidildi. Tabii bu çok da dengeleri bozdu. Birçok maç aslında beklentilerin dışında sonuçlarla bitti. Ve gruplarında sıralamaya göre her takım aynı sıralamadaki rakibiyle karşılaşmaya başladı. Çift maç üzerinden bir sıralama belirleme maçları oynanıyor. İlk maçlar geçen hafta oynandı. Bültende yer almadı ama ikinci maçlar bültende yer alıyor. Doğu ve Batı grubunun liderleri Kashima ve Vissel Kobe artık bu Vizyon Ligi birinciliği için, şampiyonluğu için yarın sahaya çıkacaklar. Aslında biraz da formalite maçı gibi gözüküyor. Neden derseniz ilk maçı Vissel Kobe sahasında 5-0 gibi bir skorla kazanmıştı. Tabii Kashima gibi güçlü bir rakibe karşı Vissel Kobe'nin aldığı 5-0'lık skor sürpriz. Vissel Kobe'nin başında tabii çok yakından tanıdığımız Mihail Skibbe yer alıyor. Hiroshima ile son 3 sezonda çok başarılı olmuştu Skibbe orada. Vissel Kobe'den de devam etmeye başladı bu sezon ve

değil. Kaşıma'nın kazanıp en azından o 6 farklı galibiyet alması gerçekçi değil. Yine de risk alacaklardır. 2.5 üstün oranı 1.90. Normal sezonda biz 2.5 üstleri çok göremedik. 1-1'lik, 0-0'lık beraberlikleri, 1-0'lık ya da 2-0'lık sonuçları çok gördük ama 2.5 üst birçok beklediğimiz maçta gelmemişti. Ancak ilginç bir şekilde bu sıralama maçlarında birçok maçın gollü skorlarla ilk maçların en azından bittiğini görüyorum. Dolayısıyla bu trendin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu maçta ben bir 1.90'lık orandan 2.5 üst denemesi yaptım. Bir de üçüncülük maçından bahsetmek istiyorum. Tokyo ile Cerezo Osaka karşılaşacak. İkisi de bence beklentileri aşan takımlar. İkisi de genç, kendi gruplarında 3. sırada yer aldı. Tokyo'nun özellikle sezonun son bölümünde çok yükselen bir performansı vardı. Cerezo Osaka geçen sezona göre biraz daha kompakt bir takım halinde. Artur Papas, Avustralyalı hoca çalıştırıyor ve Artur Papas ilk sezonunda takımı böyle çok gollü maçlara imza atan bir ekip haline getirmişti. 2.5 üstler, ilk yarı 1.5 üstler çok geliyordu Cerezo Osaka maçlarında. Bu sezon o sonuçları almadı. Ki az önce tabii bağladığım konu maçların 90 dakikalık bölümlerinin berabere bitmesi ve penaltı atışlarına geçiliyor olması. Bunda bir etken. Penaltılarda da şöyle bir uygulamaya gittiler. Penaltıları kazanan takım 2 puan aldı. Penaltılarla kaybeden takım yine 1 puanını aldı 90 dakikalık beraberlikten. Öyle de enteresan bir puanlama sistemi. Yani biraz ligin keyfini kaçırdı açıkçası. Umarım Avrupa'da falan böyle bir şeyler uygulanmaz. Bizden uzak olsun yani, öyle söyleyeyim. Tokyo ile Cerezo'nun karşılaşmasında yine ilk maçın 2-2'lik bir beraberlikle sona erdiğini hatırlatalım. Yine normalde beklediğimizin üstünde bir skor olduğunu hatırlatalım. Bu karşılaşmada da karşılıklı golleri bekliyorum. Bunun da oranı 1.51. Diğer tarafta tabii bütün sıralama için bu maçlar oynanıyor. Yokohama Marinos'ta Shimizu karşılaşacak. Burada da kazanan takım ligi 13. sırada tamamlayacak. Yani ben aradan böyle birkaç tane beğendiğim maçı seçiyorum sizin için. Bütün hepsinden bahsedemeyeceğim. Vakit darlığından ötürü. Yokohama Marinos'ta Shimizu karşılaşıyor. Shimizu çok enteresan. Vissel Kobe ile 2 sene üst üste şampiyon olmuş Yoshida'yı takımın başına getirdi sezonun başında teknik direktör olarak. Kadro kalitesi Shimizu'nun aslında ligde kalır kalmaz artık hani o mücadeleyi verecek bir takım kadro kalitesi olarak. Ama Yoshida çok iyi bir hoca ve Shimizu'yu çok enteresan bir şekilde dirençli bir takım haline getirdi. Hemen hemen her maçta gol bulabilen bir takım haline getirdi. Birçok rakibine karşı da zorluk çıkarttı Shimizu. Yokohama Marinos karşısında da yine yarın ben çok iyi mücadele etmelerini bekliyorum. Deplasmanda olmalarına rağmen ilk maçta da her iki takım gol bulmuştu. Bu maçta da aynı şekilde karşılıklı gollerin gelmesini bekliyorum. Bunun da 1.64'lük bir oran sağladığını belirteyim. Son maçım Kashiwa ile Kyoto'nun karşılaşacağı mücadele olacak. İki takım geçen sene ligde çok iyi performanslar sergiledi, beklentileri aştı. Ama bu sezonu da o performanslarını aratarak geçirmişlerdi. Fakat Kashiwa'nın sezonun son döneminde performansını yükselttiğini, peş peşe galibiyetler aldığını gördük. İlk maçı da deplasmanda 6-2'lik bir skorla kazandı Kashiwa. Gerçekten o geçen sezonki Kashiwa'dan izler ortaya koydu. Son haftalarda yükselen form burada gayet hissedildi. Kyoto ise sezon boyu kötü savunma yapan bir takım. Yine çok zorlanacaklardır. Kashiwa'nın galibiyete yakın olduğu bir maç ama ilk maçtaki 6-2'lik skor bir rehavet yaratabilir. Sezon geneli performanslarına güvenmiyorum. Taraf bahsinde Kashiwa'yı bu yüzden tercih etmeyeceğim ama 1.70 orandan da 2.5 üst tercihinde bulunacağım bu karşılaşma için. Bence risk almaya değer bir oran. Hem Kyoto'nun savunması kötü hem Kashiwa savunması güven vermiyor. Tekrar edeyim. Gollü bir maç bekliyorum. Her iki takımın da yine gollerine sahne olabilecek bir maç izleyebiliriz. Bugünlük de artık yine nesne saatlerine ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günden itibaren aynı saatte Radyo Spor'da nesne saatlerinde buluşmak üzere. İyi akşamlar.

0: açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Radyo Spor!
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
4: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
4: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
4: Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
14: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
15: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20. Yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.

0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden Soner Sancak ben. Önce başkentte başlayalım. Ankara'da %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Bize gelen bilgilere göre Ankara-Bolu yolunda merkez yöne doğru Dempa Sanayi Sitesi önünde 3 araçlık bir kaza var. Yoğunluğu etkiliyor. Kuzey Çevre Yolu Havalimanı yönünde Anadolu Bulvarı bağlantısında da bir arızalı araç var. Bir de İnönü Bulvarı. Merkez yöne doğru Konya ayrımı sonrası bir kaza ki Ankara'nın merkez tarafları da İnönü tarafları da oldukça yoğun gözüküyor. İzmir'de de %80'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. Çevre yolu her iki yönde yoğun. Karşıyaka yönünde Bayraklı-Bornova katılımında da bir trafik kazası var. Yine çevre yolunda Bornova yönüne doğru kısa tünel öncesinde bir trafik kazası sol şeritte. Yeşildere Caddesi'nde Karabağlar yönünde Mustafa Kemal Atatürk Köprülü kavşağında da bir başka kaza daha var. İstanbul'a döndük. %90'lı seviyeleri aşmış durumda yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri. 3. köprü her iki yönde rahat. Kuzey Çevre Otoyolu'nda Kurneköy gişeler öncesi 3-4 kilometrelik bir kuyruk var Edirne önünde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu 5. Levent'ten köprü girişine kadar yoğun. Anadolu Avrupa önünde Çavuşbaşı'ndan ağır akıyor trafik. Köprü çıkışından da 5. Levent'e yoğunluk etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan başlıyor köprüye doğru. Yoğunluk sürecek. Anadolu Avrupa yönü Altunizade'de başlıyor yoğunluk. Ok Meydanı'na kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu Samatya'nın gerisinden başlıyor. Anadolu Avrupa yönünde tünel girişinde bir yoğunluk söz konusu. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 5 Haziran Cuma, saatler 18.33'ü gösteriyor. Haftanın son iş gününde sporun gündemini 2 saat boyunca birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör, beklendiği gibi Vincenzo Italiano oldu. İtalyan teknik direktör yaklaşık 1 saat önce İstanbul'a geldi. Vincenzo Italiano Beşiktaş'a ne kadar, bu transferin, anlaşmanın ayrıntılarını birazdan konuşacağız. Konuğumuz da olacak. Fenerbahçe'de başkanlık seçimine 2 gün kaldı. Yarın idari ve mali genel kurul var. Pazar günü de Fenerbahçe kongre üyeleri yeni başkanı seçecek. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi de artık çalışmalarını son aşamaya getirdiler. Bugün de yeni açıklamalar vardı. Yeni transfer iddiaları var. Hepsini program içerisinde konuşacağız. Dünya Kupası'nın başlamasına 6 gün kaldı. Ay Yıldızlar Miami'de kampta, Amerika Birleşik Devletleri'nde milli takıma dair haberlerimiz olacak. Yine büyük takımlar olsun, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan transfer gelişmeleri, Anadolu takımları nasıl hazırlanıyor yeni sezona, kulüp başkanlarıyla telefon bağlantısı yapacağız. Oldukça hareketli, yoğun bir gündem var ama önce MotoGP diyeceğiz. MotoGP'de 22 yarışlık sezonun 8 yarışı geride kaldı. 9. yarış ise hafta sonu Macaristan'da yapılacak. Toprak Razgatlıoğlu da MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu. O da Yamaha takım adına kariyerine MotoGP'de devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sunar.
0: İzge Can, e-sport spikeri, kendisiyle MotoGP konuşacağız. Merhabalar.
3: Merhabalar.
0: MotoGP'de öncelikle sezonla başlayalım. 8 yarış geride kaldı. Şu ana kadar gidişat nasıl? Sürprizler var mı? İlgi çekici, bizimle paylaşabileceğiniz detay bilgiler varsa lütfen hemen başlayalım.
3: Tabii Toprak Razgatlıoğlu hariç sezonun genelinden başlıyorum o zaman. MotoGP'de sezon aslında heyecanlı.

0: bir şekilde devam ediyor. Onu o şekilde söyleyebilirim size. Yıllardır Ducati'nin aslına bakarsanız tüm yarışları domine ettiği bir MotoGP izliyorduk. Ducati'nin bütün motosiklet serilerinde aslında önde olduğunu görüyorduk. Bu sezonla birlikte Aprilia'nın öne çıkması, hatta Aprilia'nın Ducati'den daha iyi gözüküyor olmasıyla birlikte çok ilginç bir MotoGP sezonu izliyoruz. İtalyan marka Aprilia hayatındaki tarihindeki en başarılı MotoGP sezon startını almış oldu. 5 yarış kazandılar. Tarihlerinde bir sezonda 5 yarış kazandıkları yoktu. Bunu sezonun daha ilk 3'te 1'lik bölümünde başardılar. Sezonun geri kalanı içinde Aprilia bu üstünlüğe devam edebilecek mi? Yoksa Ducati, Marc Marquez gibi şampiyonlu artık abone olmuş isimlerle birlikte onların üstünlüğünü kırabilecek mi? Onu takip ediyor olacağız Toprak Razgatlıoğlu haricinde üst tarafa doğru bakarsak.
1: Siz Sport Plus'ta Toprak Razgatlıoğlu'nun tüm yarışlarını anlatıyorsunuz. Toprak işi nasıl geçiyor ilk sezon MotoGP'de?
0: Toprak için tabii ki ilk sezon bir alışma sezonu olacaktı. Öyle de oluyor şu ana kadar. Tabii ki yaptığı büyük bir Toprak Razgatlıoğlu'nun. Yani MotoGP'ye gitmek bile tarihte bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. Çok önemliydi. Fakat tabii ki bu sene şöyle bir durum var. Yamaha markasıyla birlikte MotoGP'deyiz. Pramac evet. Yamaha takımında MotoGP'deyiz. Yamaha da biraz bu sezonu 2027 ve sonrasında hazırlık yılı olarak ele almış durumda. Önümüzdeki yıldan itibaren MotoGP'de kurallar değişecek. Motorların hacmi biraz daha küçülecek. Aerodinamik etkisi biraz daha azalacak. O yüzden Yamaha da bu sezon başarılı olmaya çalışmayı bırakıp tamamen önümüzdeki yıla odaklanmış durumda. Bu yüzden aslına bakarsanız şu anda MotoGP'nin en yavaş motosikletiyle yarışan bir Toprak Razgatlıoğlu var. Genel olarak da sezon boyunca amacımız bu yüzden diğer motosikletleri, diğer markaları kullanan sürücüleri geçmek değil aslında. Kendi markamız için de Yamaha için de en iyi olmaya çalışmak oldu. Toprak Razgatlıoğlu zaman zaman özellikle takımıyla birlikte doğru ayarları gösterdiğinde bunu da başardı. Ki bu hafta sonunda yine bu departmanda oldukça iyimser bir aksiyon olacak gibi gözüküyor.
1: Hafta sonu yapılacak Macaristan yarışı öncesi öngörünüz nedir onu da merak ettim.
0: Tabii. Şimdi bugün Esport ve Esport Plus ekranlarında MotoGP Macaristan Grand Prix'sinin antrenman turlarını tamamladık. Bugün iki farklı antrenman seansı yapıldı. Sabah yapılan birinci serbest antrenman seansında Toprak Razgatlıoğlu 10. sırayı aldı. 22 sürücü arasından. Bu oldukça iyi bir sonuç. Balaton Park pistindeyiz Macaristan'da ve Balaton Park pisti Yamaha'nın yapısına biraz daha uygun. Daha doğrusu rakiplerin iyi özelliklerinin biraz daha az kullanılabildiği gidiş. Böyle söyleyeyim. Çok uzun düzlükleri yok. O yüzden de viraj içinde hızlı olmak biraz daha önemli. Yamaha'ya biraz daha yarıyor. En azından Yamaha'yı zirveye biraz daha yaklaştırıyor. Öyle söyleyeyim. Toprak bu yüzden ilk serbest antrenmanda 10. sırayı aldı. En iyi Yamaha olmayı da başardı. Zaten sevdiğimiz bir pist. Geçen sene MotoGP'de değil ama Superbike Dünya Şampiyonası'ndayken Toprak 3 yarışın içinde kazanmayı başarmıştı Macaristan'da Balaton Park pistinde. İlk serbest antrenmanda 10. olduk. Öğleden sonra Türkiye saatiyle 16'da başlayan adı antrenman olan serbest yok başında antrenman seansındaysa Toprak son ana kadar zorladı. İlk 10'a antrenman seansına girmek önemliydi çünkü yarın yapılacak olan sıralama turlarına nereden başlayacağınızı belirliyor aslında antrenman seansı. Toprak yine çok iyi bir dereceye imza attı. Antrenman seansında 1.37.925'lik bir dereceyle 12. olduk. Son turda böyle son turun son virajına kadar belki ilk onu zorlayabileceğimiz bir durumumuz vardı. Olmadı. Önümüzdeki sürücü Fabio Quartararo bir hata yapınca biraz bizim dikkatimiz dağıldı. O 0.1 saniye kaybettirince zaten ilk onun dışına düşüyorsunuz. Ama Toprak adına sezonun en iyi hafta sonlarından biri oluyor. Yarın sıralama turlarında Q1 seansından başlayacağız. Orada ilk 2'ye girip Q2'ye kalmak olacak amaç. Sonrasında da hem yarın sprint yarışında hem pazar günü ana yarışta bu sefer ilk 10'a girebilecek miyiz göreceğiz. İlk 10'a girmeyi başarırsa Toprak kendi kariyerinde bunu ilk kez başarmış olacak. Tarihte de ilk kez bir Türk sürücü MotoGP'de ilk 10'a girmiş olacak. O yüzden bir anlamda aslında tarih yazmanın peşinde olduğumuz bir hafta sonu ve umutluyuz bu açıdan da bunun olabileceğini de düşünüyorum.
1: İzge Bey son olarak da yarın ve pazar günkü yarışlar saat kaçta?
0: Saat kaçta? Yarın saat 11.50'de sıralama turları var. Ardından saat 16'da sprint yarışı var. Pazar günü ise Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat 15'te. Öncesinde ve sonrasında iki teker programımız var Esport ekranlarında. Keza yine bir başka milli sporcumuz Deniz Öncü'nün de yarışı pazar günü saat 13.15'te olacak Moto2 yarışı da. Onu da yine Esport ve Esport Plus'tan izleyicilerimiz takip edebilecekler.
1: Esport Plus spikeri İzge Can'la MotoGP'yi konuştuk. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, çok sağ olun, iyi yayınlar.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bu akşam MotoGP ile bir giriş yaptık yayına. Şimdi hemen Beşiktaş'a geçeceğiz. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Özellikle sadece Beşiktaş taraftarına sormuyorum, tüm futbol severlere soruyorum. Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın yeni hocası. Beşiktaş'ta beklentileri karşılar mı? Beşiktaş'a ne katar? Süper Lig'e ne katar? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Beşiktaş taraftarı bu ismin gelmesinden takımın başına mutlu oldu mu? Sizler de soru ve görüşlerinizi WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Şimdi İtalyan futbolunu yakından takip eden bir spor yorumcusu telefon hattında, sevgili Emir Ateşdağlı. Emir merhaba.
3: Alo.
1: Geliyor mu sesimiz Emir, merhaba?
3: Evet.
1: Yayındayız. Vincenzo Italiano aslında son 3-4 yıldır İtalyan futbolunda çıkışta olan bir teknik adam. Gittiği her takımda da en alt liginden en üst ligine bir iz bırakmayı başarmış. 48 yaşında. Oyun tarzını yakından takip ediyorsun. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu biliyorsun. Bu ismi duyduğunda ne hissettin diye sormak isterim.
3: Yani Beşiktaş'tan vizyoner ve cesur bir hamle. Sonuçta maalesef Türkiye'de artık futbolu yorumlarken veya futbolun içinde olduğunuz zaman hissettiğiniz en büyük şey baskı ve en üst seviyede beklenti. Herkes her şeye çok çabuk ulaşmak istiyor sporda ve hayatın içinde de böyle. O yüzden herkesin ilk hedefi ne oluyor? Şampiyonluk. Şampiyonluğu getirecek hocayı istiyoruz. İşte bir oyuncu alınca şampiyonluğu getirecek hocayı alıyoruz ama bir şeyi inşa etmeden bunlara ulaşamazsınız. Bunlar zaten inşa ettiğiniz şeyin hem sahada karşılığı hem de alacağınız en büyük ödül. Bence Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın belki de son yıllarda göreve getirdiği en iyi antrenör. Yani ben direkt öyle söyleyebilirim. Getirdiği en iyi, saha içinde bazı şeyleri çözebileceği antrenör ve hoca. Çünkü kendisi yaklaşık işte takribi Fiorentina, Bologna yaklaşık bir 4-5 yıldır üst düzeyde Serie A'da savaşıyor, mücadele veriyor. Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde ki Bologna'da Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşadı. Bunları veriyor ve burada da önemli galibiyetler, finaller, tabii kaybetti bazılarını. İtalya Kupası kazandı geçtiğimiz sezon Bologna'yla. 2 sezon önce bunlar çok önemli işler. Hem bulunduğu kulüpler içinde. Yani hem kaybettiği anlar oldu hem kazandığı anlar oldu ama ortak bir nokta vardı. İtalyano takımı agresif olur. İtalyano takımı baskı yapar. Rakiplerini bu baskıyla en azından maçın içinde çözümsüz hale getirir. Aynı zamanda kenar oyunlarıyla yaptığı topsuz hareketlenmelerle, oyuncularına verdiği o direktiflerle orta sahasını ceza sahasına sokup skor almasıyla, skor kabiliyetlerini orta sahaların çıkarmasıyla, beklerini özellikle sağ bekini veya sol bekini de net bir şekilde oyunun hücum tarafına yansıtmasıyla önemli işler yapan bir İtalyan teknik direktör. Aslında şöyle demek lazım. Yenilenen İtalyan futbolunun, yani şöyle anlatıyorum ben biraz, hani Gasperini ile İtalya futboluna giren bu adam adama bütün saha baskı, bu pres anlayışının o ekolden gelen ama tabii bazı noktalarda farklılıklar olan, hücum planlarında farklılıklar olan modern bir teknik adam aldı Beşiktaş bence ilk etapta.
1: Sevgili Emir, Beşiktaş'ın kadro yapısı, oyuncu grubuna baktığımızda Vincenzo Italiano'nun da oyun görüşüyle eşleştirdiğimizde Beşiktaş'a hangi profilde oyuncular lazım şu an? Biz Beşiktaş'ı transferde şimdi nasıl profilde oyuncular göreceğiz Beşiktaş'ın gündeminde? Burada tabii Önder Hoca'yla illaki karşılıklı istişare olacaktır diye düşünüyorum. Yani transfer sadece Önder Özden üzerinden yürütülmeyecektir diye tahmin ediyorum.
3: Evet, zaten benim duydum zaten bu toplantıların yapıldığı, hatta bu 3-4 günlük süreçte hem hocayla bu kadroda ne eksik, nereler şey yapılabilir bunun tartışıldığı bir süreç geçirilmiş. Benim duyduğum böyle. Burada da hani bir İtalyan takımının bir kere kesinlikle bütün alanlarda iş yapabilecek bir kenar oyuncusu ihtiyacı var. Genelde bu oyuncular sağ kenar oyuncusu için sol ayaklı, sol kenar için sağ ayak, yani ters ayaklı kenar oyuncularını kullanmayı seven bir hoca. Çünkü o oyuncuları hem topa yaklaştıran, savunma çıkışlarında alan yarattıran beklerine, hem topu aldıklarında hem iç koridor hem de çizgi yönetebilecek, Hem özellikle İtalyan takımlarının bir özelliği daha, çok fazla orta denerler. Hani ceza

0: arasına yaptıkları bu orta saha koşullarını dolduran, özellikle ikinci direğe doğru kesilen birçok orta görürüz ki bunlardan da gol veya gol hazırlığı pozisyonu çıkarırlar. Bunlar için yetenekli ve oyun içindeki kenar oyuncuların ihtiyacı var. Beşiktaş kesinlikle bence iki tane hem sol hem sağ kenara kesinlikle takviyeler yapacaktır. Mesela ben bir orta sahada Beşiktaş'ın, özellikle ben geçen yıldan bir aynısını söylüyordum. Aslan'a geldikten sonra biraz hani o konuda en azından rahatladım ama o da çok efektif olamadı. Oyunun genelinde Beşiktaş'ın genel durumundan dolayı. Beşiktaş kesinlikle bir yönlendirici alacaktır oyuna. Özellikle savunmadan hücuma bağlayan kısımda. Çünkü zaten ön tarafta Orkun gibi bir oyuncusu olacak Beşiktaş'ın ki ben Orkun'un performansının hocayla da hani bu senenin bile üstüne çıkacağını.
1: Orkun'u 10 numara olarak görebilir miyiz artık?
0: Görebiliriz. Orkun'u 10 numara olarak görebiliriz. Belki 2 merkez orta saha. Genel 4-2-3-1 kullanıyor hoca ama 4-3-3 de oynatabiliyor. Hani hem 8 hem 10 zaten Orkun'un normal pozisyonu. Ben Orkun'la skor, asist ve daha da efektivite, daha da büyük bir efektivite bekliyorum. Hani Orkun büyük ihtimal 10'da başlayabilir. Veya dediğim o 3 merkez orta saha sisteme geçersek 8 numara ama iyice hücumu delen, zaten ya genelde beklediğimiz Orkun, hani Orkun kullanımı o olacaktır ama benim burada Beşiktaş'tan transfer beklentim, hani klasik bir 6 numara tabiri vardır ya, hani şu anki artık modern futbolda 6-8, hani bunu beraber oynayan hibrit bir oyuncuya ihtiyacı var. Hem preste agresif olduğun anlarda, ki zaten bu savunma kısmı böyle olacak, hem bunu fiziksel olarak kaldırabilecek, hem de top en azından ayağına geldiğinde opsiyon olabilecek. Bazı anlar stoperlerle yer değiştirebilecek. O oyun içi saha içi rotasyonunu çok deneyen bir hoca. Hani biraz daha komple bir orta sahaya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Büyük ihtimal kadroda yer bulur. Çünkü Vincenzo Italiano'nun santraforları, bu İtalyanlar hep yani terim olarak şöyle bir terim kullanılır. Temizleyen santrafor diye. Yani ya da kötü topu düşüren santrafor. Yani genelde işte uzun toplar olur, zorlama, bir opsiyon bulma olur. Bunları temizleyebilen bir santrafor olduğunu düşünüyorum fiziksel kapasitesiyle. Bence süre de bulacaktır ki Vincenzo Italiano inanılmaz bir rotasyon yapma kabiliyeti olan ve bunu net parametrelerle yapan bir hoca. Hani kimi kaçıncı dakika çıkartacağını genelde herkesin bildiği bir hocadır. O yüzden kesin bence Beşiktaş'ta süre alacak ama onun önüne ligimizin de gerçeğini çok iyi bilen bir orada şu an Önder Hoca var. Bence o da kendisine bu bilgileri verecektir. Bu da çok önemli. Onun da böyle bir isimle bence çalışması. Yani iyi bir santrafor ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Onun haricinde skor yapacak, en az 20 gol ve üstü yapacak bir bitiriciye ihtiyacı olacaktır. Hani ben o yüzden bir santrafor daha Beşiktaş'ın alacağını, bir orta saha, iki kenar dedik. Yani bir stoperde en azından Bologna'da Lukumi vardı, işte Heggen vardı. Ayakları en azından belli bir seviyede olan, opsiyon olabilen. Fiorentina'da Luca Ranieri'yi solda kullanıyordu hoca. Milenkovic vesaire, hani dünyada da şu an zaten takip edilen bilinen oyuncular. O tarz bir profili, özellikle bir sol stopere belki Agbadu'nun yanına bir o kaliteyi katabilme ihtimali de görüyorum.
1: Son olarak da şunu sormak istiyorum sevgili Emir. Vaslav Serny Rangers'ta muazzam bir sezon geçirip geldi Beşiktaş, ama Beşiktaş Serny'yi geçen sezon iyi kullanamadı. O verimi alamadı. Vaslav Serny'yi kullanabilir mi Vincenzo Italiano?
0: Ya Vincenzo Italiano'nun kenarı mı biraz soru işareti bende. Çünkü Vaslav Serny bence daha geçiş oyunu oyuncusu. Sanki yani bu arada şunu söyleyelim. Italiano direkt hücumlarla da çok rakip vuruyor ama onun profili biraz daha topla meziyeti yüksek olan profiller olacağını düşünüyorum kenar oyuncusu olarak. Topu daha net kullanabilecek. Kendi biraz daha geçişte, biraz daha o boşlukta, biraz daha hızlı olan bir oyuncuydu. Hani bilmiyoruz tabii.
1: Yerleşik ben, savunmaya karşı zorlanan bir yapısı var Vaslav Serny'in, doğru.
0: Evet, yani o biraz sanki ondan daha farklı bir şey tercih edecek gibi ama bilmiyoruz. Belki rotasyonla Vaslav Serny de duracak ama bunların hepsi 10+4 kuralını da bize getiriyor. Çünkü gerçekten 10+4 kuralı çoğu takımın şu an takım yapma konusunda, işte mesela böyle arada kalan oyuncularla oyun yani ayrılmasına götürüyor iş. Yani bunu Fenerbahçe'de de böyle oyuncular var, Galatasaray'da da var, Trabzon'da da var. O yüzden sanki böyle soru işaretli oyuncular için 10+4 kuralı daha sıkıntılı. Alternatifler +4 üzerinden kuruluyor gibi ve geliyor. Bu sene öyle bir sezon yaşayacağız. Yani 10 tane net oyuncu yanına alternatif olarak aldığın o +4'ü kullandırma isteği var bence Türk futbolunda. Öyle de isimler.

0: daha değerli olacaktır bence artık bu tarz rotasyonlarda.
1: Emir Ateşdağlı ile Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olmasını konuştuk. Emir, çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Radyo Spor'da saatleri 18.53 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Şimdi önümde TRT Spor açık. Az önce 2014 Dünya Kupası'ndaki İngiltere-Almanya maçının özet görüntüleri dönüyor şu an ekranda. Orada Frank Lampard'ın bir golü vardı, hatırlarsınız değerli dinleyenler. Top çizgiyi neredeyse yarım metre geçmişti. Hakemler bunu görmemişti ve o gol geçerli sayısa maç skoru 2-2 olacaktı. Sonra Almanya maçı 4-1 kazandı. İngiltere'yi elemişti. Çok büyük bir hata. Hatta futboldaki gol çizgisi teknolojisinin de aslında doğuş noktası o yapılan büyük hata. Ondan sonrasında gol çizgisi teknolojisi girdi hayatımıza. Artık VAR da var, bu tip hatalara yer yok. Nihayetinde 12 yılda futbolun geldiği noktayı da gösteriyor bize. Beşiktaşlı dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Yücel Bey yazmış, adı Vincenzo, kesin başarılı olur demiş. Vincenzo Montella da tabii Türk futbolunda iz bıraktı, bırakmaya devam ediyor. İstanbul'dan Selim Bey'in mesajı. Italiano çok iyi bir hoca, güzel kadro verilirse çok iş yapar ülkemizde demiş. Gelmesi inanılmaz değerli diyor dinleyicimiz. Metin Bey'in mesajı, yeni teknik direktörümüz en üste başlamamış, en alt seviyeliklerde başlayıp da en üstlere kadar tırmanmış anlamında söylüyor. Yani tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş şu anki durumuna. Beşiktaş'ı da hak ediyor, sonuna kadar arkasında olmalıyız diyor dinleyicimiz. Tam Metin Bey'in söylediğine uygun ben de bir not çıkarmıştım. Vincenzo Italiano 48 yaşında. 2017-18 sezonunda Serie ekibi Arzignano'yu Serie C'ye çıkartmış. 2018-2019 sezonunda Serie C ekibi Trapani'yi Serie B'ye çıkarmış. 2019-2020 sezonunda Serie B takımı Spezia'yı Serie A'ya çıkarmış. Takımlarla beraber kendisi de her sezon bir lig atlamış hoca. 2020-2021 sezonunda Serie A'da çıkardığı Spezia ile ligde kalmayı başarıyor ve 2021 yazında Fiorentina'nın başına geçip 2021-22 sezonunda Fiorentina ile İtalya Kupası'nda yarı final oynadı ve takımı Avrupa'ya götürdü. 2022-23 sezonunda Fiorentina ile İtalya Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde final oynama başarısı gösteriyor ki o Fiorentina kadrosu da çok geniş bir kadro değildi, hatırlıyorum. 2023-24 sezonunda yine Fiorentina ile UEFA Konferans Ligi finaline çıktı. İtalya Kupası'nda yarı final oynadı. 2024-25 sezonunda Bologna ile İtalya Kupası'nı aldı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 28. sırada tamamladı. Geçen sezon ise Bologna ile İtalya Süper Kupa finaline çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa'ya çeyrek finalde elendi. Yani şu açıdan çok mutlu oldum. Beşiktaş şu an tabii UEFA Avrupa Ligi'ne katılması biraz uzun bir ve meşakkatli bir yol. 3 takım elemesi lazım gruplara kalabilmesi için ama Konferans Ligi'ne en kötü ihtimalden bahsediyorum. İnşallah Avrupa Ligi'ne kalır. Vincenzo Italiano oralarda hani hiç böyle işte aman bizim bazı Türk hocalar diyor ki ya Konferans Ligi'ni alsak ne olur, almasak ne olur. Hiç bu zihniyette olmayacak bir teknik direktör. Takımıyla orada en iyi sonuçları almaya çalışacaktır. Umarım tabii burada Beşiktaş da yapmak istediği transferleri kısa sürede çözer. Çünkü Beşiktaş sezonu biraz erken açacak. 22 Haziran yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ta sezon açılışı. 22 ya da 23 Haziran gibi. Transferler de erken gelirse Vincenzo Italiano o kafasındaki oyun planını daha erken şekillendirme şansına nail olur. Beşiktaş'a bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş doğru bir hamle yaptı diyor Ali Bey. Oyun karakteri olan her teknik direktör hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna ciddi katkı sağlar. Fenerbahçe'de Conte'yi getirirse büyük İtalyan rekabeti olur. İnşallah en başarılısı Montelli olur ama demiş. Milli takım madalyaya döner diye eklemiş. Evet, şimdi bu akşam da bu arada birçok gazeteci arkadaşımız da yazmış Fenerbahçe'yi yakından takip eden isimler. Sayın Hakan Safi'nin birazdan Fenerbahçe kısmına da geleceğiz. Bu akşam Montella'yı açıklaması bekleniyor. Montella diyorum ha, Allah'ımı söyletti. Antonio Conte'yi açıklaması bekleniyor Hakan Safi'nin bu akşam. İlerleyen saatlerde biz de takip edeceğiz. Eğer Conte Fenerbahçe'nin başına gelirse, milli futbol takımının başında Vincenzo Montella, Montella, bazen Montella diyorum da dinleyiciler kızıyor bana. Beşiktaş'ın başında Vincenzo Italiano, Fenerbahçe'nin başında Antonio Conte. Böyle İtalyan futbolu bu sezon çok eleştirildi. Hatırlıyorsunuz, Avrupa kupalarına çok erken veda ettiler. İşte İtalyan futbolunda tesisleşme, stadyum konusunda sorunlar var. Takımlarda sürekli hoca sirkülasyonu var derken biz İtalyanlar üzerine bir yatırım yapmış olacağız bu sezon. Uğur Pekşen'in bir mesajı: Fenerbahçeli'yim, Mourinho geliyor başarısız oluyor, Jesus geliyor başarısız oluyor, Ersun Yanal geliyor başarısız oluyor demiş. Yani Filip Kokuları saymış. Hep mi antrenörler suçlu, hep Fenerbahçe yönetimi mi haklı diyor dinleyicimiz. Hatta yorum yapmamı istemiş. Ya burada ben işte sıkça paylaşıyorum, özellikle Sayın Ali Koç döneminde Filip Kokul'un geldiği zamanı hatırlayalım. Bambaşka bir şey yapmak için getirdi Filip Koku'yu Ali Bey ama 3 ay dayanabildi. O sezon sonrasında işte yanlış hatırlamıyorsam Ersun Yanal gelmişti Fenerbahçe'nin başına. Ersun Yanal da sonra devam edemedi. Burada bir karar alıp arkasında durulması gerekiyor. Daha dün akşam söyledim yanlış hatırlamıyorsam. Bu Beşiktaş yönetiminin, yani Vincenzo Italiano'yu sezon başında işler kötü gittiğinde dahi o şansı verip arkasında durması gerekiyor. Sürekli hoca değiştirerek bir yere varılmadığını az önce Uğur Bey de mesajında aktarmış. Bugün Galatasaray'ın biraz daha oyun olarak rakiplerinin önünde olması,

0: sebeplerinden, artılarından biri Okan Hoca'nın 4 yıldır takımın başında olması. Okan Hoca da özellikle ilk 2 sezonunda çok eleştirildiği zamanlar oldu. O Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti hatırlayacaksınız. Sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a, pardon Sparta Prag'a elendiği sezon. Sparta Prag'a elenmişti. Orada çok büyük eleştiri almıştı. Bu sabır kısmına özen göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Yani Uğur Bey sizin taraftayım. Vincenzo Italiano da o sabrı hak eden teknik direktörlerden biri. Bologna'da oynattığı oyun göze hoş gelen bir oyundu. Umarım Beşiktaş'ta başarılı olur demiş Nusret Bey. Bu arada adı Vincenzo kesin başarılı olur diyen Galatasaraylı dinleyicimizmiş. O da bunu paylaşmamı istemiş. Bizim maçlara bu İtalyanların meşhur Recente mi Cante mi şarkısını yazmış. Bu artık bizim için marş olur diyor dinleyicimiz. Şimdi yarış arası verelim ardından devam edeceğiz.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Boy kadar geride içeride. 7 numarada Noble Princess. Onun bir boy kadar gerisinde dışta. 12 numarada Sangadı. En dış kulvarda 8 numarada Daywatch. Bir boy kadar gerisinde. İlerleyen 9 numaralı Pehlivan Kızım, son sırada 11 numaralı Sarılar Kızı. Son 300'e yaklaşılırken farklar azalmaya başladı. 2 numaralı Crazy Tease az farklı öne geçti dış kulvardan. 10 numaralı Maris Karen iç kulvardan da 7 numaralı Noble Princess'in atakları var. Şimdi 7 numaralı Noble Princess liderliği aldı. Dıştan 10 numaralı Maris Karen'in ortadan 2 numaralı Crazy Tease'in atakları var. Son 50'ye yaklaşırken 7 numaralı Noble Princess 3 boy farkları liderliğini koruyor. 2 numaralı Crazy Tease gelmeye çalışsa da 7 numaralı Noble Princess önde kaldı ve 7 numaralı Noble Princess yarışı kazandı. 9 numaralı Pehlivan Kızım, 10 numaralı Mariscal ve 2 numaralı Crazy Tease. İkincilik için Foto'yu yakın arayla geçen safkanlar oldu değerli izleyenler. 7 numaralı Noble Princess Gökhan Kocakaya ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş'ın hocası konferans ligi uzmanı. Konferans ligi finali de bu sene Ankara'da oynanacak diyor. Aa doğru, Ankara'da yeni stadyum açılacak. Ben geçen Ocak ayında gitmiştim. Daha devam ediyordu inşaat ama çok görkemli duruyor. 19 Mayıs stadının yanına yapıldı biliyorsunuz yeni stadyum. Evet, konferans ligi finali 2027 yılında Ankara'da yapılacak diye ben de öyle hatırlıyorum. Bir motivasyon olabilir Beşiktaş içinde. Şimdi Beşiktaş'la ilgili kısmı yavaş yavaş kapatacağım. Bugün Önder Özen, Başkan Sayın Adalı ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano İstanbul'a beraber geldiler. Burada Önder Özen'in açıklamaları vardı. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. Notlarım arasına almıştım. Önder Hoca diyor ki ne aradığımızı biliyoruz. Bir süredir Italiano ile görüşme halindeydik ve sonunda anlaşma gerçekleşti. Önce Bologna ile Fesih, sonra da bizim tarafımız diyor. Vincenzo Italiano kararlı göründü. Biz kararlıydık zaten. Taraflar ne aradığını bilerek davrandı. Oynattığı oyunla fark yaratan kuvvetli bir ekibe sahip, hırslı ve iddialı değerli bir teknik direktör demiş Vincenzo Italiano için. Bir kez daha Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim hakikaten. Onun için tabii tek sıkıntı işte ilk kez İtalya dışına çıkacak olması ama buradaki iklim de yani İtalya'ya çok benziyor insan yapısı anlamında, futbol taraftarı anlamında. Beşiktaş taraftarının da seveceği bir teknik direktörü. Saha kenarında işte çok sosyal medyada X'te biri böyle saha kenarı görüntülerinden video yapmıştı.

0: Yapay zeka olup olmadığına baktım. Yapay zeka değilmiş, onu da sordum. Kenarda çok etkili. Mesela Dolmabahçe'deki maçlarda özellikle böyle o taraftar enerjisini attıracak bir teknik direktör yedek kulübesinde. Şimdi profillere baktığımızda işte Şenol Güneş sonrası Santos geldi. Çok sakindi kenarda. Zaten biraz yaşı ilerlemiş bir teknik direktördü. Giovanni Van Bronckhorst da sakin bir yapıya sahip. Ole Gunnar Solskjaer de öyle. Sergen Yalçın'ın da mesela bu ikinci döneminde yedek kulübesinde böyle çok fazla yer kaplamadığını gördük. Orada hani bunu da yanlış söylemek istemiyorum. Burada tabii sürekli hakemle kavga eden, etrafı tartışan değil. Hani pozisyonlara verdiği tepki, oyuncuları motive etme tarzı. Bazen yeri geldi mi hakemle de diyaloğa girmesi, dördüncü hakemle diyaloğa girmesi. Vincenzo Italiano bu açıdan o kulübede acayip bir yer kaplıyor. Bunu hissettiriyor etrafa, çevreye. Bakalım Beşiktaş taraftarıyla uyumu nasıl olacak, ama buradaki en belirleyici kısım oynatacağı futbol, kafasındaki oyun planının sahaya yansıması, alınacak sonuçlar. Taraftarla ilişkiyi de daha pekiştirecek, daha sağlamlaştıracak nokta burası zaten. Ama işte az önce saydım şu ana kadar çalıştığı takımlarda yaptıklarını. Gittiği her yerde de kısa sürede, hiç böyle süre istemeden, benim zamana ihtiyacım var demeden bir sonuç almış teknik direktör Vincenzo Italiano. Tekrar hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a. Ve yavaş yavaş da Fenerbahçe'ye geçelim. Birazdan Fenerbahçeli seçim sürecini, Fenerbahçe'yi yakından takip eden, yorumlayan bir spor yorumcusu Emek Ege ile konuşacağız. Kendisiyle telefon bağlantısı da yapacağız. Önce birkaç haber paylaşmak istiyorum. Az önce de aktardım. Bugün Gökhan Dinç de yazmış. Akşam saatlerinde Hakan Safi Antonio Conte ismini açıklayacak diye. Hakan Safi de tabii transfer açıklamaları da devam ediyor. Dün Merih Demirel ile paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Hatta bugün biraz Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi'yi eleştirdiğini gördük. Çünkü Hakan Safi kimi açıklasa bu açıkladığı oyuncular Luis Suarez olsun, Merih Demirel olsun şu an bulundukları kulüplerde sözleşmeleri devam eden oyuncular, kulüplerden bir açıklama geliyor. Aziz Bey de bugün onu eleştirdi. Ona bir cevabı vardı. Merih Demirel kısmıyla özellikle dün Merih Demirel'in açıklanmasının ardından Aziz Yıldırım bugün Anadolu Ajansı'na konuştu ve bu konu soruldu. Bir oyuncu söylüyorlar diyor, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Öyle bir şey yapmıyoruz. Yani iki santrafor dedik ama isim vermedik. Onlar da son aşamaya geldik diyor iki santraforda. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Arkadaşların anlattıkları kadarıyla 300-400 milyon euroluk bir duruma geldiler diyor. Çok tehlikeli diyor. Yani hani Hakan Bey de söylemişti 300-400 milyon euro para koyacağız kulübe diye. Hakan Bey de buna şöyle yanıt vermiş. Ben bahanelere sığınmam. Yani para olsun, nasıl koyulacağını düşünelim yeter ki diyor. Demek ki onların parası yok şeklinde bir yanıt vermiş. Son 2 gün kala seçime biraz daha böyle demeçlerin dozu sertleşiyor. Bunu fark ediyoruz. Tabii bu akşam da yarın da yine yayınlar var. Yarın özellikle idari ve mali genel kurul var Fenerbahçe stadında, kulüpte. Orada iki başkan adayı üyelere seslenecek artık. Oy kullanacak kişilere seslenecekler. Direkt son üyelerin karşısına çıkacaklar. Burada yapacağı konuşmalar, yarın belki stadyumda orada coşkuyla isim de açıklanabilir. Zaten Hakan Safi 3 gündür de açıklıyor isimleri. Aziz Yıldırım'ın da anlaştığı oyuncular var. Stoper konusunda Nathan Ake transferini belli bir aşamaya getirdiğine dair bugün bir bilgiye ulaştım. Yine Vedat Muriç transferi kesinleşti diye az önce Acun Ilıcalı diyorum. Yağız Sabuncuoğlu da yazmış, haber paylaşmış. Vedat Muriç de Fenerbahçe 3 yılına anlaştı. Aziz Yıldırım başkan seçilirse sözleşme imzalanacak diye. Oğuz Çetin konusunu soran dinleyicilerimiz var. Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak. Aziz Yıldırım seçilirse eğer. Oğuz Çetin de TRT birkaç gün önce yine sosyal medyada karşıma çıktı X'te. Hemen onu da paylaşayım sizlerle. HT Spor'da yorumculuk yaptığı dönemde Aykut Kocaman'a olan sevgisi saygısından bahsediyor ve hani Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü hak eden biri olduğuna vurgu yapıyor. Eğer Aziz Yıldırım seçilirse ve Oğuz Çetin de futboldan sorumlu işte sportif direktör artık ne derseniz deyin futbol aklı olduğunda hani zaten Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman olan bakış açısını da biliyoruz. Herhalde son dönemde biraz daha böyle çok net ifadeler kullanmasa da orada da bir sürpriz olacağını zannetmiyorum. Yani Hakan Bey bugün Conte'yi açıklama ihtimali varsa Aziz Bey pazar günü seçilirse pazartesi günü Aykut Kocaman'ı açıklar diye tahmin ediyorum. Çok kısa bir aramız var. Ardından devam edelim.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini konuşuyoruz. Şimdi telefon hattımızda bir spor yazarı, spor yorumcusu Emek Ege var. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
5: Artık iki gün kaldı. Son 15 gündür iki başkan adayının televizyonlarda katıldığı etkinliklerde açıklamaları dinledik, projeleri dinledik. Şu ana kadarki yaptığı açıklamalarla herhangi öne çıkan bir aday olduğunu düşünüyor musunuz Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi?
6: Güzel bir soru. Bence öne çıkan bir aday yok. Biraz önce de birkaç kongres üyesi arkadaşımla da mesajlaştım. Gerçekten büyük bir kararsızlık var yani. Bu seçim açıkçası Fenerbahçelilerin hani çok içine sinmeyenle daha az içine sinen arasında yapacağı bir seçim gibi gözüküyor. Başkan adayları duyuyorsa alınmasınlar ama gerçekten de öyle. Çevremde çok fazla kongre üyesi var. Onlar da hani bir başkan adayının peşine takılıp gitme şeklinde bir destek durumu da yok. Hakan Sarfi gerçekten önemli transferler açıklıyor diyelim. Açıklama kelimesini kullanabiliriz ama tabii ki beraberinde çok soru işareti var. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın söylemleri de geçmişteki söylemleriyle şimdiki icraatı da zaman zaman çelişiyor. En azından icraatı olması da söylemleri. Güvenle Fenerbahçe kongre üyelerinin 44.107 kişiydi herhalde. 44.000 küsur kişinin çok da oy kullanmasını beklemiyorum. 18.000 civarında olabileceğini düşünüyorum oy kullanma oranının sayısının. Biraz önce söylediğim gibi gerçekten de Fenerbahçe açısından geçmiş dönemlerde Ali Bey'de, Aziz Bey'le çekişirken, ondan sonra Saadettin Bey'in kazandığı seçimde de daha ciddi bir rekabet, daha şimdi de rekabet vardı ama daha coşkulu bir Fenerbahçe Kongre üyeleri olduğunu söyleyebilirim. Bu kez biraz farklı oluyor.
5: Bir yıl sonra tekrar seçim olacak olmasının etkisi olabilir mi bunda?
6: Bence bir yıl sonra tekrar seçim olmasının etkisinden ziyade şimdi dile kolay söylemesi 12 yılı çok basit çıkıyor ağızdan ve bu 12 yıl içerisinde Fenerbahçe'nin tükettiği en önemli şey bir kere motivasyon oldu, heyecan oldu, geleceğe umut oldu. Çünkü bu 12 yıl içerisinde Fenerbahçe futbol takımı denenmedik hiçbir şey bırakmadı. Yani şunu da denedi. Son başta zaten düğmeyi Sayın Ali Koç yanlış ilikledi. Başarısız bir takımı devraldıktan sonra aslında o takım bir önceki sezonu şampiyonluk iddiasıyla tamamlamış, oturmuş bir kadroydu. Ama tüm teknik direktörü, tüm teknik kadroyu ve tüm futbolcu yapısını değiştirdi. Yeni bir sezona başladı. Filip Koku'yla anlaştı. Bir sportif direktör getirdi ve onun devamında da o sezonun belki enkazını 7 yıl boyunca bir türlü Fenerbahçe toparlayamadı. Şimdi bunlar seneler giderken arada yeniden Ersun Yanal geldi, gitti, camianın evladı Erol Bulut geldi. Bu isimleri karışık söylüyorum çünkü sıralı artık hatırlayamıyorum. Jorge Jesus geldi, büyük bir isim, hücumcu teknik direktör. Vitor Pereira yarım kalmış serüvendendi. Arada Mesut Özil geldi, büyük yıldız futbolcular geldi. Milyonlarca dolar harcandı, belki milyar dolara yakın bu 7 senelik periyot içerisinde. Para harcandı ama Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşamadı. Son olarak Jose Mourinho kozu kullanıldı ki O da bir doku uyuşmazlığı diyelim. Yeniden Real Madrid'e gitti. O da ilginç bir şey. Ayrı bir tartışma konusu. Jose Mourinho dahi geldi. Olmadı. Dolayısıyla Fenerbahçelilerde şöyle bir şey var. Transfer yapıyoruz. Olmuyor. Hocayı Mourinho getiriyoruz. Olmuyor. Son şampiyon teknik direktörü getiriyoruz. Olmuyor. Ne yapmamız lazım? Aslında yapılacak şey belliydi. Ama maalesef yani nedeni henüz net şekilde açıklanmamakla beraber gerçekten de bir istikrara yatırım yapılması gerekiyordu. Yani Tedesco belki de kalmalıydı. Onun istediği transferleri her iki başkan adayı da planlayıp yapmalıydı. Ama bu tercih edilmedi. Tedesco gönderildi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin elinden de istikrarlı devam etme şansı alındı. Çünkü Fenerbahçe'nin denemediği tek şey bu 7 sene şampiyon olunamayan 13 sene içerisinde aslında istikrar. Bir önceki teknik direktöre güvenmek. Tedesco'ya güvenmeyecekse Fenerbahçe hangi teknik direktörü güvenecekti bilmiyorum. Tabii ki çok bariz hatalarının olduğu, teknik adam hatalarının olduğu puanları da kaybetti Fenerbahçe ama bir kupa aldı. Puan ortalaması Tedesco'nun yüksekti.
5: 2.20 idi yanlış hatırlamıyorsam.
6: Evet yani bu teknik adamla devam ediyor. Bizim bildiğimizde sonrasında da ortaya atılan bilgiler, spekülasyonlar, dedikodular. Bunun dışında öyle bir şey varsa onu bilmiyorum. Hani çok özel hayata da girdi konular orada. Onun içindendi. Bu seçim tamamlandıktan sonra belki yeniden alevlenir. Onu da bilmiyorum. Ama Tedesco tercih edilmedi. Şimdi yeni baştan bir şey denenecek. Her iki tek başkan adayının da büyük ihtimalle anladığımız kadarıyla Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışmak istiyor üçüncü sefer. Sayın Safi'nin de teknik direktör henüz anlaşma sağlayamadığını anlıyoruz. Anlaşma sağlamış olsaydı benim teknik adamım bu derdi. Dolayısıyla hani bu coşkusuzluğu ya da umutsuzluğu aslında bir sezona ya da geçen sezona bağlamamak lazım. Artık gerçekten de Fenerbahçeliler herhalde umut etmekten de yoruldu. Umutlanmaktan da yoruldu. Çünkü hani Beşiktaş'ta da benzer bir kriz var ama Beşiktaş'ınki biraz daha enteresan. Beşiktaş 5 sezondur Kasım ayını göremeden şampiyonluğa havlu atıyor. Fenerbahçe mesela yoruluyor. Fenerbahçe umutlanıyor. Arada bir tane de kupa aldı. Onun coşkunun üstünü yaşıyor. Bu sene olacak mı diyor. Bu son 5-6 senedir böyle. Ama bir Rize'de

0: bunu da unutmamak lazım. Yani Şikirtelli, Asensio, Fenerbahçe'nin uluslararası çaptaki en önemli iki oyuncusu.
1: Mart ayını çok sıkıntılı geçirdi Fenerbahçe. Nisan ayını çok zor geçirdi.
0: Evet, yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama bu da bir kadro planlama problemi. Yani futbol sizi cezalandırabiliyor. Yani daha önce de olmuştu Fenerbahçe'nin başına. Galatasaray'ın da geldi işte. Galatasaray geçen Kadıköy'deki derbi miydi? Yani Davinson Sanchez sağ bekle çıkmıştı mesela. Ya futbolda bu tür şeyler var. Tedbirini almazsanız futbolda cezalandırabiliyor. Ve sonuç itibariyle Fenerbahçe yine şampiyon olamayacak. Artık bir gerçekten de Galatasaray'da hani mental yorgunluk, mental değil de demir yorgunluğundan, bu başarıya bağlı bir yorgunluktan bahsediyoruz ya, motivasyon. Fenerbahçe'de de tam tersi aksi bir başarısızlığa bağlı olarak artık demoralizasyon var. Başkan adayların yapacağı en önemli şey, onu nasıl yapacaklar bilmiyorum, çünkü benim hissettiğim zaten Lewandowski adı çıkıyor, heyecanlandırmıyor. Başka işte Luis Suarez adı çıkıyor Sporting'de, çok heyecanlandırmıyor. Çünkü denendi, her şey denendi ki Türkiye şeyi içerisinde, liginin gerçekleri içerisinde bu vardır. Fener Galatasaray'da yaptı. 13.lükten şampiyonlar nasıl yükseldi Galatasaray? Bastı parayı, aldı futbolcuları. O sezonda, bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor iyi durumda değildi. Fenerbahçe zaten kendi dertleriyle uğraşıyordu. Beşiktaş da keza öyle. Zayıf sezonun iyi takım olarak bir teknik direktörle devam etti sonrasında. Koptu gitti. İnanılmaz bir makas farkı oldu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Şimdi Fenerbahçe'de bu mental yorgunluk var. Nasıl yapacak iki başkan adayı bilmiyorum. Transfer olmuyor çünkü. Motivasyon transfer etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu da açıkçası satılan bir şey değil. Menajerler aracılığıyla da bulunan bir şey değil. Hani bir motivasyon kaynağına ihtiyacı var. Ama o nedir bilmiyorum. Geleneksel motivasyon kaynağı transferdi Türkiye'de. O işlemiyor artık Fenerbahçe'ye. O artık sanki antibiyotik, böyle yanlış kullandığınız zaman, dozunu ayarlayamadığınız zaman bir süre sonra tedavi etmemeye başlar ya. Transferde Fenerbahçe'nin yanlış kullanılmış antibiyotik gibi oldu. Hastalığı geçirmiyor, semptomları dindirmiyor.
1: Az önce siz de çok güzel anlattınız. O 2022 yazında, yani o Vitor Pereira sonrası 2021-22 sezonunda İsmail Kartal gelmişti ve çok iyi bir takım yaratmıştı. Takım da ikinci bitirmişti sezonu. O yaz İsmail Kartal'la devam etmeyip, yani orada İsmail Hoca, biz de Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorduk o zaman. Bize şey demişti zamanlarda bir söyleşide. 4-5 transferle ben bu takımı seneye şampiyonla oynatabilirim demişti. Hani istikrar demiştiniz ya. 2022 yazında da Fenerbahçe İsmail Kartal'ı gönderip Sayın Ali Koç, sonra George Jesus aldı ve George Jesus 15 transfer yaptı. Bambaşka bir takım yaratmıştı. Aslında siz çok güzel de özetlediniz. Fenerbahçe'nin biraz sabra ihtiyacı var. Bunu yapacak bir iradeye ihtiyacı var gibi.
0: Ya şimdi bu Fenerbahçe'nin ayağına geldi. O İsmail Kartal dönemi olabilir. Vitor Pereira sonrası takımı ikinciliğe taşıdı. Gayet başarılı. Derbi galibiyetleri de vardı. Galatasaray'ı da yenmişti. Fenerbahçe iyi futbol oynuyordu İsmail Hoca'yla. Orada zaten planlanan İsmail Hoca camianın evladı gelsin limanı, gemiyi limana güvenle yaklaştırsın. Biz de dünya çapında, çünkü o arada böyle bir şey var. Denenmeyen tek şey dünya çapında teknik direktör. Onun için dünya çapında teknik direktörü getirsek zaten takımımız da iyi olur düşüncesi vardı. Ama işte futbol aklı dediğimiz şey bu. Siz George Jesus'u getirdiğiniz zaman George Jesus Sayın İsmail Kartal'ın kadrosundan ve oyun anlayışından çok daha farklı. Sadece A planına tutunan, yüksek presli, yüksek defans hattlı bir oyun oynayan, bunun içinde teknik kaliteden ziyade fiziksel kaliteye önem veren bir takım ortaya çıkarttı. Sonrasında siz George Jesus'u gönderdikten sonra tekrar İsmail Hoca'yı getirip bu teknik kalitesi düşük olan, fizik kalitesi yüksek olan takıma teknik kalite enjekte ettiniz. Dzeko ve Tadic'le beraber farklı bir kadro oldu. Ondan sonra işte orada da aslında biraz önce dedim ya, Sayın Başkan'ın, Aziz Yıldırım'ın, eski başkanın çelişen söylemleri var. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya gitmesini sağlayan insan Sayın Aziz Yıldırım'dı. Camianın evlatlarıyla olmaz. 99 puan aldın ama şampiyon olamadın.
1: Mecbur bıraktı aslında o zaman.
0: Efendim?
1: Ali Bey'i mecbur bıraktı Jose Mourinho'yu getirmeye takımın başına.
0: Evet tabii ya, öyle bir şey oldu. Yani bu sefer de Ali Bey, Sayın Koç, İsmail Hoca ile devam edecekken seçimi kaybedeceğim diye şimdi kimse Jose Mourinho'ya hayır diyemez. Doğruya doğru. Onun için İsmail Hoca'nın saat gibi işleyen, sürekli kazanan, 99 puan, 99 gol atan takımını bir anda dünya futbolunda herhalde ne oynatacağı çok belli olan, ve o zaman ben yayınlarda da söylemiştim, Jose Mourinho'nun puan ortalaması Tottenham'da

0: üniversiteden sonra Tottenham'da, Roma'da düşük. Yani şimdi tabii bir seneden iki sene geçti neredeyse üzerinden. 1,5 sene önce. Ya Roma'da toplam 50 maça çıkan teknik direktörler arasında en düşük puan ortalamasına sahip teknik adam tarihi Roma için. Roma büyük bir kulüp. Yani şimdi Real Madrid'de ne yapacağını göreceğiz ama o Real Madrid'den konuşacağı bir şey. Çünkü orada bir disiplinsizlik problem var. Oraya bir Florentino Perez, bir Mahmut Hoca getirmek istedi. Eli sopalı. Vinicius Junior'ı, Bellingham'ı vesaireyi adam etsin diye. O ayrı bir konu. Şimdi Fenerbahçe'de de Jose Mourinho geldi. Mourinho burayı açıkçası ciddiye aldığını düşünmüyorum. Ve kadroyu da tabii ki kendi istediği transferleri yaptı. Yani Amrabat varken Edson Alvarez alındı. Yani detaylara çok fazla girmenin anlamı yok. Çünkü Mourinho'nun oyun anlayışı belli. Çok farklı bir teknik adam. Arkasından da işte Tedesco bence daha ne yapabilirdi bilmiyorum. Yani kendi kurmadığı bir takımı kendini getirmemiş bir yönetimle görev yaptı. Devre arasında santrforların ikisi gönderildi, hiç santrfor alınmadı. Genç bir yıldız adayı alındı. Ve fena iş çıkarmadı aslında. Tabii ki kötü maçları oldu. Ama şöyle bir şey var. Zaten şampiyon olduktan sonra herkes istikrara tutunur. Esas istikrar dediğiniz şey sadece
1: İşler kötü giderken orada olmaktı.
0: Puantajda en üstte olduğun zaman herkes teknik adamını tutar. Ama puantajda zaten esas onu görebilmek futbol aklı. Şimdi Galatasaray'la ilgili konuşurken herkes diyor ki işte istikrarın sonucu. Ben biliyorum Galatasaray, sen de biliyorsundur Ayhan, yakından takip ediyorsun. İlk sezonunda eğer Başakşehir'e çok farklı kazandı ama bir berabere kalmış olsa Sayın Okan Buruk, Galatasaray'da orada kırılma yaşayacak.
1: Yani ben bir ek yapabilir miyim? Ya orada Alanya maçı var içeride, iç sahada. 2-0'dan 2-2 olmuştu Okan Buruk'un ilk sezonu. Evet. O akşam yönetim toplantı yaptı. Okan Hoca'yı göndersek mi göndermesek mi diye. Daha daha ilk sezonunda 10. hafta maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsun.
0: Şimdi efsanevi Fatih Hoca'nın UEFA Kupası'na yürüdüğü dönemde işte kötü başlangıç hep anlatılır. Yani bunu bizden küçük yaşı yetmeyen arkadaşlar da artık ezbere biliyor. Tekrara da kaçmak istemiyorum ama Fenerbahçe iç sahada 4-0 yenildi. Galatasaray otobüs filan şeyle, tepkilerle Florya'ya...
1: Daha da 6. hafta maçıydı o maç.
0: Efendim?
1: 6. hafta maçıydı o da. Sezonun 6. haftasının maçı.
0: Evet. Yani buralarda işte zaten Galatasaray'ın alameti farikası o. Buralarda orada Faruk Süren efsaneleştiren kararı da odur Sayın Başkanı. Fatih Hoca'nın arkasında durması. Burada da Okan Hoca o Alanya maçında kim arkasında durduysa o kararıyla Galatasaray'ı buralara getirmiştir. Ama ikinci beraberlik olsaydı Başakşehir Dünya Kupası arası öncesi, bir önceki Dünya Kupası öncesi orada işlerin rengi değişebilirdi. Şimdi Fenerbahçe'de benim gördüğüm 85 yılından beri Fenerbahçe'yi yakından takip ederim, akıl bali olduğumdan beri. Belirli kırılma tercihleri var. Bu çok çeşitlendirilebilir. Yani Fenerbahçe'nin kaçırdığı şampiyonluklar dolayısıyla ama benim hep aklıma gelen bir 98-99 Joachim Löw'ün gönderilmesi Sayın Aziz Yıldırım tarafından. Ardından Zico'nun gönderilmesi Sayın Aziz Yıldırım tarafından. Bir de belki Daum'un 3. sezonu olamadıktan sonra da tutulması lazım. O da olabilir. Bir de Tedesco'nun artık, çünkü bu iş şöyle bir şey oldu. Galatasaray güçlendikçe güçleniyor. Çünkü bir stabilizasyon sağlandı. Artık sağ sonuçları gelince işte Galatasaray Kafe diye bir şey, proje üretiliyor. Zaten gayrimenkulden para kazanılmış, ciddi bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda futbolcular için Galatasaray. Fenerbahçe ise bir şampiyonluk elde edeyim diye sürekli para saçıyor. Şöyle de bir tehlike var Fenerbahçe açısından. Şampiyonluk çok güzel tabii ki. Şampiyon olursa Fenerbahçeliler çok mutlu olacak. Tartışması ama şampiyon olunca da dertler bitmeyecek. Yani bunun farkına varılması lazım. Yani bir kırılma yaratabilirsiniz. O da Galatasaray'ın ne kadar kırılacağına bağlı. O da olabilir çünkü Türkiye'de her şey çabuk değişiyor. Bu da ayrı bir konu bence.
1: Konuğumuz Emek Ege'ydi. Spor yazarı, spor yorumcusu, Fenerbahçe'deki seçim süreci ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu konuştuk. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 12 numaralı yaz aslında starttaki yerini aldı. Atlar start hakem emrine girdi. Start verildi. 1 numaralı Cazgır Yaşar 2 boy kadar.

0: Geç başlayabildi. 10 numaralı Araslı torunuysa henüz koşuya başlayamadı sevgili yarışseverler. Koşudaki liderliği İçkulvar yakın 2 numaralı FMTB aldı. Fark 2 boy kadar ikincilikte. İçeride 9 numaralı Ufkun Ötesi var. Yarım boy geride dışarıda 3 numaralı Girdabınoğlu. 2 boy geride 4 numaralı Acun Tayaman dışında 5.'likte 11 numaralı Öztek Bey. 1 boy kadar geride İçkulvar'da 5 numaralı Özü Doğru. 2 boy kadar geride 8 numaralı Siyah Pençe. 12 boy gerisinde İçkulvar'da 1 numaralı Cazgır Yaşar. Dışında 12 numaralı Yaz Aslan'ı. 2.5 boy geride Orta Kulvar'da 6 numaralı Babatuna. 1 boy geride içeride 7 numaralı Olgun Adam sırasıyla 1400 metre start yeni yaklaşık. 2 numaralı FMTB'in liderliği devam ediyor. Fark 2 boy kadar Orta Kulvar'da 3 numaralı Girdabınoğlu içeride. 9 numaralı Ufkun Ötesi ikilisi onu takip ediyorlar. 2 boy kadar geride dışarıda. 4.'lükte Acun Tay var. Yarım boy kadar geride içeride 5 numaralı Özü Doğru. 2 boy geride 8 numaralı Siyah Pençe. 12.5-3 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 1 numaralı Cazgır Yaşar. 1 boy geride dışarıda. 11 numaralı Öztek Bey. 1 boy gerisinde Orta Kulvar'da 12 numaralı Yaz Aslanı. 2.5 boy geride 6 numaralı Babatuna. Daha sonra içeride 7 numaralı Olgun Adam sırasıyla son 1000 metreye yaklaşılıyor. 2 numaralı FMTB önde fark 1 boy dışarıda 3 numaralı Girdabınoğlu ikincilikte yarım boy geride içeride 9 numaralı Ufkun Ötesi 2 boy gerilerinde dış kulvarda 4.'lükte 4 numaralı Acuntay 1 boy geride içeride 5 numaralı Özü Doğru 4 boy geride 8 numaralı Siyah Pençe 1.5 boy geride 1 numaralı Cazgır Yaşar 2.5 boy geride içeride 12 numaralı Yaz Aslan'ın daha sonra Olgun Adam Öztek Bey ve Babatuna sırasıyla düzle 2 numaralı FMTB önde çıkmak üzere ikincilikte yine dışarıda 3 numaralı Girdabınoğlu var yarım boy kadar geride içeride 9 numaralı Ufkun Ötesi 1 boy geride dışarıda 4 numaralı Acuntay 1 boy gelende içeride 5 numaralı Özü Doğru 2 boy geride 1 numaralı Cazgır Yaşar sırasıyla son 400 metre girdi farklar azaldı şimdi içeriden 9 numaralı Ufkun Ötesi geldi 2 numaralı FMTB yakaladı dışlarından 4 numaralı Acuntay atak yapıyor içeride 9 numaralı Ufkun Ötesi öndeydi dışına gelen 4 numaralı Acuntay onu yakalıyor son 200 metre girilmek üzere ortaokul vardı 4 numaralı Acuntay içinde 9 numaralı Ufkun Ötesi arasında liderlik mücadelesi Rasfart'la 4 numaralı Acuntay öne geçti içinden tekrar 9 numaralı Ufkun Ötesi daha geriden dışarıdan 1 numaralı Cazgır Yaşar geliyor. Orta kulvar 4 numaralı Acuntay önde Cazgır Yaşar geliyor. 4 numaralı Acuntay dışında 1 numaralı Cazgır Yaşar birinci için potoyu birlikte geçtiler. Orta kulvarda 4 numaralı Acuntay dışarıda 1 numaralı Cazgır Yaşar arasındaki biricilik kararı var çekimlerine kaldı. 9 numaralı Ufkun Ötesi koşuyu 3. olarak tamamlarken 5 numaralı Özü Doğru 4. oldu. 5.'lik mücadelesi de 3 numaralı Girdabınoğlu ve 8 numaralı Siyah Pençe arasında.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. Başkente baktığımızda %70 seviyeleri gösteriyor onun ortalaması. İstanbul yolu merkez yönü doğru jandarmayı geçince bir kaza var ve havalimanı yönüne doğru Kuzey Ankara viyadüğünde de bir başka kaza. İzmir'de %70 seviyeleri gösteriyor onun ortalaması. Çevre yolunda Buca yönünde Işıkkent katılımında bir kaza. Sağ şeritte zaten çevre yolu hem Karşıyaka hem Buca yönünde yoğun. Bir de Gaziler Caddesi, Basmane yönü, Eşrefpaşa Hastanesi sonrası zincirleme bir kaza var. İstanbul'da da %70 seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri Avrasya Tüneli, Anadolu Avrupa yönü, Rahat Avrupa Anadolu yönü. Cerrahpaşa'dan yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü Altunizade'den Avrupa Anadolu yönü ise Çağlayan'dan yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geç Rahat Avrupa Anadolu yönü. Seyran Tepe'den Kavacı'ya yoğun. Üçüncü köprü her iki yönde akıcı Kuzey Çevre Otoyolu'nda sıkıntı kalmadı. Bunlar özet gelişmeler hepsi de daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkat sürüşler.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
6: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi?

0: Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.57 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Galatasaray, Trabzonspor biraz daha sakin. Trabzonspor'da hareketlilik var aslında. Transferler gelmeye devam ediyor. Cabral'le 5 yıllık kontrat imzalandı. Cabral de Trabzonspor'un tarihine geçmiş en pahalı yaptığı ikinci transfer olmuş Trabzonspor. Şu an en pahalı transfer 8,5 milyon euro ile Ernest Muçi 5 taksit ödeyecek Bordo Maviler bu rakamı Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak. Cabral için de Benfica'ya 3 taksitte 7 milyon euro ödenecek ama sanki Trabzonspor bu transfer döneminde kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferini gerçekleştirecek gibi. Noah Saviola ismi şu an önemli bir aşamaya getirildi. Artık resmi açıklamalar bekleniyor. Telaffuz edilen rakamlar 11 milyon euro seviyesinde. Bordo Maviler de transferde oldukça hızlılar. Malinowski, Terry Karadeniz'den sonra Ernest Muçi'nin de bonservisinin alındığını hesaba katarsak 5. transferini yaptı. Metehan Mimaroğlu 2 yıllığına anlaştığını söyledi. O da Trabzonspor'la şu an Fethiye'de tatildeymiş. Metehan'la konuştum. O da Trabzonspor'la 2 yıllığına anlaşmış. Yakın zamanda Metehan Mimaroğlu'yla da sözleşme imzalayacak Trabzonspor ve 6 transferi kesinleştirmiş oldu Bordo Maviler. Orta sahaya da bir takviye yapılması bekleniyor. Da Olayi'nin durumu da ne olacak o tam kesinleşmeden de hani yapılıp yapılmayacağına dair bir yani gündemde olan birçok oyuncu var ama Olayi'nin durumuna göre yapılacağını söylediler. Onu da altını çizmiş olayım Trabzonspor'da. Şöyle baktığımızda Cabral'in alacağı maaş da belli olmuş. 1,3 milyon euro alacakmış genç oyuncu. Fatih Tekke'nin istediği oyunculardan birçok mevkide görev verebileceği, sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek mevkilerinde oynatabileceği bir oyuncu. Oynadığı tüm takımlarda şu ana kadar kariyerinde Feyenoord, Twente, Helsingborg, Erfurt, Victoria Köln, Estrella ve Benfica formaları giydi. Toplamda 140 maçta 12 gol, 24 asisti var Cabral'in. Tekrar döneceğiz diğer takımlar ama şimdi bir Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır artık Süper Lig'de yeni takımla önümüzdeki sezon mücadele edecek. Amespor Süper Lig'de yer alacak ve Amespor Başkanı Nait Eren telefon hattında. Sayın Başkan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhaba.
0: Dün sürpriz bir imza oldu. Pek beklenen bir imza da değildi. Serkan Reçber yeni sportif direktör oldu. O görüşmeler nasıl, ne ara gelişti? O süreci bizimle paylaşır mısınız?
1: Tabii Serkan Bey ile kongre öncesi süreçte transfer komitemiz bir temas kurmuştu. Sürekli bir görüşmeler yapıldı. Hatta daha önce Diyarbakır'a davet etmiştik. Diyarbakır'da bir görüşme yapıldı. Tabii kendisi de şartları ya da hani çalışma esasları üzerine kulübümüzün taleplerini değerlendirmek üzere Diyarbakır'dan ayrılmıştı. Daha sonra şartlarda mutabakat sağlanıp kulübümüzden böylesi bir sürece yönelik imzalar atıldı ve kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başladı.
0: Yeni hocanın belirlenmesi konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Yabancı mı olacak, yerli mi olacak? Hocayı siz mi belirleyeceksiniz? Serkan Bey mi belirleyecek?
1: Tabii bizim tabii sportif direktörümüz Serkan Bey ama tabii ki kulübümüzün futbol şubesi, transfer komitesi, daha önce çalışmalara başlayan bir transfer komitemiz vardı. Daha doğrusu transfer işlerinden sorumlu bir ekibimiz vardı. Hocamızdan iletişim halindeler, sürekli bir şekilde karşılıklı oluşturdukları bir hoca havuzumuz var. En kısa sürede şartların uyduğu ya da kulübümüzün bu yılki futbol ya da oyun felsefesine uygun bir hocayla en kısa sürede bir anlaşma sağlanacaktır. Ama tabii hem şu anda havuzumuzda çoğunlukta olarak yabancı hoca üzerine bir çalışma var.
0: Alman hocalarla temas kurduğunuza dair haberler gördük. Thomas Reis, Andre Breitreiter gibi isimler dikkat çekti. Şu ana kadar görüşme yaptığınız hocalardan bir sonuç aldınız mı? Yani tabii
1: karşılıklı birçok hocayla, daha doğrusu birçok hocayla görüşüldü. Karşılıklı talepler iletildi. Nihayetinde bu talepler doğrultusunda, beklentiler doğrultusunda iletişime geçilen hocalardan bir üzerinden bir karar verilecek. Ama dediğim gibi bu sadece kamuoyuna yansıyan hocalar değil, birçok hocayla, birçok ülkeden hocayla görüşüldü. Ama dediğim gibi ortak bir akıllar hem futbol şube, hem sportif direktörümüz, hem transfer komitemizin ortaklaşacağı bir isim üzerinden nihai sonuca varmış olacağız.
0: Süper Lig'deki rekabet ortamı tabii Trendyol 1.'de göre biraz daha sert olacak. Mevcut yerli yabancı oyuncu kuralı da düşünüldüğünde transfer politikanız nasıl şekillenecek? Buna dair bir liste var, mutlaka yapmışsınızdır ama örneğin kaç oyuncu alacaksınız, bunu belirlediniz mi?
1: Tabii ki Süper Lig seviye itibariyle 1. Lig'in çok çok üstünde bir lig. Tabii ki bizim bir dezavantajımız var. Süper Lig'de yeni bir ekip kurma ya da Süper Lig'e ilk defa çıkan bir kulübüz. Biraz Süper Lig dinamiklerine uygun bir kadro yapısı üzerine arkadaşlarımız çalışıyor. Evet, bu havuzumuz uzun zamandır oluşturulan bir havuzumuz vardı ama bu futbolcu havuzumuzda tabii ki yerli futbolcular, yabancı futbolcular, kontenjan dahilindeki futbolcular üzerine bir çalışmamız var. Ama bizim hep kulüp olarak öncelikli hedefimiz, tabii ki Türkiye'de yerli futbolcularla yürümek. Çünkü bu ülkedeki hem futbol camiasına, daha doğrusu bu ligleri bilen futbolcular ve bu ülkenin coğrafik koşullarına, iklim koşullarına uygun futbolcular her zaman öncelikli tercihimiz. Ama yabancı kotamızı da tabii ki devre arası transferi de düşünüp belirli bir seviyede muhakkak yapacağız.
0: Cagne takımda kalacak mı?
1: Buna yeni hocamız ve sportif direktörümüz, futbol şubemiz karar vereceğiz. Biz şu an için tek bir futbolcumuzdan ilgili, mevcut 1. Lig kadromuzdaki futbolcularla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadık. Görüşme de gerçekleştirmedik. Çünkü bunun kararını verecek olan teknik yer, sportif direktör ve futbol şube. Evet, sözleşmesini yenilediğimiz futbolcularımız oldu. Özellikle kamuoyuna da yansıdı. Birkaç futbolcumuzun sözleşme süreleri doluyordu ama kendilerinden sözleşme yaptık. Kiralık oynayan futbolcularımızdan ilgili kulüpleriyle satış opsiyonu olduğu için görüşmelerimiz devam ediyor. Ama dediğim gibi mevcut kadromuzdan hangi futbolcularla devam edilip edilmeyeceğine yeni teknik heyet ve sportif direktörümüz

0: boşluğumuz birlikte kararlaşacak.
1: Sayın Başkan, kamuoyunda da çok isim yazılıyor tabii siz Süper Lig'in yeni takımı olduğunuz için. Fenerbahçe'den Yiğit Efe, Galatasaray'dan Ahmet Kutucu gibi isimler. Herhangi bir oyuncu için şu ana kadar bir büyük kulüple görüşmeniz oldu mu?
0: Yani resmi anlamda kulüplerle bir görüşmemiz olmadı. Ama tabii ki futbolcuları temsil eden, kendi menajerleri üzerinden kulübümüzden futbol şubemizin temasları ya da onların talepleri gelişti. Tabii bunların hepsi bir araya şu anda toplandı ve hepsi üzerine bir değerlendirme yapılacak. Yani öncelikle yeni teknik heyetimizle birlikte kendi futbol anlayışımız, yani Süper Lig'den ne beklediğimizi ve Süper Lig'de hangi oyun anlayışıyla mücadele edeceğimizi belirleyip ona göre bir kadro yapılanması içerisine gireceğiz. Ve biz tabii ki hedefleri olan bir kulübüz. Önümüze bir hedef de koyduk. Bunu genel kurulda da ifade ettik. Evet, Süper Lig'de kalıcı ama Süper Lig'de üst sıraları zorlayan, gerektiğinde Avrupa kupalarında da söz sahibi olan ya da Avrupa kupası, Avrupa liglerine de gidecek bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlamda çok dikkatli ve acele etmeyerek doğru ve planlı bir transfer süreci geçirmek istiyoruz. Evet, önümüzde Temmuz ayı itibaren kampa takımımızı göndereceğiz. O sürece kadar tabii ki takımın transferleri konusunda büyük bir kısmını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ama dediğim gibi sadece Türkiye'den değil, yurt dışındaki hem Türkiye vatandaşı olan yerli statüsündeki futbolcular olmak üzere ama tabii ki Türkiye liglerinde 3 büyükler dahil olmak üzere birçok kulüpte şu anda aktif oynayan, sözleşmesi sona eren ya da bonservis durumuna göre futbolcularla görüşmelerimiz oluyor.
1: Ahmet Spor taraftarının da sorusu var Sayın Başkan. İzninizle onları da sormak isterim hemen. Bir taraftar şöyle sormuş size. Serkan Reçber Hoca konusunda ne düşünüyor? Yabancı mı, yerli mi diye?
0: Yani biz kulüp olarak Serkan Hoca ile birlikte kendi talebimizi ve bu sene aslında bir yabancı hoca önceliğimizi Serkan Hoca'ya ilettik. Tabii kendisi de bu konuda kulübün bu talebine makul bir ya da bizim arzumuza, isteğimize uygun bir hoca arayışını hemen başlattı. Bizim zaten havuzumuzda olan hocalar vardı ama tabii ki Serkan Hoca'nın da kendi oluşturacakları kadroya göre ve kulübümüzün futbol anlayışına uygun bir hoca konusunda çalışmaya hemen o da başladı. Dediğim gibi önceliğimiz tabii ki yabancı hoca.
1: Son olarak da şunu soracağım Sayın Başkan. Ahmet Spor, siz biraz daha hedefi yukarıda koydunuz. Hedefimiz ligde kalıp Avrupa Kupalarına katılmak dediniz. Siz yani Ahmet Spor'la alakalı çok fazla böyle yıldız oyuncu da yazılıyor. Diyarbakır'a böyle üst düzey bir futbolcu getirmeyi düşünüyor musunuz bu yaz transfer döneminde?
0: Ya yıldız futbolcu evet, yani tabii ki her kulüp hem tanınırlık, görünürlük, aynı zamanda taraftarların beklentisini yıldız futbolcularla giderme konusunda bir istek arzu içerisinde. Ama biz yıldız oyuncudan ziyade oyun felsefemize uygun futbolcular ya da bu kulüpte kalıcı bir şekilde gelecekte kulübün kulüpten anılan ve kulüple birlikte istikrarlı bir kadro yapılanmasını hedefliyoruz. Bu anlamda daha genç, daha dinamik ve gelecek vaat eden bir kadro. Tabii ki de tecrübeli futbolcular da bu kadro içerisinde yer alacaktır ama dediğim gibi yıldız oyuncudan ziyade doğru oyuncu hedefimiz var.
1: Ahmet Spor Başkanı Sayın Nait Eren konuğumuzdu. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.

0: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
8: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.51 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, sizler de soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ersun Bey'in bir mesajı var. Farkındasınız değil mi diyor. Artık Fenerbahçeli olarak yazan çok az kişi var. Yani totem mi yapıyorlar bilmiyorum diyor. Biraz tabii Fenerbahçelilerin motivasyonu düşük. MKG ile yaptığımız yayında MKG de bahsetti. Şu süreç de yani yorucu. Bir tarafta bir başkan adayı konuşuyor. Diğer tarafta başkan adayı. Her gün farklı isimler ortada. Hala bir belirsizlik var. Pazar günü sandıkta yeni başkanı seçecek Fenerbahçe. Ve önümüzdeki 365 gün boyunca Fenerbahçe yönetecek, yönetim kurulu belli olacak. Pazartesiden sonra da artık ortada bir başkan var. Yarış bitmiş. Artık faaliyet hakkı doğuyor o yönetime tabii. O yönetimin çalışmalarını takip edeceğiz. Kısa sürede hocalar, oyuncular açıklanacak gibi çünkü ön çalışmaları yapıldı. Belirsizlik de çok yoruyor insanı. Yani şu an hala bir belirsizlik var Fenerbahçe'de. Ben Fenerbahçe taraftarının ruh halini de anlıyorum. İşte kaçan bir şampiyonluk var. Kaç kere geldi fırsat. Bu sezon Fenerbahçe hani geçen yıllarda işte bazı sezonlarda biraz hakem hataları konuştuk ama kabul etmemiz lazım. Bu sene Fenerbahçe şampiyonluğu biraz kendisi kaybetti. Kasımpaşa maçında 90+5'te gol atıp 90+8'de kalesinde gol gördü. Çaykur Rizespor maçı öyle, geriye düştüğü maçı öne geçmeyi başardı sonrasında Ederson'un hatası. Antalya deplasmanı mesela çok vahim bir puan kaybıydı. Orada oyun çok kötüydü ilk yarıda. Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e deplasmanda kaybettiği 2-0'lık maç var. Fatih Karagümrük lig sonuncusu olarak küme düştü. Bu sezondan da sorgulayıp bu sezonu dersleri çıkaracağını düşünüyorum yeni gelecek yönetimin ve buna göre bir planlama yapıp yola devam edeceği kanaatindeyim. Bu arada bir dinleyicimiz de Ahmet Sportif Başkanı Sayın Başkan'a konuşmasından dolayı tebrik ederim demiş. Çok akıllıca ve çok güzel cevaplar verdi. Özellikle transferler konusunda ben spor dostluk, kardeşlik ve barıştır demek istiyorum. Ahmet Spor'un bu duruşu devam ederse sonsuz başarılar demiş dinleyicimiz. Bakıyorum mesajlara. Bu arada Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri ki anlaşma sağlanmış bugün. Trabzonspor'u yakından takip eden gazetecilere baktım az önce reklam arasında. Noah Saviolo yarın Türkiye'ye gelecekmiş. Saat 22.30 civarında İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Portekizli oyuncu. Yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya gelip 5 yıllık sözleşme imzalayacakmış. Trabzonspor'la Vitória Guimarães arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Bordo Maviler 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki satıştan %15 pay verecek. Bu %15 pay maddesi şu şekilde değerli dinleyenler. Örnek veriyorum, Trabzonspor 11 milyon euroya aldı, 22'ye sattı. 22 milyon euronun tamamında değil. Yani 22 milyon eurodan kârı ne Trabzonspor'un? 11 milyon euro. O 11 milyon euronun %15'ini de Vitória Guimarães kulübüne verecek önümüzdeki yıllarda bir satış gerçekleşirse tabii. Daha önce de yayınlarda bahsettim. Hücumda çok etkili bir oyuncu. gelişimini devam ederse çok daha büyük bir yıldız potansiyelini barındırdığına dair scout raporları var Savioğlu hakkında. Ben pek fikir sahibi değilim. Hani o scout raporlarına göre şu an yorumluyorum. Oyuncu geldikten sonra artık hazırlık maçları, sezon başlar. Fatih Hoca'nın sisteminde ondan beklentisini, oyuncunun özelliklerine çok daha iyi konuşuruz. Hani öyle çok da ahkam kesmeyi sevmiyorum. Şöyleymiş, böyleymiş diyecek durumda değilim şu an. Ama Trabzonspor'un da scout ekibinin yaptığı bir transferse onlara güvenmemiz lazım. Zaten o güveni de fazlasıyla hak ediyorlar. Satılacak oyuncular konusunda bir gelişme var mı demiş dinleyicimiz. Gördüğüm kadarıyla Felipe Augusto'nun transferi henüz gerçekleşmedi. 18 milyon euro, 20 milyon euro bandında bir rakamlar konuşuluyordu Zenit'le Trabzonspor yönetimi arasında yapılan görüşmelerde ama şu an henüz resmi açıklama gelmedi. Trabzonspor 4,5 milyon euroya AEK Atina'ya sattı Zubkov'u. 18 milyon euro da Felipe Augusto için konuşulan rakam 22,5 milyon euro. Trabzonspor şu ana kadar 8,5 milyon euro Ernest Muçi'yi ödemeyi kabul etti. 7 milyon euro Cabral ödeyecek. 15,5, 11 de şimdi Noah Savioğlu için konuşuluyor. 26. Yani Zubkov ve Augusto'yu satarsa zaten bu 3 oyuncunun bonservis bedellerini karşılamış oluyor. Tabii asıl büyük satış Chris Olai konusunda bekleniyor Trabzonspor'da. Onun da Dünya Kupası'nda göstereceği performans zaten Trabzonspor'la ilk sezonunda bir tat bırakmıştı. Gelişim konusunda belli bir aşamaya gelmişti. Bakalım önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a nasıl bir teklif gelecek, hangi takımdan Chris Olai konusunda. Dün fil dişi sahillerinin maçı vardı. Esport Plus'ta Fransa'yı da 2-1 mağlup ettiler. Olay tabii yedek kulübesindeydi mücadelede. Singo'la Agbadu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın iki stoperi başladı mücadeleye. Çok da iyi performans ortaya koydular bu arada. Fransa'da Kylian Mbappe sahadaydı, Olise, Şerki hepsi sahadaydı oyuncuların. Hatta Thuram da 11'deydi. Ben Singo ile Agbadu'nun uyumunu çok beğendim. Senegal diyorum, fil dişi sahilleri savunmasında. Keza Gualedouye, Paris Saint-Germain'le Douye'nin kardeşi, 2024 yazında sağ bek adayları da Galatasaray'ın listesinde baş sıralardaydı ama Galatasaray'a gelmemişti. Dün o da gol attı. Hatta kardeşinin Fransa'da oynayan Douye'nin bir görüntüsü yansıdı ekrana. Fil dişi sahilleri de bu Dünya Kupası'nda ilerleyecek bir görüntü verdi. Önemli oyuncuları var. Yann Diomande kanat oyuncusu. Şimdi Leipzig'den Liverpool'a transferi söz konusu. 100 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor. Sanki hoca Singo'yu da Dünya Kupası'nda A planında düşünüyor gibi. Hani buradan Galatasaray'a geçecektim. Singo konusunda da Galatasaray'a bu yaz iyi teklifler gelebilir izlenimini verdi. Fil dişi sahilleri de Afrika elemelerinden hiç gol yemeden gitmişler. Dünya Kupası'nda çok büyük bir başarı bu. Dün de takım gol yediğinde öncesinde faul olduğuna dair çok fazla itiraz etti. Teknik ekip maçın hakemine, orta hakeme, dördüncü hakeme. Sonrası ikinci yarıda da attığı gollerle skoru lehine çevirmeyi başardı ve Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa'yı Fransa'da oynanan hazırlık maçında 2-1 mağlup etti fil dişi sahilleri. Dünya Kupası için de hazır bir görüntü verdiler. Singo konusunda da hani Galatasaray'da şu an Napoli'nin istediğine dair haberler duyuyoruz. Hatta ben de Galatasaray'ı yakından takip eden muhabir arkadaşları işte programı bağladığımda onlar da bunun altını çiziyorlar, aktarıyorlar. Ama Singo'ya daha farklı teklifler de gelebilir izlenimi verdi bana. Bu Dünya Kupası'nda fil dişi sahilleriyle göstereceği performansla dün savunmada özellikle Kylian Mbappe'ye karşı çok iyi de etkiliydi. Hatta Kylian Mbappe kaleciyle karşı karşıya kalabileceği bir pozisyon vardı. Birlikte koştular. Singo onun hızına rağmen faul yapmadan top almayı başardı. Dünya Kupası'nda da hani böyle hiç hesapta

0: olmayan oyuncuların göstereceği performanslarla teklifler gelebilir. Keza Agbadu için de geçerli bu. Beşiktaş'ın stoperi Beşiktaş'ta 18 milyon euroya almıştı Agbadu'yu. Daha çok genç bir oyuncu Agbadu. Fransa Ligi'nden Premier Lig'e gitmeyi başarmış bir oyuncu. Hani Premier Lig'de az bir sürede olsa kendini göstermiş, kanıtlamış bir oyuncu. Sadece Chris Olay özelinde düşünmemek lazım. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor kadrosundan Dünya Kupası'nda yer alacak ve orada takımlarında forma şansı bulurlarsa fazlasıyla dikkat çekip birçok takımın transfer listesine girebilirler. Ben dün Agbadu'yla Singo'yu izlerken o izlenimi aldım. Yani bu yaz hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a böyle ekstra transfer teklifleri gelebilir Agbadu ve Singo için. Yarış vakti geldi mi diye bakıyorum bir yandan. Evet, yarışa gidelim.
1: Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Diyor. Üçüncülükte işte 8 numaralı Özbey'in rüzgarı. Bunun yarım boy kadar gerisinde. Dışta dördüncülükte 5 numaralı Queen Hanım. İçte 1 numaralı Abimsin. 2,5 boy farkla gerisinde. İçte 2 numaralı Erçetin. Bunun dışında 7 numaralı Ayana. Onun yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Adalar sırasıyla. Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 4 numaralı Uluş İran Bey önde çıktı. İkincilikte ortada 8 numaralı Özbey'in rüzgarı yer tuttu. Bariyer dibinde 1 numaralı Abimsin. Bunun yarım boy kadar gerisinde 9 numaralı Şah Anıl dışlarında. 5 numaralı Queen Hanım aralarında 2 numaralı Erçetin sırasıyla. Son 300'e giriliyor. Liderlik 4 numaralı Uluşiran Bey dedi ancak ortadan 1 numaralı Abimsin geldi. Son 200'e yaklaşırken liderliği aldı. Dışında 5 numaralı Kuyun Hanım'ın atakları var. En dış kulvarda da 3 numaralı Kabal Bey şeklinde. Son 100'e yaklaşılır en dıştan 3 numaralı Kabal Bey geliyor. İşte 1 numaralı Abimsin direnmeye çalışıyor. Dıştan 3 numaralı Kabal Bey geliyor. 3 numaralı Kabal Bey kazanıyor. 1 numaralı Abimsin koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Erçetin 3. 5 numaralı Kuyun Hanım 4. 4 numaralı Uluşiran Bey ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 3 numaralı Kabal Bey'i Hışman Çizik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Agbadu için genç demişim ama biraz yaşlı diyorlar. 30'a yaklaştığına dair. Şu an 28 yaşında görünüyor Emmanuel Agbadu. Bir stoper için de oldukça uygun bir yaş. Abdülkerim Bardakçı 27 yaşında gelmişti Galatasaray'a. 4 yıldır oynuyor. Dolayısıyla stoperler bir 34-35'e kadar rahat oynayabiliyorlar. O fiziksel durumu korumaları halinde. Mesajlarla devam edeceğim. Türkiye şampiyonu Galatasaray'dan bahsedecek misiniz demiş. Ya bugün evet Galatasaray'a pek sıra gelmedi. Çünkü Galatasaray'da hakikaten çok sakin bir gündem var. Biraz tekrara düşmemek için de bunu özellikle seçtim. Galatasaray'ın gündemine baktığımızda işte Singo'nun Napoli'ye transferi konuşulanlardan biri. Can Uzun konusunda yeni bir gelişme yok. Eintracht Frankfurt'un beklentisi 60 milyon euro. Bugün Alman basını bir haber yapmış. Can Uzun Galatasaray'a gitmeye konusunda şu an hani bir karar vermiş değil. Dünya Kupası sonrası karar verecek şeklinde bir haberdi bu. Galatasaray ise Can Uzun için ödeyebileceği maksimum rakam 40 milyon euro seviyesinde. Konuşulan rakamlar bu şekilde. Yine Victor Osimhen'e bu yaz ciddi teklifler bekleniyor Galatasaray'da. Bakalım o teklifler rakamsal açıdan hangi boyutta olacak? Victor Osimhen'in tepkisi nasıl olacak? Galatasaray tabii biraz daha rahat çünkü elinde mevcut oturmuş bir kadro var. Bir yandan tabii bu yeni kurala uygun oyuncu arayışı var. Jondurand da bu yüzden gündeme

gelmiş. Aslında daha öncesinde düşünülen bir oyuncu değildi ama şu an mevcut kuralda 10 artı 4'ün 4'ünü karşılayabilen bir oyuncu. Galatasaray'da da Niega dışında bu kurala uyan yabancı oyuncu yok. Galatasaray da hata yapmak istemiyor tabii doğal olarak transferde. Okan Hoca'nın Cuesta, Zaniolo, Yelert ve Nelson'u kesin olarak takımda düşünmediğini biliyoruz. Şimdi Victor Nelson'un İtalya'dan bazı takımlara görüşme halinde olduğunu söyleyelim. Cuesta Brezilya'da kalacak, devam edecek gibi. Yelert'e bir takım bakılıyor. Geçen yıl o da Championship'e kiralanmıştı. Yine herhalde o ligden mi olacak artık, Avrupa'nın farklı liginden mi olacak? Bu 4 oyuncu önümüzdeki sezonda Galatasaray'da olmayacak. Zaniolo'nun bonservisinin alınacağına dair Udinese'nin bir yazısı var Galatasaray'a. Zaniolo'yu bu listeye koydum ama oradan bir Galatasaray'a bonservis bedeli gelecek, 10 milyon euro civarında. Gördüğüm kadarıyla Galatasaray çok acele etmeden, zaten daha da transfer döneminin başlamasına 17 gün var. Yani 22 Haziran'dan sonra takımlar resmi imzaları attırıp, imzalar atılıyor ama işte federasyona bildirme, transfer sezonu tam olarak açılmış değil. Galatasaray'ın şöyle bir özgürlüğü de var. İlk resmi maçına 15 Ağustos'ta çıkacak. Çünkü Avrupa'da direkt Eylül 13'te lig aşamasından Şampiyonlar Ligi'nden başlayacak. Dolayısıyla çok da bir gelişme olmadığından bugün Galatasaray'a pek girmedim. Tekrara düşmemek adına değerli dinleyenler, eğer sizin sorunuz varsa Galatasaray'a dair yanıtlayabilirim program içerisinde. Az önce Yağız Sabuncuoğlu bir son dakika haberi geçmiş. Mason Greenwood'la 4 yıllığına anlaşmış Hakan Safi. Hakan Bey yeni bir isim daha açıklayacak gibi bu akşam. Mason Greenwood geçen sezon Marsilya'daydı. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani tribünlerin çok sevebileceği bir oyuncu. Onun da zaman zaman bu disiplinsiz davranışlarıyla alakalı yaşadığı sıkıntılar var kariyeri boyunca ama hakikaten çok önemli. Tam bir yıldız oyuncusu. Taraftarı heyecanlandırabilecek bir oyuncu. İşte skoru, maçın gidişatını her an değiştirebilecek bir özelliğe sahip. Hakan Safi'yi de Instagram'da takip etmeye başlamış Mason Greenwood ve Hakan Safi'nin başkan seçilmesi halinde alacağı oyunculara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yağız Sabuncuoğlu da yazmış 4 yıllık bir anlaşma yapıldığına dair. Eğer Hakan Bey pazar günü başkan olarak sandıktan galip ayrılırsa Mason Greenwood'da 4 yıllık kontrat yapılacak deniliyor. Şimdi Mason Greenwood sol açık. 10 numara Asensio, önlerinde Luis Suarez. Sağ açıkta kim oynar onu tam kestirmek güç. Orta alanda Kante Gendozi var zaten. Savunmaya Skriniar'ın yanına bir oyuncu alınacak. Sol bekte bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Levent ve Archie Brown'la devam edilir diye tahmin ediyorum, en azından şu anki gidişatta. Eğer Archie Brown ayrılmak isterse, ona da Nottingham Forest'in ilgisi vardı. O satılırsa bir takviye de oraya yapar Fenerbahçe. Sağ bekte Nelson Semedo var. Mert Müldür var ama bir sağ bek transferi yapabilir Fenerbahçe. Yani çok böyle işte Merih Demirel'i yazmış şimdi dinleyicimiz. Çok pardon. Evet, Hakan Safi gelirse Merih Demirel Skriniar stoper hattı olacak diyor. Çok güçlü bir Fenerbahçe kadrosu oluyor. Ama işte geçmişte de çok iyi takımlar kurup çok iyi oyuncular transfer edip oradan bir bütün ortaya çıkartıp sonuç alamamıştı Fenerbahçe. Ama pazartesiden sonra artık çok daha rahat konuşacağız. İşte şu gelirse bu olacaktan, işte bu gelirse şu olacak demektense daha artık her şey netleşmiş olacak. Hoca netleşmiş olacak. Hocaya göre oyun planı üzerinden daha sağlıklı bir şeyler söyleyebiliriz. Bu önümüzdeki birkaç saat daha, 24 saat daha bu isimleri duyacağız gibi. İşte şu şununla anlaştı, Aziz Bey bununla anlaştı, Hakan Safi şunu getiriyor diye. Fenerbahçeliler de artık netlik bir şey, bir netlik, bir somut bir şey görmek istiyor. Gördüğüm kadarıyla artık onlar da bu belirsizlikten sıkılmışlar. Günün programdaki son reklam arasını verelim, ardından devam edeceğiz.

0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
7: Derin Pas'ta son bölüme girdik. Bu Luis Suarez'i çok fazla soran dinleyicimiz var. Sporting Lisbon'daki Luis Suarez. Geçen yaz Almeria'dan Sporting'e giden o meşhur şey değil. Yani Barcelona'da oynayan Uruguaylı değil. Bu Kolombiyalı Suarez. Fenerbahçe elindeki yabancıları ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum demiş. Onlar da artı 4 onlar için de geçerli diyor dinleyicimiz. Ve bunun da bir planlaması yapılacaktır. çok pardon. Nene ile Arçi Buran bu kritere uyuyor Fenerbahçe'de. Mutlaka takımda kalacak, tutulacak bazı oyuncular. O Asidiki Şerif de var keza. Bakalım yeni yönetim. Bu soruları pazartesinden sonra çok daha rahat yanıtlarız diye düşünüyorum. Son bölümde birkaç haberle devam edeceğim. Fatih Terim İtalyan basınına konuşmuş. Dünya Kupası hakkında Tutto Mercato'ya bir röportaj vermiş Fatih Hoca. Diyor ki, birçok kişi Türkiye'yi Dünya Kupası'nın potansiyel sürpriz takımı olarak görüyor. Siz de aynı fikirde misiniz diye bir soru sorulmuş Sayın Terim'e. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından sürpriz olarak değerlendirilmesinin nedenini anlıyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi takımların doğal favori olarak görüldüğünü, çeyrek final veya daha ötesine ulaşmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olurdu diyor. Ancak Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Bu turnuvada insanların sürpriz olarak gördüğü şey normal bir şeye dönüştürmek.

istiyoruz. Önemli olan istikrarı sağlamak. Sonuç Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geri döndük. Bu başarı çok önemliydi. Her zaman söylediğim şey şu. Her zaman orada olmalıyız, istikrarı sağlamalıyız ve bunu yaparsak başarı gelecektir diyor. Kısa süreli turnuvalarda planlama çok önemli demiş Fatih Terim. Oyuncular 40 veya 50 maçtan oluşan çok yoğun sezonlardan geliyorlar ve hemen milli takıma katılıyorlar. Bu kolay değil, fiziksel ve zihinsel hazırlık gerektiriyor. En iyi yaklaşım adım adım ilerlemektir. Önce grup aşamasında olabildiğince iyi bir şekilde geçmek, ardından son 16 turuna, çeyrek finallere ve ötesine geçmek. Bence Türkiye için sınırı yok. Önemli olan turnuvada olmak. Türkiye'nin Dünya Kupası'na ihtiyacı var ama Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var demiş Sayın Fatih Terim. Pazar günü Ay Yıldızlıların Venezuela ile bir hazırlık maçı var ve 9 gün sonra da turnuvada ilk maçımıza çıkacağız. Dünya Kupası da 6 gün sonra haftaya Perşembe start alacak değerli dinleyenler. Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Trabzonspor'un Berkan Kutlu'ya olan bir ilgisi vardı. Bugün o Konyaspor cephesine bunu sorduğumda görüşmeler devam ediliyor. Netleşmiş bir şey yok dediler. Netleşmeyen bir durumun olmadığını söylediler. Gördüğüm kadarıyla Berkan Kutlu da Trabzonspor'a gitmek istiyor. Fatih Tekke evet, çok özür diliyorum. Fatih Tekke geçen sezon Konyaspor'un Süper Lig'de Trabzonspor'u yendiği maçta da Berkan'ın oyununa hayran kalmış. Orta alanda da işte sol bekte de oynama özelliği var. Daha 28 yaşında Berkan'ı değerlendirmek istiyor Fatih Tekke. Sanki bu transfer de gerçekleşecek gibi Konyaspor ile Trabzonspor yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor. Gençler Birliği'nden bugün bir açıklama geldi. Başkan Arda Çakmak, siyah beyazlı kulübün finansal sıkıntılarını büyük ölçüde hallettiklerini açıklarken sözleşmelerini fesheden Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'e yüklenmiş. Şöyle diyor Arda Çakmak, göreve geldiğimde Gençler Birliği 11 puanla 17. sıradaydı. Hiçbir zaman ilk 5, 10 gün gibi hedefimiz 10 gün gibi hedefimiz olmadı. Hep sene ligde kalalım, mali yapıyı düzeltelim, sıkıntılı sözleşmelerden kurtulalım ve önümüzdeki sezon için daha düzgün işler yapalım hedefindeydik. Çok şükür de bunu da başardık demiş. Kulübün mali tablosu hakkında bilgi vermiş Arda Çakmak. Gençler Birliği Kulübü geldiğimden itibaren 650 milyon liraya yakın borç ödedi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benle ilk ve ikinci yönetimin yaklaşık 250 milyon liraya yakın cebimizden para koyduk diyor. Gelirlerimizi arttırdık, bazı sponsorluk anlaşmalarını revize ettik, federasyonda bekleyen alacaklarımızı tahsil ettik. Birkaç oyuncumuzu yolladık, oradan bütçede tasarruf sağladık. Gelinen noktada finansal sıkıntıların büyük kısmını çözdük demiş. Çok ciddi sıkıntılı dosyalarımız kalmayacak gibi duruyor. En azından bildiğimiz bu. Benim en büyük eleştirim bu kulüpte bir bakkal dükkanında bile olan hesap kitap defteri olmamış diyor. Bir bakkala bile gitseniz bir hesap kitap defteri olur ama burada yok diyor. Bu Metehan kısmında ise başkanın savunması şu şekilde. Dün Erhan da Metehan da beni aradı. İkisi de bu kulüpte kardeşim gibi sevdiğim çocuklardı. Hatta Metehan'a biraz erken evlenseydim senin yaşında çocuğum olurdu ama yaptığınız yanlış dedim. Kendileri de kabul etti. Olay şu. Burada bir emekçi arkadaşımızın geleceğiyle oynadılar. Neredeyse diyor. O arkadaşı işten çıkarmak zorunda kalacaktık. Yasal süre çarşamba günü sona ermesine rağmen o arkadaşa avukatımızla görüştük. Cuma gününe kadar parayı yatırın diyorlar. Arkadaş da bana perşembe günü söyledi. Tamamen onlardan aldığı söz için söylüyor. Bizde söz namustur. Cuma sabahı parayı kendi kasamdan yolladım. Ödemeleri yaptık ama kendileri çarşamba akşamı yasal haklarını kullanma yoluna tek taraflı fesih yoluna gittiler. Bana gelip X takım 10 lira fazla veriyor. Bizim çocuğumuzun geleceği de önemli deselerdi anlayışla karşılardım. Çünkü bu kulübe büyük emekleri var. Gençler Birliği camiasına yaptıkları çok büyük yanlış. Arkadaşımızın hatası da bunu onlardan yazılı olarak almamak demiş. Böyle devam ediyor ama şimdi Metehan Mimaroğlu ile konuştum. Diyor ki ben 3 aydır bu kulüpten maaş almadım diyor. Sayın Arda Çakmak ve ekibi bunu bilmemesi mümkün değil yani. Bir oyuncu zaten 90 gün maaşını alamadığı takdirde doğal olarak sözleşmesinde de öyle bir madde var.

halini yasal bunun yasal olarak onun hakkı olduğunu bilmemesi mümkün değil. Bence Sayın Arda Çakmak ve ekibi kendilerine bir eleştiri getirmesi lazım. Biz niye bu kadar geç kaldık bu ödemeleri yaparken diye ve burada da oyuncuları zor durumda bırakmamaları lazım diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda zor grupta olduğumuzu düşünüyorum. Futbol iklimini bilmediğimiz Paraguay ve Avustralya ve ev sahibi Trump'lı ABD demiş. Hızlı geçiş yapan ve hücum yapan takımlara karşı zorlandığımızı düşünüyorum diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tamam kadro kalitesi hiç fena değil. Mauricio Pochettino gibi iyi bir hocaları var ama hatırlayacaksınız bizim de en son katıldığımız 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore çok kollanmıştı. Çünkü biz ev sahibi Japonya'yı erken eledik. Son 6 turunda Japonya elendi. Orada ev sahibinin turnuvaya devam etmesini FIFA çok istedi. O zaman VAR yok, işte hakem, video yardımcı hakem yok. Yine gol çizgisi teknolojisi yok. Güney Kore çok kollanmıştı İtalya ve İspanya maçlarında. Öyle hatırlıyorum 2002 Dünya Kupası'nda. Bu turnuvada da Amerika çok kullanacak hakemler tarafından. Yani VAR'a rağmen, video yardımcı hakeme rağmen, işte teknolojiye rağmen kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Amerika'nın böyle erken veda etmesini istemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. FIFA bunları yapıyor, maalesef yapıyor. Ben grupta en çok zorlanacağımız maçın Paraguay maçı olacağı kanaatindeyim. Çünkü sert bir takımlar. Böyle temaslı oyunu seviyorlar. Bizi böyle yıldırabilirler. O maçın hakemi de çok önemli. İşte o maçta hakem sertliğe ne kadar prim tanıyacak. Dünya Kupası'nda tabii bir hakem standardı da arayacağız artık. Hani işte Avrupalı hakemler biraz farklı yönetiyor. Güney Amerikalı hakemlerin faullerdeki tarzı başka. Burada maçları yönetecek hakemler de biraz belirleyici olacak bizim oyunumuzun akışkanlığı konusunda. En çok çekindiğim takım Paraguay. Bize çok ters gelebilecek bir oyun yapıları var. Biraz onları da böyle izledim, analiz ettim, maçlarına baktım. Dolayısıyla hani çok böyle çok da kolay bir grupta değiliz aslında. Dinleyicimize katılıyorum. Hani işte çok daha kolay gruplar var. Diğer taraflara baktığımızda dengeli, çok dengeli bir grup. Ama bu grupta da ilk üçe bir şekilde kendimizi atarız. En kötü o 8 üçüncü arasına girip turnuvada yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Şöyle notlarım arasına bakıyorum haberlere. Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de anılan bir oyuncuydu. Andre Robertson Tottenham'da anlaştı. 32 yaşındaki sol bek kariyerine Tottenham'da devam edecek. 2 yıllık bir kontrat yaptı Kuzey Londra ekibiyle. 2017'den 2026'ya kadar 9 sezon Liverpool'da forma giyen deneyimli oyuncu. İngiliz ekibinde 378 maça çıkmış. 14 gol, 69 asist katkısı sağlamış. İngiltere Premier Lig'de kariyerine devam edecek. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Premier Lig'de artık ve Acun Ilıcalı da açıklama yapmış. Transfer konusunda belli bir aşamaya geldiklerini söylüyor. 10 transfer yapacaklarını belirtmiş Daily Mail gazetesine verdiği röportajda. Bu kulübü daha büyük hale getirmek için istediğimiz hedefe gelecekte de daha iyi performans koyacak bir kadro yapısına ulaşmak istiyoruz diyor Acun Ilıcalı. Bu minvalde çalışmalara başladıklarını aktarmış. Önümüzdeki sezon artık Hull City'de takip edeceğiz. Ve son haber, bu aslında birkaç gündür konuşulan bir haber. Türk futbolunda bahis soruşturması kapsamında kulüp başkanları, yöneticileri, kulüp sahipleri olmak üzere 139 takım var Türkiye'de profesyonel liglerde ve bu 139 takımla bağı olan tüm kişiler, yaklaşık 10 bin yönetici, başkan, kulüp sahibi şu an artık araştırılma kısmında son aşamaya gelmiş. Belki Dünya Kupası sırasında, belki Dünya Kupası sonrasında Türk futbolunda yeni bir bahis operasyonu da bizleri bekliyor. Yasal bahis kısmında. Yasa dışı kısmında ise bugün yine Adalet Bakanı Akın Gürleyen açıklaması vardı. 4 milyar dolarlık bir hacimden bahsetti. Yeni bir operasyondu. Türkiye'de yasa dışı bahse yönelik de operasyonlar devam ediyor değerli dinleyenler.

0: Radyospor'da bugün haftayı da günü de noktalamış oluyoruz. Pazartesi akşamı artık Dünya Kupası'nın başlama haftasına gireceğiz. Fenerbahçe'de başkan belli olmuş olur. Yeni bir gündemle pazartesi akşamı saat 18.30'da görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
2: Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: Reklam.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Starting Box'a daha yakın bir numaralı Silent Treatment'ta kulvarına yöneltiliyor. Yerini aldı bir numaralı Silent Treatment. 5 numaralı Taçlı Manison Safkan

5 numaralı taştı mani yerini almak üzere. Fakat tekrar geriye çıktı. Yeniden yaklaştırılıyor starting box'a. 5 numaralı touch the money.

6. ve son tay olarak 5 numaralı Touch the Money'nin hazırlıkları devam ediyor. Jazz Runner, Direwolf, Silent Treatment, Nazushum, Not the Wolf. Yerlerini almışlardı. Şimdi daha yakın kulvarına Touch the Money. Starttaki yerini almak üzere. 5 numaralı Touch the Money'de

0: kulvarındaki yerini alıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan Avram Barokas koşusu başladı. İç kulvarda 2 numaralı Jazz Runner liderliği aldı. 2 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Silent Treatment var. Hemen dışında 5 numaralı Taşlı Money geldi. Onların yarım boy kadar gerisinde 4. yükte. İçeride 3 numaralı Dire Wolf var. 1,5-2 boy geride. Orta kulvarda 4 numaralı Nart Wolf. 2 boy gerisinde 6 numaralı Nazuşum sırasıyla 1200 metre start yeri geçiliyor. İçeride 2 numaralı Jazz Runner önde fark. 1,5 boy kadar dışarıda yine 5 numaralı Taşlı Money var. 2,5 boy geride. Orta kulvarda 1 numaralı Silent Treatment. Onun 3 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Dire Wolf. 3 boy kadar geride 4 numaralı Nart Wolf. Onun da 4 boy gerisinde 6 numaralı Nazuşum sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. İç kulvar yakın 5 numaralı Taşlı Money şimdi önde fark. 2,5 boya kadar çıktı. 2 numaralı Jazz Runner onu ikinci kıta takip ederken 3 boy gerilinde 1 numaralı Silent Treatment. 2 boy geride 3 numaralı Dire Wolf. 2,5 boy geride 4 kulvarda 4 numaralı Nart Wolf. Onun da 2 boy gerisinde 6 numaralı Nazuşum sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. Fark 3 boy içeride 5 numaralı Taşlı Money önde iç kulvarda 2 numaralı Jazz Runner ikincikte 2 boy gelende orta kulvarda 1 numaralı Silent Treatment onun 1 boy gerisinde 3 numaralı Dire Wolf sırasıyla son 400 metreye girdi fark 2 boy kadar içeride 5 numaralı Taşlı Money önde orta kulvarda 2 numaralı Jazz Runner daha geriden 1 numaralı Silent Treatment onun dışından 3 numaralı Dire Wolf geldiler içeride 5 numaralı Taşlı Money önde orta kulvardan 1 numaralı Silent Treatment dışarıdan 3 numaralı Dire Wolf atak yuvar dışarıdan 3 numaralı Dire Wolf geldi içinden 1 numaralı Silent Treatment içeriden tekrar Taşlı Money geliyor ama 3 numaralı Dire Wolf koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Silent Treatment ikinci, 5 numaralı Taşlı Money üçüncü, 2 numaralı Jazz Runner dördüncü, 4 numaralı Nart Wolf da beşinci oldu. 3 numaralı Dire Wolf Halis Karataş'la 6. koşu olan Avram Barokas koşusunu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar. Ben Caner Aydar, yayın ortağım sevgili Vedat Parlak'la beraber saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Herkese mutlu akşamlar dileyerekten Vedat abiye bir öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk Caner, herkese merhaba.
0: Evet, umarım iyisin bu arada, görüşmeyeli. Çok da özleyemiyoruz birbirimizi. İki günde bir aradayız ama olsun, yine de tabii arada bir gün var abi. 24 saat koskoca.
1: Yani tabii sürenin çok önemi yok. İnsan öyle ya da böyle özlemek isteyen özler. Demek ki sende öyle bir duygu oluşmuyor.
0: Ben de özlem duygusu öldü abi.
1: Tamam, evet, sende bitti. Yok demek ki. Ben mesela evden çıkıyorum sabah. 5 saat sonra, 6 saat sonra eve geri döneceğim. Oğlumu göreceğim ama özlüyorum.
0: Tamam, o özlüyorum
1: yani,
0: canım.
1: İşte
0: yani,
1: tamam
0: oğlum,
1: ya ben de demiyorum ki evladın kadar özle beni ama en azından tabii, özlemiyoruz de deme yani.
0: Ya, özlüyorum.
1: Özleyecek şimdi. Vaktimiz yok deme.
0: Tabii şimdi ben biraz şaka yaptım tabii ama özlüyoruz. O iyi olmana sevindim. Bak, güzel bir giriş oldu.
1: Ya, teşekkür ederim, çok şükür.
0: Bundan sonra umarım güzel bir yayın yapacağız. Bu arada basketbolda bir mücadele var. Bakalım Fenerbahçe bugün seriyi bitirebilecek mi? Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesi ikinci periyot oynuyor değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet, doğru. 32-29 Anadolu Efes'in üstünlüğü var ama skorlu bir mücadele. Diğer maçlara nazaran diğer maçlar çok daha şey geçmişti. Kısır geçmişti ama burada çok ciddi bir sayı oldu. İlk iki çeyrek itibariyle. Ne diyorsun abi? Efes yine aslında iki maçta da momentum, oyun üstünlüğü hep Efes'teydi ama son çeyreği oynayamadığı için Fenerbahçe Beko geldi. Tecrübe farkıyla, belki kadro farkıyla kazanmayı başardı. Sence biter mi bugün bu seri?
1: Bilemiyorum tabii. Bitirmek isteyecektir Fenerbahçe. Ama şunu söyleyeyim ya, ben bu serinin anahtarının şey olduğunu düşünüyorum. Kadro rotasyonu.
0: Evet.
1: Yani geniş bir rotasyona sahip Fenerbahçe ile dar rotasyona sahip Efes mücadele ediyor. İlk yarılar genelde işte daha rahat bir oyun oynuyor Efes ama ikinci yarılarda özellikle dar rotasyon nedeniyle yorgunluklar, işte faul problemleri vesaire devreye girince o zaman Fenerbahçe maçı alıp götürüyor. Benim en azından gözlem

0: dedim şu ana kadar ki bu.
1: Evet, şöyle baktığımız zaman dediğin gibi daha önceki maçlarda Fenerbahçe'nin rotasyonun da etkisiyle ciddi bir özellikle yerli rotasyonunda fark yarattığını düşünebiliriz ama bugün Erkan Yılmaz'ı biraz daha etkili gördüm.
0: Şeyden sonra Poirier'in sakatlığından sonra yabancı özellikle uzun rotasyonda da problem var
1: Evet, ciddi
0: Efes.
1: problem var gerçekten o konuda Efes'in zaten
0: Kaldı
1: sıkıntı
0: ki
1: var da.
0: bana kalırsa iki takım arasında güçlü oldukları yönlere baktığımızda pota altı Efes'in daha güçlüydü Fenerbahçe'ye
1: Evet,
0: göre.
1: doğru.
0: Avantajı zaten oydu. Onu da Poirier'in sakatlığıyla kaybetmiş oldu.
1: Bence yine belirleyici belki unsurlardan bir tanesi katılır mısın bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin kısaları uzun. Yani savunmak çok zor. Ya
0: Çok
1: vallahi bak
0: çok
1: yani
0: güzel bir cümle.
1: biraz ilginç bir cümle ama
0: Şöyle
1: kısaları
0: diyelim,
1: uzun.
0: kısaları aslında bir kısa oyuncuya göre uzun
1: Evet, mesela
0: diyelim.
1: Tucker, baktığın zaman Bogdanović, işte Devin Hall, ya işte öbür tarafta Larkin var. Örnek veriyorum Şehmuz var. Bunlara göre fark yaratıyor. Diğer tarafta işte sen de biliyorsun Melli iyi bir üçlükçü. Mesela şu anda ben Efes'te bunu göremiyorum. Mesela Lloyd kısa bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin oyun kurucularına göre ya da kısa oyun rotasyonuna göre söylüyorum.
0: Evet.
1: Yani bu anlamda da Fenerbahçe'nin oyun çeşitliliği daha yüksek. Oyuncu şeyinden dolayı, belki profilinden dolayı. Mesela Tucker oyun kuruyor. Baktığın zaman aslında çok size'lı bir oyuncu değil mi? Diğer tarafta Larkin var. Mesela Tucker girdiği zaman eğer Larkin'e hücum ediyorsa %99 pot altına girmeye çalışıyor. Niye? Çünkü çok ciddi bir boy avantajı var. Bilmiyorum. Bence seride hani eğer bugün Efes kazanacaksa kısaların etkili oyunuyla kazanabilir. Kendi kısalarının. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin kısaları zaten fark yaratıyor ki son iki oyunda da Bogdanović diyorum ya Tarık Biberovic gerçekten fark yaratan bir oyuncu benim gözümde. Evet, Ken Burch de bu arada iki faul alarak kenara geldi. Vedat abi şimdi tabii gündemimiz çok yoğun. Bugün hem Beşiktaş'ta teknik direktör biliyorsun İtalyano ile anlaştı. Diğer tarafta Fenerbahçe'de başkanlık yarışı devam ediyor. Yine iddialı açıklamalar. Bugün de ben bu arada son dakikalarda bir bomba bekliyorum ama sen bekliyor
0: Ne
1: musun?
0: açıdan?
1: Hatta ya bugün Sayın Safi'nin yine bir TV'de röportajını, canlı röportajını dinledim. Bu arada işte tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Gördüğün gibi Melli, o çok kötü sakatlandı.
0: Yalnız orada bir
1: Kaydı
0: müdahale
1: ayağı.
0: var mı yoksa ne
1: Yok
0: oldu
1: ayağı
0: anlayamadım.
1: kaydı. Bak şimdi Melli
0: Eğer ayağı
1: gidiyor.
0: kaydıysa evet yazık oldu.
1: Umarım bir sakatlığı yoktur. Bakar mısın? O yerler kaygan bak ter görüyorsun. Yani orayı aslında silmeleri lazım normal şartlarda. Yani oyun öbür tarafa gittiği zaman mutlaka silinmesi gerekiyor.
0: Yalnız
1: Bu arada
0: ayağını tutuyor şu an.
1: evet
0: Abi ağrı var ayağında.
1: dizinin tuttu abi. Umarım ciddi bir şey yoktur. Melli. Evet acı içinde yerde kaldı ama umarım ciddi bir şey yoktur. Bir bakalım. Tam burada top kaybı. Şöyle bakıyorum. Pozisyon basket faul olabilir. Ama yere düşerken özellikle sağ ayağı. Of. Dizi çok kötü gelmiş abi ya.
0: Bakalım yani şimdi göreceğiz. Acaba
1: Bakalım.
0: kalkabilecek mi, devam edebilecek mi?
1: Yalnız çok
0: Onu
1: acı çekti.
0: göreceğiz.
1: Evet hala bekliyoruz bu arada.
0: Tabii yani ben şunu anlamıyorum açıkçası. Yani kalktı bu arada galiba bakalım.
1: Kalktı.
0: Ama şey var mı, basabiliyor mu üzerine yoksa kenara mı geçecek? Kenara geçecek değil mi? Ama üzerine
1: Kenara
0: basıyor.
1: gidecek. Basıyor.
0: Basıyor
1: Muhtemelen
0: basıyor. Şimdilik en
1: doktor bir.
0: azından basıyor. Yani şöyle şu pozisyonda Melli'yi durdurma şansı yok
1: Yok.
0: oyuncunun. Buna rağmen oradaki o temas da işte Melli'nin düşerken bu şekilde düşmesine de neden oluyor. Ya ben bunu anlamıyorum mesela.
1: Ya basketbolda genelde o smaca giden oyunculara bir şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar. Bir de gittiği oyuncu uzun, Lazard uzun bir oyuncu.
0: Ama
1: Sert
0: arkadan
1: de bir
0: geliyor.
1: oyuncu.
0: Yani
1: Evet.
0: önde yanda olsa anlayacağım. Ama arkadan gelirken
1: Ya burada
0: o
1: Lazard'ın bir faul.
0: düşerken dengesini bozuyor.
1: Ya
0: Anlatabiliyor muyum?
1: düşerken tabii o çarpma dengesini bozmuş olabilir ama aslında bence daha da önemlisi basket faul verdiler zaten. Yere düşerken o yere düşen sabit ayağı kaydı oradaki sakatlıktan
0: Tabii
1: dolayı.
0: işte bir de o. Yo zaten oyuncu hani ben
1: Evet.
0: sakatlamaya gitti demiyorum. Sadece şunu diyorum ya burada biraz daha basketbolcuyu anlar ya.
1: Tabii.
0: Burada en azından onu düşünüp belki biraz daha
1: Daha
0: şey
1: temkinli.
0: yapabilir. Evet temkinli
1: Doğru
0: gidebilir
1: çünkü
0: diye
1: çok hızlı
0: düşünüyorum.
1: gidiyor. Evet basket faulden doğan tek atışı da Fenerbahçe değerlendirdi ve 34-32'ye geldi. Şimdi bir son dakika bilgisi var. Trabzonspor kapa bildirdiği için ben de bunu söyleyebilirim. Rus'tan Malinovski'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı Trabzonspor. Valla bence çok önemli ve değerli bir oyuncu aldılar abi.
0: Evet, aslında çok önce belirtilmişti bu. Yani evet. Sanıyorum daha lig bitmemişti. Yanlış
1: doğru,
0: hatırlamıyorsam.
1: Doğru.
0: Malinovski bir de Muçi ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalamış Trabzonspor. Onu da belirtelim. Bugünkü kap bildiriminde o da var. Ernest Muçi ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalamış.
1: Yani Muçi artı Malinovski Trabzonspor bir de şeyi aldılar. Bildiğim Cabral'ı aldılar.
0: Evet.
1: Bak, yer yine kaygan. Gördün mü şimdi? Erkan mesela ayağa kaydı. Ve evet, mücadelede eşitlik var. Bir anda Fenerbahçe Beko, işte tam da bunu söylüyorum.
0: Ama savunmadaki o şey sertlik hemen şeyi verdi. Meyvesini verdi.
1: Tabii. Bir anda 5 sayılık o fark kapandı ve Fenerbahçe eşitliği sağladı. Şimdi Boboa, o da aslında önemli bir oyuncu ama ne bileyim yani, Müzmin yedek gibi. Melih'e benzetiyorum onu. Melih Mahmutoğlu var ya. Yani
0: Melih biraz önce oyundaydı, hala devam ediyor mu bilmiyorum ama bu arada kim yere düştü? Bir kişi daha sakatlandı Fenerbahçe'de.
1: Kim düştü?
0: Melih değil değil mi o?
1: Yok yok, hayır, Melih oyunda yok da. Bir dakika bakarız.
0: Ama biri
1: şimdi
0: sakatlandı, hem de topsuz alanda. Bilemedim. Ha yok, şurada temas varmış. Yok. Ya bence ayağa kalkacaktır şey. Yantunen.
1: Evet, Yantunen.
0: Yantunen orada şey yaptı. Teması aldı. Ondan sonra kendini bırakmış. Ben de topsuz alanda sandım.
1: Tucker da gerçekten bu sezonun önemli oyuncularından birisi.
0: Fenerbahçe her sene böyle bir tane buluyor, değil mi?
1: Yalnız adam kısa mı uzun mu ben anlayamadım ya. 4 numara oynuyor. Vallahi her yerde oynuyor. İnanılmaz bir oyuncu. Yani gününde ise durdurmak çok zor.
0: Evet.
1: Tucker alıp gidiyor. Malinovski için ne diyorsun? Yani çok değerli, böyle Trabzonspor'da o hani özlediğimiz, arzu ettiğimiz ya da işte belki Trabzonspor taraftarının çok istediği, biliyorsun şeyden sonra, nedir o? Marek Hamşik'ten sonra böyle bir oyuncu istiyordu. Sevgili Nihat abi özellikle söylüyordu, hatırlarsan. Hani böyle bir oyuncuya ihtiyaç var Trabzonspor'da. Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var. Ve buldu böyle bir oyuncu Trabzonspor. Ben tebrik ediyorum. Yani bu kadar imkansızlık içinde demiyorum ama hani böyle sessiz sakin, aslında Trabzonspor Zubkov'u gönderdiler 4 milyon euroya, bedavaya Malinovski aldılar.
0: Yani şöyle, tabii merkez orta saha için ben de sana katılıyorum. Çok önemli bir oyuncu. İhtiyaç da vardı o bölgede. Uzun zamandır da o eksiği gidermeye çalışıyorlardı. Yani tabii oyuncunun geçtiğimiz sezonu şöyle baktım. Serie A'da 6 gol 3 asistlik bir performansı var 34 maçta. Yani üretkenlik anlamında baktığımızda bir orta sahadan beklenti hani onun üzerindedir belki. 9'u zaten bulmuş.
1: Evet.
0: Ben sadece asist anlamında az buldum. Ama tabii Genova'da oynuyorsun. Ona göre belki değerlendirmek lazım. Yoksa bence gol anlamında bir orta saha anlatacağı gol sayısına bence ulaşmış. Ama asist sayısı bana biraz daha az geldi. Ama şöyle, yani oyuncunun iyi bir oyuncu olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz zaten. Yani izliyoruz, takip ediyoruz. Bir de senin söylediğin gibi yani bir bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu almak da çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada yine Tucker yine uzunların üzerine gitti cesarette ve faul almayı başardı.
0: Skor kaç oldu?
1: 38-35, Anadolu Efes üstünlüğü var. Hı. Ama ben burada Tucker'a özellikle bakıyorum. Yani Efes'in bütün uzunların üzerine şey gibi, böyle üzerinden bir de smaç yapmaya çalışıyor. Evet. Enteresan olan da o yani. Topu o getiriyor, smaçı o yapmaya çalışıyor vesaire, her şeyi yapmaya çalışıyor. Bilmiyorum.
0: Dedim mi, her sene bir tane buluyor Fenerbahçe böyle oyuncu. Geçtiğimiz sezon da biliyorsun şey vardı. Bu sene Panathinaikos'a giden.
1: Hayes.
0: Evet, Nigel Hayes vardı. Evet. Bu sene de yani oyuncuların oyun tarzları farklı. Ama yine de üretkenlik anlamında bu sene de işte Tucker var.
1: Tucker çok daha komple bir oyuncu. Bence MVP seçilecektir.
0: Yani Tucker'ı şey, Caner, Tucker'ı istersen şeye koy ya, 4 numara oynat. Evet, istersen 5 numara oynat. Geri geldi.
1: Boyu da uzun ya. O yüzden yani her şeyi yapıyor. Az önce
0: bir de sazlı. Yani tabii rakibe karşı şey de verebilir yani. O omuzlarıyla falan.
1: Bak şimdi Larkin'e doğru gidiyor. Şimdi muhtemelen potaya yok. Çok hızlı.
0: Topu tutmak zorunda
1: doğrudu
0: kaldı.
1: Evet, aslında gidebilirdi ama şimdi Zagars da hücum ediyor. Fenerbahçe, Beko, Zagars.
0: Kötü bir hücum.
1: Ama iki faul almayı başardı Fenerbahçe için.
0: Aldı ama yani faulü yapan yanlış yaptı. Çünkü zaten gittiği yerden çıkışı yoktu.
1: Evet, evet.
0: Orada o kadar uzunun arasında mümkün değildi.
1: Evet, 38-37 Anadolu Efes üstünlüğü, 5-19 var mücadelenin son
0: döneriz
1: ermesine.
0: Yine maça, orada takılı kalmayalım.
1: Evet evet

0: bir taraftan da bakıyorum şimdiki serbest satış kullanacak. Peki şimdi hazır Trabzon'a girmişken Zubkov'u gönderdiler. Sırayla
1: Evet.
0: gidelim artık. O da önemli bir satış abi. 4 milyon euro. Bence meyvesini aldılar.
1: Ya geçtiğimiz sezondan beri aslında Zubkov gitmek istiyordu. Geçtiğimiz sezonun ortasında da durum böyleydi
0: Sayın
1: diyebilirim.
0: Safi bir yerde açıklama yapıyor ama bir bakabilirsen.
1: Bakalım hemen eğer şey varsa yayınlayabiliyorsak Anadolu Ajansı'nda mı konuşuyor acaba?
0: Yok, ben şu anda görüyorum ama.
1: Bakalım Başkan Hakan Sayfa açıklamalarda bulunuyor. Peki hemen yayınlayalım o zaman.
0: Tamam.
2: Değerli kongrelerimiz, artık seçim zamanı. Yarın ve pazar günü çocukluk sevdamız Fenerbahçe'nin geleceğine karar vereceğiz. Sizlerin de yarın kongrenin ilk saatlerinden itibaren gelip sarı lacivertli sevdanızın geleceğine sahip çıkacağınıza eminim. Fenerbahçe'miz için bu kardeşiniz ve ekibi aylardır çalışıyoruz. Geçmişi sadece güzelce anmak istiyoruz. Biz geleceğin peşindeyiz. 2050 yılının Fenerbahçe'sini hep beraber inşa etmek istiyoruz. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi de çocuklarımıza yaşatmak istiyoruz.

0: Evet, bir etkinlikte konuşuyor Sayın Hakan Safi. Ben hani belki bir açıklama bekliyorduk ya, çok önemli bir isimden bahsetmişti. O isim acaba açıklanır mı diye şöyle bir gittim ama biraz uzayacak gibi. Eğer o isim açıklanırsa da zaten paylaşırız. Bu arada Sayın Aziz Yıldırım'ın da bir konuşması olursa onu da yine buradan paylaşacağımızı belirtmek isterim. Biz devam edelim. Eğer dediğim gibi orada bir açıklama gelirse, önemli bir açıklama, onu da paylaşırız. Caner, yarın Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü, cuma günü, cumartesi günü özür dilerim. Ardından da pazar günü seçimle birlikte kongre tamamlanmış olacak. Ve artık tabii bunlar yarın belki Sayın Aziz Yıldırım da Hakan Safi de konuşmalar yapacak. Onları da Radyospor'dan takip ederse eğer dinleyenlerimiz, bütün kongrenin atmosferini aktarmaya çalışacağız.
1: Dediğin gibi ben bu arada bekliyorum. Bugün bir açıklama bekliyorum. Bir...
0: Zaten söyledi, bir isim değil açıklayacak. Rekorlar kırmış bir isimden bahsetti.
1: Teknik direktör açıklamaz değil mi abi?
0: Teknik direktörü ben yarın açıklamasını bekliyorum. Kongrede. Mi? Yapacağı konuşmada açıklaması.
1: O daha mı belirleyici olur?
0: Yok, ondan değil yani. Şöyle, eğer oradaki konuşmasına bıraktı diye düşünüyorum. Yani son ismi oraya bıraktı diye düşünüyorum. Bence yarın açıklayabilir. Yani şöyle demişti çünkü 3 gün önce, her gün bir isim açıklayacağım demişti. Önce Luis Suarez, ardından dün gece geç saatlerde Merih Demiral açıklandı. Bugün şimdi bir isim bekleniyor. Yani kim olur bilmiyorum. Rekorlar falan deyince herkes bir Lewandowski diye düşündü ama bilemiyoruz tabii hangi isim olacak. Onu da birazdan belki de kendisinin ağzından duyabileceğiz. O yüzden dediğim gibi yarın da belki bir şey açıklaması olabilir. Teknik direktör açıklaması.
1: Olabilir. Ben de bu arada heyecanla bekliyorum. Bugün dediğim gibi basın toplantısını dinledim ve oradaki açıklamaları merak ettim. Hani kimi açıklayacak? Akşam muhtemelen yetiştireceğiz dedi açıklamaları. Yani akşam bir açıklama yapacağız dedi. Sen takip edersin abi, eğer özel bir açıklama vesaire olursa.
0: Evet evet.
1: Yine bunu dinleyicilerimizle buluştururuz. Gerçekten çok böyle güzel bir seçim kampanyası iki başkan için. Tabii Fenerbahçe'de seçim biraz daha, bence yani seçim kampanyası diğer kulüplerden biraz daha farklı. Ben bunu söyleyeyim. Yani dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Sanki böyle hani ülkede birileri seçime gidiyor gibi, işte billboardlarda şeyler, hani böyle bayağı nasıl diyelim, teferruatlı bir çalışma yapılıyor. Çok da kongre üyesi var, yanlış hatırlamıyorsam 45 bine yakın kongre üyesi var değil mi, oy veren? Yani o
0: yani
1: konuda
0: 45
1: da
0: bin gelir mi onu bilmiyorum. Ya
1: bilmiyorum ama hani kongre üyesi
0: evet,
1: o kadar değil mi?
0: 45 binin üzerinde hatta biraz da.
1: Evet, o yüzden de önemli.

0: Tabii ki bakalım. Şimdi burada kongre üyeleri acaba hani daha önce işte belki başarılar elde ettiği eski başkana mı bir şekilde oy verecekler, yoksa yenilikten bahseden işte Fenerbahçe'yi yine bir numaraya taşıyacağını söyleyen Avrupa'da, Türkiye'de Sayın Safi'ye mi oy verecek? Gerçekten merak ediyorum ama son günlerdeki açıklamalar önemli. Peki ne diyorsun? Mesela Merih hamlesi falan etkiler mi? Mesela bir kongre üyesi olsa Merih Demiral seni heyecanlandırır mı savunmaya gelmesi mesela?
1: Yani ben şöyle değerlendiriyorum açıkçası. İlk günden itibaren bunu söylüyorum. Bence ilk açıklandığında yani Aziz Yıldırım ve Hakan Safi isimleri ortaya çıktığında Aziz Yıldırım öndeydi.
0: Evet.
1: Ve Hakan Safi'nin daha agresif bir seçim çalışması yapması gerekiyordu. İşte bu isimler üzerinden belki işte zaman zaman eleştirel söylemler vesaire bunların hepsini bir araya koyduğumuzda o daha agresif olan çalışmayı da yapıyor. Yani başka da şansı yoktu bu
0: Evet.
1: arayı kapatmak için. Dikkat edersen Aziz Yıldırım tarafı hep defansta kalıyor şu süreçte. Yani şöyle defanstan kastım şu işte diyorlar ki ya böyle seçim çalışması olmaz. Niye böyle açıklamalar yapıyorsun? Bu zarar verir. Bugün bunu söylersen yarın daha pahalıya alırsın gibi gibi böyle defansif açıklamalar geliyor. Ben oradan da isimler gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle yarın sanıyorum saat işte kaçta çıkarlar bilmiyorum ama yarın Hakan Safi'nin konuşmasına göre Aziz Yıldırım'ın konuşması da
0: Bu
1: yine
0: arada bir isim açıklıyor. Abi
1: belirlenir.
0: sözünü unutma.
1: Evet
0: Şu
1: bakalım.
0: anda Mason Greenwood'un resmini gördüm ben. Sayın Safi'nin şeyinde, Sinevizyon ekranında. Evet, çünkü tüm kameralar oraya yöneldi. Yanlış mı gördüm? Greenwood'u gördüm. Evet, bakıyorum bir taraftan.
1: Evet, Mason Greenwood'u açıkladı Hakan Safi. Dünya yıldızımızı gördünüz mü dedi. Kimmiş dedi. Hatta bir şöyle sordu. Neymiş adı dedi. Greenwood diye seslendi bütün taraftar oradaki. Greenwood ismini de açıklamış oldu.
0: Evet, bu da önemli bu arada.
1: Ya
0: Onu
1: şu ana
0: da
1: kadar Luis Suarez, Greenwood ve Merih Demiral isimlerini açıkladı. Ya bunun dışında tabii yine konuşulan isimler var biliyorsun. İşte Vedat Muriç'ten bahsediliyor. İster Aziz Yıldırım ister Hakan Safi kim olursa olsun Vedat Muriç gelecek gibi bir bakış açısı var. O yüzden belki Vedat Muriç ismini iki başkan da bir şey olarak açıklamıyor. Yani seçim kozu olarak onu söyleyebilirim. Geriye bir tek şey kaldı işte yani sanıyorum teknik direktör adayını açıklayacak yarın. Ben seçimden önce açıklanacağını düşünüyorum
0: ya
1: bunu.
0: onu da sen yarın açıklanacak diyorsun.
1: Ben öyle bekliyorum. Yani belki bu gece şimdi de olabilir. Onu da bilmiyorum. Ben sadece tahminimi söyledim Caner.
0: Bakalım, ben de merak ediyorum gerçekten neler olacak. Reklam aramız var mı yoksa saat başında mı gidelim? Evet, yazdı şu anda bu arada. Greenwood'la anlaşma sağladık. Bu arada çok önemli bir oyuncu.
1: Ya
0: Yani gerçekten
1: bence
0: gelirse
1: Luis
0: çok önemli.
1: Suarez de Greenwood da çok çok önemli
0: Evet.
1: oyuncular.
0: Ben
1: Yani
0: Greenwood beni daha çok heyecanlandırıyor.
1: tabii.
0: Çünkü bu sene 43 gole mi, 39 gole mi direkt katkıda bulunmuş. Yani inanılmaz bir performans. Zaten Manchester United'da da çok iyiydi. Yaşadığı talihsizlikler vardı. Ona şimdi değinmeyelim. Ama hani sonrasındaki performansı gerçekten harikuladeydi bence. İnanılmaz.
1: Evet, Mason Greenwood ismi de gelmiş oldu. Böylelikle geçtiğimiz sezon Marsilya'da değil mi? Lig 1'de performans gösterdi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Sanırım 27 gol, 16 asist mi, yoksa 16 gol,
1: Yani
0: 27
1: şöyle
0: asist mi?
1: toplamda bu olmuş olabilir Caner ama benim hatırladığım kadarıyla özellikle şeyden bahsediyorum. Ligde sayı daha azdı sanki. Ben öyle hatırlıyorum.
0: Sanmıyorum ama bir dakika abi. Yani şöyle
1: Evet,
0: sanmıyorum
1: Lig
0: derken.
1: 1'de 16 gol 7 asistlik bir performansı var Caner.
0: Tamam.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol 3 asist, 11
0: Tamam.
1: gole katkı var. Kupa de France'da da 4 gol 6 asist. Yani 10, 21, 16 daha 37, 43 gol. Direkt katkı. Gol anlamında baktığımızda 16, 19, 25 gol atmış. Diğer kalanları da yani o şeye ne kalmış ona da bir bakayım hemen. Asistlerine de bakalım. 7, 8, 11 de asist yapmış. 26 gol, 11 asist.
0: Evet, 26.

0: gol 11 asist. Evet. Yani 37 gole katkıda bulunmuş.
1: Yani evet öyle gözüküyor.
0: Ki Marsilya da ligin ikinci yarısı çok ciddi kötü bir performans sergilemesine rağmen. Biliyorsun teknik direktör değişikliği.
1: Burada Şampiyonlar Ligi'nde ben yanılmışım onu söyleyeyim. 3 gol 1 asistle oynamış.
0: 3 gol 1 asist.
1: Kupa de France'da da 6 gol 3 asistle. Ben oynadığı maç sayısını şey olarak görmüşüm. Attığı gol olarak görmüşüm.
0: Yani aslında Greenwood neredeyse maç başına 0.6 falan civarında bir üretimde bulunmuş.
1: Ya maç başı evet şöyle bakalım. 45 maçta 26 gol.
0: 26 gol ve asist.
1: Asisti ayrıca bakabiliriz diye düşündüm ama 37 yaparsan dediğin gibi evet neredeyse 0.8'i bulmuş.
0: Evet maç başına neredeyse bir gol atıyor ya da attırıyor Mason. Greenwood iyi bir oyuncu. 4 yıllık bir anlaşma sağladığını söylüyor Sayın Safi. Peki hadi buraya girmişken saat başına kadar gidelim. Teknik direktör konusu Conte konuşuluyor. Sence bir şeyi var mıdır?
1: Yani bir karşılığı var mıdır sorusunun evet net cevabı net. Şöyle bak. En büyük fark orada oluşabilir. Yani Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman tercihi olursa ki yani açıklamadığı sürece bir isim Sayın Aziz Yıldırım herkes Aykut Kocaman şeklinde düşünüyor.
0: Evet.
1: Orada Conte ismi açıklanırsa orada bir şey olabilir yani ağır basabilir ciddi şekilde. Çünkü tamam ya o Greenwood'u getireceğim diyor öteki başka birini. Ya bir sonuç itibariyle iyi oyuncular getirecek iki başkan adayı da bu gözüküyor. Ama başkan adaylarının teknik direktör tercihlerine baktığımızda yalnız bugün ben biraz ya bu Conte isminin değiştiği düşüncesindeyim ben. Yani daha doğrusu Conte ismi konuşuluyordu da bence Conte olmayabilir. Yani çünkü bugün de ısrarla üstüne vurgu yaparak söyledi Hakan Safi. Türkiye Ligi'ni iyi bilen bir teknik direktör şeklinde bir değerlendirmesi var.
0: Benim aklıma bir isim geliyor.
1: Kim mesela?
0: Portekiz'den.
1: Jesus.
0: Hayır. Daha önce Alanya Spor'da çalışan Porto'yu şampiyon yapan hoca.
1: Ha Farioli diyorsun. Evet. Anladım. Tabii o ihtimal de kuvvetli. Doğru söylüyorsun.
0: Aklıma geldi mesela.
1: Yani bu da söyleniyor işte. Yani Farioli ismi daha da öne çıkıyor. Onu söyleyelim. Çünkü burada dedim ya ligi çok iyi bilen dediği anda Conte ismini çok fazla düşünmüyorum ben. Ama şunu söyleyebilir ya çalıştı çok iyi biliyor da diyebilir. İtalya milli takımını bekliyor Conte. Oradan bir teklif bekliyor açıkçası. O yüzden hani orası olduğu sürece de çok kolay değil. Hani beklerse belki olabilir Hakan Safi tarafı. Hani şeyde İtalya milli takım başka bir tercih yaparsa olabilir ama Hakan Safi de bence yarın açıklayacak yani. Beklemeyecek seçim sonrasını.
0: Doğru yarın mecbur açıklamak zorunda.
1: Ya Conte olmaz Farioli olur bu isim. Yine orada da bir şey olabilir. Avantajı olabilir Hakan Safi'nin.
0: Evet bakalım bekleyip göreceğiz neler olacak ama hani bu herhalde en fazla Fenerbahçe'ye yarayacak öyle tahmin ediyorum. En fazla Fenerbahçe tabii kongreleri ya da Fenerbahçe taraftarı bu durumdan mutlu. Hani şöyle bir aylık daha süreç olsa herhalde transferleri tamamlayıp ondan sonra başkan adayı bulacaklardı.
1: Değil mi?
0: Vallahi yani bugün birçok görsel medyada da takip ettim. Yani birçok kişi de izledim. İzliyorum da genelde. Ve herkes aynı şeyi söylüyor. Yani şu anda kongreleri oldukça mutlu ama tabii son kararı pazar günü verecekler artık. Bakalım kim seçilecek ben de merak ediyorum. Hani tabii burada ben hani kimin seçilmesini istediğimi tabii ki söylemeyeyim ama benim de aslında seçilmesini gönlümden yani daha doğrusu istediğim bir başkan adayı var.
1: Ya mutlaka futbolu takip eden herkes için bir bu durumlarda en azından aklından geçirdiği biri vardır gönlünden geçirmese de. Ama dediğim gibi biz sonuç itibariyle şeyi bekliyoruz. Görevimiz iki başkan adayının da tabii haberlerini verebilmek. Onun dışında biz hani bir taraf belirtmek vesaire. Çünkü zaten kongreyesi de değilim. Hani bir tabii, taraf belli etsem ne olur.
0: Aynen.
1: O yüzden ben o tarafına girmiyorum. Yarış başlamak üzere. Tamam. Hemen yarışa gidelim.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Latife Sultan, bunun dışında izlediğimiz Safkan Altınmalı Güzel Çamlı, aralarında 3 numaralı Umut Dolu sırasıyla son 300'e giriliyor. 1 numaralı Albastı Tayönde, dışlar şimdi 3 numaralı Umut Dolu gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 5 numaralı Altın Derya, yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı Haydi Sevda, dışlarında da 7 numaralı Hazan Sabahı sırasıyla son 200'e yaklaşıldı. 1 numaralı Albastı Tayönde, ortadan 3 numaralı Umut Dolu gelmeye çalışıyor.

0: Şu endişte yedirmalı. Hazan sabahında takır var son 100 metre. Bir numaralı Albastı Tay önde. Fark 2 boy kadar. Bir numaralı Albastı Tay koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Umut Dolu koştan ikinci olarak ayrılırken, 7 numaralı Hazan Sabah 3. 5 numaralı Altın Derya koştan 4. olarak ayrılırken, 2 numaralı Haydi Sevda ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşuyu 1 numaralı Albastı Tay Müslüm Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Reklam.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım. Kardeşlerim kolay gelsin, iyi yayınlar. Ercan Osmani 6 rebound alır oynadım ama maçın başında sakatlandı mı? İtalyano Beşiktaş'a hayırlı olsun. Bence iyi bir seçim demiş. Sevgili Aygün Aydın abi İzmir'den. İyi yayınlar Caner abi. Vallahi spiker Yalçın Çetin abimizin Bakasetas deyişine bayılırdım demiş. Şimdi merakta Malinovski demesini bekliyorum. Dünyanın en kötü yönetilen futbol şehri Antalya'dan Selim demiş. Duydun mu abi espri? Dünyanın en kötü yönetilen futbol şehri Antalya'dan Selim, ama kendisi Ispartalıymış bu arada. Yıllarca bize Antalya'dayım diye şey yaptı ama kendisi bayağı Ispartalıymış. Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar. Gündemle pek ilgisi yok ama yazmak zorunda kaldım. Malum ligler bitti. Canlı maç az. Ben de bütün gün bekledim. Kadın milli takımımızın maçını demiş, bakarım diye. Maç başladı. Hemen kapattım. Pendik sahasını seyircileri görünce demiş, hemen kapattım. Size radyoya geldim. Bence çok kötü bir organizasyon demiş. Kongre üyesiyim. Sevgili Erdem Bey yazmış. Sanatçımız Erdem Bey'e de selamlar, sevgiler Erdem Özkan'a. Aziz Bey'in Aykut Kocaman ısrarı yüzünden asla ona oy vermek istemiyorum demiş. Ama Sayın Safi'nin tarzını da hiç beğenmiyorum. Buna rağmen Aziz Bey'e oy veresim yok ama eminim benim gibi kararsızlar da Greenwood gibi isimlerin açıklamasıyla Sayın Safi'ye dönecektir. Sayın Safi'nin söz verdiği transferler gelmezse kararsızlar sandığa gitmez. Greenwood açıklandığı an Hakan Bey kazanır, Aykut Kocaman'a tahammülü yok insanların demiş Erdem Özkan. Ne diyorsun abi?
1: Yani açıklandı artık. Yani açıklanırsa belki önce yazmış olabilir değil mi? Bir, bu
0: 20-23. Evet, birkaç dakika önce, yani bir dakika falan önce.
1: Muhtemelen öyle yazmış. Ya bilemiyorum, ben hala aynı noktadayım. Çok zor bir seçim olacak. Beklentim 25 bine yakın bir oy kullanılması yönünde.
0: Tamam.
1: Yani şöyle bir de şey var, benim konuştuğum muhabir arkadaşlarımızda sohbetten çıkan sonuç var. Onlar da diyorlar ki yani eğer 25 bin üzerine çıkarsa kongre üyesi sayısı, oy kullanan, tamam, Hakan Safi lehine olur bu durum diyorlardı. Yani 30 binleri falan görürse eğer Hakan Safi lehine olabilir bu durum diyorlardı. Bakalım, yani göreceğiz. Ben kafa kafaya bir çekişme bekliyorum.
0: Yani isimler heyecan verici. Ben de az önce sana sordum, bir kongre üyesi olsam kime oy veririm diye, ama şimdi isimlere bakarım abi. Yani ben bir Fenerbahçe kongresi olsam başkan adayların açıkladığı isimlere bakarım. Yani eleştirim tabii ki sayın şeye değil, nedir o? Sayın Aziz Yıldırım'a değil. Şimdi o da oyuncu isimleri
1: ama
0: çıkıyordu
1: şöyle
0: çünkü.
1: Tabii yani Aziz Yıldırım aslında anlaştığını söylüyor. Evet. Sadece isim açıklamıyor.
0: Ya o da ama şey var işte, Vedat Muruş de şeyi söyledi. Nedir o? Borussia Dortmund'dan neydi?
1: Cirasi.
0: Cirasi'yi söyledi abi. Daha ne söyledi?
1: Şöyle tabii yani ben açıkçası yani net olarak da hani o isimleri şunları getiriyorum da demedi ama işte sorulan sorulara biz de alırız, biz de getiririz falan gibi cevaplar verdi. Yoksa çıkıp ben anlaştım, imzaladım falan demedi bu isimler için. Ama sonra sorulan sorulara da şöyle cevap verdi. İki isimle biz de anlaştık dedi. İmzaladık dedi ama isim açıklamadı. Dediğim gibi ilginç yani bu şöyle bir şey Caner. Bu seçim süreçlerinde bunlar aslında olası şeyler. Ben dün mü önceki gün İrfan'la sohbet ederken

0: Aziz Yıldırım ilk söyleyen o değil miydi?
1: Doğru.
0: İki seçim önce değil mi?
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım Mourinho ismini açıkladıktan sonra seçim değişmedi mi? Şimdi
1: tabii.
0: Bugün de zor bir seçim olacak bence. Kimin kazanacağını tahmin etmek mümkün değil bence.
1: Ya ben de tabii ki tahmin edemiyorum ama hani kararsızlar konusunda yani kararsızların mutlaka isme bakacağını düşünüyorum karar verirken.
0: Yani mesela bir kararsız dinleyicimiz söyledi ya.
1: Evet.
0: Ki eğer ben yani ikisini de çok fazla desteklemiyorum ama eğer Greenwood karar vereceksem olursa, de isme bakarım. Greenwood evet. Mesela benim
1: açıklanırsa
0: için
1: benim için yeterli dedi mesela.
0: Evet, evet.
1: Seattle'dan sevgili Mehmet yazmış. Sayın Safi kazanır demiş. Getirememese de ömrü hani şey zaten bir yıllık bir seçim baktığın zaman.
0: Tabii,
1: seneye
0: tabii,
1: bir de olan seçim var. Zira onu getiriyor bunu getiriyor. Bir ben kaldım getirmedi demiş Seattle'dan Mehmet. Espri yapmış belki. Dinleyicimiz yazmış silmiş belli değil. Ben de kongre üyesiyim ama şu anda açıklanan transferleri kesinlikle inanmıyorum. Başkan olmadan kulüple anlaşmadan ne transferi? Hakan Bey sürekli paradan bahsediyor. Kesinlikle inandırıcı değil demiş. Gönül rahatlığıyla.
0: Böyle düşünen kongre üyeleri de var.
1: Evet.
0: Yani onlar da diyorlar ki ya tamam sen anlaştım diyorsun da ortada daha başkanlık yokmuş yok nasıl anlaştın? Ya da işte
1: dünyada böyle olmuyor abi.
0: Luis Suarez'le ilgili biliyorsun açıklamayı yaptıktan sonra Porto tarafından açıklama geldi mesela. Porto diyor ki biz
1: Sporting Lisbon.
0: Özür dilerim Sporting Lisbon diyor ki biz şey yapmıyoruz yani bizim oyuncumuz şu an. Ya çoğu da doğal ellerini güçlü tutmak istiyorlar.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Ama ben şunu düşünüyorum ya bilmiyorum hani dinleyicimiz kendince bir fikri var. Saygıda duymak lazım ama yani bu noktada bu seviyede artık anlaşmadan konuşmadan bunlar açıklanmaz.
1: Vedat
0: belki
1: abi.
0: Hani Sporting Lisbon tarafıyla bile bir temas olmuştur da.
1: Böyle
0: biz,
1: deyin
0: biz açıklıyoruz. Evet. Ama ne olur Sporting Lisbon da der ki ya açıklasınlar arkadaş bana ne ben diretirim şu para derim almak zorunda ondan sonra.
1: Doğru.
0: Yani elini güçlendirirsin karşı tarafın bu açıklamalarla bu gerçeği de görmek lazım.
1: Ya mutlaka zaten kulüplerle görüşmeden bunlar olmaz abi onu geçelim. Neden? Çünkü dünyada zaten böyle. Şimdi Real Madrid'de bir seçim var biliyorsun.
0: Evet evet
1: ne
0: doğru
1: dedi?
0: Söylüyorsun.
1: 3 ay önce dedi ki ben gelirsem Mourinho'yu getireceğim dedi.
0: Hayır Riquelme'nin dediğini duydum mu geçen gün?
1: Barcelona'nın yok.
0: Haaland dedi.
1: Haaland dedi mesela.
0: City çıktı ne diyorsun sen dedi ama o da dedi ki ya bunlar normal. Tabii bu kulüpler söyleyecek bunları ama
1: tabii.
0: Ben Haaland'ı getireceğim dedi. Yani bu böyle dediğim
1: tabii,
0: gibi dünyada da böyle oluyor.
1: Abi şeyi hatırlamıyor musun Rüştü'yü? Fenerbahçe'de mi oynuyordu? Beşiktaş'ta mı?
0: Evet.
1: Kimde oynuyordu? Fenerbahçe'de herhalde oynuyordu.
0: Fenerbahçe'den Barcelona'ya gitti.
1: Ne dedi? Adam gelirsem başkanlık ya başkan olursam Laporta'ydı herhalde. Rüştü'yü getireceğim dedi. Daha Rüştü hani ortada hiçbir şey yoktu mesela. Gitti mi gitti. Doğru mu? Seçim
0: gitti.
1: Kozu. Yani böyle bakmak lazım. O yüzden hani ben hani bu seviyede kimsenin yalan ya da işte asılsız
0: yok,
1: beyanatta bulunacağını
0: hayır,
1: düşünmüyorum.
0: Hayır asılsız da değil. Şöyle. Yani sadece kesin değil. Niye oyuncuyla
1: kesin.
0: Anlaşıyorsun? Diğer taraf kalıyor.
1: Kulüp diyecek ki belki örnek yani, veriyorum 60 milyon euro. Belki de anlaşamayacaksın kulüple.
0: İşte öyle olduğu için zaten hani bir şey var dinleyicimizin yazdığı da o. Ama dediğim gibi ya yani bu seviyede artık işler öyle çok kolay değil yani.
1: Ya bakar mısın diyor ki 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağladım. Detay veriyor abi. Yani.
0: İsmini ha. Açıklamıyor.
1: Yok şeyden bahsediyorum işte Sayın Safi.
0: Greenwood'dan
1: bahsediyor. 4 yıllık anlaşma.
0: Yeni bir isim zannettim ben.
1: Anlaşma sağladım. Tabii bu anlaşma sözlü olacak. Öyle bakmak lazım.
0: Yok belki sözleşme
1: belki
0: vardır.
1: Belki de protokol vardır. Hı. Değil mi? Hani o protokole bağlı kalacaklardır. Hani onun karşılığı ne olur onu bilemem.
0: Caner şuna bir bakmak isterim de bir dakika dur bakayım.
1: Mesajım.
0: 24 yaşında oyuncu dedi değil mi?
1: Evet evet.
0: 2001'li oyuncu.
1: Tabii tabii. 25, 24, 25 yaşında evet.
0: Yani şeye uyuyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: 10 artı 4'e mi?
0: 10 artı
1: 4. Yok uymuyor.
0: Uymuyor mu?
1: 2003'te olması lazım.
0: Ha 2003'te olması lazım doğru özür
1: evet.
0: Dilerim.
1: Zaten Fenerbahçe'nin var böyle 4 oyuncusu.
0: Kimler var Caner?
1: Şey var. Archie Brown var. Nene var.
0: Nene var. Şey var. Sidiki Şerif var.
1: Sidiki Şerif var. Bir de Mimović var.
0: Mimović'e devam etmezler. Ben öyle tahmin ediyorum.
1: Bu durumda yani en kötü 3
0: tanesi
1: duruyor.
0: Belki bir oyuncu duruyor. Alınabilir diyorsun
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. 3 oyuncu uyuyor zaten. Bir oyuncu da alınır diye tahmin ediyorum. Hmm. O da bulurlar. Hani öyle bir oyuncu mutlaka bulurlar. Ama şu anda 3 oyuncusu duruyor. Peki ya bakıyorum çok mesaj var. Bu arada sizler de yazın düşüncelerinizi kıymetli dinleyiciler. Yarın biliyorsunuz.
0: Yarın seçim var.
1: Evet. Pazar günü oylama tabii ama yarın herkes tüm kozlarını ortaya koyacaklar. İyi yayınlar abi. Bence transferden önce gidecek oyuncuların net olarak belirlenmesi gerekiyor.

0: Ama önce birileri gelmeli ki ondan sonra gönderecekler oyunculara karar vermeli değil mi? Hani birisi başkan
1: Yani
0: olmalı ki.
1: şu tabii önce başkan olacak. Ya şurada bir iki gün kaldı. Herkes beklesin. Çok fazla bir şey yok yani. Pazartesiden itibaren tüm bu beklentilerin, soru işaretlerinin karşılığı bulunacaktır.
0: Ha mesela dinleyicimiz demiş ki Sayın Safi'nin açıkladığı transferleri bu kadar şu an söylenilen borç varken ve bu kadar oyuncu alınacakken bunların da ödemeleri varken nasıl yapılacak? Çok açık ve net olması gerekiyor. Ben

0: genelde şey diye cevap veriyor. Yani imaj hakları vesaire diye cevap veriyor. Bilemiyorum yani ben açıkçası taraftarın kongreyesinin çıkıp bu çok fazla bu tarafına da baktığını düşünmüyorum.
1: Yes.
0: Yani 12 yıldır şampiyon olamamış bir Fenerbahçe var ve bu sene şampiyon olunsun diyor ve diyor ki buraya aday olacak kişi de arkadaş o zaman bu parayı şey yapsın diyor.
1: Şimdi ben sana bir şey soracağım.
0: Ayarlasın diyorlar.
1: Tamam, sen uzun yıllardır spor medyasının içindesin. Sana şimdi bir şey soracağım. Şimdi bir tarafta 20 yıl başkanlık yapan bir aday, güçlü bir figür Fenerbahçe
0: Evet.
1: camiası için Sayın Aziz Yıldırım. Ve tekrar başkan adayı. Yapabileceklerini de az buçuk tahmin edebiliyoruz. Yani çok iddialı bir kişilik, iddialı bir başkan adayı. Ekibi de öyle çok sağlam. Bir tarafta da seneye seçim var. Ya seneye seçim var Fenerbahçe'de. Ve belki de Fenerbahçe tarihinde bu şans bir kere daha gelmeyecek. Yani
0: Doğru.
1: önümüzdeki bu sene şampiyon olamazsa Fenerbahçe bir daha belki de Fenerbahçe tarihinden tamamen silinecek Sayın Safi. Çünkü çok iddialı söylemler. Ben de olsam ben de yaparım abi. Neyim varsa veririm bu sene şampiyon olması için.
0: Şöyle tabii ya, şampiyonluk sadece o paradan da
1: Ha,
0: geçmiyor ya.
1: sadece
0: Onu
1: kadrodan
0: geçeyim.
1: ama geçiyor.
0: Şöyle tabii iyi kadro
1: Tabii
0: kurmak
1: ki.
0: lazım. Birinci aşaması o. Ardından da tabii başka etkenleri de yine işte futbolcuların maaşlarının gününde ödenmesi gibi, bunun dışında yine doğru bir yapılanmaya gitmek gibi kurumsal anlamda vesaire. Bunların hepsinde önemi var. Ama dedim ya bak, birinci gün daha şey ortaya çıktığında, seçim sloganı ortaya çıktığında zaten bunu vaat ediyordu.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'm ne istersen iste benden diye çıktı Hakan Safi ve o şekilde de davranıyor. Yani bunun altını doldurmaya çalışıyor. Ki
1: Mecbur
0: bence
1: da buna bu
0: bu
1: arada.
0: akşam itibariyle doldurduğunu söyleyebilir misin?
1: Ben evet.
0: Değil mi?
1: Ben
0: Yani
1: sadece teknik direktörü bekliyorum.
0: işte teknik direktörü de ben yarın açıklanmasını bekliyorum açıkçası. Diğer tarafta zaten bu planlamayı bak şöyle yapmışlar. Son 3 güne 3 yıldız demişler.
1: Evet.
0: Belli ya, bu yıldızlarla belki 10 gün önce anlaştılar, belki 10 ve bilmiyoruz ama son 3 güne 3 yıldız diye planlamışlar. Çünkü bir şey vardır ya, bu rüzgarı arkasına almak meselesi. İşte bu son 3 gün tek tek bu isimleri açıklayarak rüzgarı arkasına alıyor.
1: Evet,
0: Bu
1: katılıyorum sana.
0: akşam bak şu dakikadan itibaren yarın kongreye gelecek Fenerbahçeli kongre üyelerinin bakış açısında bir değişikliğe neden oluyor. O da ne? Biraz önce dinleyicimizin yazdığı gibi. Ben kararsızdım ama bu ismi açıkladıktan sonra artık Hakan Safi diyorum diyenler olabiliyor. Ama halihazırda dediğim gibi Aziz Yıldırım tarafından ne yapılacak onu bilmiyorum. Yani oradan da bir hamle gelebilir.
1: Yarın
0: Ne
1: herhalde
0: gelir bilmiyorum.
1: açıklamalarda bunları net bir
0: İşte
1: şekilde duyacağız.
0: yani yarın göreceğiz belki.
1: Öyle
0: Belki
1: gözüküyor.
0: yarın da yine bugüne kadarki açıklamalarına yakın bir açıklama yapacak Aziz Yıldırım. Onu da bilmiyoruz. Yarını görmek lazım.
1: Peki reklam aramız var mı bu arada?
0: Evet.
1: Yoksa ben devam ediyorum mesajlara.
0: Ya
1: Tamamdır.
0: bir 5 dakikamız daha var.
1: Ha öyle mi? Tamam.
0: Evet.
1: Okey, o zaman devam ediyorum. Ne demiş? O zaman şöyle yapalım. Caner'im ve Vedat Beyciğim demiş. İçinden geçen başkanın soy isminin ilk harfi Y mi S mi? Vedat Bey'i biliyorum, onun desteklediği aday demiş.
0: Yo, ben nereden biliyormuş mesela? Merak ettim.
1: İsim vermiş. Bilmiyorum abi, söylemiş bir
0: Yok,
1: isim.
0: ben
1: Ben
0: sürekli
1: okumuyorum ismi.
0: yayınlarımda da ısrarla söyledim. Hiç kimseyi desteklemiyorum. Benim görevim burada gazetecilik yapmak. Kongre üyesi de değilim.
1: Ya bu arada ben bilmiyorum Vedat abin kimi
0: Yok,
1: desteklediğini.
0: zaten
1: Yani ben
0: yok kim
1: bilmiyorsam,
0: desteklediğim kimse.
1: evet, siz de
0: Yok,
1: bilmiyorsunuzdur.
0: desteklediğim kimse yok.
1: Hayır, biz aramızda da konuşabiliriz ama hani ben net bir şekilde söyledim ama o söylemedi
0: Yok, ben söylemedim.
1: tabii. Bir de Dünya Kupası'nda saat geç diye herkes dert yanıyor. 3 gün dişimizi sıkacak. Siz ne demiş? Sıkacağız. Uyuyacak komşu, rahatsız olacak, olsun gol atalım. Ya şöyle, bunu kim yazmış? Sevgili Serdar Bey olması lazım. Evet, Serdar Kantık yazmış. Serdar Bey, şöyle bir şey var. Ben geçen biraz burada okudum ama çok büyük haksızlıklar var. Yani Avrupa'nın majör ülkelerin bütün maçları onların yerel saatine göre 21 ya da 22 ya da maksimum 23'e verilmiş. İspanya, İtalya yok, özür diliyorum, İtalya. Bizim onlar uzaktan izleyecek. İngiltere, Fransa,
0: Evet.
1: İspanya, yani bütün Avrupa'nın majör ülkeleri. Sadece biz sanırım Cezayir var. Bir takım daha var ama Ürdün diyeceğim ama yanlışım olmasın. Sadece bu 3 takımın maçı sabah 7'de. Onun haricinde herkese bir güzellik bir
0: Şimdi
1: yapmışlar.
0: şöyle Caner, orada şöyle bir durum olduğunu söylemem lazım benim. Sonraki maçlar için de belki böyle bir durum söz konusuydu. Ben onu
1: Evet.
0: hatırlıyorum da. Şimdi Evet, 21'de

0: oynanacak karşılaşma ama bizim şeye baktığımızda, yani Amerika saatine göre baktığımızda, Mehmet Bey de yazsın bu arada doğru mu söylüyorum. Amerika saatine göre baktığımızda gece maçları orada oynanacak işte.
1: Canım. Evet.
0: Yani sabah 7'deki maç gece maçı.
1: Tamam.
0: Böylelikle gece maçlarına alışkın olan milli takım gece oynamaya devam edecek. Böyle de bir avantajımız olacak bana göre.
1: Böyle bakarsan evet olabilir. Diğer türlü de işte hani bizim buradaki izleme saatimiz belki, daha doğrusu belki izleyen sayısı az olacak ya da ne bileyim insanlar kalkamayacak.
0: Valla bence öyle olmayacak. Ben inanıyorum ki herkes sabah 7'de kalkıp bu maçı izleyecek mesela pazar günü.
1: Valla biz zaten yayından çıkıp gideceğiz eve, o yüzden mecbur izleyeceğiz. Belki de burada izleyeceğiz, bu ayrı konu.
0: Valla o gece çok başka bir gece bizim için.
1: Evet.
0: Neden? Cumartesi gece saat 2.30'da milli takımımızın VNL'de Milletler Ligi'nde voleybol maçı var. Radyospor canlı olarak yayınlayacak. Maçın hemen arkasından da milli maç başlayacak.
1: Evet,
0: yani öyle güzel bir şey olacak. Milli gece olacak bizim için.
1: Yani 48 saat ya da 40 saat, 44 saat yayın yapmış olacağız o gün. Böyle ilginç bir şey olmuş olacak.
0: Evet evet, bakalım.
1: Demiş ki ömrümüz seninle geçti Vedat Bey. Sizinle yaşlandık Radyo Spor'da. Ben tanırım.
0: Estağfurullah, ben o kadar yaşlı değilim.
1: Yaşlı değilim derken abi.
0: Değilim canım o kadar yaşlı. Ömrümüz sizinle geçti falan diyecek kadar.
1: Kaç yıldır?
0: 21 yıl oldu burası.
1: Tamam abi, 21 yıla. Ömrünün %30'unu, %50'sini senle. Şimdi 50 yaşında olsa dinleyicimiz zaten %40'ını, %45'ini seninle
0: tabii
1: geçirmiş.
0: Tabii ya, ben de işte 20'li yaşlarda başlamış olsam 40 küsur yaşındayım. Yani o kadar yaşlı değilim demek istedim.
1: Evet.
0: Ama hani birisi sana şey derse, ömrümüz seninle geçti derse, bu bayağı böyle yaşlı bir adamla var karşıda sanki gibi görünür ya.
1: Doğru doğru.
0: O kadar yaşlı değilim.
1: Evet, Vedat abi daha 18'ine yeni girdi. O
0: yok canım, sen de yani 40'ın üzerindeyiz dedik işte.
1: Geceler hariç abi, öyle bakalım. Falco transferini hatırlarsak resim çıktı piyasaya demiş. Paralar verildi. Şimdi ise anlaştım sözleri ve almaya gelince of of demiş. Fenerbahçe borçlanacak. 26 yaşına giriyor diyor Greenwood.
0: Hayır canım, 24 yaşında, 2001 doğumlu oyuncu.
1: 26 olmak üzere demiş. Neyse.
0: Yok yok, yani 24'ü bitirip 25'e giriyor.
1: Ya 26 olsun, ne olacak ya sevgili Mehmet. 1-2'nin önemi yok. Vallahi yani 26-24 yani genç yani. Selamlar İstanbul'dan Sinan, Galatasaraylıyım. Umarım Hakan Bey kazanır. Ben hayatımda bu kadar demiş. Ne demiş? Hani açıklamalarından çok tutarlılık görememiş dinleyicimiz.
0: Tutaklık görememiş ama Hakan Bey kazansın demiş. O zaman başka bir takımı tutuyor.
1: Evet, Galatasaraylı diyor. Ben peki. Sinan Bey. Ama şey, hani Hakan Bey'in açıklamaları bana çok tutarlı gelmedi diyor. Merhabalar, ben bir anda Uruguaylı Luis Suarez sandım. Futbol aklı olmadığı için demiş. Bir anda acaba onu mu getiriyoruz diye düşünüyorum demiş.
0: Ya Luis Suarez mi kaldı?
1: Evet. Fransa'dan Talip Bey. O artık Miami'de.
0: Şöyle düşün bak.
1: Torunları futbol oynuyor.
0: Şöyle düşün. Kim? Talip Bey mi yazmış?
1: Evet.
0: Sevgili Talip, internete Luis Suarez yazdığında artık o çıkmıyor.
1: Evet.
0: Yani bu oyuncu o kadar iyi bir oyuncu artık, öyle söyleyeyim.
1: Ya bu iyi oyuncu. Gerçekten iyi oyuncu. Ben de Sporting maçlarını takip ediyorum. Bu sene çok izledim. Kendisini, iyi bir oyuncu. Burada da bayağı gol atar gerçekten. Yani gelirse, aynen söylendiği şekilde anlaşıldıysa fark yaratan bir santrafor olur. Bir de hani hakikaten sert bir santrafor. Onu da söyleyeyim. Yani bu ligin iklimine uygun bir santrafor. Demiş ki oğlum üniversite sınavının olduğu gün sabah kalkıp maçı izleyecek, ondan sonra inşallah güzel bir moralle sınava girecek demiş.
0: İnşallah, inşallah.
1: İnşallah vallahi Can Bey, başarılar diliyoruz oğlunuza da.
0: 12'sinde mi sınav, 13'ünde mi?
1: Evet.
0: 14'ünde pardon.
1: 14 olması
0: lazım. 14'ünde pazar günü.
1: Peki mesela dinleyicimiz bu arada ne zaman yazmış, 21.15 evet bize yazmış, tamam bu mesajı da okuyayım, var mı vaktim, tamam, ben de kongreyim ama şu anda açıklanan transferlere kesinlikle inanmıyorum, başkan olmadan kulüple anlaşmadan ne transferi demiş. Peki bir yarışa gidelim, devam edelim.

0: Maç merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 7 numaralı Kızım Atik, 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Yalı Kızı. Bunun 2 boy gerisinde içte 12 numaralı Zaman Harika. Hemen dışında 1 numaralı Ece Duru sırasıyla safkanlar düzlüğe doğru ilerliyor. Liderlik 2 numaralı Sakız Adası'nda. İşte ikincilikte 11 numaralı Yeşil Kaya var. Bu ikilinin 3 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Sevda Şampiyon. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Yalı Kızı. Bunun 2 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Kızı Matin ataklarıyla son 300'e yaklaşılıyor liderlik 2 numaralı Sakız Adası'nda. İkincilikte ortada 10 numaralı Yalı Kızı var. Bariyer dibinden 4 numaralı Gece Güzeli'nin atakları var. En dışta da 8 numaralı Semra Kaya. Bu sırayla son 200'e girdi 2 numaralı Sakız Adası önde içten. 10 numaralı Yalı Kızı gelmeye çalışıyor dışlarında. 8 numaralı Semra Kaya'nın atakları var. Son 100'e giriyor 2 numaralı Sakız Adası önde içten 10 numaralı Yalı Kızı dıştan da 8 numaralı Semra Kaya geliyor. Semra Kaya koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Yalı Kızı koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Sakız Adası ve 3 numaralı Mavi Ladin üçüncülük için beraber fotoladı. 4 numaralı Gece Güzeli ise tabelayı tamamlayan isim oldu. İstanbul'da 8. koşuyu 8 numaralı Semra Kaya, Gökhan Kocakaya ile kazandı. 11 numaralı Yeşil Kaya ile ekür olarak start aldı bu safkan.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
9: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
10: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
10: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
10: Şimdi tekrar kontrol edin.
8: Yine 399 lira oldu.
10: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
8: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
11: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
10: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
11: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Radyo Spor.
6: Reklam.
5: Radyo Spor.
0: Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, mesajlarınızı bitirmeye çalışıyoruz. Bakıyorum hemen şöyle bir. 64-58 Anadolu Efes üstünlüğü var. 3. çeyrekte 4-20 var. Mücadelenin sona ermesine şu sıralar iki takımda faul hakkı dolu bu arada. Efes'in momentumu biraz aldığını söyleyebiliriz. Sevgili Sertan diyorum. Sevgili dinleyicimiz demiş ki Caner Bey, Mehmet İstemi Bozyal daha yaşlı demiş Vedat Parlak'a göre. Vedat abinin ruhu genç ya. Ben yaşlandım.

0: Yani benim neler çektiğimi tahmin edin işte. Karşımda böyle
1: Yaşlı değil mi?
0: çekilmiş bütün ruhu çekilmiş bir arkadaş.
1: Ama
0: yok
1: şimdi
0: ya, şaka bir
1: sen
0: yana.
1: Can abiyle yayın yaptın abi. Yani Can Küçük Yıldırım, ona da buradan selamlar, sevgiler.
0: Aa, evet, Can
1: biliyorsun.
0: abiye
1: Kulağını
0: selamlar.
1: çınlatalım yani. Adam
0: Da
1: 60
0: niye bu
1: yaşında.
0: örneği verdin? Can abi buna bozulur şimdi de
1: Yo, ben
0: onunla
1: kendimi bir
0: yaptım, beni mi
1: yaşlı dedim.
0: çekemedin falan mı
1: Yani
0: olduk?
1: evet, ben yine ona göre artı 15 daha gencim
0: Öyle
1: yani.
0: mi diyorsun?
1: Tabii.
0: Yok ya, Can Küçük Yıldırım klas, yakışıklı bir adam.
1: Evet, yakışıklığına yakışıklı da klas konusu biraz bilmiyorum ben. Yarın arayayım kendisiyle. Sevgili Sertan demiş, beni ilgilendirmez demiş ama tepeden tırnağa tecrübe dolu olan donanımlı bir Aziz Yıldırım'a gözü kapalı bence oy verilir demiş. Bu arada Sayın Montella'nın açıklamaları mı var? Teknik direktörümüz bir bakarsan abi, ben mi yanlış görüyorum? Hazırlık maçı öncesi bir açıklama mı yapıyor? Bir bakarsan dediğim gibi onu da verelim. Evet, birazdan Vedat abi bakacak. Siz mesajlarınızı gönderin. Fenerbahçe'de seçim yarın ve var mı açıklama? Peki, teknik direktörümüz Montella ve Arda Güler konuşacak. Oraya gidelim.
2: Grubun en iyi takımı siz olduğunu düşünüyor musunuz diye sordular.
3: Sono tre squadre molto vicine, secondo me è importante non sottovalutare nessuno, sapere la difficoltà del girone. Ovviamente la prima partita sarà importantissima anche ai fini della classifica. Nel calcio c'è poco di semplice e facile, quindi vale sempre.
2: Yani aslında birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Alttan almamak lazım hiçbir şekilde bu grubu. Ve bütün bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur.
4: Başka soru var mı? Buyurun Fatih Bey.
5: Devlete Spor, Fatih Doğan. Önce hocamıza mı söylüyoruz yoksa arada yani?
4: Buyurun, karışık sorabiliriz.
5: O zaman hocamızdan başlayalım.
2: Hocam, Venezuela için
5: bu tercihin nedeni
2: nedir?
5: Hangi kıstasları ya da hangi takımları baz alarak tercihi yaptınız? Hazırlık maçlarında
2: hocamızın kararı.
5: Yeterini görüyor musunuz?
3: Ovviamente noi abbiamo scelto gli amichevoli dopo i playoff e quindi le opzioni non erano infinite. Abbiamo scelto insomma di giocare la prima partita in casa per salutare il nostro paese, il nostro pubblico e quindi la Macedonia. Tra quelle a disposizione era quelle che si avvicinavano un po' di più a quello che pensiamo possa essere lo schieramento dell'Australia, uguale questa partita. Volevamo giocare con una squadra sudamericana perché non avevamo mai giocato, era lo stesso girone del Paraguay, squadre insomma, sudamericane sono abituate a giocare sempre partite di altissimo livello, contro avversari di altissimo livello e quindi sicuramente il loro temperamento è un aspetto diverso da altre squadre. Infortunati, stiamo recuperando piano piano Hakan, Kenan ancora non si è allenato in gruppo, Kerem penso che domani possa essere della partita per qualche minuto, Ferdi ancora no, insomma stiamo gestendo caso per caso ogni calciatore in maniera diversa per poterlo portare poi all'esordio quantomeno nel migliore dei modi.
2: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Tabii ki de biz bu maçları seçtiğimizde playoff'tan sonra hani seçtik ve çok fazla seçeneğimiz yoktu elimizde. Bunları seçerken de mesela ilk maçımızı kendi evimizde oynamak istedik ve Makedonya'ya karşı oynamak istedik. Çünkü gruptaki karşılaşacağımız ilk rakibimize çok böyle benzer yapıya sahip olduğunu gördük. Ve o seçeneklerin arasında en iyisi oydu ve tabii ki de seyircimizin önünde iyi bir yolculuğa çıkmadan önce seyircilerimizle de hani vedalaşmak istedik. Ondan sonrasında yani Venezuela'ya gelmek gerekirse hani Güney Amerika kıtasından olan bir takım olduğu için hani Paraguay'la da beraber aynı grupta yer almışlardı. Onlar da açıkçası yüksek seviyeli maçlara oynamaya da alışık bir takım olduğunu da bildiğim için bu grafikten dolayı onları da seçmek istedim. Çünkü onların da yapısı hemen hemen benzerlikler gösteren bir takım. Sakatlıklarla alakalı konuşmak gerekirse yani Hakan'ı mesela yavaş yavaş tekrardan işte

0: aramıza almaya başladık. Kenan'ı daha antrenmana alamadık ama o da yavaş yavaş artık katılmaya başlayacak. Kerem belki bu maçta da birkaç dakika görecektir ve yarından itibaren de takımla da antrenman yapacaktır. Ferdi de keza o şekilde yavaş yavaş temkinli gidiyoruz. Çünkü bizim amacımız tabii ki de 13 Haziran'daki herkesi en iyi şekilde olabilmesi için.
1: Murat Bey.
2: Murat Türkler, Bein Sports Arda Güler'e soru sormak istiyorum. Arda, tabii günler yaklaştıkça heyecan da artıyor. Önce de senin heyecanını sormak istiyorum. Ve ayrıca Real Madrid'de takım arkadaşlarımla özel olarak konuştuğum Dünya Kupası öncesi oradaki isimler nasıl olacak etti. Bir de 2002 Dünya Kupası'nda Zaykir'in 18 numarada formaya girmişti. Aynı formaya taşıyacaksın sen de Dünya Kupası'nda. Kendisiyle görüşmek için.
3: Abi Tugay abiyle görüşme şansım olmadı ama eminim duaları bizimle. Ben de 8 numaralı formayı giyeceğim için gerçekten çok mutluyum. Abi ilk soruna gelecek olursam gerçekten çok heyecanlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bu bizim hayalimiz. Ben en son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben doğmamıştım bile ama hep babamızdan, abilerimizden hep dinledik ne kadar önemli bir şey olduğunu. En iyi şekilde oynamak istiyoruz. Her şeyimizi vermek istiyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık, çok emek verdik. O yüzden buraya da boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz. Tabii ki çok heyecanlıyım. Başarılar diledik birbirimize. İnşallah onlar da sakatlıksız bir şekilde takımımıza geri döner. İnşallah onların da gönlüne göre olsun her şey.
1: Erdem Bey.
4: Erdem Aktaş Ağzıspor. Öncelikle yardım için başarılar diliyorum. Sorun bu tedbir olacak. İklim değişikliğini, seyahat sürelerini düşündüğün zaman Amerika'daki turnuvanın takımı veya diğer takımları futbol takımları olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum.
5: Ma sicuramente non è agevole, no? Gli spostamenti, questo è il mondiale. Ci sono distanze e logistica un po' più impegnativa, ma noi abbiamo insomma anche il camp dove faremo la base un po' di caldo, ma questo è, ripeto, questo è il mondiale. Abbiamo tutte le strutture, tutte le condizioni per recuperare, tutte le persone per aiutare i calciatori a recuperare. Insomma, penso ai medici, penso ai fisioterapisti, penso alle situazioni, alle persone che ci aiutano nel recovery. Ci dobbiamo adattare. Prima ci adattiamo e meglio è.
0: Ya aslında kesinlikle kolay olmayacak. Yani hiçbir takım için kolay olmayacak. Hani lojistik anlamda gerçekten mesafeler çok uzak da olsa sadece bizi etkilemeyecek, herkesi etkileyecektir ama kalacağımız kamp yerindeki hava şartları da biliyorsunuz sıcak olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak çünkü hani Dünya Kupası böyle bir organizasyon ve bizim hani arkada olan bir ekibimiz var. Doktorlarımız, fizyolarımız, işte bütün futbolcularımızın rejenerasyonuyla ilgili çalışan ve çabalayan insanlarımız var. O yüzden en az şekilde etkileneceğimizi düşünüyorum ve tabii ki de hemen de adapte olmamız gerekiyor ne olursa olsun.
1: İyi be.
6: Başında biz de çok heyecanlıyız. Çok büyük bir turnuvaya başlıyoruz. İnşallah sonunda güzel olacak. Avrupa şampiyonası da inşallah güzel olur. Dünya basını da birçok Avrupa basını da bizi sürpriz takım olarak gösteriyor. İşte başlangıç turu inşallah koyalım geleceğiz de. Bu üzerimize büyük baskı oluşturuyor. Nasıl? Ve sen neler, oyuncular arasında neler konuşuyorsunuz? Nereye kadar gidebiliriz? Bir şarkı sizden çıkacak. Sizin söyleyeceğiniz kelimeler bekliyorum.
3: Abi öncelikle ilk hedefimiz kesinlikle gruplardan çıkmak. Sonrasında da maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Belki dünyanın bizi böyle görmesinin sebebi yani biz oluşturduk bir ortamı. İki senedir gerçekten çok önemli maçlar, çok önemli mücadeleler gösterdik. Ki artık bence belli bir noktada olduğumuzu artık tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Ama kesinlikle daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. O yüzden tüm takım arkadaşlarıma, abilerime hep çok güveniyorum. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
1: İbrahim Bey.
7: 2002'den sonra biraz boşa geçen zaman demişler milli takımın için ama son şurada sizinle birlikte bir taktik disiplin geldi ve başarı geldi diye bir analiz var bu başlıklar. Bir de biraz fantastik, çok gizemli bir halleri var. Bu ne zaman nerede ne yapacağı da belli olmaz. Turnuvada

0: chiuse, chiuse alta direttiva.
1: Un tipo di aura che può fare di tutto. Cosa vorresti dire a questa analisi che hanno fatto?
2: Ma le analisi sono valide finché si parla del passato, di quello che è successo, ma nessuno ti può garantire quello che succederà. Quindi noi siamo confidenti, siamo uniti, siamo ambiziosi, ma sappiamo che il calcio, poi il risultato di una partita lo determinano anche tanti episodi. E non può certo essere un episodio a determinare il valore o il livello di una squadra. Quindi noi dobbiamo essere sereni, abbiamo una squadra con tanti giovani, non devono sentire nessun tipo di responsabilità più grande di quella necessaria. Quindi io mi approccio a questo mondiale senza troppi assilli, se non quelli di dare del proprio meglio, giocare con orgoglio, giocare, rendere orgogliosi i nostri concittadini, e poi il campo è quello che dà sempre le risposte, volte giuste, più giuste, a volte anche ingiuste, ma questo fa parte del calcio, va accettato in ogni caso.
1: Aslında analizler geçmişi temsil ettiği için o tarafta daha geçerli oluyor. Yani geleceği çok fazla anlatmaz bize analizler. O yüzden neler olur, neler biter, nasıl geçer hiçbir zaman, her zaman bir bilinmezlik oluşturur. Ama tabii ki de biz kendimize güvenen, cesaretli bir takımız ve bütün futbolcularımız da, hani biliyorsunuz, hem genç futbolcular da var hem de deneyimli futbolcularımız var. Yani herkes bu sorumluluk duygusunu en iyi şekilde hissederek hareket etmesi gerekiyor, fazla abartmadan. Çünkü biz neler yapabildiğimizi bilen bir takımız. En iyi şekilde temsil etmemiz gereken ülkemiz var. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. O yüzden adım adım ilerleyerek istediğimiz bütün sonuçlar almak istiyoruz. Ama bunun için de çok çalışmamız lazım. O yüzden çok çalışacağız.
3: Buyurun. Ömer Saraç, sonra Koç Montelli olacak. Bunu da 94'ten sonra yeniden Amerika'ya dönüyor. Hatırlamıyorsam siz o zaman seriyle de burada oynayan genç bir oyuncu.
2: Sì, tanto bambino non ero nel 94, perché avevo 20 anni. Sognavo di giocare un mondiale, che poi ho giocato da calciatore. Questo è stato fino a qualche anno fa per me inaspettato, perché non pensavo di poter allenare una nazionale, e quindi rivincite nel calcio, dobbiamo dare il nostro meglio, quindi abbiamo una grande opportunità, il mondo ci guarda, siamo dentro i nostri sogni, ognuno di noi, io come allenatore, loro come calciatori, ma è importante la gestione emotiva, insomma. Questo penso che possa fare la differenza per qualsiasi squadra. Insomma, il controllo emotivo sarà fondamentale, quindi è importante non andare troppo indietro, ma soffermarsi su quello che si può fare.
1: Yani aslında 20 yaşındaydım işte o Dünya Kupası sırasında. Herkes gibi ben de Dünya Kupası'na katılmayı hayal ederdim. Sonrasında fırsatım olmuştu ama iyi geçmemişti. Birkaç sene öncesine kadar milli takım çalıştırır mıydım, çalıştırmaz mıydım hiçbir zaman düşünmemiştim. Böyle bir fırsatım olacağını hayal bile etmiyordum açıkçası. O yüzden ben hani burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Çünkü herkes burada çok çalışıyor ve herkesin hak ettiğini düşünüyorum. Yani duygusal anlamda Dünya Kupası'nda bazı şeyleri çok fazla hissedersiniz. Bizim yapmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi duygusal yönetim. Duygusal anlamda her zaman bilinçli hareket etmemiz gerekiyor ve tabii ki de çok çalışmamız lazım, tekrar ediyorum, ve tabii ki de hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım.
3: Buyurun hocam.
0: Hocam, öncelikle yarın ve daha sonrasında Dünya Kupası'nda
1: yapıyorum.
0: Kadro seçiminde hoca en çok zorlayan kısım ne oldu? Kadroya dahil edemediği için çok fazla üzüldüğünüz var mı?
2: È difficile, abbiamo visto anche con i convocati delle altre squadre, se penso agli esclusi dell'Inghilterra, della Spagna, Portogallo, ci sono giocatori dal valore veramente di mercato di 60, 70, 80 milioni. È dura perché in qualche modo ti dispiace togliere un sogno.

0: un calciatore, ma anche, voglio dire, la responsabilità del mio ruolo. Le mie scelte sono state totalmente indipendenti, totalmente in funzione di quello che penso sia il bene della squadra, e per il resto mi dispiace, insomma, aver dovuto lasciare qualche calciatore a casa.
1: Aslında hani çok zordu. Çok zordu son seçimleri yapmak. Diğer takımları da takip ediyorduk. Mesela İngiltere, İspanya, Portekiz baktığımızda onlar da 80-90 milyon euroluk futbolcuları listeye almadılar. Kadroya dahil etmediler. Yani herkes için çok zor olduğunu biliyorum. Yani benim açımdan hani görevimizin bir parçası olduğunu biliyorum ama tabii ki de üzülüyoruz hani bazı futbolcularımızı getiremediğimiz için ister istemez. Ama bunlar bizim sorumluluğumuz. O yüzden tabii ki de son seçimlerimi de yaparken de çok özgürce yaptığımı da hani söylemem lazım. Çünkü bütün oynayabileceğimiz maçları ve rakipleri düşünerek yaptım son seçimleri. Bize hani en çok katkı sağlayabilecek konulardaki futbolcuları seçtim.
2: Gün Bey,
3: buyurun. Ben Arda'yı sormak istiyorum. Arda senin için direktör olan dünyanın en önemli takımlarından oynayan bir oyuncusu. Dünya Kupası'na karşılaşmak istediğiniz bir rakip var mı? Aranızda konuşuyor musunuz? Bir de milli maçtan maç konusunu soracağım. Milli takım için çok maç yapıldı. Takım içinde öne çıkan bir maç var mı? Favoriniz hangisi?
4: Abi favorimiz olduğunu söyleyemem. Tüm maçlara saygımız ve sevgimiz çok güzel. Gerçekten hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Ağızlarına sağlık. Takım arkadaşlarımın abi kim gelirse oynamak isterim yani. Hiçbirinden hiçbir çekincemiz yok. O yüzden bize rakip fark etmez diyebilirim yani.
2: Aslan.
5: Aslı Felipe bu senin için Arda.
0: İtalyan.
5: Hakikaten
1: burada... Hoca İtalyanca bekliyor sizden bu soruyu da.
0: Entiende l'italiano.
5: Gerçekten seni burada uzaktan izliyoruz. Hakikaten yaptıkların geçen sezonda İspanya'da muhteşem bir. Şu anda Dünya Kupası'na baktığın zaman karşınıza çıkacak rakipler arasında özellikle Amerika için sence evde oynamaları onların açısından bir dezavantaj olabilir mi? Yani sen de gençsin, onlar da aynı senin gibi herhalde bu sorumluluğu sırtlarına taşıyorlar. Evde böyle bir karşılaşma, böyle bir turnuvanın ev sahibi olmak sence onlar için zor olacak mı? Sizin için ne kadar zaten zor ama başarılarınızı da
4: teşekkür ederim. Onlar için çok zor olacağını düşünmüyorum çünkü kendi ülkelerinde oynuyorlar. Kendi taraftarlarıyla, kendi seyircileriyle, kendi aileleriyle beraber oynayacaklar. Belki baskı yaratıyordur ama onlar da o seviyede oynamaya alışkın oyuncular. Onlar da kendi hayalleri için, kendi ülkeleri için en iyi şekilde savaşacaklar, mücadele gösterecekler. Biz de aynı şekilde bence tüm Türkiye'deki taraftarlarımız, halkımız buraya gelecek ve bizi yine hiçbir zaman olmadığı gibi yalnız hissettirmeyecekler. İnşallah beraber güzel günler yaşayacağız.
5: Pensandoci, l'eccellenza di Arda possa essere un fattore determinante in quello che molti considerando una girano molto equilibrio per la Turchia.
1: Ben anlamadım ya İtalyancanızı.
5: Arda'nın ekibi olan katkısıyla ilgili olarak onun o kadar iyi bir oyuncu olmasının bizim takımın nasıl bir getirisi olacağını sordum. Sormaya çalıştım.
0: Sì, penso sia migliorato, ma è inevitabile, no? È andato che aveva 19 anni, adesso ne ha 21, se non sbaglio sotto la mia guida abbia fatto già una ventina di partite in nazionale, a Real giocano solo per la vittoria, non esiste un risultato diverso dalla vittoria, ha vinto una Champions, una l'ha persa, ha vinto un campionato, un altro mi sembra non l'abbiano vinta, quindi ha vissuto un po' tutte le esperienze positive e negative. Da Real non c'è altro risultato che la vittoria. Questo aiuta sicuramente la mentalità durante la partita, ma aiuta la mentalità nella preparazione alla vittoria, che è molto più importante della voglia di vincere stessa. Quindi è un giocatore migliorato molto, giovanissimo, può migliorare ancora e quindi noi siamo qui a supportarlo per cercare di metterlo sempre nelle condizioni migliori di esprimere il proprio talento. Ma questo vale per lui, ma vale anche per gli altri.
1: Ya tabii ki de geliştiğini düşünüyorum. Hani Real Madrid'e gittiğinde 19 yaşındaydı, çok gençti. Bizimle beraber de o süreden beri en az 20 maç yaptığını düşünüyorum milli takımda yanılmıyorsam. Biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynuyorsanız kazanmaktan başka herhangi bir düşünce yok. Tabii ki de bu sizin zihinsel açıdan geliştirir ne olursa olsun. Hala çok genç

0: ve gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Biz de burada her türlü gelişimini desteklemeye hazırız. Ne olursa olsun her zaman onun gelişimini için çalışıyoruz. Real Madrid'de de biliyorsunuz birçok deneyimi de yaşadı. Bir Şampiyonlar Ligi kupası var, bir lig kupası var. Bir kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar, bir kere de ligi kazanamadılar. O yüzden hemen bütün deneyimleri yaşadı, o ortamları gördü. O yüzden tabii ki de bu da mental olarak ister istemez sizi geliştirir, oyununuzu da geliştirir.
1: Fatih Bey, son iki soruyu alalım.
0: Gördüm anne.
2: Diğer spor parçalarından Atlanta'ya sormak istiyorum. Dünyada birçok televizyonlar Dünya Kupası'na damga vuracak. En genç 5 futbolcu arasında seni gösteriyor. Real Madrid'de dünya futbolcu zaten bir sahnedesin. Şöyle baktığın zaman ne hissediyorsun? Yani sahne benim duygusunu aldın mı?
3: Yani abi sahne benim duygusunu almadım. Çünkü takım olarak oynayacağız. İnşallah hep beraber en iyi şeyleri, en iyi günleri beraber yaşarız. Ama tabii ki şunu söyleyebilirim. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Yani kendim bir plan çizseydim bu kadar güzel olmazdı. O yüzden her gün keyif alıp çok fazla çalışıp ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum.
2: Hocamızla da müsaade varsa Dünya Kupası süresince size gelen teklifleri menajerinize yapma durumu olacak mı? Nasıl? Çünkü İtalyan rüzgarı Türkiye'de güzel eskiye başladı. Hocam da var diye düşünüyorum.
4: Sì, ma confermo quello che ho detto l'altro giorno, non voglio sentire nessuna eventuale offerta da nessun club perché sono concentrato totalmente in questo mondiale, la nazionale, sono felice qui, sono integrato, eccetera. Riguardo italiano sono contento perché Vincenzo è italiano, perché è un allenatore bravo, un allenatore che ho un rapporto anche. Voglio anche raccontare un aneddoto che non ho mai raccontato, perché credo che sia giusto conoscerlo un po' meglio. Vincenzo, quando c'è stato il terremoto ad Adana, io ho fatto una fondazione, abbiamo insomma comprato alcuni container. E Vincenzo Italiano era tra coloro che ha contribuito enormemente alla mia fondazione, quindi lo ringrazio ancora ad oggi e sono contento di dirlo, magari lui non se l'aspetta o no, magari non avrebbe preferito di no, lui ha contribuito anche insomma con denaro a costruire dei container intorno ad Adana.
0: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Geçen günlerde de söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Ben burada çok mutluyum ve entegre olduğumu hissediyorum. Sadece bütün konsantrasyonum ve enerjilerim her zaman milli takım için olacaktır. O yüzden başka bir konu konuşmaya gerek yok bunlarla alakalı. Vincenzo Italiano için de açıkçası çok mutluyum. Belki siz bilmiyorsunuz ama benim de arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Çok da iyi bir hoca, çok da iyi bir insan. Onunla alakalı da ufak bir anımı paylaşmak istiyorum. Belki kendisi kızar ben bunu paylaşıyorum diye ama Adana'da maalesef yaşadığımız o kötü depremde ben İtalya'da bir bağış hesabı açmıştım bütün zorluklara rağmen ve en çok katkılarda bulunanlardan bir tanesi oydu. Orada konteyner götürebilmek için çok uğraşmıştık insanlar evsiz kalmasın diye. O yüzden kendisi de çok kıymetli bir insan karakter olarak ve çok da iyi bir hoca. O yüzden kendisi için de çok mutluyum.
1: Buyurun İbrahim.
2: İtalya yok biliyoruz. Şatıra her ne kadar resmi şarkıyı çalsa da sosyal medyanın %40-50'sinde İtalya doktorunun şarkısı çalıyor her yerde. İngilizce diye. İtalya yok ama hocamızın etrafı tabii ki çok geniş İtalya'da. Efsanelerle konuşuyor mu? Kendi özel konukları olacak mı? Kaferino gibi. Başka isimler gibi. Özel hocamızı maçına davet etsinler olacak mı? Merak ediyorum. Varsa bu sinyalarda da vermek istiyorum.
4: No. Allora io sono particolare, nel senso che quando lavoro meno persone c'ho intorno più contento sono, insomma la mia famiglia lo sa, i miei amici lo sanno, sono prettamente concentrato sulle partite, sicuramente quello in questi mesi, quello che ho percepito anche in Italia e che sicuramente, a parte me, la Turchia è una squadra che seguono con piacere e che ti faranno con piacere, insomma. In più ci sono io, quindi penso che avremo diversi tifosi o appassionati italiani che ci seguiranno, ma non soltanto per la mia nazionalità.
0: Aslında ben biraz farklı bir insanım bu konularda. Benim hem ailem hem de arkadaş çevrem çok iyi bilir ki çalışırken kimseyi istemiyorum. O yüzden hiçbir zaman rahatsız etmezler, bilirler konsantre olduğumu ve çok yoğun bir şekilde çalıştığımı. Ama şunu da eklemem lazım. İtalya'da son dönemlerde şunu fark ettim. Türkiye'yi sadece ben burada olduğum için değil, bir sempati kazandırdığımız için takip edecekler ve birçok taraftarı da hanemize yazdık. Hani o konuda çok çok mutlu oldum. Yani herkes bizi takip edip bizi destekleyeceğini duydum ve gördüm.
1: Son soruyu alalım. Volkan Bey, sağ olun.
5: Öncelikle yarın için Metin Oğuncu başarılar diliyorum. Türkiye'nin en teknik direktörlerinden biri olan Fatih Kerim Montella hakkında bugün açıklamalarda bulundu. Özetle Dünya Kupası'na götürdüğü için çok büyük bir iş başardığını söyledi. Çok başarılı olduğunu söyledi ve milli takımda birlik beraberliği yakaladı. Bu çok önemli dedi. Neler söyledi kendisi?
4: No, lo ringrazio enormemente, lo considero un amico, un maestro, un po' il nostro, diciamo così, rapporto si è incrociato molto spesso, il nostro lavoro ci ha incrociato molto spesso perché sono andato alla Fiorentina dopo che c'era stato lui, sono andato al Milan dopo che c'era stato lui, sono arrivato in nazionale dopo di lui. Ho allenato ad Adana, la sua città natale, insomma, quindi ci legano diverse cose, quindi lo ringrazio enormemente, per noi è sempre un punto di riferimento perché è un allenatore di primissimo livello e lo saluto e lo ringrazio con grande affetto.
0: Ya aslında çok teşekkür etmek istiyorum kendisine. Çünkü ben onu hani bir arkadaşım, bir dostum olarak hani görüyorum. Hem de bir hocam olarak görüyorum. Biliyorsunuz bizim hikayelerimiz biraz böyle birbirine yakın gitti. Fiorentina'dan kendisi gittikten sonra ben Fiorentina'nın başına geçmiştim. Milan'dan gittikten sonra ben Milan'ın başına geçmiştim. Ve milli takımdan sonra ben milli takıma geldim. Adana'da kendi memleketinde Adana Demirspor'un başındaydım. Bizim için her zaman bir referans olacak kendisi. Ne olursa olsun. O yüzden hikayelerimiz biraz da benzer. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum kendisine.
6: Teşekkür ederim. Açıklamalar oldu. Hocaya çok teşekkür ederim.
4: Sì, vale lo stesso discorso per Fatih, anche se non ci siamo incrociati, insomma il nostro destino non si è incrociato molto, però è stato particolarmente gentile sia pubblicamente sia privatamente con me, ci siamo scambiati alcuni messaggi, era felice per noi, lo ringrazio ancora una volta e sono certo che le sue preghiere saranno con noi a questo mondiale.
0: Ya aslında aynısı kendisi için de geçerli. Belki Fatih Hoca gibi hikayelerimiz çok yakından gitmedi ama her seferinde hem özelde hem de insanlarla konuşurken de çok güzel, kibar bir şekilde, en iyi şekilde bizlere konuştu. O yüzden çok teşekkür ediyoruz ona da bu yakınlığı için. Biliyoruz ki onun da duaları bizimle olacak, bize de güç katacaktır.
1: Teşekkür ediyoruz. Lütfen tamamladık artık. Sağ olun.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
7: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Önce bir bu arada Tarık'tan uzaydan bir üçlük. 86-81'e geldi. 4-30 var. Anadolu Efes üstünlüğü var. Gerçekten muazzam bir mücadele izliyoruz. Maçın son periyodu ilginç olmaya başladı. Bakalım Fenerbahçe Beko tekrar geri dönebilecek mi? Evet, biz maçı bir taraftan takip ediyoruz. Bir taraftan çok mesajınız geldi, mesaj geldi. Onları bakmaya çalışıyoruz. Bu arada 88-81 oldu mücadele. Ne demiş? Mesajlarda devam ediyorum. Evet. Caner abi, geçmişinde sorunlu olan bir futbolcu Türkiye'de Galatasaray hariç hiçbir takımda başarılı olamaz. Galatasaray rehabilitasyon merkezi gibi hayata döndürebiliyor oyuncuları demiş. Greenwood evet çok iyi bir oyuncu ama geçmişinde sorunlar belli. Canı burnunda 12 yıl şampiyon olamayan taraftar ile sorunlu Greenwood birlikteliğini bizler merakla bekliyoruz demiş. Ben açıkçası böyle olacağını düşünmüyorum. Yani Greenwood iyi bir oyuncu ve işini en iyi şekilde yapacaktır. Ertuğ Bey ne demiş? Ankara'dan Ertuğ, Galatasaray Leo ile anlaştığı söyleniyor. Doğru mudur? Ciddi bir transfer gelişmesi vaadi midir Galatasaray'da? İyi yayınlar demiş. Yani umarım gelmez. Leo sorunlu bir futbolcu ama gelirse de tabii ki çok etkili yine oynayacaktır. İyi oynadığı maçlar var ama devamlık problemi yaşayan bir oyuncu Leo. Yoksa zaten Milan niye bıraksın, öyle bakmak lazım. Ama tabii ki oynarsa çok değerli bir oyuncu Leo, onu söyleyeyim, Portekizli oyuncu. Eskişehir'den selamlar sevgili Caner Bey ve Vedat Bey. Bence futbolda isimler önemli değil. Fenerbahçe'mize nice yıldızlar geldi. Futbol aklı lazım. Sisteme göre 4-5 transferle sabırla ısrar ederek kemik gibi takım kurulmalı. Geçmişte yapılan hatalar unutulmamalı. Özcan Bey yazmış. Katılıyorum size. Abi yayınlar size. Fenerbahçe teknik direktörüyle istikrar sağlamadığı sürece şampiyonluk yine gelmez. Abiler ne futbolcular gelip gidiyor, yine şampiyonluk yok. 2 sene bilemedin, 3 sene aynı teknik direktörüyle devam etsin bakalım, şampiyon oluyor mu olmuyor mu diyeceğim. Bu demiş sevgili Fatih Bey'in düşünceci bu şekilde. İyi yayınlar Caner Bey ve Vedat Bey. LGS Türkiye'nin maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi. Bilginiz olsun. Antalya'dan Serkan Bey. Evet, sınav ertelenmiş diyor. 91-85'e geldi bu arada. 3-19 var. Mücadele.
3: Hayır, ertelenmemiş, öne alınmış.
2: Ha, öne alınmış o da. Tamam, öne alınmış. Özür diliyorum. Denizli'den selamlar. Musa ben demiş. Fenerbahçe taraftarıyım. Sporting Lisbon Kulübü her sene piyasaya sağlam golcüler sunuyor. Dikkatimi çekti demiş. Evet, Sporting Lisbon özellikle Portekiz Ligi'nde gerçekten sağlam golcüler çıkıyor. Bilmiyorum yani ligin genel dinamikleri mi böyle oluyor bilmiyorum ama doğru. Hemen şöyle bakıyorum. Beşiktaş'ın yeni hocası hakkında düşünceleriniz neler demiş? Kim demiş? Dinleyicimize bakalım. Hemen onunla alakalı Tanju Bey bir mesaj yollamış. Biz de zaten bir yazı okuyacaktık bununla alakalı. Sen mi okursun, ben mi okurum abi?
3: Valla ben okuyayım istiyorsan. Tamam.
2: Oku abi eğer önündeyse.
3: Sevgili Erim Dereli, Esport'un başarılı spikerlerinden birisi. İtalya Ligi'ni de anlatıyor biliyorsun.
2: Evet.
3: Erim çok güzel bir şey yazmış. Yazı yazmış. Onu okuyayım isterseniz. Çok açıklayıcı, çok güzel bir yazı olmuş. Hani bugüne kadar bu kadar ayrıntılı bir yazı görmemiştim. Sizler için de belki faydalı olur diye düşünüyorum. Beşiktaş son dönemin parlayan yıldızını getirmeyi başardı diyor Erim. Serie A'nın büyük kulüplerinin peşinden koştuğu bir menajeri getirmek büyük iş. Üstelik şu an çizmede tam bir teknik adam avı varken. Vincenzo Italiano bir İtalyan teknik direktörün yaşayabileceği hemen hemen tüm başarıları genç yaşında tatmış bir futbol aklı. Üstelik basamakları bir anda çıkmadı. Serie D, C, B playofflarının tecrübesini yaşamış ve Spezia'yı neredeyse 100 yıl sonra İtalya'nın en üst düzey ligine çıkarmayı başarmıştı. İlk Serie A sezonunda ligde kalmayı başarıp üstüne üstlük Spezia'yı ligin en golcü 10.

0: takımı yapması, oynattığı sert ve uzun topa dayalı hücum oyunları kısa sürede dikkat çekti. Çok geçmeden İtalya'nın en köklü kulüplerinden ve şu anda onun yokluğunda drama üstüne drama yaşayan Fiorentina, İtalyan teknik adamı kadrosuna kattı. Zaten hikayenin kalanını biliyorsunuz. İki kez üst üste UEFA Konferans Ligi finali gördüler. Halihazırda stadyum yenilenmesinin büyük problemler yaşattığı ve bir dönüşüm içi, sırası düzeltiyorum sancısı çeken Floransa şehrinde çok kısa sürede kahraman oldu. İşin ilginç tarafı yine büyük takımların kapısını çalmasına rağmen bence sürpriz bir şekilde Bologna'yı tercih etti. Ama başarı kaçınılmazdı. İki kez Avrupa'nın en büyük finallerinden eli boş dönmüş İtalyan teknik adam Bologna ile ilk senesinde kupa kazanmayı başardı. Tam 51 yıl sonra Bologna onunla birlikte İtalya kupasını müzesine götürdü. Hoca tecrübeli ve geçmişinde yıldız potansiyeli olan oyuncularla oynamayı çok seviyor. Ve onu çalıştırdığı tüm tecrübeli oyuncuları ligimize çok yakıştırıyorum. Callejon, Bonaventura, Nico Gonzalez, Orsolini, Ikone, Torreira, Endoye, Bernardeschi, Cabral gibi isimler başlıcaları. Bence tamamını da en iyi gününde Beşiktaş ve lig kalitesi için faydalı olduğunu düşünüyorum. Kısaca topa sahip olma oyunu, oyun sertliği, oyuncu kazanımı, disiplin ve istikrar konusunda hoca biçilmiş kaftan. Ancak tempo vaat etmiyor. Genel olarak boğucu bir oyun anlayışı yok ama zaten İtalya'da bunu yapan çok az takım var. Devam edelim. Bazen bazı maçlarda hoca için bir puan yeterli olabiliyor. Bunu çok kolay anlayabiliyorsunuz. Takımın vitesi hemen düşüyor. Böyle anlarda onun gol yemesi de çok zor hale geliyor. Eğer sahada onun kadar inanmayan oyuncular görürse, bu isimler yıldız dahi olsa 46'da oyunda olmayabilir. Hocanın kara defteri çok acımasızdır. Çok uzun kalacağını sanmıyorum çünkü ciddi ciddi hoca ile çok yakından ilgilenen takımlar var. Bir bakmışsınız buradan sonraki takımı İtalya milli takımı olabilir diyor. Hayırlı olsun demiş Erim Dereli. Çok güzel bir bence yazı olmuş bu. Dileyenler Twitter'dan takip edebilirler Erim Dereli'yi.
1: Evet, güzel ve açıklayıcı bir yazı olmuş. Ben de sana katılıyorum. Çünkü Erim zaten anlatıyor biliyorsun sen de İtalya Ligi'ni. Birçok konudan da bahsetmiş zaten. Yani oyundaki sertlik, işte disiplin ve işte Fiorentina'da 2 yıl üst üste Konferans Ligi'nde finale yükselmesi, Bologna ile kupa kazanması 51 yıl sonra, bunların hepsi değerli ama tabii hani bir büyük takımda, bu kadar baskı olan bir büyük takımda nasıl bir performans sergileyecek, bunu hep beraber göreceğiz. Çok da kolay değil. Ama bence Beşiktaş getirebileceği, hani Önder Hoca'nın da kendi oyun ya da oyuna bakış açısına göre değerli bir isim getirmiş oldu. Benim gördüğüm bu. Biraz da göreceğiz abi. Hani görmeden bir şey söylemek bunu pek mümkün değil.
0: Evet.
1: Yoksa hocanın oynattığı oyun zaten hemen hemen belli. Öyle düşünüyorum ben.
0: Ya tabii burada şunu söyleyelim. Yani özellikle dikkat çekmek gereken bir durum bu bence. Şimdi Erim de bahsetmiş. Beşiktaş'ın böyle ön alan baskısından vesaire bahsetmek çok mümkün olmayacak yani bu hoca döneminde. Biraz onun dışında bir oyunu olduğunu söylemek lazım. Tabii
1: uzun toplarla oynuyor.
0: Şu da olabilir. Belki hani gelir ve bu takımı görür ve bu takımla da hücum pres yapmayı deneyebilir. Onu da bilemiyorum. Ama genelde oyun anlayışı böyle değil. Onu söyleyelim. Ve özellikle hocanın önemli etki şeylerinden biri de artı mı denir buna, eksi mi? Ben eksi olarak görüyorum. Yani oynattığı takımlarda aynı 11'le sahaya çıktığı ender görülmüş. Yani bir yerde değişikti. Okumuştum da şimdi tam rakamı hatırlamıyorum ama mesela 130 maçta 120'sinde farklı 11'le çıkmış gibi bir durum var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da aslında hocanın maç maç farklı 11'lerle sahaya çıkmasını da beraberinde getirebiliyor. Yani rakibi analiz edip ona göre farklı tercihler de yapabiliyor. Bu tarafı da var işin. Bilemiyorum yani açıkçası Beşiktaş taraftarının sabretmesi gerekecek. Herhalde bu konuda en fazla işte hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın en fazla ihtiyacı olan şey sabır ve istikrar. Bunu hep söylüyoruz. Beşiktaş taraftarı da bunu yapmak zorunda aslında.
1: Evet, katılıyorum sana. Bir kere iyi bir kadro kurulması lazım. Buna bakmak lazım. Sadece hoca ile yetmez. Beşiktaş'ın şu anda çok ciddi bir kadro zafiyeti var. En az 5-6 oyuncu net ilk 11'e oyuncu alınması gerekiyor. Zaten Sergen Hoca kalsaydı aynı şey olacak. Şimdi hocanın oynatmak isteği, hoca tam hani bir geçiş oyuncu şey hocası değil. Genelde topa sahip olabilecek, özellikle iç saha maçlarında topa sahip olan da yani oynamaya çalışan bir takım, ama İtalya Ligi'nde bunu tabii her takıma yapamıyorsunuz. İşte çünkü çok yüksek profilli takım var. Bunlardan bir tanesi işte Roma'dır, efendime söyleyeyim Atalanta'dır, Milan'dır, Inter'dir, Juventus'tur. Yani çok da kolay değil. Hatta Como'yu bile buraya sayabilirsiniz, ama yine de İtalya Kupası kazanması geçen sene bence önemliydi. Fiorentina'daki başarıları önemliydi, ama ne olursa olsun abi, hani yabancı bir ülkeye geliyor. İtalyan hocaların zaten oyun sistemi, önce gol yemeyeyim, öyle bakmak lazım. Ama bu hocanın biraz daha böyle uzun toplarla önde baskı. Bu durumda Beşiktaş sanki böyle uzun boylu bir santrafor alabilir. Kanat oyuncuları, özellikle Orsolino vardı mesela, önemli bir oyuncuydu. Şu anda hala Bologna'da. Yine Rov'dan bahsettim sana. İngiliz oyuncu, inanılmaz bir kanat oyuncusu. Hani öyle oyuncular bulacak diye tahmin ediyorum, ama bekleyip göreceğiz. Hayırlı olsun
0: Bu
1: diyelim.
0: arada sonu geldi maçın artık. Anadolu Efes kazanacak gibi görünüyor.
1: Evet.
0: 98-91 önde. Yalnız çok konuşulacak bu karşılaşma. Son iki hücumunda Fenerbahçe'nin hücum faul çalındı. Yani 95-91'di. Fenerbahçe hücum ediyordu, hücum faul geldi. Arkasından Anadolu Efes sayıyı attı. Dönüşte Fenerbahçe'ye bir daha hücum faul çalındı. İkisinde de aslında şöyle. Yani savunmada birinde galiba Şehmuz, diğerinde de Şahin Larkin aslında almak için geldiler oraya. Öyle gözüküyordu. Hakem de hemen çaldı. O yüzden çok konuşulacaktır diyorum.
1: Evet, 98-91 Efes'in üstünlüğü var. 43 saniye var basketbol için, uzun bir süre yani,
0: Ya ben çok
1: belli de olmaz.
0: ihtimal vermiyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin modu da düştü o iki hücum faulden sonra. Oyuncuların modu da düştü. Aslında 95-91'e getirmişti Fenerbahçe.
1: Evet.
0: O hücumda 95-93 yapsaydı belki o son bölüm çok başka oynanırdı, ama dedim ya, iki hücum faul üst üste biraz Fenerbahçeli oyuncuları düşürdü oyundan. Ben dediğim gibi çok ihtimal vermiyorum açıkçası.
1: Evet, şurada.
0: Yok yok, bu değil, bu başka bir pozisyon.
1: Buna niye
0: Bundan
1: itiraz
0: önce
1: ettin?
0: iki,
1: Biliyorum.
0: zaten oralarda itiraz edemedi Fenerbahçe. Yani hücum faul çaldığı için itiraz etmedi.
1: Şeyimiz'in pozisyonunu gördüm ama Larkin'in pozisyonunu görmedim.
0: Ya ben tabii şunu söyleyebilirim açıkçası. Ben çok böyle hani basketbolu yakından takip etmiyorum. Sen benden daha iyi takip ediyorsun. Sanki Şehmuz'un ayakları hareketliydi gibi geldi bana.
1: Orada
0: İkinci pozisyonda zaten şey, hareketli şeyden dolayı. Ne diyorlar ona? Önünde durunca ne yapıyordun?
1: perde mi?
0: Perde. Hareketli perdelemeden dolayı ikincisinde de çaldı. Ama şöyle düşün Caner. Bu kadar önemli bir karşılaşmanın son anlarında bu kadar üst üste iki hücum faul bu kadar kolay çalınmamalı.
1: Dediğim gibi yani ikinciyi görmedim. İlkinde de eliyle itiyor, öyle
0: Tamam, sen
1: gözüküyor.
0: daha iyi biliyorsun. Ben
1: Evet,
0: bilmem
1: eliyle.
0: yani, ben öyle
1: Hakemin
0: değerlendirmedim.
1: değerlendirmesi oydu yani.
0: Tamam.
1: Faul olur
0: Yok
1: olmaz
0: ya,
1: bile
0: ben
1: ama.
0: dediğim gibi fauldür değildir diye değerlendirmiyorum da, böyle bir maçta sonunda maçın iki tane üst üste hücum faul çalıyorsan bu kadar kolay çalamazsın, onu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani artık bilemiyorum, kolay zor ama bir şekilde faul ise faul çalınması gerekiyor. Bu arada
0: Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Net bir faul yok ortada. Hani
1: İşte bak,
0: net bir
1: şimdi
0: faul
1: sana göre
0: olursa
1: net bir faul yok. Ben şimdi mesela pozisyonları görmedim ama bence Şeyhmuz'un pozisyonu fauldü. Çünkü Baldwin eliyle itiyor Şeyhmuz'u gördüğüm
0: Tamam,
1: kadarıyla, ama
0: yani işte
1: ikinciyi
0: sen
1: görmedim
0: görmüşsün
1: mesela.
0: pozisyonu. Ben
1: İkini gördüm.
0: ikincisi için ne diyorsun mesela?
1: İkiyi
0: İkincisinde
1: görmedim. Hiç görmedim. Yani
0: de
1: görsem bir şey söylerim, ama orada tabii hani perdeden oyuncu mu kendini faul gösteriyor? O da
0: Tabii
1: olabilir.
0: tabii böyle
1: Bazen
0: yapıyor. Yani
1: gösteriyorlar.
0: ellerini havaya kaldırarak sanki faul aldım şeyi yapıyor.
1: Orada ya teknik faul verecek ya hücum faul verecek. Tekniği belki veremediler. Hücum faul verdiler ama dediğim
0: Belki de.
1: gibi görmedim. Fırat Bey demiş ki Türkiye Hollanda maçı ne oldu demiş voleybolda. Dün 3-0 kaybettik maalesef.
0: Evet.
1: Ama çok genç oyuncularla oynuyoruz. Yani buradaki kayıplardan ziyade bence o tecrübe kazanmaları önemli. Değil mi? Hani Milletler Ligi'ndeki maçlara.
0: Kesinlikle öyle. Sanıyorum dün mü önceki gün Mehmet Akif Üstündağ'ın şeyini görmüştüm. Açıklamalarını görmüştüm. O şöyle söylüyor. Birinci etap, yani bu etapta biraz daha genç oyuncuları
1: Evet.
0: kullanacağız, ama Ankara'ya dönecek biliyorsun bir sonraki şey etap. Orada
1: Az oyuncu.
0: oyuncularımız dönecekler. Tabii çok yoğun bir sezon geçirdiler. Ve şimdi kısa sürede olsa dinlenmeleri de normal bence, yani o tecrübeli oyuncuların.
1: Ya ben gayet makul ve mantıklı buluyorum. Birçok yeni

0: Vedat Bey, yağmurlu bir Ankara akşamından selamlar, sevgiler. Ülkemize bir Montella yeterdi. İkinci Montella da keşke gelmeseydin demiş. Belki de üçüncü
1: Biraz daha
0: gelecek.
1: şeye benzemiyor mu aslında? Montella değil de Tedesco. Yani çünkü doğum yeri Almanya bildiğim kadarıyla, değil mi? Yok ya, ya da İtalya mı Almanya uyruklu? Ya da doğum yeri Almanya, pardon. İtalyano'nun doğum yeri Almanya, İtalyan uyruklu.
0: Ne
1: Yani
0: kadar
1: şey
0: güzel.
1: gibi, Tedesco'da tam tersiydi hatırlarsan.
0: Evet. Yani belli olmaz şimdi. Montella hocamız da Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası bitene kadar tek kelime söylemeyeceğim. Montella hocamıza asla, ama döndükten sonra bakacağız oradaki durumumuza göre.
1: Bugün çok şey konuşuldu biliyor musun Caner?
0: Ne abi?
1: İtalyano geldikten sonra sosyal medyada çok fazla gördüm. Şarkı seçmeye çalıştılar hoca için.
0: Montella hoca için.
1: Yok şey için,
0: İtalyan.
1: İtalyano için.
0: Öyle mi?
1: Şey var biliyor musun? L'Italiano Vero diye bir şarkı
0: Evet
1: var.
0: evet.
1: Toto Cutugno'nun.
0: Evet.
1: O şarkıyı çok fazla çalarız gibi bir şey vardı. Ondan sonra ben de dedim ki bir bakayım bakalım ya sözleri ne anlama geliyormuş. İlginç bir şekilde gerçekten de öyleymiş. Yani orada aslında işte İtalyan halkını anlatan bir şarkıdan bahsediyor. İtalyan halkının kültürü, futbolu vesairesi yani onlarla bir ben bir İtalyanım işte futbolu severim şunu yaparım bunu yaparım gibi sözleri var. Sözler de yakışıyor yani şey anlamında futbol falan da var içinde. Ve çalınabilir gibi görünüyor.
0: Bakalım. Mutlaka Beşiktaş taraftarı yaratıcı bulurlar. Ama tabii önce sportif başarı gelsin. Yoksa istifa diye
1: Tabii.
0: bağırırlar zaten 5.
1: Tabii.
0: hafta geçmeden. Merhaba, onu da
1: Yoksa
0: İtalyanca söylerler.
1: İtalyanca bu şarkı yerine
0: Tabii.
1: mendiller sallanmaya
0: Ya
1: başlanmasın diye.
0: ben şöyle söylüyorum abi. Bence Sayın Başkan için de son şanslardan birisi. Beşiktaş Başkanı için. Çünkü eğer bu dönemde biliyorsun 3 transfer dönemi istemişti. Bu sanırım 4. transfer dönemi mi olacak? Ya da 3 mü olacak? 4 olacak herhalde. Öyle olduğu için de ya da 3 olabilir. Beşiktaş'ın mutlaka iyi transferler yapması gerekiyor. Çünkü sonrası malum. Bir anda Beşiktaş'ı olağanüstü seçime götürebilir abi. Bence olası bir başarısızlık.
1: Yani ben artık bunun bir fayda sağlamayacağını söyleyeyim de.
0: %100. O
1: Yani
0: konuda
1: bir
0: hemfikirim.
1: sezonu daha kaybetmek anlamına gelir. Beşiktaş taraftarının, bence Fenerbahçe taraftarının da biraz artık oyunculara, teknik adamlara sabretmesi gerekiyor.
0: Peki şuna hani inanır mısın ya da bu konuda bir şey söyler misin? Mesela Sayın Başkan dedi ki 3 transfer dönemine ihtiyacımız var ve Beşiktaş artık Ekim-Kasım ayında, bu arada
1: Maç
0: Anadolu Efes
1: bitti.
0: kazandı, 102-90 kaç? 3 mü? 90
1: 93'tü galiba.
0: 95 mi? 95
1: 95 mi?
0: 95
1: Bakamadım ben. Tamam,
0: Evet,
1: olabilir.
0: bakarız, düzeltiriz yoksa da. Hani başkanın beyanatları ve söylediği şeyler yüzünden biraz taraftar zaman zaman şey yapabiliyor, reaksiyon gösterebiliyor. Aslında biraz da o yüzden söyledim. Yani işte 3 transfer, 4 transfer dönemi de geçti artık. Vaat edilen bir şeyler olsun istiyor. Durum biraz bu.
1: Evet.
0: Peki abi, biz bitiriyoruz artık. Yavaş yavaş gidiyoruz artık. Yayın çok erken bitti. Sayın teknik direktörümüzün de açıklamaları vardı Montella'nın. O yüzden biz de bir süre aranızdan uzak kaldık. Yarın milli takımımızın maçı var 21.30'da. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Onu da yine Radyo Spor'dan nakden dinleyebilirsiniz. Ben yayında olacağım ama muhtemelen yayın sonrası da yine devam edeceğiz. Maç sonrası. Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
1: Senin de ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Herkese güzel bir akşam dilerim. Yarın yine burada olacağız görevimizin başında. Fenerbahçe'de seçim var. Tüm gün Fenerbahçe seçimini an ve an takip edeceğiz ve dinleyenlerimize aktarmaya çalışacağız tüm gelişmeleri. Hayırlısı olsun diyelim.
0: Evet, hayırlı olsun Fenerbahçe'de. Umarım kazanan Fenerbahçe olur. Güzel, fair play çerçevesinde bir seçim olur. İki başkana da başarılar dileyelim. Herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %50.

0: %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Maç merkezi devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Anadolu Efes 102, Fenerbahçe Beko 93. Serinin 3. karşılaşmasını Anadolu Efes kendi seyircisi önünde oynadığı Basketbol Gelişim Merkezi'nde kazanmayı başardı. Durum 2-1'e geldi. Seri 3'te bitiyor. Bir sonraki karşılaşma yine Anadolu Efes'in kendi evinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı maçla devam edecek. O maçı Fenerbahçe Beko kazandığı takdirde de adını finale yazdırmış olacak. Ya bu iki takımın arasında oynadığı maçları izlerken aşırı keyif alıyorum. Ya çok güzel maçlar izlettiriyor bize. Belki de basketbolun şu ana kadar son 10 yıl diyebilirim. Son 10 yıl içerisindeki en iyi takımlarını izliyoruz ülkemizde. Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes takımlarına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Son 10 yılda tabii benim izlediğim kadarıyla söylüyorum bunu. Basketbola keyif katan iki takımın mücadelesi. Kazanan Fenerbahçe olur ya da Anadolu Efes olur. O ayrı bir konu. Dediğim gibi bu iki takımın arasında oynadığı maçlardan ben çok ama çok büyük keyif alıyorum. Şöyle bir istatistiklere bakacak olursak da ilginç bilgileri aktaracağım tabii ki. 3 sayılık isabet yüzdesine bakıyorum. Fenerbahçe %55. Yani %50'nin üzerinde 3 sayı attığı bir karşılaşmayı kaybetti. 20'de 11 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'te ise bu rakam %39. 23'te 9 3 sayılık isabet buldu Anadolu Efes takımı. Reboundlarda yine Fenerbahçe Beko öndeydi. 22'ye 15. Bu da önemli istatistiklerden biri. Yani 3 sayı çizgisinin gerisinden %55 isabet buluyorsun. 22-15'te rebound konusunda bir üstünlük sağlıyorsun rakibine ama maçı kaybediyorsun. Bunun üzerinde durulması gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi oynasın, Fenerbahçe kazansın demiyorum ama ilginç istatistiklerden biri. Basketbol severlerin ne demek istediğimi çok net anladıklarını ben düşünüyorum. Ya bu iki yüzde zaten yüksekse, bir takımın lehine ise genelde maçları o takım kazanıyor. Hücum reboundlarında Anadolu Efes'te bir rakibi göre üstün olan taraftı. Ama genel reboundlarda da az önce bahsettiğim gibi Fenerbahçe Beko 22'ye 15 öndeydi. 102-93. Yani savunma yapmadı iki takım. Üçüncü karşılaşma tabii ki seride. Anadolu Efes risk aldı. Kısa 5 ile mücadele etti uzun süre. Çembere ataklar gerçekleştirdi. Dışarıda Larkin'in zaman zaman kaydettiği önemli kritik basketler vardı. Tucker Fenerbahçe Beko'da sanki bugün pek gününde değildi. Özellikle serbest atışlar konusunda da Fenerbahçe

bugün sınıfta kaldı diye düşünüyorum. %79 serbest atıştaki isabet oranı, 43'te 34. Yani inanılmaz fauller geldi bu karşılaşmada. Kolay kolay bir daha denk gelir mi? Dünya gözüyle bir kez daha görür müyüm bilmiyorum. Uzun zamandır basketbolu takip etmeye çalışıyorum. 43 serbest atış kullandı Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes ise 40 serbest atış kullandı. İnanılmaz rakamlar. 83 kez serbest atışa gitmiş oldu İki takım totalde. Fenerbahçe Beko 102-93 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Seride durum 2-1'e geldi. Bu hatırlatmayı da bir kez daha sizlere yapmış olalım. Gündeme dair tabii ki önemli haberleri yine sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'da bir transfer haberi vardı. Muçi ile sözleşme imzalandığı açıklandı. 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu Trabzonspor takımı. Trendyol 1. Ligi'nde de Sivasspor teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını açıkladı sevgili Radyospor dinleyicileri. Onun dışında yine Trabzonspor'la devam edeceğiz. Belki de bugünün en hareketli kulüplerinden biriydi Trabzonspor takımı. Orta saha oyuncusu Ruslan Malinovski'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Önemli bir oyuncu. Yani 32 yaşında, tecrübeli ama ofansif yönü gerçekten üst seviye olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Daha önceki kariyerine şöyle bir bakacak olursak da son sezonunda 30 karşılaşmaya çıktı. Bunların 27'si ilk 11'di. 5 gol atma başarısı gösterdi ve 3'te asistlik bir katkı sağladı. Önemli transfer diye düşünüyorum. Ben önemli bir transferi Trabzonspor daha bu dönemde bitirdiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonda Genova forması giymişti. Bildiğiniz gibi Ruslan Malinovski Trabzonspor takımına da hayırlı olsun diyelim bu transfere.

Seedle'dan mesaj gelmeye başladı. Görkem gelir, hemen açlık derecesine bakılır demiş dinleyicimiz. Yok, ben bugün yani sağlam geldim, öyle söyleyeyim. Leblebi var yanımda şu an. Bilmiyorum kim bıraktı, teşekkür ediyorum. Çok tuzlu bir leblebi. Leblebi değil mi bu arada bu? Doğru, leblebi. Sarı bir leblebi. Onu yiyorum arada. Onu yemeye çalışıyorum. Tokluk hissi veriyor. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Acaba neden bunu yazdı bilmiyorum. Şöyle bakalım mesajın başlangıcında. Şu an ülke çapında yüzlerce kulüp, binlerce sporcumuz var ama NBA'de oynayan Alperen'den başka hatırı sayılır ligimizde oynayan Türk oyuncuların da durumu ortada. Büyük bir kısmı rol oyunculuğu yapmakta. Fakat demiş dinleyicimiz, bizi eskilere götürüyor. Bundan 15 sene önce altyapılarda daha az takımımız vardı fakat daha çok Türk yıldızımız oynuyordu. Hem NBA'de hem de ligde kendi takımlarında. Bu anlam veremediği ters orantıyla ilgili sizin yorumunuz nedir demiş. Teşekkürler, iyi yayınlar. Ya geçtiğimiz dönemde evet, bir 15 sene öncesine gittiğimizde yani milli takımımız özelinde konuşuyorum, önemli başarılara imza atıyorduk. Şu anki takımımıza bakıyorum, yine sizin bahsettiğiniz kadar arada bir uçurum olduğunu ben düşünmüyorum. Önemli isimler çıkarttık. Cedi mesela ilk sıraya koyarız, yine bildiğiniz gibi Anadolu Efes altyapısından çıktı ve önemli de NBA'de bir kariyer yaptığını düşünüyorum ben. Daha birçok oyuncuyu sıralayabiliriz. Ha, 15 yıl önce daha fazla mı çıkıyordu? Ya bu konuda evet, tartışmaya açık bir konu. Ama şu an günümüzden bahsedeceksek de Alperen'in dışında da çok önemli yeteneklerimiz var. Ha, hem Türkiye Süper Ligi'nde basketbolda forma giyen hem de Avrupa'da bizi temsil eden Cedi onlardan biri. NBA yaptı, önemli işlere imza attı. Sonrasında da Panathinaikos transferi gerçekleşti. Devamında NBA'de şu an aktif olarak oynayan birçok yine önemli ismi ben hatırlıyorum. Bilmiyorum katılır mı dinleyicim burada. Yani ters orantı demiş dinleyicim de ya, ben ters orantı olduğunu düşünmüyorum. Onu da söylemiş olayım. Görkem hoş geldin. Sesini duyduğum için sevindim demiş dinleyicim. Çok teşekkür ediyorum. Milli takımımızın gruptan çıkması ve çeyrek final oynarsa da başarılı sayarım. Bir de milli takımımızın marşı. Hangisi? Aykut, ben Bursa'dan yazıyorum. Elimden geldiğince de dinlemeye çalışıyorum demiş. Elinizden geldiğince değil. Tabii ki siz elinizle açıyorsunuz da kulak önemli burada. Kulağınız da çok önemli. Açık kalması da benim için bir anlam ifade etmiyor. Dinlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Bursa'ya selamlarımı ileteyim. Şöyle bir durum ama soru sormuş tabii dinleyicimiz. Gruptan çıkması ve çeyrek final oynarsa da

başarılı sayarım. Ben başarılı sayar mıyım? Ya, kadromuz çok iyi. Ya, gerçekten müthiş bir kadromuz var. Jenerasyon olarak da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Daha önce de birbirleriyle oynamaya alışık bir milli takım kadromuz bulunuyor. Sadece ileri uçta hani o 9 numara diye tabir ettiğimiz forvet isminin pek olmayışı tabii takımımızdaki tek eksik bölgenin hücum bölgesinde forvet olması biraz soru işareti barındırıyor bende. Ama kolay da bir grupta yer aldığımızı düşünüyorum. Yani lider olarak bile çıkabiliriz grubumuzdan. Hani Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece bir puan kaybı yaşarsak benim için sürpriz olmayacaktır. O da şundan dolayı bizden daha iyi bir takım olduklarını düşündüğüm için değil. Sadece deplasman maçına çıkmış olacağız. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor bu turnuvanın bu aşaması, grup aşaması. Saha ve seyirci avantajı Amerika Birleşik Devletleri'nden yana olacak. O kadar da kötü bir kadrosu yok. Yani Paraguay mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi diye sorsanız ben tabii ki Amerika'yı söylerim. Daha zorlu bir takım. Grubumuzdan zaten 3 takım birden bir üst tura çıkacak. O konuda bir tereddüt yaşamıyorum. Ha 3. olup çıkacaksak öyle son anda belli olacaksa çıkacağımız çıkmayalım. Onu da net ifade edeyim. Ya böyle bir grupta üçüncü olup çıkacaksak gerek yok. Yani beni umutlandırmasın ya da bizleri umutlandırmalarına gerek yok. Tabii ki sonu güzel olacak. Gruptan çıktık. Ama birinci ya da en kötü ihtimalle ikinci çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Milli takımımıza da başarılar dileyelim. Artık 5 gün kaldı. O beklediğimiz ana 5 gün kaldı. Bundan 45 gün önce diyordum ki ben. Yok ya gece maçları ben izlemem saat 05'te o saatte uyanamam uykum gelir uyurum ya diğer maçlar gece 2'de başlayan birçok mücadele olacak yine turnuvanın diğer karşılaşmaları yok izlemem diyordum ama son birkaç gündür de gerçekten kaç gün kaldı kaç saniye kaç dakika var diye hesaplamaya başladım. Herhalde izlerim bütün karşılaşmaları hemen hemen takip etmeye çalışırım. Milli takımımızın maçlarını tabii ki kesintisiz hiç kaçırmadan izlemeyi de düşünüyorum. Şöyle bir bakalım mesajlara sorun var mı abi demiş. Sorun yok. Ne soru olabilir ki? Ha sen her hafta sorduğum soruyu söylüyorsunuz. Ben de yayında bir sorun mu var acaba diye dinleyicimizden gelen bu mesaja öyle bir anlam yükledim.

Verdiğim kupon için teşekkür ediyorum abi. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak hayatımda ilk defa Fenerbahçe'nin rakibine bahis aldım. Nasıl aldım, neden aldım bilmiyorum ama kaybettiğimize pek üzülemedim. Turu geçeriz ama ben kazandım bugün Efes'in galibiyetiyle demiş. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Gün içerisinde kuponlarımı paylaşıyorum zaten. Detayları vereceğim dakikalar içerisinde. Şöyle bir durum var. Hani ben dinleyicilerimden saklamayacağım. Yapmış olduğum kuponda Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesine ben Anadolu Efes galibiyetini önermiştim tüm dinleyicilerime ve beni takip eden dinleyicilerime. Ben Efes'in galibiyetini bekliyordum. Bir sonraki maçta senin düşüncen nedir diye soracaksanız da ben serinin 5. maça taşınacağını düşünüyorum. Yani Anadolu Efes pazar günü de galip gelecektir diye tahmin ediyorum. 2-2 olur diye düşünüyorum. Çünkü kendi evinde, kendi sahasında özellikle basketbol gelişim merkezinde yani müthiş oynayan bir Efes var. Euroleague'de de hatırlayın çok kötü bir başlangıç yaptı. Kendi sahasında maç kazanamadı Anadolu Efes. Ama son dönemde Lasso'nun da gelişiyle birlikte kendi sahasında bu takımı yenemez, fark yer herhalde dediğimiz birçok rakibini mağlup etmeyi başardı bu sahada. Valencia Basket onlardan biriydi. Maç öncesini hatırlıyorum, aylar öncesinde konuşulanları. Efes zaten son sıraya doğru gidiyor. Her takımdan 30-40 sayı fark yiyor. Burada da Valencia çok güçlü bir kadrosu var. Deplasmanlarda da iyi oynuyor Valencia. Gider 30 sayı, 35 sayı fark yer Efes deniyordu. Orada çok rahat bir galibiyet aldı ama Anadolu Efes. Lasso'nun gelişinden sonra tam toparlandı diyemem. Tabii ki çok iyi oynadığını da düşünmüyorum Efes'in. En azından geleneklerine baktığımızda, Anadolu Efes ismine baktığımızda yakışan bir basketbol şu an itibariyle yok. Hani kadroda ciddi bir sorun olduğunu ben düşünüyorum. Yine de bu iki takımın karşılaştığı serilerde hatırlamıyorum. Hatırlayan biri varsa lütfen WhatsApp'tan yazsın. Bir takım çok kötüdür, diğer takım çok iyidir. Ama seri 3-0, 4-0 bitti daha önce. Fenerbahçe Efes'i 3-0'la geçti. Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 3 maçta da mağlup etti dediğiniz bir seri var.

Lütfen yazın. Pandemi döneminde sadece benim hatırladığım Anadolu Efes'in final serisinde 2-0'dı o zaman, pandemiden kaynaklı. 2'de bitiyordu final serisi yanılmıyorsam. Orada rakibini çok rahat geçmeyi başardı. Hatta iki maçı da farklı kazanmıştı Anadolu Efes. Onun dışında hatırlamıyorum. Hiçbir final mücadelesinde iki takımın oynadığı karşılaşmalarda bu seriyi aldı götürdü. Çok rahat bitirdi seriyi diyebileceğimiz öyle bir eşleşme hatırlamıyorum ben. Trabzonspor iyi oyuncular transfer edecek. Bence şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacak bu sene demiş Erdal Bey. Olabilir, evet, zaten iyi bir kadrosu olduğunu ben düşünüyorum. Onun da üzerine eklemeler yaparak Trabzonspor takımı şampiyonluğun en güçlü adayı diyemem tabii. Hiçbir zaman böyle iddiada bulunamam. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın böyle yatırımlar yaptığı bir Süper Lig'de Beşiktaş için de söyleyemem. Beşiktaş bu sene şampiyonluğun bir numaralı adayı diyemem, böyle bir yorum yapamam. Ha yapsam da herhalde ya bu görkem ne saçmalıyor olur. Yani öyle düşünürsünüz diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra evet üçüncülük, dördüncülük yarışı demeyeceğim tabii ki, öyle bir saygısızlık yapmayacağım ama o sıralarda yer alacaktır Trabzonspor takımı. Şampiyonluğu son haftaya kadar da içerisinde kalmasını ben bekliyorum. Bu sene Italiano'nun da Beşiktaş'a transferinin ardından önemli olan 3-4 iyi katkı alabileceği bir futbolcu alırsa Beşiktaş kulübü de şampiyonluk potasında yer alacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir Süper Lig olacak bu sene. Çok güzel bir Süper Lig olacak diye tahmin ediyorum. Peki soru isteyen dinleyicilerimiz. Alıştılar tabii ki. Her gün bir soru soruyorum dinleyicilerimize. Yine Kenan Bey, soruyu bekliyorum abi. Pür dikkat sendeyim demiş. Ya yani çok da önemli bir soru değil ama hadi bakalım soralım madem. Birazdan soracaktım. Cevap vermek istiyorsanız, futbol bilginize güveniyorsanız da WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Dünya Kupası demiştik. Dünya Kupası'na 5 gün kala yine Dünya Kupası'ndan bir soru. Şöyle bir geçmişe gideceğiz. Tarihi iyi olan dinleyicilerim hemen doğru cevap vereceklerdir diye düşünüyorum. En çok final oynayan takım Dünya Kupası tarihinde hangi takımdı? Lütfen WhatsApp üzerinden adınızı da eklerseniz mesajın sonuna sevinirim. Peki geçelim mesajlara. Abi bu akşam güvendiğim bir karşılaşma var mı demiş dinleyicim. İlerleyen dakikalarda sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Bir de şöyle bir tabii ki hatırlatmam olsun değerli Radyo Spor dinleyicilerine. Nereden oynuyorsun diye soruyorsunuz değil mi bana? Kuponlarını nereden oynuyorsun abi? Yani iddia.com'dan kral oran farkıyla kuponlarımı oynamaya çalışıyorum. Uğur Böceği şans oyunları bayisinden de oynuyorum. Dediğim gibi bana uğur getiren bir bayidir. Kuponlarımı da görmek istiyorsanız hemen hatırlatayım. Çünkü çok soru geliyor Instagram'dan, DM üzerinden. Abi bugün maçın var mı? Nereden kuponlarını görürüm? Hepsinin cevabını şu an veriyorum. Daha önce kaçıran dinleyicilerimiz varsa şayet. Şimdi iddia.com'a kayıtlısınızdır diye düşünüyorum. iddia.com'a giriş yapın. Devamında sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Evet, bekliyorum. Tamam. Girdiniz değil mi? Tamamdır. O zaman sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Orada bir bayi çıkacak. Değiştirmek istiyorsanız tabii ki zorlamıyorum bu konuda sizleri. Sonuçta şimdi ben Uğur Böceği'ni öneriyorum sizlere sadece ama diğer bayilerin de hakkına girmek istemiyorum. Siz şayet benim kuponlarımı görmek istiyorsanız kayıtlı olduğunuz bayiye gelip bayimi değiştir diyorsunuz ve orada arama kısmı çıkacak, büyüteç. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet, bekliyorum o zaman. Biraz bekliyorum. Büyütece basıyorsunuz. Bir boşluk çıkacak, arama boşluğu. 30-0-97. Bunu birleşik olarak yazın. Ya da rakam ben aklımda tutamam abi diyorsanız da Uğur Böceği şans oyunları yazmanız yeterli olacaktır. Sonrasında zaten bayi karşınıza gelecek. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. İşlem tamamlanıyor. Ha bundan sonra yapmanız gereken artık bir şey kalıyor. Bu da çok basit. Sizlere bir numara vereceğim. O numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum diyeceksiniz. Her gün, bakın her gün düzenli olarak kuponlarım sizlere ulaşıyor olacak. Hemen numaramızı aktaralım o zaman dinleyicilerimize tabii ki. 0540-300-0-97. 0540-300-0-97.
Bu numaraya Görkem'in kuponları yazmanız yeterli olacaktır. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, peki bu hatırlatmayı da yapalım. Birazdan bir araya gideceğim ama soru sormuştuk. Bununla alakalı da cevaplar geliyor. Enteresan cevaplar geliyor. Dünya Kupası tarihinde en fazla final oynayan takımı soruyorum. Birçok dinleyicim yanlış cevap veriyor. Yani kolay bir soru ama dinleyicilerim, neden Polonya demiş dinleyicimiz? Yani tarihinde finale çıktı mı Polonya acaba? İlk kez finale çıkan takımları da sormuyorum. Yanlış mı anlaşılıyor sorumuz, anlamadım da. En fazla final oynayan takım Dünya Kupası tarihinde hangi takımdır? Şöyle bir bakalım. Birleşik Krallık da sayılırsa İngiltere demek istiyorum. Gökhan Deniz ben. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Onun öncesinde bir mesaj daha var. Grindford açıklandı. Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sayın Hakan Safi açıkladı demiş dinleyicimiz. Bence bunun üzerine bir iki kalem gerekir. Kelam gerekir, düzeltelim. Büyük transfer. İyi yayınlar, sevgiler. Peki, tabii gerçekleşirse büyük transfer. Şimdi anlaşma sağlandı mı? Kulübüyle görüşülüp yine sözleşme detayları onaylandı mı? Bunlara da bir bakmamız gerekiyor. İsim olarak gittiğimizde evet, Sayın Hakan Safi, Fenerbahçe'nin başkan adaylarından olan Sayın Hakan Safi'nin önemli hamleleri var, yok değil. Ama kazanacak mı seçimi, Sayın Aziz Yıldırım nasıl oyuncular açıklayacak vesaire vesaire. Tek tek oyuncu ismine gidersek evet, güzel isimler var Sayın Hakan Safi cephesinden gelen önemli gelişmeler var, o da yok değil. Bir dönem Türk pasaportlu şütör gardları sayıyorum demiş dinleyicim. İbrahim, Harun, Ufuk Sarıca, Serkan, Erdal Bibo, Murat, Can. Bu adamların hepsinin şu anda rötör karnımız olarak oynayan Furkan Korkmaz'dan çok daha büyük oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bence Mehmet ve Hidayet'in gölgesinde kalan Ersan, Emri kariyeri bile Cedi'nin kariyerinden daha büyüktü demiş dinleyicimiz. Ya bunun cevabını verdim az önce zaten. Ya evet, benim illa fikrimi soruyorsanız 15 sene önceki bizim oyuncularımız NBA'de daha fazla süre alıyordu. Daha yetenekliydi kısmını ben tartışırım. Yani saygısızlık olur. Şu anki jenerasyona yaptığım saygısızlık olur ki haddime değil. Öncelikle bunu açıklamış olayım sizlere. Tabii geçmiş yıllara şöyle bakıyorum, yani ne oyuncular vardı sizin de bahsettiğiniz gibi. Daha Koraç Kupası'na gidiyoruz. Ufuk Sarıcalar'dan bahsediyoruz. Gerçekten müthiş oyunculardı. O dönemki jenerasyon şu anla kıyaslandığında ya bir adım öndeydi. Bana sorarsanız evet, katılıyorum bu düşünceye. Ama tek katılmadığım nokta, şu an basketbolda oyuncularımızın kalitesinden bahsediyoruz ya. Hani yazmışsınız, yani şu ankiler o kadar geçmişe göre iyi değil. Evet, arada biraz fark olduğunu düşünüyorum ama uçurumun olduğuna inanmıyorum. Uçurum yok, kesinlikle yok. Bana kalırsa tabii ki. Sizin görüşünüze de son derece saygı duyuyorum, onu da söyleyeyim. Merhabalar, Adana'dan iyi yayınlar. Nezih Demirci ben demiş dinleyicimiz. Adana'da yayın ney değil bir de yabancı karışıyor demiş. Anlayamadım mesajınızı ya. Frekansı soruyorsanız radyospor.com'a girin. Orada frekanslarımız bölümü yer alıyor. Artık hangi ilde dinliyorsanız, dinlemeye çalışıyorsanız oranın frekansı yazıyor. Hatta hiç uğraştırmayalım sizi. Tabii tabii, ben hemen bakayım ona. Radyospor'un Adana'daki frekansını soruyorsunuz değil mi? Hemen söyleyelim ya. Ama merak ediyorsanız girip bakabilirsiniz. Orada detaylar yer alıyor. Dinleyicime bunu söyleyeyim. 97.2'ymiş Adana'daki frekansımız. Radyospor'un frekansı 97.2. Adanalı dinleyicilerime de selamlarımı iletmiş olayım. Son günlerde çok istek alıyorum Adana'daki arkadaşlarımdan, bazı dinleyicilerimden. Abi gel de bir şalgam iç. Yani şalgam içmek için de Adana'ya şimdi bilemiyorum. Çok sıcak diyorlar Adana'ya. Çok sıcak diyorlar. Gerçi İstanbul'da bu aralar çok sıcak. Yani Adana atmosferini yaşıyorum ben İstanbul'da gün içerisinde. Teşekkür ediyorum ilgi ve alakanız için. En fazla finali bilmiyorum demiş dinleyicimiz ama bence Brezilya'dır diye tahmin ediyorum. Brezilya'nın olduğunu tahmin ediyorum demiş. Peki, iyi tahmin ama doğru mu yanlış mı birazdan cevabını öğrenmiş olacaksınız. Dünya Kupası'nda en fazla finale kalan takımı soruyorum. Dünya Kupası tarihinde en fazla final oynamış o takımın adını. Bakalım kaç dinleyicim doğru bilebilecek. Brezilya diyen bir başka dinleyicim, sevgili Gökay Yarar, mesajı göndermiş. Peki, onun dışında Hollanda'dır abi, Hollanda'dan selamlar diyen bir başka dinleyicimiz
Dursun Bey de mi isminiz? Peki, Dursun Bey de Hollanda cevabını verdi. Henüz beklediğim o doğru cevaplar gelmiyor. Yani bu saydıklarımız genelde yanlış. Yani yanlış cevaplar, ya öyle yanlış ya da olmayabilir demeyeyim, hadi itiraf edeyim. Yanlış cevaplar geliyor.

Doğru cevabı bir türlü bilemedi bir dinleyicim dahi. Şu an gelen mesajlara bakıyorum. Bayağı mesaj var. Okuyamadıklarıma da bakıyorum. Yok, doğru takım ismini gönderemedi hiçbir dinleyicim. Aslında çok da kolay bir soru. Dünya Kupası tarihinde en fazla final oynayan takımı konuşuyoruz. Doğru cevabı evet siz bileceksiniz ya. Arabanızda şu an gidiyorsunuz fark ettim. Ben sizden bekliyorum onun cevabını. Ben miyim diye sormayın. Evet, sizi duyuyorum. Sizi duyuyorum. Evet, siz. Doğru cevabı WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Yoksa kimse bilemeyecek. Yani siz bilin bunun doğru cevabını. Şöyle bakalım sonuçlarımıza. Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup aşaması mücadelesi vardı. Yine Türkiye'miz tabii ki milli takımımız Kuzey İrlanda karşısında 2-1'lik bir galibiyet elde etti. Bugünün güzel haberlerinden biriydi. 26. dakikada Melike Pekel'in attığı bir gol ve devamında da 45'te Megan Bell penaltıdan eşitliği sağladı. Konuk ekip Kuzey İrlanda adına ama tabii ki genlerimizde var. Pes etmiyoruz. Milli takım pes etmedi. Buğsem Şeker topu ağlara gönderdi. İkinci yarının henüz başı 47. dakikada ve devamında maçın kalan bölümünde de gol olmayınca skor 2-1 bitti diyebilirim. Önemli bir galibiyetti bizim için. Kaybetseydik işler çok kötü olabilirdi. Üçüncü sıraya gerilemiş olacaktık. Kuzey İrlanda 6 puanda 3. basamakta kaldı. Milli takımımız Türkiye'mizde puanını 10'a yükseltti ve İsviçre'nin hemen ardından 2. sırada kendisine yer buldu. 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadık. Milli takım, kadın milli takımımızı da ayrıca tebrik ediyoruz. Necla Kragas'ın öğrencileri bugün güzel mücadele etti. 15 şut denemesi, bunlardan 8'i isabetli. 2-1 değil. Skor sizi aldatmasın maçı takip etmediyseniz. Üçleri dörtleri çok rahat bulabileceğimiz bir karşılaşmayı geride bıraktık. Biraz da şanssızlık vardı bugün. İki tane topumuz direkten döndü. Milli takımımız yoksa daha farklı bir galibiyete de imza atabilirdi diye düşünüyorum. Canlı skorlarımızda neler oluyor derseniz de hemen canlı maçlarımıza da tabii ki şöyle değinelim. Azerbaycan 0, Malta 2. An itibariyle bu karşılaşma sonuçlandı. Yine bir diğer hazırlık mücadelesi Angola 0, Moritanya 0 dakikalarda 44'ü gösteriyor. Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri demiştik. Bir tane devam eden canlı maçımız var. Hatta bir tane değil, birçok karşılaşma var. Onu da düzelteyim. Grup A'dan bahsediyorum. Orada tek karşılaşma. İrlanda Cumhuriyeti 1, Hollanda 0. Grup 3'ü hemen dönelim. İspanya 2, İngiltere 0. İspanya kadın futbolunda çok iyi. Onu da ifade edelim. Almanya 2, Norveç 0. Portekiz 0, Letonya 0 dakikalar 45'i gösteriyor. Portekiz-Letonya mücadelesi ilk yarı tamamlanmak üzere. Belçika 6, Lüksemburg 0. Arada ciddi bir kalite farkı var. Belçika Avrupa futbolunda, kadın futbolunda bir adım öne geçiyor. Son yıllarda yakaladığı o jenerasyonla birlikte adından sıkça söz ettirecek milli takımlardan biri olma yolunda ilerliyor. Tabii ki ben bugün maçı izlemedim. Ya, bu karşılaşmayı izlemedim. Hatta istatistiklerine dahi bakmadım ama şöyle bir ipucu vereyim. Jill Jansel benim en dikkatimi çeken futbolculardan biri. Sadece Belçika milli takımı değil. Kadınlar futbolunda en çok ilgimi çeken, dikkatimi çeken diyeyim. Şimdi yanlış yere çeker dinleyicileri biliyorum ben kendi dinleyicilerimi. Vay be, Görkem'in ilgisini çekiyormuş Belçikalı bir kadın futbolcu. Yok, öyle demek istemiyorum. Tarzını beğeniyorum, oyun şeklini beğeniyorum. Jill Jansens benim beğendiğim isimlerden biri. Onun dışında Kayman vardı bir de, Janike Kayman. O da Belçikalı, çok önemli. Leicester City forması giyen, çok ama çok tecrübeli bir isim. Orta sahada oynuyor. Belki de son maçlarına çıkıyor artık. 88 doğumluydu diye hatırlıyorum. 37 yaşında olması gerekiyor. Hatta 38'e girecek bu sene. Çok önemli. Belçika milli takımında 130'un üzerinde maça çıkmıştı. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Çok tecrübeli isimlerden biri Janike Kayman. Leicester City forması giyiyor. Belçika şu an 6-0 önde Lüksemburg karşısında. Dakikalarda 83'ü göstermekte. Diğer maçlarımızda neler oluyor derseniz hemen şöyle bir bakalım. İspanya Premier Ligi var. Yükselme playoff 1. tur karşılaşması. Alt liglerden bahsediyoruz. Sabadell 2, Real Madrid'in B takımı 0. Bu da enteresan sonuçlardan biri şu an için.

0: Real Madrid ilk karşılaşmayı 2-0'lık skorla önde kapatmıştı. Sabadell kendi evinde ilk yarıyı şimdi rövanş mücadelesinde önde kapatan takım. Uzatmalara taşıyabilir Sabadell takımı. Şayet daha gol atamazsa, maç böyle biterse yani mucizeyi gerçekleştirebilir. Şimdi Real Madrid'in B takımını takip ediyor mu dinleyicilerim bilmiyorum. Ben zaman zaman tabii fırsat buldukça da izlemeye çalışıyorum. Ama Sabadell takımı da alt ligler konusunda bence çok iyi olan takımlardan biri. Gelecek vadeden takımlardan biri. Real Madrid ne kadar alt yapıya önem veriyorsa Sabadell takımı da bir o kadar önem veriyor diye düşünüyorum. Daha önceki karşılaşmalarını hatırlıyorum çünkü önemli maçlara, önemli skorlara imza atıyordu. Villarreal'le beraberliğini hatırlıyorum. Sabadell dendiğinde bir birlik beraberliği vardı. Onun dışında zorlanıyor Atletico Madrid karşısında ama deplasmanda 3 gol atıyor. Maçı kaybediyor ama 3 golde atma başarısı gösteriyor. Real Murcia'ya yine son anda kalesinde golü görmeseydi kazanmış olacaktı. Yani enteresan takımlardan biri. Sabadell takımı öyle söyleyebilirim. Peki çok kısa bir araya gidelim ve mesajlarınıza birazdan döneceğim. Birçok tahmin geldi. Şu ana kadar doğru cevabı bilen dinleyici sayısı oldukça düşük. Onu tekrar hatırlatayım. Doğru cevabı biliyorsanız lütfen Radyo Spor WhatsApp hattına mesajınızı sizler de gönderin. Ben gelecektir diye düşünüyorum. Gelecektir diye düşünüyorum. O doğru cevaplar arka arkaya gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım tekrardan dinleyicilerimiz yanlış. Alper Bey'in cevabı yanlış. Harun Bey İngiltere demişsiniz. Yani olabilir. Hani çok da doğru yanlış demek istemiyorum. Bilemiyorum. Hadi öyle söyleyeyim. Bir ucu açık bir cevap vermiş olayım dinleyicilerime. Sorumu tekrar hatırlatıyorum. Dünya Kupası tarihinde en fazla finale çıkma başarısı gösteren takım kimdir? Cevapları gönderin. Ben de birazdan geliyorum.
1: Maç merkezi devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesaj trafiği oldukça yoğun. Teşekkür ediyorum dinleyicilerime. Keşke tabii gönül isterdi doğru cevapları görmek. Bakayım, İspanya demiş dinleyicimiz. Kesin İspanya'dır abi. Yok, İspanya değil. Hadi onu da söyleyelim. Aklınıza ilk İspanya geliyor değil mi? Dün Irak mücadelesini izledim, hazırlık karşılaşması. Tabii ki fazla dikkate alabileceğimiz karşılaşmalar değil hazırlık maçları. Ya ben beğenmedim. İspanya'nın bu jenerasyonla turnuvada başarıya ulaşmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Ha, kupayı alamaz diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim en azından. İtalya olabilir demiş bir dinleyicim. İsminizi de eklerseniz mesajınızın sonuna çok daha memnun olacağım. Bulmaya çalışıyorum. Bir saniye. Sevgili Şahin Bey. İtalya cevabını vermiş. Elendiniz Şahin Bey. Değil. Ama başka bir tahmininiz varsa onu da tabii ki yazabilirsiniz. Görkem Bey, Dünya Kupası'nı hiç Afrika takımı almamış. Bence bu sene Afrika takımlarının şansları daha fazla demiş. Mesela hangi takım alabilir? Afrika takımlarını şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde hangi takımın sürpriz yapmasını bekliyor dinleyicim? Onu da yazsın. Peki. Şöyle bakalım. Bu akşam yazacak bir şey bulamadım. Su ne tarifi vereceğim demiş. Bir bardak su tarifi vereyim demiş. Malzemeler bir bardak ve bir bardak da su. Çok kolay demiş. Cansın Antalya'dan Selim Bey afiyet olsun demiş. Ya, su önemli ama hani belki şakayla karışık yazdınız ama su gerçekten önemli için. Özellikle bu sıcak havalarda sağlığınız için özellikle dışarı çıkıyoruz, çalışıyoruz vesaire. Vücudumuz sürekli bir su kaybı yaşıyor. Ve o suyu da mineraller eşliğinde lütfen yerine eklemiş olalım. Su içelim, bol bol su içelim.

Efes kazanır demiştin, kazandı. Seni tebrik ediyorum abi. Beşiktaş'tan Gökay ben demiş dinleyicim. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Bence Brezilya diyen dinleyicimi Seattle'dan dinleyicim bu cevabı gönderiyor. Abi iyi yayınlar. Tuzla'dan Hakan ben. Şu an Tuzla'dan Beylikdüzü'ne gidiyorum. Lütfen bana dua et demiş ve cevap bence de Almanya diye de eklemiş. Yani Tuzla'dan Beylikdüzü'ne gidiyorsunuz. Herhalde saatler 04'ü gösterdiğinde varmış olursunuz. Yani şehirler arası bir yolculuktan daha uzun süre olabilir. Evet, o mesafe gerçekten çok uzun olabilir. Trafik olur bir de tabii, olmasın diyelim de. Olabiliyor zaman zaman o bölgede maddi hasarlı kazalar meydana geldiğinde maalesef kilit noktasına geliyor İstanbul trafiği. Böyle bir şey.

Dikkatli sürün. İsterseniz 10 saatlik bir yolculuk olsun. Acele etmeyin sadece. Tüm şoför dinleyicilerime bunu söyleyebilirim. Bir arkadaşınız, dostunuz, kardeşiniz olarak sizlerden tek ricam budur. Aceleye gerek yok. 5 dakika geç gidin nereye gidiyorsanız. Ama sizi sevenlerin, arkada sizi bekleyenlerin olduğunu da lütfen unutmayın. Her şeyden önce can güvenliğiniz çok kıymetli. İyi yayınlar. Cevap Almanya mıdır demiş dinleyicim. Birazdan açıklayacağım doğru cevabı. Hemen vermiyorum öyle. Evet, Almanya dememi beklemiyorsunuz diye düşünüyorum. İzmir'den Barış Yüksel. Şöyle bir bakalım. İzmir'den Barış Brezilya demiş. Galatasaray taraftarıyım. Sayın Aziz Yıldırım'a sempatim var. İnşallah seçilir. Geçen gün çok önemli bir şey söyledi çünkü demiş dinleyicim. Şampiyonluk farkı 7. Eğer 20 olursa rekabet biter. Bence çok doğru söyledi Sayın Aziz Yıldırım demiş. İzmir'den Barış Yüksel'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Ve videolar geliyor. Adana'da yayınla alakalı mesajlar geliyor. Bakarım birazdan yayından sonra videolarınızı açmaya çalışırım. Olmadı gerekli yerlere de iletmiş olurum. Hiç merak etmeyin bu konuda. Selamlar, ben Hakan. Çok net söylüyorum, Brezilya demiş dinleyicim. Yani çok emin konuşanların genelde yanıldığını görüyorum. Hakan Bey, siz de mi yanıldınız? Birazdan cevabı öğreneceksiniz. Sorumuz neydi? Radyosunu yeni açan dinleyicilerim, yani onların içinden ben doğru cevapları bilebilecek dinleyicilerimin olduğuna inanıyorum. Dünya Kupası tarihinde en fazla finale kalmış takımı soruyorum. Ben ezbere cevaplar tabii ki verebilirsiniz ama bilen dinleyicilerimi çok hızlı bir şekilde WhatsApp'a bekliyorum. Arka arkaya şöyle 20 mesajın doğru cevapla süslenmesini istiyorum. Lütfen dinleyicilerimden, futbol gurmelerinden tek ricam budur. Ankara'dan selamlar, ben Turgay. İyi yayınlar. Ben Almanya diyebiliyorum. Yanılıyor da olabilirim. Belki Brezilya'da olabilir demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Sizlere de başkentimize de selamlarımızı gönderelim. Dünya Kupası'nda en çok finale kalan takım kesinlikle Almanya'dır Engin Bey. Birazdan doğru mu yanlış mı öğrenmiş olacaksınız. En fazla final oynayan takım Almanya cevapları gelmeye devam ediyor. Sevgili Koray Bey de Almanya demiş. İsimsiz dinleyicim Almanya cevabını verdi. İzmir'den Berker, ben iyi yayınlar, Brezilya'dır %90. Diyen dinleyicimiz. Peki sevgili Berker Bey. Arjantin. Kesinlikle Arjantin abi. Ersun Bey. Arjantin'e çok güveniyor. Almanya 8 defa final oynadı. İsmim Murat. Cevap kesinlikle Almanya demiş dinleyicim. Peki Murat Bey Almanya cevabıyla belki de doğru cevap verdi. Bu arada Görkem Bey, efsane Milan kadrosunu say desek saymazsınız ama inşallah demiş dinleyicim, ya da maşallah diyor, bilemiyorum, orada iki tane bir tabir kullanmış. Belçika kadın futbol takımının forvetini unutmuyorsunuz demiş. Aa, bak farklı yerden yaklaşmış dinleyicimiz. Efsane Milan kadrosunu say desek diyor. Bakın burası önemli ama efsane Milan kadrosunu say desek sayamazsınız ama maşallah. Şu anki güncel kadın futbolunda Belçika milli takımının forvet oyuncusu hala aklınızda demiş. Takip ediyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Her zaman ifade ediyorum. Ben kadın futbolunu izlemekten keyif alıyorum. Hani bir kere izleyin. Hiç izlemeyen bir dinleyicim varsa şu an, herhangi bir kadın futbolunu izlesin. Oradaki mücadeleye gerçekten aşık olacak. Ya bu kadar eminim. Tamam, erkek futbolu daha fazla izleniyor. Daha fazla keyif veriyor. Bunu kabul ediyorum. Ama kadın futbolunda da ciddi bir rekabet var. Yani teknik kapasiteleri, tabii becerileri biraz daha kısıtlı olduğu için, yıldız isim sayıları çok düşük olduğu için erkek futboluna kıyasla, orada bir mücadele oluyor. Orada bir mücadele oluyor ve onu izlemekten, ona tanıklık etmekten ben keyif alıyorum. Yani bir de oyuncuların ismi tabii aklımda kalıyor. Şundan dolayı maçı izlerken not alıyorum. Yani ben internete girip de iki hafta önce golleri kim atmış ona bakmıyorum. Zaten bilmiyorsam da hatırlamıyorum diyorum. Bilmiyorum cevabını vermekten korkan biri değilim. Yayıncı olsam da 3 hafta önce oynanan bir maçı, izlemediğim bir maçı izliyormuş gibi sizlere lanse etmem. Bunu da kendime yakıştırmam. Bakıyorsam da bir saniye bir internetten bakıyorum ve cevabını veririm. Ama onun dışında kadın futbolunu izliyorum. Yani şu yaz ayında ne izleyeyim şu an? Efsane Milan kadrosu demişsiniz. Yani siz sayabilir misiniz? Ben sayarım. Siz sayabilir misiniz? Kaleciden başlayabiliriz ki ondan sonra öyle bir kaleci hatırlamıyorum ya. Bir de Peter Cech vardı gerçi, benim gençlik yıllarımda efsanevi diyebileceğim Didier.

Benim aklıma gelenleri şöyle bir sıralayayım. Maldini geliyor zaten ilk olarak. Efsane Milan takımı dendiğinde o kadro, Nesta, Cafu, Maldini, orta sahada Pirlo, ondan sonra kim vardı? Seedorf, enteresan bir saç stili vardı. Pirlo demiştik. Gattuso, evet doğru aklıma geldi. Forvet'te Shevchenko ve Inzaghi zaten benim aklımdan çıkmayan oyunculardan biri. Ya bu kadarını sayabiliyorum. İlk 11'ini sayamadım belki. Çok özür diliyorum dinleyicimden. Ama Dida, Cafu, sonra Nesta, Maldini. Bunlar aklıma geliyor. Pirlo, Seedorf, Gattuso, Kaká, Shevchenko, Inzaghi. Zaten unutamadığım oyunculardan biri. Günümüzde bu kadar yıldız var mı? Burada ben bir takımın kadrosundan bazı isimleri sıralıyorum sizlere. Şu an günümüzdeki futbollara şöyle bir bakın. Futbol maçlarına daha doğrusu. Yanlış tabir kullandım. Var mı? Bir Mbappe ismi ön plana çıkabilir ya da ne diyebilirsiniz? Haaland, efsanevi oyuncu diyebilirsiniz vesaire. Bu 5'i geçmez bu rakam. Ki çok da tartışmaya açık bir konu. Mbappe bana göre bir Shevchenko değil ya da bir Inzaghi değil. Ya aynı mevkide oynamıyor belki bu oyuncular. Bir Pirlo kadar yıldız değil benim gözümde Mbappe ya da Haaland. Shevchenko mu, Haaland mı? Haaland değil tabii ki Shevchenko. O eski Shevchenko'nun attığı golleri Şampiyonlar Ligi maçında imkansız denebilecek o iğne deliğinden topu ağlara gönderdiği birçok karşılaşmayı hatırlıyorum ben. Ama Haaland'da bunları görebiliyor muyuz? Tamam iyi oyuncu, bak kötü oyuncu demiyorum. Ama geçtiğimiz o dönemlerde 15-20 sene öncesindeki o oyuncularla kıyasladığımızda yani hiç karşılaştırmam bile. Belki de yanlış düşünüyorum, bilmiyorum. Son cevapları alıyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Dünya Kupası tarihinde en fazla finale kalan o takımı soruyorum. Cevapların %80'i yanlış. Çok da kolay bir soru. Henüz katılım sağlamayan dinleyicilerimizin ben doğru cevap vereceğine eminim. O yüzden tekrar hatırlatayım. İzmir'den Habib Bey. Bakalım doğru cevap mı? Bir şansımızı deneyelim artık. Habib Bey'e de selamlar olsun. İzmir'den Habib. Poyraz, Almanya. İsmini eksik söylemişim ya. İzmir'den Habib Poyraz mesajı gönderen dinleyicim Almanya cevabını vermiş. Peki, Almanya diyenler artmaya başladı. Dinleyici sayısı 8 defa final oynadı Almanya demiş. Peki, Görkem Bey iyi yayınlar diliyorum. Dünya Kupası'nda en çok finale kalan ülke 8 kez Almanya'dır. Firuz Gülşen ben. İstanbul'dan yazıyorum. Görkem Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu. Yazmayacaktım, yazmak zorunda kaldım. Aa, neden böyle bir cevap verdiniz şimdi ya? Yazmayacaktım. Niye? Ne oldu ki? Hemen böyle merak ederim. Evet, merak ederim. Yazmayacaktım ama hadi yazayım. Çünkü aklıma benim daha önceki arkadaşlık ilişkilerim gözümün önüne geliyor. Yazmayacaktım ama rüyamda seni gördüm. Nasılsın? Kaza geçiriyordun gibi bir mesaj olmuş sanki bu. Anlayamadım. Yazmak zorunda kaldım. 23 Dünya Kupası'nın tamamına katılan Brezilya'dır. Seviliyorsun demiş. Ya, sizler de seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicim güzel bir şey söylüyormuş. Ben mesajın sonunu okumadan konuyu aldığım nereden nereye götürdüm. Bir yandan Instagram'dan da yazıyor dinleyicilerim. Bugün enteresan maçlar bildim. Bakın sosyal medyadan beni takip etmiyorsanız takip edin sonra takipten çıkın. O önemli değil. Ama çıkarken de ben çıkıyorum abi deyin haber verin. Sonra tek tek bakıyorum ya 1950 kişi mi ne var takipçim. Tek tek bakıyorum bak şundan şüpheleniyordum. Kesin bu beni takipten çıkmıştır diye. Yani 20 kişiye bakıyorum öyle. Çıkıyorsanız bir haber verin. Takipten çıkıyorum deyin. Etmiyorsanız da sadece Instagram hesabım bulunuyor. Görkem Tezer. Leyle değil Reyle soyadım. Yazdığınız takdirde bir ceketli fotoğrafım sizleri karşılayacak. Gizli bir hesaptır. Takip isteği gönderip hikayelerime bakabilirsiniz. Oradan da mesajlar geliyor. Çünkü çok güzel bir oran yakaladım bugün. Yani Anadolu Efes galibiyetini önerdim zaten. Ama o beni tatmin etmiyor. Anadolu Efes galibiyetine verilen oran beni tatmin etmiyor. Diğer maçım. Panathinaikos Olympiakos mücadelesi. Yani asıl ben burada büyük bir oran yakaladığımı düşünüyorum. Oranı tekrar hatırlatayım. Dinleyicilerime şöyle kuponumu tekrardan açayım bir saniye. Şöyle neydi? Panathinaikos Olympiakos. Hangi takım kaç farkla kazanır? Ben ev sahibi 6 ya da 10 fark arasında bir galibiyet bekliyorum demiştim. Oran neydi biliyor musunuz? 4.52.
tek maçlık bir kupondu. 4.52'lik bir oran yakaladık bugün itibariyle. Bence güzel bir oran. Onun yanında Anadolu Efes galibiyetine 1.88'lik bir oran. Hani aynı kupona ekleyin bu iki maçı. Size nereden bakarsanız bakın 1.8'lik bir oran yakalamış oluyorsunuz. Bence muhteşem. Ki teşekkür mesajları geliyor. Onlardan biri Görkem abi, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, süpersin abi. Sevgili Mehmet Bilgen bu mesajı gönderen dinleyicim. Instagram'da Görkem Tezer hesabından kuponlarıma tabii ki siz de zaman zaman bakabilirsiniz. Neler paylaşıyorum hepsini oradan görebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve şöyle bir mesajlarımıza tekrardan dönelim. Bu arada cevaba internetten bakmadım. Sabah Genco Bey'i dinlerken o söylemişti demiş dinleyicimiz. Benim sabahım genelde 12-13'ten sonra başladığı için hani ben gece yaşamayı seviyorum. Zaten yayınım 12'de bitiyor. Şimdi eve gitmem saat 02 oluyor en azından. Minimum diyorum. Ne 02'si ya? 02.30 hatta. 2.30'da gidiyorum eve gece. Ondan sonra da hemen uyumak olmuyor. Bir şeyler atıştırma, bir duş alma, hava sıcak. Ondan sonra televizyondan ya da internetten bir iki maç daha izle derken bir bakıyorum saat 6 olmuş. 6'da yatıp da tabii 8'de kalkamıyorum. 7'de kalkamıyorum. O yüzden öğlenden sonra yayınları genelde dinliyorum. Boşluk bulduğumda Radyo Spor'da, onu da söyleyelim. Genco Bey söylemiş. Sabah cevabını vermiş. İyi dinleyicilerimizden birisiniz o zaman. Bugünün en güzel mesajını seçiyorum ya. En güzel mesajı sizin mesajınız. Çok dikkatli olan bir dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum size de ilgi ve alakanız için. Ne demiş, şöyle bir bakalım. Abi Belçika'nın şu an maçı yok. Az önce 6-0 önde demiştiniz. Bence öyle bir karşılaşma yok. Sen şu an öyle bir karşılaşma olduğunu iddia ediyorsun demiş. Anlayamadım mesajı. Sevgili Suat Bey. Bilmiyorum, kafası çok karışık olan dinleyicilerimden biri. Evet, Belçika'nın maçı vardı, bitti. Az önce bir 5 dakika falan oldu karşılaşma tamamlanalı. Ha, erkeklerden bahsetmiyorum. Kadınlar futbolunda. Dünya Kupası Avrupa elemeleri lig karşılaşması B grubu mücadelesi. Belçika 6-0 Lüksemburg'u mağlup etmeyi başardı kadınlar futbolunda. Erkekler değil, bakın tekrar ediyorum, kadınlar futbolunda. Zaten Belçika'da grupta ikinci sırada yer alan takımlardan biri. Puanı 11 ve bu maçı kazandığını tabii ki hesaba kattığımızda 8 puanı vardı. Puanını 11'e yükseltti. Lüksemburg grup aşamasında şu ana kadar averaj takımı diyebileceğimiz o takımlardan biri. Hani pek vaat eden bir oyuncusu da yok. Öyle dikkatimi çekebilecek bir oyuncusu da bulunmuyor. Ha, sadece bir tane bir oyuncu sayabilirim. Yani koskoca Lüksemburg kadın futbolundan bir oyuncunun adını verebilirim. O da çok yaşlı ya da çok tecrübeli, daha doğru ifadeyle, olabilecek bir oyuncu değil. Dos Santos Racing kulübünde oynayan, yine Güney Amerika liglerinde zaman zaman takip ettiğim oyunculardan biri. Racing forması giyen önemli isimlerden biri olabilir. Dos Santos Lüksemburg forması giyiyor. Benim aklıma sadece bu isim geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de zaman zaman mücadele etti. UEFA Kadınlar Ligi'nde de oynamaya devam ediyor. Şu ana kadar Lüksemburg formasıyla yanılmıyorsam 33 ya da 34 maça çıkmış olması gerekiyor. Kulüp kariyerinde de pek öyle önemli başarıları yok. Ama 3 tane 4 tane maçını takip ettim. Özellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde, daha önceki 2025 yılından bahsediyorum, 1 yıl önce önemli maçları vardı. Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında 4 maça çıkmıştı. Az önce bahsettiğimiz gibi Dos Santos Racing forması da giyiyor. Aynı zamanda Lüksemburg'un tek iyi oyuncusu kimdir deseniz ben ilk olarak Dos Santos ismini veririm. Zaten diğerlerini bilmiyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim, diğer oyuncuları bilmiyorum. Takip ettiğim isimler değil. Kremer vardı, hala oynuyor mu Lüksemburg'da bilmiyorum. Emma Kremer. Yani bir onun adını söyleyebilirim. Bir de Dos Santos adını verebilirim. Kremer oynuyor mu acaba, bir bakayım. Genç bir savunma oyuncusundan bahsediyorum. Daha önce de Dünya Kupası'nda yine önemli işlere imza attı. Bir dönem sakatlık yaşadı. Talihsiz sakatlıklar vesaire. Forma giyme süreleri oldukça düştü. Bu açıdan oynayıp oynamadığı konusunda emin değilim. Bir saniye bakayım ona.

ileriye çıkışlarda, pas bağlantılarında bence birinci sıraya yazılabilecek isimlerden biri Kimberley Dos Santos. Bugün 72 dakika sahada kalmış. Emma Kramer ise 90 dakika forma giymiş Belçika karşısında diyelim. Ve şöyle bir skorlarımızı hatırlatalım. Sonrasında sizlerden gelen mesajlara döneceğiz. Teşekkür ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu akşamın en iyi mesajı sizden geldi. Onu söyleyeyim. Yurt dışından yazıyorsunuz Murat Bey, biliyorum. Ama sabah yayında ben dinledim sevgili Genco Bey. Söyleyince aklıma oradan geldi demeniz bizi çok iyi takip ettiğiniz anlamına geliyor. O yüzden bugün size yıldızlı bir teşekkür vermiş oluyorum. Eskiden vardı değil mi öyle karnelerde? Yıldızlı peki diye bir kavram vardı ya. Çok enteresan. Yıldız bir de üzerine peki. Yıldızlı peki. Çok enteresandı eskiden karnelerimiz.

Bolu'dan selamlar, ismim Yaşar. Esenler Erokspor'un çıkmamasına ben sevindim demiş dinleyicimiz. Yani Çorum Esenler eşleşmesi biteli çok oldu ama ben şunu söyleyeyim. Hani o gün anket açmıştım yayınımda. Esenler mi Süper Lig'e çıksın, Erokspor mu yoksa Çorum FK mı? Yani %99.9 herkesin ortak cevabı Çorum FK'ydı. Ha ben zaten sezonun ortasında söylüyordum. Çorum FK bir şekilde Süper Lig'e çıkar. İyi oyuncuları bulunuyor. Ya bir ilk 11'ine bakın. Birinci ligde oynayabilecek düzeyin çok ötesinde olan futbolcular, çok tecrübeli isimler vardı. Yani al sen o kadroyu Süper Lig'e ekle, sonuncu olmaz. Yani küme de düşmez. Bakın o kadar da iddialıyım. O takımın kadrosu küme düşmez. Ama şunu hatırlatayım. Esenler Erokspor'un çıkmamasına sevindim demiş dinleyicim. Ya ben katılmıyorum. Ya İstanbul takımı olmasından dolayı böyle söylüyor da ya abi gerekiyorsa 18 takım İstanbul olur. Ya bu İstanbul takımlarından benim soğuyacağım anlamına gelmiyor. Hak eden kazansın. Esenler Erokspor da çok güzel maçlara imza attı. Bir futbol sever gözüyle bakıldığında ben iki takımı da tebrik ediyorum. Esenler çıkmasın, İstanbul takımı, buna katılmıyorum. Orada büyük bir emek veriliyor kulüp içerisinde. Yani en alt seviyeden en üst basamağa kadar herkesin bir orada emeği vardır. Bir kere Esenler çıkmasın derken o emeğe haksızlık yapmış oluyoruz. Saygısızlık oluyor. Esenler Erokspor'a da önümüzdeki sezon başarı dileklerimi ileteyim. Bence birinci lige çok renk katan takımlardan biri. Çok renk katan takımlardan biri. Başarılar dilerim tabii ki. Yani yok şu takım çıksın, bu takım çıkmasın. Ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Ama sizin mesajınıza tabii ki saygı duyuyorum. Onu da söyleyeyim. Görkemciğim selamlar. Ben Polonya'dayım. Yani en çok gitmek istediğim yerlerden biri. Özellikle Polonya Ligi'nde bir maçı. Ha televizyondan izliyorum da. Ya Polonya'ya bir tribüne gitsem daha keyifli olacak diye de hayal etmiyor değilim. Şöyle gözümü bir kapatıyorum. Polonya'dayım. Sabah uyanmışım. Otel odamdan dışarı çıkıyorum. Bisikletimle tabii yürüyerek değil, araçla değil. Bisikletle yürüyorum. Güzel yollar, temiz, insanlar birbirine saygılı. Maça gidiyorum ve Polonya'da bir maçı takip ediyorum. Hayallerimden birini yaşıyor dinleyicim şu an. Şöyle bir bakalım nasıl göreceğiz kuponlarımı. Kuponlarını demiş dinleyicimiz. Ya az önce tarif ettim ama kaçırdınız mı? Polonya'daki dinleyicime söylüyorum. Az önce tarif ettim. Siz Instagram'dan yazın isterseniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım yayından sonra. Onun dışında yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Polonya'dan yazan dinleyicim. Her şeyi yazmışsınız ama adınızı yazmamışsınız. Böyle de enteresan mesajlardan biri. Bu mesajı da bugünün en ilginç mesajı ilan ediyorum. Her şeyi yazan bir dinleyicim. Ya bulunduğu apartman dairesine kadar yazmış neredeyse. Ya mahallesine kadar yazmış ama adını yazmamış. Şöyle bakalım belki bulabilirim adını. Şahin Bey. Tamam şimdi oldu. Şahin Bey'e de selamlarımı ileteyim. Görkem her zaman yayına mesajla katılmıyorum. Yanlış cevaplar geldiğini duyunca yazmak istedim. Ahmet Bilaloğlu ben. Katılımlarınız önemli. Kendimi yalnız hissetmemek adına. Kendi kendime konuşuyorum zaten şu an ama mesaj geldiğinde sanki karşımda arkadaşlarımla, dostlarımla sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Ya bana ekstra keyif veriyor. Yazarsanız tabii ki o an müsaitseniz daha keyifli, interaktif bir yayına katkı sağlamış olursunuz. Onu da ifade edeyim. Bir Trabzonlu bir abim var, ismini hatırlamıyorum. Bana sürekli Trabzonspor armasını gösteriyor. Bak üzerimde ne var? Trabzonspor. Tamam abi Trabzonspor diyorum. Ama bak iyi bak iyi bak. Bak Trabzonspor diyor. Burada ne var? Yıldız. Trabzonsporluyum diyor.

Tabii, ben bunu birebir yaşıyorum ya. Gün içerisinde akşamları bazen denk geliyorum. Taksici esnafımıza da selamlarımızı iletmiş olalım. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar Denizli'den selamlar. Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe Beko'nun Final Four kaybetmesi beni üzdü. Yani kimi üzmemiştir ki? Ha, gerçekten spor sever bir insanı üzmüştür. Ha, Galatasaray burada ya, isim de vermeyeyim ya, haksızlık. Bu da haksızlık. Buna da katılmıyorum. Şimdi Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin elenmesine sevindi. Ya vardır, illaki vardır. Ya da Galatasaray Avrupa'da elendiği zaman Fenerbahçe'de illaki vardır diğer takım taraftarı. Yok değil. Ya bunlar var maalesef. İspanya'ya gitsen de var. Ya bizim ülkemize özel bir şey değil bu. Şimdi kendi insanımızı da biraz savunalım. Ya kendimizi biraz savunalım. Ya git İspanya'ya, bir Real Madrid'in Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni almasını istemez. Ya da Atletico Madrid'li bir taraftarın Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamasını istemez. Ya genelinden bahsediyorum. Genelinden bahsediyorum. Bunlar dünyanın her yerinde olan şeyler. Boca Juniors, River Plate çekişmesi. Şimdi bir Bokalı taraftar River Plate'in Libertadores kupasını kazanmasını ister mi? Sanmıyorum. Futbol tutkunları, futbol fanatikleri ayrı ama sadece spor severler ayrı. Şimdi ben spor sever gözüyle bakıyorum, ona göre yorumluyorum. Beni üzdü. Bence birçok kişiyi üzdü. Sadece spor severlerin üzüldüğü bir konuydu. Ve Fenerbahçe taraftarlarının tabii ki. Devamında ne yazmışsınız hemen bakalım. Şampiyon olamaması ligde üzmez beni. Cevap olarak da Almanya diyorum. Hiçbir yere bakmadım. Ya zaten bakılacak gibi değil ki. Çok basit sorulardan biri. Çok ama çok basit sorulardan biri. Hadi son kez hatırlatayım. Şu an katılım göstermeyip katılım sağlamak isteyen, mesaj atmak isteyen dinleyicilerim varsa sorumuzu tekrar hatırlatalım. Ama bir 5 dakika bekleyeceğim. Bir 5 dakika doğru cevap vermek için vaktiniz olacak. Dünya Kupası tarihinde en fazla finale kalmış olan takımı soruyorum. Mesajların %80'i diyeyim hadi, biraz doğru cevaplar gelmeye başladı son bölümde. %80'i yanlış cevap verdi. Şayet doğru cevabı biliyorsanız da şöyle bir mesaj bölümüne girin WhatsApp'tan. Radyo Spor'a adınızla birlikte doğru takımın adını yazın. Dinleyicilerime bunu sorayım. Dünya Kupası tarihinde en fazla finale çıkan takım. Diyelim ve mesajlarla devam edelim. Şahin ben Görkemciğim. Varşova'dayım. Daha önce davet etmiştim seni. Legio Varşova maçları güzeldir. Gelirsen gideriz. Legio Varşova dendiğinde aklıma ilk karşılıklı gol var geliyor. KG var. Varşova maçları. Legio Varşova. Orada çok güzel takımlar var ya. Çok güzel takımlar var. Bir dönem o skorları takip ettiğiniz site var ya. Genelde herkesin takip ettiği bir site. Orada yorumlar kısmında 2 yıl, 2,5 yıl benim yorumlarım vardı. Polonya Ligi'ni yazıyordum. Ya, tahminde bulunmuyordum. Hani kupon paylaşımım yoktu. Sadece şu maçta şöyle oldu, daha önce böyle oldu diye uzun uzun mesajlar, yorumlar yazıyordum. Ve seçeneğimi sizlere ulaştırıyordum. Yani Polonya Ligi ile yatıp Polonya Ligi ile kalkıyordum, öyle söyleyeyim. İzlemek isterim Polonya'ya gelip bir maçı. Hatta Polonya'ya gelmişim, bırak maçı da şimdi diyen dinleyicim de yok değildir. İlla vardır, vardır aramızda. Adamın hayaline bak. Polonya'ya gitmiş, bir de orada maça gidecekmiş. Bak bak, hayale bak. Doğru. Bir Polonya'ya giderim, maça bakarız ya. Bak, maça bakarız. Onu konuşuruz daha sonra dinleyicimle Şahin Bey. Bunu daha sonra masaya yatırırız bu konuyu. Polonya, neden olmasın? Selamlar, kolay gelsin. Sen istersin de biz yazmaz mıyız? Ben hep Recep Güler demiş. Bak burada soy isimde bir karışıklık oldu herhalde. Dinleyicim tabi uzun bir aranın ardından yazınca bir heyecanlandım. İtiraf edeyim. Sen istersin de biz yazmaz mıyız? Ben Recep hep güler. Hep gülün efendim, soyadınız gibi. Hep gülmeye devam edin. Sabadelli Real Madrid B mücadelesinde dakikalar 68'i gösteriyor. 2-0'lık Sabadell takımının üstünlüğü devam ediyor. Yükselme play off mücadelesi bu arada. Dakikalar 69, hatta 70. dakikaya girdik. 2-0 Sabadell önde olan taraf. Diyelim ve diğer skorlarımızda neler oluyor hemen bakalım. İzlanda 2. ligi tabii gollü geçiyor bugün. Şöyle bakalım. Kormakur 4, Magni 1, dakikalar 50. Ki ikinci yarıda gol yağmuruna gider bu karşılaşma. Yani şöyle söyleyeyim, 60'a kadar ev sahibi Kormakur takımından bir gol daha gelirse, hatta şöyle 3-5 dakika diyelim ya, abartmayalım. Bir 3-5 dakika içerisinde Kormakur 5. golü bulursa ya yani 7'ye gider bu maç. 7. golü de bulur. İzlanda 2. liginde bildiğim, takip ettiğim takımlardan biri.
attıkça atıyor. Ben 4 tane attım, 5 tane attım, hadi durayım. Yok öyle bir şey bu takımda. Atabildiği kadar atmayı seven takımlardan biri. Magni de hep kalesinde gol görmeyi seven takımlardan biri. Yani bir maçta savunma yap. 11 kişi kendi ceza alanı içerisinde bekliyorsun, kümeleniyorsun. O top oradan yine bir şekilde giriyor. Enteresan takımlardan biri Magni. İzlanda 2. liginde savunma yapamıyor. Ridar'ın Haukar mücadelesinde de Haukar 2-0 önde deplasmanda 28. dakika oynanıyor. Sevgili Radyospor dinleyicileri, diğer maçlarımızda neler oluyor? İspanya kadınlar futbolunda İngiltere önünde 4-0 önde dakikalar 77'yi göstermekte. Hazırlık karşılaşması erkeklerde Angola 0, Moritanya 0, 0-0 bitecek gibi duruyor. Portekiz 4, Letonya 0. Yine Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup aşaması mücadelesi. Portekiz rakibi önünde 4-0'ı yakaladı. Maçlardaki skorlar bu. Goller geldikçe ya da önemli gelişmeler yaşandıkça da bilgileri aktarmaya devam edeceğim sevgili Radyospor dinleyicileri. Eskişehir'den Özcan ben. Selamlar Görkem Bey demiş. Brezilya bence Dünya Kupası tarihinde en fazla finale kalma başarısı gösteren takım Brezilya demiş. Emin misiniz? Bakın az bir süremiz kaldı bu sorunun cevabını öğrenmek için. Bence Brezilya değildir. Bakın iyi düşünün. Şu an bizi kimse dinlemiyor. Sadece size sesleniyorum Özcan Bey. Eskişehir çok sevdiğim illerden biri. Oraya da selamlarımı ileteyim. Brezilya cevabını biraz daha düşünün. Ya sanki başka bir takım. Ha, Brezilya değil. Biraz Avrupa'ya gelin. Avrupa bölgesinden bir takım. Sanki. Yani sizin aklınızı da tabii karıştırmak istemiyorum ama bana göre Avrupa ülkelerinden biri. Neyse birazdan açıklayacağız tabii bu doğru cevabı. Merhaba iyi yayınlar, ben İzmir'den Mevlüt. Bence doğru cevap Brezilya demiş. Yine arka arkaya Brezilya cevapları geliyor. Az önce söylediğim Özcan Bey'le alakalı görüşleri size de birebir aktarıyorum Mevlüt Bey. Brezilya. Bilemiyorum. Avrupa'ya doğru gidin biraz diyorum. Daha ipucu ver. Daha ne diyeyim? Avrupa'ya gidin diyorum. Dinleyicim diyor o zaman Arjantin. Avrupa ülkeleri. Güney Amerika'yı bırakın. Avrupa mı dediniz? Tamam. O zaman ne diyelim? Güney Kore. Yok. Öyle bir şey değil. Ne demiş böyle bakalım. Serdar Kutlu ben iyi yayınlar. Cevap kesinlikle İtalya'dır. Peki İtalya'da önemli takımlardan biri. Ama Dünya Kupası'na katılamıyor son yıllarda. Beni üzüyor. İtalya milli takımı beni üzüyor. Kınıyorum buradan İtalya futbolunu. Son yıllarda bu başarısızlıklarından dolayı kınıyorum İtalya futbolunu. Şimdi çıkar bir İtalyan futbol sever tepki gösterir. Ya bizi kınadılar. Ya kötü olduğu için, katılamadığı için kınıyorum. Yoksa seviyorum diyorum İtalya. Yani çok sevdiğim ülkelerden biridir. Bize çok benziyor ayrıca. Her anlamda bizim insanımıza, onların insanı birebir uyum sağlıyor. Ya çok iyi arkadaş olabiliyoruz İtalya'da yaşayıp İtalyan vatandaşlarıyla. Avrupa diyorsanız o zaman Almanya olur demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. İspanya diyen sevgili Göksel Bey teşekkürler. Cevaplar geliyor. Dünya Kupası'nda en çok finale kalan ülkeyi sorduk o takımı. Cevaplar biraz Avrupa kıtasına doğru yöneldi. Ya Güney Amerika'dan bir çıkın. Arjantin ya da Brezilya değil diyorum zaten. Yani inatla Brezilya yazan da olmaz diye düşünüyorum ya.

Senin neden bu kadar az takipçin var demiş dinleyicimiz. Ya bilmiyorum, ben herkese beni takip edin, şöyle yapın, böyle yapın demiyorum ki. Öyle bir iddiam da yok. Şöyle bakayım, 1935 takipçim var. Çok az da değil ya. Ha tabii, radyo programcısı olarak siz bakıyorsunuz. Ona göre evet, kıyasla az olabilir. Ya 2 günde ben bunu 2000 üzeri yaparım. Yani yayında, her yayınımda beni takip edin, beni takip edin desem olur. Ama ben takip edecekseniz de Radyo Spor'u takip edin demeye çalışıyorum. Çünkü kendimi niye ön plana çıkartayım? Radyo Spor'u takip edin. Ya bunu hep söylüyorum. Uygulamayı indirin. Oradaki tüm ajans spor haberleri sizlerle buluşacak. Transfer dönemindeyiz. Ya bakın, o siteye gireyim, buraya gireyim demenize gerek yok. Radyo Spor'un uygulamasını indirin. Her gün bir bakın. Bildirimleri açın. Son dakika haberleri, transfer gelişmeleri zaten an ve an telefonunuza gelecek. Ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Site gezmenize gerek yok. En basit yolu, Radyo Spor'un yeni uygulaması. Bunu her yerden indirebilirsiniz. Radyospor.com'a da giriş yapıp oradan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Ha diyorum ki, beni de takip etmek istiyorsanız tabii ki hiç sorun.

Değil. Zaten şu an görüyorsunuzdur adımı soyadımı. Nereden dinliyorsunuz bilmiyorum ama adımı soyadımı görüyorsunuzdur. Göremiyorsanız da araç içerisindeyseniz de Görkem Tezer. Bunu yazdığınızda benim profilime Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz. Ama illa takip edin beni diye de bir çabam yok. O yüzden dolayı belki de takipçi sayım sizin gözünüzde çok yüksek değil. Bana yeterli geliyor 1935 kişi. Eskişehir'den Özcan Almanya demiş. Pardon ya bu arada. Almanya 8 kez. Pardon ya bu arada. Ben niye pardon dediniz ya? Onu anlayamadım. Peki Hollanda diyorum. İyi yayınlar. Antalya'dan Ahmet ben. Antalya'ya da gelmek istiyorum. Az önce Polonya'ya gitmek istiyorum dedim. Ya biraz imkanları küçülttüm. Bakın hayallerimi küçülttüm. Herkesin böyle olması gerekiyor. Şimdi Antalya hayali kurdum. Selamlar abi, kolay gelsin. Ben Almanya diyorum. Atma attım. Atma attım. Yani bilerek değil. Atma attım. Almanya olabilir. Selamlar. Stuttgart'tan Yaşar Aydın. Ha, bir şeyi yanlış yazmışsınız ama aynı şeyi iki kez nasıl yanlış yazdınız ya? Stuttgart'tan Yaşar Bey. Peki teşekkür ediyorum size de bu cevabınızdan dolayı. Dünya Kupası'nda en fazla finale kalan takım kesinlikle İspanya'dır. Başka bir takım olacaksa da Brezilya'dır abi demiş. Peki Selçuk Bey değil mi? Hı, evet sevgili Selçuk Tarık Öz Işık bu mesajı gönderdi bizlere. Bilemiyorum artık doğru cevap mı? Buraya haber falan gelmiyor Görkemcim demiş dinleyicimiz. Hemen bakarız onunla ilgileniriz. Hiç merak etmeyin sevgili Şahin Bey. Uygulamayı az önce indiren dinleyicimiz. Sizler de Radyo Spor uygulamasını indirebilirsiniz. Son dakika gelişmelerinden an ve an haberdar olabilirsiniz demiştim. Buraya haber falan gelmiyor Görkemcim demiş dinleyicim. Birazdan bakarım ona. Yayından sonra da ilgilenmeye çalışırım. Şayet sosyal medya hesabımdan istek gönderdiyseniz tabii ki mesaj atarsınız. Genelde dönmeye çalışıyorum. Yani bir soru ve görüşünüz varsa da dediğim gibi Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz bana. Portekiz maçından bir gol lazım. Dakika 80 oldu abi diyen bir dinleyicim. Şöyle bakalım. 82 olmuş hatta. 81'den çıkmak üzereyiz. 82 diyelim. Kalan bir 8 dakika. Hadi 3 dakikada uzatma. 11 dakika. Portekiz 4-0 önde olan taraf. 5. gol gelir mi? Hadi totemlerimi yapayım ben artık bu maça. 5. golü bekleyelim. Dakikalarda 82 oldu. Portekiz 4, Letonya 0. Dinleyicim de Portekiz'den 5. golü bekliyor. Umarım gelir. Hani böyle bir enerji göndereyim. Umarım gelir. Ben bekliyorum 5. golü. Bakalım neler olacak. Az önce indirmedim demiş dinleyicim. Ha peki 3 aydır kullanıyormuş. Nasıl bir sorun yaşıyorsunuz? Bana yazın. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Instagram'dan Görkem Tezer hesabına mesaj gönderebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım dinleyicime. İspanya 4, İngiltere 0. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Hazırlık karşılaşmasında da erkek futbolunda Angola 0, Moritanya 0. Ya zaten takımlara bakıyorum maç öncesi hayır gol olmam. Bu maçta hiç gol olmaz diyor. Yani takımlar ben gol atmam. Yok maç 0-0 biter dercesine dikkatimi çekti ya. Angola Moritanya. Şimdi dinleyicim neye güvenip de bu maça 2,5 gol üstü oynuyor? Ya soruyorum en ilginç oynadığınız böyle ismini bilmediğiniz takımların ya daha doğrusu tanımadığınız oyuncuları bilmediğiniz bir maça aldığınız var mı 2,5 gol üstleri? Yani gol beklediğiniz maçları soruyorum. Özet geçmem gerekirse. Ya Angola. Hadi Angola'yı anlıyorum. Atar bir tane atar. Maksimum iki atsın da Moritanya çok zor. Moritanya oynadığı son maçlara bir bakalım. Gol atmış mı? Gerçi Arjantin'i zorlamıştı değil mi Moritanya? Evet doğru. Yanılmıyorsam. Moritanya deplasmanda Arjantin'e gol atıp bir de zorlayan takımlardan biriydi. Onun öncesinde ama kötü performansları yok değil. Yani atamıyor. Libya'ya atamadı. Bir takım daha vardı adı. Kuveyt miydi? Evet, Kuveyt. Hani orada da bir gol atamadı. Berabere biten maç sadece bir Tunus karşısında bir golünü hatırlıyorum. Yanılıyorsam lütfen düzelsin dinleyicilerim. Bir de Senegal'de daha geriye gidecek olursak orada da gol atma başarısı gösteremedi. Yani zor bir ihtimaldi gol atması. Yani neye güvendiniz 2,5 gol üstü oynadınız onu bilemiyorum. Oranı da yüksekti 2,36'lık bir oranı varmış karşılaşma öncesi. Maçta 3 gol olura çıkan oran bu şekilde. Beni dinleseydiniz, Instagram'dan baksaydınız ya da yazsaydınız 4,52'lik bir oran şu an cepteydi. Basketbolda ya bugün tırnak içerisinde söylüyorum şov yaptım. Anadolu Efes Fenerbahçe maç sonu 1, bir de Panathinaikos Olympiakos.
maçı ev sahibi 6 ile 10 sayı arasında bir fark

hafta kazanır dedik. 4.52'lik tek maçtan muhteşem bir oran. Ki birçok kişi teşekkür ediyor şu an. Yayından sonra döneceğim. Instagram hesabım biraz karıştı. Özellikle o vermiş olduğum başarılı kupondan sonra. Merhabalar, ben İzmir'den Umut. Arkadaşlarım bana genelde ne dermiş? Şöyle bakalım, Çiko derler diyor. Peki YouTube'dan Fransa fil dişi maçını izledim ve çok net eminim ki fil dişi sahili büyük bir sürpriz yapacak. Bu kupayı kaldıracak demedi demeyin. Umut Bey. Fil dişi sahilleri kaldıracak diyorsunuz yani kupayı. Göreceğiz ya, fil dişi. Evet, kötü oynama. Fransa maçından yola çıkarsak ya, güzel oynadı. Doğru, kabul ediyorum. Geriye düştükleri bir maçta geri dönmeyi başardılar. Ama yok ya, burada Almanya'sı var, İspanya. Hadi beklentileri karşılar mı? Endişelerim var da. Hollanda, başka sayabileceğim Belçika. Bence bu turnuvanın önemli takımlarından biri olacak. Üst basamaklara kadar yükselecek bir takım. Bana göre Belçika'dan bir sürpriz bekliyorum, bir ilerleme bekliyorum. Ha, milli takımımız var. Şimdi fil dişi diyorsunuz da milli takımımız Brezilya, Arjantin, yani çok önemli takımlar var. Birini yendin, diğerini nasıl yeneceksin? Çok zor, çok zor. Gerçekten çok zor. Umarım dediğiniz gibi olur ya. Madem ailecek fil dişi sahillerinin şampiyon olmasını istiyorsunuz.

Doğru cevap bu arada evet Almanya olacaktı. Dinleyicilerim Almanya diyen dinleyicilerim kazandı. Umut Bey'e ben bir de şunu sorayım. Fil dişi sahilleri kimle finalde karşılaşır? Yani şu an hala bana kulak veriyorsa sevgili Umut Bey az önce Fransa fil dişi sahili maçını izledim. Ve çok net eminim demişti hatırlarsınız. Fil dişi sahilleri finalde kimle karşılaşır? Hani ikinci favori takımınız var mı? Onu da bir soralım. Madem maçları izliyormuş tahminlerine güveniyorum ben dinleyicilerimin. Hiç fark etmiyor. Gol yazan dinleyicilerim hangi maçta gol geldi acaba? Sabadell Real Madrid 2-0 devam ediyor. Angola Moritanya 0-0 devam ediyor. Portekiz maçı. Portekiz maçından gol gelmiş. Güzel. 5. golü bulmuş Portekiz. Dakikalar 84'te. 82. dakikada 4-0'dı. Totem yapalım dedik. Çok kolay oldu. Böyle kolay olmasını da sevmiyorum ben. Yok çok kolay oldu bu. Zaten kendi kendine oynuyor Portekiz. Yani Letonya kadın futbolu gelişmedi maalesef. Gelişmiyor. Umarım ilerleyen yıllarda daha da gelişecektir. Yani düşünün 90 dakikada bir tane şutu yok. Bir tane isabetli şutu bir kenara bırakın. Kaleyi bulan şutları kenara bırakın. Ya kaleye gönderilme teşebbüsünde bulunmuş bir şut girişimi yok Letonya milli takımında. Sıfır şut, sıfır beklenti. Sadece bir tane offside. Ya bu da tabii tehlikeli pozisyon. Ben bunu gol olarak nitelendiriyorum. Ya istatistikler çok enteresan. %81'e %19'luk topla oynama oranı. Portekiz kadın milli takımı 81 oranında topla oynamış. 31 şut denemesi yine Portekiz kadın milli futbol takımında. 15'i isabetli, 2 de direkten dönen topu var. Bu maça 6-0 yakışır. Portekiz-Letonya maçı. Bir de şimdi Letonya bir gol atıyormuş. Portekizli oyuncular kendi kalesine atıyormuş. Yani... olur mu olur? Olur mu olur? Neden olmasın? Peki gol yazan dinleyicim de Portekiz'in golünü bekleyen dinleyicimmiş zaten. Merhabalar ben Kaan. Az önce denen arkadaşın tahminini dinledim. Kesinlikle katılmıyorum. Benim favorim Yeşil Burun Adaları demiş. Peki İzmir'e selamlarımı ileteyim. Onun dışında şöyle bir bakalım neler neler geliyor. Abi iyi yayınlar. Yarın akşam olacak mısın demiş. Yok hafta sonu cumartesi günleri sizlerle olmuyorum. Ama sevgili Vedat Parlak sizlerle olacak. Hani yokluğumu aratır mı bilmiyorum. Ben aratmayacağına inanıyorum. Aratırsa da bana yazın Instagram'dan. Belki zorlarım kendisini. Bir telefon bağlantısını yapalım abi. Bak dinleyiciler istiyormuş derim. O da ayrı bir konu. Yok ben güvendim ya sevgili Vedat Parlak'ta yokluğumuzu aratmaz diye düşünüyorum. Usta isimler tabii ki. Ben her zaman kendilerine üstadım diyorum. Yani yok 10 yıldır bu işi yapıyorum. Yok şu kadar yapıyorum. Hiç önemi yok. Her gün bir şeyler öğrenme tarafındayım ben. Herkesten bir şeyler öğrenme tarafındayım. Yoldan geçen bir insan ne iş yaptığının bir önemi yok benim için. Ondan bile bir futbol sohbetinde bile taksiye bindiğimde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ki sohbetler hoşuma da gidiyor. Kaliteli sohbetler çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir bakalım son mesajlara. Abi iyi yayınlar. O basketbol tahminini gördüm ama güvenemedim. Oran çok yüksekti. Geldiğini şimdi fark ettim. Teşekkür ederim. Yarın için de beklemedeyim demiş. Peki yarın için de paylaşımlar olacak tabii gün içerisinde. Sizlere yayının başında verdiğim bir numara vardı. O numaraya mesajları gönderdiğinizde benim kuponlarım her gün size ulaşıyor olacak sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Artık az bir süremiz kaldı. Son mesajları alacağım. Bir yandan da skorları tabii takip etmeye çalışıyorum. Artık bazı karşılaşmaların son bölümleri oynanmakta. Bu arada İzlanda 2. liginden de kazandım demiş dinleyicimiz. 4-1'den son 6-1 olmuş. Kormakur, Magni karşısında 6-1 önde. Güzel. Dediğim gibi zaman zaman takip ettiğim takımlardan biri. İzlanda 2. ligi. Yani maç olmayınca açıp izliyorum. Yoksa hangi ligi izleyeyim hadi İzlanda 2. ligini açayım da bir takip edeyim demiyorum. Ama maç yok. Şu an ne izleyeceğim mesela? Ben neyi takip edeyim? Ya Cezayir 1. ligi bitiyor maçlarda. 89. dakika. Hazırlık maçı Angola-Moritanya. Çok sıkıcı bir maç. Fark ediyorum onu şu an. İzlemesem bile anlayabiliyorum. Ne izlerim? İzlanda 2. ligini izlerim. Orada tempo yüksek oluyor. Maçlar gollü geçiyor. 1. ligden daha yüksek tempolu karşılaşmalar oluyor. Açarım. O maçı izlerim. İşte daha önce takip ettim. Neden takip ettim? Hepsini açıkladım. Kormakur. Gol attıkça atmayı seven bir takım. Yok skor 5-1, 6-1 oldu tamam artık biz rölantiye alalım oyunu diyen bir takım değil. Attıkça atıyor.
Ha canlıdan bir öneri istiyorsanız da ben Kornakur'un gollerine yönelin. Yani bir golüne daha bakın. Ama biraz bekleyin. Şöyle 75'i bulsun karşılaşmada dakika. Kornakur'un 6.5 üstünü deneyebilirsiniz. Şu an dakikalar 67'yi gösteriyor. Magni karşısında ev sahibi 6-1 önde olan taraf. Neler geldi? Abi iyi yayınlar. Kazanan Fenerbahçe olsun ama Anadolu Efes de bizi tek zorlayan takımlardan biri. Finali biz çok rahat geçeriz. Rakip Beşiktaş ya da Bahçeşehir olsa bile sadece bizi tek tük zorlayan takım Anadolu Efes'tir. Yıllarca bu durum böyle demiş. Peki sevgili Mesut Bey'in de basketbolla alakalı görüşü bu.

Doğru cevap Brezilya mı abi demiş. Ya sorunun cevabını verdim. Dinleyicim hala Brezilya mı diyor. Hadi Brezilya, Brezilya. Siz mutlu olacaksınız. Hadi Almanya değil ya. Yok, az önce ben şaka yaptım. En fazla finale kalan takım Dünya Kupası'nda şu ana kadar Brezilya'ydı. Ama kimse Almanya demesin. Hani dinleyicimiz Brezilya olarak kabul etsin ya. Üzülmesin. Arjantin bir Dünya Kupası daha alırsa Messi, Ronaldo tartışmaları biter mi demiş dinleyicilerimiz. Biter mi? Bitmez ya. Yok, bitmez. Bence bitmez. Abi pizzadan başkalarının, pizzan başkalarını bayan futbol takımından biz dün akşam oynanan Türk bayan voleybol milli takımını konuşmamız lazım. Onlara destek çıkalım. Ya dün zaten uzun uzun konuşuldu. Konuşulmaya devam edecek. Yani 3-0 kaybettik. Olur. Gençlerle oynuyoruz. 16 yaşındaki gencecik kızlarımız var sahada. Gurur duyuyorum ben hepsiyle. Mağlubiyetler olacak tabii ki. Tabii ki olacak. Çok genç bir takım. Az kadrodan kim var? Kim var ki kadroda az isimlerden? Gençlerimizin de tabii ki bir şeyler kazanabilmesi için, tecrübe edinebilmesi için çok kıymetli maçlar, çok kıymetli karşılaşmalar oluyor. 3-0 kazanırsın, 3-1 kaybedersin. Bunlar pek önemli değil benim gözümde. 16 yaşındaki, 17 yaşındaki inanılmaz isimler mücadele ediyor. 10 yıl sonra o isimler milli takımımızı, yine bayrağımızı en yukarılara çıkaracak, taşıyacak isimler. Onun öncüsü bu karşılaşmalar. Şunu da hatırlatayım. Esport Plus ve Radyo Spor'dan da milli takımımızın tüm maçlarını canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ve Esport Plus'tan da izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Maç saatlerini zaten sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz, gününü ve saatini. Son mesajları alıyorum artık, son dakikalar. Seedl maçlara hazır ama gidemem demiş, bir fotoğraf göndermiş. Bakalım milli takım forması giymiş dinleyicimiz burada. Çok güzel bir formaya milli takım forması. Özel tasarım mı acaba bu? Çok hoşuma gitti sevgili Mehmet Bey. Çok beğendim formanızı. Güle güle kullanın. Belçika gibi düşünüyorum. Finalde dediğim gibi bir sürpriz bekliyorum ama daha önce bir final oynamayan takımlar arasında. Benim favorim nedense Fildişi demiş. Olabilir Fildişi. Yani bir iki maçı izlemek lazım. Şimdi çok

tahminde de bulunmak istemiyorum. Şu takım kazanır, bence bu takım kesin alır, finale kalır gibi yorumlar yapamıyorum. İzlemek lazım. Dünya Kupası'nın bir karşılaşmasını en azından grup aşamalarındaki ilk maçları bir izleyelim. İkinci maçlar oynanmadan önce daha net yorumlar yapabiliriz diye düşünüyorum sevgili Umut Bey'e, bunu da söyleyelim. Ne demiş? Abi bence, sence demiş. Başkan adayı Sayın Hakan Safi bu kadar transferi yapabilir mi? Bu kadar bütçesi var mı paranın? Hepsinin kendi cebinden mi ödeyecek? Gerçekten çok merak ediyorum demiş dinleyicim. Yani bu kadar transfer yapabilir mi? Takımdan da isimlerin gönderilmesi gerekiyor. Sponsorluk anlaşmalarının gelmesi gerekiyor. Bir de o bahsedilen oyuncularla, kulüpleriyle daha doğrusu, ne kadarlık bonservis bedellerinde anlaşma sağlanıyor. Bunlar önemli. Şu an onlar konuşulmuyor ki. Hiç medyada 15 milyon euroya anlaşıldı, 30 milyon euroya anlaşıldı gibi rakamlar var mı? Ben görmüyorum. Sadece şu isimle anlaşıldı, bu isimle anlaşıldı haberlerini görüyoruz. Yani detay verilmiyor. Detay verilmediği için de yorum yapamıyorum. Belki çok düşük maliyetle transfer edilecek. Belki bonuslarla o rakam artacak. Bunlar da olabilir. Bunlar da olabilir. Peki, teşekkür ediyorum Baran Bey. Neredeydiniz ya? Uzun zamandır göremiyorum mesajlarınızı. Teşekkür ediyorum bu akşam gönderdiğiniz mesajdan dolayı. Kumaşı çok ağır, çok terletir tahminim demiş dinleyicim. Sizi terletiyorsa beni de terletir. Yani bu açıdan bakarsak net bir kanıya varabilirim sevgili Mehmet Bey. Formam çok ağır, kesinlikle terletir demiş. Ya, terletmeyen bir şey var mı şu an? %100 pamuk giyiyorum, hala terlemeye devam ediyorum. Yani pamuklar mı bozuldu, yoksa ben mi pamuk diye aldım, başka bir şey mi, anlayamıyorum. Ama çok terliyorum gün içerisinde. Terliyorum. Şöyle skorlarımıza bakalım. Sabadell sürpriz yapıyor şu an. Real Madrid ilk maçı 2-0 kazandı. Alt ligde yine playoff karşılaşması, yükselme maçı. Real Madrid'in ikinci takımı ilk maçı 2-0 kazandı. Rövanş mücadelesinde Sabadell Madrid önünde 3-0'ı yakaladı. Büyük bir sürpriz yaşanıyor şu an. Madrid bir üst lige çıkamıyor. İkinci takımı daha doğrusu bir üst lige çıkamıyor. Bu sonuçta birlikte. Angola 1, Moritanya 0. Yine bugün ne dediysek geldi. Bugün ne dediysek geldi. Angola bir tane atar maçı bitirir demiştik. Öyle de oldu. Portekiz, Letonya kadın milli futbol karşılaşması da 5-0 Portekiz'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Angola Moritanya maçında da 90. dakikadayız. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda neler oluyor. 6-1 Kormakur mücadelesi devam ediyor. Magni önünde. İşte 74. dakika. Şu an ev sahibinin bir golü daha denenebilir. Angola Moritanya maçından bir sürpriz abi. Hiç umudum yoktu. Angola'nın golü sonrasında KG var gelsin lütfen demiş. Yani ben oynamıyorum maçı. Sahada değilim. Umarım gelir. Umarım gelir. Yayını kapatınca bir totem olmuş olur. Maç 1-1 biter. Ha, zor bir ihtimal tabii. Zor bir ihtimal. Ama benim totemlerim de güçlü oluyor. Yani bir bakarsınız olur. Ne diyeyim? Gönderdiğiniz tüm mesajlar için teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem de hepinizden affımı talep ediyorum. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Ve şimdi aranızdan ayrılıyorum. Pazar gününe kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Keyifli hafta sonları. Hoşça kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben yine maçlarla başlayayım. Dün voleybolda Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ikinci maçına çıktı. Domini'yi 3-2 mağlup ettikten sonraki rakibimiz Hollanda'ydı. Ama Hollanda önünde set alamadık. Hollanda mücadeleyi 3-0'lık skorla galip tamamladı. İlk sette 25-23'lük bir üstünlük vardı Hollanda'da. İkinci set 25-17 ve son sette de 25-18'lik skor vardı. Defne başrolcu 12 sayıda millilerde en skorer oyuncu oldu. 2-1'le turnuvaya, Milletler Ligi'ne başlamış olduk. Bu etapta Brezilya'da iki karşılaşmamız daha var. Onları da oynadıktan sonra ülkeye geri dönüş yapacak ve sonrasında da Türkiye'deki diğer etapla Filenin Sultanları yoluna devam edecek. Basketbolda Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gelin'le Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi ve Bahçeşehir Koleji mücadeleyi 101-79 tam 22 sayı farkla galip tamamlamayı başardı. 3. periyotta 31-16'lık bir skor, son periyot 27-15 yine Bahçeşehir lehine. Son 2 periyot 2. yarıdaki performansıyla Bahçeşehir aslında hani o bölüme bakarsak rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. Seride durum bu skorla birlikte 1-1'e geldi. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes serisi 2-0 Fenerbahçe Beko üstünlüğü var. Şimdi seriler Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji'nin tarafına geçecek. O takımların ev sahipliğinde maçlar yapılmaya başlanacak. 3 yapan takım da adını finale yazdıracak. Futbolda hazır karşılaşmaları dün de devam etti. Turnuvanın en büyük iki favorisi Fransa ve İspanya sırasıyla fil dişi sahili ve Irak'la karşı karşıya geldiler ve bu iki takım galibiyet çıkaramadı. Fransa fil dişi sahili önünde öne geçmesine rağmen ilk yarıda Cherki ile 2-1 kaybetti. İkinci yarıda Geladue Pepe'nin asistinde golü attı. 84'te de yine Due bu sefer asist yaptı. Amad Diallo'nun golüyle fil dişi sahili kazanmayı başardı. Fransa'da Désiré Doué kadroda olan isimlerden biri, dün süre almadı. Abisi Geladue de fil dişi sahilinde oynuyor ve o da bir gol bir asistle karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi oldu. Ulayi Trabzonspor'dan bildiğimiz, o da fil dişi sahili kadrosunda. Maça yedek kulübesine başladı. 68'de Kessié'nin yerine oyuna dahil oldu. N'Golo Kanté o da yedek kulübesine başladı Fransa'da karşılaşmaya. Fransa'da Deschamps, Tchouaméni, Rabiot ve Cherki'li bir orta saha kurguladı. Kante'yi de ikinci yarının başında hemen oyuna sürdü ve Kante de maçın sonuna kadar sahada kaldı. Diğer tarafta İspanya-Irak bu karşılaşmada 1-1'lik eşitlikte sona erdi. İspanya Ferran Torres'le 16'da öne geçti. 27'de Doski'nin golüyle Irak beraberliği buldu. Ve maçın sonuna kadar da sonuç değişmedi. 1-1'lik bir eşitlik çıktı. Diğer maçlarda İsveç 2, Yunanistan 2, İran 2, Mali 0, Kuzey İrlanda 1, Gine 0 sonuçları alındı. Peki şimdi dönelim yine ligimize, ülkemize. Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi dün de bir isim açıkladı. Merih Demiral geçen hafta İstanbul'da bir araya gelmiş ikili, fotoğrafını da Hakan Safi paylaştı ve başkan seçilmesi halinde Merih Demiral'la da anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bir gün öncesinde Sporting Lisbon'un santrforu Luis Suarez'le anlaşmayı duyurmuştu. Dün bu isim Merih Demiral oldu. Her güne bir futbolcuyla yola devam ediyor Hakan Safi. Tabii Merih Demiral operasyonu kolay bir operasyon değil. Takımın bir bonservis beklentisi var. O da yaklaşık 20 milyon euro civarı.
Ve bu açıklamanın üzerine Al Ahli Kulübü'nden de bir sosyal medya paylaşımı da geldi. Merih'le alakalı olarak. Ondan da bahsedeceğim. Bu tabii bonservis pazarlığında Al Ahli'nin elini güçlendiriyor bu isimler böyle ortaya atıldığında. Eğer sözleşmelerinde bir serbest kalma bedeli yoksa, ama bir taraftan da açıklıyor Hakan Safi. Bakalım bugün içerisinde hangi ismi açıklayacak. Orada da birkaç beklenti var. Dün Tahir Kun mesela Zeki Çelik'in de Hakan Safi'nin ofisinde olduğunu duymuş. Yeni isim de Zeki Çelik olabilir deniyor ki o daha kolay bir opsiyon. Bonservisi elinde olacağı için sözleşmesi bitiyor Roma kulübüyle. Diğer tarafta yine Hakan Çalhanoğlu konusu Hakan Safi tarafında gündemde. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım cephesinden Mahmut Uslu'nun dün TVBu'daki açıklamaları dikkat çekiciydi. O da iki santrfor transferini bitirdiklerini söyledi. Ve takım içinden bazı yine haberler verdi. Onu da Fenerbahçe bölümünde konuşacağımızı söyleyelim. Trabzonspor'da Sidney Cabral İstanbul'a gelmişti. Dün kap açıklaması da geldi oyuncuyla alakalı olarak. Trabzonspor oyuncunun bonservisi için Benfica'ya 7 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacak. Bunu 3 taksitte yapacak. Oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Ve yıllık maaşı da 1,3 milyon euro olarak belirlendi. Sonraki satıştan da kardan %20 pay Benfica'ya gidecek. Noah Saviolo, o da dün sabah gerçi haberlere şu an tam olarak bakamadım ama dün gece İstanbul'da olacağı bilgisi vardı. O da hafta sonu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor'la resmi imzayı atacak. Dün Başkan Ertuğrul Doğan da ETV Spor yayınında açıklamalarda bulundu. O da normalde 6-7 transfer yapacağımızı düşünüyorduk ama sayı daha da fazla olacak diyor. 7 oyuncuya teklif olduğunu ama en fazla bir iki oyuncunun gidişine izin vereceklerini dile getiriyor. İlgilendikleri bir isimden bahsediyor. Bir ismi yalanlıyor. Transfere dair o da detayları paylaşmış. Onları da konuşuruz. Galatasaray'da Mauro Icardi konusunda hala bir netlik yok. Dün 25 valizle İstanbul'dan ayrıldığını yazdı Yağız Sabuncuoğlu. Ülkesi Arjantin'e gittiğini söyledi. Bu da biraz tabii

0: kalmayacağının bir sinyali olarak düşünülüyor ama henüz orada resmi açıklamalar gelmiş değil. Galatasaray'ın Dursun Özbey'in Icardi'nin kalmasını istediği biliniyor. Bakalım oradaki süreci takip ediyoruz. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda artık sona gelindi gibi gözüküyor. Vincenzo Italiano, siyah beyazların yeni teknik direktörü olacak. Önder Özen'le görüşmeler yapıldı artık final aşamasında. Serdar Adalın da özel uçakla İtalya'ya gitti. Şu anda ekibin orada olduğu ve Italiano ile birlikte İstanbul'a geri dönüşün planlandığı söyleniyor. Yurt dışı kaynaklı bir yıllık ücret konusunda haber yapıldı. Çok tabii uçuk bence Italiano gibi bir teknik direktör için rakamlar yazıldı. 6 milyon euro dendi. Kendisi için, ekip için de 2,5 milyon euro, yani 8,5 milyon euro'luk bir paket İtalyano için yazıldı İtalyan basında ama bizim Beşiktaşlı kaynaklar bunu yalanladılar. Bakalım Beşiktaş Kulübü buradan bir kap açıklamasıyla o merakı da giderebilir. Son haber olarak da Avrupa'dan Liverpool'da Arne Slot sonrası yeni teknik direktör beklendiği gibi Andoni Iraola oldu Bournemouth'tan. O da çok iyi sezonlar geçirdi. Bu sezon da çok iyi işler yaptı. Dikkat çekiyordu. Futbolculuk döneminde de Liverpool'a transferi söz konusu olmuş. Ama o takımında kalmış. Şimdi teknik direktör olarak Liverpool'un başına geçti. Onu da son haber olarak paylaşıyorum. Araya gidiyorum. Aradan sonra gelişmelerle buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah burunda. Ali abiyle birlikteyiz yine. Aykut abi bugün olmayacak. Şimdiden hatırlatayım. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Aykut abi yine hangi organizasyon peşinde koşuyor?
1: Ya inan söylüyor da unutuyorum ya. Şuraya gidiyoruz diyor. Böyle bir gene bir organizasyon bir şey söylüyor. Sonra unutuyorum ben.
0: Sen oradan
1: sonra
0: önemli olan
1: aa diyorum.
0: Kısmı alıyorsun. Cuma günü yokum.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani ne için olmadığı.
1: Evet,
0: çok
1: evet. Bir yere gitti kalmıyor. Gene ama tam bilmiyorum.
0: Peki bugün sallayamayacak o zaman Aykut abi olmadığı için. Bulurdu bir şeyler büyük ihtimal ama çok malzeme var sonuçta gündemde. Nereden başlamak istersin? Dün maçları izledin mi? Onları konuşmak ister misin? Yoksa direkt Fenerbahçe'den başlayayım mı?
1: Dün izledim Fransa-Fil Dişi karşılaşmasını ki mücadele için heyecanlıydım. Fransa Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden bir tanesi. Fil Dişi'nde çok potansiyelli bir 11 var. Fransa acaba nasıl oynayacak? Çünkü Fransa ve İspanya'yı, belki de Arjantin'i diğer takımlardan ayıran uzun süredir milli takımda kulüp takımı kimliği yaratmış olmaları. Bu çok önemli diye düşünüyorum. İspanya bir geleneği devam ettiriyor. Teknik direktör öyle. Teknik direktör çok eski değil. Çok uzun süredir takımın başında değil. Ama bir geleneğin devamı olduğu için onlar aynı futbolu oynayabiliyorlar. İstedikleri futbolu oynayabiliyorlar. Kadro kalitelerine bakınca belki bir Fransa görmüyorsun. Orası kesin. Belki bir İngiltere görmüyorsun. Orası kesin. Ama o oyunu başka bir seviyede milli takımda yansıtabilmek çok kolay bir iş değil. Fakat Fransa sanki hepsinin bir karışımı gibi. Çok uzun süredir bir teknik direktör istikrarları var. Ki zaten Dünya Kupası sonrası o da bırakacak ama kaç 13 sene oldu herhalde. 2011 diye hatırlıyorum ben, belki ondan da fazla oldu.
0: 2011'si 15.
1: Geldiği. 2011 ya da 2013 olması lazım. Bunun yanında kadro kalitesi çok başka bir boyutta. Şimdi dün mesela Fransa 11'ini gördüm. Vay ya dedim, ne kadar iyi 11. Hakikaten bu adamlar bu 11'le.
0: Turam hariç herhalde.
1: Sen?
0: Turam hariç iyi bir 11.
1: Ya o Turam'ı da ben zaman zaman beğeniyorum. Beğenmiş. Ama zaman zaman. Yani çok az bir şeyde oluyor. Ne derler, kısımda oluyor. Ama yine hani çıkan 11'e baktığında etkileniyorsun. Fakat sonra bir yedek kulübesine zoom yapıyor. Yedek kulübesinde yani senin bilip unuttuğun isimler oluyor genelde Fransa'da. Doué mesela onlardan bir tanesi. Hani işte bu takıma mesela ilk 11 olarak kimi eklersin?
0: Dembele'yi.
1: Dembele'yi mi eklersin? Doué'yi.

0: eklersin. Mesela yani hepsi eklenebilecek kalitede oyuncular. O bakımdan Fransa
1: Doğa yedek kalır bu takımda.
0: başka bir boyutta. Barcola var bu takımda.
1: Benim kafamda hani önde Mbappe, solda Dembele, merkezde Cherki, sağda Olise
0: Olise.
1: gibi bir düzen var.
0: Evet. Merkezi ikili tutacağı belli. Çerkeğe yer ayırmak için. Mbappé'nin yeri tartışılmaz. Olise pek yerini kaybedecek gibi değil. Dembele de zaten bu takımda hani olur diye düşünüyorsun. İşte zaman zaman belki Mbappé ile Olise, Mbappé ile Dembele yer değiştirecek. Belki. Merkezde Rabiot ile Tchouaméni'ye dokunur mu?
1: Dokunmaz.
0: Dokunmaz gibi gözüküyor. Yani böyle bir kadro, işte yedeklere de baktığın zaman gerçekten etkileyici. Dün ilk yarıda Fransa'nın temposu çok yükselmedi. Topa daha fazla sahip olan taraf Fransa'ydı. Güvenli ve iyi şekilde pas yaptılar. Fakat böyle net gol pozisyonu üretmekte hani biraz beklentilerin altında kaldılar ama kendilerini de çok sıkmadıklarını gördük Fransız oyuncuların. Buna rağmen bir iki pozisyon girdiler. Bir pozisyonda Cherki istediği gibi kontrol edemedi. Tam da böyle o sırada karar da veremedi. Bir pozisyonda kim kaçırdı sağ tarafta? Güzel bir pozisyondu o. Orada vuruşu kalecinin üzerinde kaldı. Ondan sonra bir Cherki sihiriyle golü attılar. O da gerçekten dar alanda herhalde son dönemde çıkmış en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Dar alanda geçemeyeceği oyuncu yok gibi. Hani rahmetli Vedat Oker Yusuf için telefon kulübesinde çalım atar demişti. Cherki de o hesap. Ama bir itirafta bulunayım. Karşılaşmayı izlerken şöyle düşündüm. Acaba dedim Cherki Fransa milli takımını yavaşlatıyor mu? Böyle izliyorum. Topu ayağına aldığı zaman çünkü illa böyle bir durması, bir çalım atması. Hani Paris Saint-Germain'in şimdi ileri üçlüsünü düşün. Kim şu an ileri üçlüsü? Paris Saint-Germain'in Kvara var. Doué var. Dembele var. Onların yedekleri Barcola. Yani bu dört oyuncunun üçü zaten Fransa milli takımında. Mbappe eski bir Paris Saint-Germain'li. Hani orada Luis Enrique'nin yarattığı hız ve geçişleri düşünürsen böyle kafamda deli sorular Cherki ile alakalı olarak. Acaba yavaşlatıyor mu falan diye düşünüyorum. Pat diye böyle ceza sahası içerisinde anormal bir çalım attı. Ondan sonra golü attı. Dedi ki bana sen sus, sen çok konuşma. Ben böyle bir oyuncuyum. Bu tarz oyuncuların da işte seninle zaman zaman konuşuyoruz. Hani Dünya Kupası gibi işte kısa süreli oynadığın çözmen gereken karşılaşmalarda çok büyük katkısı oluyor. Onun dışında fil dişi takımında Agbadu ile Singo stoper tandeminde oynadılar. Diomande beklendiği kadar etkili değildi. Onu söylemek lazım. Ondan çok büyük beklenti var. Kaleci Fofana işte ilk yarıda bir iki topta iyi işler yaptı. Onlar da ilk yarının sonunda güzel bir pozisyon buldular. Orada da Maignan, Fransız kaleci oldukça başarılıydı. Hatta orada Engin Kale de söyledi yani. Maignan'a neredeyse hiç düşmediği bir karşılaşmada güzel bir refleks ilk yarının sonuydu. 42-43'tü belki. Ya da o civarlar. Güzel bir kurtarış yaptı. Yani ilk yarıda Fransa milli takımı dengeli gözüktü. Savunmada güvenli gözüktü. Böyle biraz tempoyu arttırdığı zaman yetenek havuzuyla beraber pozisyona girebilir gibi düşündü. Yani çok büyük bir problemi yok. Hatta neredeyse problemi yok Fransa milli takımının. Öyle gözüküyor. Ama ikinci yarıda daha 46'da 5 tane değişiklik olunca ben tabii bildiğin gibi biraz hemen böyle karşılaşmadan soğudum. Ondan sonra hani önümde açıktı ama çok böyle dikkatli izlediğim söylenemez. Yani o hazırlık maçlarındaki değişiklikler beni çok vuruyor. 5 oyuncu birden değişince tamamen başka bir maç oluyor zaten. Başka oyun oluyor. Orada da Doué'yi çok güzel kaçırdılar. Çok güzel bir organizasyonla ilk golü attı. Fildişi sahili. Doué de maçın yıldızlarından biriydi. Tabii Fildişi sahili tüm oyuncular Fransızca konuşuyor. İşte hepsinin Fransız bağlantısı var. O bakımdan da enteresan bir karşılaşmaydı. Tribünler Nant'taydı karşılaşma. Ama Doué'nin golü Fildişi sahilinin de hani zaman zaman neler yapabildiğini gösterdi. biraz böyle rakibi merkeze çekip ondan sonra oyuncu kaçırma gibi bir planları gözüktü. Tabii bu Fransa'ya karşı uygulanmış bir plan. Yani Fildişi Salih de turnuvada herhalde öyle kolay kolay ilk turda sürpriz yaşamaz gibi gözüküyor.
1: Kaleci Fofana Rize'den, stoper ikilisini söyledin, Galatasaray ve Beşiktaş'tan. Oyuna sonradan giren Ulay Trabzon'dan, Operi sol bek Başakşehir'den. Bayağı bizden Süper Lig'den oyuncusu da var
0: Evet.
1: Fildişi Salih'in. O açıdan takip etmesi keyifli bir
0: İlk
1: takım
0: yarıda
1: olabilir.
0: bir pozisyon vardı. Mbappe ile Singo birebir kaldı. Singo müthiş bir müdahaleyle Mbappe'nin önünden topa müdahale etti. Hızını gösterdi orada. O da iyiydi Singo adına. Yani sonuçta Mbappe ile birebir kalıyorsun. Bir koştular böyle. Ama Mbappe daha topa vurma, yani topa dokunma şeyi olmadan Singo kayarak bir müdahale yaptı. O da iyiydi.
1: Şimdi diğer karşılaşma İspanya maçı. O da yakın saatlerde başladı. 1-22-10 Fransa maçı, 22'de İspanya maçı. İspanya'nın rakibi Irak, tabii ki Fildişi Sahin'e göre çok daha zayıf bir takım. Aslında daha rahat bir galibiyet alması beklenebilirdi İspanya, ama galibiyet dayalamadı. Bırakın daha rahat galibiyeti, bir birlik bir eşitlik var. Burada çıkan kadro mesela Fransa'nın kadrosuna göre biraz daha zayıf, biraz daha yedek ağırlıklı bir kadro olarak gözüküyor dün ilk 11'de çıkan kadro. Fransa'nın hani savunma hattı, kalecisi, orta sahası asa daha yakın. Yani 7 as falan vardı bence orada en az. Ama İspanya bu 11'den mesela Dünya Kupası'nda ana 11'de kaç kişi olur? Hiç olmayabilir diye düşünüyorum baktığımda tek tek. Kalede Garcia. Yine Simon'u mu tercih edecek?
0: Simon'u tercih eder.
1: Raya bu kadar iyi bir sezon geçirmişken Arsenal'da mesela hala Simon'u mu tercih ediyor? O da enteresan. Raya 3 sezondur Premier Lig'de yılın kalecisi ödülünü alıyor ama bu sezonda gerçekten çok kritik işler yaptı. Orada biraz Montella kafası olabilir tabii.
0: Evet.
1: Hani bir
0: Yani
1: istikrardan
0: Simon'da mesela bir form düşüklüğü, bir sıkıntı yoksa herhalde onunla devam eder.
1: onların kulüp takımı ile ilgili sıkıntısı oldu bu sezon. Hani kendi kulüp takımında iyi bir dönem geçirmedi. Diğer tarafta yıllar sonra bir Premier Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi finali. Ama işte bakış açısı bu hocaların değişiyor. Orada da büyük ihtimal bizim gibi bir tartışma oluyordur eğer Simon oynayacaksa. Olur
0: İşte
1: yani.
0: hata yaparsa olur. Hani hata yapmadığı sürece
1: En başta da olur ya. Hani
0: efendim?
1: en başta da olur, maçlar başlamadan olmaz mı? Yani niye Simon kalede, Raya değil?
0: Ya çünkü o oynuyor. Hani bir de İspanya milli takımı olduğu için biraz daha belki savunması kolay bir tercih olabilir Fuente için ama tartışma olur mu? Olur. Zaten hep konuşuyoruz seninle. Dünyanın her yerinde o tartışma oluyor. 3 sene üst üste yani Premier Lig'de böyle sezonlar önemli.
1: Yani Kasım ayındaki iki resmi maçta bize karşı da yine Unai Simon oynuyor. Hazırlık maçlarında oynamamış. İşte dünkü maçta süre almamış ama büyük ihtimal yine o oynayacak gibi gözüküyor. Dün Garcia, Barcelona'nın kalecisi tercih edilmiş. Raya da tercih edilmemiş. Sol bek Grimaldo yedek olacak. Orada Kukureya olacak. Sağ bekte Porro oynamış ama orada ben Llorente'nin oynayacağını düşünüyorum. Savunmada Martin Laporte gözüküyor ama bu ikili olur mu emin değilim. Orta sahada Bernal, Gavi ve Olmo tercih edilmiş. Bu üçlünün hiçbiri olmayacaktır. Solda Baena, sağda Ferran Torres, ileride de Borja Iglesias. Yani yedek ağırlıklı bir kadro çıkarmış İspanya. Golü de atıyor aslında maçın başında. Sonra beraberlik golü geliyor iki kere bitmeden. İkinci yarı klasik. 46'da 4 değişiklik, işte 59'da değişiklikler, 73'te bir posta daha değişikliklerle beraber maç bitiyor. Yedeklerden de öyle çok şey oyuncular girmiyor. Bu arada hani kadroda olmayacak oyuncular oynamış şeydi
0: Evet.
1: İspanya'da.
0: Onu dün söyledi Can Öndürgü. Ben de karşılaşmayı
1: Yani
0: şeyle...
1: Turrientes diye bir oyuncu oyuna
0: Evet,
1: giriyor. Bu
0: evet.
1: Turrientes Dünya Kupası kadrosunda yok.
0: Aynen. O da enteresan bir
1: Bu şey mi,
0: tercih.
1: senin La Liga 2'den falan mı Turrientes?
0: Bilmiyorum. Ama
1: Çok
0: dün
1: sosyal.
0: onu şey söyledi. Ne derler? Can Öndürgü söyledi. Ben de işte Fransa maçının devre arasında bir döndüm. Ne oluyor diye. Karşılaşmaya.
1: Mesela
0: Mesela...
1: Gonzalo Garcia oyuna girmiş Real Madrid'den. O kadroda yok bildiğim kadarıyla. 26'da.
0: Bu ikinci yarının başında İspanya'nın daha doğrusu ikinci yarıda 6 tane şutu gözüküyor. O 6 şutun Büyük ihtimalle 4 ya da 5'ini ikinci yarı

0: Onların rakipleri zorlu diyordun sen.
1: İspanya için de pek bir şey yok. Ne derler? Hani ölçü alabileceğim bir karşılaşma değil.
0: Irak Kadro Dünya Kupası'nda sebebiyle. Norveç, Fransa ve Senegal'le evet, çok zor karşıya gelecek. Var. Bayağı zor. Fransa'yla oynayacaklar. İşte şimdi İspanya'yla kendilerini test ettiler. Ki gerçi İspanya'da asıl İspanya değildi. O yüzden tabii tam bir test olamadı belki ama yine de önemli bu tarz ekiplere karşı oynayıp bir de yenilmemek sonuçta. Peki 7.31 saatlerimiz var mı ekleyeceğin abi maçlarla alakalı?
1: Acaba diyorum böyle büyükler Fransa, İspanya, işte kısmen Almanya, Almanya'nın biraz daha önünde İngiltere yavaş başlangıç yapmayı tercih ederler mi Dünya Kupası'na? Hani grup aşamasında tempoyu çok yükseltmeden, kendileri çok hırpalamadan mı gitmeyi tercih ederler? Onu merak ediyorum. Böyle çok yüksek bir şey beklemiyorum açıkçası. Bir giriş, böyle şaşalı bir giriş. Farklı galibiyetler olabilir ama ben oyun temposu olarak bahsediyorum. Çünkü grup aşamasında güç dengesi olarak çok farklı ülkeler birbiriyle oynayacak. Fakat çok böyle dediğim gibi tempo açısından zorlayarak başlamamalı ihtimalleri var. Uzun bir Dünya Kupası olacak.
0: Maraton gibi düşünürsen evet, evet yani başlangıcı
1: uzun bir sezon oynandı. Maçların arasında boşluklar olacak. Dolayısıyla daha böyle yavaş başlangıçlar görebiliriz takımlardan.
0: Son bir haber vereyim Dünya Kupası ile ilgili. Yine sabah haberleri karıştırırken önüme düştü. Yine bir farklı uygulama geliyor FIFA'dan. The Athletic'in haberine göre, gerçi FIFA bunu zaten paylaşmış da, maç önü seremonilerinde artık orta sahadaki o yuvarlağın etrafında oyuncular dizilecekmiş. Yedekler de o yuvarlağın üzerinde olacaklarmış. Ulusal marşlar o şekilde söylenecekmiş sanıyorum, doğru anladıysam. Klasik şu andaki gibi, yedekler yedek kulübesinde, aslar tek bir çizgi halinde, hakem ortada. Ulusal marşlar o şekilde okunuyordu. Şimdi bu habere göre o yuvarlakta toplanacak bütün takım yedeklerle birlikte ve o şekilde ulusal marşlar okunacak, böyle bir seremoni olacağı duyurulmuş FIFA tarafından.
1: Ne diyorsun buna?
0: Bilmiyorum, beni çok şey yapan, etkileyen bir değişiklik olmadı, bilmiyorum. Nötrüm yani, bir ne gibi bir dezavantajı, avantajı olur bilmiyorum hani.
1: Sebebi ne olabilir?
0: Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum gerçekten. Hani yeni gördüm, bir şey de canlanmadı hani. Bu yönde bir şeyim yoktu açıkçası. Ulusal maçlar böyle okunmamalı, orta yuvarlakta okunmalı gibi bir düşünce hiç belirmedi bugüne kadar. Kanıksadığım bir şey yani, hiç değişmesinin gerek duyulduğu bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama bilmiyorum, bu farklılığı neden düşündüler. Aklıma bir şey gelmiyor benim. Yani bununla ilgili bir gündem, bir şey değişsin diye bir şey yoktu zaten.
1: Yani protokolün önünde milli maçlar okunuyordu. Protokolün önüne yakın okunuyordu. Şimdi tüm stada eşit gibi dağıtıyorlar takımları. Merkezde, orta sahada.
0: İşte bir ara tek tek oyuncular kulüpler Dünya Kupası'nda sahaya mı davet ediliyordu anonsta. NBA var yani, o tarz bir şey olur mu diye düşünüyordum. Olmayacakmış. Bu tarz bir uygulamaya gidiyormuş FIFA. Onu da hazır milli takımları konuşuyorken araya sıkıştırayım dedim. 7.34, araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.40 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de artık son düzlüğe giriliyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü kongre heyecanı yaşanacak. Cumartesi günü İbra oylamalarıyla geçecek. İşte oradaki olağan genel kurul ve hafta sonu pazar günü de seçim olacak ve Fenerbahçe yeni başkanı seçecek. Seçim yaklaşırken de adayların açıklamaları tabii her gün devam ediyor. Hakan Safi bir gün önce Luis Suarez'i açıklamıştı, anlaştıklarını söylemişti. Hatta dün eşiyle de bir araya geldiklerinden bahsetti. O konuyla ilgili birkaç ekstra detay da verdi ve yeni bir isim de açıkladı. Melih Demiral o isimde. Başkan seçilmesi halinde Melih Demiral'la da anlaşmaya vardıklarını ve onu takıma kazandıracaklarını

0: söyledi. Hatta Melih Demiral'la geçen hafta İstanbul'da bir araya geldikleri fotoğrafı da üyelere gösterdi. Tabii sosyal medyaya da hemen düştü o fotoğraf karesi. Burada şöyle bir konu var Melih Demiral'la ilgili olarak. Daha yeni Aralık ayında oyuncu Al Ahli ile olan sözleşmesini uzatmıştı. 2029 yılına kadar bir sözleşmesi bulunuyor Melih Demiral'ın. Bu yüzden bonservis talebi olacak Al Ahli yönetiminin. Bu bonservis beklentisinin de Yağız Sabuncuoğlu'na göre 18-20 milyon euro bandında olduğu söyleniyor. Bu bir. İki, Al Ahli Melih'le ilgili paylaşımlar yaptı dün. Melih'in böyle takımda kalacağına dair sanki. İşte Demiral Ahli böyle Türk İngilizce çevirdiğinde Ahli first and last. Hani böyle denmiş, hani 10'sa kadar kalacak gibi herhalde, o tarz bir şey yani. Takımdan göndermeyi düşünmediklerini dile getiriyor Al Ahli cephesi. Hatta Suudi Arabistan basından Al-Riyad'a da yönetimden bir isim şöyle kısa bir açıklamada bulunmuş. Melih'le 2009'a kadar sözleşmemizi uzattığımız için onu bırakmayı düşünmüyoruz. Bizimle kalmaya devam edecek diyorlar bir taraftan. Milli takım şu anda kampta. Melih de tabii ki o kampta antrenmanlarına devam ediyor. Dün Fatih Doğan'ın tweetinden gördüm. Kendisi ve bir meslektaşı, iki meslektaşıyla birlikte Melih Demiral'a gidip Hakan Safi'nin açıklaması düştü, gördün mü diye sormuşlar. Melih Demiral da hayırlısı olsun demekle yetinmiş. Herhangi bir renk vermemiş ama yalanlamamış da. Bu şeyi, durumu Melih Demiral hayırlısı olsun demekle yetinmiş. Zaten çok farklı bir şey çıkması beklenmez. Sonuçta hala Al Ahli Kulübü'nün sözleşmeli oyuncusu Melih Demiral. Bu tarz durumlarda oyuncular, menajerler zaten genelde yalanlama yoluna ya da böyle nötr konuşma yoluna gidiyorlar. Pozitif şeyler söylemekten imtina ediyorlar. Bu da anlaşılabilir. Sonuçta orada devam eden sözleşmeye de saygı göstermek durumunda oyuncular. Melih de orada pek bir renk vermemiş ama yalanlamaması da bir tabii Fenerbahçe için olumlu bir işaret olarak da düşünülebilir. Yani şu ana kadar Hakan Safi cephesinden bir teknik direktör duyurusu yok. Onu sonra yapacağını zaten artık dile getiriyor. Seçimden sonra açıklayacak. Ama futbolcu olarak santrfora Luis Suarez, stopere de Melih Demiral'ı getirmeyi vaat ediyor. İki oyuncu da bonservisli olduğunu tekrar hatırlatayım. Luis Suarez için 60 küsür milyon euro en az. Melih için de konuşulan 18-20 ama Al Ahli cephesi de bırakmayı düşünmüyoruz diyor bir taraftan.
1: Ne
0: Kolay
1: düşündürdü
0: operasyon
1: sana bu
0: olacak.
1: durum? Saha içiyle beraber bütün hepsini düşündüğünde. Sen geçenlerde hani Skriniar'da sağ stoper, Merih'te sağ stoper diye başlamıştın. Şimdi Fenerbahçe'de Skriniar'ı herhalde yerinden oynatmak pek mümkün değil. Peki Merih-Skriniar tandemi mi Fenerbahçe için, yoksa artı bir sol stoper mi? Nasıl düşünmemiz lazım? Bu ilk sorum. İkinci sorum, Merih-Skriniar tandemi olursa sol stoper kim oynar?
0: Valla Merih'in ben Al Ahli'de sol stoper mi, sağ stoper mi oynadığını bilmiyorum. Şimdi bakacağım ama baktım kaynakta güvenilir olmayabilir sağ sol stoper konusunda. Mesela tek bir maçına baktım, sağ stoper gözüküyor. Başka bir maçını daha bakayım, orada da sağ stoper gözüküyor. Milli takımda zaten sağ stoper oynuyor Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı olduğu için. Hani oynamaz mı? Oynar. Sol stoperde Melih. Sonuçta dünya futbolunda iki sağ ayaklıdan kurulu stoper tandemleri var. Bu büyük bir problem değil yani. O oynayabilir. Onu aksini düşünmüyorum ama genelde de mümkünse teknik direktörler orada dengeyi tercih ediyorlar. Yani bir sol ayaklı bir sağ ayaklı. Mesela Aziz Yıldırım cephesinden gelen haberlerde hep sol ayaklı bir stoperden bahsediliyordu bir ara. İsimler de çıkmıştı. İşte Ake gibi, Malang Sarr gibi bir isim daha vardı. Aklıma gelmiyor ama onu düşünüyorum. Merih'i de gidip hani Skriniar'ın alternatif olarak da düşünmüyordur. İlk 11 için düşünüyordur. Yedek için hani bir sol stoper de alacağım, Merih de yedek olacak. Böyle bir planlama olacağını ben zannetmiyorum. Yani bana ilk etapta çok geçmedi ama sonuçta Merih de Fenerbahçe'den yetişmiş bir oyuncu. Fenerbahçe'de istediği tabii şeyi bulamadı. Portekiz'e gitti. Farklı bir yol. Milli takım oyuncusu. Yaş olarak da fena değil mi? Mirih şu an 28 yaşında bir oyuncu. Stoper içinde en olgun dönemlerinde. Bu açıdan bakarsak tabii ki olumlu Mirih transferi. Bilmiyorum öyle çok. Ben arada bırakan bir şey oldu Mirih Demiral. Daha çok işte Hakan Safi'nin genel politikasını görünce belki onunla da alakalı. Hani çok ihtiyacı yönelik değil de biraz daha sansasyonel transferler gibi hissettiriyor. Hakan Çağnoğlu konusu da öyleydi. Hani Suarez tabii ki ihtiyaç ama orada da Lewandowski konuşuluyor bir taraftan. İkisi aynı anda nasıl olacak? Nasıl bir planlama düşünüyor? Ederson'u göndermeyi düşünecek bir taraftan kaleci alacak. Hani onu gördüğüm için belki biraz mesafeli yaklaşıyorum. Yoksa neden olmasın tabii ki. Yani Şikriyar Meri ikilisi de oynar. Hani Van Dijk da sağ ayaklı sol stoper oynuyor taş gibi. Hani o çok büyük problem değil futbolda ama oyun kurulumu açısından dezavantaj yaratıyor zaman zaman. Onu belki teknik direktör çok da fazla önemsemeyecektir getirdi.
1: Peki bunun aynı zamanda Çağlar'ın kesin gidişi olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Çağlar'ın kesin gidişi.
1: Öyle söylenebilir mi?
0: Çağlar zaten artık yedek oyuncu yani. Çağlar Melih gelse de gelmese de kalabilir, gidebilir. Hani bu transferle şeyini çok çözemedim.
1: Bağlı. Yani şimdi Melih, Şikrinyar, Osterwold'e Çağlar mı olacak?
0: Bence Osterwold'e de satar. Zaten konuşuluyor bu sezonda. Konuşuldu Osterwold'in gideceği. Söylendi yazın da gitmek
1: o zaman hiç söylüyorum. Sol ayaklı stoper kalmayacak.
0: Belki bir takviye yapar.
1: Fenerbahçe'de. Evet. Milli takım oyuncusu getirmek tabii ki her zaman için iyi. Fakat milli takım oyuncusunu transfer ederken işte kendi takımındaki uyumu da ya da kendi takımındaki temel ihtiyacı da düşünmek gerekiyor. Şikrinyar'ın olduğu bir Fenerbahçe savunması bu sezon diğer oyuncuların da toparlanmış gözüktüğü, diğer oyuncuların da daha iyi performans verdiği bir hale geldi. Şikrinyar'ı çıkardığın zaman Fenerbahçe savunmasında Osterwolder'in de mesela zorlandığını gördük. Bek performansları da Fenerbahçe'de neredeyse sezon boyunca beklenen performansa ulaşamadı. Yani Fenerbahçe sezonu kapatırken Archie Brown, Levent Mercan, Mert Müldür, Semedo böyle taraftarın aklında çok iyi izler bıraktı söyleyebilir misin? Pek söyleyemezsin. Fenerbahçe için yani tüm sezon boyunca Fenerbahçe savunmasının yıldızı Şikrinyar oldu. Şikrinyar varken Osterwold'e daha rahat ettiği için bence beklere göre performansı daha iyiydi. Fakat Fenerbahçe taraftarını da şöyle bir dinlediğinde Osterwold'e de biraz böyle burun kıvırdıklarını görüyorsun. Mesela işte Konyaspor karşılaşmasında böyle dönmesi ve hani topunu ona çarparak gitmesi, işte stoper böyle topa sırtını dönmez, onu yapmaz demesi, işte zaman zaman kaybettiği toplar, zaman zaman kademe hataları, Osterwold'e de hafif bir savrukluk oluyor. Fakat Fenerbahçe takımının da sezonun sonuna doğru biraz oyun ve kadro istikrarından uzaklaştığını unutmamak gerekiyor. Yani Şikrinyar çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Şikrinyar sakatlık geçirdikten sonra biliyorsun fedakarlık yaparak oynadı bazı karşılaşmalarda, hiç oynamaması gerekirken bazı karşılaşmalarda tamamen yoktu. O ara yani Fenerbahçe savunmasını aslında biraz daha çok Fenerbahçe'nin merkezi ayakta tuttu. Hatta bu kötü örneklere net şekilde Ederson'u da ekleyebiliyorsun. Yani Fenerbahçe savunması bireysel anlamda savunmacılar beklenen performansı gösteremezken mesela orada Ederson da ön plana çıkamadı. Yani Ederson da savunmacılara uydu. Bireysel hatalar yaptı. Artı maçlara damga vurabilecek işler de yapmadı. Ederson ona iş geldiğinde. Kısaca Fenerbahçe savunmasının iyi oyunculara ihtiyacı var. Orası net. Bugün Fenerbahçe takımında Archie Brown ve Levent Mercan sol bek rotasyonuyla sezona başlansa Fenerbahçe taraftarı pek mutlu olmayacaktır. Osterwolde'nin pek sol beke geçme niyeti yok gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Semedo, Mert Müldür Bence kağıt üzerinde çok güçlü bir sağ bek rotasyonu. Fakat performans olarak aynı şeyi söylemek mümkün değil. Mert sezon içerisinde çok etkilendi. Belki o bile ayrılmak isteyebilir. Diğer tarafta Semedo için de hani sezon inişli çıkışlı geçti Fenerbahçe adına bence. O da sakatlıklar yaşadı. Zaman zaman iyi oynadı ama zaman zaman da ortada yoktu Semedo. Yani aslında orada genel anlamda ciddi bir soru işareti var. Peki Merih Demiral'ı oraya koyduğumuzda hani Merih Demiral neleri düzeltebilir dersen, hani Merih Demiral'ın müthiş fark yaratacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Şikrin yarın yanında oynayacak oyuncunun biraz daha benim düşüncem Osterwolde gibi bir atlet olması lazım. Yani fiziksel anlamda atletizmi Merih'ten bir kademe yüksek. O da Osterwolde gibi bir oyuncu olması lazım. Çünkü Skriniar zaman zaman topla ileri çıktığında dönüşlerde ve birebir kaldığında oyuncuya müdahalelerde zorluklar yaşıyor. Ama Osterwolde pek öyle değil. Osterwolde şimşek gibi gidebiliyor. Buna işte Semedo'yu da eklersen, ki Semedo da o tarz bir oyuncu değil. Hani direkt böyle müdahale yapabilecek bir oyuncu değil. Orada fiziksellik Archie Brown'la Osterwolde'ye kalıyordu. Bir de tabii işte merkezdeki Kante ve Gendüzi'ye kalıyordu. O yüzden hani Merih Demiral dediğim gibi milli oyuncu, kaliteli oyuncu, işte Fenerbahçe altyapısına çıkmış olması iyi. Ama Fenerbahçe'nin savunmasını Fenerbahçe'nin istediği seviyeye oynadığı anda çeker mi çok emin değilim ben.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.56 saatlerimiz Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin Melih Demiral'la anlaştığı haberi üzerinden konuştuk. Dün Hakan Safi, Luis Suarez'i seneye Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz seçildiğimiz takdirde diyor. Porto Başkanı Vyas Boas aradı, büyük bir iş başardın, ben alacaktım, nasıl başardın demiş Hakan Safi'ye, kendi ifadesine göre. Haber olarak da yine Hakan Çağanoğlu ve temsilcisiyle dün bir görüşme yapıldı. Hakan'ın kulübüyle anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe transfer olmaya sıcak baktığını söyledi. Ama Inter'le henüz bir görüşme yapılmadığı ve teklif sunulmadığı yine Yağız tarafından paylaşılmış. Bununla beraber yönetim kurulunda yer alan Hakan Safi'nin Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç ve menajer Cenk Melih Yazıcı İngiltere'de Mason Greenwood'da bir araya gelmişler. Orada da bir transfer zirvesi yapılıyormuş. Greenwood'u da Hakan Safi ikna etmek için şu anda ekibiyle birlikte görüşmeleri yürütüyor. Onun da Marsilya'dan çıkışı için çok ciddi bonservis ücretleri konuşuluyor. Hatta bonservisin %100'ü için değil, %60'ı için galiba, o çok ciddi rakamlar konuşuluyor Greenwood için. Ama Hakan Safi de o transferi yapmak için şu anda çabalıyor. Herhalde seçime kadar da açıklamak istediği oyunculardan biri Mason Greenwood. Diğer bir aday Lewandowski'ydi. Dün onunla ilgili herhangi bir haber çıkmadı gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe için. Ama Suudi Arabistan'dan önemli bir teklif aldığı söyleniyor hep Polonyalı oyuncunun. Orada henüz sona yaklaşılmış bir durum yok. Gerçi böyle bir anda da pat diye haberler, açıklamalar geliyor Hakan Safi cephesinden. Bugünü de merakla takip edeceğiz. Bugün açıklarsa eğer, üst üste 3. günde bir oyuncu açıklamış olacak. Pazar günü de seçim var Fenerbahçe'de. Yani bugün bir açıklasa, cumartesi bir açıklasa 4 transferle seçime girebilir kendisi.
1: Soralım Fenerbahçeli taraftarlara. Şimdiye kadar açıklanan iki isim kongre üyelerinin fikrini değiştirir mi? Ne düşünüyorlar acaba? Ben merak ediyorum. Hı hı. Fenerbahçe kongre üyesi olduğunuzu düşünün. Belki de kongre üyesisiniz. Fenerbahçelisiniz. Oy atacaksınız. İki başkan adayına da aynı mesafede yaklaştınız. Şimdi biri isimleri açıklamaya başladı. Zaten bugün ayın 5'i. 6-7. Yani iki isim daha gelebilir. Sen de öyle söyledin değil mi?
0: Yani birer gün, birer kere olacaksa evet, iki isim gelebilir.
1: İki isim daha gelir. Acaba Fenerbahçe taraftarlar etkilendi mi? Ben merak ediyorum.
0: Dün işte Gizem'le, kayınvalidemle Alp'i böyle dışarıda hava alsın diye çıkardık bahçede. Komşular da vardı orada. Beni de biliyorlar. İşte futbol sohbeti yapıyoruz zaten. Karşılaştığımızda genelde Fenerbahçe'li bir komşum. Kongre üyesi. Kongre üyesi. Yeni olmuş. Hı. Mesela onunla sohbet ettik işte. Yani ne düşünüyorsun? Kime oy vereceksin? Vallahi ben diyor beyaz liste, hani iki aday da çok içime sinmiyor diyor. Ama dedim hani birine vermen gerekse kime vereceksin falan. Hani şey yapamadı, öyle bir şey ağzından çıkamadı mesela. Hani ne Aziz Yıldırım ne Hakan Safi, böyle gönül rahatlığıyla bir ismi söyleyemedi. İki aday da ikna etmiyor. Mesela yanında yine başka bir kardeşimiz vardı. O da Fenerbahçeli ama üye değil. O da öyle. Hani kim olsa bilmiyor o da çok. Benim etrafımdan hani birebir dün yaşadığım mesela böyle bir tabloydu.
1: Evet.
0: Şimdi gelen mesajlara bakarız.
1: Bak bakalım ne demiş insanlar. Geldi çünkü 5 tane 6 tane
0: Burak
1: mesaj geldi.
0: Burak Duysak Greenwood'da açıklanırsa etkilenilir diyor. Demek ki hala Luis Suarez ve Merih'te pek etki olmamış gibi anlıyorum.
1: Evet.
0: Doğan Karataş, Aziz Yıldırım gelmeli, diğer başka bir gerçekçi değil bence demiş.
1: Ya da söyledikleriyle yaptıkları şu ana kadar pek böyle bir paraya gitmedi. Bence.
0: Söyledikleriyle yaptıkları derken?
1: Yani o kadar böyle bir şey bence anlatıldı ki ben daha yüksek profili transferler bekliyordum açıkçası. Hani Luis Suarez mesela alınmaz değil, bence alınabilecek bir oyuncu. Fakat hani daha böyle yıldız kimliği oturmamış bir isim ya Luis Suarez. Hı hı. Hani gol sayıları çok yüksek ve iki sezonu var. Çok başarılı iki sezonu var fakat hani yıldız bir isim değil Luis Suarez. Yani Avrupa futbolunda Luis Suarez gerçeği ya da işte bir döneme damga vurmuş bir Luis Suarez dönemi yok. O yüzden bence şu an mesela hani Hakan Safi'nin kampanyası boyunca söyledikleriyle açıkladığı ilk iki isim arasında bence bir farklılık var.
0: Sinan Molla, o da Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu bence kötü yönde etkiler. Bile bize lazım olan isimler değil demiş. Hüseyin Kocabaş hiç değişmez demiş. Tek net yazmış. Kongre üyesi değilim ama çok yakından birçok arkadaşım var ve kafalarında çoktan isimler belli demiş ama hangi isim? Orada kastettiği onu da
1: Yani o
0: yazarsa.
1: şey diyor herhalde, kararlarını verdiler, bu
0: İşte kim
1: isimlerin
0: acaba?
1: açıklaması yok, bir şey değiştirmiyor anlamında söylüyor herhalde.
0: Ama işte o zaman Aziz Yıldırım'ı mı destekliyorlar yani? Ya da
1: Yok hani Hakan Safi ise Hakan Safi,
0: işte kim onu da
1: Aziz Yıldırım ise
0: yazarsa
1: Aziz Yıldırım, hani kararını
0: dinleyicimiz
1: vermiş.
0: onu da belirtirse iyi olur. Onu sorduk. Başka bir mesaj, Aziz Yıldırım bunlardan iyisini alır diye bir mesaj gelmiş. Nedim Küçük, Safi çok saçma bir kadro yapılanmasına gidiyor. Hayali işler diyor. Melih Karlık,
1: Amma
0: Bursa'dan.
1: mesaj geldi ha.
0: Evet.
1: Öf.
0: Şu an 20,
1: Herkes bunu bekliyormuş.
0: evet, 23 okunmamış mesaj var şu an
1: Eyvah
0: önümde.
1: eyvah.
0: Melih Karlık, Bursa'dan. Fenerbahçe'de güven problemi var diyor. Seçimden önce anlaştık diyorlar. Seçimden sonra futbolcuyla anlaşmıştık ama takım ile anlaşamadık derlerse yine taraftarda hayal kırıklığı olacak diyor. Bence teknik direktör olmadan futbolcu almak doğru gelmiyor demiş. Önce teknik direktör açıklanmalı demiş. Ama burada iki aday da teknik direktör açıklamadı. O yüzden dinleyicimize
1: Taraftarın
0: göre bir şey yok burada.
1: ayakları yere daha mı çok basıyor? Başkan adaylarına göre.
0: Bakalım, bir okuyorum. Şu ana kadar öyle gidiyoruz. Okuduğum
1: Taraftar
0: mesajlardan.
1: daha sakin, daha dengeli gözüküyor.
0: Aynen. Soner Bağcı, Hakan Safi'nin açıkladığı isimler değil de bir aksiyon halinde olması etkileyici. Aziz Yıldırım'ın bu kadar pasif kalması çok iyi değil demiş.
1: Tamam.
0: Öyle düşünüyor. Kesinlikle etkiledi Hakan Safi'nin hamleleri. Çok etkili. Umarım kazanır demiş Erkan Yanık.
1: Tamam.
0: İddialı bir yorum gelmiş.
1: O ne?
0: Hakan Safi'nin başkan olması Fenerbahçe'ye intihardır demiş. O da fazla uçtuğunu herhalde transferlerde düşünüyor. Halil Bursa'dan, Halil Şen, Hakan.
1: Maliyetleri olarak düşündü herhalde. İşte az önce sen söyledin, hani Merih yeni kontrat yapmıştı. Ondan sonra Luis Suarez için 60 milyon eurolar konuşuyor. Herhalde o anlamda söyledi.
0: Tahminimce öyle. Halil Şen Bursa'dan, Hakan Safi'nin antrenör belli olmadan transfer açıklaması mantıklı mı sizce demiş.

0: Bu da bir şey ama Aziz Yıldırım'ı da hala onun da teknik direktörünün belli olmadığını ve pek belli olmadan onun da transferde belli isimlerle görüştüğünü unutmamak lazım. Açıklamadı ama o da eğer anlaşsaydı yarın öbür gün açıklardım dedi. Yani Aziz Yıldırım da çok farklı değil. O konuda ben ayrıştıklarını düşünmüyorum. Tek fark şu olabilir. Aziz Yıldırım perde arkasında Aykut Kocaman'la çoktan anlaşmıştır. Onun üzerinden bir transfer görüşmesi olabilir. Hakan Safi de perde arkasında öyle cepte bir aday yok şu anda benim anladığım kadarıyla. O belki iki aday arasında bir fark olabilir diye düşünüyorum. Kadir Çetinkaya, Hakan Safi'nin açıkladığı isimler seçimi etki edecek isimler değil. Greenwood, Rashford tarzı adamlar Hakan Safi'yi bir adım öne geçirir seçimde demiş. Bence eski Luis Suarez'i getirse daha çok ses yapardı demiş bir başka dinleyicimiz. 41 okumamışa geldik. Başkan olduğunda dedikleri transferler olmazsa ne olur diye sormuş Ergün Bey Hakan Safi için. Ona artık kongreleri karar verir. Eğer olmazsa dedikleri takım kötü giderse erken seçim olur. Bir şey olur yani orada. Olabilir. İsmim Halil. Bu arada kongre üyesiyim. Hakan Safi'nin anlaştığım dediği oyuncular imza atmadan benim için bitmiş değildir. O yüzden hala Aziz Yıldırım tarafındayım.
1: Tamam, güzel.
0: Çünkü Aziz Yıldırım da onlardan aşağı kalacak transferler yapmaz
1: Gene
0: demiş.
1: ayakları yere basan bir yorum.
0: Hı.
1: Hani önce ben ıslak imzayı göreyim. Değişirse fikrim ona göre değişir ama şu an ıslak bir imza yok diyor
0: Yok yok.
1: mesela dinleyici.
0: Aytekin Bey, Beşiktaş'ta Hakan Safi'nin gelmesini isterim. Çünkü o da Hasan Arat gibi yapıyor demiş. Yani Hakan Safi'nin başarısı olacağını düşünüyor. Fırat Sopoğlu, Aziz Başkan'ın genelde tarzıdır. Son dakika bombayı bırakır ve geri çekilir. Ben muhtemelen seçim öncesi konuşmalarda transfer açıklayabileceğini düşünüyorum
1: Tamam.
0: demiş. Tek tek böyle arada şey okuyorum. Arda arda okuyorum.
1: Oku
0: Hani
1: oku
0: herhangi
1: çok
0: bir
1: güzel çünkü çok
0: titrem
1: fazla
0: yok. Onu da
1: mesaj
0: söyleyeyim.
1: geldi. Dediğim gibi
0: Önüme
1: insanlar bu
0: düşüyorsa
1: soruyu
0: okuyorum.
1: bekliyormuş demek ki.
0: Hüseyin Kaleli, Aziz Yıldırım'ın hali tavrı zaten Hakan Safi'nin kazanması için yeterli diyor.
1: İkisi çok farklı gözüküyor. Ama mesela Hakan Safi'yi izlediğin ya da dinlediğinde bence çok etkileyici değil. Tabii ki çok daha genç, çok daha dinamik. Ama bir hitabet yeteneği olduğunu ya da böyle camiayı konuştuğu zaman avucunun içine alabileceğini pek açıkçası ben görmedim.
0: O da herhalde o enerjisiyle,
1: Enerjisi
0: doğallığıyla bir şey
1: tabii
0: yapacak.
1: ki yani Aziz Yıldırım'a göre çok daha yüksek. Anlıyorum ne demek istediğini. Ama diğer tarafta da bilmiyorum çok etkileyici değil böyle bir ağırlık pek göremiyorum ben.
0: Onur Bey, o da Hakan Safi başka mevkilerde bir Kante Asensio ayağında birini açıklaması lazım demiş. İbrahim Gökçe, Hakan Safi'nin açıkladığı futbolculardan etkilenmedim ama şunu biliyorum. Hakan Safi seçilirse ekonomik olarak Fenerbahçe kriz yaşayacak bence. UEFA'dan bile ceza gelebilir. Bu kadar yüksek bonservisleri maaşları kaldıramayabilir diye düşünüyorum demiş. Polat Altın da nötrdüm. Artık Safi tarafındayım.
1: Ha,
0: En
1: güzel.
0: azından vaat verip umutlandırıyor. Bu bir yıllık seçim. En kötü bir yıl kaybederiz. Aziz Yıldırım yaparız ederizden başka ortaya koymadı diyor mesela.
1: Tamam, güzel bir bakış açısı bu da.
0: Onda böyle bir şey canlanmış.
1: Kendi içinde tutarlı.
0: Mustafa Başar, hoca adaylarının net ortaya konması lazım. Özellikle Safi tarafı hoca adayını söylerse şansı olur diyor. Hala herhalde ortada bir dinleyici. Yahya Demirel, bence etkilenirler. Suarez ve Melih ligimize göre iyi transferler diyor Hakan Safi tarafında. İstanbul'dan İlhan Mamaş, bence bu kaotik ortamı Aziz Yıldırım yönetebilir. Hakan Safi Bey sağ dışında zayıf kalır diyor. Ki o
1: Tamam.
0: konuda da Hakan Safi çok iddialı ama demek dinleyicimize pek geçmemiş o açıklamaları.
1: Benim olduğum yerde yapı olmaz, yapıyı ben
0: Ben
1: kurarım
0: kuram gerekirse diyor.
1: demişti.
0: Evet.
1: Hakan Safi dedi değil mi bunu?
0: Aynen öyle.
1: Tamam.
0: Erhan Gürsoy, İzmir'den bir dinleyicimiz. Daha istekli, daha enerjik ve daha genç olduğu için Hakan Başkan öne çıkıyor bence. Yaptığı kadro planlaması Fenerbahçe'ye yakışıyor. Luis Suarez, Girassi ve Şerif santrfor hattı yetecektir. Arkalarında Greenwood, Asensio sağlıklı olursa güzel şeyler hayal ettiriyor. Bir yıl Hakan Safi denenecektir diyor. Beni
1: Mertelem tarihinde olmadığı kadar
0: mesaj
1: mesaj
0: okudu değil
1: okudu
0: mi?
1: Sabah Sporu tarihinde.
0: Kadar kısa sürede bir de. Şu an 7-8 dakikadır okuyorum herhalde.
1: Yoruldun mu?
0: Yok, iyi. Güzel.
1: Güzel.
0: Kolay çünkü. Ve dinleyiciler böyle genelde ufak ufak azar azar yazmışlar.
1: Kısa kısa
0: Kısa
1: yazmışlar.
0: kısa. Aynen. O da yormuyor. Erdem Emin Küpoğlu beni değiştirmedi diyor. Hakan Safi'nin açıkladığı kişiler. Aziz Başkan'dan başka çare yok. Onun görüşü. Zeki Bey, Hakan Safi FFP'ye takılmadan nasıl bu paraları ödeyecek diye soruyor. İşte o konuda da ben Kerem Aktürkoğlu'nu Türkiye'de olmayan bir şekilde transfer ettim. Bana güvenin diyor Hakan Safi, ama işte insanlar
1: Fenerbahçe cezayı o yüzden almadı diyor. Sizin
0: aynen
1: geçen sene kongrede
0: onay
1: onaylamadığınız
0: vermediğiniz
1: maddeler
0: projelerden,
1: yüzünden aldı
0: evet.
1: diyor.
0: Aynen öyle. Ama tabii bunları demek var. Bunların bir de kongrelerine ve taraftara geçmesi var. Mantıklı gelmesi var. Yani o demek de sadece tabii olmuyor. İnsanların da bunu mantıklı bulması gerekiyor. Bulmayan da çok kişi çıkabiliyor tabii böyle. Berkay Taş'tan Hakan Safi bu isimleri açıklıyor, ama bu isimlere verecek paralar nasıl hallolacak? UEFA'dan ceza konuşurken bir de böyle paranın harcanması bizleri tedirgin ediyor demiş. Hani taraftar çok fazla işin ekonomisine bakmazdı, onlar yıldız isterdi bilmem ne, bu endişeli taraftar sayısı da arttı galiba. Değil mi? Normalde onlar hesap kitap yapmaz, yıldız ister, ne olursa olsun bize ne, biz mi kulübün ekonomisini tutacağız, başkan ayarlasın. Hani başkanlara atarlardı. Bilmiyorum, şu an sanki biraz daha fazla ekonomik tarafı fazla düşünüyorlar gibi. Bunda da herhalde bonservislerin falan yüksek olması mıdır? Hani taraftar 20'ye 30 alışmış da 60 falan denince mi?
1: Doğru, fakat mesela Hakan Safi'nin işte burada çıtayı çok yükseğe koyması da insanlarda bu duyguyu ön plana çıkarmış olabilir. Mesela Aziz Yıldırım'la alakalı olarak böyle bir endişe yok. Ama Hakan Safi olduğu için öyle bir para harcayacak ki biz zor durumda kalacağız yani. Hani böyle evin sorumsuz çocuğu vardır ya, gider böyle harcama yapar, ondan sonra ödemek zorunda kalır aile. Fenerbahçeli taraftarlarda sanki o korku var yani. Bu adam çok para harcayacak, ondan sonra biz başımız bir şey gelecek başımıza yani. Hani öyle bir şey var. O yüzden bence bu mesajlar geliyor.
0: Yani öyle de işte Galatasaray 75 milyon euro bir oyuncuya verdi mesela. Hani onu bir şekilde kotardı. Yıllık ücretler olağanüstü seviyede. Fenerbahçe hali hazırda zaten aslında çok para veriyor birçok oyuncuya. Hani onu katoruyor.
1: Ama
0: Bir de
1: işte
0: bunun
1: bu
0: üzerine gelecek herhalde.
1: üzerine gelecek, bir de hani sürdürülebilir olması, hani bir sezon yaptın başarı geldi, yaptın başarı gelmedi, takımda o tarz kaç tane oyuncu var, bunların hepsi bir denge içerisinde olması, bir ahenk içerisinde olması gerekiyor yani. Yoksa şimdi eskiden taraftarla alakalı olarak hani taraftar sürekli daha iyisini istiyordu. Şimdi mesela bir başkan adayı neredeyse 11 tane yıldız oyuncudan bir ilk 11 kurmak istiyor.
0: Şeyin başka adayının taraftarı geçtiği bir dönemdeyiz
1: Evet,
0: ilk
1: yani
0: defa
1: sanki
0: herhalde.
1: başkan adayı taraftardan daha heyecanlı gibi.
0: Daha taraftar gibi.
1: Evet.
0: Daha taraftar gibi.
1: Bence o da insanlarda bir dakika ya, hani tamam anladık parası var da hani bir de kulüp ne olacak sorusunu beraberinde getiriyor gibi. Mesajlardan onu anlıyorum ben.
0: Şu an 8.03'te gelen mesajları okuyorum. 8.12 saatim benim. 9 dakika ve okunmamış 72 mesajım var önümde daha. Sen konuştukça şey oldu. Gelen mesaj sayısı da böyle tık tık tık yine artmaya devam etti. Dinleyiciler baya bu konuyu dediğin gibi bekliyorlarmış demek ki. Ankara'dan Murat, transfer kongre üyelerini ikna edemez. Bunlar şova dayalı açıklamalar. Takım olmak gerekir diyor. Özetle açıklaması, mesajı bu. İstanbul'dan Oğuz, futbol sever olarak futbolun huzuru için Aziz Yıldırım'ın başkan olması lazım demiş.
1: Hakan
0: Böyle.
1: Safi daha Şahin gibi görüyor o zaman.
0: Ama Aziz Yıldırım da aslında çok şahin bir isim, ama yani
1: Aziz Yıldırım güvercin olmadığına göre
0: şu an Hakan
1: iki
0: Safi'nin önüne
1: Şahin
0: mi geçecek?
1: arasında Hakan Safi demek ki daha üst tarafta görüyor. Daha kavga edebilir gibi yorumluyor herhalde.
0: Bana öyle hissettirmiyor da bilmiyorum, dinleyicimize öyle geçmiş. Ben hala Aziz Yıldırım sanki daha şahin tarafta gibi hissettiriyor. Abdullah Yıldız Galatasaray taraftarıymış. Bence Hakan Bey yanlış yol çiziyor. Her iki kelimesinden biri para ve hocası yok. Başkan olacağı kesin değil diyor. O da böyle düşünmüş. İki başkandan biri Tayfur Bingöl'ü düşünür mü acaba uygun rakama diye bir çok alakasız mesaj araya gelmiş. İstanbul'dan Erdinç Galatasaraylı olarak ilk teknik direktörü sorardım diyor başkan adaylarına. Ama mesela dün Ertan Süzgün bir haber yaptı. Dedi ki Volkan Demirel ekibiyle bir araya geliyor ve yeni sezon için Fenerbahçe'yle anlaştığını söylüyor. Yardımcılarına da diyor ki yani teklif gelirse size başka yerde çalışabilirsiniz. Ben hocalık yapmayacağım diyor. Burada da

0: yani teklif gelirse size başka yerde çalışabilirsiniz. Ben hocalık yapmayacağım diyor. Burada da hani yardımcı olacağı belli. Bir yabancından ziyade akıllara hemen Aykut Kocaman geliyor benim. Yani
1: Evet.
0: Aykut Kocaman hala mesela bu haberler çıkıyor ama Yunus Yıldırım bir yine çıktı. Demiş ki yine
1: Seçimden önce Aykut Kocaman'la konuştum ama kesin bir şey
0: söz
1: söylemedim.
0: vermedim. Yabancılarla da
1: Evet, yabancılarla
0: görüşüyorum
1: da
0: diyor.
1: olabilir dedi.
0: 3
1: Aynen.
0: senelik seçim olsaydı diyor bugün yabancı oyuncu hemen getirelim derdim ama bu senelik seçim işte yerli yabancı daha karar vermedik diyor. Ama haberlerde bir taraftan böyle. Enteresan o konu hala benim kafamda oturmadı. Ufuk İstanbul'dan Hakan Safi'nin yaptığı propaganda çok riskli diyor. Başkan seçildiği de bu kadar para harcayıp başarılı olamazsam seneye kulübü batırıp başkanlığı bırakır olan yine Fenerbahçe olur diyor. İlker Ankara'dan Aziz Yıldırım çok daha planlı programlı geliyor. Çünkü teknik direktörü belli ve ne yapacağını biliyor.

0: İyi yaptın.
1: Bursa Nilüfer'den
0: Ha,
1: Hüseyin
0: bizim komşu.
1: Koptagel.
0: Hüseyin Koptagel.
1: Koptagel yazmış.
0: Muhteşem bir
1: Valla
0: soyad. Hüseyin
1: bilmiyorum.
0: Koptagel.
1: Direkt öyle yazmış. Kafa kafa yarışın ardından Aziz Yıldırım ufak bir farkla kazanır düşüncesindeyim demiş. Hakan Safi'nin herhangi bir etkileyici transfer açıklamadığını ifade ediyorsun ama buna karşılık Aziz Bey hangi transfer açıkladı? Hakan Bey'in ilk adaylığı diye daha etkileyici bir yaklaşım.
0: Yok, o bizim yorumumuz.
1: Tabii
0: O
1: tabii.
0: bizim düşüncemiz. Sizi soruyoruz zaten biz. Hani sizin için etkileyici olabilir. Zaten soru o.
1: Zaten bu arada senin için de etkileyici de senin bahsettiğin o kadar üst perdeden konuştu ki hani Luis Suarez'den daha da iyisini bekliyordu Ali abi. O yoksa kendi başına etkileyici zaten. Onu Ali abi de öyle düşünüyor. Sonuçta Portekiz Ligi'nin gol kralı oldu.
0: Evet.
1: Gol kralından bahsediyoruz. O sadece çıtayı yükselttiği için şu an biraz daha aşağısında
0: Bir de
1: gözüktüğünden
0: hani bu
1: bahsediyorum.
0: isimler mesela sizin fikrinizi değiştirir miydi seçimde?
1: Baki Temizler Hasan Arat da başka olmak için birçok kişiyle fotoğraf paylaşmıştı ama sonucunu herkes gördü diyor. Tabii Hakan Safi'nin farkı mesela Hasan Arat kendi zenginliğiyle para harcamasıyla ilgili ifadeler kullanmıyordu. O çevresiyle ilgili
0: Evet.
1: kullanıyordu. Kendi öyle çok zengin bir iş adamı değildi o zaman için. Bir uzun mesaj gelmiş. Ama net bir yorum olmadığı için okumayayım. İstanbul'dan Serkan Bey bence kesinlikle Aziz Yıldırım gelmeli diyor. Fenerbahçe'nin üzerinde bir ruh hali var. Ölü toprağını kaldıracak tek kişi Aziz Yıldırım diyor. Hakan Safi'nin anlaştığı isimler üzerinden tam bir acemilik diyor. Sözleşmesi devam eden oyuncularla anlaştığını söylüyorsun ama daha pahalıya gelebilir o transferler seçildiğinde diyor. Aziz Bey elimiz gitmiyor, Safi Bey içimize sinmiyor demiş bir başka dinleyicimiz,
0: Güzel bir
1: kararsızlardan.
0: tek şey. Tek cümlelik bir tespit. İşte bu mesela senin az önce anlattığın komşularının ruh halinin
1: Tabii
0: hani tek
1: yansıması.
0: cümleye sığmış şey gibi. Açıklaması gibi.
1: Aziz Yıldırım seçimi kazanırsa kesin şampiyon olur muyuz bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Hakan Safi seçimi kazanırsa vay ki bu kulübün haline. Fenerbahçe'nin bittiğinin resmidir diyor. Valla bu ekonomik kısım Hakan Safi cephesinde taraftarın bir kısmını çok endişelendiriyor. Yani bu harcamalar, bu
0: İşte mesela
1: vaatler.
0: ekonomik olarak bu kadar güçlü olup bunu taraftara tam olarak geçirememek de Hakan Safi'nin stratejisiyle alakalı olarak düşünmek gerekiyor. Şimdi mesela Hakan Safi eşittir Hasan Arat mesajları geldi. En az 5-10 tane mesaj gelmiştir. Ama senin söylediğin gibi Hasan Arat ekonomik olarak güçlü bir başkan değildi. O biraz işte ben herkesi tanıyorum, ilişkilerim çok
1: Söylenme
0: iyi,
1: evet.
0: network'üm çok iyi tarzında devam ediyordu. Şimdi Hakan Safi ekonomik olarak güçlü. Ekonomik olarak bu kadar güçlü olup taraftarı endişeye sokabilecek bir seçim politikası ya da seçim süreci yönetmek de ciddi bir dezavantaj.
1: Tarihte ilktir herhalde ya bu kadar taraftarın ekonomik konuda endişe ettiği, başkandan daha çok endişeli olan
0: Evet.
1: taraftar olması
0: Çok
1: başka adayın.
0: bu bence biraz trajik. Nasıl olabilir? Hani normalde taraftarın şu şekilde endişelenmesi gerekirdi. Ya bu adamın yeteri kadar parası var mı? Fenerbahçe'nin işte yüksek maaş yükünü çevirmek için, yüksek harcamaları çevirmek için. Mesela Saattin Bey geçen gün HT Spor'a yaptığı açıklamada oradan dem vurdu. Dediler ki dedi hani bu adam gelecek maaşları ödeyemeyecek. Saattin Bey ne dedi? Fenerbahçe'nin gelir problemi yok, gider problemi var dedi. Mesela düşün Saattin Saran gibi bir profil için bile Fenerbahçe taraftarının bazıları orada endişeleniyordu. Şimdi Hakan Safi tamamen parası üzerinden bir şey yapmış gibi oldu. Seçim kampanyası yapmış gibi oldu. Hani ben o kadar güçlüyüm, o kadar fazla param var. Ama bunun taraftardaki tam karşılığının gerçekleşmediğini görüyorsun. Yani taraftar böyle bir profilde nasıl eyvah der? Ya taraftarın rahat olması. Yani, oh be falan ne güzel işte istediğimiz oyuncu gelecek diye o şekilde konuşması, o duyguda olması lazım. O duyguda değiller.
1: Vallahi çoğunluk değil ya.
0: Aman diyor frene basalım. Ama bu kadar hızlı gitme buralarda. Sonra bir sene sonra gidersin kulüp zor durumda kalır. Demek ki istenilen iletişim yeteri seviyede sağlanamamış ve Fenerbahçe taraftarının bir bölümüne geçmemiş.
1: 8:20 reklama gitmem gerekiyor. Şu an önümde okunmamış 84 mesaj daha kaldı. İlgi

0: Dinlediğiniz için, mesajlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hepsini büyük ihtimal tabii ki yayında okuyamayacağız ama olabildiği kadar bu bölümde ben erittim. Bir reklama gidip dönelim. Yine oradan devam ederiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8:25 saatlerimiz Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi. Ali abi bir soru sordu dinleyicilere, Fenerbahçelilere sordu. Gerçi bütün takım taraftarları yazıyorlar. Az Yıldırım, Hakan Safi ile ilgili düşünceleri paylaşıyorlar. Onları da ben hızlı hızlı okudum reklamda önce. Burada da yine başlayayım. Murat Gürsoy, Hakan Safi diyor, Cem Uzan'ı andırıyor. Yorumu bu kadar kısa olmuş. İzmir'den Cemalettin, hangisi gelirse gelsin Galatasaray taraftarı olarak çok eğlenceli olacak diyor. İşin bir de bu tarafı var benim de çevremde gördüğüm kadarıyla. Galatasaraylar da hani Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi'nin de aslında çok başarılı olamayacaklarını düşünüyorlar. Aziz Yıldırım'ın işte zaten başkanlık döneminde de son 4 yıl şampiyonluk yok. Üzerinden yıllar geçti. Biraz daha yaş aldı. Hakan Safi'nin açıklamaları çok Galatasaray tarafında da pek herhalde gerçekçi bulunmuyor. Hı hı. O yüzden hani Galatasaray'ın yine şampiyon olacağını düşünen çok sayıda insan olduğunu ben de etrafımda görüyorum.
1: Galatasaray taraftarı uzaktan bakıyor. Duygusal bir yaklaşım yok. Uzaktan baktığında demek ki onların da büyük bölümü ikna olmuyor. Hani bir başkan adayı çıkar konuşur. Konuştuğunda işte bu söylediğimiz gibi olmaz. Daha fazla geçer karşı tarafa. Bir endişe yaratır. Mesela pek öyle gözükmüyor.
0: Evet.
1: O yüzden de Galatasaray taraftarları böyle yorumlar yapıyor. Ama işte senle dünkü programda biraz konuştuk. Yani Türkiye'de futbol iklimi enteresan olduğu için bazı yanlış planlamalar bile şampiyonluk getirebiliyor. Yani böyle bir iklim. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bugüne kadar her şampiyon, ligde her şampiyon doğru işleri yapmadı. Ama ligin kendi içindeki dinamikleri, işte rakiplerin durumu böyle şeyler de sonuçları da ortaya koyabiliyor. Yani bir taraftan Galatasaray taraftarlarının rahat olmasını anlıyorum ama bir taraftan da hani onlar da ligi biliyorlar. Çok garip bir futbol iklimimiz var. O yüzden bir hafif bir açık kapıda bırakmak
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii bu işler belli olmaz yani. Şimdi gülersin, Hakan Safi'ye örnek veriyorum, gelir şampiyon yapar. Bu yapabilir yani, olmayacak iş değil. Aziz Yıldırım için de aynısı geçerli yani, o da gelip tek senede şampiyon yapabilir yani, bu olmaz diyemem ben de. Şükrü Özyaşar, Lewandowski seneye görüşürüz diye video atarsa eğer olay ancak değişir demiş. Yani Aziz Yıldırım'ı o da önde görüyor. Herkese günaydın, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesiyim. Oral Güvenç'in mesajı. Benim gözlemim, oylamayı taraftar yapsa %100 Aziz Yıldırım kazanır. Kongre üyelerindeki durum şu şekilde diyor. Katılım 20 bin altında olursa Aziz Yıldırım, üstünde olursa Hakan Safi daha avantajlı diyor. Bu klasik zaten, konuşulan bir şey ne kadar az olursa Aziz Yıldırım'ın o kadar lehine, ne kadar çok olursa oy sayısı o kadar Hakan Safi lehine. Ümraniye'den Mehmet, Hakan Safi beni etkiledi ama ters yönde diyor. Bol keseden vaat veren siyasetçi gibi demiş. Galatasaray'da bir dinleyicimiz Hakan Safi'yi istediğini belirtmiş. Kulübü daha da kaosa götürebilir diyor mizacıyla birlikte. Diğer bir mesaj, Melih Bey, Hakan Safi'nin iştahlı görünüyor olması güzel fakat takımın en önemli eksiği olan Solskjaer'le herhangi bir girişimde bulunmaması kafamı karıştırdı. Aykut Kocaman da ısrar etmezse Aziz Yıldırım kazanır demiş. Ercüment Bey, Fenerbahçe taraftarı seneye Ali Koç için geri dön pankartı açar. Bu maliyetlerle başarı gelmez diyor. Bu arada Hakan Safi'nin şu anki seçim politikası tabii ki bu seçimi kazanmak üzerine ama Hakan Safi genç bir iş adamı, 53 yaşında. Önümüzdeki dönemlerde de tekrar başkanlık için gündeme gelebilir. Yani bu bir başlangıç olarak, eğer kaybederse tabii ki bu söylediğim geçerli. Az Yıldırım başarısız olur. Bu sefer o 2020'deki seçimde biz işte Az Yıldırım'ı da denedik artık, olmadı şampiyon. İşte Ali Koç denebilir, sen onu söylüyorsun. Ali Koç eğer girmezse mesela oradaki seçimi, Hakan Safi belki o zamanın güçlü bir adayı da olabilir.
1: Katılıyorum.
0: Gereği.
1: Katılıyorum.
0: Bunlar biraz geleceğe de yatırım. Bu isimlerle öyle de düşünmek
1: aynen,
0: lazım.
1: Güzel söyledin.
0: Atilla Korkmaz, Futbolcu isimleri önemli değil. Aziz Bey 3 Temmuz kahramanıdır, mücadelecidir. Başkanlığa talip oluyorsa diğeri çekilmeli ve Aziz Bey başkan olmalıdır diyor. Böyle görmüş.
1: Tamam.
0: Ankara'dan Yalçın Bey, Antep sporlu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan çok üzerinde baskı var. Şampiyonluk baskısı. Bunu halletmeleri lazım. Yoksa Galatasaray'la aynı sayıda gol atıyoruz. Baskı oyuncuların ayağını titretiyor demiş. Ama adaylara dair bir sinyal yok. Hakan Safi hocasını açıklayarak Aziz Yıldırım'ı köşeye sıkıştırabilir. Aykut Kocaman'ın açıklanması Aziz Yıldırım'a oy kaybettirir diyor. Bu da artık dinleyicilerden gelen kalıp yorumlardan biri. Yani Aykut Kocaman'ın oy kaybettirebileceğini düşünen insan sayısı da fazla. Alper Bulut Pendik'ten bir Galatasaraylı olarak iki başka adayından da memnunuz demiş. 8.06'da bu arada mesaj. Ben hala 8.06'dan çıkamadım. Önümde 89 okunmamış mesaj var. Hakan Safi panikle isim açıklıyor. Bence iletişim problemi var. Aziz Yıldırım'ın CV'si ve tecrübesi kısa vadede başarıda daha fazla güven veriyor demiş. Konya'dan Selçuk dinleyicimiz. Her iki aday profili de gerçek ihtiyaç olan profil değil. Ağırlıkla basarız parayı, futbolcu alırız kafasındalar. Özellikle Safi demiş. Metin Filizci'nin yorumu. Galatasaraylı olarak Hakan Safi isteriz. Fenerbahçeli olsam Aziz Yıldırım'a oy verirdim diye bir başka mesaj gelmiş Zafer Şener'den. Hakan Safi eşittir Hasan Arat diye bir yorum yine önüme düştü. Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin elini gördü, mutlaka eli büyütecektir son dakikalarda, öyle düşünüyorum demiş Adem Bey.
1: Güzel, bu eli büyütmesi gerektirecek bir durum var mı?
0: Valla şu anki tabloya bakınca Aziz Yıldırım hiçbir şey yapmasa
1: pek yok gibi, evet.
0: Daha rahat kazanacak seçim yani. Teknik direktör adayını da sona bıraksa, hiçbir oyuncu açıklamasa, bizim önümüze düşen tablodan gördüğümüz, ama tabii bu ne kadar gerçeği yansıtır kongreyi bilmiyoruz, ama bu tabloya göre çok bir şey yapmasına gerek yok yani. Mehmet Yusufoğlu, Ankara. Bir Beşiktaşlı olarak Aziz Yıldırım'ı destekliyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Hakan Safi'nin transferlerin iddia ettiği kadar da iyi olmadığını belirtmek istiyorum demiş. Bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım denince aklıma hep Ali Koç dönemindeki muhalefeti aklıma geliyor. Bir kez bile yönetimlerin yanında olmadı. O kadar davet edilmesine rağmen hiç yanlarında durmadı diyor. Mesela evet, bu Aziz Yıldırım'a yapılabilecek eleştirilerden biri. Mesela bu dönemde de Saadettin Saran da mesela Ali Koç'a ve Aziz Yıldırım'a en başta bir zeytin dalı uzattı. Ali Koç da zaten belli bir noktaya kadar bildiğim kadarıyla ilişkiler iyi şekilde gitti. Ama Aziz Yıldırım'la hiç o şey olmadı, birlik. Mesela Aziz Yıldırım şu an birlik diyor, işte insanları çağırıyor, davet ediyor. Ama kendi mesela o çağrılara pek uymadı bundan önceki dönemde. Yani ancak herhalde kendi liderliğinde o birliğin sağlanabileceğini düşünüyor. Ama bence ben haklı bir tespit ve eleştiri olarak düşünüyorum. Daha kapsayıcı olabilirdi. Mesela bu dönem, Saadettin Saran döneminde de bir yanında olabilirdi o birlik için. Ama tercih etmedi.
1: Ya işte burada daha önceden de seninle konuştuk. Yani Aziz Yıldırım'ın kendini Fenerbahçe içinde konumladığı ya da düşündüğü durumla gerçek pek örtüşmüyor. Yani bu seçim sürecinde de söyledi. Yani ben liderim. İşte başkanlık yapmaya değil, liderlik yapmaya geliyorum dedi. İyi bir lider ben liderim demek zorunda kalmaz. Ben hiç görmedim. İyi bir yöneticinin ben çok iyi yöneticiyim diye ortada dolaştığını, çok iyi bir başkanın ben çok iyi bir başkanım, çok iyi bir liderim dediğini ya da bunu demek zorunda kaldığını ben pek görmedim hayatta. Hayatta herkesin etrafında gizli liderler de vardır. Onlar da o şekilde dolaşmazlar. Dolayısıyla Aziz Yıldırım, benim kişisel görüşüm, kendi Fenerbahçe

0: üzerindeki etkinliğini biraz fazla görüyor. Biraz fazla şu an mevcut Fenerbahçe'nin gerçeklerinden uzak Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe ile alakalı kendi tespiti, kendi konumu. Tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım kendini konumladığı kadar güçlü olsaydı şu an mesela bu konu hakkında 150 tane mesaj gelmezdi. Yani Aziz Yıldırım'ın çok rahat bir şekilde Hakan Safi önünde seçimi kazanmış olması, artık hani bu seçimin formalite gibi olması gerekirdi Aziz Yıldırım'ın kendini konumladığı şekilde olsaydı. Ama
1: Ama şu an öyle bir hava yok mu? Ben de şu an öyle bir hava
0: tam bak
1: oluştu.
0: oradan nereye geleceğim? Oradan Hakan Safi'nin seçim stratejisiyle alakalı olarak yaptığı bazı hatalı iletişimin Aziz Yıldırım'a yaradığını görüyoruz. Yani Hakan Safi belki daha doğru bir strateji yapsaydı Aziz Yıldırım için işler çok daha farklı bir noktaya gibi, bir seçim mağlubiyeti daha olabilirdi. Yani Hakan Safi öyle bir seçim stratejisi yürüttü ki Fenerbahçe taraftarı eyvah yani batıyoruz, bu adam bizi batıracak noktasına gelmiş durumda. Yani bu Aziz Yıldırım'ın değil Hakan Safi'nin şeyi oluyor. Aziz Yıldırım'a bir desteği oluyor adeta. Ama normalde hani Hakan Safi bu ekonomik gücüyle daha ayakları yere basan demek ki bir strateji yürütse Fenerbahçe taraftarlarından demek ki böyle bir mesaj gelmeyecek. Ya da böyle mesajlar gelmeyecek.
1: Ama bir taraftan da şu deniyordu ya, Hakan Safi'nin şansı olması için transferde işte daha iyi isimler açıklaması, teknik
0: Tabii ki,
1: direktörü daha iyi
0: tabii
1: olması
0: ki.
1: lazım
0: Onu ben de
1: deniyordu.
0: öyle düşünüyorum. Ben
1: Ama işte
0: de öyle
1: oradaki
0: düşünüyorum.
1: üslup herhalde
0: Evet,
1: çok şey
0: evet,
1: oldu.
0: evet.
1: Yoksa aslında yapması gerekeni özünde yapıyor
0: Kesinlikle
1: isim
0: ben de öyle
1: olarak.
0: düşünüyordum. Ama işte şimdi mesela geçtiğimiz hafta içinde, artık bu haftanın sonuna geliyoruz. Bu hafta içerisinde bende de şöyle bir duygu oluşmaya başladı. Yani Hakan Safi paradan başka bir şey söylemiyor gibi. Yani dinlediğin zaman sadece karşında benim param var diyen bir adam görüyorsun gibi hissetmeye başladım ben de. Fenerbahçeli değilim, bir şey değilim. Hani kongre işlerini hiç sevmem. Ama bende öyle bir şey oluşturuyor. O zaman da o olmasın, öteki olsun
1: Ne gidiyorsun?
0: noktasına geliyor insanlar. Yani bu Aziz Yıldırım'ın gücüyle alakalı değil, Hakan Safi'nin yaptıklarıyla bence
1: Tepki oyu
0: alakalı.
1: gibi böyle hani.
0: Tepki değil de yani, yok bu adam yapamaz, beceremez, tamam o zaman Aziz Yıldırım. Hani.
1: Yok şey için tepki oyu nereden düşündüm? Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'de mesela. Mustafa Cengiz çok güçlü bir profil değildi ama Dursun Özbek olmasın dendiği için o çıkmıştı. Ona oy verilmişti. Mustafa Cengiz olduğu
0: Ki hani
1: için değil.
0: denenmemiş bir adayın da bu noktada olmaması gerekir. Genç bir aday, ekonomik olarak güçlü bir aday, heyecan yaratabilecek bir aday. Ama bugün Cuma günü yani çok fazla mesaj geldi, çok fazla şey okuduk. Okuduğumuz kadarıyla işi zor.
1: Valla Hakan Safi Ali Koç yönetiminde de aslında böyleydi. Mesela Sercan Hamzoğlu'nun bir Osimhen haberi vardı devre arasında galiba yönetim kurulunda. O zaman isim vermemişti ama bir yönetici çıkmış, ben Osimhen'i alacağım, alayım, yapalım bu işi falan demişti. Ben Acun Ilıcalı zannetmiştim önce o ismi. Sonra meğer Hakan Safi'ymiş. Yani aslında o tabiri caizse çılgınlığı yöneticiyken de kendisinin vardı. Şu anda da o yani aslında şey istikrarlı bir şeyi
0: Tutarlı
1: var.
0: mı gidiyor diyorsun?
1: Tutarlı gidiyor kendi yöneticilik döneminden de o haberleri bildiğim için. Ama işte taraftara geçmesi, burada yönetim şey üyelere geçmesi daha önemli. Şu ana kadar bizim de gözlemimiz gelen mesajlardan pek geçmemiş gibi. İzmir'den Alper, Hakan Safi oyuncularla anlaşıyor. Başkan seçildiği zaman kulüpler bu oyuncuları bırakmazsa ne olacak diye soruyor.
0: Biraz zorlanabilir. Belki biraz daha yüksek bir bedel ödeyebilir. Belki de başka oyunculara gider.
1: Ama o da ona eksi yazar başka oyunculara giderse de. Sezgin Türker onun mesajıyla da reklam arasına gidelim. Hakan Safi diyor Fenerbahçe intihara doğru götürüyor mesela. Onun da yorumu bu şekilde olmuş. Evet, ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.42 saatlerimiz, iki bölümdür dinleyicilerimizden Fenerbahçe başkanlık seçimiyle ilgili gelen mesajları okumaya çalıştık hızlı hızlı. Fakat hala benim okuyamadığım, önümde şu an açık 95 mesaj var konuyla ilgili olarak. Ama dinleyicimize ilgileri için

0: Mesajlar için teşekkür edelim. Hepsini okumamız mümkün değil, takdir edersiniz ki. Bu konuyu da bayağıdır konuştuk. O yüzden şimdilik bu mesajlara bir ara veriyorum. Yine Fenerbahçe'den devam edeceğim ama onu söyleyeyim. Dün çünkü Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu yine televizyon kanallarına konuk oldular. Oradan birkaç not var. Gerçi Aziz Yıldırım'la ilgili kısmı okudum. O 3 senelik seçim olsaydı yabancı hocayı hemen getirelim derdim kısmını. O zaman o şeyi de öyle açıklıyor. Ben Mourinho'yu duyurduğunda, hani o zaman niye Aykut Kocaman yoktu da Mourinho'ydu teknik direktör de, şimdi daha çok Aykut Kocaman, ne değişti de acaba Aykut Kocaman'a karar kıldı bu sezon diyordum. Ama orada da böyle bir ayrım yapmış. Hani 3 senelik şey farklı, 1 sene olunca farklı diyor. Aslında Fenerbahçe'nin ilk sene şampiyonluğa ihtiyacı var. 3 sene içinde şampiyonluğa değil yani. Değil mi? Fenerbahçe için biz 3. senede şampiyon yapacağız diye bir şey yok. Yani ilk sene yapamadığında başarısız damgasını yiyorsun. O yüzden aslında o da çok mantıklı değil. 3 senelik olduğu zaman yabancı getireyim falan.
1: Ya işte Aziz Yıldırım da tam orayı açıklayamıyor. Yani Aykut Kocaman ismini açıklayamıyor mesela. Çünkü öteki tarafta bir şey var. Bir ihtimal var. Ya daha popüler bir hoca, daha büyük bir isim gelirse çekincesi var.
0: Farioli diyorlar bu arada o isme de.
1: O yüzden Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı adeta kenarda tutuyor. O yüzden de bir şeyler söylemesi lazım. Ama senin dediğin gibi çok bir mantığı yok.
0: Mahmut Uslu'nun açıklamalarından böyle ufak notlar önüme düştü. Şu an takımda tutmamız gereken bir oyuncu ayrılmak istiyormuş. Gidip konuşacağız ve burada kalması için ikna etmeye çalışacağız diyor. Asensio'nun öyle bir durumu yok. On numara ihtiyacımız yok. Onun sayesinde Talişka da var diyor. Bu isim Ederson herhalde diye ben düşündüm. Tutmamız gereken. Çünkü Ederson'u tutma tarafındaydı sanki Aziz
1: Ama
0: Yıldırım'ın sesi.
1: Ederson da hani gitmek isterse, sonuçta kendi gitmek istediği için şartlar Fenerbahçe'nin çok da aleyhine olmaz. Ederson taraftarlar arasına kara kedi giren bir isim. O yüzden o isim Ederson olmayabilir diye düşünüyorum. Ederson'u tutmak zorunda değil Fenerbahçe.
0: Skriniar mesela kim? Asensio değil.
1: Tutmamız
0: Hiç.
1: gereken bir oyuncu dediği zaman
0: Guendouzi olabilir. Kante olabilir. Skriniar olabilir. Asensio değil diyor. Talisca'nın olacağını pek zannetmiyorum.
1: Talişka da değildir.
0: Değildir. Hani saydığım isimlerden biri o zaman yani. Ederson da değilse.
1: Evet.
0: Yeni yönetim kurulumuz diyor Mahmut Uslu. İsterse Mbappe'yi de alır. Öyle bir gücümüz var diyor. Dün Aziz Yıldırım da beIN'de Güntekin Onay'a konuk oldu. O da o tarz bir şey söylemiş. Hani ben de Mbappe diyeyim o zaman demiş. Hani ama işte ıslak imza almadan da bir şey olmuyor diyor. Ama para konusunda da biz de boş değiliz mesajı da veriyor Aziz Yıldırım
1: Biz de
0: cephesi.
1: deriniz diyorsun.
0: Evet onlar da derin. İki santrfor transferini bitirdik diyor mesela Mahmut Uslu. Mesela buna gerek var mı? Bitmediği belli değil mi bu transferlerin de şu anda? Hani bitirdik deyince çünkü hani oyuncuyla anlaştık tabii olabilir. Oyuncularla anlaşmışlardır ama kulüpleriyle anlaşma olmadığı zaten belli. Ne Mallorca ile ne Dortmund'da bir anlaşma şu an yok.
1: Aziz Yıldırım da hafta başından beri diyor işte golcüyle görüşüyoruz, herhalde bitecek, yarın biter gibi gözüküyor. Ama bir şey yok ortada, evet.
0: O da bir strateji yani şu anda. O da bilmiyorum o da bana çok geçmiyor. Bir de bu Girassi ile ilgili Fenerbahçe'nin

0: mirası için devrede. O da bir not olarak paylaşayım. Bu kadar benim Fenerbahçe ile ilgili notlarım.
1: Evet, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bir başkan değişimi daha olacak hafta sonunda. Pazartesi günü de kısmetse burada artık Fenerbahçe'deki yeni gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz.
0: Pazartesi milli maç konuşacağız. Değil mi? Gece 1'de milli maçımız var bizim. Venezuela maçımız.
1: Pazartesi gecesi mi
0: Pazar
1: oynamış mı olacak?
0: pazartesiyi bağlayan değil mi gece 1?
1: Oynamış olacak,
0: Tabii.
1: öyle mi? Hı, tamam, o da var.
0: Galiba.
1: Fenerbahçe seçimleri de var.
0: Malzeme çok olur bize pazartesi günü. Peki şimdi Trabzonspor'dan devam edeyim. Resmi olarak dün Trabzonspor bir transfer daha açıkladı. Sezonun ilk transferini Ernest Muçi ile açıklamıştı. Beşiktaş'tan bonservisi alınmıştı. Dün de Benfica'dan bek oyuncusu Sidney Lopes Cabral'ı duyurdu. Trabzon kap bildirimine göre oyuncunun bonservisi için 7 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapılacak. 3 taksitte olacak bu ödeme. Oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Yıllık maaşı 1,3 milyon euro. Sonraki satışta kardan da %20 pay verecek Benfica. Kulübüne bu şartlarda takıma katılıyor Sidney Lopes Cabral. Trabzonspor'un dediğim gibi ikinci transferi oldu resmi olarak açıklanan. Şu ana kadar bonservis için Muçi ile birlikte 15,5 milyon euro ödemeyi taahhüt etti Bordo Maviler ki bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. Gelir olarak da sadece şu ana kadar Zubkov satıldı, resmiyete döküldü. 4 milyon euro oradan geldi. Şu anda eksi 11,5 milyon euro da Trabzonspor. Ama orada da Augusto ve Ulaine satışları konuşuluyor. Bilmiyorum başkan da bir iki oyuncunun en fazla gidişine izin vereceğiz diyor. İkisine birden onay verir mi ama verirse de oradan çok ciddi bir bonservis gelir beklentisi var Trabzonspor'un. Hele bir de Ulaine Dünya Kupası'nda iz bırakabilirse şu an yedek kadroda gözüküyor fil dişinde ama oyuna da ilk girebilecek isimlerden biri. Ki Afrika Ulusal Kupası'na yedek başlamış. Sona doğru da ilk 11'e de yerleşmişti oyuncu. Onu da söyleyeyim. Onun satışından da bir para elde edip transferlere oradaki bütçeden destek verebilir Trabzonspor. Planlama o şekilde gözüküyor. Ertuğrul Doğan dün HTSpor'da 6-7 transfer yapacağımızı düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak. Futbolcuların burada yaşamak istemesi ve ekonomi çok önemli. Hazırlıklarımızı biz çok önceden yaptık. 7 oyuncumuza teklifler var ama en fazla 1-2 oyuncu gider. Sigankov izleme ekibinin beğendiği bir oyuncu diyor. Onu doğrulamış ama İshak Ural gündemimizde yok diyor. O da İtalya Serie B takımı olacak artık yeni sezonda. Pisa'nın oyuncusu. Fenerbahçe'den belki hatırlarsınız. Genç yaşında gelmiş gitmişti. Ama gündemimizde yok diyor. Onana ile her gün görüşüyoruz. Maddi anlamda bir sıkıntı yaşamayız. Gereken fedakarlığı yapacağız. Aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum ama yaşanırsa da aynı kalitede başka bir kaleci buluruz diyor. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada Trabzonspor. Dün zaten ben uzun uzadıya övdüm Trabzonspor. Bugün pek övecek bir şey kalmadı ama dün söyleyemediğim şey biraz özünde şuydu aslında. Trabzonspor ya bu sezonda çok para harcayacak. Belki kendi bütçesi ölçeğini düşündüğünde. Çok para harcayacak, çok bonservis parası verecek ama eskiden farklı olarak artık son sözleşmesi olan oyuncu sayısı fazla olmayacak. O harcadığı paraların en azından geri dönüş ihtimali var. Yani tabii ki bunun da bir garantisi yok. Sonuçta futbol bu sakatlık olur, performans düşüklüğü olur, takım kötü gider. Ama en azından genç potansiyelli isimler alınıyor ve çok da zarar etmeden işte mesela Zubkov hem performans aldın 1,5 sene içerisinde 2 milyon euro zararla sattın. Yani bu bence kabul edilebilir bir şey. Ne bileyim işte Oleg Beden Konya'ya sattın. Çok büyük bir zarar yok. Çok katkı alamasan da en azından hani yıllık ücretlerin çok yüksek olduğu o sözleşmelerden Trabzonspor'da çok fazla yok. Bence bu büyük bir artı Trabzonspor için. Yani aynı parayı belki harcayacak geçmişteki dönemlerdeki gibi totalde. Ama o paraların geri dönüşü yoktu Trabzonspor'da. Başarı da zaten çok fazla yoktu. İşte bir şampiyonluk var. Şimdi en azından bir başarı ihtimali var ve üzerine bu oyunculardan kar etme, kulübü döndürme ihtimali var. Yani gidip de mesela Cabral olmadı. Ben oyuncunun sözleşmesi

0: Sözleşmesini feshedeyim diye bir şey olmaz. Kavralla bir talip çıkar gibi. Çıkmıyorsa da feshedeceksen de maliyeti diğer o yıldız oyunculara göre çok daha ucuz olacak. Yani bu bence Trabzonspor'da şu an farklı. Yoksa evet çok az para harcıyor diyemem Trabzonspor için. Yine çok para harcıyor. Yani daha iki transfer 15 milyon euro bonservis. Ki bu Saviolo denen oyuncu için 11,5 milyon euro konuşuluyor. Üzerine o eklenecek. Üzerine işte daha çok transfer yapacaklarını başkan da kendi söylüyor. Daha da fazla olacak. Ama dediğim gibi en azından onların bir geri dönüşü olma ihtimali var. Performans alırken satma ihtimali olan da oyuncular bunlar.
1: Doğru, katılıyorum tüm söylediklerine. Belki şunu da ekleyebiliriz. Artık herhalde futbol piyasasında böyle 1-2 milyon euroluk transferler çok az olacak bu seviyede. Hani sonuçta Trabzonspor'da bu ülkenin büyük takımlarından bir tanesi. Gittiği oyuncular potansiyelli oyuncular olsa da hani çok da böyle şimdi sonuçta Cabral nereden geldi? Benfica'dan geldi. Tamam, Benfica'da çok uzun süre kalmadı ama Benfica'nın tercih ettiği oyunculardan bir tanesi. O yüzden de hani şimdi 7-8 milyon euro bandı, 5 milyon euro bandı artık futbol piyasasında eskinin 1-2 milyon eurosu gibi belki de düşünmek gerekiyor. Hani bundan belki 5-6 sene önce işte 1 milyon euro, 2 milyon euroya daha potansiyel oyuncular bulma ihtimaliniz vardı. Fakat o devirde biraz geride kaldı. Özellikle bizim kulüpler için. Hani bu gene Avrupa'da başka kulüpler adına başka liglerde, başka liglerin ekonomisinde hala olabilir. Ama bizde artık bir tık geride kaldı gibi gözüküyor. Artı hani hala o rakamlara oyuncu bulsan da şu organizasyonlarla işin çok kolay değil. Daha organize bir şeye sahip olman gerekiyor. Yani Trabzonspor o yolda bir adım attı. Belki bundan sonraki süreçte o yapılan çalışmalar Trabzonspor bir katkı sağlar. Ama şu an hani bu bonservis bedellerinin çok anormal olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Normal. Normal.
0: 8.54 bir araya daha gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Beşiktaş bugünü hareketli geçirebilir. Neden geçirebilir? Çünkü teknik direktörlük konusunda Vincenzo Italiano ile bir prensip anlaşmasına varıldı. Dün Beşiktaş'ın muhabirler tarafından paylaşıldı. Öyle ki artık iş belli bir noktaya gelince Başkan Serdar Aralı da çarşamba akşamı sanıyorum İtalya'nın yolunu tutuyor. Dün görüşmeler yapılıyor tekrar Italiano ile ve bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. Bu saatten sonra benim için de sürpriz olur başka bir ismin gelmesi. Dün okuduklarımdan artık ben bu işin bittiğini düşünüyorum. Bugün de belki bir uçaktan bir fotoğraf, bir poz, bir tweet Beşiktaş'tan gelebilir diye anlıyorum. Beşiktaş hoca konusunu Haziran ayının ilk haftasında çözmüş gibi gözüküyor. Zaten hafta içi konuşulan şey şuydu. Cuma'ya kadar açıklanacak, pazara kadar açıklanacak. Bu hafta sondu Beşiktaş için. Sonuçta Beşiktaş da yeni sezonu erken açacak takımlardan biri. Bir transfer planlaması olacak yeni teknik direktörle birlikte. O yüzden de geç kalmaması gerekiyordu. Belli bir süre aldı, belli isimlere gidildi. Çok yüksek beklentisi olan, işte başka ligleri düşünen teknik direktörler oldu ve en sonunda da Italiano da karar kılındı. Italiano'nun tabii şu anda boşta olması da bir avantajdı. Bologna ile yollar ayrılmıştı sezon bitiminde. İtalya içinden de demek ki pek istediği bir teklif gelmedi diye anlıyorum. Çünkü İtalya'da şu anda Milan'da bir teknik direktör arayışı vardı. İşte Napoli Allegri ile anlaştı. Lazio'da bir arayış var ama belki o İtalyano'nun çok ilgisini de çekmemiş olabilir. Lazio eski Lazio değil. Daha kötü. O yüzden Milan'da istemediği için Beşiktaş'la da şu anda anlaşmış gözüküyor. Premier Lig'den ya da diğer Avrupa'nın büyüklüklerinden de bir haber görmedim açıkçası İtalyano ile ilgili. O yüzden Beşiktaş burada hocaya bir yoğun baskı yapıyor. Plan, proje, vaatler. Maaş olarak da herhalde kötü bir maaş teklifi yok. Dün Alfredo Pedulla diye bir İtalyan gazeteci var. O İtalyano'ya yıllık 6 milyon euro, ekibine de 2,5 milyon euro net maaş diyor. Yani tek senelik maliyet 8,5 milyon euro gibi yazmış. Ama tabii sonra bu bizim basındaki muhabirler tarafından yalanlandı ama mesela HT Spor'da gördüm sanıyorum. Yıllık yine bir böyle 4,5 milyon euroluk bir maaş söyleniyor Vincenzo Italiano için. Artık burada bilmiyorum Beşiktaş taraftarı da çok paraya takılmayacaktır. Para kısmı çünkü hani Fenerbahçe'deki gibi böyle tamam teknik direktör için belki yüksek ama böyle çok yüksek bir çifthaneli rakam da değil. O işin bence detayı kalır. Ama hoca bakalım taraftarı heyecanlandıracak mı? Hazırlık maçlarında göstereceği performans takımın nasıl olacak? Nasıl bir dönem olacak? Solskjaer gibi, Van Bronckhorst gibi, Santos gibi mi olacak? Yoksa daha uzun soluklu bir dönem mi göreceğiz İtalyano'da? Bunları tabii zaman gösterecek bize sezon boyu. Bize konuşacak çok malzeme çıkacaktır İtalyan'ı Beşiktaş birlikteliğinden.
1: Çok malzeme çıkacaktır diye bekliyorsun.
0: Tabii iyi olursa da çok malzeme çıkar. Bu takımı ne yaptı, şahlandırdı, aradığı adam buymuş. Kötü olursa yine mi olmadı, ne olacak, giderse ne olur falan. Hani illa bir şey çıkar Beşiktaş'tan.
1: Şimdi Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen bir karar vermiş gibi gözüküyor. İtalyan'ı kararı. Eğer senin söylediğin gibi Beşiktaş ıslak imzayı da arttırırsa artık bundan sonraki süreçte İtalyano ile uzun süreli düşünmeli. En az 2 sezon belki 3 sezonluk bir yapılanma düşünmeli Beşiktaş. Tabii İtalyano kulübe uyarsa. Hani o beklentileri karşılayacak ışıkları gösterirse. Başlangıç kötü, işte ilişkiler kötü, o kötü, ondan bahsetmiyorum ama bir uyum yakalanabilirse artık biraz günlük sonuçlardan çıkıp Beşiktaş geleceğini inşa edecek düzene yolu açmalı. Bu noktada da Önder Özen'e, başkana, taraftara, oyunculara büyük sorumluluk düşecek. Artık Beşiktaş o 15-20 maçlık teknik direktör sarmalından kurtulmalı. Doruk Keskin'in anlattığına göre İtalyano'nun oyun anlayışı büyüklerin oyun anlayışına bizde istenen oyun anlayışına uygun bir anlayış. Bu ciddi bir artı. Bunun yanında yine Doruk Keskin'in söylediğine göre İtalyano'nun futbola dair çözümleri de modern futbolun son yıllarda istediklerini karşılıyor. Bu da iyi.
0: Peki bu Süper Lig için iyi bir şey mi? Biz böyle antin kuntin denemeleri
1: İşte
0: pek kabul eden bir
1: oradan
0: millet
1: çık yani,
0: değiliz.
1: ama şey olarak söylüyor bunu.
0: Çünkü
1: Hani
0: stoperi orta saha oynatmayı İtalyan için mi söylemişti? Stoperden orta saha yaratma gibi ya da bekten orta saha gibi şeyleri İtalyan için
1: onu
0: söylemişti galiba.
1: hatırlayamadım ama şeyden bahsetmişti. Hani önde konumlanma,
0: Tabii, onlar var.
1: baskı, onlardan bahsetmişti. Zaten işin diğer tarafı işte Önder Özen'in sorumluluğunda olan taraf. Yani sen hemen ne dedin? Burada Geçer Akçay mı bunlar dedin? Orada da Önder Özen'in devreye girmesi lazım. Aman hoca, aman diye belki zaman zaman İtalyanı frenleyecek isim Önder Özen olacak. Orada işte bir denge, bir ahenk gerekiyor Beşiktaş'a. Yani sadece bir kişiyi getirip bir kişiye bütün sorumluluğu verip ondan sonra işler iyi gitmediğinde sen çok kötüsün, sen çok beceriksizsin, sen git başkası gelsin mantığı zaten Beşiktaş'ı buralara getirdi. O yüzden kolektif bir yapıya ihtiyaç var. Birbirini tamamlayacak insanlara ihtiyaç var. Birbirinin ayağına basmayacak insanlara ihtiyaç var. Ve Beşiktaş için çalışacak insanlara ihtiyaç var. Kendi egosu için, kendi hakimiyet alanı için çalışmayacak. Beşiktaş için çalışacak insanlara ihtiyaç var. Hocanın yaşı, hocanın ileride daha büyük bir isim olma ihtimali, Beşiktaş'la beraber büyüme ihtimali, Beşiktaş'la beraber yürüme ihtimali de bence olumlu. 48 yaşında bir teknik direktör. Henüz İtalya'da büyük bir takım çalıştırmamış. Avrupa'da bilinen ama çok fazla radarda olan bir isim değil. Yani bu takımla beraber çalışıp bir şeyleri büyütüp

0: Ondan sonra Beşiktaş'ı bir adım, bir basamak gibi görme ihtimali de bence olumlu. Yani hırslı bir teknik adam olmasını beklersin buraya geldiğinde. Bu da olumlu. İşte Dorun söylediği o rotasyon konusu, rotasyonu çok sık yapma konusu. Dün sen bir istatistik vermiştin. 100 kaç maçtı? 143 maç
1: Fiorentina'da
0: mıydı?
1: 140 küsür, Bologna'da 110 küsür maç üst üste farklı 11'ler tercih
0: Evet.
1: etmiş.
0: Burası ciddi bir soru işareti. Türkiye için, Türkiye'deki yedek oyuncuların performansı için. Ama bakarsın o dokunuşta Beşiktaş'taki yedeklerin performansını belli bir seviyeye çeker. Belki bu kadar fazla rotasyon yapan bir teknik direktörün takımında tam olarak yedek kavramından bahsedemeyeceğin için oyuncuların da belki motivasyonu zaten biz oynayabiliriz.
1: Herkes daha hazır olmak zorunda. Bana forma şansı gelebilir diye
0: Evet,
1: hazır
0: onu
1: tutmak
0: düşünerek
1: zorunda.
0: belki bir yararı olabilir. Fakat bunun hayata geçebilmesi için skorları alması gerekiyor. Yani skorları alamadığı noktada Aşil tendon orası gibi gözüküyor. İtalyanın Türkiye'yi düşündüğünde. Bunun yanında farz et İtalyanı olmadı. Beşiktaş'ın çok mu geç? Hayır, çok geç değil. Bugün Haziran'ın 5'i. Bence onun 15'ine kadar Beşiktaş'ın yine aslında normal bir şeyi var. Süresi var. Haziran sonu açacaklardır diye düşünüyorum yeni sezonu. O yüzden hani bir İtalyano operasyonu başarısı olursa gene bir 10 günlük süresi oluyor Beşiktaş'ın.
1: Dün de Ertan Süzgün Belçika'da genç teknik direktörü Niki Hayen'le görüştüğünü söylemiş. Ancak bu ismin olacağını düşünmüyorum demiş. Hani belki olası bir anlaşmazlıkta bir BC planı yine
0: Evet.
1: düşünmüş ama gerek
0: Tabii
1: de
0: düşünmek
1: kalmayabilir.
0: gerekir. 15'i sonrası, Haziran'ın 15'i sonrası geç kalmış olarak yorumlamak yanlış olmaz Beşiktaş'ın teknik direktör hamlesinde. Genel olarak benim düşüncelerim bunlar.
1: Parayla ilgili herhangi
0: Parası
1: bir
0: yüksek. Konuşulan rakamlar yüksek. Bu teknik direktörler için. Ama ne yazık ki işte o rakamlar veriliyor. Yani yoksa söylediğin ikinci rakam bile yüksek.
1: 4-4,5
0: Evet,
1: milyon euro.
0: o bile çok yüksek bir rakam. Yani ben İtalyano'nun Fiorentina ve Bologna'da bu rakamların bayağı uzağında olduğunu düşünüyorum. Belki yarısı, belki üçte biridir aldığı, kazandığı paralar. Orayla ilgili bana göre rakamlar yüksek.
1: Bence de daha düşük olabilir ama burada mesela şeyi de bilmek lazım. Mesela başka ilgilenen takımlar var da biz onların elinden kapıyoruz o yüzden fazla veriyoruz mu diyor acaba Beşiktaş yönetimi
0: Başka
1: yoksa
0: ilgilenen takımlar vardır.
1: ama kim mesela hani?
0: Ama başka ilgilenen takımların mesela oynadığı ligde şampiyonluk adayı olup olmadığı, Beşiktaş kadar büyük bir camiye olup olmadığı soru işaretidir. Bizim yani kesinlikle eşit şartlarda bile daha fazla para verdiğimizi düşünüyorum. Hani benim söylediğim olmasın. Başka bir ligden, bize yakın bir ligden şampiyonluk adayı bir takım İtalyan'ın kapısını çalsa, camialar arasında bir eşitlik görsek ya da çok büyük bir fark görmesek bile biz daha fazla parayı veriyoruz. Ben öyle düşünüyorum yani. Rakamlar çünkü zaman zaman işte yurt dışındaki hesaplarda, gazetelerde, dergilerde böyle takımların maaş skalaları, teknik direktörlerin maaş skalaları gözüküyor. Hani neredeyse öyle rakamlara alıştırmışlar ki bizi. Bakıyorsun hani Bologna takımı asgari ücreti oynuyormuş gibi hissettiriyor sana. Hani yardım kampanyası yapalım Radyo Spor'da, Bologna'ya gönderelim gibi hissettiriyor. Yani 400 bin euro maaşlar, 700 bin euro maaşlar, 1 milyon euro maaşlar. Böyle arada bir tane 1-1,5 milyon gördüğün zaman oyuncuyu merak ediyorsun. Ya bu adam kim de bu kadar para vermiş bu takım diye. Bizi böyle sessizce, sedasızca o şeye alıştırdılar ne yazık ki. Senle konuşuyorduk burada. Hatırla, bu örneği de verdim ama geçerli bir örnek. Hani ikimizden biri 5 milyon euro dediği zaman öteki ya ne yaptın, 5 milyon euro çok büyük bir para falan, hani o para verilir mi denirken, şu an 5 milyon euro herhangi bir oyuncuya verildiği zaman aa fakire bak noktasına getirildi.
1: Ben bu düzene karşı çıkmaya çalışıyordum burada Barış abi de
0: Hı?
1: varken sürekli para para para benden karşı çıkıyordunuz. Sürekli para konuşuyorsun diye.
0: Hı?
1: Ben normalleşmemesi için çalıştım. Siz normalleştirdiniz bunları.
0: Evet,
1: Sizin
0: ama
1: yüzünüzden oldu bunlar.
0: biz onu normalleştirmeye çalışmadık. Biz şunu sandık. Takımda öyle oyuncular olabilir dedik. bütün takımı öyle kurmak zorundasınız demedik. Sen de orada bizim hakkımızı ver.
1: Ama toplam harcanan parayı da çok yüksekti.
0: Bir oyuncuya verilebilir dedik. Eğer bir çok önemli bir yıldız istiyorsan o oyuncuya verebilirsin. Herkesin maaşı aynı olmamalı. Olmaz dedik. Çok ekstra bir isim istiyorsan o paralara çıkabilirsin dedik. Ama kalkıp da 5 milyon euroyu takımda taban maaş yapın demedik. Ağzımızdan öyle bir şey çıkmadı. Öyle 10'ları, 11'leri, 12'leri normalleştirelim. İşte 5 milyon euroyu alana fakir muamelesi yapalım. Ağzımızdan çıkmadı. Tek oyuncuya verilebilir dedik. Onu tartıştık seninle burada. Falcao'ydu mesela o zaman. Hı-hı. Konuşulan oyuncu. Falcao'ya ver. Eğer o katkıyı verebileceğini düşünüyorsan bir tane takımda öyle bir oyuncu olabilir. İki tane olabilir bütçene göre. Ama kalkıp da işte bugün gelinen noktayı ben de desteklemiyorum, savunmuyorum. O yüzden de hani bu paralar veriliyor artık. Ne yapayım Mert? Yani veriyorlar.
1: Teknik ben de o noktada de artık yani ne yapayım, ne yapacağız yani, yapayım, konuştuk da yani ne değişti, bir şey değişmedi. Hala içimize sinmiyor bizim ama ben o yüzden dün burada kaç dakika Trabzonspor övdüm. Hı. Hani Trabzon'da para harcamıyor değil ama en azından daha geri dönüşü olabilecek para harcadığı için diğer takımların önünde görüyorum. Onların daha başarılı olmasını istiyorum. 9-11 saatlerimiz Beşiktaş'taki gündemde böyle. İtalyano gündemi. Bugün bakalım bir resmi açıklama, bir fotoğraf paylaşımı görebileceğimizi düşünüyorum. Gün içinde onları da takip edeceğiz diyelim. Araya gidelim. Aradan sonra iki kuşağımız var. Onları yapalım. Sonra da Galatasaray'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 62.152 dolardan işlem görmekte. Bitcoin her geçen gün bu hafta içerisinde kan kaybetmeye devam ediyor. Yeni güne de pek iyi bir başlangıç yapamadı. Son 24 saat.
0: Alım fırsatı mıdır Mert Elam?
1: Ben hiçbir şeyde emin değilim, bilmiyorum. Bana sorma, ben doğru kişi değilim.
0: Niye?
1: Onun için.
0: Eskiden bu işlerde çok doğru kişiydin.
1: Eskiden.
0: Özgüvenini mi kaybettin?
1: Herhalde canım. Kim kaybetti?
0: Çok oldu diyorsun kaybedeni.
1: Kim kazandı da ben kaybetmeyeyim yani bu dönemde.
0: Evet, bence bir alım fırsatıdır.
1: Güzel. Öyle düşünüyorsan.
0: Bakıyorum şimdi hesabıma da.
1: TL olarak da fiyatı...
0: Neyi alıyorsun kardeşim dedi hesabım da bana.
1: Ha, yok mu?
0: Hesabımdaki parada neyi alıyorsun kardeşim sen dedi.
1: Vaz mı geçtin? TL fiyatı da 2.869.105'te evet. Şu anda Bitcoin'in. Ekleyeceğin bir şey var mı Ali abi?
0: Yok.
1: Peki o zaman geçelim.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: ...9-16 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Günün maçlarına bakınca tabii dünkü karşılaşmalara, dünkü takımlara kıyasla bugün maç yapacak takımların seviyesi biraz daha düşük kalıyor. Bugünün mesela en öne çıkan eşleşmesi, maçı hangisi diye soracak olursanız herhalde Macaristan-Finlandiya mı?
0: Evet.
1: Saat 20.45. 1.40'lık bir Macaristan galibiyet oranı var. Slovakya-Karadağ var. Saat 19.30'da. Gürcistan-Bahreyn görüyorum iddiada. Şu an öne çıkan maçlardan. Moldova-Bulgaristan var. Azerbaycan-Malta. Benim gördüğüm iddianın öne çıkardığı karşılaşmalar bunlar.
0: Evet, biraz milli maç fikstüründe zayıf bugün. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hatta Macaristan-Finlandiya'da yine Dünya Kupası düşünüldüğünde zayıf bir fikstür olarak kalıyor. Biz de en iyi maç olarak onu gördüğümüz için onu Esport Plus'tan yayınlayacağız. Ama sanki bugün futbol açısından iddia oynayacakların çok da bir şey yapması gereken bir gün değil. Biraz daha sakin kalabilecekleri bir gün.
1: Yarın güzel bir gün.
0: Yarın daha güzel bir gün. Aynen, yarın daha güzel karşılaşmalar var.
1: Yarın Portekiz Şili'yi görüyorum. ABD Almanya ile oynayacak.
0: Evet, o güzel maç.
1: İsviçre Avustralya ile oynayacak. Aynen. Rakiplerimizin rakipleri de çok iyi takımlar. İngiltere, Yeni Zelanda var. Panama, Bosna Hersek var. Var bunlar.
0: Yarın
1: var.
0: Güzel gerçekten. Yarın daha çok iyi karşılaşma var. O yüzden bütçeler yarına saklanabilir.
1: Pazar gecesi de Venezuela Türkiye gece 1'de o karşılaşma olacak. Brezilya Mısır yine gece 1'de olacak o gün için. O günün akşamında pazar Hırvatistan Slovenya'yı ve Danimarka Ukrayna'yı görüyorum. Öne çıkan maçlar. Fas Norveç keza güzel bir maç.
0: Perşembe değil mi Dünya Kupası'nın başlangıç günü?
1: 11 Haziran evet.
0: Perşembe mi oluyor?
1: Perşembe bugün Cuma, 6 gün var. Perşembe başlayacak. Perşembe de Meksika'nın maçı olması lazım. Meksika, Güney Afrika. Saat 22'de bu karşılaşma olacak. İlk maçımız o. Peki iddiada bugün basketbolda mesela Yunanistan'daki final serisinde ikinci karşılaşma oynanacak. Saat 21'de şu anda oranlar açık. Panathinaikos, Olympiakos ilk maçı. Olympiakos kendi evinde kazanmıştı. Şu an oranlarda Panathinaikos favori gözüküyor. Olympiakos önünde. Enteresan. Beklemezdim. NBA'de final serisinde ikinci karşılaşma gece 3.30'da oynanacak. San Antonio New York Knicks'i konuk ediyor. İlk maçı New York deplasmanda kazanmıştı. Burada Spurs artık birbire getirmek için kazanmak zorunda. Onu söyleyelim. Orada oranlar açık. Basketbol Süper Ligi'ndeki oranlar şu an için açık değil ama orada da bu dönemde maçlar var biliyorsunuz. Çeyrek final serileri.
0: Dün 1-1'e geldi.
1: Evet, dün Beşiktaş serisi. Fark attı.
0: Fenerbahçe 2-0 önde.
1: Hı hı. Evet, durum bu iddiada. Bugünü pas geçebilirsiniz diyelim ve şimdi veda edelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Radyo

0: 19.19 saatlerimiz Galatasaray'dan devam ediyoruz. Galatasaray'da Mauro Icardi'ye önerilen yeni sözleşmeyle alakalı hala bir resmi açıklama gelmedi. Dün Dursun Özbek, Okan Buruk çok kısa kameralar önünde konuştular ama tabii Icardi konusu orada gündeme gelmedi. Dün Ali Naci Küçük'ün programından bazı Icardi ile ilgili detaylar önüme düştü. Dursun Özbek diyor, samimi olarak Icardi'nin kalmasını istiyor. Icardi'ye yaptığı dostlar alışverişte görsün teklifi değil. Başkan en az bir iki hafta daha Icardi'nin kararının beklenilmesini ekibine iletti. Icardi kararını vermeden kontenjanın dolmaması için yabancı oyuncu transferi konusunda beklenilmesini söyledi diyor. Ve maddi olarak da iki taraf arasında çok büyük farklar olmadığını, Galatasaray'ın 4+1 önerdiğini, Icardi'nin de 4+3 istediğini söylemiş. İstihbaratı o şekilde. Ali Naci Küçük'ün kulübü sonuçta yakından takip eden isimlerden biri. Yani Icardi konusunda hala olay pozitife dönebilir gibi gözüküyor ama Yağız Sabuncuoğlu dün bir haber paylaştı. Dedi ki Icardi 25 valizle az önce İstanbul'dan ayrıldı. Icardi ülkesine, Arjantin'e gidiyor dedi. Şimdi 25 valiz deyince sanki komple bir taşınma gibi oluyor. 25 valiz, biz de tatile gidiyoruz da hani kişi başı birer valizle gidip dönüyoruz.
1: Sen Icardi değilsin. Adam özel uçakla da gidiyor. Anlıyorum tabii senin söylediğini. Oradan bir şey çıkartılabilir mi diye düşünüyorsun. Ama uzun süre kalabilir. Orada görüşmeleri oradan yapabilir. Falan filan bilemiyorum.
0: Icardi'nin orada da bir evi vardır canım. Buradan
1: vardır da belki en sevdiği eşyaları buradadır. Bilemiyorum şimdi.
0: 25 valiz.
1: Bir şey diyemem. Hani...
0: Yok ya, bence bu bilmiyorum. Başka türlü yoramadım.
1: Başka türlü yoramadın. O zaman
0: 25 olunca sayı yani.
1: O zaman hani o zaman da benim aklıma şu şeytan avukatları geliyor. Yine rol yapılıyor. Yani Ali Naci'nin söylediği de Galatasaray yönetiminin söyletmek istediği o zaman. Hı hı. Eğer senin düşündüğün gibiyse.

0: de buradan yaklaşayım.
1: Peki İcardi bu işin neresinde? Hadi yönetim rol yapıyor. İcardi bir şey demiyor mesela şu ana kadar. Hala bir renk vermedi o da. Transferiyle, sözleşmesiyle ilgili olarak.
0: İcardi cephesinden en son duyduğumuz, İcardi oynamak istiyor. Daha fazla süre almak istiyor.
1: Bir garanti istediği söylendi.
0: Evet, para ikinci planda. Biraz daha sahada kalmak istiyor şeyini duymuştuk. Bu noktada Galatasaray Osimhen Icardi çift santrafor pozisyonuna geçmeyeceğine göre Icardi'nin ne olduğunu anlamıştır. Yani Icardi'nin Osimhen'in olduğu bir takımda daha fazla süre alma ihtimali yok. Geçen seneye göre. Geçen sene az mı süre aldı? Çok az süre almadı. Ama onu arttırma ihtimali yok. Ki Osimhen belki bu sene daha istikrarlı bir şekilde sahada bile kalabilir.
1: Sezon içi bir Afrika Uluslar Kupası yok mesela.
0: Evet. Geçen sene de bayağı eril ufaklı sakatlıklar da yaşadı. İşte kolu falan kırıldı adamın yani. Çok kolay olacak şeyler değil. O yüzden de Icardi'nin aslında Galatasaray'da alıp alabileceği süre belli. O rolü kabul etmek ister mi bu rakamlara? O da olabilir Icardi açısından. Fakat zaten normal şartlarda kimse kusura bakmasın ama her iki taraf için de söylüyorum. Yani bu kadar uzaması gereken bir durum değil Icardi konusu Galatasaray'da. Yani geçtiğimiz Eylül-Ekim'den beri konuşulan bir konu. Ekim 10. ay olsa geldik 6. aya. Yani 8 ayda Galatasaray artık bunun kararını nasıl veremez? Geçen gün sen bu konuyla alakalı olarak ne söyledin? Lewandowski veda etti. Bernardo Silva veda etti. Konate veda etti. Griezmann veda etti. Yani kararlar alındı. Herkes işine gücüne bakıyor. Yani
1: Robertson gitti. Robertson işte, gitti. Salah'ı söyledin mi?
0: Evet, Salah'ı söylemedim. Doğru. İşte yani saydığın zaman bile unutuyorsun. Yani Avrupa'da üst düzey takımların.
1: Stones veda etti. Şimdi ben Goreska veda etti.
0: Yaptığı vedaları. Şimdi yani bu neyin bilinmezliği? Hani neyi bu kadar uzuyor? Icardi ile alakalı olarak. Hani Icardi yeni bir oyuncu olur. İkna etmeye çalışırsın. Gel bak İstanbul çok güzel. Şurada oturacaksın. Burada oynayacaksın. Burada antrenman yapacaksın. Burada yaşayacaksın. Bir zaman alır. Icardi ailesiyle konuşur. Ya adamlar çok iyi bir teklif yaptı. İşte güzel bir yer, ben geldim. Hadi bir de siz gelin. Bu bir zamandır. Bu bir süreçtir de. Yani Icardi ile alakalı ne bu kadar bekleniyor? Konu ne? O yüzden ben hala çok emin değilim. Yani Ali Naci'nin söylediği gibi olmadığını düşünüyorum.
1: Ahmet Hakan dinleyicimiz de Arjantin'e değil abi İtalya'ya gidiyor dedi Yağız demiş. Valla benim aldığım kaynaktan
0: tamam, İtalya'ya gitsin, İspanya'ya gitsin önemli değil. Sonuçta adam tatilinde şu an, istediği yere gider. İsterse 25 valizle gider, isterse 2 valizle gider. Orayı düşünmeyin yani, konu o değil ki. Konu Icardi yani. Icardi seni biliyor, beni biliyor. Türkçe bile anlıyordur artık yani Icardi. Kaç senedir burada? Kaçıncı senesi bu Icardi?
1: 4 bitti işte.
0: 4 bitti. Yani Japonya'ya gitsen Japonca konuşursun 4 senede. Artık Icardi'ye bir şey anlatmak, bir şey ispat etmek zorunda değilsin. Artık Icardi ile yeni sözleşme. Ne kadar istiyorsun? Bu kadar. Bak takımdaki rolüm bu. Bu kadar verebilirim. Bu kadar oynayabilirsin. Okey mi, okey mi? Ya da biz seninle devam etmek istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok büyük emek verdin. Okey. Tamam, eğer o değilse, o olmadığını anlıyoruz da bu süreç niye bu kadar uzuyor? Yani Galatasaray'ın zamanının olması demek. Hani dün bahsettik, Galatasaray'ın çok ciddi önünde bir zaman var. Ama bu zamanı hani Icardi konusunda bu kadar uzatmakla kullanmasına da gerek yok.
1: Mesela kaleci konusunda da Muslera'nın gideceği belliydi. Önünde çok uzun bir zaman vardı. Zaman geçti, geçti, geçti. Transfer döneminin son günlerinde kaldı.
0: Pahalıya patladı.
1: Tabii bir de pahalıya patladı.
0: Pahalıya patladı. Ya oraları ben hala anlamış değilim. Yani bana bıraksan en geç Şubat'ta, Mart'ta belli olması gerekirdi. Hani çünkü Şubat'ta, Mart'ta sorduğunda devam eden bir sezon, işte performanslara bakacağız. Ya o zaman da performans belliydi. Yani Icardi'nin performansının artık Galatasaray seviyesinde olmadığı, Galatasaray'ın arzuladığı seviyede olmadığı, Galatasaray'ın ilk santraforunu çıtayı çok yükseğe koyduğu için artık o çıtaya Icardi'nin yaklaşamadığı çok belliydi. Yani Galatasaray'ın Icardi'nin kalmasını istediği nokta şu olabilir. Hala Süper Lig için geçer Akçe, hala Süper Lig'de gol atar bu adam, tutalım Yani Osimhen'le Icardi'yi kıyaslamaya artık gerek yok. Osimhen zaten standartı çizdi. Ama Icardi de bu. Icardi tamam okey. Ona da okey. Yani bu bir görüş. Olabilir. Kabul de edebilirsin. İtiraz etmiyorum. Ama onu da çöz bari. Hani o zaman onu çöz, değil mi? İstiyorsan o zaman anlaş. Oyuncuyu bırak. Gitmesini istiyorsan da gitsin. Yani 8 ayda neyi çözemedi Galatasaray? Icardi ile alakalı olarak.
1: Aklıma şimdi iki şey geldi. Ne dersin? Bir, Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimali konuşuluyor bir şekilde.
0: Tamam.
1: Osimhen yalanlasa da işte tekliflerden bahsediliyor. Galatasaray aynı dönemde iki santrforunu birden göndermek istemiyor olabilir mi? Osimhen'in sürecinin çözülmesini bekliyor olabilir mi? Eğer Osimhen giderse biz Icardi'yi bir tutalım. Ama kalırsa da belki hani kalacağı kesinleşirse o da gerçi çok zor bir şey. O zaman Icardi'nin gidişine onay verebiliriz gibi bir durum
0: Olabilir.
1: olabilir mi?
0: Tamam,
1: Bir. İki,
0: olabilir.
1: Okan Buruk'un çok istemediği biliniyor artık Icardi. Yani haberleri de çıktı işte Muriç tarzı bir oyuncu. Osimhen yokken aynı oyunu oynayabileceği bir ismi istedi. Artık bilinen bir gerçek. Acaba Okan Buruk'a bir teklif var da mesela onun gidip gitmeyeceği mi belli değil Icardi ile ilgili. Konuda da bu kadar bu süreç uzuyor. Okan Buruk giderse Icardi kalır. Okan Buruk kalırsa Icardi gider gibi bir denklem bir var da bu kadar uzuyor. Yani gerçekten ben de merak ediyorum bu kadar çünkü uzayacak bir şey ben de görmüyorum. Bu iki şey aklıma geldi şimdi
0: O
1: sen
0: ikisi de
1: konuşurken.
0: olabilir. İkisi de olabilir. Yani 2 senede hiç öyle çok fazla hayır öyle değildir diyebileceğim bir şey söylemedin. İkisi de olabilir.
1: Bunlar benim aklıma gelenler bakalım.
0: Ama
1: Galatasaray'da
0: ikisi de Galatasaray'ın isteyeceği bir senaryo değil. Senin
1: Osimhen'in gitmesi ve Okan
0: tabii
1: Buruk'un gitmesi
0: senin
1: oluyor.
0: çizdiğin senaryolar yani Galatasaray için hoş senaryolar değil ama hani Icardi'nin işte kenarda tutulma ya da sürecin çözülmemesiyle alakalı olarak bu kadar uzamasıyla alakalı olarak akla yatkın senaryolar.
1: 9.29 bir mesaj okuyayım. Enver Sinan Bardak, Icardi konusunu çok basite indirgediniz diyor. Taraftan hassas noktası olduğu için kalırsa ucuza, kalmazsa taraftarın anlayacağı şekilde olmalı. Size kalsa Şubat Mart diyorsunuz ama şampiyonluk yolunda bu işin yapılmayacağını biliyor olmanız lazım. Adamla devam etmiyoruz deyip Şubat'ta Osimhen kolu kırıldığında Icardi'yi motive edememe
0: Oğlum
1: imkanı çok
0: Icardi
1: yüksek
0: motive
1: geliyor.
0: miydi yani? Dinleyicimizin söylediğinde bir mantık yok. Icardi sezonu motive mi bitirdi? Icardi ile konuşmadı Galatasaray'da, durumunu söylemedi de Icardi çok mu mutluydu sezon sonunda Galatasaray'da?
1: Belirsizlik bence her zaman daha kötü. Yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir ya. Mesela burada da en kötü karar ne Icardi için? Sözleşme uzatmıyoruz. Bence uzatacaklar mı uzatmayacak mı düşünmekten daha net. Kafan net en azından. Hani bozulursun sonra toparlarsın. Ama böyle olunca bütün sezon boyunca belki kafanda arkada çalışacak o. Kalacak mıyım gidecek miyim kalacak mıyım gidecek miyim. Öbür türlü net. Tek de bozuldu mu bozuldun. Sonra bak işine. Bence daha net bir şey bu.
0: Yok bir de zaten hani bu dinleyicinin söylediği olmadı ki. Yani gene Icardi afrılı tafralı o şekilde düşük form düzeyiyle sezonu bitirdi. Yani hani ben kalmalıyım. Zaten Galatasaray'da sezon boyunca neyi konuştuk? Icardi'den biraz Galatasaray tarafı o çabayı görseydi zaten çoktan iş biterdi. O çabayı görmediği için de konu o kadar uzadı. Icardi bütün sezon boyunca kilo veremedi ya. Geçen sezonu çabuk unutmayın yani. Adam bütün sezonu 10 kilo fazlayla oynadı.
1: Evet, 9.31. O zaman Galatasaray bölümünden benim öne çıkaracağım gelişme bugün Icardi konusuydu. Transfer konusunda zaten Ali Naci de bahsetti. Artık Galatasaray yani Icardi konusunun önce çözülmesini bekliyor. Ondan sonra bir hareket yapacak. Can Uzun orada Galatasaray'ın şu anda en çok istediği oyuncu gibi gözüküyor. Can Uzun'un yeni Mertens olabileceğini düşünüyormuş. Ali Naci Küçük'ün yine aktardığına göre Okan Buruk. Orada da en az bir 40 milyonluk bonservis konuşuluyor. Daha da konuşulur diyelim ve reklama gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.35 saatlerimiz programın son bölümüne geçiş yaptık. Bu hafta sonu Real Madrid'de de bir başkanlık seçimi olacak. Florentino Perez, Riquelme ile diğer başkanıyla karşı karşıya geliyor. Orada da aslında seçim dönemi.

0: dönemi bizdeki dönemden çok farklı tonda ilerlemiyor. Orada da yüksek maliyetler, yıldız isimler, işte Riquelme cephesi, Rodri ve Haaland'dan bahsetti. Dün Florentino Perez de görüyorum dedi ve arttırdı. Dedi ki Perez, Salı günü bir Şampiyonlar Ligi takımından harika bir oyuncu için 150 milyon euroluk bir teklif yapacağım dedi. Teklif yapacağım oyuncu Cristiano Ronaldo gibi bir süperstar. İnsanlar buna inanamayacak dedi. Ve bunu söyledikten sonra da tabii ki hemen böyle orada da bilmiyorum nasıl bir ortamda bu açıklamayı yaptı ama işte o lise mi yok şu mu bu mu herkesin kafasını tabii bazı isimler belirdi. O lise değil demiş Florentino Perez ve teklif yaptığı ismin de detaylarını şöyle vermiş. Yine isim vermemiş ama demiş ki orta saha oyuncusu, genç bir futbolcu, 150 milyon euro, Premier Lig'den değil, Şampiyonlar Ligi'nden bir kulüpte oynuyor. Haaland, Doku, Kane, Olise değil demiş. Zaten orta saha deyince bu şıklar kendinden eleniyordu da Florentino Perez de kendi elemiş. Böyle deyince aklınıza gelen bir isim kim olur bilemiyorum ama benim net şekilde João Neves geldi. Sonuçta Portekizli, Mourinho geliyor. Orta saha oyuncusu, genç, 150
1: Niye
0: milyon euro.
1: Vitinha gelmiyor da Neves geliyor?
0: Vitinha genç bir orta saha değil. Genç bir futbolcu değil çünkü şu anda.
1: Vitinha kaç yaşında? 24-25 değil mi?
0: Bence daha fazla diye düşündüm. Ben o yüzden Vitinha'yı eledim kafanı. Bakalım. Seni mi kıralım? 26. Neves'e bakalım. Arada çok yaş farkı var mı? 21.
1: Şimdi tabii Perez 26 yaşındaki bir oyuncuya
0: Genç
1: genç
0: demez
1: demez.
0: ya bence de.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Ya benim de biliyorum Neves 27-28 diye düşünüyordum. Şey Vitinha da ondan gençmiş ama Neves'e kıyasla yaşlı. 5 yaş fark var arada.
1: Evet.
0: O yüzden João Neves yani başka bir isim.
1: Real Madrid bir de oyuncunun suyunu çıkardığı için hani 21 yaşında alır, 10 sene kullanır, 31'de de 40 milyon euroya başka bir takıma satar. O yüzden Neves daha mantıklı.
0: Yani Vitinha da kendi içinde olsa müthiş olur ama Neves bu profile en çok uyan isim gibi gözüküyor.
1: Ama
0: Başka
1: Rodri konuşulmuyor mu?
0: Perez'de konuşulmuyor olabilir. Diğer aday da konuşuluyor Rodri.
1: Rodri diğer adaydı mı konuşuluyordu?
0: Tabii.
1: Ha tamam
0: O
1: tamam o zaman.
0: Riquelme'nin adayıydı.
1: Zaten Rodri
0: Rodri.
1: konuşulursa şey de olmaz çünkü Vitinha da olmaz yani.
0: Ama hani hangisi can verir? Hangisi daha mantıklı? Rodri'nin son dönemde sakatlık problemleri. Biraz dikkat çekici. Vitinha Neves çok daha gözde gibi gözüküyor şu an. Rodri eski havasında değil sanki bu sezon için.
1: Takımla da biraz alakalı ama dediğim
0: Bireysel
1: gibi
0: de.
1: bireysel anlamda da öyle. Yani ikisi beraber çok şey olmadığı için, etkileyici olmadığı için doğru söylüyorsun.
0: Ama burada da tabii şimdi bu açıklama hani başka isim bilmem aklınıza geliyorsa yazın. 150 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi takımından, Premier Lig'den değil, genç bir orta saha oyuncusu. Yani burada tüm oklar bir de Mourinho'yu düşününce Portekiz bağlantısı.
1: Bir dinleyici Musiala yazmış.
0: 150 olmaz Musiala şu anda. Sakatlıktan sonraki Musiala 150'lik bir Musiala değil. Alta gelen yorumlara ben baktım bazı mesajlarda. Oğuzhan Özyakup. Yok Orkun Kökçü için yeterli değil o para gibi. Bizim taraftarlarımız da güzel şeyler yazmışlar. Saradır o demişler. Yok bilmem ne. Komik ama Musiala bana şey geçmedi. Sana?
1: Şimdi sen Musiala'yı çok ezdin, büktün, parçaladın. Tabii Musiala olduğu zaman Arda ne oluyor diye bir soru da akla gelir.
0: İhtiyaca göre düşün. Bellingham var, Arda var takımda. Sen
1: Çünkü
0: Muziala'yı mı alırsın?
1: şu an Musiala'nın da yani Transfermarkt'taki değeri 100 milyon euro gözüküyor. Hani sen etmez dedin ama
0: Ben vermem şu an
1: ya tam
0: Muziala 100
1: sen
0: milyon.
1: vermezsin de hani oyuncunun şeyi 3 aşağı 5 yukarı. Hani 100 milyondan başlar onun pazarlığı. Belki 150 vermez de 130 verir, 120 verir. Musiala o civarda bir transfer. Ama işte Musiala'yı aldığın zaman Arda Güler, dediğin gibi Bellingham gibi iki tane oyuncu. O zaman çok zorluyorsun işi. Mantıklı değil.
0: Barış
1: O yüzden
0: Alper yazmış dinleyicimiz.
1: nevesine şu an okeyim.
0: Desiree Doué konuşuyor demiş ama merkez orta saha
1: Herkes
0: olacak.
1: ortası
0: Kenan
1: olsun.
0: Yıldız abi bakmayın
1: Yok.
0: orta saha dediğine diyor. Valla ama Juventus'ta Şampiyonlar Ligi takımı değil seneye ama bu sezonu kastediyorsa olabilir. Kim gelirse gelsin Ronaldo etkisi yapamaz demiş. Şu an yan

0: Almalı ya da o liseyi getiremiyorsan, evet yani Ronaldo etkisi yapması pek mümkün değil gibi. O lise bence demiş, ama o liseyi direkt dün zaten başkan anında yalanlamış. O lise denince, o lise değil o isim. Genelde benim en çok mantığıma yatan isim Neves oldu. Başka da öyle merkez orta saha bir aday yok. Daha çok hücum edecek işte isimler ortaya atılıyor. Leonard Carr demiş Twitter'dan bir dinleyicimiz. 150 milyonluk bu Leonard Carr değil. Hatta benim gittiğim statta izlediğim maçta çok felaket bir performansı vardı. Sonra zaten şeyi düştü. Carr'ın da performansı biraz geriye gitti. Buraya yazıyorum demiş dinleyicimiz. Kesin Ulai. Evet, Ulai güzel bir denemeydi ama Şampiyonlar Ligi takımı değil. Neves'i demek ki transfer etmeye çalışacak Florentino Perez. Yani orada da bizdeki seçim gibi, yani gördüğünüz gibi şu anda mevcut başkan Perez de böyle seçim öncesi bir heyecan yaratıyor. Ronaldo gibi etki yaratacak diyor. Şampiyonlar Ligi oyuncusu diyor. Genç diyor. 150 milyon euro diyor. Ama tabii burada ne bir oyuncuyla anlaşmadan bahsediyor, ne kulübüyle bir anlaşmadan bahsediyor. Sonuçta Paris Saint-Germain'siniz. 2 yıldır Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyorsunuz. Joao Neves gibi bir parçayı bırakmak ister misiniz? Parası ne olursa olsun. Ki Paris Saint-Germain öyle şu anda finansal durum için oyuncu satışına ihtiyacı var gibi şeyler de okumuyorum. Hani öyle bir şey olsa belki. Bir de belki tabii Neves'in ayrılma isteği burada
1: Tabii.
0: ağır basabilir. Ama sonuçta Neves bir Mbappe de değil mesela, o kadar kulübü zorlayacak bir profil gibi de gelmiyor bana. O da kolay gelmiyor yani, onu bırakmak istemez. Hani oyuncu gitmek istese bile bir şekilde ikna edilir gibi geliyor. Bana çok mantıklı bir şey gelmedi, operasyon gelmedi açıkçası.
1: Yani daha önceden de konuştuk ama bence Real Madrid çağırdığında oyuncuların bakış açısı değişiyor. Barcelona çağırdığında oyuncuların bakış açısı değişiyor. Üst üste iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra burada yapacağımı yaptım diye de düşünebilir oyuncular. O da bir başka bence faktör. Hani çünkü ne yapacaksın? Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5 kere kazanamayacaksın. Şampiyonlar Ligi'ni kazandın. Üstelik 2 kere üst üste kazandın. Fransa Ligi'ndeki rekabet, Fransa Ligi'ndeki şartlar dolayısıyla zaten Lig 1 şampiyonluğu garanti gibi. O yüzden de bazı oyuncularda hani tamam biz burada yapacağımızı yaptık, artık başka teklifler varsa başka bir mücadeleye girebiliriz duygusu oluşabilir. 21 yaşındaki bir oyuncuda bu duygu oluşabilir mi? O daha zor tabii. O çünkü örnek veriyorum daha çok böyle biraz daha tecrübeli. İşte 26-27 yaşındaki oyuncular, 28 yaşındaki oyuncular hani büyük transfer yapmak isteyen o yaşlarda oyuncular için daha makul gözüküyor. Fakat ne olursa olsun işte işin ucunda gerçekten Real Madrid ve Barcelona olduğu zaman oyuncular da o fırsatı pek kaçırmak istemiyorlar. Real Madrid'in merkezinde Tchouaméni ve Camavinga ile alakalı olarak en sık yapılan eleştiri ne?
0: Ne?
1: Toplu olan ilişkileri. Toplu olan ilişkilerinin yeterli seviyede olmadığı düşünülüyor iki oyuncunun da. O yüzden Neves aslında senin söylediğin profilde orada Real Madrid'in de tabii teknik direktörün bakış açısı da önemli ama istediği bir profil gibi gözüküyor. Yani genç, merkezde her işi yapabilen bir oyuncu. O yüzden ben senin kadar uzak değilim. Eğer oyuncu Neves ise Real Madrid istediği için Real Madrid'e gidebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, bakalım giderse de bayağı iyi bir hamle olur Real Madrid için. Real Madrid orta sahasını toparlayabilir. Paris Saint-Germain'de Zaire Emery var orta sahada. Fabian Ruiz, Vitinha yine.
1: Fabian Ruiz de biraz sıkıntılı gözüküyor. O da pek sakatlıktan sonra ritmini bulamadı gibi. Hatta sen finalde beğendiğimi bilmiyorum ama final için de ben aynı şeyi düşündüm. Yani Neves'le Vitinha'nın çok uzağında gözüküyor artık. Aslında o üçü müthiş bir şeydi, makineydi. Ama Ruiz de sanki o denklemden çıkabilir gibi gözüküyor. Yani Emery'e mesela formasını kaybederse ya da takımdan ayrılırsa ben de çok fazla şaşırmam.
0: O zaman Paris Saint-Germain'de bir dünya ünlü iyi bir orta sahaya ya da genç belki potansiyelli bir orta sahaya gider. Neves giderse.
1: Yani işte onların da en büyük şansı Luis Enrique. Luis Enrique bu takımı kendi yarattı adeta. Bu futbolu O seviyeye Luis Enrique döneminde çıkardı Paris Saint-Germain. Tabii oradaki oyuncular da hani böyle kalkıp da onlar da 3-5 milyon euro oyuncu almadı. Yani onların zaten hepsi geldiklerinde 40-50 milyon euroluk oyunculardı. Bunu seninle konuşmuştuk. Hani Paris Saint-Germain bir değişim geçirdi ama değişim geçirirken de aldığı oyuncuların kalitesi öyle sürpriz kaliteler değildi. Zaten görüyorsun kadrodaki oyuncu kalitesini. Onu da unutmamak lazım. O yüzden onların da şansı Luis Enrique artı tabii Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları. Şimdi orada belki lig bir cazibe merkezi değil ama Paris Saint-Germain şimdi başarılarıyla oynadığı futbola bir onlar da cazibe merkezi oldu. Belki eskisine göre çok daha kolay isimleri ikna edecekler.
0: Peki şimdi Real Madrid ile ilgili ekstra bir oyuncu gelmedi hala orta saha için. Genelde herkes yine şeyleri yazmış. Kanat oyuncularını yazmış ama
1: Declan Rice yazmışlar ama şey
0: o
1: demiş,
0: da
1: Premier
0: genç.
1: Lig'den değil demiş zaten.
0: Hem de bir de genç olması lazım. Rice de genç bir oyuncu değil. Şimdi Avrupa'dan devam edecek olursak Liverpool'da da Andoni Iraola takımın Arne Slot'tan sonraki yeni teknik direktörü oldu. Beklenen bir gelişmeydi zaten. Konuşuluyordu, yakıştırıyordu. İspanyol çalıştırıcı ve 1 Temmuz itibariyle o da resmi olarak Liverpool'da göreve başlayacak. Son 3 sezonu Bournemouth'ta geçirdi hoca. Genç sayılabilecek bir yaş aslında, 43 yaş teknik direktörlük içinde. 3 yıldır da Premier Lig tecrübesi yaşamış bir isim. Liverpool'un zaten tanıdığı, bildiği, gördüğü, oynattığı oyuna yakından şahit olduğu bir isim. Çok da düşündüklerini zannetmiyorum Slot sonrası. Tek aday vardı ve büyük takım olmanın da bazen böyle bir şeyi var değil mi?
1: Avantajı var.
0: Tek aday. Tahminim öyle yani. Iraola çıktı direkt. Iraola'yla da anlaştılar. Herhangi başka bir adayın ismi gündeme gelmedi bile Liverpool için. Iraola'nın kariyerine baktın mı hiç? Bournemouth'a gelmeden önce hangi takımları çalıştırmış, ne yapmıştı?
1: Bakmıştım ama hatırlamıyorum.
0: 2018'de başlıyor teknik direktörlük kariyerine. Yani 36-35 yaşında başlıyor ve Ajax Larnaka'da başlıyor. Güney Kıbrıs'ta. Teknik direktör kariyerine başlıyor.
1: Bunu hatırlamadım.
0: Futbolu Amerika'da MLS'te, New York'ta bitirmiş. 1,5 yıl Athletic Bilbao macerasından sonra orada oynuyor. Oradan sonra da 1,5 yıl yine boşta kalıp Ajax Larnaka'yla teknik direktör olarak başlıyor. Orada sezonu tamamlayamıyor. Ocak döneminde gönderiliyor. Sonra o sezon bitiyor. Yeni sezonda Mirandes'in başına geçiyor ki Mirandes de bir alt lig ekibi İspanya'da. Orada bir sezon kalıyor. Ayrılıyor. Yeni sezonda Rayo Vallecano'nun başına geçiyor. Orada 3 yıllık bir istikrar sağlıyor. Herhalde çoğu La Liga'dır diye
1: Tabii.
0: düşünüyorum. Alt lig değildir. Ve oradaki performansı da Bournemouth'un dikkatini çekiyor. 2023'te Bournemouth'un başına geçiyor. Orada da işte ne oluyor? 3 sezon mu? Ben 4 mi demedim? 3
1: 3
0: sezon
1: sezon dedi.
0: boyunca orada kalıyor ve şimdi de Liverpool'un teknik direktörü oluyor. Yani kademe kademe yükselen bir grafiği var. Normalde bir teknik direktörün başlangıcı ayaklarına olup bu seviyelere çıkması çok olağan bir şey değil ama İrlanda'nın da avantajı eski bir futbolcu olması, milli futbolcu da olması, İspanyol olması. Orada ona İspanya kapılarını açıyor. İspanya'daki performansı oranın büyüklerinin dikkatini belki çekiyordu ama belki bir fırsat yoktu. Sonuçta Atletico yıllardır Simeone ile Real için olmazdı. Barcelona için çok kolay bir opsiyon değildi. Atletik mesela kendi aslında oynadığı kulüp mesela gündeme gelmemiş. Orayı hiç çalıştırmamış. O da enteresan geldi bak şimdi düşününce. Şu Atletik Bilbao'da da 2003 ile 2015 arası tam 12 yıl orada forma giyiyor. Ama onun teknik direktörü olmuyor. Premier Lig'e gidiyor. Premier Lig'de de zaten geldiği noktada artık oradan da bir sıçrama yapacağı zaten biliniyordu. Yani Liverpool olmasa büyük ihtimal Milan olacaktı. Öyle bir kariyer gelişimi güzel bir hikaye yaratıyor Andoni Iraola. Özellikle bu sezon birçok iyi oyuncuyu gönderip hala belli bir standardı koruması takımıyla işte yenilmezlik serileri falan Avrupa kupaları başarısı çok çok başarılı. Bakalım Liverpool'da ben de merakla bekliyorum. Orada nasıl bir iz bırakacak?
1: Belki de Bournemouth seviyesinde bir takımda başarılabilecek en zor görev takımı belli bir noktaya çıkardıktan sonra o seviyede tutabilmek. Zaten aslında bu sene bir ara dalgalandı ama ondan sonra tekrar bir çıkış yakaladı. O çıkış da hep devam etti. Bunu ben hep anlatırım. Yani takımlar sezon içerisinde belli bir noktaya geliyor ama ondan daha zor olan O nokta geldik.

0: bittikten sonra ya onu devam ettirmek ya da bir tık üstüne çıkabilmek. İşte Bournemouth'taki oyun istikrarı, skor istikrarına da genel olarak yansıdı. Tabii bizde olduğu gibi tek yenilgi ya da birkaç maçlık seriyle çok fazla etkilenmiyorlar. Onlar genel sürece bakıyorlar. O süreçte de Bournemouth'un gerçekten izlediğin zaman ortada çok iyi bir futbol takımı görüyordum. Senin dediğin gibi çok önemli parçalar gitti. Ayrıldı o takımdan. İşte mesela geçen sene Kerkez bu takımın çok önemli parçalarından, önceki sene oldu artık. Çok önemli parçalarından biriydi. Yani hücuma çıkışları zaten o da o performansla Liverpool'a gitti. O da durup dururken gitmedi. Yani o Bournemouth takımını izlediğin zaman vay be adamların sol bekine bak bu adamı nereden bulmuşlar sana dedirtiyordu. O yüzden Liverpool onu tercih etti. Onun dışında başka oyuncular da kaybettiler. Stoperlerini Real Madrid'e verdiler. Yani bunlar öyle çok basit işler değil. Sen sol bekini düşün yani Real Madrid stoperini şeyden alıyor. Bournemouth'tan alıyor. Liverpool sol bekini Bournemouth'tan alıyor. Çok kolay işler değil bunlar. Bournemouth seviyesinde bir takım için. Diğer stoperini Paris Saint-Germain alıyor. Yani adeta yağmalamışlar Avrupa'nın devleri bu hocanın yarattığı takımı. Ama oyuncular gittikten sonra bile oyun olarak hala belli bir seviyede görüyorsun ki o şey santraforları da zaman zaman çok iyi goller atsa da çok net goller de kaçırıyor Brezilya'da. Neydi adı? Ne Sandu? Dur
1: Ne?
0: söyleyeceğim şimdi.
1: Sandu mu?
0: Yok, Ivelisson muydu? Bir şeyleri var.
1: Evanilson var bir tane ama
0: Brezilyalı
1: oynatamıyor herhalde.
0: santraforları.
1: Evanilson.
0: O işte. Hani böyle çok şeyleri de kaçırıyor yani. Ne derler? İyi attığı goller olmasına da rağmen mesela o biraz daha iyi bir bitirici olsa zaman zaman çok daha ekstra olabilir. İşte Semenyo gerçeği var. Yine bu takımda. Onu da Manchester City aldı. Sonuçta gözlerin önünde olan bir teknik direktör. Lige iyi uyum sağlamış. Ligde iyi futbol oynatan bir teknik direktör. Ama mesela kupa kazanmamış bir teknik direktör. Liverpool için baktığında. Arne Slot'u da Feyenoord'daki iyi oyunuyla transfer etmişlerdi. Almışlardı. Neticede eğer hani işin soyunma odası kısmını işte basın medya kısmını taraftar kısmını halledebilirse yani o Liverpool'un büyüklük şeyi şu an için kariyerinde öyle bir takım yok. Yani yanına yaklaşan bir takım yok. Çünkü Bournemouth en mütevazi kulüplerden biri Premier Lig'deki.
1: Stadıyla falan değil mi?
0: Her anlamda öyle. Liverpool başka bir olay tabii onun için. Eğer oraları halledebilirse saha içini de halleder gibi gözüküyor.
1: Son haber, programın sonuna geldik. Leverkusen'in de yeni teknik direktörü belli oldu. Bir ara Felipe Luis ismi gündemdeydi ama onlar sürpriz bir isme gittiler. Bir İspanyola aslında yine gidildi. İspanyollar da son dönemde çok gözde. Toulouse'un İspanyol çalıştırıcısı Carles Martinez'le anlaşmışlar. 2 yıllık da bir sözleşme imzalanmış. Bu bahsettiğim isim çok uzun yıllardır aslında futbol piyasası içinde ama genelde altyapı antrenörü, altyapılarda teknik direktörlük yapmış
0: Evanilson.
1: bir isim. Evet, ben de Evanilson dedim.
0: Evanilson 36 maçta 6 gol atabilmiş Mert. Bütün maçlarda oynamış. 6 golü var yani. Aldığı sürede 2700 dakikanın üzerinde.
1: Az oyuncu yani baya.
0: Evet.
1: Bu arada bir son dakikamız var programı kapatmadan. Ben Leverkusen dedim de Vincenzo Italiano Beşiktaş için geliyor diye bir alt bant var A Spor'da
0: Vay
1: şu
0: be,
1: anda.
0: erteleme bak böyle bir haber bekliyorum demişti.
1: Evet, Beşiktaş Başkanı adalı ve İtalyan teknik direktör saat 15'te İstanbul'da olacak denmiş. Ben hemen kendi kaynaklarıma da bir bakayım. Onlardan bir tweet gelmiş mi? Ama yok. Daha Beşiktaş muhabirlerinden bir tweet yok. A Spor'da şu anda bir alt bant var. İtalyano bugün saat 15'te Beşiktaş için İstanbul'da olacak denmiş. Biz artık programı bitiriyoruz. Aygün abiden daha farklı detayları da konu için alabilirsiniz diyelim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyospor demek

0: Tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerim şu anda 10.05'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde sabah duyuyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceler için 0212-363-0434. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çay sokacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Son dakika gelişmesini hemen verelim. Vincenzo Italiano Beşiktaş için geliyor. Beşiktaş'ın başkanı Sayın Serdar Adalı ve İtalyan teknik direktör saat 15'te İstanbul'da olacak. Haberleri şu anda son dakika olarak bütün televizyon kanallarında açıklanmaya başlandı. Altyazı olarak geçmeye başladı. Saat 15'te Beşiktaş başkanı Sayın Serdar Adalı ve yeni teknik direktör Vincenzo Italiano Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Biliyorsunuz Önder Özen uzun süredir yurt dışındaydı. Bazı görüşmeler yapmıştı. En sonunda Vincenzo Italiano ile ilgili de görüşmeler birkaç gündür sıkı bir şekilde devam ediyordu. Bugün saat 15'te de İstanbul'da olacakmış. Beşiktaş'a da hayırlı olsun diyelim. Detayına zaten birazdan gireceğimizi söyleyelim. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçta Başakşehir Koleji Beşiktaş Gey'ini deplasmanda 101-79 yendi ve seriyi eşitledi. 1-1'e getirdiğini tekrar söyleyelim. Dün itibariyle baktığımız zaman biliyorsunuz yarın Fenerbahçe'de kongre. 6 ve 7 Haziran itibariyle yarın Fenerbahçe'de kongre var. Yarın 6'sında başkan adaylarının açıklamaları var. 7'sinde de Fenerbahçe kulübünde oylamalar var. Dün Hakan Safi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan adaylarından Hakan Safi ikinci transferinde açıkladı. Milli oyuncu Merih Demiral'ın transferinin yapılacağını açıkladı. Onun da detayını birazdan gireceğiz. Trabzonspor'da Cabral transferi kapa bildirildi. Maaş ve bonservisi belli oldu. Detayını birazdan aktaracağız. Daha önce biliyorsunuz Sayın Hakan Safi Sporting forması giyen ünlü oyuncu Luis Suarez'le anlaşma sağladığını açıklamıştı. Birazdan zaten bunların hepsini sizlerle konuşacağız diyelim. Çok kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Yok pardon, şimdi bir yandan mesajı okuyordum da Almanya'dan Devrim kardeşimiz diyor ki bu hafta sonu kesin başkan belli olacak mı diyor, yoksa katılım az olursa haftaya mı ertelenecek diye demiş. O biliyorsun mali genel kurullarda ve olağanüstü mali genel kurullarda bu hafta sonu zaten geçen hafta biliyorsun yeterli çoğunluk olunup olunmadığı bakılmıştı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bu hafta ertelenmişti. Artık bu dakikadan sonra hafta sonu Fenerbahçe'de kongrenin yapılacağını söyleyelim. Demin de söylemiş olduğum gibi ayın 6'sında cumartesi günü hem başkan adayları açıklamalarda bulunacak, hem de kongreleri ismini yazdıran kongreleri de konularla ilgili açıklamalarda bulunacaklar. Pazar günü de sabah saatlerinden itibaren Fenerbahçe'ye de yaklaşık 44 bin küsür kişi kadar, 44 bin 500 civarında kişi oy atmak için sandığa gidecek. Akşam saatlerinde de sandıklar açıldıktan sonra hala tahmin ediyorum 7-8 civarı hangi adayın kazandığını öğrenmiş oluruz. Günaydın. Alo, günaydın.
3: Günaydın Aygün abi. Ben senaryocu Uğur abi.
2: Uğur, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin Aygün abi?
2: Sen nasılsın? İyi misin Uğur?
3: Şimdi İyiyim abi.
2: Ne senaryo yazdın şimdi?
3: Abi senaryo yazmak değil de şimdi artık ben hangi takımı tutuyorsun diyenlere tuttuğum takımı söylemiyorum. Ne sen sor ne ben söyleyeyim diyorum. Anlıyor. Ha, Fenerbahçe'desin diyor.
2: Anladım.
3: Yani anlıyor. Hı-hı. Aygün abi. Hı-hı. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Hı-hı. Ya heyecanlanamıyoruz bir Aygün abi ya.
2: Niye?
3: Fenerbahçe seçimlerini mi takip edeceğiz? Dünya Kupası'nı mı takip edeceğiz?
2: Artık seçimlerde bittikten sonra yavaş yavaş Dünya Kupası'na döneceğiz ve transferler ve Dünya Kupası gidecek bu ara. Öyle değil.
3: Ne bileyim, daha çok önceden havasına girmemiz gerekiyor Dünya Kupası'nın normalde. Yani doğru, 24 yıldır katılmıyoruz. 28 yaşında genç bir vatandaşmışım ben katıldığımızda Aygün abi ya. O heyecanı tekrar yaşamak istiyorum Aygün abi. Dünya Kupası'na da renk katacağımıza inanıyorum abi. Bizim sayemizde Dünya Kupası şenlenecek.
2: Peki.
3: Neden şenlenecek biliyor musun Aygün
2: niye
3: abi?
2: Niye?
3: Şimdi bakıyorsun Şimdi

0: Kuvvetli takımlar yok ya, onların yerine kuvvetli biz varız. Kim yok? Örneğin İtalya yok değil mi abi? Başka kim yoktu abi? Şey, unuttum. Bir tane daha vardı kuvvetli takım. Çekya mıydı? Katılamayan.
1: Evet, evet, evet.
0: Onlar kuvvetli takım. Onların yerine biz katılıyoruz abi. Biz abi dünya kupasına renk getireceğiz, şenlendireceğiz abi. İnşallah başarılı geleceğiz Aydın abi. Her maça da bir marş çalmaya devam edeceğim dünya kupasında abi.
1: Hadi bakalım inşallah. Senden de bekliyoruz galibiyetlerden sonra. Kendine iyi bak Uğur. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim abi. Vaktini aldım.
1: İstanbul olur mu ya şey? Saçmalama öyle şey olur mu ya? Ne demek?
0: Teşekkür ederim abi. Yayınlar.
1: Görüşürüz. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın, hayırlı cumalar. Keşke başkan adayları ters köşeye konuk alsaydın. Konuk aldığını varsayarak sorun ne olurdu? Saygılar, ben Yaşar. Benim zaten sorum belli. Sağ dışıyla ilgili soru sorardım. Sağ dışındaki yapıyla ilgili mücadeleniz nasıl vereceksiniz diye sorardım. Şahane bir fotoğraf geldi. Of Nektar. İşini en iyi yapanlara hayırlı cumalar abi, senin hakkın her zaman baki demiş. O arkadaşımız da şimdi, sevgili kardeşimiz de Eyüp Bacaksız da şu anda bahçede nektarları topluyorlar. Hadi inşallah bakalım ya, şahane bir görüntü maşallah ya. Alo günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, kimle görüşüyoruz?
2: Ben Ankara'dan Murat.
1: Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aygün Bey. Beşiktaş taraftarıyım her zamanki gibi.
1: Hayırlı olsun yeni hocanız.
2: Valla Aygün Bey, CV'sine bakılırsa, oynattığı futbola bakılırsa güzel bir hoca tercihi de, bakalım bize ne yapacak. Biliyorsunuz burası Türkiye, burada
1: buradan çıkış yok.
2: her şey değişir yani saniyelik.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
2: Aygün Bey, şimdi ya bu bakıyorum şöyle, en az para harcayan transferi Trabzonspor. Ama onlar bile iki futbolcuya 15 milyon euro falan verdiler. Bu şampiyon olan, mesela bu sene şampiyon olan Galatasaray ne kadar para aldı?
1: Vallahi tahmin ediyorum. Şöyle sana söyleyeyim. Herhalde yani dolar anlamına baksana, herhalde 4-5 milyon dolar civarında bir paradır.
2: Yani şampiyon bu kadar para alıyor. Aynen. Bu UEFA'dan falan da desek 10-15'te 20'de UEFA'dan alsa 20-25 milyon ya. Zaten harcamalar en kötü 70-80 milyon oluyor.
1: Bunu o yüzden açık veriyorlar ya zaten.
2: Aynen bu. Ondan sonra takımlar batıyor. Şudur budur şeyleri yapıyorlar.
1: Doğru.
2: Ya bir de bu şey diyeceğim Aygün Bey. Ya bu Amerika'ya sürekli bu Dünya Kupası'nı vermek zorundalar mı? Ya maç izleyemiyoruz ya.
1: Sabah saatlerinde. Bu turdan sonra yani eğer geçersek ondan sonraki bizim maçlarımız galiba akşam saatlerine denk gelecek.
2: Akşama mı denk gelecek?
1: Tabii tabii akşama denk gelecek. Yani 8'de 9'da denk gelecek. Türkiye saatiyle, Türkiye saatiyle.
2: Ya Dünya Kupası güzel bir organizasyon. Maçları da izliyoruz.
1: Kıtalar arası olması daha iyi diyorsun. Yani bize yakın olsa, yani ne bileyim Yunanistan'da veya oralarda olsa bize saat anlamında da çok fazla sıkıntı yaşatmasa diyordun değil mi? O anlamda söylüyorsun, tahmin ediyorum.
2: Aynen Aygün Bey. Yani böyle saat akşam 5, 6, 7, 9 o şekilde olsa daha güzel olur izlenmesi falan da. Yani sabah 5'te 6'da işe mi gideceğiz, maç mı izleyeceğiz? Doğru.
1: Peki.
2: Oldu Aygün Bey, sağ olun ya. İyi günler, iyi cumalar.
1: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Sana da hayırlı cumalar sevgili kardeşimiz. Evet, UEFA Pro lisansı görev süresi en son Kasrüe'deymiş. Doğum yeri Kasrüe'ymiş. İtalyan hoca 4-2-3-1 oynatıyor. Vincenzo Italiano, bakalım şöyle bir baktığımız zaman detaylı. En son biliyorsunuz zaten Tedesco'nun gittiği, anlaştığı Bologna takımındaydı. Şöyle kariyerine baktığımız zaman Fiorentina, Bologna, Vigentina, uzunca bir süre Vigentina'da çalışmış. Oradan sonra Arzignano, Trapani, Colsia, oradan Fiorentina ve Bologna'ya gelmiş. Şimdi de Beşiktaş'a geldiğini söyleyelim. 4-2-3-1 oynatıyor. Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Mustafa Münih'ten.
1: Mustafa Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Vallahi hemen ilk aramamda çıktı. Bugün herhalde Cuma'nın hayırlı oldu.
1: Hayırlı cumalar.
3: Buyurun. Ya da hayırlı cumalar.
1: Sağ olun.
3: Evet. Şimdi bizim gibi koyu bir Fenerbahçeliyim de ben de...
1: Geliyor musunuz kongreye? Gelecek misiniz? Oy atmak yok. Var mı? Kongresi misiniz yoksa?
3: Yok değilim, değilim.
1: Anladım, buyurun.
3: Hayır, değilim ama şey, bir totem yaptım bu sene. Dedim ki 30 senedir gözlük kullanıyorum ve o gözlükleri dedim herhalde dedim artık atacağım. Dedim sözüm olsun. Gözlüksüz Fenerbahçe'mi seyretmek istiyorum artık dedim. Belki öyle bir
1: şans. Ha, bir totem yaptın. Ha.
3: Evet, gözümüzü akıllı mercek taktırdım. Türkiye'de.
1: Hayırlı olsun.
3: Önce. Bakalım gözlüksüz Fenerbahçe'mizin nasıl...
1: Gittiniz mi ondan sonra şeye uğradınız mı? Stada falan uğradınız mı?
3: Stada uğradım evet. Ama maçı seyredemedim. Giremedim.
1: Hayır, hayır, şey anlamında yani bir totem anlamında işte Fenerbahçe'ye uğrayıp orada formalara bakmak, stadı gezmek anlamında.
3: Evet, evet, evet, evet. Onları hepsini baktım. Gözlüksüz formaları baktık.
1: Hadi bakalım inşallah. İnşallah diyelim.
3: İnşallah, inşallah hem Dünya Kupası'nı hem de Fenerbahçe'mizi gözlüksüz geri diyeceğiz inşallah.
1: Hadi bakalım inşallah totem tutar. Öyle diyelim.
3: Ve burada da Münih'te de çok büyük derneklerimiz.
1: Münih Fenerbahçeler Derneği, doğru. Münih Fenerbahçeler Derneği.
3: Evet. Hem Dünya Kupası'nı hem de Fenerbahçe maçlarında çok büyük etkinliklerimiz olacak.
1: Ya Dünya Kupası zaten ekliyorum. Almanya'da izlemek ayrı bir keyif. Ben birkaç kez yaşadım onu. Evet. Kupaları. Yani büyük şehrin çeşitli yerlerine devlet kanların açılması falan filan hakikaten. Almanya bu anlamda çok farklı ya. Çok güzel. Organizasyonlar evet. Yapıyor.
3: Evet. Okey. O zaman size çok çok iyi günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Sezon sonu da bekliyoruz telefonunuzu o zaman.
3: İnşallah.
1: Peki anladınız ne demek istediğim benim.
3: Görüşürüz.
1: Görüşürüz, kendinize bakın. Totem. Merhaba Aygün Bey. Vincenzo Italiano acilen istifa etmeli. Bu takım böyle oynamaz. İlk ben söylemek istedim. İyi günler Göztepe'li Hayrettin. Ha, böyle de başlarlar şimdi 3 maç sonra. Ha? Getire getire bunu mu getirdiniz? Bu kim? Bunu nereden buldunuz? Vincenzo kim? Buna yazılmış La Chanta Mi, Italiano diye şarkılar var galiba ya. Onunla artık şey yapar tüm Beşiktaş tribünleri. Günaydın Aygün abi. Nasılsın? Ben Muhammed Kemal Aziz Başkan'ın gelmesine son iki gün demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkürler sevgili kardeşim. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
4: Günaydın, günaydın Aygün Bey.
1: Abi benim canım mı sıkın? Enerjin düşük geliyor demiş bir dinleyicimiz. Bir dakika dur, kimmiş hemen bakayım. Benim canım mı sıkılmış ya? Ne oldu? Benim canım mı sıkın? Mehmet Cihan Turan yazmış. Günaydın, günaydın. Benim canım mı sıkkın ya? Enerjim düşük gelmiş. İyi mi?
4: Aygün Bey gayet iyi geliyor sesiniz.
1: Sevgili kardeşimize de teşekkür ederim Mehmet Cihan kardeşimiz ama sesim iyi ya. Bir sıkıntı yok kardeşim benim. Gayet, buyurun, gayet. Kimle görüşüyoruz efendim? Buyurun, kimle görüşüyoruz?
4: Ankara'dan Eren Bey, Aygün Bey nasılsınız?
1: İyiyim Eren Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz, buyurun.
4: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya bu şey dikkatimi çektiği için söylüyorum. Şimdi bazı taraftarlarımız, Türkiye'den yazanlar, sizin programınıza da ulaşanların bence atladığı bir şey var bu milli maç saatleri konusunda. Amerika'da yaz mevsimi ve çok sıcak yerlerde oynanacak bu maçlar. Ve bizdeki saat dilimiyle sabah 5'te ve 7'de oynanan maçlar gerek futbolcu sağlığı için gerekse performans açısından bence bizim için
1: avantaj diyorsun.
4: Çok
1: avantaj.
4: Daha iyi olacak. Tabii çünkü akşam saat 10'da 11'de oynanacak maçlar
1: daha Amerika
4: sıcağında çöl ikliminde öğlen sıcağında öğlen 12'de 1'de oynanacak maçlar olacak bunlar.
1: Ondan bence, dolayı avantaj.
4: Bizler için çok daha büyük avantaj olacağını düşünüyorum ben. Mars'ın kileşini biz çekelim. Tamam 5'te kalkalım ama milli takımımız başarılı olsun bence.
1: Doğru söylüyorsun. Büyük avantaj bizler için. Doğru. Doğru.
4: Ben onu belirtmek için aramıştım. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek sağ üzere olsun, sevgili kardeşim. Sağ olasın. Çok sağ ol. Bu mesajı geçtik. Canımız sıkkın olmadığını söyledik. Günaydın Aydın Aygün Efeler Diyarı'ndan Hakan demiş. Galatasaray taraftarım. Tahminim Fenerbahçe'nin başkanı Hakan Safi olacak gibi demiş. Yemyeşil bir yerden mi? Yoldan bir fotoğraf geldi. Yurt dışından. Yeşil Fransa'nın Alp Dağları'nın eteklerinde Grenoble şehrinden selamlar. Ben Mehmet Vedat Özden. Her sabah sizi dinliyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Vallahi şu an saat itibariyle 10.16 ve çok rahat bir trafik var. Şu an İstanbul'da olmanı tavsiye etmem 10.16 trafiği. Kornalar çalıyor, yandan önüne girmeye çalışanlar. neymiş ya? Bu ne demek? Anlayamadım bu konuyu. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
5: Aygün Bey, günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
5: İzmir'den Korzay ben. Daha önce bağlanmıştım.
1: Korzay Bey, hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim.
5: Teşekkür ederim. Öncelikle sizin tarafsız olmanıza bayılıyorum. Gerçekten iyi bir Fenerbahçelisiniz ama çok tarafsızsınız, objektifsiniz.
1: Teşekkür ederim.
5: Bu konuda tebrik ediyorum. Çünkü bazı programlarda, bazı radyolarda, isim vermeyeceğim, genelde fanatiklik oluyor ne yazık ki. Ben bir Göztepe taraftarıyım Aygün Bey.
1: Vay Göztepe. Göztepe'm geldi.
5: Evet.
1: Şimdi ama Kaf Karşıyaka'm da var, unutmayayım. Altay'ım da var, onu da söyleyeyim yani. Ha, buyurun.
5: Onlar da önümüzdeki sene
1: inşallah.

0: inşallah. Şimdi Göztepe'de bizim kombine süreci devam ediyor ama kombine bir sürü takımı çıkmaya başladı ama Göztepe daha açıklamadı. Muhtemelen her sene bize %100 zam yapıyorlar. Muhtemelen yine yapacaklar.
1: Geçen sene ne kadar hatırlıyor musun?
0: Ya biz geçen sene ben VIP'deydim, biraz pahalıydı ama öyle şöyle söyleyeyim. Yani her sene bir %50-%60 zam yapıyorlar açıkçası Göztepe'de. Abartın yapsınlar. Bizim biliyorsunuz kulüp olarak başkanımız yabancı.
1: Evet. Finansal anlamda iyi, çok iyi durumda.
0: Sıkıntı yok ama mesela geçen sene biliyorsunuz Romulo'yu sattık, yerini dolduramadık. Bence yerine Romulo olsaydı ya, Göztepe şu an Avrupa'daydı.
1: Çok farklı olurdu.
0: Avrupa'daydı. Doğru. Ama onların da takdir ediyorum, bir stratejileri var. Şimdi bizde de biliyorsunuz İbrahim Sabra diye bir oyuncumuz vardı. Ürdün evet. Milli takımı seçildi. Biz bu sene onu kullanamadık. Ne yazık ki Stoylov onu kiraya verdi. Ama bizim kiraya verdiğimiz adam bile düşünün yani milli takıma gidebiliyor. Şimdi Göztepe Aygün Bey çok güzel transferler yapmaya başladı. İngiltere'den, ikincilikten, bence şampiyonşip Türkiye için bulunmaz bir nimet. Oradan çok güzel bir transfer yaptı, forvet yaptı. Ben inanıyorum birkaç daha güzel transfer yaptığımız
1: Armstrong muydu? Öyle bir şeydi galiba, değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Sinclair Armstrong, evet.
1: Doğru. Sinclair Armstrong,
0: evet.
1: Doğru.
0: Evet. Birkaç transfer daha yapacaklar gibi gözüküyor. Ama ben şeyi anlamıyorum Aygün Bey. Mesela Metehan Mimaroğlu, Trabzonspor bedavaya aldı. Çok güzel, çok iyi bir adam. Ama ben Trabzon'da Metehan Mimaroğlu'nu çok fazla kullanacaklarını düşünmüyorum.
1: Mesela ya orada Fatih Hoca biraz enteresan, biliyorsun yani. Fatih Hoca bu tip değerlere çok önem veriyor. Yani baktığın zaman Muçi mesela Beşiktaş'ta hiçbir şey yapmadı. Muçi Trabzonspor'a geldiği andan itibaren inanılmaz katkılar sağladı. O anlamda söylüyorum.
0: Aygün Bey, zaten Metehan Mimaroğlu da bence Muçi'ye yakın bir etki yapar normalde. Ama mesela Göztepe'de olsaydı direkt ilk 11'de oynardı. Biz geçen sene hatırlar mısınız bilmiyorum, Doğan Alemdar'la Bertu Türkiye'ye gelmeden önce Göztepe'ye de çok yazıldı. Göztepe'ye de çok gidecekler, gelecekler dedi.
1: Anladım.
0: Tribünün önündeydi. Bertu'yu gördüm. Ya dedim, niye Göztepe'ye gelmediniz? Başakşehir maçıydı. İstemediler ki dedi. İstemediler ki dedi yani. Anlatabildim mi?
1: Anladım.
0: Doğan da Bertu da biz de ilk 11'de oynardı. Lidl'e satardık, örnek veriyorum. Bir yabancıdan da kurtulurduk. Daha fazla Türk Doğan kaleci olarak oynardı. Şimdi Doğan'ı görüyoruz. Başakşehir'de oynamıyor mesela. Ben bu transferleri de anlamıyorum. Hadi Göztepe şey diyebilirsiniz. Para olarak vermiyordu. Bu sene biraz kesenin ağzını bizim başkan açmaya başladı. İlk defa 750 bin euro dolar maaş skalasına çıkmaya başladı ki çıkmıyordu, inanın. Vermiyordu yani para. Bu yüzden de çok futbolcu kaçırdık. Ama ben bu sene Göztepe'ne inanıyorum yani, inşallah Avrupa'ya gidecek bir kadro
1: kuracağız. İnşallah. Çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için. Kendine çok çok da güzel detaylı bir Göztepe analizi yaptık. Sen de çok teşekkürler tekrar katkılarından dolayı.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili gazeteci kardeşimiz Süleyman Arat'la da sohbetimiz devam ediyor. Spor İzle Süleyman Arat hatta. Günaydın Süleyman. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Yoğun bir gün, iki gün ne diyelim, 48 saat bizleri bekliyor.
3: Evet, çok yoğun. Yılın artık en önemli günlerine giriyoruz. Hem Fenerbahçe, ardından da milli takımla bütün günlerimiz geçecek. Zaten bunu ben biliyorsun, aylardır söylüyorum sana. Müthiş final olacak yani. Gerçekten Fenerbahçe adına çok önemli iki güne giriyoruz önce. Başkan seçimi gerçekleşecek önce. Onun ardından teknik direktör açıklanacak. Onun ardından Fenerbahçe'nin çölde vaha gibi arayış içinde beklediği golcüler açıklanacak. Ardından stoper açıklanacak. Bir kanat bekleniyor. Sağ kanat özellikle. Dolayısıyla yeniden kadro şekillenmiş olacak. Ardından 15 gün sonra kamp başlayacak. Onun ardından yeni kadro, yeni teknik direktör, yeni başkan hazırlık başlarına çıkacaklar. Yani 22'sinde de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe. Yani çok sıkışık bir trafik var. Yoğun bir maç ve yoğun bir çalışma trafiğiyle birlikte Fenerbahçe bu sezonu açmış olacak. Bir yıllık bir seçim bu, biliyorsunuz. Başkanlık seçimi bir yıllık, çünkü 2027'de olağan seçim var. Önümüzdeki yıl yeniden aynı atmosferi bir kez daha yaşayacak Fenerbahçe camiası. Bir yandan bakıldığında sevgili Aygun, bu aslında çok iyi bir şey değil, çünkü Fenerbahçeliler sürekli bu atmosferle yaşamaktan bıktılar. Çünkü biliyorsunuz geçen sene de bir seçim vardı, ondan önceki sene de bir seçim vardı. Şimdi önümüzdeki yılda bir seçim var. Dolayısıyla bu kadar sık bu atmosferi yaşamak biraz bezginliğe de sebep oldu. O yüzden de yeni gelen başkanın başarılı olması durumunda önümüzdeki yıl belki daha sakin bir seçim atmosferi de olacak. Yani başarı nedir Fenerbahçe'de? Kriter

0: şampiyonluk. Eğer yeni seçilen başkan şampiyon olursa ben önümüzdeki yılda büyük bir favori ve büyük bir açık farkla yeniden başkan seçileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Sayın Aziz Yıldırım ben bir seneliğine geliyorum dese de bence takım şampiyon olursa onu taraftar da bırakmaz. Kendisi de kolay kolay bırakmaz o koltuğu. O yüzden Sayın Hakan Sabri kazanır, o da takımı şampiyon yaparsa aynı durum onun için de geçerli. O yüzden takımın şampiyon olması veya başarılı olması durumunda Fenerbahçe'de önümüzdeki yıl başkanlık seçimi olacak ama belki bu seneki gibi heyecanlı ve renkli olmayabilir. Ama şöyle bir şey var ki, şöyle bir gerçek var ki Fenerbahçe sürekli seçim atmosferiyle yaşamaktan gerçekten yoruldu. Kongre üyeleri biraz bıktı. İşte bu acaba sandığa nasıl yansıyacak sevgili Aygün? Ya cumartesi günü konuşmalar yapılacak, pazar günü de bir sandığa gidecek insanlar. Yani bu bıkan kongre üyeleri ne kadar gelecek şimdi? Seçime bilmiyoruz onu. O çok önemli bir sebep. Neden bunu önemsiyorum? Çünkü ben aylardır bunu söylüyorum. Ne kadar çok katılım olursa Sayın Hakan Sabri'nin şansı o kadar artar. Ne kadar minimuma inerse seçimde oy kullanma sayısı, o da Sayın Aziz Yıldırım'ın seçimdeki şansını artırır. O nedenle katılım çok çok önemli. 45.500 kişi oy kullanabilecek hakka sahip, aidatlarını yatırmışlar.
1: Evet.
0: Bu rakamda ben 20 bin civarında beklediğimi söylemiştim. 20-21 bin, 22 bin. Eğer buralarda kalırsa, yani yarısı gelip oy kullanırsa, çünkü yaz ayı olması insanların tatil beldelerine, bayramın hemen ardına denk geliyor çünkü. Bayram için tatil beldelerine, yazlıklarına giden kişiler, özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişiler orada kalabilirler ve dönüş yapmayıp oy kullanmaya gelmeyebilirler. Bu da katılımın düşük olmasına sebep olabilir. Öyle bir tehlike var. Yani 45.500 oy kullanacak Fenerbahçeli'den 20-22 bin bandında bir katılım olursa, o zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın şansının yüksek olduğu bir gerçek. Ama eğer artarsa, 25 bine, 26 bine uzanırsa, o zaman da demek ki gençler de geliyor anlamı çıkar bundan. Sayın Ali Koç'a oy atan geçmişte seçmenler, kongre üyeleri de sandığa geldi demektir. O zaman da Sayın Hakan Sarfi'nin şansı artar diye düşünüyorum.
1: Evet, hafta sonu yoğun bir kongre programın Fenerbahçelere bekliyor. Tabii iki tarafta şimdi son olarak bugün tahmin ediyorum Sayın Aziz Yıldırım Anadolu Ajansı'nın yayınında saat 3'te de Sayın Hakan Safi gene Anadolu Ajansı'nın konuğu olacak. TRT televizyonlarda şu an canlı olarak bu iki başkan adaylarının da açıklamalarını veriyor. Nasıl görüyorsun seçimi? Sence yani A ve B diyelim istersen veya Y ve Z diyelim fark etmez, böyle seçim birbirine yakın mı gider yoksa fark mı olur arada?
0: Şimdi burada tabii ki biz öngörü olarak ne söylersek söyleyelim, buradaki kongre üyelerinin düşünceleri çok önemli, çok değerli. Ama gördüğümüz kadarıyla ben birçoğunun toplantılarını da izledim, gezilerine de gittim. En son işte Faruk Ilgaz'da Sayın Aziz Yıldırım'ın etkinliğine de gittim. Bu akşam da Sayın Hakan Safi'nin orada aynı yerde etkinliği olacak. Kısmet olursa ona da gitmek istiyorum. Şöyle ki insanlar yani kararsızlar. Birçok insanla görüşüyorum. Ben buraya oy vereceğim ama senin de belirttiğin gibi ilk adaya oy vereceğim ama son dakikada vazgeçip Y'ye de atabilirim şeklinde düşünce de olanlar da var. Bir de kemikleşmeye doğru giden kongre üyeleri de var. Yani ben şu nedenle buraya vereceğim diyor. Yani baktığın zaman bir tanesi tecrübesiyle ve ben bu işi daha önce yaptım, yeniden yaparım, bana güvenin, zaten bir yılına geliyorum, benim hayatım güzel, ben evimde gayet mutluyum, iş hayatım çok iyi, ben kendimden vereceğim Fenerbahçe'ye gelince, çok büyük zaman ayıracağım Fenerbahçe'ye, bu benim için aslında handikap ama ben bunu Fenerbahçe için yapıyorum diyor. Bir aday ise mesela para saçıyor. Nedir o mesela? Şunu da alacağım, bunu da alacağım, onu da getireceğim. Böyle baktığın zaman şimdi burada Fenerbahçe taraftarı burada kendi kararını verecek. Hangi tarzda başkan istiyor? Yani iyi yöneten mi? Yoksa iyi transferler yapan mı? Bunun kararını verecek olan kongre üyeleri burada neyin gerçekçi olduğu da önemli. Mesela Sayın Aziz Yıldırım mesela ne dedi? Merih Demiral'la görüşmüşler dedi. Daha yeni yaptığı açıklama bu. Merih Demiral'la görüşmüşler ama dedi Merih Demiral'ın kulübü böyle bir şey olamaz.
1: Şöyle sana söyleyeyim, Luis Suarez de aynı şekilde. Yani bu futbolcuların sözleşmelerinde serbest kalma bedelleri var. Yani eğer futbolcu ikna edersen, futbolcu okey verirsen, sen o bedeli yatırdığın zaman kulübe çok fazla ihtiyacın yok. Yani Merih Demiral'da da aynı, Luis Suarez'de de aynı. Onu söyleyeyim sana sevgili Süleyman. O yüzden iki futbolcuyla anlaşmalar yapıldı, menajerlerle görüşüldüğü konuşuluyor sevgili Süleyman.
0: Evet, ama ben yine de...
1: Yani o bedeli yatırdığın zaman çok etkili olmuyor. Yani şimdi şey için 60 milyon euro yazıyormuş şeyin bonservis serbest kalma bedeli Luis Suarez'in.
0: O zaman her futbolcuyu parayı bastırdığın zaman kulübüyle görüşmeden alabilirsin.
1: Tabii ki alabilirsin. Yani o hakkın var senin.
0: Durmuş canım.
1: Yani orada önemli olan futbolcu ikna etmen. Eğer futbolcu okey derse serbest kalma bedelini yatırdığın takdirde hiç kimse, yani kulüpler hiçbir şey yapamaz Süleyman. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Yani Fenerbahçe'de bugün bir sözleşmesi, diyelim ki serbest kalma bedeli olan bir futbolcu eğer gitmek istiyorsa tutamazsın onu.
0: Sen de 2 yıllık 3 yıllık kontrat olan bir oyuncu parayı da sen verdiğine göre bir sorunun da yoksa, parayı da veriyorsan
1: işte, ama orada işte önemli olan futbolcunun ikna olması sevgili Süleyman. Eğer futbolcuyu sen ikna ediyorsan, serbest kalma bedeli de varsa o parayı yatırıyorsun, alıyorsun.
0: Mahkemelik olursan karar nasıl olur onu da bilemiyorum yani.
1: Yok yok, orada mahkemelik olma diye durum yok. Şimdi sezon bitti. Hayır, sezon...
0: Hiç tane böyle bir örnek görmedim yani.
1: Yok yok, var örnekler var, Türkiye'de de var. Sezon bitti diyelim mesela sevgili Süleyman. Sezon bittikten sonra futbolcuyla oturdum masaya. Adamın 2 yıllık daha sözleşmesi var ama adamın da serbest kalma bedeli var. Eğer futbolcu ben evet gitmek istiyorum diye seninle anlaşırsa, sen o bedeli yatırdığın takdirde kulüp hiçbir şey yapamıyor.
0: Yani kulübü diretirse bence karşı taraf hiçbir şey yapamaz. Ama kulübü vermiyorum der o paraya da. Ben kontrol.
1: Öyle bir şey yapamıyor abi, işte onun sonra söylüyorum sevgili Süleyman. Serbest kalma bedelleri konduğu zaman ona sevgili şey gene bakarız, sen de bakarsın ben de bakarım da, benim bildiğim kadarıyla o parayı yatırdığın an kulübün söz hakkı ortadan kalkıyor.
0: Evet.
1: Öyle bir durum var. Ondan dolayı zaten futbolcularla yapılan anlaşmaları açıklıyor Sayın Hakan Safi.
0: Evet, olabilir ama yani şu o zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın söyledikleri o zaman da yanlış olmuş oluyor.
1: Zaten büyük ihtimalle tahmin edin bugün 3'te Sayın Hakan Safi'nin Anadolu Ajansı'yla bir açıklaması var. O da evet. Konuk olacak. Belki burada onlar ona soracaklar. Yani ben olsam sorarım. Böyle bir şey dedi Aziz Bey. Nedir ne değildir? Siz yanlış mı yönlendiriyorsunuz insanları diye sorarım ben. Evet. Ben olsam. Doğru mu?
0: Tabii en çok sorulacak
1: En önemli soru bu zaten.
0: Zaten bir sonraki röportajı da Sayın Aziz Yıldırım'la yapılacak. Eğer burada böyle bir açıklama gelmezse aynı kelimeleri Sayın Aziz Yıldırım bir daha tekrar diyecek anlamında çıkabilir.
1: Tabii bu akşam galiba bir yere daha çıkacaklar. NAV'a çıkacaklar tahmin ediyorum. Birazdan bakalım, ben tekrar öyle bir hatırlıyorum. NAV spora çıkacak iki başkan adı. Biri 9'da biri 10'da. Onu da timden tekrar söyleyelim.
0: Yani netice itibariyle baktığınız
1: zaman... Samsun Spor'a yani... Musaba transferi sizin söylediğiniz şekilde yapıldı. Çıkış bedeni yatırdı Fenerbahçe Spor. 6 milyon hatırlıyorsun değil mi Musaba, en son Musaba transferi?
0: Evet. Evet.
1: Samsun Spor Kulübü Başkanı hatta Fenerbahçe anlaşmış, yapacak bir şey yok diye de açıklama yaptı Yüksel Yıldırım. Hatırladın değil mi? Şimdi bak, dinleyicimiz hatırlattı bana.
0: Ama orada serbest kalma şeyi var. Her oyuncuda yok diye biliyorum ben.
1: Hayır, her oyuncuda yok. Dediğin doğru. Ama Merih'te 20 milyon, Luis Suarez'de 60 milyon serbest kalma bedeli. O yüzden sana söyledim sevgili Süleyman.
0: Oyuncu kontratı yaparken bunu koydurmuşsa ya.
1: Evet. Kulüpler de bazen koyuyor Süleyman. Yani bedel koyuyor kulüplerde. Bekir Aslan bunu söylemiş. Teşekkürler sevgili Bekir.
0: Evet. Yani şunu da söylüyorum. Özetle benim dediğim zaten o onu alamaz veya bu onu alması yanlıştır şeklinde bir ibare değil. Ben demek istediğim, burada iki tane başkan adayı var. Biri diyor ki ben isim açıklamayacağım son ana kadar, belki bir veya iki tane golcü açıklarım diyor. Onu da kesin kararımızı vermedik diyor. Teknik adamı seçildikten sonra ve planımı, programımı, her şeyimi seçildikten sonra bir hayata geçirerek yapacağım diyor. Öbür tarafta ise az önce de belirttiğim gibi şunu aldık, bunu aldık, bunu da alacağız, daha bunu da alacağız, hatta bu tarafa şunu getireceğiz şeklinde artık isimler de başlayacak sanıyorum yarın, bugün ve yarın.
1: Bence bugün büyük ihtimalle bugün açıklamalar yapar diye düşünüyorum iki tarafta.
0: Evet, ben şunu demek istedim, ben altını bir kez daha çizerek, iki tane ayrı bir başkan profili var. Yani biri bütün kesenin ağzını Fenerbahçe'nin kadrosunun iyileştirilmesine harcayacağını belirten, öbür tarafta da daha minimum harcamalarla kadro kuracağını ve takımın başına da Türkiye'yi bilen bir teknik adam getireceğini, hızla toparlayacak bir teknik adam getireceğini açıklayan bir başkan adayı var. Burada kongre üyeleri burada seçimini yapacaklar. Ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum sevgili Aydın. Yani bu benim tam sayımın kaçıncı seçimim ama sanıyorum herhalde bir 20. olmuştur diye düşünüyorum veya 15, o civarlarda seçim izledim Fenerbahçe'de. Son cumartesi günü yapılan konuşmaları çok etkili oluyor
2: insanların. Doğru.

0: stadyuma gelenler daha önceden biliyorsunuz.
1: Kararsızlar ülke, diyorsun onu işte. Kararsızlar da çok.
0: Tabii Ülker Spor Arena'da yapılıyordu daha önce. Yok, kararlılarda bile değişebilir. Şöyle ki daha önce Ülker Spor Arena'da yapılıyordu. Ondan önce Faruk Ilgaz'da yapılıyordu. Yani buraya gelen insanlar sayısı kaç mesela? Diyelim 5000 kişi geldi izlemeye veya 15000 kişi geldi diyelim izlemeye. Bu izleyenlerin hepsi oy kullanacak kişiler. Yani şimdi mesela bize yorum yazanlar veya fikir beyan edenler, yolda konuştuklarımız, bunlar taraftar genellikle. Kongre üyeleri çok az içlerinde ve onların fikri çok önem taşımıyor. Yani taraftarlar tabii, onlara da saygımız sonsuz ama oy hakları yok, yani onu demek istiyorum. Ama oraya gelecek 10 bin kişi, 15 bin kişi mutlak surette oy atacak kişi. Orada bir lafa, bir harekete, bir vaade veya bir konuşmadan etkilenerek fikrini değiştirme durumu olabiliyor. Yani bir önceki seçimde bunu gördük mesela. Orada bu ibralarda mesela veya konuşmalar sırasında yapılan ifadelerde bir kelime söylendi mesela. Sanıyorum ben bir önceki seçimde 3 Temmuz'a çok fazla girilmesi ve çok bu konu hakkında çok uzun konuşulması insanları bezdirdi, uyuttu ve uzun bir konuşma insanların dikkatinin dağılmasına sebep oldu. Sayın Saadettin Saran biliyorsunuz çok kısa ve öz konuştu. Coşkuyla konuştu ve oyları orada biraz döndürdü kendine doğru.
1: Doğru.
0: Zaten 250 civarında bir oyla seçildi. Hani demem o ki son gün yapılacak konuşmalar çok kıymetli, çok önemli. Çünkü burada etkileyeceğiniz kitle buradan mesela 150 kişi etkilendi diyelim. 150 buradan alıyor, öbür tarafa 150 artı yazıyor. Yani 300 oya tekabül ediyor. Dönüş yani.
1: Doğru.
0: 5 kişi dönüşse 10 oy bu tarafa
1: alıyor demek. Doğru, doğru. Ciddi bir olan. Doğru, doğru. Evet.
0: Cumartesi günkü konuşmalar çok çok önem taşıyor. Bunu bence başkan adayları da gayet net biçimde biliyor. Kendilerine söylendiler. O yüzden cumartesi günü yapılacak konuşmalar çok önemli, çok değerli. Oradaki atmosfer çok önemli. Şimdi her ne kadar iki tarafın bindirilmiş kıtaları gelecek oraya tabii.
1: Evet. Uzaraktan
0: tempolar yapılacak. O burada nümayiş çıkmaması da çok önemli. Yani o da oy değiştirebilir mesela bir taraftan bir tarafa kaymasına. Bir kavga, bir terslik, bir itiş.
1: İnşallah tarafı... tabii ki. İnşallah olmaz. Şu an çok kısa bir reklama gidebilirim. Gitmem gerekiyor. Süremi açtım çünkü. Kısa bir aradan sonra Süleyman'la sohbetimiz devam edecek. Bu kısım çok önemli. Süleyman dediği kısım. Onu konuşacağız çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Süleyman Atta sohbetimiz devam ediyor. Tabii yarın iki tarafında ne diyelim, taraftarları diyelim, sevdalıları da gelecek. Orada tabii çok da dikkat edilmesi gerekiyor diyelim. Sevgili sözü Süleyman'a tekrar verelim sevgili Süleyman'a.
0: Evet, yani geçmiş yıllarda gördük bunu. Karşılıklı tempolar, tezahüratlar oluyor. Diğere kadar ilerliyor gerilim. Ondan sonra ilerlemiyor Fenerbahçe'de ki ne güzel ne mutlu. Ama eğer bir tartışma, bir itişme kakışma veya benzeri şeyler olursa bence onu yaratan, onu başlatan başkan adayına da çok olumsuz yansır diye düşünüyorum sandıkta. Çünkü insanlar Fenerbahçe'de kavga istemiyor. Hani gerilimler olabiliyor konuşma esnasında, ne bileyim ıslıklamalar şu falan, bunu anlayışla karşılayabilirse Fenerbahçe'nin kongre üyeleri. Ama bunun ötesinde yani kavgaya varacak, fiziki temasa varacak hamleleri hata olarak görür ve sandıkta karşı tarafa oy bir anda dönebilir. O yüzden bence böyle bir şey de yaşanmayacak zaten. Bugüne kadar pek yaşanmadı. Çok küçük böyle bir veya iki kişinin tartışması dışında bir şey olmadı Fenerbahçe camiasında. Geçmişte ben bunlarla ilgili kendi YouTube kanalımda röportajlar yaptım Fenerbahçe'nin büyükleriyle. Her kişi dedi ki Fenerbahçe'de böyle bir şey hiçbir zaman olmamıştır, yine olmaz dedi. Çok, çünkü çok gerilimde, çok gerilimi yüksek seçimlerde izledik. Yine olacağını zannetmiyorum ben. O yüzden konuşmalara çok fazla dikkat edecek Fenerbahçe kongre üyeleri. Kimin ne dediğine dikkat edecek. Tavrına, hareketlerine dikkat edecek. Ve ondan sonra da kararını verecek. Hayırlısı olsun Fenerbahçe için. Bu seçim çok önemli. Neden? Çok önemli. 12 yıla uzanan bir şampiyonluk özlemi var. İki başkan adayı da şampiyon yapmayı vaat ediyor Fenerbahçe'ye. Ve Fenerbahçe'nin gerçekten taraftarları şampiyon olmayı çok özlediler. Çok istiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı, şampiyon olmayı. Çocuklar büyüdüler, şampiyonluk göremeden büyüyen çocuklar bugün 20 yaşındaki çocukların hiç hemen hemen şampiyonluğunu hatırlamıyor. 12 yıl uzandı ama daha önceki yaşları olduğu için ondan hiçbir hatırlamıyor. Dolayısıyla da Fenerbahçe için şampiyonluk gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Bunun için de kadro çok önemli. Yani her ne kadar söz verirsen ver, her ne kadar ben takımı şampiyon yapacağım dersen de karşında çok ciddi bir rakip var. Yani Galatasaray'ın kadrosu